0: Liste aynı şekilde yazamıyorsan, Leo evet yazabilirsin ama çizgide en önemli yere yazamıyorsan, bir Osimhen'in sakatlandığında ne yapacağını düşünüyorsan, oraya devşirme oyuncularla oynuyorsan, demek ki bu transfer dönemini 3 aylık süreç, Eylül ayı geldi, Haziran'dan Eylül'e geldik. Salı günü düşün, 1 Eylül. Sen demek ki doğru geçirmemişsin şu ana kadar.
1: Bak sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray takımında bir kitle var sosyal medyada. Bunlar kimler tarafından yönetiliyor bilmiyorum. Manipülatif bir kitle bu. Manipülasyon yapıyorlar özellikle başkan üzerinde. Şimdi uydurma bir haber yapıyorlar. Diyorlar ki takım transferleri Mehmet Özbek yapıyor. Adam Antalya'da ilgisi yok. Cenk Ergün diyor, bana mesaj attı Cenk Ergün mesela bundan 15 gün evvel. Adamın transferlerle ilgisi yok. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim ya. Geçmiş dönemde Tudor'dan eline teslim edilen takımı bunlar yaptılar. Bu sosyal medya baskısından çok etkileniyor yönetim ya. Etkileniyor. Ben anlamıyorum, bu taraftar grubunun mesela bir kitle var bir taraftarlar içerisinde. Sadece olumsuz üzerine yazı yazıyorlar. O olmamış, bu olmamış diye. Tamam da bu transferler bu kadar kolay. Dünyada şu anda yıldız futbolcu var mı herkesin elinde?
2: Yok.
1: Var mı? Alamadım. Kim görüyor musunuz yani? Var kim ya. Kalmış ya? Dünya şey Kupası'nda hala 41 yaşındaki Ronaldo, 39 yaşındaki Messi izledik ya.
2: Ben bir soru sorayım mı?
1: Evet.
2: Bazı hesaplar gerçekle hiç alakası olmayan şeyler yazıyorlar, evet. Değil mi? Onların Galatasaraylı olduğundan emin miyiz mesela?
1: Tamam ama sosyal medyada ya, şimdi Galatasaray böyle, başkanını
0: volt hesap mı onlar?
1: Evet, tabii canım, Galatasaray medyada, başkanını bu şekilde yıpratmanın anlamı yok ki.
2: İnsanları böyle birbirine düşürmek için, sadece futbol konusunda değil. Yani sosyal yaşamda da, işte siyasette de başka bir takım odaklar var. Yani bu artık çok konuşulan ve ayyuka çıkmış bir konu. Ben onların bunlardan olduğunu düşünüyorum. Bak, ve her takımda var. Yani her takımın böyle dengini giyip
1: etkileniyor
2: insanları
1: insanlar.
2: Manipüle ediyorlar.
1: Yani baskı oluyorlar. Taraftar zaten çıkıyor, transfer istiyoruz, yönetim istifa diyor. 4 yılı şampiyon oluyorsunuz ya, 4 yılı. Rakipler ne yapsınlar ya? Devamlı yönetim değiştiriyorlar. 4 senede yönetim değişiyor. 3 tane başkan geldi Fenerbahçe'ye. Sırf
0: yönetim mi?
1: Yalan mı?
0: Antrenör değiştiriyorlar. Antrenör değiştiriyor. Sportif direktör.
1: Bunu değiştiriyor.
0: Futbolcu değiştiriyorlar.
1: Siz neyin peşindesiniz ya? Senin neyin kafasındasınız? Ben merak ediyorum ya. Ya bu kitleye söylüyorum ben.
3: 4 yıldır üst üste Galatasaray
1: şampiyon oluyor.
3: Evet. Teknik direktör aynı değil mi? Yönetim aynı. Onu yerden yere vuruyorsunuz. Fenerbahçe'de geçen akşam ne yaptı İsmail Hoca? Verdiği demeçte de bu tür şeylerden rahatsız olduğunu dile getirdi.
1: İsimlerini açıklayacağım bunların dedi.
3: Evet.
1: Evet, sonra kimse oldu, Fenerbahçeli
3: Fatih
1: bunlar
3: Tekke dedi. Hoca ne yaptı? Bu algılardan dolayı tepki vermedim. Pat diye istifa etti. Demek ki çok etkiliyorlar.
0: Hocam onu da etmemesi gerekirdi. Onu konuşuruz bir ara. Yani onlar sana inananları, sana inanan milyonlar var. Sen tamam. Bir titrin zaman var. Pardon hocam, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Ya Fatih Tekke olarak sen kendinden artık çıktın. Sen başka takımı çalıştırmıyorsun. Trabzonspor gibi Avrupa dünyada, doğru mu? Ne yer o Trabzon'la beraber 4 büyük kulübümüz artık dünyada artık taraftarı olan kitle bir takımdan bahsediyorsun. Sen kendinden çıktın. Sen artık başkalarına, değil mi? Artık aitsin. Yani başka milyonlar artık senin arkanda Fatih Tekke olarak. Ya ben de çok seviyorum, hep destek veriyorum. Olmaz hocam. Çünkü sen onları da bir şekilde, sana destek verenleri de yarı yolda bırakıyorsun böyle hareketinle. Doğru. Sana hep arkandan iten, hep en kötü gününde destek verenleri de düşüneceksin. Sen böyle bir duygusallığa kapılıp işte maçtan sonra çıkıp bunu yapmaz. Trabzonspor teknik direktörü lider olur. Korkusuz olur, cesur olur. Masaya yumruğunu vurar, vurur, her şeyi söyler, her şeyi yapar. Ya futbol için söylüyorum. Yani daha böyle lider der ki beni takip edin taraftarına, doğru mu? Doğru. Futbolcularına, bütün camiasına seslenir. Böyle olması gerekir. Daha iddialı olması gerekir. Onun için en küçük şeyde beyaz bayrağı çekip böyle Fatih Tekke gibi, yani Trabzonlusan ya, Trabzon'un en büyük özelliği en kötü günde bile bir şekilde isyan etmesi, kabul etmemesi. Sen böyle çıkıp bir maçtan sonra kendi başına bunu yapmaması gerekir. Ben de şahsen ona bak destek yazdığım yazılarla burada hiçbir zaman da gocunmuyorum. Her zaman da bundan sonra destek vereceğim. Hem insan olarak seviyorum, hem antrenörlüğünü seviyorum. Ama onun bunu yapma lüksüne sahip değil hocam.
3: Perşembe akşamı çok detaylı bir şekilde de bu anlattıkları çok güzel, çok değerli şeyler dokunuyorsun hocam. Biz de izah ettik onu. Bu akşam programdaydık, anlattık, beklenmedik bir hadiseydi. Geleceğim nokta şu. Mesela bu akşam çok güzel anlattı Levent Bey, Reha Bey. Teknik olarak da takımı içi iyi tanıyan biri olarak da geleni gideni iyi bilen, içerideki dinamiklerin ne olduğunu çok iyi bildiği için Levent Kaptan'ın söyledik.

0: şeyleri çok değerli şeyler. Aslında yönetim ve teknik adamların neye ihtiyaç olduklarını kendileri tespit ederek kendileri aksiyon almaları lazım. Dolduruşla bu işler olmaz. Dolduruşla paraları sokağa atarsınız. Bugün görünen gerçek nedir? Osimhen geçen sene bir ara sakatlandı da alçılı kollu oynamadım. O zorlu günleri yaşamadınız mı? O gittiği zaman sorun yaşıyorsunuz. Önce burada iyi bir alternatif bulmanız lazım. Aynen. Jakobs solda mı oynuyor? Jakobs olmazsa olmazınız mı? Yok. Olabilir, onun yerine Eren'im var orada. Kazım canım var. Doldurulabilir yerler bunlar. Abdülkerim'e geldiği zaman tamam, çok seviyoruz Abdülkerim'i. Ama ağır, Şampiyonlar Ligi için ağır. Türkiye'si idare edebilirsin. Ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğin zaman ağır kalırsın. Çünkü tabanca gibi forvetler var. Onların karşısında o dönüş ağırlığı sıkıntı yaratır. Yaratmadı mı? Yarattı. Geçen senelerde Hamle'de gecikince neler yaşandı? Penaltılar oldu. Katlar çıktı.
1: Evet.
0: Şimdi bu sene bakıyorsun öbür tarafa, Fenerbahçe. Şikringer geç kalıyor. Neler oluyor? Ne fauller yapıyor geç kaldığı için. Bir sarıyı gördün. Atılması işten bile değildi ikinci sıradan. Atılabilir de son oynadığı maçta. Çok önemli bu değerler bunlar.
2: Abdülkerim bir de geçen sene Şampiyonlar Ligi maçında dediğin gibi SOS verdi. Manoka'da çok... falan hani bakma atılması gerekirdi. Orsa'da biliyorsun hakem vermedi falan. Birçok City maçları oldu.
1: Falan neler yaptı, görmedin
2: falan
1: mi?
2: Falan. Manoka maçı 1-0 evet. Hatırlasana abi. İkinci ara hakem vermedi biliyorsun. Önce çekti kırmızı kartı orta sahada.
1: Evet. Şimdi bu insanlar bunu kabul etmiyor, kızıyorlar. Ya herkesin bir durumu söz konusu futbolda yani. Bu gerçek bu. 4 yıl Galatasaray'da şampiyon olmuşsunuz. Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray 14 yıl şampiyon olmadığında Galatasaray taraftarları, yönetimleri bize transfer yap başkan diye bağırmadılar. Bu zamana kadar. Böyle bir şey yok. Ben şunu söyleyeceğim. Bak Okan Hoca 4 yıl oyunculuğuna, 4 yıl antrenöründe üstte şampiyon oldum. Bu Galatasaray tarihinde böyle bir şey yok. Galatasaray tarihini altın harflerle yazdın. Bu sene senin için çok özel bir sene hocam. Bak altını çiziyorum. Altın çiziyorum. Eleştirilerden alınıyorsun. Duyuyorum. Çevreyle haber gönderiyorsun ama bu çok önemli değil benim için. Ben bildiğimi söylerim. Bu sene daha çok zaman ayır Kemerburgaz'a. Bak ne diyorum.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Daha fazla zaman ayır. Daha fazla kapanıyor. Rakip analizlerini daha fazla yap. Tamam. Çünkü seni eleştiri yaptığın hatalar sonrasında Galatasaray kaybedince Galatasaray başkanı bedelini ödüyor. Seçilmiş başkan ödüyor. Sen atanmışsın oraya. Senin paranı veriyor Galatasaray kulübü. Atanmışsın. Atandığın için orada Galatasaray yönetiminin yıpranmamasını istiyorsan Galatasaray başkanının bu tehditler karşısında, bu eleştiriler, hakaretler karşısında kalmasını istemiyorsan bence Kemerburgaz'a daha fazla zaman ayıracaksın. Bu takım çalışmalarını doğru yapacaksın. Evet. Doğrusu bu hocam. Bunu yapabilecek bilgiye sahipsin. Çünkü sen bunu Liverpool maçlarında yaptın. Bu Liverpool'a yetmez. Bütün maçlara özel hazırlanacaksın. Bu sene senin yılın olması lazım.
3: Hocanın açıklaması var. Takviye yapmak istediğimiz yerlerden biri santrfor. Bu rolü oynayabilecek oyuncularımız var ama santrfor oynayabilecek bir oyuncu almamız şart görünüyor diyor Okan Buruk. Basın toplantısında söylüyor bunu. Bu rolü oynayabilecek oyuncularımız vardan kastı da
0: ya, o hocam, bizim konuştuğumuz konu. Var. Bak, ne diyorsunuz hocam? Sahte. Evet. Sahte 9. Sahte 10 gibi ifadeleri var.
2: Işte, yani. Sahte 9 sayısı üstünlük dedi mi? İspanya milli takımı işte oynadı ya.
0: Evet.
2: Ya oynadı işte.
0: Olafın çok hoşuma gidiyor yani. Sahte 9.
2: Sahte 9 yani o. Yani Leo böyle bir oyuncu değil. Barış Alper böyle bir oyuncu değil ya. Bizde her şey zaten var ya. Neler konuşuluyor. Aç konuşu bilmem ne takip eden. Şaka gibi diyorum ya. Ya bu insanlar birazcık araştırır. Biraz şey yapar ya. Biraz merak eder ya. Merak eden insan gelişir. Merak etmek yok. Bizde var ya bir şeyi böyle bir bakıp edip bir şey okumak yok. Ezbere işte ya oynar Galatasaray'da Barış Alper de oynar Leo'da. Yani adamların diyorum ya hani bilgi yok, fikri var. Levent abi bir şey söyledi az önce. Başkan dedi o hani böyle böyle vesaire 14 yıl işte şampiyon olamadı falan. Şimdi evet istifa falan deniliyor 4 yıl şampiyon. Bir kere katılıyorum o söylediğine. 4 yıl şampiyonluk. Bu ne Galatasaray'ın taraftarının şımarıklığından oluyor. Ne kötü manada değil. Yani 4 sene şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor. Yani ya bu da olsun bu da. Yani Galatasaray esas kulübü yöneticisi işte yıldız oyuncular aldığından hem takım şampiyon, teknik kadrosu işte bir istikrarı var, oyuncu kadrosu ister istemez Galatasaray taraftarda bir konfor alanı yarattı başkan. Onlar da onu beğenmiyor vesaire. Şimdi esas
3: bir açıklama daha var hocam. Tabii. Maalesef hemen elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takımı zorlayan yabancı kuralı var. En planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Sayı anlamında zannediyorum bunu söylüyor hoca, plan konusu.

0: Yabancı kuralı ile ilgili değişiklik olmayacaktı. Biz de buna göre hazırlandık. Yelerti kiraya verirken maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Kural öyleydi diyor Okan Buruk. Bakınca bir anda kural değişti geçen hafta. Transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye, bütün kulüpler söylüyor. Okan Buruk'un açıklaması söz konusu. Galatasaray'ın da geçen hafta değişen kurala getirilen eke itiraz ettiğini biliyoruz.
1: Ben doğru abi, işte Talisca'yı evet. Fenerbahçe göndermeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? İhtiyacı olan bir oyuncu. Neyse bu kural, Avrupa'da böyle bir kural var mı?
0: Devamı var açıklamaların. Transfer yaparken zorlanıyoruz, kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yabancı kuralının serbest olduğu yerde çok daha iyi kadro kurulabilirdi. Avrupa'da bu kadar çok takımımızın yarıştığı yerde kısıtlama doğru değil. Maalesef bu böyle devam edecek. Evet. Okan Hoca'nın söylemleri bu yönde. Hatta devamı da geldi. Şu anda kadromuza katabileceğimiz bir tane yer var. U23. U23 almak da o kadar zor ki, normal oyuncu çok kolay. İyi bir U23 oyuncusu en az 30-35 milyon eurodan başlıyor. İşimiz kolay değildi. Elimizde de çok iyi oyuncular var. Bu oyuncuları daha yukarı çıkarabiliriz. Transferin son günleri, isim ve mevki vermek istemiyorum. Takıma takviye yapmak istiyoruz. Okan Hoca'nın açıklamaları bu şekilde sevgili seyirciler. Devamı var mı? Arkadaşlarıma sorayım. Zannediyorum noktalandı. Ya, şu an için açıklamaların bu, devamı yok.
2: Okan Hoca U23 için diyor 30-35 falan, iyi oyuncular falan 30-35'e bulamazsın. Bulursun işte, herkes bu paraları istiyor ondan. Yani iyiye 80-90-100 isterler ya Allah aşkına. Bu sene Premier Lig görmedim mi? Çıldırdılar adamlar ya. Ya Tonali'yi tamam beğeniriz ederiz de abi 110 milyon euro. Yani ne paralar döndü, Tottenham'a geçti. Yani o anlamda bir de yani enteresan bir yere gidiyor tabii o piyasada. Bir de Okan Hoca mesela, biz doğru transferler yaptık. Ben buna net katılmıyorum. Az önce ben fikrimin arkasındayım. Aha. Şimdi Okan Hoca diyor ki santrofor olacağız. Ben tecrübeli bir santrofor ve stoper önceliği olmalıydı. Galatasaray'ın U23, Leslie falan bilmem ne. Onlar ana oyuncular değil, ara oyuncular. Aynı şekilde ben Batrakov'u da aynı şekilde mesela ara oyuncu, ana yani bu ana takımın omurgasını oluşturacak bir oyuncu olarak, yani daha önceden başkan de bildiğim bir oyuncu bunu. Başkan istemiş olabilir ama ben onun net bir şekilde Galatasaray'a hani gel işte gözü kapalı oynat, Şampiyonlar Ligi'nde performans verecek soru işareti.
0: Onu soracağım Levent Üzemen'e. Sizce mutlaka konuşuyorsunuz, gazetecilik içgüdüleriniz var, hissediyorsunuz. Oyuncuya duyulan güven 10 üstünden kaç? Sorun bu ama hocanın açıklamasını okuyayım. Sonrasında cevabını alacağım. Stoper, santrfor, orta sahaya önemli bir oyuncu çıkarsa takımı yukarı çekebilecek bir oyuncuyu almak düşüncelerimizden biri. Diğer opsiyon Türk oyuncular. Türk oyuncular üstünden düşüncelerimiz var. Son günlerde buralar için çalışma yapacağız diyor. Batrakov'a güven kaç Levent Düzemen, kulüp içinde 10 üstünden?
3: Vallahi hepsi yani bana sorsan 10 üzerinden 8-9. Yani oyuncunun bugün mesela hareketliliği beni yani beğenimi kazandı. O golün penaltının kazanışında kaleciden dönen topu takip etmesi, çalması, bir anda bir iki tane vole vurdu. Yani tabii ki beklemek lazım, hocama katılıyorum. Ama oraya 10 numara alamadı. İki tane Portekizli gittin, yok. Piyasada 10 numara bulmak zor.
2: Yok, alamıyorsun. Yok, çok zor.
3: Yok, soruyorum yani. Sen şimdi bugün Fenerbahçe'de mesela Asensio var değil mi? 10 numara gibi değil mi hocam?
0: Evet.
3: Yani onun da yedeği yok. Yok
2: tabii
3: yani.
2: De Talisca var. Yok. Talisca
4: ama Talisca ile aynı mı?
2: İkisi ayrı özellik.
4: Ayrı özelliği var yani.
2: Şimdi Talisca tamamlayıcı santrofor gibi.
4: Evet.
2: Can Uzun gibi. Yani tamamlayıcı santrofor. Ama Asensio önce oynatan sonra oynayan. Talisca evet. Önce oynayan, zora kalırsa oynatan. Bak Okan Buruk ne diyor? Kerem stoper ve santrofor diyor. He?
4: Evet. Aynı senin söyledikleri. Bir de İlkay ile ilgili bir şey söylüyordun. Araya reklam girince kaldı. Söyleyeceğim diyor İlkay ile ilgili. Bir tespitim vardı.
2: Söyledim az önce. Yani İlkay dedim gurbetçiler gibi gelmiş vatanına, yaz tatilini işte o yıllık izni değerlendirilen oyuncular gibi. Bak Okan Buruk stoper ve santrofor diyor. O da biliyor. Bu transferler bak tamam katkı sağlamaz diyor. 3 tane al der. Biri iki tanesi U23. Ama doğru değil. Galatasaray'ın birinci yapacağı transfer önceliği iki tane oyuncu santrofor.
3: Mesela gitti
2: santrofor,
3: Galatasaray hocam Demirovic'e.
2: Yani burada Demirovic'e evet, gitti. Konuştuk ya geçen hafta. İyi oyuncu dedim, bildiğim oyuncu.

0: Gelmedi.
1: Yani şu tutkartta kalacağım dedi. Yani
2: gelse hemen
1: sana gözü karşı oynayacak şimdi değil mi?
2: Tabii gözü kapalı alınacak oyuncu.
1: Bir de çok
2: istediyorum. Levent abi söyledi ya mesela Dursun Bey'le ilgili işte vesaire. En büyük hani işte 4 yıl şampiyon olduğuna rağmen işte istifa falan diyorlar. Ben de katılıyorum, doğru değil. İşte dedi ki 14 yıl Kerem şampiyon olamadığında bu kadar konuşulmadı. Niye konuşulmadı biliyor musun? O zaman sosyal medya yoktu. Fenerbahçe'nin de en büyük şanssızlığı sosyal medyanın 12 sene şampiyon olamadı. Sosyal medyanın tam böyle aktif olduğu zamana geldi. Fenerbahçe'yi de karıştıran bu oldu. Galatasaray'ı da 14 yıllıkta tölere eden sosyal medyanın olmayışı.
1: Yoktu mesela, Galatasaray'ın kültüründe yok ama ben bunu anlamıyorum. Öyle bir şeyler var ki yani çok fazla deliniyor. Çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Yani bu Galatasaray'ı takip eden isimler arasında da oluyor bunlar. Bence bu olabiliyor çünkü birazcık da yönetimin iyi bir iletişim kurması lazım Galatasaray medyasıyla. Ya bunu yapabilmesi lazım. Okan Hoca'nın da bunu yapması lazım. Yani birilerine öfkelenerek bu iş olmaz. Otursun orada da derlerse eteğindeki taşları dökersin, sohbet edersin. Çağırırsın, sana soru sorarlar, nedenini sorarlar. Ama gerçek var. Yani her oyuncudan da faydalanman lazım. İsrarla bazı oyuncularda ısrar etmenin anlamı yok. Üzerine gidiyorsun oyuncularla devam edin. Hayır abi. Artık kimler Galatasaray takımının değişmesi lazım yani. Ya Kaan'ın yani üzerinden tabii değişmesi lazım. İlkay içinde varsa tabii şeyde. Evet. Güle güle de abi, bak bir şey sana söylüyorum. Çalışmıyorsa, antrenmanda da koşmuyorsa o zaman başka gitsin bir yerde, başka yerde antrenman yapsın. Bu takıma zarar verir. Sen fayda alamıyorsan kusura bakma. Yani Yelert'i gönderiyorsun, kabul
2: eder. En önemli neyi biliyor musun Levent abi? Bak bunlar önemli oyuncular şimdi. Bak en önemli şeyi neyi kaybediyor bunlar biliyor musun? Bak bir şeyi atlamamak gerek Kerem. Güvenilirliğini kaybediyor. Galatasaray taraftarı güvenmeyi bu oyunculara çok istiyor değil mi? İlkay başta olmak üzere. Güveniyor mu? Yok. Sahaya çıkacak. İlkay yine koşmayacak. Top rakipteyken reaksiyon vermeyecek. Var ya, kendine işte antrenmanı %100 yapmıyor. İlkay bu takımda oynayamaz, sırıtır. Şimdi bu kadar büyük sermayeler yatırıyorsun. Bu oyunculara bir yatırım yaptı Galatasaray. Ya düşün, karşılığını almak için güvenilir olması
1: sözleşmesi
2: gerekir.
1: Sözleşmesi bittiğinde yani ben futbolu bıraktım diyecek ya.
2: Soru işareti 8 milyon yıllık alıyor. 2 senelik 16 milyon euro bonus, yani imza parasıyla İlkay geldiği için söylüyorum. Yani alasın 28 az. İlkay özünde de benim arkadaşlarım tanıyor, çok düzgün. Çok iyi insan, çok iyi insan. Ama tamam, güvenirliğini Galatasaray taraftarı önünde kaybettiysen hangi futbolcu hangi takımda olursa olsun sen o kulüpte artık performans veremezsin. Nasıl verirsin biliyor musun?
1: Barcelona dönüşü gel imza attı. Gel atmadı. Evet. Manchester'a geri döndü. Sonra Manchester'ı serbest bıraktı. Geldin buraya. Sana güvenenleri mahcup ettin. Ya, pardon.
3: Güvenilirliği kaybedersen sevgi kendiliğinden gidiyor. Bir daha sevgi seni olmuyor. Tabii, tabii. Nefret.
2: O bağ koparıyor.
3: Nefret başlıyor bu sefer.
4: Maç sonunda arkadaşımız İbrahim Uslu'nun Taha Altıkardeş'le gerçekleştirdiği bir röportaj var. Onu ekrana getirelim. Pozisyonları ve Mehmet Türkmen'in genel performansını da sonrasında değerlendireceğiz.
5: Taha Altıkardeş'le birlikteyiz. Evet, zor bir deplasman Ramspark'ta 52 bin kişinin önünde. Güzel de bir mücadele oldu. 3-2 mağlup oldunuz. Neler söyleyeceksin?
6: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah.
5: Genç bir savunma oyuncususun. Bu sene Süper Lig'in kalitesi de fazlasıyla arttı. Osimhen mesela gerçekten bir dünya yıldızı. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Ona karşı oynamak seni zorladı mı? Ya da bu seviyeni arttırıyor mu?
6: Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz.
5: Sen de bu sezon formayı da aldın. Genç ve potansiyelli bir oyuncusun. Çok geçmişini de biliyorum senin. Bireysel olarak hedefi nedir Taha?
6: Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
5: Teşekkürler, başarılar diliyoruz.
4: İbrahim Uslu'nun röportajını izledik ve gelin şimdi pozisyonlara bir göz atalım. Pozisyon pozisyon gideceğiz. Mustafa Hoca'nın yorumlarını alacağız. 6. dakikada orta sahada hakemin faul kararının ardından Göztepe'den Radni topu havaya attı. Bir yandan da pozisyonu şimdi biz izliyoruz. Mustafa Hoca'nın da görüşünü merak ediyorum. Çok belki üstünde çok durulacak bir pozisyon değil ama hakem yorumu burada önemli. Çünkü bir gerginlik de yaşanıyor.
0: Şimdi burada bir gerginlik yaşanıyor. Maçın daha başı, kimliğini, hakemlik kimliğini ortaya koyman lazım. Ya çok etkili bir ikaz etmen lazım. Bakın düdükten sonra topu aldı, attı.
4: Evet.
0: Düdükten sonra topa vurmak karşılığı sarı karttır. Burada sarı kart çıkarsa hayır der misin?
4: Demez.
0: Oyuncu oyunu bozuyor. Karşı tarafı tahrik ediyor. Tolere etti hakem. Hakemlikte şu vardır. Fazla tolere bütün otoriteyi yerle bir eder. Oyunu gerginleştirir. Burada bence sarı kartını çıkarıp basması lazım gelen yerdi burada.
4: Hocam erken bir dakikada olmuş olması çok
0: bak, erken dakika sizin için başka fark eder mi? İkili mücadeledeki erken dakikada çıkmayan karta saygı duyarım. Eğer çok sert bir hareket değilse.
1: Değilse hocam o hep savunuyor bunu.
4: Evet. Bu
1: oyun başıdır diye.
4: Doğru.
0: Bu oyunun gidişatını direkt etki eden bir disiplin olayıdır bu.
1: Oyuncunun otesini sarsıyor.
4: Bunun dakikası olmaz yani.
0: Bu dakikası olmaz bu. Çünkü oyunu bozuyorsun, alıyorsun topu, düdükten sonra bilerek topa vurmayla hiçbir farkı yok. Aldı topu, oyuncular kızışmış, birbirine çıkışlara girmiş ve topu atıyor. Vermiyor topu. Oyunu hemen başlatmak istiyor. Hemen başlatmak istiyorsun oyunu çünkü oyunun hızını kesiyorsun.
4: Devam edelim.
0: Orada sarı kartla girseydi bu pozisyona
4: daha doğru olurdu.
0: Çok daha doğru olacağını düşünüyorum.
4: 28. dakikada orta sahada Miroşi'nin Torreira'ya müdahalesi sonrası hakemden düdük geldi. Mücadelenin 28. dakikası.
0: 24. dakikada Torreira'ya bir faul çaldı ceza alanının içerisinde. Hocam. Ondan sonra hakemin saçma sapan faul uydurmaları başladı. Hani basit temaslara faul çalınmayacak diyoruz ya. Böyle bir motto ile başladık ya.
4: Evet.
0: Ama 24'ten sonra o ceza alanı içerisinde Torreira hücum faulü yaptı diye çaldıktan sonra hakem uydurma faullere başladı. Bu daha kötü.
1: Hocam o ceza alanı içindeki o faul de değildi hocam.
0: Ya işte o yüzden diyorum ya ona çaldı.
1: Hocam, ben öyle değil mi hocam? Kendi oyuncu bıraktı attı kendine. Bir itme yok bir şey yok ya.
0: Bak şimdi buna yakına
1: bakın. Bunda da faul yok bana göre.
0: Burada
1: hocam.
0: Da yok
1: karşılıklı
0: da.
1: Yok.
0: Faul çalacaksan evet. Torreira'ya çal.
1: Evet doğru o geliyor sırtını.
0: Alta mı giriyor?
1: Ama ceza alanı içinde de o uydurma o faul hocam
0: yani
1: ya.
0: Işte dedim ya o dakikadan sonra o faul ve sonrasında uydurmalara başladı. Evet. Denge faulleri yapmaya başladı. Bak biraz sonra gelecektir bir pozisyonlar. Devam edelim.
4: Devam ediyoruz.
0: Burada oyunun devam etmesi lazım.
1: Bence de.
4: Sıradaki pozisyon 32. dakikadan Henrique'ne Yunus'a müdahalesinin ardından hakemden bir faul kararı geliyor. Sonrasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaray golü buluyor. Mücadele içinde biz çekiyor de aramızda formda. Konuştuk.
0: Faul,
4: ne dersiniz hocam?
0: Faul doğru. Eksik evet. Kalan ne?
1: Kart.
0: Kart. Sarı kart.
1: Doğru hocam.
0: Çünkü bak boş alanda gidecek topa hop gidemiyor. Bitti. Sarı karttır bunun karşılığı. Faul ve sarı olması lazım. Faul geldi. Frikik oldu. Tamam. Akabinde gol geldi. Ama sarı kart olmalıydı. 7 numaralı Göztepe'li oyuncuya.
4: Devam edelim. Burada
0: gitmesini engelliyor
4: faulün
0: bilerek.
4: Yakalanması doğru. Ama bak sarı kart biraz bakalım. Eksik. Bu enteresan bir pozisyon. Arda Okan Galatasaray ceza alanına doğru hareketleniyor. Ve Jakobs'la bir ikili mücadele içerisinde. Hakem burada Galatasaray lehine bir serbest vuruş kararı verdi. Maç izlerken bizim öyle anlamakta en zorlandığımız pozisyonlardan biriydi hocam. Muhakkak izah
0: edecek. Bu devam. Burada faul yok. Sonra 42 numara Abdülkerim işte bu faul. Vereceksen bunu vereceksin.
1: Dışarıda pozisyon.
0: Dışarıdaki hadisede de Arda faul yapmıyor ki yani. İkili bir mücadele.
2: Mehmet Hoca.
0: Bunun neyine faul çalıyorsun? Bakar mısın? Mücadelede esas faul bu.
2: Ya bu
0: Göztepe'de yeni frikik olması lazım.
1: Ya bu Jakobs var ya inan bana aynen. Galatasaray'dan gitmesi gereken bir sol bek ya. Bırak Allah.
2: FIFA hakemi bu değil mi Mehmet?
1: Ya neler FIFA ne hatalar yaptı maç boyunca.
2: Maşallah ya. Mehmet hocam. FIFA
0: hocam
2: hakemi.
0: İki dakika sonra bir tane daha gelecek herhalde var saldırı arkadaşlar. Bakar mısın? Esas frikik bu. Buna faul çalacaksın. Göztepe'li yine. Abdülkerim'in yaptığına bak. Hah bu faul. Doğru mu?
4: Hakemin de oyunun da böyle oynatılmasını görmek istediğimiz dünyada yani, trendin oraya kaydığı
0: bir ortamda. Kardeşim.
2: Bravo.
4: Tabii, evet, tabii. Çok yani kötü bir.
2: Bir de faulü ters sarpabiliyor. Bir de adam doğru itiraz ediyor sarı kart.
0: Ya da, tabii ki ya, o itiraz.
1: Türkiye'nin yakalandığı pozisyon da hatalı ama.
2: Tabii.
1: Böyle yakalanır mı stoper tabii, ya? Tabii.
0: O ayrı oyunun tekniği açısından ayrı. Bak 7 numara Andre değil mi bu?
2: Tabii.
1: Öfkeleniyor.
0: Öbür tarafta da formadan çeken de buydu.
4: Evet.
3: Bak orada soru çıksa belki
2: ya
3: burada
2: nasıl öfkelenmesin Levent abi, baksana ya buna

0: Ölü. Ya bu ayıp ya. Bir de 2 metre uzaklığında ya Mehmet Türkmen'in.
1: Dedim ya hocam 24'te Torreira'ya bir uydurma faul çaldı, ondan sonra balans faullerine başladı. Tabii. Uydurma ayarlamaya çalışıyor. Denge tutmaya çalışıyor.
2: Yalnız Arda Okan da güçlü. Yani Jakobs onu
3: patlayıcılığı da vardır.
1: Evet. Olur. Bu da yapar mı bilemem oyuncudur. Ama orada sarıyı vermiş olsa.
4: Andre sarıyı verse bak doğru
1: burada
4: orada.
1: İkinci sarı olur.
4: Bu yapar mı? Veya yaptı ikinci sarıdan
1: yaparsa
4: gitti olur.
1: Yaparsa ikinci sarı olur.
2: Evet.
1: Bakar mısın nereye gidiyor oyun?
2: İşte bu kadar küçük düşündüğün nüans aslında son derece belirleyici.
1: Başarı ayrıntılarda gizlidir.
2: Evet.
1: Maalesef Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Oğuzhan Çakır bir türlü FIFA olmasına rağmen kendilerini geliştiremediler. Bir adım mesafe üste kat edemediler. Üzücü taraf bu. Üçü de FIFA.
0: Niye hep böyle çoğunun kafasında başka şeyler var hocam ya? Yani en büyük sıkıntıları bu ya. Yani
1: hocam
0: ya
1: Fenerbahçe
0: ben bunu Galatasaray için söylemem. Hep böyle büyük takımlara vesaire falan. Ya böyle olmaz ya. Yani ya,
4: pozisyonu süzemiyorlar. Yani bilgileri yetmiyor.
0: Baskı altında kalıyorlar Levent abiciğim. En ya, büyük baskı altında kalıyor. Bak bu Galatasaray maçında öbür gün gidiyor başka geçen sene büyük maçlar mesela büyük takımlara bakıyorum aynen. Ya adam baskı altında yönetemiyor ya. Orada Andre'nin baskı altı ya şuna bak Levent
4: gereği,
0: abi.
4: Andre'nin formayı çekip faul yaptığı pozisyona hakem sarı kart vereceğini bilmiyorsa eğitim eksikliği
0: ya
4: var.
0: Ya bak şuna
1: faul veriyor, ya
4: veriyorsa vermiyorsa eğitim eksikliği var hocam ya.
0: Arda Okan'a sen faul vermiyorsan bak iki oyuncu da faul yapıyor. Faul ver bir de Göztepe'li oyuncu itiraz ediyor sarı kart veriyorsan ya ayıp ya. Hocam. Ya FIFA hakemi siz böyle mi örnek oluyorsunuz diğer kardeşlerinize Türkiye'deki? Sonra da biz ne diyoruz biliyor musun? Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. Bu FIFA olmaz. Hakemini gören Avrupa, UEFA veya FIFA yani Avrupa Şampiyonası'na göre verir mi vermez? Dünya Kupası'nda FIFA görse verir mi vermez? Bunlar FIFA hakemi ya. Ya Allah aşkına ya.
4: Hocam ben sana söyleyeyim mi? Söylüyorsun da Vinç'in final maçında yönetimine bakarsan finali yönetemeyecek bir hakem olduğu ortaya çıkıyor. Neler
1: Dünya
4: yaptı maçta?
1: Final, değil mi?
4: Dünya Kupası finali. UEFA, Allah aşkına. UEFA Mustafa Hoca'yı buradan maça soksak o kadar koşmasa bu kadar hata yapmaz ya. Yapmaz hocam ya. Yalan mı hocam? O Arjantinli oyuncu falan kalmaz sahada hocam. Yalan mı?
2: Devam edelim mi?
4: Yumruk attı adam suratına Mbappe'nin kart görmedi. Evet. Ya.
2: Devam Arda edelim sıradaki pozisyona bakalım. 37. dakikaya
1: para
2: götürüyoruz
1: resmi,
2: sizi.
1: Para resmiydi.
2: Jakobs Arda Okan'ı arkadan yaptı müdahalenin ardından.
1: Bu Türk hakemliğine Mehmet, özellikle sahadaki Mehmet Türkmen'e Türk hakemliğine tokattır. Bak yavrum diyor gel bak faul böyle alınır diyor. Çözdü ya hakemi şimdi.
2: Evet.
1: Mehmet Türkmen'i çözdü ya. Nasıl yediriyor? Hadi sıkıysa çalma bu faulü. Bunda da alakası yok. Faul muol yok
0: burada ya. Ben buna faul vermem.
1: Ya
0: ne faul hocam
1: ya?
0: Faul yapmadı biliyor musun?
1: Şimdi ne faul hocam ya?
4: Adam geldi ona dayandı ya.
0: Ya Levent abi adam ne vuruyor ne şey yapıyor. Sırtını yani geldi temas etti. Evet arkasında bitti. Arda da kalçasını dışarı çıkartıp vurup bak ne diyor bak çıkartıyor gördün mü? Kalçasını çıkıp vurup yere düşüyor. Yani buna da faul veriyor ya.
2: Bu
0: Galatasaray'ın aleyhine. Temin Göztepe'nin aleyhine şimdi Galatasaray'ın aleyhine. Ya,
2: Mustafa Hoca'ya bir soru sormam lazım. Ya, hocam bu faul kararı şey gibi mi biraz? Böyle bir eski tip 0-0 bitirilmesi istenilen bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında sürekli oyunun durduğu maçlardaki faullerden bir tanesi.
1: Bu modern hakemlik değil. Bu nabız alma faulü bu.
4: Yani,
1: oyuncu sana yedirdi bunu. Oradakinin faul olmadığını oyuncu biliyor. Dedi ki oyuncu Mehmet Türkmen hadi sıkıysa buna da çalma. Bak ben sana nasıl faulü yediriyorum dedi. Yedi. Bak Türk hakemliğinde şunu söylememiz lazım. O geçmiş balans faul deriz bunlar uydurmalar. Son kale olmayın. Geçmiş dönemdeki son kale olmayın. O hakemlik bitti. Daha modern, daha çağdaş. Görsellik var, iletişim var. Fazla argümanlar, dokümanlar var. Seni destekleyen unsurlar var. Yapmayın bunu abi. Bu faulle yakından uzaktan alakası yok. Arda dedi ki Mehmet Türkmen ye bakayım bunu dedi. Hadi sıkıysa çalma dedi. Aldı faulü işte.
2: Evet.
1: Faul falan değil
0: sağ
1: bu.
0: Duruşu ya. Sağ duruşu lider gibidir. Çok tedirgin, rahat böyle gibi şey yapıyor ama tedirgin değil olaya sahaya hakim değil
4: çok
0: böyle hep ürkek ya. Mesela Mehmet Türkmen yok, yani bir hakem
4: cool
0: böyle olmaz
4: hocam.
0: Ya
4: çok cool
0: ya, cool içeride. Bence değil bence daha böyle bence şey bak, yani lider değil böyle yani düdük bazen var ya faul verip vermediğini düdük çalıp çalmadığını ben var ya yani var ya diyorum oynatıyor falan buna faul arkadan bir şey böyle yavaş yani.
1: Bak hocam FIFA hakemi beni bağışlasınlar bu performansıyla

0: Andaki bu performansıyla yöneteceğim maç ikincilik olur. İkincilikte
1: TFF 1 de değil ha.
0: İkincilikte doğru. Maç yönetmesi lazım ki deneyim kazansın, tecrübe çok kazansın, tecrübe, buralara gelsin. Şunu unutmayın. Maçta siz görünebilir olmak durumunda değilsiniz. Oyun görünebilir ve izlenebilir olmalıdır. Hakem kaybolmalı, oyunu ön plana çıkarmalı. Ama bunlarda o yok. Bunlarda şu var. Ben. Maçın merkezine beni koyuyorlar. Ben diyor. Ben. Sen değilsin. Futbol. Maçın merkezi futbol. Oynanan futbolun kalitesidir. Yapmayın. Maçın evet. Üstüne çıkmayın. Maçı kahramanı olmayın. Kaybolan, olması gereken yerde çıkan, gereğini yapan, yine kaybolan olun. Kafası karışık dedin değil mi hocam? Fenerbahçe maçında kimin de kafası karışık olduğu için o saçmalıkları yaptı Lyon maçında. Kafası karışık. Kafası karışık hakem.
2: O tam rezillik ya.
0: Kepazelik abi.
2: O ne rezillik.
0: Kepazelik orada aman vardı. Allah. Niye kafası aman karışık? Allah. Yemiş baskıyı.
2: Aman Allah.
0: Ne yapacağını şaşırdı.
2: Tribünlerden.
0: Yahu gidiyorsun VAR'a 2 dakika pozisyon seyrediyorsun. Ya çıplak gözle faul pozisyon ya.
2: Bariz
0: faul. Neyi seyrediyorsun bariz abi? Hiç. Ne yapacağını şaşırdı.
2: Hocam hem üstten hem çekiyor, alttan da ayağıyla takıyor.
0: Duble faul var. dönüp pozisyona gelirken suratına baktın mı hakem?
2: Evet gördüm.
0: Ben ne yapacağım şimdi? Tabii, nasıl
2: tabii,
0: vereceğim?
2: Tabii.
3: Penaltı pozisyonuna bir bakalım. 59. dakika. Eren'den orta kaleye doğru Batrakov, sonrasında Jakobs, Eren değil bu arada, Sara topu içeri gönderen. Sonrasında sert vuruş. Batrakov vuruyor. Kalecinin müdahalesi var. Bu arada Osimhen yerde. Oyun bir süre devam etti. Akonor'la mücadele halindeydi.
0: Burada
3: Victor
0: dur.
3: Osimhen.
0: Burada dur lütfen dur. Evet sözünü bitirip gireceğim. Dursun diye.
3: Tamam mı hocam?
0: Şimdi ben bak tamam. Hakem pozisyonun nasıl aktığının farkında bile değil. O kadar dışarıda ki devam edelim. Bak şimdi devam. Bak. Nereye gitmesi lazım hakemin? Sağ tarafa, yayın öbür tarafına deplesi olması lazım. Çünkü olay öbür tarafta. Hı hı. Ama hissedemiyor, okuyamıyor. Millet onu seyretmeye geldi zannediyor. Biz futbol seyretmeye geldik abi.
3: Ezbere gitmesi lazım değil mi hocam? Yani direkt
0: refleks öyle olarak refleks gitmen olarak lazım. Yani lazım. O kadar çok çalışman lazım ki refleks olarak gitmen lazım o tarafa. Bu pozisyon sağda penaltı.
3: Şöyle bir şey mi hocam?
0: Bir harekette
3: mesela
0: penaltı.
3: Bir santrfor işte pozisyon alması iyi vesaire evet. Konuşuyoruz. O biraz içgüdüsel, biraz çalışarak olan bir şey. Hakemlikte de mi böyle değerlendirmemiz kesinlikle lazım? Pozisyon alma.
0: Beden ezbere. Oyun ezberi diyor ya. Ayrıca çok kullanır bu kelime. Oyun ezberi değil mi? Repertuarın ve ezberin. Top nereye gidiyor? O repertuarda simülasyon yapıyorsun. Daha önce hazırlıyorsun. Pilotaj gibidir bu. Bir yıl simülasyonda. Bir kazaları önlemek için bunları egzersizleri yapman, zihnen, bedenen, ruhen hazır olman lazım. Bu hazır değil ki.
4: Hocam bu maçı gösterip eğitimi alacaksın hocam.
0: Kaçıncı maçını göstereceğim hocam ya.
4: Tamam hocam, o zaman değerlendirmeyi farklı yapacaksın ya.
0: Bu sahada penaltı. Verdi veya vermedi. Hakem devam dedi. Gördü devam dedi. Aha. Verdi eyvallah. Vermedi devam dedi eyvallah. VAR buna girmez. Pavel Malek Pavel midir nedir? Polonya'da 41 yaşında 2. sınıf ülkesinde hakem. Yani baktığın zaman aman aman bir hakem değil. Ama burada devreye girdi.
3: Bizde biraz yerli hakemler daha meyilli oluyor bu tip pozisyonlarda devreye ya. Girmeye. Yabancı hakem de devreye girdi.
4: Hocam Batrakov'un vuruşu gol olsaydı penaltıya gerek kalmayacak mıydı yoksa dönüp verecek miydi yine?
0: Orası ne çıkacağını bilemiyorum ya. Ne yapacağını bilemem abi bunları.
4: Ay penaltı kaçırır ya onu verir.
3: Normalin hocam ne bileyim.
0: Pat diye gol olsa golü veririm de. Golü yani sahada olsam bir an bir tık beklerim golü veririm. Abi, bu arada Ümit Öztürk'ü kutluyorum ha. Bu dün akşam oynattığı Gençler Birliği maçı. Maçta şahane avantajlar oynattı. Oyun hakimiyeti, otoritesi, oyuncularla iletişimi, sahada duruşu. Tam bir tecrübe yaydı sahaya. Bir hafta önce de Kocaeli'de seyrettim onu. Pazartesi akşamı. Kocaeli Ahmet maçı. Cuma akşamı da Gençler Birliği maçı.
2: Bu hocam,
0: muazzam performans sergiledi. Kutluyorum Ümit Öztürk'ü.
1: Burada bu penaltı yani Mehmet Türkmen'in vermesi gerekiyor.
0: Evet sahada hakem penaltı veya değil. Hakemin yorumudur.
1: VAR giremez.
0: Asla VAR'ın devreye gireceği pozisyon değil. Dikkatsiz bir dokunuş var, basit bir temas var.
1: Niye girdi
0: var.
1: Peki VAR'a?
0: Onu oraya sormak lazım. Burada VAR girmez.
4: Hocam abi. Biz yukarıda seyrederken bizim editör arkadaşlarımız, bayan arkadaşlar Duygu da dedi ki penaltı o görüyor, hakem görmüyor.
3: Canlı olarak.
4: Canlı
0: sahada büyük hakem olmak için bunu yani yap dediği, geç alacaksın
4: hocamın
0: abi.
4: Dediği doğru bir
0: ya
4: şey.
0: Ya da oyna var. Diyeceksin.
4: Yani insan fiyatı.
0: Ben bileceğim yani. Gördü bunu penaltı olarak hayır, algılamıyor.
1: Bir de yabancı VAR niye mesela yerli işte bizim kendi Türk hakemlerimiz iyi performans vermiyor diye getiriyorsun. Sen evet. De diyorsun ki hocam Ya diyorsun bu pozisyona var.

0: girmez.
1: Soru sorayım hocam, tamamlayalım istersen. Buna giren var, yabancı var.
0: Evet.
1: Birinci haftada Fenerbahçe Gençler Birliği maçında Mert Müldür'e yapılan bundan kat fazla
2: tabii
1: ağır bir darbe değil mi?
2: Maçında.
1: Gençler
2: tabii,
1: Birliği Fener maçında. Tabii. Doğru mu?
2: Girmedi.
1: Niye girmedi abi? Tabii. O günün, yani şu anki yönetimde o girmeyişi o gün için doğru atlettiler. Sağa sola mesajlar gitti değil mi?
2: Evet.
1: Kafalarımızı karıştırdılar.
2: Evet, evet.
1: Ne oldu? Son şeydeki o Alanya maçında Trossard pozisyonları. Osmanlı tokadı vardı ya Trossard'da.
2: Evet, evet.
1: Ne oldu abi?
2: Kimse girmedi.
1: Anthony Taylor geldi. Evet. Okkalı bir Osmanlı tokadını merkeye attı. Bu dedi VAR'ın devreye girmesi lazım. Bu net bir kırmızı kart diye. Jalo'nun pozisyonuna da sarı dediler hatırlayın. O da kırmızı kart. Ama etrafa insanlara kirli algı yayarak şiddeti azaltma, eleştiri azaltma, bu işleri vazgeçin. Bu gerçekliği kabul edin.
2: Yabancı varın yani geliyor, hiçbir şey yok. Hem Gençler Birliği Fenerbahçe maçının örnek verdin. Hem bu maçta.
3: Hocam Liverpool maçı izledin mi sen bugün?
2: Evet.
3: Adam topa vurdu.
2: Evet.
3: Top gitti biliyorsun avuta. Kaleci giderken de Garantos'a ayağına şöyle vurdu. Hakem direkt penaltı.
2: Nottingham Forest maçının sonunda
1: hakem verdi. 2-2'lik.
3: Hakem verdi. İtiraz bak ben anlamıyorum. Ben verdim dedi. Haklı çıktı.
2: Penaltı attı 2-1 öne geçti. Nottingham Forest attı. Sonra Liverpool 2-2.
1: Bak şimdi burada şunu diyebilirler. İşte Galatasaraylı oyuncu ayağını sokuyor. Galatasaraylı oyuncunun o topa hamle yapma özgürlüğü var. O da sokacak. O da sokacak.
3: Topa müdahale ediyor çünkü.
1: Arkadaki ayağı basmıyor. Ayağı topla oyuncunun arası. Allah'ım çalmak istiyor.
4: 15 dakikamız var. Biraz daha hızlanacağız. Sonra en son bölümde Şampiyonlar Ligi fikstürüne de göz atacağız. Penaltı pozisyonu ekrandaydı Galatasaray'da.
1: Penaltıdaki Salah pozisyonu da bunun gibi dikkatsiz bir hareket.
4: Evet.
1: Hocam hani Rea hocam ben katılmıyorum dedi. Saygı duyuyorum fikrine. Onu da öğrendim hocam Salah'tan. Birinci ağızdan. Hakem hata yapıyorsun diye o tepkisi hakeme bir şey.
2: Evet, ben söyledim hata evet, yapıyor dedim.
1: Hakem hata yapıyor.
2: Evet.
1: Pozisyon penaltı diyor ama.
2: He.
1: Ona ufak bir temas
2: ben
1: var.
2: Ben de zaten penaltı
1: o teması
2: değil.
1: Anlatmaya
2: tamam,
1: çalışıyor
2: tamam,
1: ona.
2: Okay, okay.
4: Burada da Galatasaray sol kanadı kullandı. Bokele'den döndü top. Bir
3: hocanın
4: an için.
3: Hocanın meşhur lafı var. Buradan penaltı çıkmaz.
4: Oyuncular elini kaldırdı. Hocam
3: vücuttan geliyor hocam.
4: O pozisyon değil mi hocam?
3: Öyle mi hocam?
4: Buradan penaltı çıkmaz pozisyonu.
1: Bakalım bir daha görün. Kendi bedeninden seken kontrolsüz bir top ne yapıyor?
2: Batrakov'unda mesela bunu yapması gerek. Evet. Bir 10 numara olarak mesela bu
3: önce mesela bu topu önüne
2: yani
3: alması
2: zaten
3: lazım
2: onun için
3: hocam.
2: Oynuyorsun. Bak ikinci santrafor gibi çok iyi dip koşu yapmış savunmanın evet, sırtına. Pozisyonu da almış. Bunu mesela
3: 45 dakika oynuyor. Bunun düşüncelerine bakmak lazım. İnsan heyecanlı bir maçı yani.
4: Evet, evet.
1: Bu devam. Burada penaltı çıkmış.
4: Devam dedik. Devam edelim o zaman. Bokele pozisyonunda bir şey yok.
3: Oo,
4: 90. dakika. Eren Arda Okan mücadelesi ve Eren'e burada çıkan bir sarı kart söz konusu.
1: Fazlası olmaz, sarı yeterli.
4: Sarı yeterli
3: ama
4: diyorsunuz.
3: Doğru faul yaptı hocam.
1: Bilerek yaptı.
3: Zaman yani, bunu yapmasa bu atağa dönüşse tehlike olurdu. Kendi de önde yakalandı.
4: Hocam şunu sorayım mı?
1: Gidiyor, evet.
4: Pozisyonun şiddeti mesela gelişi çok hızlı. Tamam. Kayışı. Bu normal şartlarda
1: ciddi faulli oyun mu bu? Sakatlayıcı, yaralayıcı, gaddarlık içeren bir hareket mi bu?
3: Değil.
1: Futbolun
3: değil,
1: doğasında olan kontrolsüz hareket bu.
4: Hı hı.
1: Bu kadar.
4: Seviyesi
1: bu.
4: Anladım. Biraz daha böyle bir tık daha hafif agresyonu olsa.
1: Bak şimdi topu bırakıp adama girmesi, bodoslama uçması, adamı aha, sakatlayıcı, gaddarlık içermesi lazım ki o zaman hadiseyi öbür tarafta ciddi faulli oyuna bakalım.
4: Çok net bir sarı kart.
1: Bu kontrolsüz hareket bu.
3: Yani burada oyunu durdurmasa tehlike olur.
1: Burada bir evet, de taktik faul bu. O yüzden bilerek bunu tatlı sert yapıyor ki sarıya zaten razı o. Ötesi olmasın.
4: Maçı bitirmek istiyor.
1: Yani amacı o. Bu atağı kesmek.
4: Başka pozisyonumuz kaldı mı? Arkadaşlarıma sorayım. Var. Son bir pozisyonumuz var.
2: Sanchez'in pozisyonu.
4: Hatta iki pozisyonumuz varmış. Bokele'nin yerde kaldığı pozisyon. Galatasaray ceza alanı içinde. Sonrasında Bokele'nin yerden kalktığını da gördük. Burada Batrakov'la.
1: Hiçbir şey yok.
4: Bir mücadelede.
1: Pozisyon bu.
4: Temiz. Üstüne
1: hiç
4: konuşmaya gerek var mı
1: yok,
4: bu pozisyonun?
1: Yok, yok. Tekrara bile gerek yok burada.
3: Aynı ben gördüğüm bir şey yok. Adam kendini
1: devam
3: atıyor. Abi.
4: Devam edelim. 90+6. Armstrong ve Şalay arasında bir hava topu mücadelesi var. Sonrasında Osimhen ceza alanı içinde tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırıyor ki maçtaki
3: Allah'tan
4: müthiş
3: topa vuruyor,
4: Osimhen performansındaki en epik anlardan biriydi bu.
1: Osimhen geçse penaltı olur da topla oynayan Osimhen öbürü evet, bedenini topla Osimhen'in ayağının arasına sokmaya çalışıyor. kaçınılmaz bir temas oluşuyor. Ama burada penaltıyı gerektirecek bir

0: eylem yok.
1: Topa
0: oyun
1: vuruyor.
0: Devam. Topa vuruyor çünkü.
2: Eğer daha önce rakip mesela Göztepe'li oyuncu yani daha sesseydi pozisyonu, önüne geçip vurmaya çalışırken vursaydı.
0: Araya girseydi gibi o zaman penaltı diyecektik. Net. Fakat vuruyor. Evet. Oyuncu kendini yüklüyor. O tarafa yüklüyor.
3: Hocam Şallay'da çekme, tutma, temas bir şey gördünüz mü?
0: Nerede?
3: Bir temas var ama çekme gibi de durmuyor.
2: Şurada topa kafa topuna çıkarken.
3: İlk kafa topuna çıkarken bu açı.
2: Burada.
3: Bir şey yok. Ya
0: bunlar futbolda yani
3: çok küçük.
0: Bunlara izin vereceksin. Hafif bir dokunuş
3: tabii,
0: var. Bugün mesela gelirken yolda bir maçı da seyrediyorum. Böyle ellerini bedeninde hissetti. Oyuncu attı. Hakemde penaltı. Ya yapmayın. Bak bu temaslarda bu eylem temas edebilirsin. O temas eyleme dönüştü mü? Onu görmen lazım. Bu temas var. Koymuş sırtına. Eyleme dönüşmüş
2: yok,
0: mü?
2: Yok yok yok.
0: Ama sadece sırtına
2: formayla
0: değil mi?
2: Formayla hafif böyle yani ellemiş çekmemiş yani adamın bitti. Dengesini bozmamış. Penaltı değil hocam hiç. Bir tane esas pozisyon var. Yani penaltı devam. Bak der ya Sanchez'in değil mi? Eline değdi mi değmedi mi?
0: Ha o da bacak arasından
2: seken. Bacak arasından
0: top,
2: seken.
0: O da devam kararı doğru. Bacaktan sekiyor. İki bacağın arasından geçiyor. El sağda kalıyor.
2: Elle alakası topun, yok değil mi?
0: Tabii hızı tabii. Falan düşer.
3: Topu, ona da çok uzun bakıyor.
0: Ya bir buçuk dakika
2: çok,
0: var.
2: Aynen.
0: Evet. Bir hiç buçuk dakika neyi yok. Beklettiler hiç, anlamadım.
3: Evet, çok enteresan.
2: Yazık ya, vallahi işte, ya. Arkadaşlar almış.
3: O pozisyonu da arkadaşlarımız ekrana getirdi.
0: Nereden sekiyor ya? Yapmayın. Çok.
3: Bacağın arasından sekiyor top.
0: Çıplak gözle. Yani o
2: elle
0: alakası yok. Tamam onu diyoruz zaten.
1: Bir
0: buçuk dakika beklettiler. Araştırdılar bunu yahu. Topun
2: niye araştırdılar biliyor musun? Penaltı değil de hani bir tane şimdi penaltıyı var verdi yani normal Galatasaray'ın penaltısı penaltı Osimhen'e yapılan.
0: Sahada
2: şimdi,
0: penaltı evet.
2: Yani var yapılan girdi, penaltı evet. Orada VAR devreye girdi ya. Burada da acaba bir şey çıkar mı bakalım.
0: Balans hani, mı yapacaklar? Yani,
2: tabii yani.
3: VAR şüpheli mi devreye?
1: Ayağı gitti.
2: Herhalde.
1: Ben görmemişim bunu.
0: Çıplak gördüm.
1: Aşağı iniyordum.
0: Aşağı inerken
2: yok. Levent'a penaltı değil bu sanki.
0: Hocam bir buçuk dakika bekliyor. Ya hocanın dediğini anlıyorum. Acaba bir
2: başka penaltı
0: yaratabilir miyiz?
2: Bakma buna bakılır mı Levent abi? O 5 saniye bakarsın o bacak arasından çarpmış kornere gitmiş top. Buna penaltı diye baklar ya.
3: 10 dakikamız var. Hadi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürüne de bir bakalım. Artık hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi iki camiayı da Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Çünkü sadece ligde oynayacakları bir hafta daha var ki Fenerbahçe'nin önünde bir Samsunspor mücadelesinde olduğunu söyleyelim. Ardından Beşiktaş derbisi sarı lacivertleri bekleyecek. Galatasaray Sporting deplasmanında başlayacak. 9 Eylül'de 13 Ekim'de içeride Barcelona maçı var. 21 Ekim Lille deplasmanı sarı kırmızılı takımı bekliyor. 3 Kasım'da Galatasaray Stuttgart mücadelesi İstanbul'da oynanacak. Galatasaray Aston Villa'yı konuk ettikten sonra 8 Aralık'ta Atina'ya gidiyor. AEK maçını oynuyor. Galatasaray Feyenoord mücadelesi 19 Ocak'ta. 27 Ocak'ta ise Galatasaray lig etabını Şampiyonlar Ligi'nin son 2 sezonunun kazananıyla Paris Saint-Germain'le Fransa'da oynayacak. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımızda 10 Eylül'de Roma maçı Kadıköy'de açılış. 14 Ekim'de Aston Villa Fenerbahçe mücadelesi var. 20 Ekim ve 4 Kasım'da üst üste 2 iç saha maçı temsilcimizi bekliyor. Slavia Prag ve Liverpool'a karşı. Shakhtar deplasmanı, bu deplasman Londra'da oynanacak, tam bir deplasman olduğunu söylemek çok zor. 9 Aralık'ta LASK'la Avusturya'da karşılaşacak sarı lacivertli ekip. 20 Ocak'ta Villarreal'i konuk edecek. Kapanış 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanında. Levent Üzemen, hem kuralları hem fikstürleri nasıl gördünüz? Galatasaray açısından özellikle ilk etapta yorumunuzu merak ediyorum. Biraz daha sanki zorlu gibi duruyor Fenerbahçe'ye oranla.
1: Tabii canım yani geçen seneki geçen senede Galatasaray'ın 3 tane zor rakibi vardı.
3: Evet.
1: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid. Şansı Liverpool'la evinde oynaması Atletico Madrid'de. Manchester dışarıda oynadı. Burada Galatasaray Sporting Lisbon'la başlaması bir dezavantaj. Galatasaray hazır görmüyoruz çünkü. Yani bir taktiksel performansla oyuncular kendi kapasitenin üstlerini çıkar, farklı bir oyunu ortaya koyar, yenilmeden gelirlerse büyük bir şans olur. Ama Galatasaray Barcelona içeride, ya Barcelona içeride dışarıda oynasam fark etmez. Çok farklı. Ha Barcelona'ya Liverpool muamelesi yapar mı? Faturası yapar mı? Ben zor görüyorum. Barcelona zor bir takım. çok iyi pas yapan bir takım. Ama Galatasaray Okan Hoca bunlara çalışacak işte. Benim söylediğim bu.

0: önemli.
1: Evet.
0: Belki o maça farklı bir kadroyla çıkar diye düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'ın yine tahminime göre 10-11 puan gibi onlar alabileceğini tahmin ediyorum. Benim bakış açım bu.
1: Real hocam?
2: Ya ben bir kere Paris Saint Germain mesela son değil ilk oynasaydı çok iyiydi. Paris Saint Germain maçlarını
3: kötü
2: seyrettim mesela.
3: Sandı,
2: tabii ya Dünya Kupası'ndan bak geçen doğru, sene geldiler. Geçen sene de sezon başı çok kötü başladı. İşte gittiler Marsilya'ya yenildiler. Şampiyonlar Ligi'nde sallandılar. İşte Lisbon mağlubiyetleri falan gibi gibi.
3: Yok, doğru
2: şimdi
3: hocam,
2: geçen
3: doğru.
2: sene Dünya Kıtaları Şampiyonası'na gittiler. Orada çok yıprandı. Sezona kötü gidip sonra forma girdiler. 3-4 ay sonra.
3: Aynen.
2: Şimdi baktım Rennes maçı 2-0'dan 2-2. Lille maçı 2-0'dan 2-2. Fiziksel bitik takım. Mesela Sporting yerine Paris Saint Germain'le zaten deplasman olacak. Deplasmanda oynasaydı inan daha iyiydi biliyor musun bak. Ya Paris Saint Germain'i en iyi zamanda yakalanırsın. Bitik oyuncular yani. Ben genel tablo olarak söyleyeyim. Yani buradan Galatasaray tabii çıkar ama insanların ben mesela Lille, Yener Galatasaray falan yani öyle değil. Seyretmişlerse Paris Saint Germain maçında görmüşlerdir. Burada birçok tabii Aston Villa geçen senenin altında herkesin bir standartı var. Ben AEK mesela maçı şimdi genelde Yunan taraftarları ve biz kendi Türk taraftarları arasında ciddi bir bu maçlarda gerginlik oluyor. Atmosfer mesela orada kolay bir atmosfer beklemiyor ama Galatasaray buradan ilk 24'e girer mi? Girer. Ben puan öyle şu kadar alır bu kadar demeyeceğim ama girer. Fenerbahçe içinde keza onlar burada da mesela ben insanlar maç seyretmiyor falan bak ciddi söylüyorum abi. Ya Lille 3 atar yine. Pardon Villarreal. Ya Villarreal geldi Galatasaray'ı 2-1 yendi. 2 tane penaltısını vermedi o gün. Bizim meşhur hakem Kadir Sağlam FIFA hakemi. Biliyorsun iki tane penaltıyı vermedi. Ne folleri çalmadı.
3: Haftaya derbiye verirlerse
2: bak şimdi, bak Kadir Sağlam meşhur. O maçta rezilliğin bini bin para. Düşün. Villarreal'i orada seyretmeder miydi? Villarreal daha önce işte kupa almış etmiş Avrupa'da. İyi bir yani futbol geleneği olan zor bir takımdır. Ne oynadı?
0: Olmayan penaltıyı
2: ne
0: çaldı oynadı? Ama o maçta ben oradaydım.
2: İki tane var abi.
0: Hayır
2: tane...
0: eline olmayan kimin? Penaltıyı çaldı.
3: Abi, maçın başında.
0: Hayır, maçın başında bir de evet, hatta biliyorsun şimdi. Abi,
3: maçın bütün kimyasını
0: bozuldu hocam
2: abi,
0: ya.
2: Kim iki tane nasıl?
3: Üçüncü dakikada böyle bir penaltı
2: ya,
3: çaldı.
2: Ya Lemina'ya çaldı. Lemina'nın eline çaldı penaltıyı ya.
0: Evet destek ben eli
2: iki
0: hocam.
2: Tane
0: yerde,
2: de ben seyrettim abi. İki penaltıda Kadir Sağlam. Ya yani ben Villarreal'i burada söylüyorum.
0: Hocam
2: Villarreal,
0: ben çıplak seyrettim diyorum.
2: Olabilir
0: maçtaydım
2: abi.
0: Hocam
2: ya. Benim de düşüncem iki penaltıyı çalmıyor. Villarreal iyi bir takım. Yani Fenerbahçeliler 3 puan yazıyor vesaire böyle bir şey değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a göre fikstürü iyi falan ben bunlara çok böyle itibar eden bir insan değilim.
1: Aha.
2: Böyle bir şey yoktur. Saha içinde o günkü oyunlar vardır ve takımın oyuncu oyun vardır. Galatasaray takımı geçen sene bir şeyi referans aldık. İki Liverpool maçında Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı. Takım savunmasını kompakt yapan görüntüler verdi. Galatasaray'ın en büyük artısı bu. Fenerbahçe'nin de kimle oynarsa oynasın puanı ben bilmem ne kadar alacağı. Kompakt savunma yapması gerekir. Önde Greenwood'la, yeri geldiğinde Lukaku'yla, Vedat'la, işte solda baktığında Kerem bir yere kadar veya arkada işte Talisca kalırsa, Asensio oynarsa bunlar kompakt savunmayı yapmakta
0: hocam,
2: biraz zorlanabilir.
0: Ya Prag'ı yener hocam, Roma'yı da yener.
2: Bak abi ben Gasperi'nin takımı. Gasperi'nin takımı Atalanta'dan beri tehlikeli. Adam geldi Roma'yı kaç sene sonra
0: Liverpool'da eski Liverpool değil.
2: Abi bir dakika bitireyim Levent abi. Roma kaç sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktu herif. Üçlü oynayan müthiş bir adam. Ofansif yetisi güçlü. Öyle Fenerbahçe Roma'ya 3 yazıyorlar. Tabii ki inşallah kazansın. Bunlar antrenör bir sene kalmış devamında. Gasperi'nin takımları kolay takım değildir. Sana kolay teslim olmaz.
1: Evet.
2: Fiziksel kalitesi vardır, hücum vardır.
1: Organizasyonu vardır.
2: En önemli sağ içinde dediğim gibi organizasyon vardır. Sağ içi parsalasyonu iyidir. Ne yaptığını bilir herif. Onun için kolay maçlar değil. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı sen son söyleyeceğim. Top rakipteyken takım halinde Galatasaray'a göre kompakt duramıyorlar. Yatay ve dikey olarak. Bu sıkıntıyı aşarsa İsmail Kartal iyi iş çıkartabilir. Çıkartamazsa hani bunu ligde tolere edebilir Fenerbahçe ama Avrupa'da tolere edemezsin, buna dikkat etmesi gerekir.
1: 2 dakikamız var Mustafa
3: tamam.
1: Hocam.
3: 30 saniyede bitireyim istedim.
1: 2 dakika
2: İki takımda ilk 24'e kalır.
3: Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysan çıkacaksın oynayacaksın. Birinci felsefe bu. Onlar neyse biz de oyuz. Yani. Çatır çatır oynayacaksın. 2. 9 Eylül'de başlıyor 27 Ocak'ta biz 4,5 ay. 4,5 ayın içerisinde lokal lig var, milli maçlar var. Bu takımların oyuncuları milli takımlara da gidecekler. Oyuna, bir de lokal liginde oynayacaklar. Zorluk derecesi yüksek, alçak seviye bir sürü maç oynayacak. Sporting Lisbon Galatasaray, Fenerbahçe Roma ilk haftaki performans da

0: Son haftaki performans ve aradaki gidişata çok farklılık olur. O yüzden güçlü, kaliteli benchler dahil kadron varsa, hem o tarafı hem bu tarafı taşıyabilecek geniş kadron, kaliteli kadron varsa buradan başarıyı da çıkarsın. Gönlüm her iki takımın da kalması. İlk 24'te olup son 16, son 8 gidebildiği yere kadar gitsin. Türk futbolu açısından çok değerli, çok kıymetli. Uzun bir aradan sonra İstanbul'un iki yakasında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.
1: Evet.
0: Bu Türk futbolu için çok değerli.
2: Ülkemiz için.
0: Evet. Ülkemiz için. Aynen. Çok değerli. Bunu sona doğru taşıyabildiğimiz kadar taşıyasak da mutlu oluruz.
1: İki yerli teknik direktöründe bu dersleri çalışması lazım.
3: Kesinlikle.
1: Bak, çok çalışmadan burada var. Öyle şansı olmaz bu işler.
0: Çalışmadan olur mu hocam? Ya? Yani, çalışacaksın.
3: Yani. Levent Üzemen, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Mustafa hocam, teşekkürler.
0: Teşekkür
3: Leha hocam, keyifliydi. Sevgili seyirciler, 90 artı 1'e noktayı koyuyoruz A Spor ekranlarından. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
4: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız. Ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık, çok fazla rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Ama son bölümde biraz tabii ki rakibimizin uzun topları, taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra bizim de burada biraz hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakibimiz zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var. Biliyorsunuz bugün Alexi ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Arkadaşlarıyla uyumu. Yani bu oyuncularımızın tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef yani bu konuda kuralın yanlış olduğunu bütün Türkiye söylüyor. Bütün herkes söylüyor. Bütün kulüpler söylüyor. Yani bu U23 oyuncuların kadronuzda olması, 4 tane olması kulüplerin bence karar vermesi lazım. Hangi yaşta oyuncu alacağını, hangi tipte oyuncu alacağını. Çünkü zaten burada bir siz kulüplere bir bütçe veriyorsunuz. Herkesin limitleri var. Hem bu limitleri veriyorsunuz hem de bu limitleri verirken diyorsunuz ki siz bunları alacaksınız. Yani gerçekten anlamak çok zor. Hep bunu söylüyoruz. Tekrar söyleyeceğim. Çünkü yani daha geçen hafta tekrar kural değişti.

0: geliştirdiler. Yani verdikleri sözün de arkasında durmuyorlar. Bence altına üstüne basa basa söyleyeceğimiz şey bu. Yani söylenen konuşmaların da gerçekten bunu da yerine getiremiyorsunuz. O zaman neden bu kuralı koydunuz? O yüzden yani transfer yaparken zorlanıyoruz, kadro yapmakta zorlanıyoruz. Burada da işimizi zorlayan şeyler var. Yoksa yani yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay. Ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Şampiyonlar Ligi tabii ki kura olarak herkesin bir beklentisi olabilir ama hatırlarsanız biz geçen sene kendi sahamızda Liverpool'u yendik. Saint Gilloise'a yenildik. Yani kağıt üstünde tam tersini yazabilirdik, söyleyebilirdiniz, düşünebilirdiniz. O yüzden burada önemli olan bence en iyi kadroyla, en iyi zamanlamayla, en iyi oyunla, en iyi konsantrasyonla bu maçların hepsine çıkabilmek. Bunların hepsini doğru yaptığınızda zaten her takımı yenme gücümüz var. Buna inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. O yüzden kuranın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. İkincisi tabii ki forvet oyuncuları, yani bunu sadece Galatasaray için söyleyemezsiniz. Yani şimdi Bayern Münih'te yani Harry Kane olmadan ne yapacaksınız diyemezsiniz Bayern Münih'e, yani diğer takımlara. Yani santrafor oyuncular, buradaki hedef oyuncular, takımı sürükleyen oyuncular. Burada da Osimhen'i geçen senelere göre bence çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Çok daha fazla pozisyona giriyor. Bu bence önemli bir değer bizim için. Yani 3 maça baktığımızda hem gol sayısı hem ceza sahası içinde topla buluşma sayısı hem de attığı şuta baktığımızda geçen sene çok önünde. Yani bu takımın da ona iyi bir şekilde topları getirdiğini gösteriyor. Burada tabii ki olmadığı zaman opsiyonlarınız, şu anda elimizdeki opsiyonlarımız, yeni gelen Leao var biliyorsunuz, o pozisyonda zaman zaman oynadı. Barış zaman zaman o pozisyonda oynayan oyuncularımızdan biri. Burayla ilgili son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi, çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Uğurcan tabii ki tam sahaya çıkarken çok sürpriz oldu. Yani ayağında bir ağrı oldu ve bir anda jankatla hemen hızlıca onu değiştirmek zorunda kaldık. Kulübeye aldık. Yani çok böyle devamında ağrısının azalacağını düşünerek kulübeye aldık ama çok ani bir değişik bir şey oldu ama önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhalde 1-2 güne kadar iyileşecektir. Yani önemli bir şey yok. Abdülkerim'in de bileğinde bir sakatlık oldu. Orada bir hafif sekti. Onun da çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da yani birkaç güne yine takımda tekrar antrenmanlara başlar. Onun dışında çok fazla sakatlığımız yok. İkinci sorunuz neydi?
1: Alexi,
0: yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence

0: Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: We scored the goal, create some chances, did goalkeeper save.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında biz duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1,5 yıldır bununla ilgili yok. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Evet, geçen yıl savunma anlamında gerçekten çok güçlüydük, çok istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoy ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu maalesef. Şimdi orada Ege'ye, genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. Tabii ki 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden geleni en iyi şekilde yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz. Kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Sonko ve Godoy gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. En iyi şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde sizin de belirttiğiniz gibi çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma attı. Ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Tabii ki transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ama bir an önce ben bu transfer döneminin de bitmesini bekliyorum. Çünkü sürekli bazı değişiklikler oluyor. Gelenler gidenler oluyor. Örneğin şimdi yeni sol bek Richard geldi. Orada daha önce oynayan oyuncumuz sol bek pozisyonunda Amin Fransa'ya gitti. Sürekli bu tarz değişiklikler oluyor. Goan'ın bir transfer söylentisi vardı. Fakat iptal oldu. Şimdi tekrar formuna kavuşmaya çalışıyor. O da giderek daha iyi olacak. Ve sakatlıklardan dönen oyuncularımızla beraber savunma hattında da tekrar çok güçlü olacağımızı düşünüyorum. Ve bu problemi de çözeceğimize inanıyorum. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
1: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp

0: grupla zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz Medya kanallarında.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim iyi pazarlar, bir zamanlar futbola hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Bugün de sizlere güzel, keyifli bir seyirlik hazırladık. Hep bu programın girişinde yaptığımız üzere tekrar edelim. Futbolun düğünden bugüne bir yolculuğa çıkartıyoruz sizi. O günleri yaşayanlar, göz tanığı olanların hatıralarını bir anlamda canlandırmak, onu bilmeyenler, o günleri bilmeyenler içinse keyifli, önemli ve ilginç bilgileri öğrenme imkanı tanımak adına bazen o günden bugüne çıkarımlar yapıyoruz, mesajlar da veriyoruz. Uzun lafın kısası keyifli bir futbol yolculuğu yapıyoruz sizlerle birlikte. Hemen start verelim, hiç vakit kaybetmeden, geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım ne konuşacağız. Evet, şimdi Türk futbolunun kaptanlarını konuşacağız Kemal abi. Öyle biz mi? Buraya bazı isimler çıkarttık. Ama hani kaptan deyince kim gelir akla? Bunu sorgulamak adına. Yani bizi izleyen bir kesim, belli bir yaş grubu başka isimler söyleyebilir. Farklı bir yaş grubu farklı isimler söyleyebilir. Örneğin biz... İşte Galatasaray formasını giyenlerden Gündüz Kılıç'ı, Turgay Şeren'i, Cüneyt Tanman'ı, Bülent Korkmaz'ı farklı dönemlerden söyledik. Yine Fenerbahçe için Naci Erdem'i, Ziya Şengül'ü, Müjdat Yetkiner'i, Oğuz Çetin'i söyledi. Kimisi belki de Alex diyebilir. Beşiktaş için Hakkı Yeten'i, Sanlı Saralioğlu'nu, Samet Aybaba'yı, Rıza Çalınbay'ı söyledik. Trabzonspor'dan Dozer Cemil, Dozer Cemil ama değil mi?
1: Evet.
0: Şenol Hoca'yı, Şenol Güneş'i ki o zaman futbolcu. Sonra kaptan deyince bir dönem çok akla gelen Bursa Spor'un Sedat Özden'ini, Sedat Üç'ü söyledik. Eskişehir'de Fethi Eper kaptan deyince akla gelen. Yani bunlar bizim şöyle kaptan deyince aklımıza gelen bazı isimler. Sen şöyle bir bakınca kaptan kelimesinin karşılığına... Kimi oturtuyorsun? Bu listeden mutlaka vardır birkaç kişi ama...
1: Var var.
0: Böyle bir ilk üç yapmanı isteyeceğim senden.
1: Şimdi bir kere Türk futbolunda kaptanlık bugüne göre bandını takan... Eskiden böyle bir şey yoktu. Önde çıkardı, en önde. Takanları ben üçe ayıracağım belki. Niye? Eski kaptanlar, buraya yazdığınız Gündüz Kılıç rahmetli, Naci Erdem... Cihat Arman yok mesela burada. Hı hı. Eskilerden. Zeki Rıza Sporel.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra. Beşiktaş'ta Baba Hakkı var Allah'tan. Burada duruyor. Yani bu tip kaptanlar çok değişik kaptanlardı. Yani bu kaptanların yanından geçerken diğer futbolcular besmele çekerdi. Ya acaba hani ne biçim saç?
0: Sadece kola bir bant takmaktan ibaret değil bu iş. Aslında onu anlatmak adına biraz da tabii bunları konuşuyoruz.
1: Yani otorite, oyuncuyu yanlışları varsa düzeltme adına gayret. Efendim yönetimle, işte başkanla, antrenörle yapılan önemli şeyler, diyaloglar, tartışmalar, değerlendirmeler. Bunlar eski tip kaptanlardı. Hem futbol olarak çok önemli oyunculardı, hem de bir kulübün, ne bileyim ben, disipliniydi, şuydu, buyuydu, yaşamasıydı, halkla ilişkisiydi, aklınıza ne geliyorsa hepsini ayarlayan hürmete layık insanlardı.

0: Mesela şimdi sanıyorum biraz şu işleve dönmüş iş. Paranı alıyor musun, almıyor musun? Bir sıkıntın var mı? O konularda biraz hani böyle arabuluculuk yapan. O da yani belki bugünlerde o derece etkili mi bilmiyorum ama hani
1: O
0: bir
1: senin
0: 10 sene,
1: söylediğin
0: 15 sene önce böyleydi.
1: son nesil, son kaptanlar.
0: Evet.
1: Sonra ikinci dönem benim ölçülerime göre kaptanlar. Ha, Turgay abi de bu arada sayalım rahmetli, birinci dönem içine koyalım.
0: Onu da koyabiliriz, değil mi?
1: Tabii. Sonraki dönem burada yaptığınız listede Cüneyt Tanman'dan Bülent Korkmaz var. Doğru. Yaptığınız listede Ziya Şengül var, Müjdat Yetkiner var. O setini de yazmışsınız ama o tip bir
0: Kaptan
1: kaptan
0: değil.
1: değildir yani. Öbür tarafta Sanlı'yı koymuşsunuz. Sanlı Sarıoğlu'nu.
0: O da yani kaptan deyince Beşiktaş camiasının
1: Tabii.
0: aklına
1: Ama
0: gelen
1: ikinci grup bu. Birinci grup değil.
0: İkinci nesil. Mi?
1: Ya.
0: İkinci grup mu bu? Nesil demiyoruz
1: Hayır,
0: burada.
1: ikinci grup ve ikinci nesil.
0: Bunu bir kategori gibi mi anlamam
1: Tabii.
0: lazım?
1: Yani şimdi eskiden Gündüz Kılıç veya Turgay abi öyle rahatlıkla söyleyebilirim. Veya Naci abi rahatlıkla söyleyebilirim. Hakkı Baba. Yani bunlar bir oyuncuya baktıkları zaman oyuncu kötü bakıyorlarsa çatık kaçtı oyuncu saklanacak yer arardı. İkinci dönem dediğim kaptanlar da ikinci grup kaptanlar dediğim de Cüneyt, Bülent biraz daha ciddi ve daha sertti. Ziya bizim. Müjdat Yetkiner biraz evvel fotoğrafını gösterdiniz. Bunlar da birinci gruba yakın tip kaptanlardı. Yani. Tabii onların içine Fethi Eper'i de koyabilirim. Eskişehirli. 70'li yılların başı.
0: Evet.
1: Sedat'ı Korus.
0: Şu resme baksana.
1: Ziya çıkıyor.
0: Çamur deryasına.
1: Burada Fethi var herhalde. Tabii en başta. Ondan sonra Sedat, Bursalı Sedat'ı koyabiliriz ikinci grubun
0: Evet.
1: içine. Sanlı'yı korum. Yani benim arkadaşımdır hem de yani aynı yaş grubundayız. Fener Beşiktaş İstanbul finalini bile oynadıydık fi tarihinde. Genç takımları
0: Bu da
1: Sedat'a baksana.
0: Sedat Özden.
1: Trabzon'la ilgili buraya yazdınız. Cemil ve Şenol Güneş'i yazmışsınız. Yani bu Dozer Cemil'le Şenol Güneş de ikinci grubun kaptanlar listesine girer. Baksana yan yana duruyorlar orada.
0: Evet.
1: Şurada yan yana duruyorlar. Sonra son grup diyeyim
0: Evet.
1: öyle diyeyim. Burada kim var? Samet Aybaba Beşiktaş'ta. Rıza var.
0: Evet.
1: Fethi'den sonra kim kaptan oldu? O bile meçhul Eskişehir'de. Sedat'tan sonra zaten Allah'a emanet.
0: Rıza Hoca'ya bak. Tam kaptanlık dönemi işte Samet
1: Şimdi
0: Aybaba'dan sonra.
1: yeni kaptanlar,
0: Bugünün
1: bugünün
0: kaptanları.
1: kaptanları öyle diyelim. Mesela Selçuk Galatasaray'da veya Muslera. Abi Muslera birine ters baksa ne yaptın diye Muslera'yı döver bugünkü futbolcu. Kovalar.
0: Bugün o tanıma girebilecek sanki sadece Emre var.
1: Heh, söyleyecektim benden çok yaşayacaksın. O tiplerin içinde yani son kaptanların içinde bir tek Emre ikinci grupla birinci grup karışımı bir şeyler. Yani hop hop bir dakika falan filan. Şimdi Beşiktaş takımındaki kaptanlara bak kimler?
0: Yani işte Burak
1: Bazen
0: bazen çıkıyor, bazen
1: Necip çıkıyor.
0: Necip çıkıyor. Necip hani eskilerden biri olarak.
1: Ama işte o bugün mesela Trabzon'un kaptanı Sosa. Valla Sosa hiç kimseye herhalde hop hop falan demiyordur. Yani
0: O biraz da hani şey de var mı orada? Hani futbol olarak saygı duyulan, futbolculuğuna saygı duyulan, yeteneğine,
1: yani
0: tecrübesine.
1: o değil de şöyle benim bu programda daha evvel de birçok defa bahsettiğim gibi kulüplerimizin yapısı değişmiştir. Bu eski kaptanlar, birinci grup kaptanlar tarihsel yapının
0: Peki bir şey
1: adamları.
0: soracağım Kemal abi sen. Mesela altyapıdan yetişen bazı futbolcular var bunun örnekleri. 18, 19, 20 yaşında kaptanlık bandı veriliyor. Sen bu fikre, bu uygulamaya inanıyor musun?
1: Şimdi
0: Ne
1: eğer bu
0: düşünüyorsun?
1: Turgay Şeren'se uyarım. Baba hakkıysa uyarım.
0: O yaşta bile olsa.
1: Ama şimdiki 20 yaşındaki kaptana uymam.
0: He. Onların 20 yaşındaki haline uyarım ama bugünün 20 yaşındaki hali pek öyle değil diyorsun.
1: Yani çünkü neden? Yapılar değişmiştir. Kulüp yapıları, kulüp başkanları, kulüp yaşayanları, kulüp üye yapısı hepsi değişmiştir. Değişime uğrayıp maalesef.
0: Mesela Galatasaray'da Arda almıştı, bir dolu bir şeyler oldu sonra. Genç yaşta almıştı o da.
1: Ne olur ki ya şimdi. Versene 1938'de Arda'ya kaptanlık. O zaman.
0: Zaman değişti, insanlar değişti.
1: Şimdi bak.
0: Kurumlar değişti, tabii sistemler yani şimdi, değişti.
1: Yani baba hakkı. Ya baba hakkı, Zeki Rıza Fenerbahçe'de. Ya Zeki Rıza benim babamı oyundan kovmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Babam sol açık, Zeki Rıza santrfor. Babam iki tane şut atmış kaleye, buna pas vermemiş. Büyük Fikret'i çağırmış rahmetli hepsi.
0: Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a en çok gol atan oyuncu hala daha.
1: Çağırmış Büyük Fikret demiş, söyle demişim Suat çıksın oyundan demiş.
0: Ha.
1: Zeki Rıza.
0: Ha, o Büyük Fikret Küçük Fikret de kaptanlık yaptı değil mi?
1: Tabii onlar da.
0: Onların da şeyi var.
1: Eski eski. Onlar da yani eski tip kaptan. Büyük Fikret Küçük Fikret tabii.
0: Hele şey onları karıştırıyorum hep. Alkan hangisi? Şey.
1: İklim.
0: Soyadı, soyadlarını hatırlamaya çalıştım da. Bir tanesi daha şeydir. Farklıdır.
1: Kim?
0: Derler iki Fikretlerden.
1: Büyük Fikret eski. Daha eski Küçük Fikret'ten.
0: Hayır hayır, yapı olarak da daha şey.
1: Fikret abi daha uzundu, ince uzun.
0: İşte ben onları karıştırıyorum. Bizim yaş grubu o işi
1: küçük
0: karıştırıyor.
1: Küçük Fikret ince uzundu. Şey Büyük Fikret daha evet. Orta boylu. Ama mesela Küçük Fikret sağ açık oynardı. Büyük Fikret bir kaleci oynamadı.
0: Anladım.
1: Yani onun için... Onlar da eski şeye girerler. Atladım, hiç kusura bakmasınlar. Öteki dünyadalar ama herhalde seyrediyorlardı. Tövbe tövbe. Şimdikiler bozulmuş olan yapıların o halinden yararlanmaktadırlar. Açık ve net söylüyorum.
0: Anladım.
1: Yani anladın mı? Yani anladım. Şimdi Belhanda en son geçen ne maçıydı hani seyirciyle falan. Hı hı. Ay yavrum ay. Galatasaray'da Gündüz Kılıç veya Turgay Şeren kaptan olacaktı ha.
0: Ay. Sonra bunu yapacak bir ay tane oyuncu, ay. Bir yabancı oyuncu ile.
1: Ay anam ay. Ay anam ay. Döverlerdi. Bak. Bak burada Naci Erdem takımı. Döverlerdi vallahi ya. Bak yani öyle hani ne yaptın sen falan ya, öyle o kadar ucuz değil. Yani onun için bu kaptanlık işini güzel bulmuşsunuz, işlemişsiniz. Tabii burada bulunması gereken daha birkaç kişi daha olması kimesi lazım. Mesela Beşiktaş'ta kaleci Necmi.
0: Hmm.
1: Necmi Mutlu. O da 1'in uzantısı 2'nin ikinci gruba girerdi. Hmm. Necmi Mutlu. Sonra Sanlı zaten işte geliyor.
0: Cemil Fenerbahçeli?
1: Hiçbir yere girmez.
0: Ha. Allah Allah. Enteresan bir şey söyledin şimdi.
1: Abi Cemil dalgasını geçer. He. Cemil alır golünü atar, attırır gider. Ya işte şey oldu, ya Cemil'i bulamazsın zaten.
0: Anladım.
1: Yani bir derdini
0: anladım.
1: Cemil
0: anladım.
1: Başka. Ama Ziya Şengül öyle değil. Ziya eskiye hani birinci sınıfa çok yakın bir kaptandı yani Ziya. Oo, böyle bir terslik olacak, bir şey olacak. Aksi lanet. Benim çok sevdiğim kardeşimdir. Hala sık sık beraber oluruz. Ama bu hakkını vermek lazım. Yani onun için bu önemli bir konu. İnşallah seyredenler bugünkü takımlardaki kaptanları, yani mesela Muslera değil mi çıkıyor kaptan?
0: Evet. Yani düzgün bir karakter.
1: Yok ben karakterine
0: iyi bir futbolcu
1: demedim.
0: Ama yani, bu kavramın tam karşılığı değil.
1: Değil tabii. Şimdi benim söylediğim şu. Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Naci Erdem, hatta Ziya, Baba Hakkı. Bunlar aynı zamanda kulübün başkanı, yönetim kurulu üyesi, disiplin kurulu üyesi. Aklına ne geliyorsa hepsi zaten. Sadece evet. Topçu değil bunlar. Yani mesela... Rahmetli Metin Oktay. Şimdi şu anda Turgay abiyle yan yana. Benim yani Metin Oktay çok iyi dostum, kardeşim. Metin öyle değildi. Yani kaptanlık yaptı Galatasaray'da. Burada mesela adı yok ama yaptı. Yani ne Gündüz Kılıç ne Turgay Şeren. Metin abi golünü atardı.

0: Yani ya bunlar adam döverlerdi ya. Yani ben birçoğunun da icraatına şahidimdir yani. Ha.
1: Dolayısıyla hani o kola takılan kaptanlık pazuvandının ne anlamlar ifade ettiğini bugün biraz futbolcu kardeşlerimizin de şöyle düşünüp bir şapkalarını önüne koyup
0: çünkü sen
1: karar vermeleri
0: sadece
1: lazım.
0: Sadece maçta hakemle seremoniye, rakibin kaptanıyla seremoniye evet. çıkmıyorsun. Senin antrenmanların var, kulüpteki bilmem yemek yemem var. Filan filan filan.
1: Aslında o takımdaki oyuncular için rol model.
0: Evet. Sen ne demek ya?
1: Evet.
0: Yani bir dakika mesela yemeğe gelmişsin. İdmanı yapmışsın, duşunu almışsın, gelmişsin öğlenliğin tesislerinde yemek yiyeceksin. Yapacaksın ha bunlar eskilerin zamanı. Efendi gibi yer gidersen gidersin.
1: Peki işte kaptan deyince nedir karşılığı? O konuyu biraz konuştuk. Dünden bugüne neler değişmiş? Onu sorguladık. O zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi hangi futbolcuyla tanıştıracağız. Şimdi aslına bakılırsa ilginç bir oyuncu. Yani birçok izleyicimizin yaşı müsait olanın hatırlayacağını umuyorum. Çünkü hani saç rengi ve o kıvırcık saçları dolayısıyla da hemen dikkat çekerdi futbolculuğunun yanı sıra. Sağ içinde ayrışırdı sarı kıvırcık saçlı olduğu için. Aslında Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar Galatasaray'da oynamak hani futbol dünyasında çok fazla o tarz şeyler olmuyor. Bir takımın altyapısından yetişip diğer takıma giden. Ama orada da ilginç hikayeler var. Kimden bahsediyoruz? Adnan'dan. Adnan Esen.
0: Sarı Adnan.
1: Uzun lafın kısası. 14 yaşında Beşiktaş altyapısında başlıyor futbol yaşamı. Ve ilginç bir şekilde Beşiktaş takımında kalamıyor. A takımına yollanmasına rağmen Adnan Dinçer tarafından. O dönem hoca olan Metin Türel kendisini istemiyor. Önce Bandırma Spor'a gidiyor. Oradan da Galatasaray'a geliyor. Hatta Adnan Dinçer'in altyapıdan A takıma yükselemeyişiyle ilgili de ki o altyapıdayken genç takımda şampiyonluğu falan da var Beşiktaş'ın.
0: Rıza da aynı takımda.
1: Tabii Serpil Hamdi Tüzün döneminin bunlar şeyleri. Adnan Dinçer şöyle anlatmış. Beşiktaş Futbol Okulu'nun en eski öğrencisidir. Uzun yıllar Serpil Hamdi Hoca'nın teknik direktörümüz olduğu futbol okulunda benimle birlikte çeşitli yaş gruplarında çalıştı. Süper top tekniği, oyunu okuması, zarif stili, sükuneti, uzun ve kısa pasları kullanma meziyeti, reaksiyon süratiyle çok yeteneklidir. Yani burada söylenen şeyler çok önemli meziyetler. Tabii. Burada ekranı da arkadaşlarımız grafiği verdi. Devam edelim. Ölü toplarda neticeyi etkileyecek kadar başarılıdır. Ancak hepsinden önemli yanı liderdir. Az önce de konuşuyoruz ya. Adnan Dinçer anlatıyor bunu. Adnan Esen için. Benimle beraber genç takımın şampiyonluğunda büyük emek veren Adnan, profesyonel takıma verdiğim halde alınmamış ve istifama neden olan bu olayla birlikte Adnan, buradaki Adnan Esen'den bahsediyor, ağlayarak giderken Beşiktaş'tan da adeta koparılmıştır diyor Adnan Dinçer. Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri. Sonrasında Bandırma derken az önce o grafikte şeyde vardı gazete küpüründe. 82-83 sezonunda Galatasaray'a gidiyor ve orada işte Raşit Çetinerli, Tarık Oçiçli, Eser var, Fatih Terim var
0: tabii.
1: O takımda. Ki şimdi o fotoğrafı da verebilirsek çocuklar o takımın bir parçası oluyor. Derval döneminin oyuncusu diye söyleyeyim size. Sonrasında Mustafa Denizli de var. Ve o dönem göze batan futbolculardan biri. Sonra 1990'a kadar da Galatasaray'da kalıyor. Takıma baksana hocam.
0: Tabii
1: Fatih Terim solda en başta. Kaleci Eser.
0: Tabii Sinan.
1: Adnan işte o sarı Raşit. Kıvırcık saçlı hemen önde görünüyor. Öner falan da var önde.
0: Tabii Öner var. Küçük Bülent var.
1: Güzel takım burada.
0: Tabii. Seydiç diyor. Seydiç mi? Tabii.
1: Seydiç, Oçiç onların tabii, dönemi.
0: Tabii.
1: Ve Adnan Esen sonra göster.

0: Göztepe'ye gidiyor 90'da. Orada Göztepe'de bir Zonguldak Spor macerasından sonra Göztepe'ye gidiyor. Göztepe'de ikinci lig, Altay'la işte bir şampiyonluk mücadelesi var. Orada son maçta işte gidilemeyince ikinci lig derken futbol sahnesinden yavaş yavaş uzaklaşıyor ve sezon sonunda da 91 yılında futbolu bırakıyor. Nasıl hatırlıyorsun Adnan Esen'i Kemal abi? Bir de tabii bak o dönemde de demek ki hani sen 82'den 90'a kadar Galatasaray'da 8 yıl forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta oynayamıyor mesela. Hani şimdi bugünlerde Merih Demiral konuşuluyor ya. Fenerbahçe Merih Demiral gibi bir oyuncuyu kaptırıyor. Sonra Adil Rami geliyor Fenerbahçe'ye.
1: Gülünce de bana kızıyorlar.
0: Niye kızıyorlar?
1: Niye kızıyorsunuz? İşte ortada yine kasığı gitmiş.
0: Yani bir ay falan aşağı yukarı 3-4 hafta yok.
1: Yok.
0: Abi maçı anlattım işte ben geçen gün. Tank gibi ya.
1: Ya adamın. Ya
0: biz demiyoruz ki CV'si kötü. Kariyeriyle ilgili söylediğimiz ama bir şey
1: kariyeri,
0: yok ama.
1: Abi sahadaki kariyeri yani. Beni ilgilendirir de ama burası İstanbul.
0: Dün bir de Fatih Hoca ne dedi? Geçmişine değil geleceğini almalıyız oyuncunun dedi. Orada bir öz eleştiri
1: yaptı. Bir de İstanbul
0: yaptı.
1: Burası. Ben bunların hepsini Türkiye'de tek söyleyen adamım. Nerede Kruse?
0: Kruse nerede?
1: Uf olmuş değil mi kasığından?
0: Uf, o da uf.
1: Nerede Arda?
0: O da uflar.
1: Bunları hep söyledik bize kızdılar. Şimdi diyorlar ki ne kadar haklıymışsın. Kardeşim ben sahanın içine tabii bakarım.
0: Bir kısım var hala haklısınız diyemiyor.
1: Ya demesinler boş ver. Ben sahanın içine bakmak için önce sahanın dışına bakarım. Sahanın dışında eğer 10 numaraysan Bülent Korkmaz gibi, Rıza Çalınbay, Müjdat Yetkiner gibi. Çünkü ben yani bu oyuncular gelip sahaya çıktıklarında ben diyorum ki 6,5 en az alırlar. Aslan gibi de 17 sene filan sakatlanmadan oynarlar. Aslan gibi. Şimdikiler çarşamba haftada 2 maç olurum abi ya. Antrenmana bir çıkıyor haber geliyor. Kasığı gitti 1,5 ay yok. Anam be. Yani şimdi bu Adnan kardeşimizin benim yani hatırladığım kadarıyla bana göre en ciddi özelliği Galatasaray ile başka takımlar arasında kiralık gidip gelme trafiğidir. Ben böyle bir şey atıyordum. Bizim Ercan'a rica ettim. Çıkarmış zaten. Bak Bandırma'dan Galatasaray'a geliyor.
0: Evet.
1: Tamam. Galatasaray'dan Malatya'ya gidiyor. Malatya'dan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Zonguldak'a gidiyor. Zonguldak'tan Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'dan Kuşadası'na gidiyor. Yani müthiş bir gidip gelme trafiği var. Galatasaray'ın yine hatırlamıyorum belki de yanılıyorum vardır da Galatasaray'ın futbol tarihinde böyle bir oyuncu yok.
0: Bir şekilde giderken demek ki performans düşüyor. Gittiği yerde iyi oynuyor. Tekrar dönüyor. Dön diyorlar.
1: Dönüyor. Geliyor sonra tekrar yine gitti. Şey yine gidiyor. Yani bu bir 8 sene filandır benim yanımda.
0: 8 sene Galatasaray
1: şey. Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani bu benim hatırladığım kadarıyla bırakın Galatasaray'ı Türkiye'de hiçbir takımda rastlanmamış bir oyuncu tipidir yani. Şey Adnan bizim sağ olsun anlatmış da şöyleydi böyleydi falan filan diye. Adnan'ın anlattıkları doğru da ama
0: yani, bir şey var diyorsun yani.
1: Yani. Galatasaray takımı madem böyle niye abi muhafaza etmiyor? Bir dakika beyler alamazsınız ya ben ihtiyacım var oynuyorum. Versene bugün bu sereyi kiraya. Veremezsin geçmiş olsun. Yani bu onun için benim Adnan'ın bende bıraktığı hatıra izlenim öyle diyeyim ne dersen. Bir sürü bak şu burada Galatasaray Şeref turu atıyor. Bak Semih
0: Kupa filan. Şeyi bu.
1: Semih de var galiba değil mi? O Semih bizim. Tabii Bülent var. Küçük Bülent. Ufaklık Bülent. Öyle derdik biz. Şu Muhammed mi en öndeki?
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Şu Çaycı Ahmet ama.
1: O Çaycı Ahmet en başta canım. Evet. Evvelallah. Ondan sonra. Başka resimler de vermişiz. Mesela mukavele imzalarken bir resmi var Galatasaray'da. Evet. Yanında bizim Ali var. Menajer o zaman. Yeni menajerliğe çağırmıştır. Şimdiki menajer tipi değil ama yanlış anlaşılmaz.
0: Evet.
1: Burada Beşiktaş genç takımı vermişsiniz. Adnan Dinçer en başta Rıza var fotoğrafta.
0: Onu versenize çocuklar.
1: Birçok fotoğraf bulmuş arkadaşlar. Ya bravo. Yani
0: şey enteresan ama demek ki he o zaman mesela ikinci ligde de Zafer'in Beşiktaş'tan Altay'a giden Zafer'in Dinozof'un şu fotoğrafı odur. Dinozof'un rekorunu kırmaya çok yakındı. Ben bunu hatırlıyorum. 90'lı yılların başı.
1: Kaleci
0: bu.
1: Zafer değil mi o?
0: Evet. Onun rekoru kırmasını engelleyen alsanıza çocukları oraya tekrar. Bu imza şeyi töreni.
1: Evet.
0: Bu işte 1181 dakika sonra Zafer'e gol atan oyuncu Adnan Dinozof İtalyan milli takımının unutulmaz kalecisi. 42 yaşında futbolu bırakmıştı. Sonra teknik adamlık yaptı işte yine yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Onun bir 1200 küsur dakika gol yememe rekoru var. O rekora gözünü dikmişti Zafer. Zafer de yani Beşiktaşlıların çok yakından bildiği, yaşı yetenlerin gayet iyi hatırlayacağı. Sonra renktaşı İzmirli renktaşına Altay'a gitti. Altay'da gol yememe serisi vardı. İşte Adnan onu bozdu. 1181 dakika sonra bu o enstantane, o golün bir enstantanesi o günkü foto muhabir arkadaşlarımız yakalamışlar. Ha sen yani diyorsun ki tamam Beşiktaş altyapısından A takıma Metin Türel onu almamış ama bir bildiği de vardı herhalde diyorsun o zaman. Çünkü vallahi, 80'li yıllar bak, sonrasında Beşiktaş'ın altın dönemi.
1: Çok güzel bir şey hatırlattın. Geçen programda söyleyecektim sonra aklıma geldi. Sen de dedin ki çok keşke söyleseydin. Tarık yaptın ya geçen hafta.
0: Evet Daşgün.
1: Daşgün Fenerbahçe'nin transferi Gençlerbirliği'nden. O zaman Metin hocam rahmetli benim de hocam hem kardeşim abim Gençlerbirliği'nin hocası. Bana dedi ki Kemal'cim almayınsınlar Tarık'ı dedi. Niye dedim ya? Ya dedi daha çok eksiği var. Bıraksınlar bir sene daha oynatayım. Bir sene daha oynatayım. Ondan sonra şimdi aldıkları Tarık'ı beşe katlamış bir Tarık olarak alsınlar. Benim seninle ben yani bana ne Fener'e gider nereye giderse gider ama yani. Yani hem büyük paralar gidecek hem de daha bu çocuk yani zor Kemal'cim zor diye hiç unutmam. Metin Türel hocamın bana bir şeyi var uyarısı vardı. Ben sadece bu uyarıyı naklettim ama oradakiler bu işi çok iyi bildikleri için aldılar.
0: Evet. Evet. Peki devam edelim o zaman. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Sizi 1977-78 sezonuna götüreceğiz. Şimdi 1977-78 sezonu ekranlarda da görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un 2 yıllık mı o sırada galiba 2 ya da 3 yıllık saltanatına son verdiği sezon şampiyon oluyor Fenerbahçe. Kalesinde Ivan Ćević var. O buraya da şarkıyı yazdık. Kalemizde Ivan Ćević var diye böyle bir yazmışın şarkı vardı o dönem. Geri dörtlü çelikten duvar falan. 30. hafta ama 16 takımda o zaman ligimiz. 30. ve son hafta Fenerbahçe artık o zaman 2 puanlık sistem diye hatırlıyorum ben.
1: Tabii.
0: Ve Fenerbahçe şampiyon Trabzonspor'la oynuyor. Şampiyonluğu garantilemiş yani. Hani onun rahatlığında maçtan önce de şeref turu atıyorlar kupayla. Ama ne oluyor sonra maçtan sonra Trabzonspor?
1: Yo Fener tur atmadı o maçta benim hatırladım.
0: Öyle öyle şeyde hatta şöyle bir anekdot var. Ahmet Suat Özyazıcı kim hatırladıysa bunu bunlara bunu yaptırmayı sağ olsun ekmeğimize yağ sürdü diyor. Bakalım.
1: Yani.
0: Bakalım bakalım. O dönemden hemen şurada kağıtlarımıza. Trabzonspor çünkü o maçı son maç. İşte o tarih onu 29 Mayıs 1978 gittin değil mi o maça?
1: Tabii canım oradayım.
0: Hilmi Ok hakem.
1: Evet tabii.
0: Çaycı Ahmet az önce Galatasaray'da gördük ya Trabzonspor formasıyla daha o zaman. Çünkü Trabzonspor'dan Galatasaray'a
1: transferinde geliyor, büyük rol oynadığım oyuncu evet. Sevgili Ahmet'im.
0: Ivan Ćević'in yani baskılı oynayan Trabzonspor bir ara topunda Ivan Ćević'in yanından işte bakın topu bu şekilde ağlara yolluyor. İnönü'de maç ve 61. dakika 60'lı dakika 61 mi bilmiyorum da ve kimse kupayı almaya gitmemiş. Enteresan. Bak burada, şey almış, Yüksel Günay almış.
1: Şurada ne diyor? Fenerbahçe'nin turu maç sonuna saklamasının kendilerinin hayrına olduğunu altını çiziyor öz yazıcı.
0: Ha, turu maç sonuna saklamış.
1: Nasıl yeneceğiz Trabzon'u da daha fiyakalı bir tur olacak yani.
0: Orada öyle bir detay var. Yüksel, onu düzeltelim o zaman.
1: O Yüksel Günay'a benzemiyor be.
0: O belki genel sekreteri Fenerbahçe'nin Yüksel Günay almış ama buradaki görüntü kim? Bir bakalım. Yok, Yüksel Günay yazıyor. Kupayı genel
1: yazıyor
0: sekreter
1: ama.
0: Yüksel Yusuf kim yapmış haberi de? Yusuf Noveri.
1: Yusuf Noveri foto muhabiri bizim.
0: Maalesef Fenerbahçe futbolcular buradan... yenilginin üzüntüsüyle soyunma odasının yolunu tuttu. Federasyon yetkilileri bir süre bekledi. Futbolcular gelmeyince kupayı genel sekreter Yüksel Günay böyle havaya kaldırdı.
1: Yüksel abinin demek ki buradan resmi de iyi göremiyorum zaten yani. Kötü gözüküyor. Şimdi arkada daha mı iyi? Gidi Yüksel
0: fotoğraf
1: Günay.
0: Çok iyi bir fotoğraf değil. Tabii. Çok eski bir fotoğraf.
1: Çok kötü bir fotoğraf bu.
0: 40 yıllık Kemal abi.
1: Evet. Rahmetli oldu o da. Yüksel Günay ikinci başkan. Sonra genel.
0: Divan başkanlığı da yaptı.
1: Tabii.
0: Bu enteresan bir maç. Ne?
1: Ertuğrul Sağlam'ın.
0: Kaleperovic mi burada hoca? Fenerbahçe'nin kim? Bakayım
1: 77
0: bir dakika.
1: 77 kaç? Dur. 78. Tabii Toma.
0: Tabii. İkinci hatta farklı bir takımda şampiyon oluyor böylece.
1: Tabii Galatasaray'da.
0: Kaleperovic. Evet. İlginç bir maç. Yani bakayım Trabzonspor, Şenol Turgay, Necati Kadir, Cemil, Yaşar, Mehmet Ekşi, Serdar, Orhan, Cengiz, Ahmet.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe, İvan Çeviç, Onur, Cem, Coşkun, Yanal, Önder, Antic, Engin, Tuna, Cemil, Şevki.
1: Evet. Galatasaraylı Şevki. Sola çık Fener.
0: Takım da bu. Şampiyonluk kupasıyla.
1: Burada da var mı? Evet. Cem, Tuna, Cemil, Engin, Yanal galiba. Antic, Önder, Emin, Onur, Şevki ve İvan Çeviç.
0: Onur, İvan Çeviç de iyi kaleci.
1: Evet. Onur bu takımın kaptanı mıydı ya? Daha sonra mı kaptan oldu? Bu işte İvan Çeviç yanında rahmetli Şevki, Onur Kayador, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'den ilk kovduğu üyesi Fenerbahçe'nin. Esas kimler kovulmalıydı? Genç takımdandır ha Onur Kayador.
0: Evet.
1: Bak burada önemli bir noktanın altını çizeyim. Fenerbahçe Onur'u kiraya veriyordu. Yani altyapıdan çıktı yani oynatmazlar ya genelde.
0: Evet.
1: Kiraya veriyordu. Toma mani oldu Kaleperovic. Yok be dedi, problem dedi. Ben onu oynatacağım dedi. Nasıl oynatacaksın ya dediler. Neye yarar ki o ya dediler. Onu oynadı, bir de takım kaptanlığı da yaptı Fenerbahçe'de sonra. Mesela 4-4'lük Fener Galatasaray maçında Fener'in 4. golünü atan oyuncu 40 metreden.
0: Evet.
1: Hatırlar mısın?
0: Hatırladım. Çok küçüktüm ama hatırladım o golü. Sağ çaprazdan.
1: İşte Onur Kayador.
0: Ceza sahası ön çizgisinin biraz gerisinde.
1: Evet, sonra Şütingen.
0: Evet, o sezon Fenerbahçe için Trabzonspor'la işte Fenerbahçe'nin tabii 70'li yılların sonu, bu iki takımın şampiyonluk yarışında hep yarıştığı dönem. O dönem Galatasaray için de Beşiktaş için de pek iyi bir dönem değil. Trabzonspor'un karşısında hani fırtına gibi esen Karadeniz fırtınası tanımlamasının doğduğu o dönemde 70'li yıllarda o fırtınanın karşısında durabilen tek takım Fenerbahçe olmuş.
1: 75, 76, 73
0: bak, Trabzon,
1: sene
0: Fenerbahçe'ye
1: sonra
0: Trabzon şampiyonluğu zehir etti tabii diyor dönemin gazetesi de. Yani 1-0 yeniliyor. Soyunma odasında Fenerbahçeliler büyük bir üzüntü yaşarken Trabzonlar seviniyormuş. Şampiyon oldu Fenerbahçe oysa. Yüksel Günay'ın şöyle bir lafı var yalnız. Neden üzülüyorsunuz? Şampiyonluk için 30 hafta oynadınız. Bir hafta değil demiş.
1: Tabii.
0: Kaldırın kafanızı demiş. Tabii yine de son maçta, şampiyonluk kupasını alacağım maçta ikinci olan bir puanla geçtiğin rakibine yenilmek kupa şampiyonu Trabzonspor'da bu arada.
1: Rahmetli Yüksel abi genel sekreterken yahut ikinci başkanken Ertuğrul Sağlam biliyorsunuz değil mi Ertuğrul Sağlam?
0: Evet. O da Fenerbahçe
1: altyapısında A takımına çıkması bekleniyor. Yani büyük aday, bir numaralı adayı altyapının. Fakat Ertuğrul o arada üniversite imtihanına giriyor ve kazanıyor. Gaziantep'te. Filanca üniversite. Şimdi ismini unuttum. Ya işte dedim ki ben rahmetli Yüksel abi dedim bak Ertuğrul giderse gelmez ha dedim. Ne demek nasıl gelmez ya dedim ki bu şeyde kural bu. Üniversite başka bir şehire gittin mi otomatikman serbest kalıyorsun.
0: He.
1: Yok dedi nasıl kalır ya dedi. 3 gün sonra Ertuğrul'un mukavele resmi geldi Gaziantep'te. Gittim ne haber?
0: Böyle kalıyormuş.
1: Ne haber işte Yüksel abi dedim. Allah Allah Allah Allah var mı dedim. Madde var dedim ya. Üniversiteyi kazandın mı başka bir ilde gitti mi geçmiş olsun dedim.
0: Ya. Yeah.
1: Engin Verel nasıl gitti Fenerbahçe'ye? Önce Kocaeli. Önce Kocaeli. Oradan sonra...
0: Hülle diyorsun.
1: Hülle.
0: Evet. Peki işte o sezonun o unutulmaz maçı da bu şekilde gelişiyor. Fenerbahçe kupayı, şampiyonluk kupasını alıyor ama son maçta 1978 ilkbaharında Trabzonspor'u yenilmekten kurtulamıyor. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve eskiden İstanbul deyince akla gelen o futbol arsalarından birini hatırlayacağız. İlginç. Şimdi tabii İstanbul eskiden değerli izleyenler bugünkü tarihi yarımada ya da o sur içi denilen bölge İstanbul olarak adlandırılıyor. Mesela benim küçüklüğümde babam bir İstanbul'a ineyim derdi. Biz Bakırköylüyüz. Bakırköy'de oturuyorduk. Makriköy. İstanbul'a ineyim ya da İstanbul'a gideyim. Ya da karşı tarafta yani bugünkü Anadolu yakasında oturanlar bir İstanbul'a gideyim. Yani sur içiydi İstanbul. Neyse uzatmayalım. O günlerin İstanbul'unda da hem birinci lig hem milli takıma oyuncu yetiştiren sahalar, arsalar vardı. O arsalardan futbolcular yetişirdi. Bu programı sürekli takip edenler belli simalar var. Futbolcuları o arsalarda izleyip bulan o büyük yıldızları takımlara kazandıran o arsalarda ki ucundan kıyısından biz bile yetiştik o arsalara. O arsalardan yetişirdi. O her zamanki o arsalar kalktı ortadan. Futbol altyapı okulları falan açıldı. Teknik diye bir şey kalmadı kimsede. Hiç adam geçen oyuncu yok. Yani böyle yapılı çocuklar var ama çalım atmayı bilmiyorlar. Ya, ya da oyuncu geçmek. Oyuncu geçmek futbolun temel işi.
1: Ya
0: oyuncu
1: biz Kadıköy'de saha seçerdik. Hadi bugün bağlar başında.
0: Tabii.
1: Yani saha seç. İntaniye'de oynayalım askeri bölge içinde Haydarpaşa'ya giderken. Kuş dili çayırı neler yetişti.
0: Selim yedi.
1: Bostancı.
0: Bostancı'da.
1: Yani Selim yedi. Saha seçerdik vallahi ya.
0: Şimdi bugün size Kadırga'yı anlatacağız. Kadırga Kadırga Meydanı iki meydan var. Kadırga Meydanı Cinci Meydanı. Enteresan. Futbolcu yetiştiren adeta bir tarla burası. Kadırga semti köklü bir semt. Kendisiyle aynı isimde bir takımı da vardı. Bugün hala amatörde yanılmıyorsam ama oradan yani Kadırga semtinden o sahadan arsa kavramından yetişen oyunculara bakın. Az önce bahsettiği Kemal abinin Beşiktaş'ın kalecisi Necmi Mutlu, Tuncay Demirtaş yine Beşiktaşlı, Vefa'da İstanbulspor'da oynayan Nevruz, Galatasaraylı Büyük Mehmet.
1: Ben Çaycı Ahmet de oradan galiba ya bizim.
0: Olabilir. Bizim hani bu ilk bulabildiklerimiz. Mesela şöyle bir takım var. Kadırga'dan yetişmiş 50'lerin yıldızları diye. O fotoğrafı koyar mısınız?
1: He,
0: ben Çengel Hüseyin, Cafer, Salih, Garbiz, Levon, Halil, Nusret, Eşref, Altı Parmak Sami, o sen bilirsin onları abi. Biz şeyin
1: tabii tabii.
0: Nevruz var, Zeki var. Nevruz'un oğlu varmış orada bir de kucakta. Nerede onu göremedim ben. Var mı? Var.
1: Şey o maskot.
0: Nedim Güven.
1: Evet.
0: O da. Şuraya bak. Bu evet. Kadırga'nın, Kadırga semtinden yetişen futbolcular orada bir gösteri şey maçı

0: amacın şampiyonluk değil ki. Senin amacın A takım oyuncusu yetiştirmek. Ama düş. Dediğin çok doğru. Sonuncu, altyapı makinesi.
1: Tabii sonuncu ol be. Ne olur ki? Ama sen ama bana bir tane adam
0: bir tane adam çıksın.
1: İşte o hale o altyapı Türkiye'deki anlayışıyla maalesef makine altyapısı oldu.
0: Hakikaten öyle.
1: Tamam mı? Yani eskiden şimdi bizim mesela benim tabii kendi muhitim olduğu için bizim Kuş Dili Çayırı. Selçuk evet. diye bir adam rahmetli. Kuş Dili Çayırı'ndan direkt Fenerbahçe A takımına. Direkt Fenerbahçe A takımına. Deniz Kalesi'nde bir top bir Lefter yanında bomboş iki çalım attı gol attı. Lefter dedi ne yapıyorsun buraya dedi. Döndü Lefter'e gitti. Sonra Galatasaray'a düşün. Fener'den Galatasaray'a. Ama yaşantısı biraz şeydi. Yani.
0: Bu Kadırga semti ve takımı için neler hatırlıyorsun?
1: Vallahi Kadırga işte bu siz notları çıkarmışsınız. Arsalar özellikle yetişen oyuncular. Yani enteresan.
0: Kimdi o meşhur senin hep sözünü ettiğin bir isim vardı İstanbul Spor'a. İstanbul Spor'da bu şey futbolcu bulma
1: Ali Mortaş, Ali Baba. E tabii şimdi Ali Baba'nın İstanbul'da Kadıköy dahil yani iki yakada da gezmediği yer yoktu ki Ali Baba'nın işi buydu. Arsalara gidip arsalardan Yılmaz Şen'i bulup rahmetli Yayla Spor bilmem baksana ne.
0: Bir gazeteyi tekrar gelebilir miyiz?
1: Yani yaşlarını da biraz iki yaş falan küçültürdü Ali Baba.
0: 20'den fazla kulübe Kadırga Meydanı'ndan oyuncular yetişti diyor. Yani tabii. Ne kadar enteresan.
1: Ali Baba bir de yaşları da küçülttürdü. 1-2 yaş.
0: He.
1: Yani tabii. Genç takım. Yani şimdi 17 yaşında, 18 yaşında buldu. O yüzden onu 16 yapar, 17 yapar. Vaziyete göre yani anladın mı? Duruma göre. Yani kıyamet gibi oyuncu buldu. Yani sadece Ali Baba değil, başkaları da vardı böyle arsalardan. İşte bizim Selçuk Ali Baba bulmadı. Fenerli Galatasaraylı Selçuk. Ne oldu? Orada mahalle arsada Kuş Dili içinde otopark evet. oldu. Vay anasının önüne gelene bir metrede çalım atıyor bu adam. Bir daha geliyor aynı metrede yine atıyor falan. Hop Fener'e Büyük Fikretler Küçük Köy'ü. Oradan da hop Galatasaray'a. Düşünebiliyor musun? Şimdi bu Kadırga'yı ben en son seyrettiğim amatör küme.
0: Evet.
1: İstanbul amatör küme finalleri oynadı işte. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İETT'de o zaman. 8 grubun İstanbul amatör kümede 8 grubun birincisi. Salı Cuma günde 4 maç olmak üzere lig usulü İstanbul şampiyonluğuna oynarlar. Düşünebiliyor musun hazineyi? Futbolcu hazinesini düşünebiliyor musun? Al al kullan, al al kullan. Şimdi İstanbul'da amatör küme var mı?
0: Vallahi var ama nasıl var?
1: Ben, acaba var
0: süper
1: mı?
0: Süper amatör falan diye bir şeyler yani, geçiyor ama nasıl?
1: Ne topçular geldi oradan, ne topçular çıktı. Ceylan Gedikpaşa'da mıydı? Gedikpaşa'daydı. Kadırga'da değil galiba. Ceylan diye bir orta saha oyuncusu. Ya yemin ediyorum bugün Türkiye Süper Ligi'nin en iyi oyuncusu olur oynasaydı. Ben dedim ki ya sen abi dedi ben dedi petrol mühendisi çıkıyorum bu sene dedi. Güneydoğu Anadolu'ya gideceğim işte orada petrol hikayeleri var ya arıyorduk arıyorduk. Onun için dedi ya sağ ol teşekkür ederim ama dedi ben mektep yani bunu dedi keyif olarak spor olarak yapıyorum. Ne oyuncu yani. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan attığı golleri gördünüz bu yaşta.
0: Evet.
1: Minyatür sahada. Ama işte İstanbul amatör küme. İşte Kadırga'da buraya devamlı ürün veren bir semt sahasıydı. Bir semtti yani. Şimdi yerinde yerler esiyor tabii. Yeah. Her taraf bina.
0: Ama şimdi kurulan o halı sahalar şunlar bunlardan. Yani o zaman çamurda oynayanlardan ne futbolcular çıkıyor? Bugün işte halı sahalar, fiyakalı halı saha ayakkabıları falan.
1: Ama yok. Onlar hep şey bize tekahütlere halı sahalar.
0: Baksana o meydanlardan biri tabii. Kemal abi. Çok enteresan ya.
1: Ya yani,
0: bir takım şeyleri kaybettik bir yerlerde.
1: Çok kaybettik yani İstanbul gibi tabii Kadıköy'de içine katıyorum. Dünyanın bana göre benim ölçülerime göre yanılabilirim. Çok gezdim dünya kupalarında Avrupa
0: şampiyonu.
1: Evet. Bir numaralı kentidir.
0: Öyle.
1: Güzelliğiyle.
0: Bu meslek sayesinde gezmediğimiz yer kalmadı. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Manzarasıyla, havasıyla, şu suyla, bu suyla falan filan. Ve aynı zamanda da sporcu üreten bir şehir. Lefter nereden çıktı? Can Bartu nereden çıktı abi?
0: Yeah.
1: Yani Bunların hepsi buralar.

0: arsalardan çıktı. Büyükada'dan çıktı. Cambartı, Kuşdili, bilmem işte oralardan, genç takımdan. Daha şimdi Arap Yusuf nereden çıktı abi, rahmetli Beşiktaşlı? Ama evet, maalesef o şansımızı kaybettik.
1: Kaybettik, kaybettik. Peki final yapalım, biliyor muydunuz diyeceğiz. Ve bakalım neyi getireceğiz aklınıza? Şimdi küçük küçük bilgiler vereceğiz size. Neyle ilgili? Penaltı ile ilgili. Şimdi penaltı diye bir kavram futbolun ilk yıllarında yokmuş, biliyor musunuz? Penaltı diye bir şey yok. Bu dediğimiz zaman bir hayli eski.
0: Çok eski.
1: Evet, neredeyse bir 150 yılı var. 1871 yılında kalecilere topu elle tutma hakkı veriliyor. 78'de ilk düdük ne zaman kullanılıyor? Hakemin ilk düdüğü 1878'de. İlginç bir şey ya. Daha önce nasıl yapıyorlardı acaba? Bir bilgi, el kaldırıyorlarmış.
0: Ha, olabilir. Evet.
1: Enteresan. 84'te hakem tek yetkili oluyor. Penaltı 1891 yılında çıkıyor. Yani 129 yıl önce. Vay canına. Penaltı kavramı ve 2 Haziran 1891'de de Stoke City-Notts County maçında bir penaltı kullanılıyor. Sonrasında şurada bir güzel görüntü vardı, onu verelim. Chelsea'li bir oyuncu, kaleci var ya, bundan önce bir onu verir misiniz? O fotoğrafta hemen ön plana çıkacak çünkü şöyle çizgili formalı oyuncular var. Orada sevgili Ercan, onu şey yaparsan Chelsea takımının bir görüntüsü olacak.
0: Takım fotoğrafı değil mi?
1: Evet evet, takım fotoğrafı Ercan.
0: Oturuyorlar ama saha değil orası, değil mi?
1: Evet, öyle bir şeyde. Evet, bu kaleci şu iri olan Kemal abi. Şimdi adam o kadar iri ki kaleyi kaplıyor, diyorlar ki hep de öne çıkıp kapatıyormuş. Kaleciler çizgiden bir adım, şimdi bir ayak çizgide ya şu anda. Yeni kural, bu sene gelen kuraldan sonra bir ayağı çizgide
0: olacak.
1: Daha
0: beteri.
1: O zaman da demişler ki ya belli bir yerden fazla gidemesin, bir adım olsun şeyi. Çünkü bu kaleci, gördüğünüz bu iri kıyım kaleci, bunu çok lehine kullandığı için ki takım kaptanı Fatty Fox. Çok enteresan ya. Bunun üzerine koymuş o kuralda. Ya demiş, olmaz ki, bunun gibi kaleciler de çıkacak. Dolayısıyla kaleci ileri doğru çıkamasın. Bu hep altı pas çizgisine kadar çıkıp kurtarıyormuş. Zaten kaleyi kaplıyormuş. Dolayısıyla kalecilerin çıkamaması kuralı da bu arkadaşla beraber. Gelelim bizim tarafa. Bizim tarafa. Biz bunu zaman zaman işlemiştik. Öyle zannediyorum ki futbol severler de hatırlayacaktır. Ha, şunu da söyleyelim. Oradan geliriz ama. Türkiye Profesyonel Ligi'nin ilk penaltısı 25 Şubat 1959 Karagümrük Vefa maçı. Kadri Aytaç kullanıyor ama Baskın Soysal kurtarıyor. Olmuyor. İlk penaltı tamam ama Baskın Soysal kurtarıyor. Penaltıyı kullanan, ilk penaltıyı gole çeviren Türkiye Ligi'nde de hemen 25 Şubat'ta penaltı oldu ama kullanılamadı demedik. 15 Mart'ta Lefter Kadri Aytaç'ın yapamadığını yapıyor. Lefter Küçük Andanyadis'in Beykoz Ağları'na gönderdiği penaltı golü Türk futbol tarihinde, Süper Lig'in bugünkü anlamda Süper Lig dediğimiz o sistemin ilk penaltı golü olarak tarihteki yerini alıyor değerli futbol severler. Onu da bir bilgi olarak sizinle paylaşalım. Her şeyi de söyleyelim. Daha önce onu burada zaman zaman vermiştik. Eleme usulüyle oynanan turnuvalarda berabere biten maçlarda ya tekrar maç olur ya kura atılır diye, ki burada bununla ilgili çeşitli hikayeleri paylaştık sizde. 68'de İtalya'nın kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi, ama İtalya Sovyetler Birliği karşılaşmış, maç golsüz bitmiş, hatırlarsın. Hı-hı. Sen, biz tabii yokuz. Kazananı para atışı belirliyor. Böyle şey olur mu ya? O zaman diyorlar ki 1970'te
0: penaltı atılsın diyorlar.
1: Böyle kura ile falan olmaz bu iş. Penaltı atılsın. 1970'te İFAP,

0: diyor ki bundan sonra seri penaltı atışları atılacak. O da 1970 yılından itibaren geliyor. Penaltı ayrı bir hikaye. İlk penaltıyı işte anlattık, Türkiye'deki de 1959 Martı.
1: Evet.
0: Lefter Beykoz'a atıyor. Şeyin atamaması da şey, Kadri Aytaç'ın.
1: Şurada bir resim var, onu verebilir miyiz arkadaşlar?
0: Bu mu?
1: Yok, takım fotoğrafı.
0: Bakayım şu fotoğraf çocuklar, şu alttaki.
1: Ha, o.
0: O Chelsea'li
1: iri yarının altındaki
0: fotoğraf.
1: Bu Lefter'in bir orta korner atışı.
0: Evet.
1: Korneri bile nasıl atıyor baksana. Şimdi bu fotoğraf Karagümrük takımı.
0: Evet.
1: Kimler yok? Ayakta duranlar bana göre en sağ başta.
0: Bu taraf.
1: Evet. Özcan Fenerbahçeli, sol bek Özcan. Evet. Köksoy, Özcan Köksoy. Soldan üçüncü, yani soldan bana ayakta göre mı? Soldan üçüncü ayakta Tuncay Fenerbahçe'de de oynadı. İniyoruz aşağıya. Sol başta bana göre yine oturan Kadri Santraf. Milli takımda da oynadı Brezilya maçında. 1-0 yenildiğimiz maçta milli takımı santrafıydı Kadri. Sonra topu bıraktıktan sonra Dalyan'a geldi çok sık. Orada da oynadık. Onun yanında Tarık. Galatasaraylı Tarık Kutver. Aydın Yelken Fener'e, Tarık Kutver Galatasaray'a. Meşhur transfer. Öteki arkadaşları tanımaya çalışıyorum. Beni affetsinler. 40 sene geçmiş arada.
0: Hangi 40 ya? Bu kaç?
1: Daha fazla.
0: 69 yılı bu. 59-60 sezonu. Ne?
1: 60 sene geçmiş.
0: 50-60 sene geçmiş.
1: 60 sene geçmiş. Yok, tanırım da. Yani biraz zorlamam lazım kendimi. Ama bu Kadri, Tarık Kutver, Tuncay ve Özcan. Yani onlar hemen tak gözüme çarptığı için onları söyledim. Mesela Özcan'ın yanındaki Ahmet'ti galiba. Bakayım, bir daha bakayım. Ona benziyor ama. Yani ötekiler affetsin. Çok önemli bir Karagümrük takımı. Burada Kadri Madri yok daha. Yani işte Türkiye'deki Kadri Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e transferi Türkiye'nin bir numaralı pahalı transferi. Bir
0: evet,
1: numara.
0: Onu yaptık burada ya. Yani.
1: Sonra Şenol'la Birol gelir.
0: Evet.
1: Ama ilk pahalı transfer Kadri Aytaç'tır.
0: Türk futbol tarihinin sansasyonel transferi.
1: 57.500, 52.500. İkisinden biriydi, kusura bakmasın eğer yanılıyorsam. Yer yerinden oynadı. Ne haberler? Gazetelerin birinci sayfalarında. Ya bu paraya işte Suadiye'de iki tane ev alınır. Yok bilmem
0: anlıyor
1: ne.
0: Anlıyor muydu?
1: Yok efendim, Taksim'de bilmem ne açılırdı. Ne manşetler ha? Bırak spor sayfalarını.
0: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalık da bu kadar efendim. İyi hafta sonları, mutlu yarınlar, hoşça kalın.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2000 senesinde Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak tarihimizde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kulüp oldu.
1: ...1900'lü yılların sona ermesi ve 2000'li yıllara girilmesiyle spor tarihinde yepyeni bir cilt daha açıldı. Özellikle 2000 senesi tüm sporcular ve takımlar için elde edecekleri başarılarla adlarını tarihe yazdırmak adına son derece büyük bir önem arz ediyordu. Böylesine bir heyecanın yaşandığı senenin ilk ayında Avustralya'da düzenlenen Avustralya Açık tenis turnuvasında zafer tek erkeklerde Andre Agassi'nin, tek kadınlarda ise Lindsay Davenport'un oldu. Usta raket Birleşik Amerikalı Agassi finalde Rus Yevgeni Kafelnikov'u 3-1 mağlup ederek kariyerinin 6. Grand Slam zaferine imza atarken İkinci kez Avustralya Açık'ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Tek kadınlarda ise bir diğer Birleşik Amerikalı tenisçi Lindsay Davenport finalde İsviçreli Martina Hingis'i 2-0 yenerek kariyerinde 3. ve son kez bir Grand Slam şampiyonluğu sevinci yaşadı.
2: An emphatic victory to the 23-year-old from Newport Beach, who turned professional back in 1993.
1: Nijerya ve Gana'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 22. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Kamerun oldu. Afrika Aslanları finalde normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta ev sahibi Nijerya'yı penaltı vuruşları sonunda 4-3 yenerek kupayı tarihinde 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Amerikan Futbol Ligi NFL'in final maçı olan Super Bowl adeta nefes kesti. Atlanta'nın Georgia Dome stadında 72.625 kişinin izlediği karşılaşmayı Tennessee Titans'ı 26-13 yenen St. Louis Rams kazandı. Bu müsabaka daha sonra NFL'in gelmiş geçmiş en iyi maçları listesine girmeye hak kazanacak ve asla unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alacaktı. At disiplini Kayak Dünya Kupası sezonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu şampiyonada erkeklerde Avusturyalı Herman Mayer 2000 puan toplayarak Norveçli Kjetil Andre Amod'un önünde zaferini ilan etti.

Kadınlarda ise şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göşeli oldu. Renati Göşeli

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finaliydi.

Premier Lig ekibi Leicester City, finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley stadında maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı.

Son şampiyon Andre Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: tek kadınlarda ise Fransız Mary Pierce, İspanyol Conchita Martinez'i 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek evine kupayla döndü.
1: C'est terminé, bravo Mary Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52 en levant les bras au ciel. Et bien la voilà, cette belle victoire, son deuxième.
0: ...2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı. First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos. Headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman. Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde zafer Valencia'yı 3-0 yenen

Real Madrid'in oldu. He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons. And Manuel Sanchez lifts it again. Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA EuroLeague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA EuroLeague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti. NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils oldu. Birinci Avrupa Futbol Şampiyonası Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomez'in 44 ve 56. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Del Vecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+4'te sahneye Fransa adına Vitor çıktı ve skoru 1-1 yaparak maçı uzatma dakikalarına taşıdı.

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenine Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069 kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu 4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorpe, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. Info. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorpe, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı. Ancak başarılı atletin 2007'de dopingde olduğu ortaya çıkınca kazandığı tüm madalyaları elinden alındı.

0: Kübalı boksör Felix Seven, Sydney'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Böylece Laszlo Papp ve Teofilo Stevenson'dan sonra 3 olimpiyatta ard arda altın alan 3. boksör olarak tarihe geçti. Türkiye, Sydney Olimpiyatı'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoremen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Maurus Green 9.87'lik derecesiyle Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın, 24 gümüş, 31 bronz, toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken Rusya 32 altın, 28 gümüş, 29 bronz, toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın, 16 gümüş, 14 bronz, toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçu Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide eseri rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti.
1: The previously damaged left rib cage of Holyfield. No holding.
0: Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12 round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini 4. kez korumayı başardı. Evander, the real deal Holyfield. Incredulous, absurd, ridiculous. 2000 senesi bisiklette de izlemeye doyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
2: Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
3: İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
2: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen

Denen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho

0: 2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.
1: ...2008 yılı da yine futbolda unutamadığımız bir dönem oldu. Amili futbol takımımız Euro 2008'deki başarısıyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti. Dünya sporundaysa atletizmin efsane ismi Usain Bolt Çin'de 3 kez altın madalya kazandı.
2: Hamit, şimdi pas, Nihat, Osterkirk, Nihat, Nihat, Nihat!
3: Düştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! Semi! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. İnanılmaz bir maç.
0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
3: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
2: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda, Arda, Arda! Ve gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Jakob Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz, gece Türklerin gecesi oluyor.
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i avladı.
2: Bir gol daha gelebilir. Hamit, şimdi pas. Nihat, Osterkirk. Nihat, Nihat! Gol!

0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
1: Rüştü, Emre karambol anı, cezaları Semih! Gol!
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
1: Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu olacak.
2: Tehlikeli gelişiyor atak. Kutlus Berger.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
3: Fernando Torres
4: ve gol!
3: Şahane bir gol attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Inter, CSKA Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak Sarı Lacivertlerin ikinci turdaki rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda yıldızlar topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip yıldızlar topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
5: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted in this bit of stadium theater. The taking of Chinese culture to the Western world. Ning's lap around the stadium was elevated around the rim of the stadium. Then he touched his torch to the fuse that would light the Olympic cauldron.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Max Fils'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine Bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye, Pekin 2018'de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Dibaba, not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead.
0: ...2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbola ara verdi.
2: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit, dayan. Şu anda götürülüyor değerli seyirciler. Dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Daum da ağlıyor.
3: IBF, IBO and two time heavyweight champion of the world. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
0: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı esti. Ukraynalı boksör WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahimov'u sayıyla yenerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahibi oldu.
4: And if you didn't look great this time, they'll forget about it because let's have another fight real soon and then forget about it.
3: Dr. Steel Hammer, Vladimir.
0: ...2008 Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine

0: de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'ye atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhan Kop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhan Kop ömür boyu, eşi ve antrenörü Yücel Kop ise 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güney Sigorta Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
1: Final sayısı için kullandık servisi. İşte
0: bir sevindirici haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni uluslararası 2008 Agium Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

0: Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.
1: Arşiv odasında bir bölümü daha geride bıraktık. Hoşçakalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var. Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Santander Silgado'ya hızlı bir giriş yaptı Dimitri Kudrashov. Köşeye sıçtırdı rakibini. Türbünlerden

0: Kudraşov'a çok büyük bir destek var. Bir sol salladı Kudraşov. Uzak tutmaya çalışıyor Santander Silgado kendisini. Değerli izleyiciler, iyi takip edin. Çok tehlikeli bir isim Dmitri Kudraşov. Rakibinin üstüne üstüne gidiyor. Boşluk arıyor. O boşluğu bulursa zaten yapıştırdığı an yıkıyor rakibini. Öyle kapasitede bir boksör Kudraşov.
1: Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ağır adımlarla rakibini ring içerisinde ringi daraltarak pres yapmak ve round'un ilk dakikasında da şu ana kadar ring hakimiyeti Dmitri Kudraşov'un lehine söyleyebiliriz. Dışarıdan bir sol kuruşa girişimi var yine Kudraşov'un. Buna karşılık savunmada şu an rakibini bekliyor Santander Silgado. Rakibinin açık verdiği bölümlerde kroşeyle bir kontra karşılığı niyetinde.
0: Bakın bir Amerikalı sağ boksör çıkarttı Dmitri Kudraşov. Üstüne üstüne gidiyor rakibinin. Bir boşluk, bir solda yıkıldı. Yıkıldı. Santander Silgado yıkıldı değerli izleyiciler. Az önce söylemiştik, o boşluğu bulursa affetmez. Çekiç gibi yumrukları var Dmitri Kudraşov'un. O çekici salladı Santander Silgado'ya. Yere düşürdü ve bir knockdown geldi daha ilk round'da. Bir yumruk daha, bir sol daha bu sefer bayıldı. Bu sefer kalkamayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir yumruktu o? Nasıl bir yumruktu o? Bitti. Kora ikinci nakavt.
1: Ya keşke,
0: neler biraz, oluyor?
1: Keşke biraz maç izleseydik. Üst üste iki sol kroşe ve Santander Silgado knockout. Rus çekici Dmitri Kudraşov da geri dönmüş oldu böylece. İşte ona neden Rus çekici dendiğinin sebebini şu an canlı bir dakikalık performansıyla da bize bir kez daha ispatlamış oldu Dmitri Kudraşov.
0: İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece. Luis Arias, Arif Magomedov karşı karşıya geliyorlar. Bu muhteşem gecenin ilk karşılaşması. Kırmızı şortuyla Arif Magomedov, beyaz şortuyla Luis Arias ringde. Bir sol çıkartıyor Arif Magomedov. Sanki ilk roundlara nazaran birazcık daha toparlanmış gibi Arif.
2: Yani şöyle, Arif Magomedov kondisyon olarak hazırlanmış. Tek eksiği sürekli düz mücadele etmesi. Bakın. Direkleri genelde aparkatları kırışıyor. Bakın çok yumruk alıyor bazen. Gövdeye özellikle.
0: Evet, yine aldı orada gövdeye. Bakın sağ. Sağ geldi. Bir sağ daha geldi. Bir sağ daha ve düşürdü. Arka arkaya evet. Vurdu. Arka arkaya Luis Arias.
2: Çünkü hiçbir iskiv yok, bir fend yok. Özellikle solun üzerinden sağları alıyor. Bu aşamadan sonra belki kendini getirmeyecektir.
0: Çenesi sağlam, çenesi sağlam dedik ama arka arkaya gelen yumruklarla bir knockdown gerçekleşti artık. Dengesini kaybetti Arif Magomedov. Hakem Bird de karşılaşmayı bitirdi. Gecenin ilk maçında ilk knockout geliyor. Arif Magomedov yeniliyor. Luis Arias karşılaşmanın galibi oluyor değerli izleyiciler. Atom! Birol hocam, senin dediğin gibi çok düz bir boksör Arif Magomedov. Renk katamadı, bir B planı üretemedi. Arayışta olan, dövüşen Luis Arias'tı ve tabii sonuç olarak da ringden galibiyetle ayrıldı Luis Arias ve 18. zaferini ilan etti. Yoluna yenilgisiz devam ediyor Birleşik Amerikalı Cuba lakaplı Luis Arias. Bundan sonrası Arif Magomedov için çok zor. Çünkü son 3 maçında ikinci yenilgisini alıyor Arif Magomedov. Kemer birleştirme müsabakası. Moises Flores IBO kemeriyle geldi. Guillermo Rigendo WBA süper kemeriyle geldi. Ve şu anda Las Vegas Mandalay Bay Arena'da kozlarını paylaşıyorlar. Andrei Ward, Sergey Kovalev karşılaşmasından önce müthiş bir müsabakaya tanıklık ediyoruz. Bir sol çıkartıyor Rigendo.
2: Kubalıların genelde çoğu ters kart olur. Bakın burada yine bir ters kart görüyoruz.
0: Şimdi hocam senden sıklıkla Guillermo Rigendo'nun tekniğini de analiz etmeni isteyeceğim. Özellikle round aralarında. Moises Flores boşa çıkan bir yumruk. Guillermo Rigendo şöyle bir yokladı Moises'i. Kolları çok uzun Rigendo'nun. Boy farkına aldanmayın.
2: Guillermo çok rahat bakın. Rakibin enerjisini alıyor. Fazla oyuna girmiyor. Yumuşak böyle hareket ediyor. Rakibin

0: Demesini bekliyor sürekli. Kontra bir solla yakalamayı düşünüyor belki bakın. Karaciğer ya da bakın sol kroşeyle.
1: O Küba rejiminin üzerine çöktürdüğü o soğukkanlılık var ya. Rigendo'da.
0: Cezaları almış bir sürü, çalışma cezası.
1: Tabii canım, domuz bakıcılığı bile yapmış. O cezayı da
0: bakın gözler,
1: Fidel Castro'dan
0: gözler
1: aldı Rigendo.
0: Her yumruğu görüyor, çok iyi görüyor soğukkanlılığı.
1: Daha agresif bir boks sergilemeye çalışıyor şu anda Meksikalı Moises Flores ama tamamen rakibini boşa almış durumda Guillermo Rigendo. Oldukça sakin, bir boşluk arıyor. Çok dengesiz, çok dengesiz. Moises Flores çok dengesiz. Her an bir kontra alacak gibi duruyor. Bakın boşa giden yumruklar.
0: Bakın o sol gelecek birazdan.
1: Yani bu şekilde devam ederse o el çakal Rigendo çakallığını gösterip yumruğu yapıştıracak Chucky Moises Flores'e.
0: Fidel Castro'dan kaçmış bir adam. Yani burada bu yumruklardan kaçmayacak mı?
1: Aynen öyle. Fidel Castro'yu evet arkasına almış. Bir daha Küba'ya girememiş Guillermo Rigendo. Şu anda Moises Flores karşısında, boşa giden bir Moises Flores yumruğu. Rigendo boşluk arıyor. İlk raundun son saniyelerine giriyoruz. Rigendo oldukça soğukkanlı. Flores birazcık daha agresif gözükmeye çalışıyor. Gövdeye bir yumruk indirdi Flores. Meksikalı boksör Guadalajara'lı IBO kemeriyle geldi. Rigendo'nun WBA süper kemerine göz dikmiş durumda. Bir sol çıkartıyor bakın, işte biraz önce söylediğimiz gibi Guillermo Rigendo. Bir sağ bir sol daha geliyor. Rigendo yakaladı şimdi rakibini. Bir tane daha vurdu. Sarsı düştü. Düşürdü Rigendo. Durdu vurdu.
0: Hakem göremedi.
1: Rigendo son saniyede bayıltıyor Moises Flores'i. Ama söylemiştik bu kadar kontrolsüz, bu kadar kontrolsüz dövüşürse Rigendo'dan gelecek bir kontrayla boylu boyunca yerine yere serilir demiştik. Şu anda boş gözlerle yukarıya bakıyor. Mandalay Bay Arena'nın tavanına bakıyor Moises Flores. Yani müthiş bir boksör Guillermo Rigendo. O mahzun bakışıyla hiç gülmedi. Rakibini kontrol etti. Ne yapıyor diye baktı. Tam raundun sonuna geldik. Tam gong çalacak. İşte orada sıkıştırmaya başladı rakibini. Ve knockout ediyor Rigendo.
0: O sol Rigendo'nun...
1: Kalkamıyor.
0: Kalkamaz.
1: Kalkamıyor Moises. Bakın.
0: Bakın.
1: Boşa giden yumruklarından sonra... İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir karşılaşma. Arka arkaya yani gelen nakavtlar.
0: Biraz eskiden tutmuş bir iki tane.
1: Bir kere tutmuş orada da.
0: Çakal normal.
1: Evet, o yüzden zaten el çakal. Zlatan İlçani'nin Mikey Garcia mücadelesinde 3. round'dayız. Yine kontrollü başladı her iki boksör. Boşluk arıyorlar. Bir direk çıkartıyor orada Zlatan İlçani'nin. Answering. Go home. Maçın başından beri ring ortasında ring hakimiyeti Zlatan İlçani'nde gözüküyor aslında, değil mi?
0: Ya ringi tabii baskıyı sürekli o uyguluyor ama oyununu zaten Mikey baktığımız zaman Garcia oyunu zaten kendisi üzerime gelsin, ben vuruşlarımı yapayım ortaya alayım. Yani mecbur zaten baskı kurmak zorunda çünkü uzanma mesafesi kısa.
1: Şimdi sağ sol çıkartıyor Mikey Garcia. Bir direk denemesi daha Mikey Garcia'dan, bir direk denemesi daha.
0: Solunu çok iyi kullanıyor bir kere. Yani solunu sert de vuruyor, öyle yumuşak da değil.
1: Bize buradan yumuşak gibi geliyor ama bakın Dejan Zlatichani'nin o alnında deformasyonlar başladı.
0: Kesinlikle. Yani Karadağlı boksör sürekli yakına girip bir kere gövde ve çene. Gövde hiç vuruşu yapmadı şu ana kadar. Hep kafaya çalışıyor iki boksör de.
1: Sağ sol geliyor Mikey Garcia'dan. Bir sol çıkarttı Mikey Garcia. O aradığı yumrukları bulamadı şu ana kadar Dejan Zlatichani.
0: Bakın şimdi gövdeler geldi. Şimdi gövdeye vuruşlar geldi. Zaten gö-

0: bir de ters kart olmasından dolayı vuramıyor. Çünkü karaciğeri sağ tarafta ama uzanma özellikle sağ elle daha rahat uzanacağı için. Bakın burada.
1: Boşa gitti Zlatičanin. Bir direk çıkartıyor Mikey Garcia. Bir sarılma geliyor. Değerli izleyiciler, hemen her iki boksör de birbirinden kurtuldu.
0: Çok güzel ama
1: güzel. Evet. Burada şimdi yıktı. Mikey Garcia. Mikey Garcia yıkıyor. Zlatičanin yerde. Boylu boyuna uzandı orada. Mikey Garcia boşluğu buldu. Şu anda Zlatičanin gözleri kapalı bir şekilde yerde yatıyor. Bayıldı. Değerli izleyiciler, nasıl bir yumruk o?
0: Yan çevirmeleri lazım. Yan çevirmeleri lazım.
1: Hemen burada bir tıbbi müdahale gerekiyor olabilir. Çünkü bir tepki vermedi Zlatičanin. Yumruk balyoz gibi iniyor Zlatičanin'in yüzüne. Zlatičanin şu anda sırt üstü yatmış durumda. Değerli izleyiciler.
0: Çok büyük bir aparkat. Sağ aparkat peşine sağ bir daha vurdu kontra.
1: Maçın başından beri söylüyoruz. Her iki boksörün de demir gibi yumrukları var. Bu maç uzun sürmez. Bu maç nakavtla biter dedik. Otoriteler de bu görüşteydi. Kontrollü gidiyordu müsabaka ama boşluğu bulduğu anda Mikey Garcia affetmiyor. Dejan Zlatičanin boylu boyunca yere uzandı. Halen bir tepki yok. Umut ediyoruz ki bir sağlık problemi olmasın ama orada oksijen tüpleri de geldi. Dizler kaldırıldı. Son derece sert bir yumruk. Şu anda oksijen takviyesi yapılıyor Dejan Zlatičanin'e.
2: İşte bu 3 dakika belli edecek. Ünvan Almanya'da yeni sahibini mi bulacak yoksa Roma'ya mı gidecek? Gerçekten çok iyi bir 11 round izledik şu ana kadar. Müthiş bir mücadele vardı. Ben artık bu 3 dakikada şarjör her iki boksörün de boşaltmasını bekliyorum şahsen.
1: Bizler de ayağa kalktık, bu heyecanı yaşıyoruz. Son dönemlerin en güzel karşılaşmalarından bir tanesi dersek yanılmamış oluruz değerli boks severler. Sağlı sollu yumruklar geliyor. Tyron Zoyge'den Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis birazcık daha sert olması lazım. Birazcık daha isabetli yumruklar atması lazım. Aksi halde kemer postdamda kalacak. Götüremeyecek Roma'ya. Bunu da biliyor.
2: En büyük hayaliydi Roma'da 10.000 kişinin önünde dünya şampiyonluğu kemerini korumak. Bu hayali gerçekleştirebilmek için önce Potsdam'dan çıkması gerekiyor Alman boksörün. Daha önce bunu gerçekleştirdi. Yine gerçekleştirebilir mi? Son 2 dakikada bunu görebileceğiz ancak.
1: Orada eldiveninde bir sorun var. Tyron Zoyge'nin hemen giderildi bu problem. Ve müsabaka kaldığı yerden devam ediyor. Hakem ayrılın dedi. Tekrar dövüş komutu geldi. Bir boğa gibi saldırdı orada Tyron Zoyge. Yorgun, İtalyan yorgun. Alman da yorgun ama birazcık daha diri yine. De Carolis'e nazaran.
2: Daha diri gözüken taraf Tyron Zoyge. Sol direklerle biraz önce rakibinin üzerine gitti. Özellikle bu round'u almak istiyor ki bu kadar yakın geçen bir karşılaşmada bu round'taki performans gerçekten kayda değer olacaktır. Hakemlerin gözünde
1: sıkıştırdı, düşürdü. Düşürdü De Carolis'i. Saydı, evet. Evet. Bekliyorduk zaten böyle bir hamle iki boksörden de ama bu hamle Tyron Zoyge'den geldi. Çok zor durumda. Çok zor durumda De Carolis.
2: Kesinlikle grubi durumunda.
1: Artık kemerin yeni sahibi Tyron Zoyge mi olacak? İtalyan çok zor durumda. İtalyan çok zor durumda. Hakem ayrılın diyor. Son saniyelere giriyoruz. Alman boksör Potsdam'daki NBC Arena'yı ayağa kaldırdı şu anda.
2: Hala 30 saniyenin içerisindeyiz. Belki puanlamaya bile gitmeyebilir. Alman bir çok kez etkili.
1: Evet. Evet, düştü.
2: Ve bitti.
1: Bitirdi.

0: maçın bitimine 20 saniye kala, 20 saniye kala Tyron Zeuge Giovanni De Carolis'in fişini çekti. Ve artık WBA'de süper orta siklette yeni şampiyon Tyron Zeuge oluyor.
1: Mükemmel bir final izledik ringde. 12 round boyunca kıyasıya bir mücadele finali yapan Alman Tyron Zeuge oldu. Sadece dünya şampiyonu olmadı Tyron Zeuge bu genç yaşında ve bu yeni kariyerinde, aynı zamanda Almanya'da tarihe geçti. Almanların en genç dünya şampiyonu olarak
0: 24 yaşında Tyron Zeuge Giovanni De Carolis'ten ünvanı aldı. De Carolis Roma'ya eli boş gidecek. Müthiş bir son round izledik. 16 Temmuz günü iki boksör karşı karşıya gelmişti. O maç berabere bitmişti. Ama kimi otoritelere göre üstün olan taraf o maçta da Tyron Zeuge'ydi. Ve Tyron Zeuge bu sefer affetmiyor.
2: 7. round'dayız değerli izleyiciler. WBO Latin ve Uluslararası Süper Horoz Siklet ünvan karşılaşmasında Isaac Dogbe ile Julian Aristule karşı karşıya geliyor. İşte o balyoz yumruk, biraz önce bahsettiğimiz, her an o patlama gelebilir diyorduk ve geldi o patlama. Dogbe'den geliyor değerli izleyiciler. Knockdown, bakalım kalkabilecek mi ya? Saydı hakem. Tam son anda Aristule ayağa kalktı. Bekliyorduk böyle bir yumruk ve düşüyor Aristule. Bir sağ daha çıkarttı Dogbe. Karnına vuruyor, karaciğerine vuruyor. Bir sağ daha cevap veriyor Aristule. Çok güzel bir yumruk daha Dogbe'den. Maç 7. round'da adeta. Evet, dizlerin üzerine çöküyor Aristule. Bir kez daha saydırıyor Dogbe Aristule'yi. Evet. Hayır, yandan beyaz bir havlu geliyor. Hakem bitiriyor karşılaşmayı. Antrenörü devam etmesini istemedi Aristule'nin. Ve Julian Aristule mağlup olurken Isaac Dogbe 16. maçından da galibiyetle ayrılıyor.
3: Round 11.
2: 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringde. Geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar. Gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü Vladimir Klitschko inanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta. Bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta. Şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı.

0: ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor. İşlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor. Joshua vuruyor. Bitti. Bitti. Hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu basamağı da geçiyor. Knockout'la geçiyor. Anthony Joshua kendi seyircisi önünde Wembley'de. Bakın bu round'dan. Oo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler, ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini Krakow olmuşken. Artık dayanamadı Vladimir Klitschko da. Dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir resital. Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor.
1: Touch Clubs.
2: Sevgili seyirciler, Bob Williams son uyarılarını yapıyor iki boksöre. Ve 12 roundluk mücadele artık saniyeler mi diyeyim, bir dakika mı diyeyim, hakemin başlama box demesiyle ve başlayacak. İlk box maçımı 1971 Mart ayında anlatmıştım değerli seyirciler. Türkiye'de yapılan, Amerika'dan ilk canlı yayındı bu. Muhammed Ali, Joe Frazier mücadelesi. Ve şimdi hemen İngiltere'deki bu büyük iddialı maça göz atmaya başlıyoruz. Sol direkle David Hay rakibini şöyle biraz yavaş yavaş hep sollarıyla yokluyor, yokluyor. Ve Mark DeMori son derece dikkatli, ama bu dikkatlerin arkasından ani bir yumruk gelebilir, dikkatli olması lazım. David Hay daha yaşlı, 3 yaş fazla ve daha tecrübeli. Amatörde dünya ikinciliği var. Olimpik bir başarısı yok. Son derece dikkatli şekilde rakibini kolluyor. Yine sol, sağ aşağıdan vurdu. Tam bir böbrek üstü. Kidney punch. Joe Louis yaşasaydı şimdi zevk içinde benim adım Kidney Puncher diye bu cümleyi sarf ederdi Koray. Evet. Böbrek üstüne müthiş vururdu o. Joe Louis. En uzun ünvan sahibi Joe Louis. 11 yıl 8 ay 18 gün. Hemen maçımıza dönelim. Çünkü Mark DeMori kapalı kutu belli olmaz. Son derece sert yumrukları var. O da nakavtçı. David Hay sol yumruk ileride. David Hay biliyorsunuz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı sevgili seyirciler ve Türk hayranı. Onun için bu müsabakada yani gönlüm David Hay'den yana dersem biraz da yanlış söylemem. Sağ sol darbeler, çok güzel bir aparkat. Harika bir aparkat, tam tutmadı ama yine de burnunun üstünü kızarttı rakibinin. Dikkat et Mark DeMori, sol sağ aşağıdan aparkat tutturamıyor, iyi kapandı. İyi kapandı Mark. Ama beynine vuruyor yani. Suratı kızardı. Sevgili seyirciler bakın dikkat edin. Sağ sol, sağ sol. Müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş sağ sollarla indiriyor rakibini. Kalkması son derece zor.
1: Ve bitti karşılaşma.
2: Son derece zor. Evet, son derece zor. Sevgili seyirciler bakın. 45 saniye kala. Mike Tyson.

0: sizin gibi indiriverdi rakibini. Hem de karşısındaki son derece önemli bir adam. Şimdi ağır çekimlerde göreceksiniz. Sağlar, sollar, aparkatlar ve kazanılan muhteşem bir zafer. Çok kısa sürüyor işte bazı şeyler ama bu da bir başka zevk, bu da bir başka tat. Ondan önce güzel maçlar anlattın sen sevgili Koray kardeşim. Güzel mücadeleler anlattın. Bu da bak hala. Herhalde şimdi biraz sonra hastaneye götürülür. Koray bak işte bak sağa sol sağa sağa. Orada biraz önce bunun başında da bir aparkat olacak daha. Onu ben söyledim. Şimdi bu sağa. Yukarıdan aşağıdan. Evet işte sol aparkat aşağıdan geldi. Tam tutturamadı ama. Şimdi sevgili seyirciler bakın. Burada anatomiyle ilgili bilgiler son derece önemli. Öyle yere vuruyor ki çenesiyle sağ taraftan kulağının üstüne vuruyor. Bakın dikkat edin şimdi buradan. Sağına bakın. Gördünüz mü? Yani arkasından aynı yere ve sol bir sağ daha tam beynin arkasına. Artık diğerleri ıska. Kulak zaten kulak dengeyi kaybediyor. Önce böyle kulakla yanağına vurdu. Arkadan tam kulağın üstüne vurdu. Ondan sonra sol geçirdi. Ensenin üzerinden ki orası zaten gayri nizami bir vuruştur o. Ama o ana kadar hakemin yapacak bir şey yok. Yani Bob Williams'ın orada hiçbir kusuru yok.
1: That's all.
2: Yani tabii müsabaka Almanya'da Kara Murat bu karşılaşmadan puanla galip ayrılabilir ki zaten son birkaç roundda oldukça başarılı Kara Murat. Bakalım Trevor Reeves burada neler yapacak? Rakibinin de kaşı açılmış durumda, oraya çalışabilir mi? Bir knockdown yakalayabilir mi? Hatta belki bir knockout yakalayabilir mi? Ama Kara Murat'ın bir önceki roundda gerçekten oldukça etkili bir boks ortaya koyduğunu da söyleyebiliriz. Ama hakikaten Trevor Reeves'i de tebrik etmek lazım. Bu rounda kadar 11 round oldukça güzel bir boks ortaya koydu. Bu keyifli maçın kahramanlarından biri de Trevor Reeves. Köşe hala o bitti o bitti diye bağırıyor. Gazı veriyorlar Trevor Reeves'e. Bakalım Trevor Reeves burada iplere yasladığı rakibine neler yapabilecek. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Sol yumruklar geliyor. Trevor Reeves de tabii boş durmuyor. Cevap veriyor Kara Murat'a. Her iki sporcunun da yüzünde deformasyonlar var. Çok fazla yumruk aldılar. Ama henüz müsabakanın başından bu yana kadar bir knockdown gelmedi. Bu keyifli karşılaşmada son 50 saniyeye giriyoruz. Karo Murat'tan şimdi bir sağlı sollu yumruk kombinasyonu yine devam ettiriyor Karo. Bir sağ bir sol daha rakibini sarsıda düşürebilir. Trevor Reeves'in Karo Murat 12. round'un son anlarında köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar Karo Murat'tan. Hakem araya girdi ve maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor Karo Murat. Müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. İnanılmaz bir maç. Ali Eren, Demir Ezen ikinci rounda da hızlı girmek istiyor. Şimdi bir sağ çıkarttı Ali Eren ama etkili değil. Rakibini açmaya çalışıyor. Kontrol, ring kontrolü Ali Eren, Demir Ezen de şimdi ringin köşesine sıkıştırdı Radraşid'i. Bir o köşeden aldı, bir bu köşeye getirdi. Ali Eren çok güzel sağ sol. Sol geliyor Ali Eren Demirezen'den. Rakibini şu anda bloke etmiş durumda. Ali Eren Demirezen sağlı sollu yumruklarla Radraşit'i dağıtmaya çalışıyor. Gövdeye çalışıyor. Sağ sol yine Ali Eren Demirezen'den. Bir daha parkat geldi ve Radraşit dizlerinin üzerine çöküyor. Hakem sayıyor değerli izleyiciler. Oldukça etkili girdi Ali Eren Demirezen ikinci rounda. Şimdi devamını getirmesi gerekiyor Ali Eren'in.

0: çıkartıyor Ali Eren. Karşılık vermeye çalışıyor Rad Rashid ama Ali Eren Demirezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demirezen bu roundda.
1: Devam edemeyecek rakip.
0: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Murat Raşit'ten.
1: Bakın bunları almaması lazım.
0: Şimdi yine Ali Eren Demirezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci roundda. Darmadağın oldu Rad Rashid ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demirezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demirezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tekte alıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için. UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov. İkinci round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok güzel, çok güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov. Conor'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım. Habib bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri, strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den, bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Ooo, bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine

Stellerden destek alıyor. Rakibinin üstünde Habib. Dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. Kim o bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet, oradan bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona. Bir evet, Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat kurar. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

La Liga'da. İkinci hafta karşılaşması, ev sahibi Rayo Vallecano, konuğu Deportivo Alaves. İlk düdük geliyor, Vallecano Alaves mücadelesi başlıyor iyi seyirler. Fran Perez birebir kaldı şimdi. Fran Perez geriye döndü. Fran Perez uzak mesafe, nefis çalım ardından vuruş ama direkt dibinde kaleci. Unai Lopez'den şık hareket ardından sert şut, yerden şut, uzanıyor kaleci Sivera. Geriden iyi destek geldi, bir anda fırladı Reba, ceza sahası içine girdi, gol pozisyonu, pas çıktı ama iki hamlede kaleci Batajla topun sahibi. Şimdi kullanacak, kısa kullandı isim. Tekrar aldı.

0: Ayağına Isip Alazon açısı da oluşuyor gibi. Isip Alazon dışarıya. Ekstra pas Fran Perez'e. Fran Perez aldı sağına, kapalı önü, açı yok. Fran Perez son çizgi, yerden çevirdi ama top dışarıda. Korner. Çizgi halinde dizildi savunma. Şimdi orta geldi, içeri kafa ama yandan dışarı. Cameo, top kaybı. Ibanez sağdan bindirme var şimdi Perez'den. Derinlemesine bir top. Tek dokunuş. Tony Martinez'den. Perez ucumda. Perez'den orta ama yan filelere gitti top. Tony Martinez'de gole yaklaştı Alaves. Ama sonuç yok. Yerden pas. Unai Lopez. Onun da pası. Cameo'dan plase ama iki hamlede. Sivera. İşaret geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direğe doğru ve top ağlara gidiyor. Kornerden golü buluyor Rayo Vallecano. Böyle kullanıldı. Kavisi top. Kaleci tek yumrukla uzaklaştırmaya çalışıyor ama burada Isca sonrasında Balboa'ya çarpıyor top. Koluna temas etti mi etmedi mi Balboa'nın? Şu an Muniera monitör işaretini yaptı, izleyecek. Kolunun açısı değişiyor temas sonrası. Benim anlatmaya çalıştığım buydu. Bakalım karar ne olacak? Açıklayacak kararı Jose Muniera. Önce kaptana söylüyor. Elle oynama. Ağlara giden top değer kazanmadı sevgili izleyenler. Tenalya derin gönderdi. Şimdi Ibanez top boşta ceza sahası için. Nefis bir dönüş, kaleci açıldı. Kale boş ama direkt gitmedi top ağlara. Yaklaştı yine gole Alaves. Gidiyor topla Ratsiu. Karşısında Reba. İçe kıvrıldı. Ratsiu bir çalım daha. Bir çalım daha. Kurtardı topu. Şimdi Cameo düzeltti. Cameo gol! 1-0 önde Rayo Vallecano. Çok istediler. Çok arzuladılar. Büyük bir efor sarf ettiler. Önce Ratsiu. Ardından Cameo. 1-0 önde ev sahibi. Sağdan yükleniyor Alaves. Deniz Suarez'in pası yerden içeri. Tony Martinez bitiremedi. Atak tazeleyecek yine mavi beyazlar. Uzaktan şut dışarıya. Ibanez vurdu dışarı. Bu arada Mariano Diaz. Gol pozisyonu ve gol. Mariano Diaz. 1-1. Oyuna sonradan girdi. Topu ağlarla buluşturdu. Mariano Diaz, Ratsiu yıkıldı. Son bölümde golü buluyor Alaves. Şimdi Yusuf yaptı ortasını. Gol şansı ama dışarı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tony Martinez harcadı fırsatı. Muniera maçı bitiriyor. Rayo Vallecano 1, Deportivo Alaves 1 maçın sonucu.
1: İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Sevilla'yı konuk ediyor. Gözler maçın hakeminde. İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Athletic Sevilla mücadelesi başlıyor. Oyan Sunset. Sunset döndü. Sunset yerden pası verdi. İyi bir pas oldu. Benyat uzaklardan denedi. Kalecide kalıyor Vlahodimos. Peyo Canales. Benyat'tan Canales şimdi sağ kanat. Iñaki. Iñaki Williams kaleyi düşündü Vlahodimos. Şimdi Rabiur baskı yaptı. Rabiur o pres sonuç verdi. Şut geldi ama etkisiz. Maçın hakemi oyunu durduruyor ve kırmızı kart. kırmızı kart. Çok tehlikeli.

0: pozisyonun ardından kırmızı kart çıkıyor Atleti'ye. Bariz gol şansını engelleme ve kırmızı kart. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Sevilla golü arıyor. Rakip kırmızı kart gördü. Şimdi golü arıyorlar. Olsun olsun dışarıya. Sert vurdu olsun ama çerçeveyi bulamıyor. Berenger. Yuri'nin yerini Alex Berenger dolduruyor şu anda. Yine baskı sonuç verdi. Şut geldi. Gol! 15. dakika. Sevilla öne geçiyor Osso'yla. Atletik 10 kişi kalır kalmaz kalesinde golü görüyor. 15. dakika. Sevilla 1-0 önde San Mames'te. Yine önde baskı. Yine çıkarken hata Atletik'ten ve üst üste iki pozisyonda ağır bedeller ödüyor Atletik. Sağ kanatta Juan Iglesias. Sevilla geliyor ikinci gol için. Iglesias. Iglesias çekti. Iglesias şimdi kaleyi düşündü Simon. Unai Simon corner. Din ezeli rakibinde yetişti. Liga'da Sociedad forması da giymişti Guridi. Şimdi Areso. Jesus Areso yerden oynadı. Sunset. Sunset vurdu dışarıya. Oyan Sunset. Jesus Areso. Uzun bir taç kullanacak. Areso gönderdi içeriye. Guruzeta top sekti. Agüme şimdi gelişine vuruş dışarıya. Dışarı gitti. Teo Canales. 33. dakika. Osso. Bir sol bek olarak katılmıştı A takıma. Hücum yetenekleri onu sol öne itti. Sol kanatta görüyoruz onu. Berenger. Şimdi Sunset harika döndü. Pası verdi. Iñaki Williams Vlahodimos. Odiseas Vlahodimos. Şimdi pas. Ecuke. Tehlikeli geldi Sevilla. Ecuke. Süper gol. Ecuke harika bitiriyor ve Sevilla farkı 2'ye çıkarıyor. Chidera Ecuke. Muazzam bir bitiriş. Atletik 0, Sevilla 2. Ecuke ikinci yarı başlarken oyuna dahil oldu ve harika bir gol atıyor. Şimdi orta içeriye Ecuke'den Rabiur düşüncesi Areso. Areso Osso mücadelesi. Osso kazandı o topu. Yerden çıkardı. Şimdi İshak vurdu gol. İshak Romero. Sevilla şov yapıyor. 57. dakika. Atletik 0, Sevilla 3. İshak Romero Ecuke'ye asisti yapmıştı. Bu kez de kendisi atıyor. Şimdi Canales. Canales. Canales vurdu. Vlahodimos. Alex Berenger tekrar. Berenger aradan bıraktı. Peyo Canales çizgi indi. Peyo Canales çıkardı. Şut geldi. Son anda müdahale. Son anda müdahale. Carmona. Berenger korneri kullanıyor. Berenger yaptı ortayı. Savunmadan sekti. Şut gol. Top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Atletik farkı ikiye indiriyor. Aitor Paredes. Bir umut ışığı oluyor. Aitor Paredes'in golü Atletik için. Fark 2'ye indi. Atletik 1, Sevilla 3. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletik 1, Sevilla 3.
1: Valencia ve Celta Vigo karşı karşıya giriyor. Ve şimdi düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Carlos Corberan görüntüye geliyor. Gaya. Gaya döndü geriye. Pepelu. Uzun oynadı. Pepelu savunma arkasına. Şimdi Sato hareketlendi. Aldı cezalarında iyi pas. Şut geldi dışarıya. Dışarıya Danjuma. Arnaut Danjuma dışarıya gönderiyor müsait pozisyonda. Abi Galan. Gitti Tarrega'nın üzerine. Havi Galan yerden. Şimdi uzaklardan bir şut. Dimitrievski hata yapmıyor.

0: Fabi Guerra en soldan Gaia bindirdi. Onun koşuyoluna Jose Gaia. Gaia düzeltti, yaptı ortasını. Herkes açtı uzak nokta. Ugrinic o da çevirdi bekletmeden. Lago. Orada bir karambol. Javi Guerra önünde kaldı, vurdu dışarıya. Javi Guerra. Aleix Vebas. Javi Rodriguez. Dimitrievski. Dimitrievski çıkardı. Javi Guerra. Javi Guerra döndü sağ tarafa. Ugrinic vurdu ve kaleci Radu. Ceza alanına doğru. Şimdi Pablo Duran vurdu ve kaleci Dimitrievski. Şimdi sol tarafa Svedberg aldı önüne. Ceza alanında Svedberg. Yerde kaldı Svedberg. Kalk diyor hakem. Svedberg yerde kaldı. Kalk dedi hakem. Ve bir karşı atak şansı Danjuma. Taşıyor topu Danjuma. Girdi ceza alanına. Danjuma dışarıya. Danjuma dışarıya gönderiyor. Valencia yine gole yaklaştı. Danjuma ile yaklaştı. Aspas gönderdi Moriba'ya. Laiş Moriba. Tek toplar Celta Vigo'da. Marcos Alonso bıraktı. Svedberg ceza alanında. Svedberg geriye çıkardı. Marcos Alonso dışarıya. Dışarıya. Celta Vigo gole yaklaştı. 89. dakika. Marcos Alonso Svedberg işbirliği gelişine böyle denedi şansını. Alonso ama çerçeveyi bulamıyor. Ali Dieng 90+5 son uzatma dakikası. Dieng Valencia taraftarı heyecanlı. Dieng yaptı ortasını. Dieng Alonso şimdi uzaklardan bir şut ve kaleci Radu iki hamlede. Bir kez daha izliyoruz işte. Çok uzaktan, çok sert, çok düzgün bir şut ama Radu geçit vermiyor. Ve son düdük geliyor. Hakem mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor. Değerli futbol severler.
1: La Liga'nın ikinci haftasında Espanyol Real Madrid maçındayız. İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İşte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Arda Güler, içeride Mbappe ve Vinicius. Arda içeriye, Mbappe'ye doğru savunmadan son anda müdahale var. Atak tazeleyecek Real Madrid. Bernardo Silva. Bellingham düştü kalktı. Bellingham'dan Carreras'a. Mbappe ısrarla istemişti, o topu aldı. Kaleye de baktı ama Dimitrovic'in üzerine gidiyor şutu. Arda'dan Dumfries'in koşu yoluna. Denzel Dumfries çevirdi içeriye Dimitrovic. Denzel Dumfries gibi bindirme yapmayı çok çok seven, oyununun temel taşlarından biri haline getirmiş bir oyuncuyla oynamak Arda için de iyi olacaktır. Tabii Dumfries için daha da iyi diyebiliriz. Calatrava. Exposito, Edu Exposito Arda'ya takıldı şutu. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor Espanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito. İyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta.

0: şut gelmiyor Denzel Dumfries'ten. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Hernandez, Valverde geldi oraya. Arda şimdi. Arda attı çalımı, yerde kaldı, faul. Arda'nın çalımı tekrar tekrar farklı açılardan ekranlarınızda. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Urko'dan böyle kurtardı. O sihirli sol ayağıyla Mbappe'ye de gönderiyor. Dimitrovic kapattı açıyı. Aynı zamanda eskide bir İspanyol oyuncusu ve teknik direktörü Pochettino. Dumfries kaleyi denedi, korner. Arda. İkinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham. Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği. İkinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Pasla çabuk kullandı Arda. Yeniden buluşuyor topla. Arda fırsat aradı orta için. Şimdi gönderdi içeriye. Kafa vuruşu Dimitrovic'in üzerine. Konate. Diomande. Seken top. Valverde. Fede Valverde ile gole yaklaşıyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Diomande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top. Espide. Espi vurdu gol. Dakika 90. Sahnede Carlos Espi var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espi. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Vinili, Mbappe'li, Diomande'li hücum hattına sonradan dahil oldu Carlos Espi. Golü atan da oluyor. Golü buluyor Carlos Espi ve işte Jose Mourinho. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid, Carlos Espi'nin son anlarda bulduğu golle 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Atletico Madrid, Villarreal mücadelesi başlıyor. Romero karşısında Simeone. Simeone verdi pasını Kanginli. Kanginli'yi çıkardı. Yulman. Şimdi uzaklardan deneme Luis Junior. Pepe ile Villarreal atak geliştiriyor. Nicola Pepe. Pepe. Pepe. Pepe çekti. Pepe arkadaşlarına baktı. Yerden oynadı Ayoze Perez. Perez'den pas. Moleiro. Mikautadze. Mikautadze vurdu. Jan Oblak. Jan Oblak'tan kurtarış. Şimdi Romero. Romero boşluğu buldu. Romero. Romero yaptı ortayı. Pepe'ye doğru. Şimdi etkili bir atak. Pepe. Grimaldo kapatmaya çalıştı. Şut geldi Oblak. Corner. Pubil. İçeriye oynadı Pubil. Tekrar onda kaldı. Pubil kaleye doğru gol! Harika gol Pubil! Mark Pubil süper vuruyor topa. Süper bir golle Atletico 1-0 önde. Mark Pubil. Muhteşem. Maçta açılışı süper bir golle yapıyor Atletico.

0: harika vurdu topa. Mark Pubin. Nahuel Molina. Roma'ya gitti, takımdan ayrıldı. O gittiyse uzaktan ben çekerim şutları diyor Mark Pubin.
1: Renato Veiga. Uzun oynadı Veiga. Tejan Buchanan orada. Tejan Buchanan yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Koke. Yulman. Yulman kaybetti o topu. Buchanan indirdi. Buchanan. Buchanan yerde oyun sürdü. Şimdi maçın hakemi beyaz noktayı mı gösteriyor? Evet, beyaz noktayı gösteriyor. İşte pozisyon. Buchanan ve Yulman arasında yaşananlar. Gerard Moreno ve Jan Oblak karşı karşıya, işaret geldi. Gerard Moreno. Moreno vurdu ve gol! Gerard Moreno penaltıyı gole çeviriyor. Oblak yerinde sabit kaldı, hareket edemedi. Villarreal beraberliği buluyor. Carlos Romero. Şimdi hızlı çıkma isteği Villarreal'den. Mikel Tadze çok süratli. Mikel Tadze gidiyor. Mikel Tadze ceza sahası. Mikel Tadze, Mikel Tadze, Oblak. Yani Oblak. Pozisyon sırasında, devamında çok yoğun itirazlar gelmedi ama sonrasında inceleme. Alejandro Hernandez kararını ilan edecek. Öncesinde kartını eline aldı. Kenara. Bir sarı kart. Koke'ye olabilir o kart. Ve evet, beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi ikinci kez ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Mikel Tadze. Mikel Tadze gol! Villarreal öne geçiyor. İki penaltı golü. Önce Moreno, şimdi Mikel Tadze. Villarreal geri döndü. 2-1 öne geçiyor 78. dakikada. Mikel Tadze'nin penaltı golüyle konuk ekip. Barrios. Şimdi Baena. Alex Baena etkili geliyor Atletico Baena ile. Baena aradan bıraktı. Simeone gol! Simeone! Giuliano Simeone! Beraberliği getiriyor Atletico'ya. 2-2. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir ikinci yarı. 10 kişi kalan Atletico Madrid pes etmiyor Giuliano Simeone. Çok enteresan bir maç. Uzaklardan Foyt denemedi. Derin bir top yolu. Harika çalım. Buchanan, Oblak. Oblak. Üçüncü gole çok yaklaşıyor Villarreal. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atletico Madrid 2, Villarreal 2. Bu keyifli, heyecanlı karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıyor.
2: Alfonso Perez'le maç başlamak üzere. Munera'nın düdüğü, Hetafe Santander maçı başladı. İyi seyirler. Şimdi derinlemesine pas, ceza sahasına Canales dar açıdan vurdu. Kaleci Soria. Top sekti. Enes orada rakibiyle mücadele içinde. Boştaki topu aldı Mojica. Yerden yuvarladı ileri. Satriano döndü yüzünü. Satriano dışarıya. Out. Yerden top. Terat buldu Enes'i. Enes Ünal aldı dışarıya. Enes de gole yaklaştı Hetafe. Sonunda Enes'i bulabildiler. Sonunda Enes'e pozisyonu hazırlayabildi Hetafeliler. Enes'in şutu dışarı. atışı kullandı. Puerta adeta orta gönderdi içeri. Hata yapmadı Hetafe defansı. Kafayla doldurulan top. Salinas yüzüne bir darbe alıyor ve penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Juan Muniera. Andres Martin. Luis Junior'a da atmıştı 16 Ağustos'ta. Andres Martin geliyor. Martin ama David Soria. İki hamlede Soria kurtarış yaptı. Sakatlık yaşıyor. Yüzler bir anda düştü.

0: Garcia koridoru buldu, gitti. Arkadaşı da boşa çıktı. Şimdi Ramon Terraz tekrar istiyor topu. Garcia çevirdi içeri. Gol! Enes Ünal! Gol geliyor. Öne geçiyor Etafe. Golle dönüyor Alfonso Perez Enes Ünal. La Liga'da Etafe formasıyla son golü 3 Mayıs 2023 Celta Vigo ağlarına. Konferans Ligi playoff'unda Partizan ağlarını da sarsmıştı. Durdu, sustu ve son bölümde konuştu. Golü atıyor milli futbolcumuz. 1-0 önde Etafe. İşte gol. Tekrar Ivan Martin. Enes kazanamadı topu. Şık hareketler. Bir çalım. Şimdi derinlemesine Mojica. Maç bitti. Kazanan Etafe. Enes Ünal'ın golüyle Etafe mağlup ediyor Santander'i. Etafe 1. Santander 0 maçın sonucu.
1: Deportivo beraberliğiyle açmıştı sezonu Elche. Barcelona'nın ilk resmi maçı bu. İlk düdük. İyi seyirler diliyorum. Sağ kanada pas. Lamin Yamal sarktı arkaya. Lamin Yamal. Yamal vurdu dışarıya. Sezonun ilk pozisyonu Barcelona için ve Lamin Yamal için. Offside yok gibi. Dediğin gibi çok keyifliydi geçen sezon Elche'yi izlemek, anlatmak ama düşüyorlardı. keyifli düşüyorlardı son saniye, son dakikalarda kurtardılar. Büyük fırsat. Rafinha ceza alanı. Rafinha yerde. Penaltı. İşte tam bundan bahsediyorduk. Elche'yi de ayağa paslarla çıkmaya çalışırken Espart'ın kazandığı top. Rafinha sıyrıldı rakibinden ve yerde kaldı penaltı. Rafinha ve gol. 20'de 19 oldu penaltılarda. Rafinha 14. dakikada öne geçiyor Barcelona. Daha aslında ritmi bulamamışlardı ve penaltıdan Rafinha attı. Sangare çok güzel aldı önüne Sangare. Ama orayı kapatan Gerard Martin. Sangare düştü, kalktı, devam ediyor. Şimdi Ferninho'ya pas. Ninho karşı karşıya ama kademe geliyor Eric Garcia. Redondo. Şimdi pas ceza alanına doğru iyi bir top. Gelişine vuruş olmadı. Guari koşuyu yaptı. Pozisyona girdi ama vuruşu yapamıyor.
2: Yani Barcelona savunması da DM'nin kaybeti topla başladı. Gerçekten konsantrasyonun çok kaybolduğu bir an.
1: Redondo. Yamal iyi pas Rafinha'ya. Rafinha boş pozisyona. DM'i de boş ona bıraktı. Karim Adeyemi. Barcelona 2-0 önde. İki büyük hata. Kazanılan toplarla direkt kaleye gidişler. Hiç Barcelona gibi değil aslında. Şu sahada gördüğümüz 48 dakikada Barcelona ama skor onların yanında 2-0.
2: Çok kolay oldu.
1: Evet. Rafinha orta iyi yere geldi, dokunuş dışarıya, 3 oluyordu. Bernal kaçırdı. Lamine Yamal ayak dışı paslarından biri nefis, yine Rafinha. Maç bitecek mi? Rafinha'yı vuramadı. Çust. Kafayla sektirilen topu arkaya, kontrol, vuruş direkten dışarıya. Tete Morente faul bekledi Barcelonalılar. Tete Morente bu şut direkten dışarıya gidiyor. Top kaybı geldi. Bu kez Barcelona dengesiz yakalanabilir. Şimdi vuruş dışarıya. Çıktı oradan. Barcelonalılar şimdi Anthony Gordon içeride hareketli pas. Oraya doğru Rafinha geliyor. Rafinha bitiriyor maçı. 3-0. Bunun sinyalleri geliyordu ama. Rafinha 2 gol bir asist daha. İlk maçtan istatistik kağıdını doldurdu.
2: Aynen. Bir de hani Dani Olmo oyunu girdi. Onun çizgide yaptıkları, Gordon'un pası diğer tarafa. Giren oyuncular da hemen katkı verip maçı koparmayı başardı Barcelona'da.
1: Şimdi Elçi Ata bu an onu attı direkt. Direkt. Şimdi Pedri, nefis bir pas Pedri'den. 4 mü gelecek? 2'ye 0. Gordon verdi pasını. Fermin attı golü. 4 oluyor. Elçi savunması da aldı. Ve Gordon bencil davranmadı. Fermin'e boş kaleye attırdı golü. 4.
2: Yani Gordon'un ikinci asist bu arada.
1: Evet. Yani ne zaman girdi? 65'te girdi. 5 dakikada, 6 dakikada 2 asist. Sol kanat Xavi Espart. Pası Fermin'e. Fermin müthiş döndü. Fermin 5 oldu. O da dublesini yapıyor. Nefis bir dönüş. Aslında o boş kaleye golünü atana kadar çok iyi bir maç geçirmiyordu Fermin Lopez ama işte öyle bir adam.
2: Bir 9 numara gol geldi bu arada. Yani alışı, dönüşü, geçişi, vuruşu. Yani o Ferran rolünün bir kısmını sanki bu sezon alabilir gibi.
1: Ferran da 2 tane atmış yine bugün. Son düdük. Barcelona 5 atarak başlıyor sezonu. Elche deplasmanında günün yıldızı Rafinha.
0: El Sadar'da Osasuna ve Levante karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Olasa Gasti uzun gönderdi. Orada Bardelli. Enzo Bardelli yaptı ortasını. Bardelli şut. Top direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Olasa Gasti dışarıya. Olasa Gasti dışarıya gönderdi. Çok yaklaştı gole Levante. İşte bu uzun pas. Bardelli'nin koşu yoluna. Enzo Bardelli burada aldı. Böyle yaptı ortasını ve Brugge gelişini o kadar güzel vurdu ki. Ama direğe takılıyor. Bakalım kim kullanacak? Ruben Garcia geliyor. Ruben Garcia dışarıya. Ruben Garcia. Eski takımına karşı çok uzaktan avlayacaktı neredeyse. Matthew Ryan'ı işte Ruben Garcia. Orta geldi. Öndüreye Antebut.

Matthew Ryan. Önce Ante Budimir, sonrasında Herrando. Matthew Ryan hata yapmadı. Aldı Munoz. İker Munoz. Yaptı ortasını Munoz. Uzak noktaya. Şimdi ceza alanı. Şut son anda. Matthew Ryan. Matthew Ryan. İşte Moncayola. Düzeltti. Böyle vurdu. Plase vurdu. Matthew Ryan. Müthiş uzadı. Abel Bretones. Yaptı ortasını Bretones. Kafa. Son anda. Matthew Ryan. Ante Budimir. Ante Budimir vurdu Matthew Ryan. Abel Bretones yaptı ortasını. Savunma karşıladı. Yükseklik kazandı yine. Şimdi Oroz indir dönüye uzaklardan deniyor. Sekti. Budimir kaleciye geçti. Budimir son anda. Son anda kale ağzında. Kale ağzında çok kritik bir müdahale son anda. Üst üste fırsatlar olsa Süme'den bir kez daha gelecekler şimdi. Korner kullanıldı. Öndüreye doğru kafa dışarıya. Dışarıya çıktı top. Levante gole yaklaşıyor bu kez. Moncayola uzun gönderdi. Sol tarafa doğru gönderdi. Toro'ya gelmedi. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Victor Garcia. Mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takımda birer.

Inter taraftarları için Giuseppe Meazza'nın üstten görünümü. Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekil koşusu Esposito. Aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf. Orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu. Serie A'da açılışı harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı. Diouf soluna çekti. Geriden gelen Hakan'ı gördü ve Hakan öyle bir vurdu ki kaleci Pizzinyakko topu ağlarda görebiliyor. Mermi gibi gerçekten de muazzam bir gol. Sezonun ilk golü, sezonun golü olmaya aday güzellikte. Mut. Mut'un pası. Varela. Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Dimarco. Dimarco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter.

0: Barella'dan pas. Sučić. Sučić ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bisek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bisek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Sučić. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor, gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor. Serie A'nın son şampiyonu.
1: Udinese Como'yu ağırlıyor. İşaret geliyor, mücadele başlıyor. Baskı var, Sole çıkarttı topu oradan. Pasta geçti. Zaniolo vurdu. Sekti top, atak sürecek. Şut, top dışarıya çıkıyor. Mergin Voivoda. Eski takımına karşı yeni takımıyla ilk maçında gol atmaya yaklaşıyor Mergin Voivoda. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu. Çok yaklaştı gole. Rodriguez. Yankuto toparlanma çabasında Komolular. Dakika 27, Yankuto Rodriguez top yanağlarda. Rodriguez burada zorladı içeriye. Korner var mı diye bakıyorum. Kamara. Kamara düzeltti. Kamara dışarıya. Hasan Kamara. 32 yaşında fil dişili. Ceza sahası dışından yolluyor şutunu. Şimdi Kamara. Kamara girdi içeriye. Kamara! Bu kez oluyor. 2 dakika önce kale uzaktan yoklamıştı, atamadı ama... Bu kez Can Butte'nin üzerinden topu alır yuvarlıyor. Kamara. Kasım 2024'ten bu yana ilk kez gol atma şansına erişti Hasan Kamara. Takım arkadaşlarıyla kutluyor golü. Mia 6 kişi içeride geldi. Orta Dovikas kafaya vuruyor Okoye. Bir korner daha. Nijeryalı günün kurtarışına imza atıyor şu ana kadar. Duvikas çok iyi vurdu kafayı. Dacunha şimdi pas, geniş alanı buldu. Niko pas vurdu Okoye. Şimdi Mia geldi orta içeriye. Kafa Okoye, şut, gol. 1-1. Como yeni sezonun ilk golünü atmayı başarıyor. Duvikas görüntüde. Yunan golcü kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk maçında kaldığı yerden devam ediyor. Anastasios Duvikas. Şimdi yüksek top Diao'ya. Nefis pas Butte'den. Hasan Diao çeviriyor içeri arkaya. Duvikas, kaleci Okoye.

0: sade bir santrfor becerisi, spektaküler bir kurtarış Okoye'den. Hasan Diao. Diao çekti sağına. Diao dışarıya. Hasan Diao. Fileleri delebilecek nitelikte sert bir vuruş. Böyle getirdi. Girdi içeriye, sert bir vuruş. Son anda bir müdahale var mı? Az farkla dışarıda. Şimdi Merkin Voivoda çeviriyor içeriye. Kafa vuruşu kalenin üzerinden. İdris Sage'ye. Dışarı yolluyor topu. Udinese için tekrardan öne geçme fırsatı. Pas Diao'ya bırakıyor. Hasan Diao girdi içeri. Diao çıkarttı dışarıya. Liberali dışarıya. Liberali. İlk sürelerini çok iyi kullanıyor. Golle sonuçlandırabilirdi. Şans anı Udinese için. Nicolo Zaniolo. Şimdi yerden Miller'a. Miller, Lennon Miller. Bu tezektirdi. Şut şansı savunma. Kellenkamp. Şimdi Zaniolo girdi içeriye. Zaniolo çevirdi arka tarafa. Şut dışarıya. İnanılmaz. Bayo. Soğuk duş aldırıyor takımına. Bayo. Ahlar vahlar arasında dışarı gitti top. Maçın oyuncusu adayları da belli. Okoye, Kamara, Mia. 3 kişilik bir isim. Geldi orta içeri. Kafa direk. Sekti top. Lennon Miller. Şans anı yine Udinese için. Duran toplarda çok büyük tehdit yaratıyor. Como. Valle. Derinlemesine pas. Araya giriyor. Mergin Voivoda. Ve sezonun ilk maçında puan kaybı yaşıyor Como. Maçın sonucu Udinese 1. Como 1.
1: İlk düdük çaldı. Parma-Cagliari maçı başladı. Keyifli seyirler. Lontani ortalıyor. Kafa dışarı çıktı. Neredeyse asist olacaktı. Arka direk. Kafa vuruşu Endiaye ama hedefi bulamamış Endiaye. Donetsk'te ufak bir rahatsızlık oluştu. Doğruldu şimdi en sola. Yerden merkeze. Maldini'den kontrol. Maldini dışarı. İyi düşündü. Fena da vurmadı. Ama hedefi tutturamıyor. Daniel Maldini. Geçen sezon Lazio ve Atalanta formaları giydi. Lazio'da kiralık olarak oynamıştı. Bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Yükleniyor. Cagliari, Adopo pası aktardı. Şimdi Mendy ceza sahası için vuruş yaptı Mendy ama rahat top kaleci için. Atak sürüyor. Prato'dan aldı pası. Tekrar El Bilal Toure. El Bilal Toure'den orta savunma. Seken top. Ordóñez. Yandan dışarı. Out. Soldan yükleniyor Cagliari. Son 10 dakika. Pas yerden ceza sahası için. Şimdi Mendy kontrol. Vuruş. Abadri'yi sıyırdı. Dışarı çıktı. Mendy ile gole yaklaştı Cagliari. Ama olmuyor. Ceza sahası içi. Döndü. Bu vuruşu yaptı. Paul Mendy. Ama out. Pazzini bıraktı. Romano ortaya gönderdi. Romano kafa ama dışarıya. Direğin dibinden dışarıya. Deyola. 45 artı 1'de gole yaklaştı Cagliari. Sonradan ceza sahasına giriyor. Uzak tarafta bu kafa vuruşu. Direğin dibinden dışarıya. Şimdi Fazzini. İyi çıkardı pası. Maldini. Daniel Maldini. Boştaki arkadaşını buldu. Uzak mesafe. Winks'ten plase. Ama kaleci başarılı. Corvi. İki oyuncu topun arkasında Valeri ve Bernabe. Bernabe dokundu. Valeri vurdu ama kaleci iki hamlede Caprile. Top kaybı kritik alanda. Şimdi Keita ceza sahasına yükseltti. Şut ama dışarıya. Şut dışarıya. Lontani ile gole yaklaştı parmağı. Baskıyı hissettiriyor rakibi üstünde bu bölümde. Ev sahibi kazanılan top sonrasında bu yüksek pas Keita'dan Lontani iyi bir fırsattı onun için. 18 yaşındaki genç oyuncu. Maldini sıyrıldı. Şut kaleci direkt ve sonrasında tekrar kaleci topun sahibi Fazzini. Neredeyse atacaktı golü ama şans yanında değil. Maldini araya şık paslaşmalar, bir de çalım vuruş ama bu kez de kaleci, bu kez de Corvi. Romano çok iyi geldi, iyi organize oldu bu kez Cagliari. Kaleyi buldular ama sonuç yok. Hızlı hücum şansı Koda, El Bilal Ture çıkamıyor yarı sahasından parmağı, uzak mesafe şut, muhteşem bir gol, süper bir gol, öne geçiyor Cagliari. Romano şahane bir golle sezonu açıyor. Alessandro Gianni Romano. Parma 0 Cagliari 1. Roma akademisinden, Roma altyapısından yetişmiş bir isim. 1-0 öne geçiriyor takımını. Ordóñez. Valeri baktı kaleye. Valeri! Out. Valeri yüksek orta. İkinci direğe, kafa dışarıya. Elfeş. Az önce oyuna girdi. Gole yaklaştırdı parmayı. Ve mücadele tamamlanıyor. Parma 0, Cagliari 1 maçın sonucu. 3 puanla sezona merhaba diyor Cagliari.
2: İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde ligin zirve takipçisi olması, zirve ortağı olması beklenen takımlarından Napoli de sezonu Genoa deplasmanında açıyor. Artık her şey hazır. Luigi Ferraris'te ilk düdük geliyor. Napoli'nin Allegri yönetimindeki 100. yıl sezonu Genoa deplasmanında başlıyor. Keyifli seyirler. İşte De Rossi. Ve işte Max Allegri. Milan'da iyi başlayan, iyi giden, çok kötü biten bir sezon. Ve şimdi Napoli'de yeni bir macera. Elerson attı çalımları. Götürüyor Elerson. Yanında Frendrup var. Ceza sahasında Vitinha. Vitinha sakladı. Döndü geriye. Orta içeriye doğru. Colombo'dan önce bir vuruş. Frendrup dışarıya gitti. Amorim. Baktı kaleye, vuracak. Amorim Meret'in tam üstüne. Amorim iyi noktaya, Vitinha'ya. Baktı kaleye, Vitinha Meret'in üstüne. Kalktı Rahmani. Hangisi güzel bir derin top. Scott McTominay zarif döndü, taşıyor topu. Alisson iyi yakaladı şimdi, birebir Alisson alır mı sahana? Alisson çekti, baktı kaleye, Alisson yanalarda. Alisson Santos. Çok çabuk, çok tehlikeli. Politano aldı soluna, destek Di Lorenzo'dan. Di Lorenzo son çizgiyi yaptı ortasını ama Norton Caffey'nin olduğu bölge. Açılan topa Spinazzola. Kaleci topun hakimi. Kafayla karşılandı Scott McTominay. Şimdi döndü üzülü kaleye doğru. Baktı kaleye Scott McTominay kaleciye. Kaleci Bynum. Scott McTominay. Nolang. Çekti. Noalan kaleye doğru Baylov. Spinazzola. Müdahale. Messias'tan. Şimdi karşı hatağı da o fırladı. Messias götürüyor Genoa'da. Messias attı çalımını. Messias şimdi ikinci hareket. Gol pozisyonu, şut şansı, vuruş şanalarda. Messias yerde kaldı. Cibrisov dışarıya. Di Lorenzo. Aldı De Bruyne, ceza sahasında çok iyi paslaşma. De Bruyne gitti, gol pozisyonu, De Bruyne!
3: De Bruyne.

şüphesi var. Genoa oyuncularının itirazı mı? Gol De Bruyne. Oyuna girdiği andan bu yana çok etkili, çok istekli De Bruyne. Kabus gibi geçen geçtiğimiz o kötü sezondan sonra kulübede başladı bugün ama girdi ve golü attı De Bruyne. Luka. Lorenzo Luka. Luka. Vergara'dan De Bruyne'ye doğru pas. Yakaladı De Bruyne. İçeride Luka var. Ona doğru bıraktı şimdi Luka. Açılan top. Gol pozisyonu Vergara. Vergara kaleye. Utuak geçti mi çizgiyi top. Gözler hakemde golü verdi maçın hakemi. Golü verdi maçın hakemi. Çizgi teknolojisi devrede. Napoli 2-0 önde. Vergara. Oyuna sonradan giren iki isim. Napoli'yi galibiyete götürüyor resmen. Vergara. Politano yerine oyuna girdi. İlk golde de var. İkinci golde de var. Allegri seviniyor. Napoli seviniyor. 2-0'ı buluyor konuk ekip. Gol çizgisi teknolojisi hakemin saatine uyarıyı gönderiyor. Di Bello da o saati göstererek golü veriyor. 2-0. Gözler artık Di Bello'da. İtalya Serie A'da açılış haftasında, açılış gününde Allegri Napoli birlikteliği galibiyetle başlıyor.

0: wants this out. But Kenny, it's a superb counter-attacking move.
1: Juventus Serie A ilk hafta maçında Frosinone deplasmanında. Kenan Yıldız ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Juventus hata henüz maçın başında. Hakem oyunu durduruyor. Kolo Muani ekranda. Serbest vuruş kullandı Frosinone. Kafa vuruşunda top dışarıda. Juventus yine atak geliştiriyor. Kolo Muani topla hareketli. Sağdan Conceição gitti. Pasona. Conceição onun vuruşu. Savunmadan seken top dışarıda. Önceki pozisyonda görüntüye geliyor. Locatelli araya girdi. McKennie'nin pasında Kolo Muani kaleciye takıldı. Korneri paslaşarak kullandı Juventus. Conceição. Douglas Luiz. Douglas Luiz'den ortağa kafa vuruşu top dışarıda. Bremer fırsatı kullanamadı. Korner kullanıyor Juve. Orta. Arka tarafa sekti top. Kolo Muani çok önemli fırsatı değerlendiremedi. Bremer arkaya aşırdı. Kolo Muani böyle vurdu topa. Korneri yine paslaşarak kullandı Juve. Douglas Luiz bıraktı. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Bremer bu kez atıyor. 22. dakikada Juve Frosinone deplasmanında öne geçiyor. Çok iyi orta Conceição'dan. Bremer böyle vurdu kafayı. Frosinone atak geliştiriyor bu kez. Kaleci Vicario sonrasında top dışarıda. Kvernadze çerçeveyi tutturamadı. Kalulu. Kolo Muani. Kalulu girdi araya. Kalulu vurdu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon kaleci başarılı. Kenan Yıldız Palmisani'ye takılıyor. Kalulu'nun vuruşunda kaleci Palmisani'nin de küçük bir teması var. Sonrasında Kenan'a gol izni vermedi Palmisani. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Kenan, Kalulu bıraktı. Zeki Çelik. Zeki verdi pasını. Vuruş top dışarıda. Conceição topu dışarı gönderdi. Zeki'den çok iyi pas. Conceição kötü vuruyor. Frosinone geliyor. Seydou Fini. Seydou Fini vurdu. Kaleci Vicario.

0: Conceição. Üst üste güzel hareketler, sert vuruş top dışarıda. +90+3. Köşe vuruşu kullandı Frosinone. Kafa vuruşu, top direkten döndü. Dicario yerine son bölümde Mattia Perin var Juventus kalesinde. Maçta son düdük geliyor. Juventus Frosinone'yi 1-0 mağlup ediyor.
1: Yeniden Serie A'da ve açılış haftasında rakipleriyle Lecce olacak. Rapuano ilk düdüğünü çaldı. Maç başladı. Keyifli seyirler. Başic bir ortada, ondan geldi. İyi de noktaya bir vuruş. Akon Adams vurdu kafayı. Falcone direkt dibinde, hiç dokunmadı. Üstten alta gidiyor top. Başic yerden Akon Adams şimdi Yeboah götürüyor. Pozisyona girebilirler. Yine pas çok iyi. Thierry Plasse'si topu alana gidiyor. Gol iptal ediliyor. Elle oynama gerekçesiyle Venezia'nın Thierry Correa ile bulduğu gol iptal edildi. Korner kullanılıyor. Kale ağzına doğru Gorter karambola düştü. Koulibaly döndü. Koulibaly direkten dönüyor. Bir de müdahalesi var zannediyorum Filip Stankovic'in orada. Çok sert vurdu Koulibaly, gole yaklaştı Lecce. Lecce rakipleri sahada başladı ikinci yarıya. Şimdi Endri'yi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu olabilir. Bir şut, topu alarda gol. Topu alana gidiyor. Burada Gorter çok etkili, çok düzgün vuruyor. Golle başladı ikinci yarı. Altyapıdan çıkan bir isim. İlk Serie A golünü atıyor Gorter. Primavera'da geçtiğimiz sezon dikkat çekmişti. Busio'ya bıraktı. Busio tekte içeriye, arka direğe etkili de orta. Akon Adams orada. Açılan topa şut, Başic! Toma Başic! Bayrak havada, Başic tam köşeye gönderdi ama zannediyorum Akon Adams offside. Şimdi Veiga. Veiga çevirdi. Karaboş gol oldu Thiago. Thiago 2-0'ı buluyor Lecce. Thiago Gabriel 2-0'ı buluyor Lecce. Venezia baskıyı artıracak. Son dakikalar. Lecce yarı sahasında oynanacak derken Thiago atıyor. Lecce 2-0'ı kutluyor. Üçüncü gol şansı, bir vuruş dışarıya gidiyor Sturic. Nasıl kaçırdı Sturic bunu? İlave süre başladı, normal süre bittikten sonra Sagrado yaptı ortasını. Arka tarafına Falcone, bir şut dışarıya, bir şut dışarıya. Rahmani net fırsatı kaçırıyor yine Venezia. Falcone yakın mesafeden yapılan kafa vuruşlarında çok dikkatli, çok iyi refleksler. Bir kez daha kurtarıyor Falcone. Bugün o golü yemeyeceğim dedi resmen. Lecce deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ediyor.
2: The flick on header, this is an opening for Sally Matthews, and that is exactly the start that the Rossoneri wanted.
3: Ve şimdi Luca Zuffelli işaretini verdi, mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Eze gitti rakibinin üzerine, Kaçamani karşısında Eze bıraktı. Şimdi yerden arka direğe doğru şut geldi, top yanağlarda. Yanağlarda kalıyor top, henüz ikinci dakika. Milan gole yaklaşıyor. geçiyor.
4: Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanına kafa vuruşu arka direğe geldi.
3: Dokunamıyor Giovanni Simeone ve top dışarıdan.

0: Chukwuezen. Şıpçalım Musa'dan. Yunus Musa getirdi. Pası sağ tarafa Rabio'ya. Rabio çekti soluna, yaptı ortasını Rabio. Ceza alanı. Şimdi şut, gol! Alfa Josise! Sisse atıyor 64. dakika. Amorim'in ona bayılıyorum dediği çocuk. 2006 doğumlu bu çocuk. Sisse golünü attı. Milan'ı 1-0 öne geçiriyor Torino deplasmanında. Alfaggio Sisse.
1: Geliyor yine Milan. Pas yerden Modric aldı. Modric döndü sağ tarafa. Chukwueze. Chukwueze yaptı ortasını, şut, ikinci gol. İkinci gol geliyor Rabiot. Oyunun şeklini, oyunun gidişatını, oyuna sonradan giren bu tecrübeli adam değiştiriyor. Bir gol, bir asist. 2 dakika 2 gol. Milan farkı 2'ye çıkarıyor 67. dakika. Adrien Rabiot.
0: Mario Hila gönderdi. Rabiot pasına isabet yok. Fizcim. Fizcim gönderdi aradan. Aliyu Enci. Aliyu Enci taşıyor topu ceza alanında. Enci sağına çekti. Enci ve kaleci Menyan. Kian Fitzcim yaptı ortasını. Şimdi şut dışarıya. Komutso. Getirdi ayağının dışıyla, iyi orta, şut ve top dışarıda. Net bir fırsat Abuklal. Az önce oyuna giren Abuklal. Gelişine denir yakın mesafeden ama dışarıya. Enci işte böyle getirdi. Baktı içeriye, harika bir orta. Arka direği böyle gördü Abuklal. Eline geçen fırsatı değerlendiremiyor Abuklal.
1: Yaptı ortasını, şimdi şut, gol!

0: görüyorsunuz. İşte bu duran top organizasyonu orta böyle geldi. Bakar mısınız şu vuruşun güzelliğine, inanılmaz. Diego Mascardi uzun gönderdi ve son düdük geliyor. Luca Zuffelli'den son düdük geliyor. Milan kazanıyor.
1: Crazy'nin ilk düdüğü çalıyor. New Balance Arena'da mücadele başlıyor. Atak sürüyor. Gaetano, yerden pası Raspadori, Raspadori gol! Atalanta golle başlıyor. Raspadori'den harika gol. Gaetano'nun baskısı, pası ardından Raspadori sol ayakta mükemmel vuruyor topa. Matiş de kazandı yine. Sassuolo, Loriente cezalarına, gol pozisyonu atamıyor. Adzic atamıyor, korner. Karşı karşıya fırsat değerlendiremedi genç oyuncu Adzic. Sağ kanada döndü Zalewski'ye. Zalewski yerden Ederson, kaleye baktı. Ederson şutunu attı, son anda uzanıyor. Muric ve korner. Uzun bir taç atışı, cezalarına kafa vuruşu, gol! Odenthal topu ağlara yolluyor. Sassuolo beraberliği yakalıyor. Uzun bir taç atışı, kafalardan sekti, Odenthal topu ağlara yolladı. Büyük sevinç var Sassuolo cephesinde. Loriente. Loriente bıraktı Bovi. Tekrar Loriente. Loriente cezalarına. Loriente top dışarıda. İnanılmaz. Çok iyi girdi cezalarına. Uygun durumda topu üstten dışarı atıyor. İkinci yarıda. Sekti top. Savunmada büyük hata. Krstović. Krstović ve gol. Atalanta 2-1 önde. Büyük hata Macchioni'den. Krstović affetmiyor bu hatayı. Az önce girdi oyuna. Savunmada çok büyük hata Sassuolo'da. Bu hatayı affetmeyen Krstović. Sassuolo'nun daha etkili olduğu gol pozisyonlarına girdiği anda golü Atalanta buluyor. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. Atalanta Sassuolo'yu 2-1 mağlup ediyor. Çok zorlanıyor Sarri'nin ekibi ama kazanarak başlıyor Serie A'ya.
2: Bologna Lazio'yu konuk edecek. Gattuso ve Tedesco iki takımın yeni teknik direktörleri. İlk hafta heyecanı devam ediyor. Pazartesinin ilk maçı Bologna karşılaşmaya başladı. Domenico Tedesco geçtiğimiz sezon ülkemizdeydi, Fenerbahçe ile. İtalya doğumlu ama bildiğiniz gibi sonrasında futbol eğitimini hep Almanya'da almış bir teknik adam ve ilk kez İtalya'da çalışıyor. Gattuso da görüntüye geldi. Şimdi Zaccagni. Zaccagni'nin pası Blay Dia'ya. Dia. Tekrar Zaccagni. Tehlike var. Zaccagni dışarı gitti. Etkili geldi Lazio. Ve Roberto Mancini bir kez daha İtalya milli takımının başına geçti. Mancini Miranda şimdi kullandı, bir vole dışarı gidiyor. İyi organizasyon, Piccoli vuruşun sahibi. Rovella'nın pası Taylor'a, top Lazio'da kalıyor. Roeki'nin pası savunma arkasına doğru, savunma durakları ve top ağlara gidiyor. Ama offside bayrağı da havada.

Mandas nefis çıkardı. Bomboş vuruyor kafayı Odgaard ama Mandas'ı geçemiyor. İkinci pozisyon, top dışarıda. Maçın şu ana kadar en önemli pozisyonu. Zakanyi bir orta daha geldi. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Romano Floriani. Floriani kullandı. Frattesi, iyi dönüş. Dia, Frattesi'ye bıraktı. Frattesi! Oyuna gireli kısa süre oldu. Golü atıyor. Davide Frattesi, Lazio'nun yeni transferi. Lazio deplasmanda 1-0 önde. Inter'den gelen, kiralık gelen Frattesi dengeyi bozuyor. Isaksen iyi döndü ve pası yolladı Floriani'ye. Romano Floriani, onun pası. Blaydia hemen sol tarafı gördü. Orada Zakanyi var. Pedraza da destek veriyor. Zakanyi, kalecinin üstüne Skorupski aldı. Pedraza yine kullanıyor. Geçti top. Arkaya doğru kafa vuruşu dışarıda. Noeki. Rovella da Barış'ın arkasında yerde. Bernardeschi geliyor. Bernardeschi vurdu. Direkt ve dışarıda. Çok yaklaştı Bologna. Kaleci Mandas. Direkt ve dışarı gidiyor top. Ferguson kullandı. El Azuzi'den dışarıya. Bernardeschi şimdi orta şansı arıyor. Bernardeschi yaptı ortayı. Arkada Hegen yükseldi. Kale önü. Tam çizgi önünde çıkarıyor Frattesi. Topun başında Bernardeschi. Bernardeschi sekti top. Rom, kaleci Mandas. Odgaard aldı. Son bir şans olacak mı? Sağ tarafa bıraktı. Şimdi Bernardeschi ortaya doğru. Dombik değerlendiremedi. İkinci pozisyon Ferguson. Ama savunma önünde. Son saniyelerde beraberlik için çok önemli fırsat yakalıyor Bologna. Ve Lazio sezona galibiyetle başlıyor. Yeni transfer Davide Frattesi'nin golüyle Bologna deplasmanından 3 puanı çıkarıyor Gattuso'nun ekibi.

Serie A'nın açılış haftasında kapanış maçını harika bir atmosferde izleyeceğiz. Roma Olimpiyat Stadyumunda Roma Fiorentina'yı konuk ediyor. İlk düdük Fagioli'nin dokunuşuyla maç başlıyor. Fagioli'nin sırtına çarptı Dybala'dan Rodrigo Mora'ya şimdi. Mora kaldırdı kafasını, yeniden Dybala'ya gönderdi. Donnarumma alanın ileride top bekliyor. Paulo Dybala kendisi vurdu Dybala. Kaleci De Gea. Gianpiero Gasperini görüntüde. Donnarumma alın. 2026 yılında Serie A'da ondan fazla gol atan isim yok. Devre arasında geldi, 14 gol attı geçen sene. Dybala yine kaleye. Üstten avuta bu kez de. Rodrigo Mora. Mora Ranieri'nin üzerine gitti. Mora çekti. Mora, Mora vurdu. Parmaklarının ucuyla De Gea. İtalyan futboluna golle merhaba demeye çok yaklaşıyor Rodrigo Mora. Sekken top Mancini'de. Dybala ceza sahası içi. Dybala ortaladı. Kapa vuruşu gol. Hermoso için ama. Bayrak havada. Son dokunan Mario Hermoso'ydu. Gol geçerli olmayacak. Dybala. Dybala'dan Donnarumma'lına doğru. Malın döndü yüzünü kaleye.

Don Yelmağ'ın bıraktı Dybala'ya. Şimdi aradan Wesley düşüncesi. Wesley ortaladı. Kapma vuruşu Lulli'den alta. Cristante. Dybala. Dybala çok hızlı. Paulo Dybala aktardı Mağlı'na. Don Yelmağ'ın şut hareket çıktı. Dodo'dan kurtuldu. Gol vuruşunu yapıyor Don Yelmağ'ın. İlk haftanın bir başka şık golü Mağlı'ndan geliyor Serie A'da. Mora. Rodrigo Mora. Yine baktı kaleye Mora. Bu da De Gea'nın üzerine. Neredeyse orta sahadan Mastantuono kullanacak. Onun ortası Dragusin vurdu kafayı Svilar. Hermoso. Uzun bir top Dybala'ya geçti. Paulo Dybala bastı frene. Dybala'dan pas Don Yelmağ'ın. İki gelir mi? Mağ'ın çaprazda Mağ'ın vurdu gol. İki golü bulması sadece 52 dakika sürüyor Don Yelmağ'ın. Asist Dybala, gol Mağ'ın. İki golde de aynı senaryo var. Don Yelmağ'ın, Mağ'ın kaleye. Hat-trick'e yaklaştığı bir pozisyon Don Yelmağ'ın. Uzun top Cristante'den Lulli, yine çok enerjik. Emanuele Lulli atarak ikinci bir müdahaleyi yaptı. Mağ'ından Dybala'ya. Paulo Dybala. Dybala içeri. Mağ'ın hat-trick. Dybala 3 asist. Mağ'ın 3 gol. Roma sezona şovla başlıyor. Bu ikili Serie A'da birçok takımın başına bela açacak gibi. Hazırlık döneminde 5 maçta 6 gol katkısı gelmişti Paulo Dybala'dan. O formu yeni sezona da taşıyor Arjantinli Don Yelmağ'ın. Ayrı bir dünyada. Alex Jimenez. O da Milan günlerinin ardından Serie A'ya döndü. Bournemouth'tan kadroya katıldı. Jimenez şıkta bir hareket. Jimenez ortaladı Hermoso. Ardından bir şut uzaktan dışarıya gidiyor. Ulayi şansını denemişti. Şimdi Pizilli. Castro! Dördüncü gol. Harika bir gol olabilirdi Roma adına. Dışarı gidiyor Castro'nun şutu. Sule. Dragusin aradı topu orada. Pizilli! Nicolò Pizilli! Dördüncü golü de buluyor Roma onunla. Taraftara böyle koşuyor Pizilli. Roma için açılış haftası kutlama haftası oluyor. Altyapıdan yetişen Pizilli de sahnede. 4-0. Olimpico'da Roma taraftarı keyifli. Son düdük. Roma 4, Fiorentina 0. Roma yeni sezona 4-4'lük başlarken Fiorentina kabus görmeye devam ediyor.

0: spor ekranlarından mutlu günler, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bugün 30 Ağustos 2026 Pazar günü. Büyük taarruzun, büyük zaferin, zafer bayramının yıl dönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu mutlu, bu kutlu günde yayın yapmak nasip oldu diyelim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları, bu milleti bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle, rahmetle anıyoruz değerli izleyenler. Büyük bir zafer günü. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öyle zafer dolu, öyle güzellikle, gururla dolu bir güne başlıyoruz ve 3 saatlik yayın maratonumuza 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlıyoruz. Tekrardan bayramımız kutlu olsun diyerek başlayalım. Evet, 3 saatlik yayın maratonu dedik. Çok fazla başlığımız var spor gündeminde. İlk olarak futbolla başlayacağız. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun 3. haftasına merhaba dedik. Karşılaşmalar başladı ve program devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlar alınmış ve programda bizleri hangi karşılaşmalar bekliyor? Şöyle bir gözden geçirelim. 30 Ağustos'a başlarken Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü maçıyla başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Sonrasında Tümosan Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray dün Rams Park'ta Göztepe'yi konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Bugünün programında neler var? Saat 19'da Eyüp Spor Korendon Alanya Spor'u ağırlayacak. 21.30'da iki mücadele var. Başakşehir, Kasımpaşa ve Samsun Spor Fenerbahçe mücadeleleri oynanacak. Yarın iki karşılaşmayla haftayı tamamlayacağız. 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'la, Beşiktaş'sa Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak ve 3. haftanın perdesini böylelikle kapatacağız. Evet, Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar dün İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ettiği mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Göztepe 16. dakikada Miroşi'nin golüyle öne geçerken karşı taraftan yanıtsa 33. dakikada Davinson Sanchez'den geldi ve Galatasaray eşitliği elde etti. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Gabriel Sara sahneye çıktı ve 55. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen 63. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 65. dakikada Juan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye yükseltti. İzmir ekibi ise 1 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 4. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Evet, şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hem karşılaşmayı değerlendirdi, hem yeni transfer Rafael Leao hakkında konuştu, hem de yapılması planlanan orta saha transferleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Göztepe tarafındaysa Stoylov her iki taraf için de zor bir maçtı dedi.
1: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle İsa maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar.

0: şanslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Very tough game, very interesting game.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum.

0: ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
1: Until now we don't have the coach of set pieces. This is make all the coaches.
2: Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Göztepe futbolcusu Taha Altıkardeş A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah. Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz. Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
2: Galatasaray'da uzun süren transfer hasreti sona erdi. Son olarak Batrakol transferinden itibaren Sarı Kırmızılılar'da Rafael Leao gündemi vardı. Milan'ın yıldız futbolcusu Sarı Kırmızılı formaya kavuştu. Portekizli yıldız dün Galatasaray'a transferi gerçekleşsin diye İstanbul'a geldi ve havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı kendisini karşıladı. Rafael Leao da bu sevgiye karşılık verdi. Galatasaray taraftarına müteşekkirim dedi.
4: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Portekizli yıldızı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Galatasaray taraftarı bekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
5: Taraftarla tanıştığım için kendimi mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
4: Victor Osimhen'le iyi arkadaş olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'nın teklifini reddettiğini söyledi.
5: Evet, zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım. Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
4: Yıldız futbolcu açıklamaların ardından sarı kırmızılılara üçlü çektirdi. Sarı Kırmızılıların transfer için bonuslarla birlikte 45 milyon euro civarında bir bedel ödemesi, Leao'nunsa bonuslarla yıllık 12 milyon euro kazanması bekleniyor. 2019'dan bu yana Milan forması giyen Leao, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız Milan kariyerinde 291 maçta 80 gol ve 65 asist kaydetti.
2: Evet, Leao'nun da söylediği gibi Haziran ayından itibaren Galatasaray'ın Leao girişimleri sürüyordu. Masada başka takımlar vardı. Hem Aston Villa'nın ciddi bir beklentisi vardı Leao için hem de Suudi Arabistan'dan oyuncuya teklifler geliyordu. Ancak bu transfer mücadelesinde kazanan taraf Galatasaray oldu ve bu transferde kilit rol oynayan isimse tabii ki uzun yıllardır Galatasaray'ın transferlerinde çok fazla emek harcayan menajer George Gardy'ydi. Dün Göztepe maçından sonra Gardy Leao transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Leao'ya gelen teklifler ve Galatasaray transferinin perde arkasını anlattı.
6: Çok karmaşık ve uzun konuşmaların olduğu bir süreç oldu. Aslında 3-4 ay önce başkanla birlikte görüşmelere başladığımız bir transferdi. Leao top seviyede bir oyuncu ve 7 yıldır Milan'da oynuyordu. Leao ilk andan itibaren Galatasaray'a sıcak bakıyordu. Onu dünya üzerinde birçok kulüp istiyordu. Hatta farklı ülkelerden daha çok para veren kulüpler de vardı. Türkiye'den bir takım bile vardı. vardı ama Leo hepsini reddetti. Son olarak Premier Lig'den bir ekip çok ciddi bir teklifte bulundu. Leo'ya Premier Lig'e gitmesi

0: kendisini anlayabileceğimi, oranın dünyanın en iyi ligi olduğunu ama tutku ve aşkı sadece Galatasaray'da bulabileceğini söyledim. Bu konuşma onun kararını vermesine yardımcı oldu.
1: With Victor Osimhen and Leroy Sané and Rafa Leao, I think has one of the best attacking force in the world.
2: Şimdi de Fenerbahçe gündemine göz atalım. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün 21.30'da Fenerbahçe Samsunspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler son olarak ilk 2 haftada önce bir Gençlerbirliği yenilgisi almış, sonrasında ise Konyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı lacivertliler yoluna galibiyetle devam etmek istiyor.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi hafta içinde Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında da kazanarak Lyon galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolleri gereği mücadelede yer alamayacak. Samsunspor ise sezona Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk 2 haftada 4 puan toplayan Kırmızı Beyazlılar 3. haftaya averajla 3. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Asumu, Muandil Maggi, Kolibali ve yeni transfer Oscar Oehlenschlager Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
2: Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaşması öncesi bir Anderson Tarışka krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla ayrılık sinyallerini kuvvetlendirmişti ve Samsunspor maçının kadrosuna da alınmadı. Fenerbahçe'de Anderson Tarışka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertler Brezilyalı futbolcuyu Samsunspor maçının tam kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Cezira ile herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme üzerine Talişka'da sosyal medya hesaplarından yaptığı çarpıcı paylaşımda insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir ifadelerine yer vermişti. Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleriyle devam edelim. Sarı lacivertler Nice forması giyen genç futbolcu Opong için imza töreni düzenledi.
3: Fenerbahçe'nin Nice'den kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Pepra Hopong'un imza töreni Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde düzenlendi. İmza törenine katılan futbol direktörü Oğuz Çetin transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
4: Özellikle geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans vermesi ve bizlerin benim dikkatimi çekmesiyle birlikte Koca'yı hemen takibe aldık, inceledik, analiz ettik ve onun geldiği zaman nasıl Arçi'de, Nene'de konuşuyorsam o da Ake'ye, Şikrinyer'e eşlik edip hemen takım içerisindeki rolünü alabilecek yeteneğe, potansiyele sahip, gelişime açık, rekabetçi ve gerçekten de bize katkı sağlayacak bir oyuncumuz. Genç, tecrübeli diye ayırmıyorum, rekabet içerisinde çok rahatlıkla yük dağılımını da yapabilmesi için İsmail Hoca'nın böylesine potansiyelli, kendini ispatlamış, oynama devamlılığı içinde olan çok potansiyelli Kojo'nun, Opong'un gelmesinden dolayı, transferinden dolayı son derece mutluyum.
3: Opong

0: Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum dedi.
1: I can feel everything already, so I just can't wait to get started. I'm so happy to be here.
2: Öncelikle sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi zaten geldiğim ilk andan itibaren hissedebiliyorum. Her şey çok organize. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: İmzaların atılmasının ardından Kojo Pepra Hopong basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Benim için geçen sene Nice formasıyla Fenerbahçe'de oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum, taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim için tabii ki bu ailede olmak çok önemli, çok iyi bir şey olacaktı. Çünkü taraftarlarla futbolcular arasındaki o bağı hissedebilmiştim. Benim için de güzel bir adım olacak burada taraftarları hissedebilmek, o bağın bir parçası olabilmek ve Fenerbahçe bünyesinde iki insanlarla birlikte futbol oynayabilmek benim için çok güzel bir adım olacaktı. Aynı zamanda teknik direktörle de çok güzel bir konuşma geçirdik. Her şey çok pozitifti. Bunlar beni buraya gelmeye en çok ikna eden şeyler oldu. Aynı zamanda Alex Cicu'yla da konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi de çok burası ile ilgili çok güzel şeyler söyledik. Burada oynamış birinden güzel şeyler duymakta etkili oldu. Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için hayatımdaki en önemli şey, anahtar şey her gün daha da iyi olmak, sürekli daha da iyi olmak. Sanırım hem uzun top konusunda hem de oyunu daha iyi okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey hocamız bana nerede görev verirse versin takımıma yardım etmek. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamaktan keyif almak. En çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Öncelikle hoş geldin dileğiniz için teşekkür ediyorum.
3: Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündem maddelerini ekranlarınıza taşıdık. Şimdi ortak gündem maddesine geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi. Uzun süren hasret sona erdi. 19 yıl sonra iki Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğiz. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonuna merhaba diyecek. Eylül'de 9 ve 10 Eylül tarihlerinde iki takımın da karşılaşmaları oynanacak. Dün UEFA iki takımın kura çekiminden sonra fikstürlerini açıkladı, maç takvimini açıkladı. Bakalım Galatasaray ve Fenerbahçe ne zaman sahaya çıkacak?
4: Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu. Devler Ligi'nde bu sezon sahaya ilk olarak Galatasaray çıkacak ve 9 Eylül Çarşamba günü saat 22'de deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le karşılaşacak. Sarı lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü şu şekilde. İkinci hafta 13 Ekim Salı 22 Galatasaray Barcelona. 14 Ekim Çarşamba 22 Aston Villa Fenerbahçe. Üçüncü hafta 20 Ekim Salı 19.45 Fenerbahçe Slavia Prag. 21 Ekim Çarşamba 19.45 Lille Galatasaray. Dördüncü hafta 3 Kasım Salı 20.45 Galatasaray Stuttgart. 4 Kasım Çarşamba 20.45 Fenerbahçe Liverpool. 5. hafta 24 Kasım Salı 20.45 Galatasaray Aston Villa. 25 Kasım Çarşamba 23 Shakhtar Fenerbahçe. 6. hafta 8 Aralık Salı 23 AEK Galatasaray. 9 Aralık Çarşamba 23 LASK Fenerbahçe. 7. hafta 19 Ocak Salı 20.45 Galatasaray Feyenoord. 20 Ocak Çarşamba 20.45 Fenerbahçe Villarreal. 8. hafta 27 Ocak Çarşamba 23 saat diliminde hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın oynayacağı maçlar şu şekilde. Paris Saint-Germain Galatasaray, Atletico Madrid Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde her takım iç ve dış sahada dörder olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. Basamakta yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek.
3: Şimdi Kupa 2 ile devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi'nin ardından. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın da fikstürü belli oldu. Siyah beyazlılar, hatırlayacaksınız, Žalgiris'i playoff turunda mağlup ettikten sonra adını Avrupa Ligi'nin lig statü

0: üstüne yazdırmayı başarmıştı. Ekranlarınıza geliyor Beşiktaş'ın fikstürü. 17 Eylül tarihinde Marsilya ile oynayacak siyah beyazlar Dolmabahçe'de saat 22'de. 15 Ekim'de deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak yine aynı saatte. 22 Ekim saat 22'de iç sahada Crystal Palace maçı var. 5 Kasım saat 23'te İskoçya'ya Celtic deplasmanına konuk olacak siyah beyazlar. Normal şartlarda iç sahada oynanması planlanan mücadele ne yazık ki politik sebepler dolayısıyla muhtemelen tarafsız bir sahada oynanacak. 26 Kasım saatler 20.45'i gösterdiğinde Apoel Berşeva maçı oynayacak siyah beyazlılar. Saat 10 Aralık'ta tarihler 10 Aralık'ı gösterdiğinde saat 23'te Bayer Leverkusen'le deplasmanda oynayacak. 21 Ocak 2027 saatler 20.45'i gösterdiğinde Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak Beşiktaş ve son olarak son maçına 28 Ocak'ta saat 23'te Omonia deplasmanında yapacak siyah beyazlar. Şimdi de Beşiktaş'ın transfer gündemine göz atalım. Siyah beyazlar son olarak kadrosunu Ernest Pocu ve Miretti ile güçlendirmişti. Bu yaz transfer döneminde çok sayıda transfer yaptı siyah beyazlar. Bir yandan da yeni hamleler yapabilmek için takımdaki bazı isimlerle, özellikle yabancı isimlerle yollarını ayırması gerekecek.
1: Kadrosunu son olarak U23 kontenjanına uygun Ernest Pocu ve Fabio Miretti ile güçlendiren Beşiktaş yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetimin önündeki en önemli konuysa yabancı kontenjanında yer açmak. A takım kadrosunda şu anda 13 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş, transferde yeni hamleler yapmadan önce bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren El Musrati ve João Mario için kulüp arayışları devam ediyor. İki oyuncunun durumuna göre daha önce Jin Onana'da olduğu gibi karşılıklı anlaşarak ayrılık seçeneği de gündeme gelebilir. Kendisine kulüp bulması istenen Amir Hacı Ahmetoviç ile ilgili görüşmeler sürerken Milot Rashica ise gelen tekliflere henüz net bir yanıt vermedi. +4 yabancı kuralının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda sağlanan serbestliğe rağmen ligdeki kontenjan hesabı Beşiktaş'ın transfer planlamasını doğrudan etkiliyor. İki yabancı oyuncuyla yollarını ayırması halinde lig kadrosuna bir yeni yabancı futbolcu ekleyebilmenin önü açılacak. Wilfried Ndidi için Beşiktaş'ın beklentisi ise çifthaneli bonservis rakamları. Ancak şu ana kadar yönetimin istediği seviyede bir teklif gelmedi. Son maçlarda attığı gollere rağmen performansı konusunda soru işaretleri bulunan Vaslav Černý'nin durumu da yakından takip ediliyor.

0: Çek futbolcu eski kulübü Rangers başta olmak üzere ilgi bulunmasına rağmen Beşiktaş'a ulaşmış somut bir teklif yok. Çerni cephesinde de şu aşamada takımdan ayrılma düşüncesi bulunmuyor.
1: Beşiktaş son yaptığı hamlelerden sonra şimdi de orta sahaya yeni takviyeler yapma peşinde. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Pape, Matar, Sar siyah beyazların da listesine girdi.
2: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların listesine eklediği isimlerden biri de Pape, Matar, Sar. Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için yoklama yapılırken bu bölgeye yapılacak transfer için önemli bir bütçe ayrıldı. Görüşmeleri Beşiktaş adına futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf sürdürüyor. Tottenham'ın Sar için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi oyuncunun ve İngiliz kulübünün şartlarını yakından takip ediyor. Pape, Matar, Sar Tottenham yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Senegalli orta saha için teklif yapan kulüpler arasında Monaco ve Nottingham Forest da bulunuyor. Nottingham Forest cephesi oyuncuyu transfer konusunda ikna edebilecek mali güce sahip olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki Pape, Matar, Sar'ın Londra ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizle devam edeceğiz. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor. Ne yazık ki playoff turunda, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'u saf dışı bırakmayı başaramadı. Ancak Bordo Maviller Kupa 3'te yoluna devam edecek ve onların da fikstürü belli oldu. Ekranlarınıza gelirken şöyle bir bakın.

0: Yalın Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstüründeki 6 mücadelesi nasıl şekillenmiş? İlk maçına 15 Ekim tarihinde çıkacak Bordo Maviller saat 19.45'te Kupyo deplasmanına çıkacak, Finlandiya'ya gidecek. 22 Ekim'de 19.45'te iç sahada Hearts maçı var. 5 Kasım 20.45'te yine Papara Park'ta Freiburg'u ağırlayacak Bordo Maviller. 26 Kasım saatler 23'ü gösterdiğinde CSKA Sofya deplasmanına gidecek. 10 Aralık 20.45'te Jablonec'le oynayacak ve son olarak son maçına Sırbistan'da çıkacak Bordo Maviller 17 Aralık saatler 23'ü gösterdiğinde Kızıl Yıldız'la karşı karşıya gelecek. Evet, Trabzonspor az önce de söylediğim gibi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'u elemeyi başaramadı ve son karşılaşma da beklenmedik bir şekilde sona erdi. Macaristan'da Ferencvaros Trabzonspor'u farklı mağlup etti. Ve bu maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke A-Spor özel röportajında istifa ettiğini duyurmuştu. Ve kulüpte, camiada şok etkisi yaratmıştı. Sonrasında Trabzonspor'dan bir resmi açıklama geldi ve Fatih Tekke ile konuşulduğu, hocanın yoluna devam etme kararı aldığı söylenmişti. Şimdi ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Fatih Tekke ile herhangi bir problemimiz yok dedi.
1: Biz istediği rakamı verdik kendisine.
2: Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un gündemine dair konuştu. HT Spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Teknik Direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi. Tekke'nin istifasına yönelik konuşan Doğan, Fatih Hoca Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her halükarda yenilmiş olduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı bir anlık bir karar verdi. Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz dedi. Konferans ligindeki hedeflerinden söz eden Ertuğrul Doğan, çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz konferans liginde zirve. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz şeklinde konuştu. Yapılacak golcü takviyesiyle ilgili ipuçları veren Trabzonspor Başkanı, hocamız Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa genç oyuncu olacakmış gibi duruyor ifadelerine yer verdi. Başarı için birlik, beraberlik vurgusu yapan Ertuğrul Doğan, hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi.
1: Bir pazarlık da yapmadık. Ben takım önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum.
0: Kulüp gündemlerinden sonra şimdi gazete manşetlerine bakalım. Bakalım sayfalarda bu kulüp gündemleri nasıl işlenmiş. İlk gazetemizle başlıyoruz. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Keskin nişancı ifadesi kullanılmış. Osimhen de tabii ki manşette kendine yer buldu. Sezonu muhteşem başlayan uzay golcüsü Osimhen dün gece de Rams Park'ta sahne aldı, attığı ve attırdığı golle Göztepe'yi yıktı, geçti ifadeleri kullanılmış. Maçın da yıldızı Victor Osimhen de sayfanın aşağısında da Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'nun atkıyla fotoğrafını görüyorsunuz. Şampiyonluk için geldim yazıyor. Devam edelim. Fanatik gazetesinde Galatasaray'ın zaferi nasıl işlenmiş? Yine Rafael Leao da kendine yer bulmuş ancak sayfanın ana maddesi Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti olmuş. Ne de olsa aslan, Rams Park'ta tribünler tıklım tıklım, atmosfer mükemmeldi. Göztepe maçı beklenenden çok daha zor geçti. İzmir ekibi 1-0'ı yakalasa da sonrasında Galatasaray Sanchez'de eşitliği buldu ve maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Devam ediyoruz diğer sayfalarla. Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Sabah gazetesinde ana başlık Talişka gitsin, meç gelsin şeklinde bir ifade görünüyor. Sambacıyı göndermeye çalışan Fenerbahçe yerine alacağı ismi buldu. Burada Talişka ile yolların ayrılması durumunda Gremio'da forma giyen 18 yaşındaki 10 numara Gabriel Meç ismi için girişimde bulunacak ifadeleri kullanılmış. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde böylelikle yeni bir ismi de görmüş olduk. sayfanın üst kısmında aynı zamanda düşler sahnesinde rota belli oldu ifadeleri var. Az önce de ekranlarınıza taşımıştık. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin maç takvimleri belli oldu. Galatasaray 9 Eylül'de, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Devam ediyoruz Milliyet'le. Milliyet Spor'da bakalım neler var. Galatasaray'ın

0: zaferi nasıl işlenmiş? Saray'ın incisi 3-2'lik skor ön planda. Galatasaray Göztepe karşısında zorlandı ama yine kralı Osimhen'le ayakta kaldı demiş Nevzat Dindar imzalı haberde. Galatasaray'ın galibiyeti bu şekilde görülmüş. Son sayfamıza bakacağız şimdi. Takvim gazetesinde neler var? Şöyle bir hızlıca göz atalım. Taraftara mutluluk getireceğim başlığı var Galatasaray'ın gündeminde. Yeni aslan Leao, Aston Villa'yı reddettim çünkü Galatasaray benim için çok çabaladı ve beni çok istedi ifadesi var. Sayfanın alt kısmında da Fener'e süper sambacı şeklinde az önce dile getirdiğimiz Gabriel Meç ismi yine takvim gazetesinde de kendine böylelikle yer bulmuş. Evet, Trendyol Süper Lig'in gündemine bakmaya devam edeceğiz. Şimdi diğer kulüp gündemlerine göz atalım. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konya ve Kocaeli Spor karşı karşıya geldi. Maçın ardından yapılan teknik direktör açıklamaları sizlerle.
1: Oyuncularımı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çok önemli bir galibiyet. Üst bir mücadele, üst bir efor. Hak edilmiş bir galibiyet. Bu yüzden de onları kutluyorum. Tabii maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Konya Spor güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman. Burası bir futbol şehri, bunu biliyoruz. Ki maçta birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Takım halinde savunma ve takım halinde ofans için büyük çaba sarf ediyoruz. Eksiklerimiz ligin bu aşamasında tabii ki olacak. Bunları görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunların üzerine de çalışacağız.
2: Bizim için rahat giden, galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bir şekilde bitiremedik. Kocaeli Spor takımını kutlarım galibiyetlerinden dolayı. Evet, biz gayet kötü başladık. Yani daha 0 puanın daha kötüsü, iyisini de söylemenin anlamı yok. Tabii ki sorumluluk bende. Bunu pozitife çevirmek için kesinlikle var gücümle çalışacağım. Ama sonuna kadar da bu çalışma zamanımın olmadığını da bir futbol adamı olarak çok net bir şekilde biliyorum. Denemeye devam edeceğim. Dediğim gibi her şeyimle pozitife çevirme adına elimden geleni yapacağım. Ve bu kötü başlangıcı ilk önce nötre, sonra pozitife çevirmeye çalışacağım.
0: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalar yaptı. Dinliyoruz.
3: To be honest, I don't think that we deserve more than a point tonight.
4: Tabii maça iyi başlamadık. Bugün biraz rahat başladığımızı düşünüyorum. Rizespor'a baktığımız zaman bizden daha fazla odaklanmış, daha konsantre başladı. 2 gol yedik. Maalesef bu yediğimiz golleri de bu hafta boyunca zaten çalışmıştık. Analizlerde de, video analizlerde de takıma göstermiştik nasıl oynadıklarını, nasıl atak yaptıklarını. Genel olarak uzun topları kullandılar ve arka direğe atılan toplardan geldi goller. Zaten biz bunları bütün hafta çalışmıştık, takıma göstermiştik. Maça baktığımız zaman ilk yarı girdiğimiz pozisyonlara bakarsak Maxim'in kaçırdığı bir tane gol var. Belki 5 metre kalenin içinden atamadı. Maçın geneline baktığımız zaman şut, topa sahip olma, genel anlamda belki rakip domine ettik ama maalesef bugün bana göre bir puandan fazlasını hak etmedik.
5: İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk ama buraya gelirken de biz de geçen hafta maalesef kendimize iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen taraftarımızı evlerine mutsuz göndermiştik. Evimizde aldığımız mağlubiyeti telafi edip tekrar onları mutlu etmek adına bizim için bir şanstı bugünkü maç. Ve şükürler olsun günün sonunda aldığımız 2-1'lik galibiyetle bugün itibariyle geçen haftayı telafi etmeyi becerebildik. Bu bizim adımıza anlamlıydı. Evet, belirli bir biz içeride de dışarıda da aslında kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir ekibiz. Bunu da planladığımız oyunu birinci dakikada Santra ile beraber oynamaya çalıştık. Son 2-3 dakika bizim adımıza zor geçti. Ama şükürler olsun günün sonunda Gaziantep gibi bir zor deplasmandan 3 puan alarak dönmek, taraftarımızı mutlu etmek çok önemli. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden kutluyorum.
0: Trendyol Süper Lig'in

0: 3. haftasında bu akşam 21.30'da Samsun Spor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Fink açıklamalar yaptı. Hem karşılaşmayla ilgili konuştu hem de Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair yorumları vardı. Aynı zamanda yıldız transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı.
1: No, it's not an easy league. I think I told before here that
2: kesinlikle Türk liginin ya da Türk futbolunun kolay olduğu düşüncesinde değilim ki daha önce de söylemiştim. Türk futbolu bence her geçen gün daha da iyi gidiyor. Zaten çok fazla yıldız da Türkiye'ye geliyor ve bu gelme sebepleri sadece para sebebiyle değil, aynı zamanda oynama stiliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Stadyumlar full oluyor ve çok iyi bir enerji de oluyor stadyumlarda. Yani bu sene özelinde ben sadece şampiyonluk adayı olarak Galatasaray'ı görmüyorum açıkçası. Tabii son 4 yılda şampiyonluğu peş peşe elde eden bir takımdan bahsediyor olmamıza rağmen ben bu senenin bu şekilde olacağı düşüncesinde değilim. Yani kolay bir şekilde şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü birçok takım çok fazla transfer yaptı ve çok ciddi yıldızlar kazandırdılar kendi takımlarına. Trabzonspor Salah'a getirdi. Beşiktaş olsun, diğer takımlar olsun, çok ciddi yıldızlar getirdiler kendi takımlarına. Ben bu sene şampiyonluk yarışının çok yakın gideceği düşüncesindeyim. Tabii bu benim problemim değil. Yani benim kendi takımıma odaklanmam lazım. Tabii bu karşılaşma özelinde şunu da söyleyebilirim. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında %100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Her anında %100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Ofansif anlamda da top bizdeyken kontra ataklara çıktığımızda hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her anında ve her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak. Elbette ki özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Onun dışında zaten genç bir kadromuz var ama iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim. Tutkulu bir takım olduğumuzu da söyleyebilirim. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak umarım rakibimize zarar verir, istediğimizi alırız.
1: Some weaker clubs also. I think this year.
0: Şimdi ise Avrupa futbolu haberleriyle devam ediyoruz. Almanya Bundesliga'da 2026-2027 sezonu açıldı ve sahaya son şampiyon Bayern Münih çıktı ve Bavyera temsilcisi bıraktığı yerden yoluna devam ediyor. Bayern Münih ilk maçında Stuttgart'ı 5 golle geçmeyi başardı.
3: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük maça Bayern başlıyor. Şimdi orta arkaya doğru bir kafa, top boşta, Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise dışarıya. Girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Kimmich. Ön direğe doğru kesti. Vuruş, gol. Upamecano. Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Mittelstedt bir orta daha, iyi yere kafa vuruşunu o yerden zekti, Thiago Thomas çevirdi, olmadı, vuruş, gol! Gol geliyor, Wagnoman, 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Kimi nefis bir top, offside, yok, gol, Lise! Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e. Üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı. Çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağa kaydı. Wagnoman kraldı. 5 dakika önce kraldı. Wagnoman

0: uzaklaştırmak isterken ayağı kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Offside olabilir bakalım. Offside. Offside. Olise, çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de. Pavlović'in golü. Olise'nin çok güzel pası. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern.
1: Şimdi diğer spor başlıklarına bir göz atalım. Rekor bir paranın dağıtılacağı Amerika Açık Tenis Turnuvası sezonun son Grand Slam turnuvası olarak perdesini açacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in rakibi ise Coco Gauff olacak.
2: Grand Slam mevsimi Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanıyor. Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'la birlikte sezonun en önemli 4 tenis organizasyonundan biri olan Amerika Açık, 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. İlk kez 1881 yılında düzenlenen dev turnuva bu sezon 146. kez organize ediliyor. New York'un ev sahipliği yapacağı ABD Açık'ın bu yıl dağıtılacak para ödülü rekor niteliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar olan ödül bu yıl 108 milyon dolarla yine kendisine ait tarihin en fazla para ödülü dağıtan tenis turnuvası rekorunu geliştirecek. Tekler kategorisinin şampiyonları bu yıl kişi başı 5,5 milyon dolar kazanacak. Tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan Yannick Sinner, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvaya katılamayacağını açıklamıştı. Please welcome the players for today's match. From Italy, the number one player in the world, Yannick Sinner. Dünya bir numarasıyken sakatlığı nedeniyle 4 aydır kortlardan uzak kalan Carlos Alcaraz, kortlara ABD Açık'la dönüyor. Bu sürede 3 numaraya gerileyen İspanyol raket, Amerika Açık'ta 2 kez zafere ulaşmıştı. 23 yaşındaki Alcaraz, Nisan ayındaki Barcelona Açık'tan bu yana sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle tedavi görüyordu. 4'ü ABD Açık'ta olmak üzere 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ise tarihin en fazla Grand Slam turnuvası kazanan tenisçisi unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak. 39 yaşındaki tenisçi son Grand Slam zaferini 2023'te ABD Açık'ta kazanmıştı. Kadınlar kategorisinde dünya bir numarası Arina Sabalenka yine turnuvanın en önemli favorisi. Üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Belaruslu raket, son 2 yıl şampiyon olduğu ABD Açık'ta unvanını korumaya çalışacak. Diğer favorilerse dünya 2 numarası Elena Rybakina, Fransa Açık şampiyonu Mira Andreeva ve bu yıl Wimbledon'ı kazanan Çek sporcu Linda Noskova. Dünya 3 ve 4 numarası Jessica Pegula ile Coco Gauff ise turnuvaya ev sahipliği yapan isimler olarak da öne çıkıyor. Dev organizasyonda ülkemizi Zeynep Sönmez temsil ediyor. WTA sıralamasında 52. basamakta bulunan Zeynep, ikinci kez korta çıktığı ABD Açık'taki ilk maçında dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff'la karşılaşacak. 24 yaşındaki tenisçi geçen yılki ABD Açık'ta ikinci tura çıkmış ancak Ukraynalı Marta Kostyuk'a eğlenmişti. Amerika Açık tenis turnuvası birçok uygulamayla ilklere sahne oldu. 1881 yılında çim kortlarda organize edilen turnuva 1887 yılından itibaren kadın

0: Sabah sporunda ilk bölümü La Liga özetleriyle kapatıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
1: Ve ilk düdük geldi. Barcelona Athletic Bilbao maçı başlıyor. Gerard Martin'den pas. Gordon. Gordon bir bacak arası. Anthony Gordon pası da verdi. Şimdi Rafinha sağ tarafı gördü. Orada Lamine Yamal. Joaneko karşısında. Yamal aldı soluna. Lamine Yamal, kaleci Unai Simon. Yamal istediği açıyı buldu. İyi de vurdu ama Unai Simon'u geçemedi. Pedri. Espart. Espart Rafinha'ya doğru. Rafinha'nın kafası direkten döndü. İkinci pozisyon Yamal. Sekti ve dışarıda. Korner.
2: Paslar tekstürler arasında.
1: Barsi'yi. Top Gordon'a doğru geldi. Şimdi Anthony Gordon. Gordon yerden vuramadı Yamal. Ardından Pedri ve gol. Gol ama bayrak kalktı. Barcelona'lı oyuncuların itirazları var. Bayrak offside bayrağı kalkıyor. İlk pozisyon için, Lamine Yamal'ın pozisyonu için. Pedri, Pedri Rafinha'yı nefis top yolladı. Rafinha kaleciyi geçti. Rafinha! Bayrak kalkmadı, gol. Rafinha golü atıyor Barcelona'yı. 1-0 öne geçiriyor. Atletik karşısında da açılışı yapan o oluyor.
2: Az önce kanallara atılan paslardan bahsetmiştim. Bu kez iki stoperin arasına mükemmel bir koşu ve çok iyi bir pas. Sonrasında da hakikaten çok iyi ekart edip kaleciyi Rafinha'dan muazzam bir gol bence. Skor 2-0-3-0 olur anlarım.
1: Bernal kazandı bu arada Canales'ten. Savunma dengesiz. Bernal pası verdi. Lamine Yamal takıldı Unai Simon'a. Çok büyük fırsatı değerlendiremiyor. Lamine Yamal. Fermin açıldı ayağından. Yamal geri kazanıyor. Lamine Yamal direkten döndü. Nefis vurdu ama direğe takılıyor Lamine Yamal.
2: Yamal biraz şanssız ya sezon başı itibariyle.
1: Yamal iyi sıyrıldı. Geliyor Barcelona. Lamine Yamal. Bir çalım daha. Lamine Yamal şimdi pası yolladı sol tarafa. Espart. Gordon yanında. Espart kendi vuruyor. Xabi Espart. Kaleci Unai Simon. Topun başında Rafinha var. Barajda tek oyuncu Berenguer. Rafinha arka tarafa yolları. Gelişine şut. Kaleci ikinci pozisyon ve Kubarsi'den dışarı gidiyor. Fermin görüntüre. Adama bir uzun top. Hareketlenen Berenguer. Onunla birlikte Eric Garcia. Eric Garcia, Berenguer kazandı. Faul yok. Berenguer pasını verdi. Şimdi Sunset direkten döndü. Şimdi Espart. Rodri'den pası aldı. Sol tarafa Adeyemi'ye oynadı. Adeyemi. Adeyemi yerden çevirdi. Laporte bir anlık hata Laporte'tan ve o ikramı Fermin Lopez geri çevirmiyor. Barcelona'yı rahatlatan gol Laporte'un büyük hatasıyla geldi. Yapmaya başlamıştı son dakikalar yaklaşırken. Barcelona o baskıdan, o presten çıktı ve gole gitti Laporte'un da yardımıyla. Lamine Yamal. Lamine Yamal arka direğe nefis top yolladı. Adeyemi. Unai Simon'a takılıyor. Rodri. Maç bitiyor. Barcelona rahat kazanıyor. 2-0'lık skor.
3: Osasuna santrayı yapacak mücadeleye başlıyoruz. İşaret geliyor ve karşılaşma başlıyor. Osasuna Celta deplasmanında erteleme haftasında. Bilal Svetberg merkezde kazanıyor topu, çabucak Sertavigo. Iago Aspas geniş alan buldu kendini. Iago Aspas kapandı önü, kendi boşalttı. Iago Aspas! Kalite! Kalite! Iago Aspas!

0: Yılmaz. 14. dakika. Yıllardır izliyoruz bu senaryoyu. Yeni sezonunu en yakından gördük. Iago Aspas.
1: Koşu var. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu. Lako. Osasuna hücumu sürecek. Çaldı düdüğünü hakem. Sarı kart. Faul. Evet. Marcos Alonso sarı kart görmüştü müdahalesiyle. Şimdi karşılaşmanın hakemi pozisyonu izlemeye gidiyor. Tavsiye üzerine epey beklemiştik. Evet, bir kararımız var. Şimdi hakem geliyor. Pozisyon tavsiye üzerine vardı, incelendi. Potansiyel kırmızı kart söz konusu. Alonso sarı kart görmüştü. Sarı kart iptal. Celta Vigo 51'de 10 kişi kalıyor. Orta şansı Munoz. Aradan oynadı, orta geliyor içeriye. Kafa vuruşu sekti. Kike Borja! Kike Borja! Kaptanlardan geliyor gol. Osasuna beraberliği bulmayı başardı. Tabela Celta lehine değişti ilk anda ama hemen La Liga rejisi müdahale ediyor. Gol Osasuna'nın. Golün ismi Kike Borja. Celta kaptanı. Son yarım saatlik dilim. Geriden gelip öne geçme şansları var Budimir. Penaltı bekledi ve penaltı! Penaltı! Sadece iki hakem kararı maçın seyrini, belki de 3 puanın sahibini değiştiriyor. Ante Budimir! Ante Budimir! Ante Budimir! Osasuna döndü, şimdi de öne geçti. Özellikle deplasmanda Osasuna golcüsüyle golü buluyor. Döndü geriye Ruben Garcia. Zamanı lehine kullanma çabasında Osasuna ama Ruben Garcia şov yapıyor. Ruben Garcia vuracak ve pası verdi. Son anda müdahale. Ruben Garcia'nın içinden Messi çıktı. Ruben Garcia maçın sonuna imzasını atıyor ama ve son düdük, son düdük. Çok keyifli bir mücadeleydi.

0: Sporunda ikinci bölümle karşınızdayız. Yine futbol gündemiyle başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray dün evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Göztepe ilk yarıda 16. dakikada Miroşi'nin golüyle öne geçerken 33. dakikada Davinson Sanchez durumu 1-1'e taşıdı. İlk yarısı beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Gabriel Sara sahneye çıktı ve 55. dakikada skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen 63. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 65. dakikada Juan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye yükseltti. İzmir ekibi ise 1 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 4. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Maçın ardından yapılan açıklamalara bakalım. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi. Transfer gündemine ilişkin konuştu. Göztepe'de ise Stoylov iki takım için de zor oldu dedi.
1: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız. Ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor maalesef. Yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim, hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay. Ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani

0: Gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Very tough game, very interesting game.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirdik. Girmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
1: Until now we don't have the coach from set pieces. This is make all the coaches.
3: Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar vardı. Penaltı kararı da çok tartışıldı. Osimhen'in iptal edilen golü de. Peki bu hakem tartışmalarıyla ilgili yorumlar nasıldı? A Spor'da 90+1 programında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve hakem Mustafa Çulcu penaltı kararını ve diğer tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
4: Hakem pozisyonun nasıl aktığının farkında bile değil. O kadar dışarıda ki devam edelim. Bak şimdi devam. Bak, nereye gitmesi lazım hakemin? Sağ tarafa, yayın öbür tarafına deplası olması lazım. Çünkü olay öbür tarafta. Aha. Ama hissedemiyor, okuyamıyor. Millet onu seyretmeye geldi zannediyor. Biz futbol seyretmeye geldik abi.
5: Ezbere gitmesi lazım değil mi hocam? Yani direkt
4: refleks öyle olarak gitmen lazım. Yani o kadar çok çalışman lazım ki refleks olarak gitmen lazım o tarafa. Bu pozisyon sahada penaltı.
5: Şöyle bir
4: dikkatsiz
5: şey mi hocam?
4: Dikkatsiz bir hareketler penaltı.
5: Bir santrfor işte pozisyon alması iyi vesaire evet. Konuşuyoruz. O biraz içgüdüsel, biraz çalışarak olan bir şey. Hakemlikte de mi böyle değerlendirmemiz kesinlikle lazım? Pozisyon alma.
4: Beden ezbere. Oyun ezberi diyor ya. Rahoca çok kullanır bu kelime. Oyun ezberi değil mi? Repertuarın ve ezberin. Top nereye gidiyor? O repertuarda simülasyon yapıyorsun. Daha önce hazırlıyorsun. Pilotaj gibidir bu. Bir yıl simülasyonda. Bir kazaları önlemek için bunları egzersizleri yapman, zihnen, bedenen, ruhen hazır olman lazım. Bu hazır değil ki. Mesela gelirken yolda bir maçı da seyrediyorum. Böyle ellerini bedeninde hissetti. Oyuncu attı. Hakem de penaltı. Ya yapmayın. Bak bu temaslarda bu eylem temas edebilirsin. O temas eyleme dönüştü mü? Onu görmen lazım. Bu temas var. Koymuş sırtına. Eyleme dönüşmüş
6: yok,
4: mü?
6: Yok yok yok.
4: Ama sadece sırtına
6: formayla
4: değil mi?
6: Formayla hafif böyle yani ellemiş çekmemiş yani adamın bitti. Dengesini bozmamış. Penaltı da değil hocam hiç.
3: Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao İstanbul'a geldi. Portekizli Yıldız havalimanında kendisini karşılayan taraftarlarla birlikte açıklamalar yaptı.
7: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Portekizli Yıldız'ı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Galatasaray taraftarı bekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
8: Taraftarla tanıştığım için kardeşim mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
7: Victor Osimhen'le iyi arkadaş olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'nın teklifini reddettiğini söyledi.
8: Evet zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım.

0: Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
1: Yıldız futbolcu açıklamaların ardından sarı kırmızılılara üçlü çektirdi. Sarı kırmızılıların transfer için bonuslarla birlikte 45 milyon euro civarında bir bedel ödemesi, Leao'nunsa bonuslarla yıllık 12 milyon euro kazanması bekleniyor. 2019'dan bu yana Milan forması giyen Leao, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız Milan kariyerinde 291 maçta 80 gol ve 65 asist kaydetti.
2: Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Lige Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe 2. haftada Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi hafta içinde Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında da kazanarak Lyon galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolleri gereği mücadelede yer alamayacak. Samsunspor ise sezona Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk iki haftada 4 puan toplayan Kırmızı Beyazlılar 3. haftaya averajla 3. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Asumu, Muandil Maggi, Kolibali ve yeni transfer Oscar Olenschlager Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
2: Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'de son olarak Sofyan Amrabat'la yollar ayrıldı. Sarı lacivertler 2024 yılında transfer ettiği Faslı oyuncuyla vedalaştı. Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. 30 yaşındaki oyuncu 45 maç formasını giydiği Fenerbahçe'de 3 gol 4 asistlik performansa imza attı. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde el ele boy gösterecek ve 2026-27 sezonu başlarken fikstürde belli oldu. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maçının takvimine hep birlikte göz atalım.
3: Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu. Devler Ligi'nde bu sezon sahaya ilk olarak Galatasaray çıkacak ve 9 Eylül Çarşamba günü saat 22'de deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürü şu şekilde. İkinci hafta 13 Ekim Salı 22 Galatasaray-Barcelona. 14 Ekim Çarşamba 22 Aston Villa-Fenerbahçe. Üçüncü hafta 20 Ekim Salı 19.45 Fenerbahçe-Slavia Prag. 21 Ekim Çarşamba 19.45 Lille-Galatasaray. Dördüncü hafta 3 Kasım Salı 20.45 Galatasaray-Stuttgart. 4 Kasım Çarşamba 20.45 Fenerbahçe-Liverpool. 5. hafta 24 Kasım Salı 20.45 Galatasaray-Aston Villa. 25 Kasım Çarşamba 23 Shakhtar-Fenerbahçe. 6. hafta 8 Aralık Salı, 23 AEK Galatasaray, 9 Aralık Çarşamba 23 LASK Fenerbahçe, 7. hafta 19 Ocak Salı 20.45 Galatasaray Feyenoord, 20 Ocak Çarşamba 20.45 Fenerbahçe Villarreal, 8. hafta 27 Ocak Çarşamba 23 saat diliminde hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın oynayacağı maçlar şu şekilde: Paris Saint-Germain Galatasaray, Atletico Madrid Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde her takım iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. Basamakta yer alan 16 takım playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek.
2: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündem maddeleri gazetelerde nasıl işlenmiş hep birlikte bakalım. İlk olarak Fotomaç sayfasıyla, Galatasaray sayfasıyla başlıyoruz. Sarı Kırmızılılar'da Göztepe galibiyeti zirve aslanın başlığıyla manşete taşınmış. Göztepe'yi 3-2 deviren Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. 4 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Sarı Kırmızılılar, Davinson, Sara ve Osimhen'in golleriyle 3 puana uzandı. Göztepe'nin gollerini Miroşi ve Juan kaydetti şeklinde karşılaşmanın önemli dakikaları da bir bakışta 90 dakika başlığında ele alınmış. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik gazetesinde ise Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Sol kanada genç yıldız operasyonu Fofana ve Gabriel Meç manşeti taşınmış. Yönetimin çok istediği Marcus Rashford Türkiye'ye gelmeme kararında geri adım atmadı. Fenerbahçe sol kanat için U23 yıldızlara yöneldi. Kanarya Devler Ligi'nin dışında bıraktığı Lyon'un en önemli ismi Malik Fofana'nın peşinde. Ayrıca Gabriel Meç de sarı lacivertlerin listesinde ifadeleri var. Sayfanın alt kısımlarında Fenerbahçe'nin yeni transferi Opong'un basın toplantısından, imza töreninden ifadeler var. Meydan okumaları severim. Geçen sezon Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Taraftar futbolcu bağını hissetmiştim hayatıma. Meydan okumaları severim. Benim için en önemli şey her gün daha da iyi olmak dedi. Sürekli daha da iyi olmayı hedeflediğini söyledi Fenerbahçe'nin yeni transferi Opong. Sol tarafta ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürünün de takvim şeklinde yer aldığını görüyoruz. Devam edelim, Sabah Spor'un sayfasına göz atalım. Orada ise Galatasaray'ın zaferi şu şekilde işlenmiş. Osimhen ne diyorsa o ifadesi var. Sezona fırtına gibi giren Victor Osimhen hem saraya topuklu asist yaptı hem de penaltıdan ağları sarsarak takımını galibiyete taşıdı. Sarı Kırmızıların diğer golünü Sanchez kaydetti. Konuk ekibe Miroş ve Juan'ın fileleri bulan vuruşları yeterli olmadı şeklinde. Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma bu şekilde manşete taşınmış. Yine Okan Buruk'un da açıklamalarına yer verilmiş. Devam ediyoruz. Hürriyet'in sayfasına bakacağız şimdi. Hürriyet Spor'da krizi yine Osimhen çözdü. Konuk ekip 16'da Miroşi'nin golüyle öne geçti. Sanchez 33'te skoru eşitledi. 55'te nefis topuk pasıyla saraya gol attıran Osimhen 63'te penaltıdan skoru 3-1 yaptı. Sonrasında Osimhen'in golü offside gerekçesiyle iptal oldu. Göztepe 65'te Juan'la bulduğu golle skoru belirledi şeklinde. Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma Hürriyet'in sayfasında bu şekilde kendisine yer bulmuş. Yine Osimhen'in yıldızlaşan performansına dikkat çekilmiş. Son sayfamıza bakalım. Milliyet Spor'da hem en üstte Galatasaray'ın yeni transferi var hem de alt sayfada Fenerbahçe. Önce Galatasaray'a göz atalım. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Portekizli yıldız önce Atatürk Havalimanı'nda bekleyen taraftarlarla daha sonra da Göztepe maçı sonrası sahaya inerek tribünlere üçlü çektirdi. Dün Göztepe'yi 3-2 mağlup etti Sarı Kırmızılar ve maç biter bitmez Portekizli yıldız tünelden çıktı. Tribünlerle üçlü çektirdi. Hem Osimhen'le aralarında bir sohbet gerçekleşti. Hem de Galatasaray'ın yeni transferlerinden Batrakov'la birlikte tribünlere gitti Portekizli yıldız. Fotoğrafın üzerindeki istatistiğe şöyle bir göz atalım. Sporting'de futbola başlayan Leao önce Lille sonra Milan'a geçti. İtalya'da 7 sezonda 80 gol kaydetti. Sayfanın alt kısmında tarafında da yine Fenerbahçe'nin yeni transferi Oponk var. Hayatımda meydan okumaları severim şeklinde imza töreninde yaptığı açıklamalarına kısaca yer verilmiş. Bu sayfayı da böyle

0: birlikte tamamlıyoruz ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündem maddelerini ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'a bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray var. Avrupa Ligi'nde ise siyah beyazlılar var. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 8 karşılaşmayla devam edecek. UEFA Avrupa Ligi fikstürünü de duyurdu. İşte siyah beyazlıların maç takvimi. 17 Eylül'de saatler 22'yi gösterdiğinde siyah beyazlar Marsilya'yı konuk edecek. 15 Ekim 22'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. 22 Ekim saat 22'de iç sahada Crystal Palace maçı var. 5 Kasım'da İskoçya deplasmanına çıkacak Beşiktaş saat 23'te Celtic'le oynayacak. 26 Kasım 20.45'te Apoel Berşeva maçı var. Bu karşılaşma büyük ihtimalle tarafsız bir sahada oynanacak. 10 Aralık saat 23'te Leverkusen deplasmanına çıkacak Beşiktaş. 2027 yılında 2 maçı var. 21 Ocak'ta 20.45'te Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. 28 Ocak 23'te ise Omonia deplasmanıyla birlikte Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig statüsündeki maçlarını tamamlayacak. Şimdi Beşiktaş'ın transfer gündemine göz atalım. Son olarak Ernest Pocu ve Miretti transferleri yapılmıştı. Beşiktaş yönetimi UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekiminden sonra transfer hareketlerine hız verdi ve orta sahaya Pap Matar Sarı düşünüyor.
1: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların listesine eklediği isimlerden biri de Pap Matar Sarı. Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için yoklama yapılırken bu bölgeye yapılacak transfer için önemli bir bütçe ayrıldı. Görüşmeleri Beşiktaş adına futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf sürdürüyor. Tottenham'ın Sar için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi oyuncunun ve İngiliz kulübünün şartlarını yakından takip ediyor. Pap Matar Sar, Tottenham yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Senegalli orta saha için teklif yapan kulüpler arasında Monaco ve Nottingham Forest da bulunuyor. Nottingham Forest cephesi oyuncuyu transfer konusunda ikna edebilecek mali güce sahip olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki Pap Matar Sar'ın Londra ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Bu sezon toplamda 4 Türk kulübü Avrupa kupalarında boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde de Trabzonspor. Dün UEFA Konferans Ligi fikstürünü de duyurdu. Bakalım Bordo Maviler 6 karşılaşmayı hangi takvimde oynayacak? Şöyle bir göz atalım. Trabzonspor ilk mücadelesine 15 Ekim tarihinde çıkacak. Saat 19.45'te Kupio deplasmanına konuk olacak. Bordo Maviler 22 Ekim 19.45'te Hearts'la içeride oynayacak. Yine 5 Kasım tarihinde 20.45'te Freiburg'u konuk edecek. 26 Kasım saatler 23'ü gösterdiğinde CSK Sofya deplasmanına çıkacak Trabzonspor. Sonrasında 10 Aralık saat 20.45'te Jablonec takımını ağırlayacak ve Konferans Ligi'ndeki son maçına 17 Aralık saat 23'te Kızıl Yıldız deplasmanında çıkacak Trabzonspor. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Ferencvaros yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı almış, sonrasında bu karardan vazgeçmişti. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan da bu gündemle ilgili konuştu ve Fatih Tekke ile bir sorunumuz yok dedi.
2: Biz istediği rakamı verdik kendisine.
3: Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un gündemine dair konuştu. ET Spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Teknik Direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi. Tekke'nin istifasına yönelik konuşan Doğan, Fatih Hoca Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her halükarda yenilmiş olduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı bir anlık bir karar verdi. Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz, dedi. Konferans Ligi'ndeki hedeflerinden söz eden Ertuğrul Doğan, çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz Konferans Ligi'nde zirve. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz, şeklinde konuştu. Yapılacak golcü takviyesiyle ilgili ipuçları veren Trabzonspor Başkanı, hocamız Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa genç oyuncu

0: olacakmış gibi duruyor ifadelerine yer verdi. Başarı için birlik, beraberlik vurgusu yapan Ertuğrul Doğan, hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine tüm kalbimle inanıyorum, dedi.
1: Bir pazarlık da yapmadık.
2: Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un gazete manşetlerine bakalım. İlk sayfayla başlıyoruz. Fanatik gazetesinde İşte Miretti'nin hikayesi sayfası var. Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti'nin Juventus yolculuğunda bilinmeyen detayları Fanatik derledi. Çocukken top toplayıcılık yapan, Nedved'e benzemek için saçlarını uzatan ve Chico lakabını taşıyan İtalyan orta saha 22 yaşında Juventus'ta 100 maç barajını aşıp şimdiki kariyerinde yeni bir sayfa açmak için İstanbul'a geldi şeklinde sayfanın detaylarında da Miretti'nin çocukluk ve gençlik hikayesine göz atabilirsiniz. Devam edelim kaldığımız yerden. Yine Fotomaç sayfasında az önce ekranlarınıza gelen Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Hedef Avrupa'da şampiyonluk. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştu. Avrupa'da kolay maç yok ama Trabzonspor'un da artık bir kadro gerçeği var. Çok önemli yıldızları kadromuza kattık. Hedefimiz Konferans Ligi. Zirve, kafamızda herhangi bir soru işareti yok dedi ve aynı zamanda da forvet alacağız ifadelerini kullandı Ertuğrul Doğan. Sabah Spor'a bakalım. Sabahın sayfasında yeniden Luke Bakio. Beşiktaş Benfica'nın Belçikalı sağ kanadı için hamle yapmaya hazırlanıyor. Cherny'nin ayrılması halinde daha önce de gündemde olan 28 yaşındaki oyuncuya yönelik girişimler resmen başlatılacak. O gün Şahinoğlu imzalı haberde de bu şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemi ön plana çıkarılmış. Milliyet Spor'a bakalım. Kartal'dan dev saldırı. Beşiktaş Rangers'ın talip olduğu Cherny'nin yanı sıra Ndidi'yi elden çıkararak sağ kanat ve orta sahaya birer takviye yapmayı planlıyor. Luke Bakio ve Sar en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Stopere ise Leo Pereira ismi düşünülüyor denmiş. Son sayfamıza bakalım. Takvim gazetesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Hedef Avrupa'da zirve. Avrupa'da hiç kolay maç yok ama Trabzonspor'un da artık bir kadro gerçeği var. Çok önemli yıldızları kadromuza kattık. Hedefimiz Konferans Ligi'nde zirve, dedi Başkan Ertuğrul Doğan.

0: Şimdi sabah sporunu Avrupa futboluyla devam ediyoruz. Önce İtalya'ya bakacağız. İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Milan evinde Venezia'yı konuk etti. Kırmızı siyahlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
1: İlk düdük geliyor Manganiello'dan. Milan Venezia maçı başlıyor. Habs'tan top kaybı. Çukwueze hemen araya yuvarladı. Ramos'a gole gidiyor Milan. Ramos ama geçemedi kaleciyi. Stankovic. Çukwueze kazandı. Araya yuvarladı. Ama sonrasında Gonçalo Ramos aşamadı kaleciyi. Öne çıktı Pavlović ama hata yaptı. Şimdi geliyor Venezia. Gol pozisyonu ceza sahası içi. Adams ama kaleci Menyan. Baskı altında Sisse. İyi sakladı ama çıkardı topu. Bartesaghi'ye katıldı hücuma Pavlović. Onun önüne doğru Pavlović gole gidiyor. Pavlović ama ayaklarını yerden kesti. Kaleci Stankovic. Büyük boşluk solda. Yine geliyor Venezia. Geldi orta içeri. Adams dokunamadı. Top boşta. Şut ama bu top dışarı çıktı. Çok enteresan pozisyon. Çukwueze kat etti topla. Çukwueze ortası. Habs'tan sekti. Tekrar Çukwueze indirdi. Bir kez daha Habs karşısında. Yine birebir. Ceza sahası. İyi pas. Loftus-Cheek. Ramos ama kaleci Stankovic. Bir kez daha Ramos. Çukwueze bir şans daha. Geldi yine orta Ramos. Ama dışarı. Harcamaya devam ediyor Gonçalo Ramos. Çizgiye doğru. Akor Adams'tan pas. Oyunda tuttu topu Yeboa. Yeboa çekti şimdi soluna. Aldı yine. Bir sağ bir sola. Yeboa vuruyor ama. Out. Yeboa en sol oynadı. Habs içeride Akor Adams. Geldi orta Adams vuramadı. Uzak taraf. Kontrol. Şimdi vuruş ama yandan dışarı. Yaklaştı gole Venezia. İyi bir fırsattı. Luka Modric. Modric'den orta içeri ters bir dokunuş. Top boşta direkt üstüne çarptı top. Oyun alanına geri döndü.

0: Şans Venezia'nın yanında. İlk önce birbirine girdi orada, sonrasında uzaklaştırılıyor top. Ramos, Salamakers, Ramos dürtemedi topu. Yükseklik kazandı ama o top bir şekilde geldi Salamakers'in önüne. Yükleniyor Milan şimdi 3 oyuncuyla. Salamakers sağını aldı. Araya yuvarladı Ramos! Gol geliyor, 1-0 önde Milan. Gonzalo Ramos. Oyun hızlandı. Topu bir o kalede, bir diğerinde gördük ama finalde Milan oluyor. Ev sahibi öne geçiyor San Siro'da. Gonzalo Ramos merhaba diyor seyirciye. Şimdi geliyor Milan. İyi şans. Birebir pozisyon. Yaşari top sekti. Ters vuruş. Ağlara gitti. Milan 2'yi buldu. Yaşari. Milan 2 Venezia 0. 3 puan bizim diyor Yaşari. Şanssız bir an, Venezia defansı adına bir anda birebir kaldı. Rakibi peşindeydi. İyi bir vuruş yapamadı Yaşari. Kaleciden döndü, ardından savunmaya çarpıp bağlara gitti. Ve son düdük geliyor karşılaşmanın hakeminden. 3 puan Milan'ın.
1: Evet, sabah sporuna canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök bizlerle birlikte olacak ve gündem maddelerini kendisiyle değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Rezan, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum herkese, iyi pazarlar. Seninle de ilk yayınımız A Spor'da. Evet. sen de aramıza tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk,
2: daha önce
1: ederim.
2: Seninle başka yerlerde yayın yapmışlığımız var ama A Spor'daki ilk yayınımızı yapıyoruz.
1: Evet.
2: Yayına başlarken tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlamak istiyorum. Hı hı. 30 Ağustos bir milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini ilan ettiği bir zafer günü. Bu bağlamda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir günde de yayın yapacağız birlikte.
2: Evet,
1: çok fazla
2: evet,
1: başlığımız
2: çok
1: var. Önce tabii biz Avrupa gündemiyle başlayalım istiyorum. Dört büyük kulübümüz de Avrupa kupalarına gidecek bu sezon. İkisi Şampiyonlar Ligi, biri Avrupa, biri de Konferans Ligi'nde. Rakipler belli oldu, takvimler belli oldu. Nasıl bir fikstür görüyorsunuz şu anda? Kim daha avantajlı, kim daha dezavantajlı bir kura çekti sizce?
2: Sevgili Reza, şimdi Fenerbahçe'nin güçlü takımlardan Roma ile ilk maçını kendi sahasında oynaması güzel. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin 18 yıl sonra sahaya çıkacağı ilk maç Fenerbahçe'nin seyircisi önünde. Ve orada çok büyük bir motivasyonla oynayacaktır. Bence güzel bir fikstür belirlemesi olmuş bu bağlamda. Roma karşılaşmasının İstanbul'da olması. Galatasaray Sporting deplasmanına gidecek. Galatasaray'ın dün akşam da savunmada bayağı açıklar verdiğini gördük. Sporting de iyi ve tehlikeli bir takım. Galatasaray'ın işi kolay olmayacaktır ama Paris Saint Germain maçının ilk son hafta olması bence iyi. Orada belki Paris Saint Germain galibiyete ihtiyacı olmaz. Galatasaray'da ilk 24'ü garantilemiş olursa en azından o maçta çok fazla bir beklenti içine girilmez. Beşiktaş Marsilya ile yine iç sahada oynuyor ilk maçını. O da bence iyi. Ve son maç Omonia ile deplasmanda Kuzey Kıbrıs Rum kesiminde. Trabzonspor'un ilk maçının Kups'la deplasmanda olması iyi. Çünkü Finlandiya soğuk bir ülke. Dolayısıyla havalar oralarda çok soğumadan Trabzonspor deplasmanı oynayacak. Kızıl Yıldız'da da son maçın deplasmanda. Burada herkesin dikkatini çekmiştir. Dört kulübümüz de sevgili Rezan son maçlarını deplasmanda oynayacaklar. Hı hı. Bunun da bir nedeni var. Türkiye'nin yaz saati uygulamasının kışında devam etmesi. UEFA yerel saatlerde 22'den sonra maç oynanmasına izin vermediği için ve son maçlar bütün üçlükte de aynı gün ve saatte oynandığı için Türkiye saatine göre saat 23'e denk gelecek. Dolayısıyla bizim son hafta bütün maçlarımızın hepsi deplasmanda oynanıyor yıllardır bu uygulama yapıldığından beri. Dolayısıyla son

0: Hafta bütün takımlarımız deplasmanda olacaklar. O maçları saat 23 itibariyle işte Ocak sonu geldiğinde takip edeceğiz. Bunun yanında ben hep bir önceki yayınımda da söyledim. Kura'da hangi takım gelmiş gelmemiş ona bakmıyorum Rezan. Sadece Avrupa kupalarının keyfini çıkarmaya bakıyorum. Galatasaray niye Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'le oynamasın? Niye Barcelona ile oynamasın? Fenerbahçe niye Liverpool'la oynamasın? Dolayısıyla tamam zorlu takımlar ama bunları da kendi takımlarımıza karşı seyretmenin de keyfi ayrı olmalı bence. Ben bu bağlamda yani kura değerlendirmesi başka yapmak istemiyorum ama fikstürler fena gözükmüyor.
1: Evet, çok keyifli karşılaşmalar izleyeceğiz. Çok büyük takımlar Türkiye'de boy gösterecek. Geçen sezon zaten Liverpool'u iki kere gördük. Yani bu tarz böyle prestijli takımlarla oynamamızın hem futbol kalitesi anlamında hem de tabii ki işin reklam kısmı anlamında, marka değerini dünyaya duyurma anlamında çok büyük bir kıymeti var. Şimdi tabii çok fazla önemli maçlar var ama ben böyle birazcık baktığımda, rakiplerimize baktığımızda tabii illaki gözden kaçan vardır ama şöyle bakıyorum. Sadece Atletico Madrid'e Sporting'in kazandığını görüyorum. Yani Paris Saint Germain puan kaybetti. Liverpool zor bir maçtan puanı zorla koparmayı başardı Premier Lig'de. Evet. Şöyle bir rakiplerimizin Avrupa'daki hafta sonu oynadığı maçlara baktığınızda sizin ön plana çıkardığınız notlar hangileri?
0: Şimdi Cuma ve Cumartesi maçlarını tabii biz baz alabiliyoruz. Hı-hı. Bugün de pazar maçları var liglerde. Şimdi Galatasaray rakiplerinden Stuttgart Bayern Münih ile Bundesliga'nın açılış maçını oynadı ve 5-1 kaybetti. Az önce söylediğim gibi Lille ile Paris Saint-Germain karşılaştılar. Galatasaray'ın iki rakibi. Onlar da 2-2 berabere kaldı ama Lille son dakikaya kadar 2-0 öndeydi ve Paris Saint-Germain uzatmada attığı iki golle beraberliği kurtardı ki burada da Paris Saint-Germain'in ne kadar kaliteli bir takım ve maçı bırakmayan bir takım olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Liverpool Nottingham'la 2-2 kaldı. Atletico Madrid Sevilla'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın rakiplerinden Leverkusen Elversberg deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Bir diğer rakibi Hoffenheim'da iki Alman kulübü. Onlar da Köln'e mağlup oldular aynı skorla 3-2. Beşiktaş'ın rakipleri puan alamadılar. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Lask'la Altay maçı vardı Reza. Onu ben bakmayı unutmuşum kaç kaç bittiğini de sen bakabilme
1: hemen
0: imkanın varsa.
1: Bakıyorum. Bu arada Palas da
0: onlar
1: yenildi. Onu
0: oynamıştı.
1: da hatırlatalım
0: Evet,
1: izleyicilerimize.
0: Crystal'da yenildi. Doğru, Crystal'da yenildi. Trabzonspor'un
1: 3-0 kazanmış
0: rakiplerinden
1: Lask bu arada. Özür diliyorum.
0: Lask, evet, normal.
1: Hı.
0: Estağfurullah. Lask tabii ki iyi bir takım. Avusturya'nın en iyi takımı şu anda. 3-0 kazanmış demek Altay karşısında. Trabzonspor rakiplerinden Hartsens Yonsan'ı 2-1 mağlup etti. Bir de yine Galatasaray'ın rakibi, ilk rakibi Sporting. Rio Ave deplasmanındaydı
1: Hı.
0: Cuma akşamı. 4-0 kazandı orada. Yani rakipler genelde kazanmışlar ama kaybedenler de var. Berabere kalanlar
1: Evet,
0: var.
1: Villarreal de kaybetti bu arada.
0: Villarreal de kaybetti. Ben işte bakabildiklerime baktım. Sağ ol desteğin için. Fakat bunları takip edeceğiz. Ama maç günü sahaya çıkıldığında o günkü form durumu, işte sakatlık durumu, her şey tabii ki çeşitli parametreler oluyor. Onlara bakacağız. Şimdi böyle rakiplerin hangi sonuçları aldıklarına bakıyoruz tabii ki.
1: Evet, takip etmeye devam edeceğiz. Yine hem bugün hem de yarın karşılaşmalar devam edecek ama şimdi biraz da yine dünya futboluna göz atalım istiyorum. Tabii paylaşımlarınızı da sıklıkla takip ediyorum. Özellikle Avrupa basınında çıkan, dünya basınında çıkan futbol haberleri çok çok kıymetli oluyor. İyi bir kaynak oluyor bizler için de. Şimdi işin FIFA kısmına dönmek istiyorum. Tabii Dünya Kupası sonrası biz Dünya Kupası'ndan ve turnuvanın özelliklerinden çok bir yönetimsel anlamda kriz yaşadık. O da tabii merkezinde
0: Evet.
1: Infantino'nun bulunduğu bir krizdi. Yakın zamana kadar kendisinin yine bir kar elde etme amaçlı projesi vardı. Avrupa'daki ülkeleri karşısına aldı. Çok fazla tepki gördü. Ve şimdi yine bakıyoruz kendi bu imajını düzeltmek için bir takım çalışmalar yapıyor. Yani futbolun güzelleşmesi, futbolun marka değerini artırmaktan ziyade kendi marka değeriyle uğraşan bir başkanla karşı karşıyayız, öyle değil mi?
0: Şimdi Rezan, bizim böyle sabah yayınlarında ben yani yıllardır bu sabah yayınlarını yapıyorum. Mutlaka bir günlük Infantino dozumuz oluyor Ezgi ile
1: Evet.
0: beraber. Bugün de seninle birlikte günlük Infantino dozumuzu alalım. Şimdi Infantino geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yapmıştı. O açıklamada demişti ki FIFA'nın parası dünya futbolunun parasıdır. Yani bunu açık açık yazdı. Fakat dün Times gazetesi bir skandal daha ortaya çıkardı. Infantino, daha doğrusu FIFA, Londra'da bir işte şirkete

0: imaj çalışması için 2 milyon 300 bin sterlin para ödemiş ve burada da Infantino ve FIFA'nın imajını özellikle parlatmasını istemişler firmadan. Yani Infantino diyor ki FIFA'nın parası, kasasındaki para dünya futbolunun kasasındadır fakat kendisi FIFA'nın o kasasından, yani dünyaya ait olan kasasından 2 milyon 300 bin sterlini imaj çalışmalarına harcayabiliyor. Gerçekten hani inanılmaz bir insan yani Infantino. FIFA tarihin herhalde en çok tartışılan başkanı. Biz daha önceki başkan Sepp Blatter'i bayağı eleştiriyorduk eskiden. Infantino'nun yanında o melekmiş Sepp Blatter. Yani o alt tarafı işte o kendisine oy versinler diye konfederasyonlara yardımlar yapıyordu falan. Birkaç ufak tabii tefek yolsuzluklar da vardı ama şimdi Infantino ile karşılaştırdığında Sepp Blatter hakikaten melek gibi kalıyor. Infantino'nun 18 Kasım'a kadar FIFA başkanlık adayları belli olacak. 18 Kasım'da son gün başvuru için başkanlığa adaylarını koyacak mı? Çok büyük bir tepki var bütün dünyadan kendisine. Yoksa başkanlığın adayı koymayacak mı? Koyacak da UEFA, CONCACAF ve Asya Konfederasyonu kendisine karşı bir aday mı çıkaracaklar? O henüz belli değil. İşte 18'ine kadar Kasım'ın belli olacak o. Ama çok tartışılacağı o tarihe kadar da kesin. Hatta adaylarını koyduğu andan itibaren de tartışılmaya devam edecek Gianni Infantino.
1: Şimdi bu tartışmalara geri dönelim. Az önce de söylemiştik ya, bu proje sonrası Avrupa ülkelerinden çok fazla tepki aldı diye. Şimdi evet. Avrupa Ligler Birliği Başkanı'ndan da tepki var. Kendisine çok fazla tepki yükseliyor. Yani futbol dünyası Avrupa ve FIFA olarak iki tarafa bölünmüş durumda. İki tarafta da ciddi bir gerilim var ve artık daha çok güç evet. savaşına da dönmüş durumda. Yani burada kazanan kim olacak? Onlar tepişirken altta ezilen de futbol ve futbolun marka değeri olmuş oluyor.
0: Kesinlikle öyle, çok haklısın. Hakikaten futbolun yaşanması gereken tartışmalar şu anda dünyada yaşanıyor. Bunda da tabii ki baş sorumlu Gianni Infantino. Özellikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ortaya çıkan Dünya Kupası'nın gelirlerinin %20'sinin sermaye gruplarına satılması olayı bunun bir anda böyle atlamasına yol açtı. Herkes tarafından çok eleştirildi. İşte UEFA tehdit etti boykotla. Gerçi şimdi UEFA boykotu askıya aldı. Özellikle bu U20 Kadınlar Dünya Kupası var. Orada hani oyuncuları mağdur etmemek için Avrupa takımları katılacaklar bu Dünya Kupası'na. Avrupa Kulüpler düzeltiyorum. Avrupa Ligler Birliği Başkanı Claudio Schäfer de çok sert bir açıklama yaptı. Avrupa Ligler Birliği çeşitli kadın ve erkek liglerinden oluşan bir birlik. Dolayısıyla etkili bir kurum. Onun başkanı da Infantino'nun FIFA'da asla bundan sonra bir geleceği olmadığını söylüyor ve Infantino'yu hem bu proje nedeniyle eleştiriyor hem de sadece proje nedeniyle değil, işte Trump'a kendi kendine böyle barış ödülü vermesi, ondan sonra bu U15 Dünya Kupası düzenlemek istiyor FIFA, yine onun pazarlanmasının yabancı yatırımcılara açılması gibi şeyler, her türlü olumsuzlukları eleştirmiş ve çok sert açıklama yaparak Infantino'nun asla FIFA'da geleceği olmamalı demiş. Bakalım bu çalışmalar, özellikle Avrupa tarafından yürütülen çalışmalar Infantino'ya karşı ne kadar başarılı olacak, çünkü Avrupa artık gemileri yakmış gözüküyor. Bu hisse satış skandalıyla her şey kapanacak gibi düşünüldü ama aslında olay orada ve devam ediyor.
1: Evet, şimdi hisse satışı demişken yine benzer bir konu üzerinden devam edelim istiyorum. Bayern Münih tarafına dönelim. Bayern Münih'te tabii bir 50+1 kültürü vardı ama şimdi işin ticarileşme kısmı buraya da yansımış durumda ve taraftarların kulüpte hisse satışına karşı çıkma durumu da söz konusu. Çünkü az önce evet. de belirttiğimiz gibi kendi gelenekleri, kendi kültürleri vardı ve karşı çıkmaları da çok büyük bir sürpriz olmadı, öyle değil mi?
0: Tabii ki yani Bayern Münih böyle bir kulüptür ve taraftarı da böyledir. Almanya'da 50+1 artık kalıcı oldu. Kulüpler satılamıyor ya sermayeye. Dolayısıyla 50+1 devam ediyor ama taraftarlar kulüplerin o %49'luk hisselerine de satılmasına karşı çıkıyorlar. Şimdi Bayern Münih'te şöyle bir durum var. Bayern Münih şu anda %25 hissesi, yani futbol şirketinin %25 hissesi 3 firmaya satılmış durumda. 8,33'lük paylarla. Şimdi kalan bir %5'lik var. O %5'lik yani olayda, yani hissede genel kurula sorulmadan satılabilir. Çünkü bunun izni Bayern Münih daha önce yönetim olarak almıştı. Yani genel kurula sormadan %5 daha hisse satabilir Bayern Münih.

0: Bununla ilgili bir çalışma var. Bir firmaya, yine bir Alman firmasına bu %25, %5'lik hisseyi 250 milyon euroya Bayern Münih satmak istiyor. Fakat taraftarlar da buna karşı çıkıyor. İşte Bundesliga'nın açılış maçında Stuttgart'ta bununla ilgili olarak tribünlerde pankartlar vardı. 1 milyara yakın kasanızda para var, ciro elde etmişsiniz. %5'lik satış kötü günler içinde, niye satıyorsunuz bu %5'i falan gibisinden böyle pankartlar açmışlar Bayern Münih taraftarları. Haklı. Ben de hani Bayern Münih kulübü üyesi olarak Bayern Münih'in böyle bir %5'lik hisse satmasına şu anda ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok iyi yönetiliyor. Çok büyük paralar kazanıyor. Real Madrid'den sonra neredeyse en çok para kazanan kulüp Bayern Münih. İşte 1 milyara yaklaştığı gelirleri. Bakalım orada da bu hisse satışı gerçekleşecek mi, yoksa taraftar baskısına Bayern Münih yönetimin boyun mu eğecek, onu göreceğiz.
1: Şimdi Bayern Münih'ten bahsetmişken yine Bundesliga odaklı farklı bir sorun var. Dün çok konuşuldu sosyal medyada. Jamie Vardy, Leicester City efsanesi. Zaten kariyeriyle ve futbolculuğa yükseliş hikayesiyle çok farklı bir anlamı var futbol severler için, ama şimdi de yayıncılığa soyundu ve Bundesliga'da 7 maçın yayın hakkını kendi YouTube kanalında yayınlayacak. Evet. Jamie Vardy is having a party şeklinde. Tribünlerde çok duyduğumuz bir şarkıydı. O evet. Kanalda yayınlıyor. Üzerine sohbetler yapıyor. Farklı bir boyut kazandırdı şu anda futbolcuların futbolculuk kariyeri sonrası elde edeceği kariyerle ilgili. Bunu nasıl okumamız lazım? Yeni dönemde, yakın zamanda böyle farklı yayıncılık anlayışları görür müyüz?
0: Evet, yeni dünyanın gerçekleri bunlar sevgili Redan. Şimdi futbolcular genelde eskiden hani futbolu bıraktıktan sonra ya teknik direktör olurlardı, hani bazıları da sportif direktörlüğe adım atarlardı. Ama şimdi birçok futbolcu kulüp ortaklıkları da yapıyorlar. En son işte Thomas Müller, Jan Sommer falan Portekiz'de bir kulüp satın aldılar birlikte. Şimdi de James Vardy bunu bir adım daha öteye götürüyor. Yayıncılık tarafına futbolun girmiş. Kendi YouTube kanalında ve özellikle bir podcast'ı varmış, çok başarılı, çok dinlenen. Onun da teşvikiyle böyle bir işe girmiş ve Bundesliga'nın 7 maçının yayın haklarını satın almışlar. Ve bunu İngiltere'de YouTube'da kendi kanalından yayınlıyor ve tabii ki yorumluyor da. Güzel bir şey futbolcuların da tabii ki böyle yayıncılık işlerine girmesi. Sonuçta bu iş artık böyle bir çığırından çıktı ki medya olayı, dünyada sosyal medya ve geleneksel televizyonlar. Şimdi futbolcular da bunun sosyal medya tarafından bu işin içine gireceklerini gösteriyorlar. Çünkü çok tanınıyorlar, çok taraftarları var. Buradan da işte para kazanma yoluna gitmeyi istiyorlar herhalde. Açılış maçında James Vardy'nin kanalında yayınladı. Neydi kanalın adı?
1: James Vardy is having a party.
0: Parti. Evet. O da güzel. Enteresan. Bakalım. Daha herhalde çok sayıda futbolcuyu böyle futbolu bıraktıktan sonra çeşitli futbolla ilgili işlere girdiğini göreceğiz gibi duruyor.
1: Hüseyin Özkök, çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sabah sporunda yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Güzel gündem başlıklarında bu güzel manzara eşliğinde birlikte değerlendirip tekrardan teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi pazarlar ve 30-30 Zafer Bayramlarını kutluyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hüseyin Özkök bizlerle birlikteydi. Sabah sporunda ikinci bölümü de yavaş yavaş toparlayacağız. Üçüncü bölümde Burak Kural'la birlikte stüdyoda karşınızda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında güvenli işletmecilik, hizmet kalitesi ve uygulama birliğini güçlendirmeye yönelik yeni düzenleme taslağını görüşe açtı. Yeni düzenleme ile acil müdahale hizmetlerinden kaçak taramalarına, afet sonrası şebekelerin yeniden devreye alınmasından personel eğitimlerine kadar doğal gaz dağıtımında güvenlik uygulamalarının ülke genelinde ortak standartlara bağlanması öngörülüyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye'nin 2025 yılı ekonomik faaliyet haritasında hizmet sektörü girişim sayısı ve istihdamdaki ağırlığını korurken ticaret ciroda ilk sıraya yerleşti. 4 milyon 16 bin faal girişimin toplam cirosu 124,8 trilyon liraya ulaştı. Üretim değerinde imalat, çalışan sayısındaysa mikro ölçekli işletmeler öne çıktı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sporunda 3. ve son bölümle karşınızdayız. Bu bölüme Burak Kural'la başlayacağız ve gündem maddelerini birlikte değerlendireceğiz. Burak hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Çok güzel bir günde yayın yapıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilk yayınına seninle birlikte başladık. Kısa bir cümle alayım senden de.
2: Tabii, Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Şimdi gündem maddelerine baktığımızda Burak, önce Galatasaray'la başlayalım istiyorum. Galatasaray Göztepe'yi dün 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada yine yıldızlaşan bir Victor Osimhen performansı vardı. Uğurcan Çakır ısınmada ağrı hissettiği için son dakika bir değişiklik oldu ve Jankat başladı karşılaşmaya. Yeni transfer Batrokov sonradan oyuna dahil oldu ki bunu ilerleyen bölümde özellikle soracağım ama genel hatlarıyla nasıl bir karşılaşma seyrettik? Önce onun yorumunu senden rica edeyim.
2: Ya aslında beklediğimiz bir karşılaşmaydı. Nedir o? Maç öncesinde de yayını yapmıştık. Yani Göztepe'nin duran toplarda çok etkili olduğu, çok iyi savunduğu, kalabalık savunduğu ve kendi 3-4-1-2'lik oyuna giriş dizilişi ve topun arkasına beşli geçme, o merkezi çok iyi kapatma, orta sahadaki oyuncuların da santraforun da merkezleşip o arkayı 5-4-1 ile kapatması, zaman zaman 11 kişi topun arkasına geçmesi, bu anlamda gerçekten zaten uzun yıllardır ligin en zor, en sert takımlarından biri, en iyi savunma takımlarından biri. Geçen sene de biliyorsun ligin en az gol yiyen iki takımından biriydi. Bu sene tabii ilk hafta Samsun Spor karşısında bir 3 gol yediler, o ayrı konu ama yine dün de 3 gol yediler. Ama tabii orada da bir değişiklikler var. Bir Seliton gitti, çok önemli bir isimdi. Üçlü stoper yeni bir arada oynamaya başladı derken. Ama yine de çok az çıkacaklardı. Yine bakarsan zaten gol beklentilerine baktığımızda çok düşük bir gol beklentisi var. Özellikle akan oyunda Göztepe'nin ama iki golü de biliyorsun duran topla buldular. Galatasaray'ın erken gol yemesine rağmen maçı çevirmesi özellikle Osimhen liderliğinde çok önemliydi. Özellikle yani Osimhen yine o klasik penaltısını aldı. Çabuk ayaklarını çabuk sokarak çok iyi bir asist yaptı. Tabi orada Saran'ın şutunda kalecinin de bir hatası vardı ama kaleci o kadar top çıkardı ki yani bir tane de hata yapabilirdi. Bu şekilde bir girizgah yapabilirim maça.
1: Evet, şimdi Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. Evet. Beklenmedik bir puan kaybıyla başlamıştı ama üst üste galibiyetler aldı. 3 maçta 9 gol attı. Yani hücum üretimi anlamında tabii bugüne kadar resmi maçlarını yalnızca Süper Lig'de oynadı ama hazırlık maçlarında da baktığımızda 3. lig maçında da baktığımızda hücum üretimi, hücum çeşitliliği anlamında en yüksek verilere bu karşılaşmada ulaştı Galatasaray. 3 gollük bir galibiyet ama daha da fazlasını bulabilirdi. Az önce sen de rakamlardan bahsettin. Evet. Galatasaray cephesinde yani %67'lik bir topla oynama yüzdesine sahipti. 34 şut attı. XG'si neredeyse 3'e yakındı ve ceza sahasında, rakip ceza sahasında 43 kez topla buluştu Galatasaray. Yani rakamlar bu skoru anlatmıyor. Daha da fazlasını yapabilirdi Galatasaray, öyle değil mi?
2: Kesinlikle. Orada da kaleci, Gürcü kaleci, çok iyi bir kaleci bulmuşlar yine. Gerçekten Göztepe'nin kalecisi son derece iyi bir performans sergiledi. Evet, Sara'nın golünde hatası vardı ama burada özellikle üst üste kurtardığı toplar, çok ilginç kurtarışlar yaptı yani. Gerçekten iyi bir transfer. Zaten bu işleri çok iyi beceriyorlar Göztepe'nin yönetimi. En önemli işleri bu şekildeki oyuncuları yakalamak. Tabii tecrübeli bir oyuncu bu arada. Ama yine de önemli değil. Önemli olan yani scouting sadece genç oyuncuları getirmek değildir. Doğru zamanı, doğru maliyetle doğru oyuncuyu takımımıza kazandırmaktır. Bu anlamda da yine kendinden bahsettirecektir bu kaleci. Galatasaray tarafında da şunu söylemek lazım. Tabii ki şimdi İlk başta önemli olan burada mağlup duruma düştükten sonraki verilen reaksiyondu. Ama gerçekten son derece iyi bir reaksiyon verdi Galatasaray. Şey de söylemek lazım ama yani Osimhen'in farkını da söylemek lazım. Gerçekten çok ciddi bir performans sergiliyor Osimhen. Geldiğinden beri herhalde 5 gol mü oldu? Bir notlarıma bakacağım ama.
1: 5 gol 2 asist oldu.
2: Yani gerçekten işte penaltı bir golü atıyor da penaltıyı da kendi yaptırıyor. Penaltıyı da kendi alıyor.
1: Sara'nın golünde çok güzel bir asisti var.
2: Müthiş topukla çok güzel. Önce bir yan böyle müthiş genç santrforlara örnek olacak yan duruşta müthiş topu kontrol edişi var. Topuk pasından önce o kontrol ediş çok önemli.
1: Bu arada offside'dan dönen golünde inanılmaz yükseldi.
2: Tabii.
1: Hatırlarsın Ronaldo Juventus döneminde çok fazla böyle yükselip kafa golleri atıyordu. Acayip rekorlara imza atıyordu. Osimhen de eğer dün gol geçerli sayılsaydı bir incelerdik yani.
2: Ya gerçekten çok dün de biraz bahsetmiştik. O estetikliği de yani o esnekliği de var oyuncunun.
1: Evet.
2: Topu alışı böyle ayaklarını pergel gibi açışı. Ya dün de konuşmuştuk. Haksız rekabet unsuru yani Osimhen.
1: Evet.
2: Gerçekten çok ciddi bir fark oluşturuyor. Ama tabii diğer oyuncuları da atlamayalım. Diğer oyuncular da elinden geldiğince mücadele etti. Jankat'ın güzel kurtarışları vardı. O da böyle ısınmadan Yani şöyle diyelim, ilk 11'de kafaca kendini hazırlamadığın, ısınmada bir sakatlığın olduğu veya o gün içerisinde bir zehirlenmenin falan olduğu noktalarda özellikle bir kaleci için konsantre olmak zordur. Yine de bence iyi bir maç çıkardı.
1: Evet evet, iki tane de kritik kurtarışı vardı. Okan Hoca maç sonunda dile getirmişti zaten. Şimdi bu karşılaşmayı iki devre halinde inceleyelim istiyorum. Çünkü ilk yarıda Göztepe'nin o fiziksel oyununa, uzun toplarına birazcık alışamadı Galatasaray. Biraz bocaladı. Bunu altın çizmekte fayda var. Zaten erken diyebileceğimiz bir ilk çeyrekte gol yedi. 16'da gol yedi. Ama ikinci yarıya baktığımızda oyunun kontrolünü tamamen eline almış bir Galatasaray vardı. Daha fazla topa hükmeden, daha fazla oyunun seyrini değiştiren, rakip ceza sahasına daha fazla giren ve çok daha fazla pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Hatta Okan Hoca da 45'ten yani ikinci 45'ten o 3-2'lik skora kadar en iyi dönem diye adlandırdı karşılaşmayı dün. Peki devrede ne değişti? Yani biz bunu sadece Batrakov değişikliğinden mi okuyacağız? Yoksa oyun anlayışında mı terse dönen bir şeyler vardı?
2: Ya şöyle tabii, şimdi topun arkasında sürekli savunma yapmak Göztepe alışkın olsa da çok kolay bir iş değil. Karşınızda da Galatasaray var. Şimdi sadece bu tip takımlara karşı savunarak da kazanmak çok zor. İlk devre bakarsan toplu oynamaları %73'e %27. O ilk devreyi iyi götürdüler. Ama işin hikayesi savunma takımlarında mümkün olduğunca gol yememektir. Gol yedikten sonra reaksiyon vermek çok zordur. Hal böyle olunca da zaten 1-1 gelmişti biliyorsun. İkinci devre erkenden 55'te Galatasaray 2-1'i yakaladıktan sonra Göztepe'nin işi çok zorlaştı. Zaten güzel bir şey söyledin. İlk devre kafa kafaya istatistikler. Galatasaray çok fazla oyunu force edemedi. Çünkü Göztepe'nin şimdi fiziksel oyun da sezon başlarında biraz daha oynamak zordur. İlk devre bunu oynadı ama ikinci devrenin hemen başında golü yiyince o konsantrasyon da o azim de biraz düşüyor açıkçası. 3-1'den sonra biraz daha geldi Göztepe. Hatta golü de buldu. Ondan sonra da bir iki pozisyon buldu ama genelinde ikinci devre tabii ki biraz daha Batrakov'un girmesi de biraz daha önde oynamaya çalışması da takımın tabii ki fark ettirdi.
1: Nasıl buldun Batrakov'u bu arada?
2: Ya zaten Batrakov çok iyi oyuncu ama buraya alışacak. Buranın fiziksel oyununa alışacak. Rus ligi de fena değildir ama Rus ligi çok biliyorsun güç kaybetti. İnanılmaz güç kaybetti. Yani eski Rus ligi değil. Eskiden çok farklı takımlar izledik oralarda. Ama işte bizim ligimiz daha sert, daha zorlu bir lig. Ve fiziksel seviyesi daha yüksek bir lig. Biliyorsun fizik olarak da dezavantajları var ama onu oyun aklıyla ve çabukluğuyla çabuk düşünmesiyle kapatacak bir oyuncu. Ama bakacağız buraya uyum sağlayacak mı, birlikte göreceğiz.
1: Şimdi az önce Osimhen'i biraz değerlendirdik ama şimdi bir tık daha o parantezi açalım istiyorum. Evet. Şimdi sezona 5 gol 2 asistle başladı. Dünün de yıldızıydı ve biraz şey eleştirileri de oluyor. Şimdi transfer konusunda gecikti ya Galatasaray. Osimhen'e bir şey olursa bu kadar farklı kulvarlarda mücadele ederken Osimhen'i yedekleyebilecek, Osimhen'in yerine de oynayabilecek bir santrfor ihtiyacı var. Neden hala alınmıyor şeklinde eleştiriler de vardı. Dün Okan Hoca bununla ilgili de konuştu. Bence güzel bir yorum yaptı. Yani Avrupa'daki büyük kulüplere baktığınızda da herkes aslında yıldız santrforlarıyla birazcık maçları çözüyor dedi. Bu konuda hak veriyorum. Yani Galatasaray için Osimhen artık sadece bir santrfor değil. Tek başına kilit açıyor. Eğer Galatasaray genel anlamda iyi ise fark yaratıyor. Galatasaray maçın içinden çıkamıyorsa tek başına kilidi çözüyor ve karşılaşmanın sonucunu belirliyor. Ve yalnızca sadece hücum anlamında değil, takım savunmasına da çok destek olan bir Osimhen'den bahsediyoruz. İşte rakip ne kadar iyi savunma planları kurarsa kursun, birebir de ne kadar Osimhen'i mark etmeye çalışırsa çalışsın, Osimhen illaki bir fark yaratıyor. Ya işte dün iptal edilen goldeki gibi inanılmaz bir hava topuna çıkıyor. Ya rakipleri eksiltip takım arkadaşları için alan açıyor vesaire vesaire, bunları çeşitlendiririz. Yani Osimhen Süper Lig standartlarının çok çok üstünde ve şu anda Avrupa'nın en elit 5 santrforundan birinden bahsediyoruz. Geçen yayında da seninle bunu konuşmuştuk. Yani işte sayıyorsun, Erling Haaland diyorsun, ondan sonra Mbappe'den bahsediyorsun, işte diğer takımlardan bir iki tane santrfor sayıyorsun, Victor Osimhen diyorsun. Avrupa'daki medyacılar da bunu çok böyle işte aslında yadırgıyor. Osimhen neden hala Avrupa'nın büyüklüklerine gitmiyor diye. Bununla ilgili çeşitli yorumları da var. İnanılmaz bir aidiyet duyuyor çünkü Osimhen. Yani Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde hala Galatasaray'ın en büyük itici gücü, bir de yanına Leao eklendi.
2: Tabii şöyle, şimdi ikinci santrfor, ya daha doğrusu Osimhen'i yedekleyecek bir santrfor noktasında çok iyi düşünmek lazım. Çünkü Osimhen 90 dakika boyunca maçta olmak isteyen bir oyuncu. Osimhen'i siz 75'te çıkarırsanız sorun yaşarsınız Osimhen'le. Dolayısıyla şöyle yapamıyorsun yani. Çok özür dilerim. Birinci santrforunu kullandın 60-65 dakika, 70 dakika maçı çözdün, çıkarayım ikinciyi sokayım. Olayı çok kolay olmuyor Osimhen'de. Sıkıntı olur. Onun için de kenarda bekleyecek bir santrfora ihtiyacım var. O da kolay değil şimdi. Hem Osimhen'i yedeklemek istiyorsun hem o oyuncu doğru düzgün oynatamayacaksın. Öyle bir oyuncu ikna etmek de kolay değil. İyi oyuncu oynamak ister.
1: Tabii.
2: İyi oyuncu oynamak ister. Ya tecrübeli bir santrafor koyacaksın oraya. Artık futbolun son dönemlerine gelmiş olan bir santrafor ama iyi bir santrafor.
1: Yani Lukaku tarzı mesela.
2: Fiziksel olarak da çok düşmemiş ama Lukaku bile kabul etmez işte. Yani doğru. O 20 dakika oynamayı kabul etmez. Dolayısıyla yani işte ya tarz olarak doğru ama onu kabul edecek. Daha biraz bırakmış bir yüz tutmuş bir santrafor bulman lazım. Ya da aday bir santrafor bulman lazım. Nedir? Oyuncu şöyle ikna edeceksin. Osimhen'den bir şeyler öğrenirsin. Galatasaray buraya aidiyet işte. Kupada oynatırız. Ne bileyim son 10 dakika oynatırız gibi gibi. Öyle şeylere ikna edebileceğim bir oyuncu lazım. Zaten bu durumda da şimdi Leao alındı. Osimhen'le ilgili herhangi bir durum olduğunda orada elinde devşirebileceğim bir Leao var. Leao santrfor olarak da oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
2: Veyahut da işte içeriden çözüm yapabilirsin. Osimhen'i 70'te 75'te çıkardın diyelim. Maçı çözdün. Çünkü yük binecek. Şampiyonlar Ligi maçları var. Ve 65'te çıkardın. Ona da söyledin yani bundan dolayı diye. Leao'yu sola atabilirsin. Sola Barış Alper'i koyabilirsin. Veya Barış Alper oynuyorsa Osimhen Leao'yu değiştirebilirsin. Gibi gibi imkanlarım var. Böyle şanslarım var açıkçası Galatasaray tarafında. Ama mutlaka yine bir santrfor lazım. Çünkü lig uzun maraton. Allah göstermesin. Atıyorum Barış'a bir şey oldu. Solda şeyi oynattın. Leao'yu. Osimhen'i oynattın. Bunlardan birinde bir sıkıntı olduğunda yine burada o ibre şeye dönüyor. Yani ya bahsetmiş olduğumuz gibi deneyimli girdiğinde o 20-25 dakikayı iyi oynayabilecek. Zaman geldiğinde ligde iyi oynayabilecek. Efendime söyleyeyim işte sakatlı cezada, kupada oynayabilecek. Deneyimli bir santrfor. Ya da işte ismi geçen oyuncular var biliyorsun. Genç bir santrfor. Başka bir ikisinin ortası yok yani.
1: Ya Okan Hoca da dün işte elimizi kolumuzu yabancı kuralı bağlıyor dedi. Biraz böyle U23 olayına dönecek gibi görünüyor. Daha önce işte Demirović ismini konuştuk. Şu an çok fazla ismini duymuyoruz.
2: O da oturmaya gelmez.
1: Tabii. Ya şimdi mesela şeye bakıyorum. Artık yavaş yavaş Eylül'e gireceğiz. 2 gün kaldı. Avrupa'da transfer penceresi kapanacak. Ekstra bizim burada bir 3 günümüz var. Genelde bugünlerde bir fırsat transferi kovalanır biliyorsun ki. Hani bonservisi elinde olan ve bu senin anlattığın profile uygun kim vardır diye bakıyorum. Çok fazla isim ön plana çıkmıyor açıkçası. İşte böyle bonservisi elinde olan işte hücumcu oyunculara bakıyorsun. Net bir forvetten de bahsedemiyoruz. Aralarında piyasa değeri en yüksek ve görece genç diyebileceğimiz bir tek Jadon Sancho var. O da zaten
2: o da kenar
1: oyuncusu. Yani net bir santrfor gerçekten bulmak şu anda çok zor. Dün hoca da söyledi yani U23'te de fiyatlar aşırı yüksek. Çok yüksek bonservis bedelleri istiyor takımlar. Ben merakla bekliyorum yani burada bir transfer yapacak mı? Ama yine Okan Hoca'nın sözlerine bakacak olursak. Burada elimizde Barış Alper var. Leao var dedi. Hatta orada belki Bastrakov'u bile kullanabilir. Daha önce seninle yaptığımız yayında konuşmuştuk. Oyuncu ikinci forvet gibi de oynayabiliyor zaman zaman diye. Sanki ya benim anladığım son günlere giderken Galatasaray buraya net bir ikame almayacak gibi görünüyor.
2: Ya orada sıkıntı olabilir. Bence genç de olsa bir tane oyuncu almak lazım. Çünkü Bastrakov orada oynamaz. Yani Bastrakov fiziksel olarak çok ezilir orada. Nokta santrafor oynayamaz. Leao oynayabilir ve şey oynayabilir. Barış Alper oynayabilir ama Barış Alper de oynadığında özellikle Türkiye'deki maçlarda kapalı savunmaları açmada ne kadar sıkıntı yaşayacağınızı tahmin edin. Çünkü fiziksel bir oyuncu, alan isteyen bir oyuncu Barış Alper. Kontra maçlarda çözersiniz, Şampiyonlar Ligi'nde falan faydalı olabilir. Ama alan isteyen bir oyuncu. İşte mesela Göztepe gibi kapanan takımlara karşı hiçbir zaman işinizi çözmez Barış Alper. Santrfor'da. Ama tabii şu da olabilir yani bulamadıysa da hoca. Şimdi öyle bir oyuncu yoksa veya gideceği oyuncular örnek veriyorum işte Bertuğ'dur, Deniz'dir, Deniz'i ikna etmek kolay olmayabilir dediğimiz senaryolardan. Belki Bertuğ'da çok yüksek bonservisi var. O zaman hoca şunu diyebilir yani ben bir şekilde orayı döndürürüm Barış Alper'le. Zaten Osimhen kolay sakatlanmıyor.
1: Evet.
2: Osimhen oynar. Şampiyonlar Ligi temposuna da alışkın yani o tempoya alışkın sürekli maç oynamaya diye düşünüyor. Onu bir şekilde Barış Alper'le yedeklerim. İşte Leao'yla yedeklerim. Şimdi Leao'nun gelmesi çok ciddi bir katkı oldu. Neden dersen.
1: Leao, evet, onu da yorumlayalım hazır başlamışken.
2: Tabii. Şimdi Leao'nun versatil olması yani iki kenarda ve daha çok solda oynuyor ama santraforda oynaması. Bazen ikinci santrafor olarak da oynatma şansım var. Çok yani çok etkili olur diyemem orada. O noktada çok iyi olur diyemem ama özellikle bahsetmiş olduğumuz gibi şimdi Osimhen olmadığı takdirde ya şimdi elinde bir de Sané var şimdi. Sané, Barış Alper, Leao ve Yunus gibi 4 tane kenar oyuncum var.
1: Evet.
2: Bu çok büyük bir lüks senin için. Örnek veriyorum. Yeri geldi Leao'yu işte santrafor oynatmak durumunda kaldın. Bu sefer Barış Alper Yunus'u, Barış Alper Sané'yi oynatabilirsin. Çok sıkıştın Sané'yi solda oynatabilirsin Yunus'u bozmadan. Çok büyük avantajları var. Hoca da buna güveniyordur diye düşünüyorum. Çünkü Leao santrafor oynar. Osimhen performansı veremez. Ama çok net bir şekilde santrafor oynayacak özellikleri var.
1: Peki şimdi Galatasaray'ın yeni oyun formasyonu, daha doğrusu hücum hattı çeşitlendirmesini yapalım seninle. Hı-hı. Barış Alper'i daha çok tercih ediyor hoca. Dün sana oyuna girerken de yani vücut dili çok böyle mutlu gibi görünmüyordu. Tabii ki o tarz bir yıldız oyuncunun ilk tercih olmaması onu rahatsız ediyordur. Evet. Bunu anlayabiliyorum. Hı-hı. Şimdi Leao geldi, sol kenarda Leao'yu kullanacak kesinlikle. Hı-hı. İleride Osimhen, sağda Hı-hı. Barış Alper, Sané, Yunus üçlüsünden hangisi olacak? Barış Alper'i şimdi biz solda görüyoruz ama Yunus'u tercih ediyor sağda. Birinci tercihi hocanın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Sané mi olacak yoksa Yunus/Barış Alper mi? Orada ciddi de bir karar vermesi lazım. Barış Alper de iyi başlamadı bu arada.
2: Evet, Barış Alper çok iyi başlamadı ama şöyle bir şey var. Orada Yunus fena değil ama orada Sané oynar. Yani Sané varsa Sané oynar ama bu tabii Sané'ye bağlı. Sané küserse, geçen sene küsmedi biliyorsun. Hatırla, Liverpool maçı sezonun başıydı. Evet. 86'da ne oyuna girdi? Suratında bir tane mimik yoktu oyuncunun. Ama tabii durumu bilmiyorum. Hani içeriği bilmiyorum. Farklı bir durum mu var? Oyuncuda farklı bir durum mu var bilmiyorum. Ama Sané'ne tabii, Sané çok böyle ikinci devreleri girip oynayacak, bunu kabul edecek. Yani devamlı kabul edecek bir oyuncu değil. Ama iş Sané'ye kalıyor. Oradaki en kaliteli oyuncu. Tartışmasız Leroy Sané. Ama tabii günün sonunda kalite konuşmuyor, performans konuşuyor. Hoca ile ilişki konuşuyor. Aralarında nasıl bir durum var bilmiyorum ama normal şartlarda Sané çok önemli bir oyuncu. Bir de hani gideceği bir, yani atıyorum bir durum olsa, transfer açık olsa, gitme söylentileri olsa bir şey burada konuşuruz ama öyle bir durum da yok. Zaten transfer kapanıyor Avrupa'da. Bir şekilde Sané'den en iyi verimi alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok özel bir oyuncu. Geçen sene şöyle düşünelim. Sané biraz maç seçiyor.
1: Evet.
2: Çok net bu bir gerçek. Geçen sene mesela bütün sıkışan maçları neredeyse Sané çözdü. Ve sadece Osimhen'le de götüremezsiniz ligi. Bunu da söylemek gerekiyor. Osimhen'in yarın bir gün bir sakatlandı. Onu çok konuşmadık ama gerçekten Osimhen'i çıkarırsanız çok büyük sıkıntı yaşar tabii. Galatasaray. Çok tabii. Ciddi sıkıntı yaşar. Geçen sene Asensio'ya çıksa Fenerbahçe, Asensio'ya çıkarsak çok zorluk yaşar demiştik. Evet. Asensio çıktı, çok zorluk yaşadı. Belki şampiyonluğu kaybetti. Ki Osimhen'in ağırlığı Asensio'ya göre daha fazla. O anlamda da artık Asensio'nun, özür dilerim, Osimhen'in sakatlanmaması üzerine tüm mücadeleleri yapıp dua edecek Galatasaray.
1: Evet, biraz şansa bırakacak gibi görünüyor. Şimdi evet, Leao transferi hücum hattını çeşitlendirdi. Osimhen'in yerine yedek alınacak mı tartışmamız var ama bir de bu kadar kaliteli bir hücum hattını taşıyabilecek bir omurgası var mı Galatasaray'ın? Yıllardır arkada Mustera, şimdi yerine Uğurcan. Önünde Davinson Sanchez, Abdülkerim, ki Abdülkerim soru işareti. Ortada Lucas Torreira'nın varlığı çok önemliydi. Ama Lucas Torreira, Lemina ortaklığı bu hücum hattını ne kadar destekleyebilecek işin savunma ve oyunun geçişleri anlamında? Orada da Lemina'ya bir soru işareti koyuyoruz. Şimdi evet, santrafor alınmıyor ama oraya da bir 6 numara transferi yapılacak mı? Özellikle Galatasaray taraftarlarının ve Galatasaray yorumcularının birleştiği nokta da bu. Buraya mutlaka bir transfer bekliyor sarı kırmızılılar.
2: Tabii canım, şimdi şöyle üçüncü bir santrafor, Leao da geldiği için ikinci santrafor demiyorum. Üçüncü santrafor, sol stoper rotasyon için. Hı hı. Ve orta sahada bir oyuncu isteniyor. Tabi orta sahadaki oyuncu şeyin, o orta ikilinin, Lemina Torreira ikilisinin üstünde bir oyuncu bekleniyordu, isteniyordu. İsimler de geçti ama bir şekilde bilemiyorum, alınmadı baktığınızda. Yani istersiniz, taraftar da ister, yorumcu da ister, oraya da çok daha iyi bir profil, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir tık daha öteye çıkmak adına. Ama öyle bir olay gelmedi şu ana kadar. Belki son günlerde gelebilir ama yani şöyle, şimdi Barış Alper oynadığı takdirde Barış Alper savunmasına çok yardım ediyor. Leao oynadığı takdirde sol tarafta Jakobs'a çok ciddi yük biner. Onun o tarafında oynayan Lemina daha çok o tarafta oynuyor hatırladığım kadarıyla. Hı hı. Orada özellikle Lemina'nın çok daha fazla kademeye girmesi gerekir. Çok daha kontrollü olması gerekir. Oralara özellikle yamalar yapması gerekir Leao'nun arkasına. Çünkü Leao dönmez. Çok fazla dönmez yani.
1: Evet.
2: Dönmekte de pek işi olan bir oyuncu değil. O biraz daha ileride kalır. Bu da sizin takım savunmanızı. Yani ligde çok, yani büyük maçlarda ve belli işte Başakşehir gibi, Göztepe gibi, Samsun gibi organizasyon olan takımlara karşı zorlanabilirsiniz ama normal diğer takımlarda çok fazla bu şey yapmaz, sizi zorlamaz. Stoper kısmında da tabii şey yapmak lazım. Yani oraya biraz daha, özellikle sol stoperde bir alternatif oluşturmak kesinlikle lazım. Çünkü sağ stoperde single alternatifim var. Ama sol stoperde Abdülkerim iyi oynuyor. Abdülkerim iyi de bir oyuncu zaten. O ekstraları da var özellikle toplu oyununda. Ama orayı da bir sakatlık oldu, Allah göstermesin, bir durum oldu. Orayı mutlaka yedeklemesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ama işte olmuyor. Demek ki başka şeyler var ki oraları. Bu şimdi bizim gördüğümüz Okan Buruk'un görmeme ihtimali yok.
1: Tabii.
2: Yani ama başka bir aksiyon alınmıyorsa demek ki içeride farklı bir durum var.
1: Peki şimdi bir de Galatasaray'ı toparlamadan önce Şampiyonlar Ligi fikstürünü de konuşalım. Takvim açıklandı. Galatasaray'ın ilk maçı Sporting'le olacak. Nasıl buldun yani bu dağılımı? Çünkü biz rakipler belli olduğunda hep şunu söyledik. Takvim çok önemli olacak. Takvim çok fark yaratacak. Paris Saint Germain'le oynayacağı son maç. Oraya kalması. İnşallah Paris Saint Germain'in de ekranlarınıza da geliyor. Paris Saint Germain inşallah o zamana kadar işi bitirmiş olsun ki biraz daha motivasyonu düşsün istiyoruz elbette. Sporting'de 9 Eylül'de oynayacak. Sonra Barcelona maçı var içeride. Lille deplasmanı. 2 tane iç saha maçı var. Stuttgart ve Aston Villa. Sonra AEK deplasmanına gidecek. İçeride Feyenoord ve son olarak da PSG maçı var. Nasıl yorumluyorsun bu takvimi?
2: Tabii ilk 3 maç çok sert. Burada kritik olan ilk 3 maç, yani Sporting gibi çok koşan, çok hareketli, oyunun iki yönünü oynayan bir takıma karşı oynamak çok kolay değil. Bir de tabii Portekiz takımları biliyorsun, taktik olarak da çok ciddi, çok önemli teknik adamlar yetiştiriyorlar Portekiz'de. Zor bir maç. Sonra Barcelona çok tartışma açık olmayan bir zorlukta bir karşılaşma. Lille deplasman, lig bir takımları da, şimdi Lyon'u eledi Fenerbahçe ama lig bir takımları sıkıntı. Geçen sene Monaco Galatasaray'ı hatırla.
1: Evet.
2: Yani şeyin Avrupa'nın en atlet ligi. Gerçekten çok ciddi derecede hareketli oynayan, çok koşan, çok mücadele eden bir takım hüviyeti var Fransız takımlarının. Ondan sonraki 3 maç aslında biraz işi çözebileceği, Galatasaray'ın işi çözebileceği gözüküyor. Çünkü içeride çok güçlü bir oyunu var Galatasaray'ın ve kısmet diyelim, Galatasaray'ın içerideki 4 maçın 3'ü de, yani tabii ki hiçbir maçı Şampiyonlar Ligi'nde rahat yenemezsin, tabii, ama iyi konsantre olursan 3'ünü de kazanabileceği bir

0: üçlü diyelim.
1: Buraya, hedef maç belirleyecek diyorsun yani.
0: Yani tabii işte şu ilk üç maçtan çıkardığı puanlar ekstra olur.
1: Tabii.
0: Son 5 maçın 4'ünde de işi çözebilir Galatasaray. Oradan bir 10 puan çıkarabilir Galatasaray.
1: İnşallah.
0: İçeride. Yani içeride bir tane sekebileceği, beraber kalabileceği maçı yazıyorum. Ayak deplasmanı çok sert deplasman olur, zor deplasman olur. Taraftarı da ateşli ama oradan Galatasaray çıkabilecek şeye hazır. O gücü var. Ve son Paris Saint Germain maçı o ekstra bir maç ama bahsetmiş olduğumuz gibi o dörtlüden bir 10 puan çıkarsa, ilk üçten de bir puan çıkarsa 11 puanla ilk 24'e kalır diye öngörüyorum ama sert. Geçen seneki eşleşmelere göre de sert bir lig. Bir
1: yani de ilk torbadan çok kafa takımlar geldi.
0: Tabii tabii çok sert.
1: Büyük talihsizlik oldu.
0: Paris mesela, şimdi Paris rotasyon yapsa ne olacak ki?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani motivasyon düşse ne olacak adamların yani? Çünkü giren oyuncu da yani,
1: İki tane farklı 11 kurabiliyorsun
0: tabii,
1: zaten.
0: Kendini göstermek için oynayacak. Çok zor yani Paris Saint Germain. Tıpkı Manchester City gibi. Manchester City'yi de hatırla, son maç oynadılar,
1: evet,
0: hatırlıyorsun.
1: Doğru. Öyle bir beklentimiz vardı orada ama olmadı.
0: Formsuzdu ama gördün sonucu.
1: Evet, bakalım inşallah güzel bir sonuç alacak Galatasaray. Ortalama 12-13 puan ilk 24 için yeterli oluyor. Bakalım göreceğiz. Başarılar dileyelim Sarı Kırmızılılara. Ve şimdi günün maçına geçelim. Bugünün programında Fenerbahçe 21.30'da Samsun Spor deplasmanına çıkacak ki 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Samsun'da çok güzel gösteriler olacağını da tahmin ediyoruz. Hazırlıklar bu yönde. O gelişmeler oldukça aktaracağız. Şimdi bugünün maçını konuşalım. Fenerbahçe tabii büyük bir motivasyonla geliyor. Ne motivasyonu? 18 yıllık biten Şampiyonlar Ligi hasreti motivasyonuyla. Ama tabii şöyle bir şerh koyalım. Yorulduğu bir maç oldu.
0: Tabii.
1: As takımıyla önce Konya maçına çıktı.
0: Tabii.
1: Dinlendirmeden aynı 11'le hemen hemen Lyon maçına gitti. İlk yarıda maçı kopardı. Maçın son 20 dakikası çok yıpratıcıydı. Tabii. Çünkü Lyon hem golü buldu hem de beraberliği bayağı kovaladı. Fenerbahçe savunmasını ve Ederson'u orada yıpratan bir süreç vardı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Talişka yok.
0: Hı-hı.
1: Kerem protokoller gereği yok. Şu protokolleri Hı-hı. gereği. Asensio yok. Talişka Hı-hı. konusunda birazdan ayrı parantez açarız Hı-hı. ama nasıl bir maç olur bugün Samsun'da?
0: Çok sert bir maç olur. Şöyle, Avrupa dönüşü oynamak istemeyeceğiniz ligde 3-4 takım var. Bunlardan biri Samsun Spor. Hem de deplasman.
1: Nasıl başladığından önemsiz diyorsun.
0: Tabii ki. Yani hiçbir önemi yok. Samsun Spor gerçekten çok sert bir takım. Ve Fink'le oyun oturdu. Hatırla, çok etkileyici bir Galatasaray galibiyeti almıştı, hatırla, ligin sonunda. O ve Thomas Reis ayrıldıktan sonra biliyorsun orada bir fetret dönemi oldu. Yani hoca geldi de oyun anlamında. Hoca oturttuktan sonra oyununu gerçekten başka bir Samsun Spor izlemeye başladık. Dünkü maç yani ne kadar sertse Galatasaray Göztepe maçı, bu maçta o kadar sert olacak.
1: Hı hı.
0: Çünkü Göztepe de takımını koruyor. Mümkün olduğunca hocasını koruyor. Samsun Spor da böyle bir düsturdan geliyor. Yine takımını korumuş bir Samsun Spor var. Lige de kötü başlamadılar. Rize iyi bir takım biliyorsun. Onlar da Recep Hoca ile
1: evet.
0: iyi gidiyorlar. Onlar da devam ediyorlar sezona. Bu anlamda onlar karşısında da deplasmanda 2-0 kazandılar biliyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ve ilk haftada Göztepe gibi sert bir takıma karşı 3-3'lük beraberlik aldılar. Yani oynayabileceği derbilerle birlikte en sert deplasmana gidiyor Fenerbahçe.
1: Ama bayağı da eksiği var Samsun'un bu arada.
0: Tabii. Ya Samsun'un eksiği var ancak Samsun Spor'da biliyorsun belli bir ne diyelim, oturmuş bir oyunu.
1: Tabii oyun kültürü ve disiplini evet. var, doğru söylüyorsun.
0: Sürekli beraber oynayan bir takım olması sebebiyle, ama tabii önemli eksikleri var. Muanil Maci,
1: Kolibali yok, Yunus Emre, Drapinski yok.
0: Yani bunlar önemli oyuncular tabii, özellikle Kolibali kontratak
1: evet.
0: bolu için çok çok kritik bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de şunu gördük, şimdi Lyon galibiyeti hem yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidiş, hem de deplasmanda uzun yıllar sonra önemli bir rakibi mağlup etme motivasyonu getirdi. Hı hı. İçeride Fenerbahçe'de fena değil ama deplasmanda bu tip galibiyetler tarihinde var Fenerbahçe'nin ama son dönemde çok hatırlamıyorum açıkçası. Bu anlamda baktığında önemliydi çünkü Lyon gerçekten iyi bir takım. Bunu söylemek lazım. İşte Openda'sı olsun, Fofana'sı olsun, işte Tolisso'su olsun, Diakite olsun, yani iyi bir takım.
1: Evet.
0: Buradan galip gelmek, deplasmana galip gelmek çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ni atmak. Ve Fenerbahçe'de şöyle tabii, geçen sene santrforsuz oynadı biliyorsun. Bu sene şimdi elindeki santrfor var. Muriç, geçen hafta hatırlıyorsan konuşmuştuk. Muriç'in oyunundan bahsetmiştik. Hı hı. Birlikteydik yine burada pazar günü. Muriç çok büyük katkı sağlar. Yani tam hazır olmamasına rağmen müthiş oynadı. Yerine giren Lukaku çok aç girdi. Sprinti, mücadelesi, presi, baskısı, o da çok önemliydi. Önemli bir göstergeydi.
1: Evet.
0: Baktığında Fenerbahçe'nin de bu psikoloji de çok önemli biliyorsun. Bu şekilde bir galibiyet çıkartması Fenerbahçe'nin Samsun Spor karşısında kendisini psikolojik olarak çok ciddi derecede güçlendirecek.
1: Peki bir muhtemel 11'imizi rica edelim yönetmenimden. Fenerbahçe bu akşam nasıl?

0: bir 11 ile sahaya çıkacak. 5 eksiği var Fenerbahçe'nin. Az önce önemlilerini saydık. Talisca yok, Kerem yok, Asensio yok, Çağlar yok ve Osterwolde de yine olmayanlar arasında. Kalede Ederson'un oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Semedo, solunda Archie Brown, stoperlerde Nathan Ake ve Skriniar, önlerinde İsmail. Böyle bir dizilişimiz var. Sağda Greenwood, solda Oğuz. İsmail'in yanında Gündüz ve Kante'nin eşlik etmesini bekliyoruz. İleri uçta ise Muriç'in forma giymesini bekliyoruz. Ben acaba bir Lukaku ilk 11 gelir mi diye düşündüm. Sonrasında şimdi bu muhtemeli görünce belki 45'te alabilir oyunun gidişatına göre. Yani daha fazla süre bulmayı deneyebilir Lukaku da İsmail Hoca. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Ya işi zor. Şimdi Muriç'i de kesemezsin.
0: Tabii
1: adam
0: ki kesemez,
1: bir gol
0: doğru.
1: Attı. Bir de çok önemli bir karakter Muriç. Hep onu söylüyorum. Hı hı. Çok savaşçı, mücadeleci, lider. Hiç bırakmayan. Şimdi fizik olarak tam hazır değil. %100 hazır olduğunda inanılmaz ön alan baskısı yapar. Topun arkasına geçer. Ya böyle bir karakteri de öyle kolay kolay kesmek kolay değil. Geçen sene La Liga'da yaptıkları belli.
0: Tabii.
1: Biz zar zor eledik Kosova'yı, biliyorsun. Kosova'nın da milli takımda yaptıkları neredeyse. O şeyle birlikte yanındaki çocuk, hep ismini unuttum çocuk işte. Santrafor unutuyorum. Almanya'da oynayan santrafor var ya şeyde. Kosova milli takımında, ismini unutuyorum oyuncu.
0: Hemen bakıyorum.
1: Boşver, sana da iş çıkarmayayım şimdi.
0: Yok yok, hemen bakıyorum.
1: O çocukla birlikte gerçekten çok ciddi derecede neredeyse iki kişi Dünya Kupası'na götürüyorlardı takımlarını. Ama şimdi buradaki oyuncunun performansı, duruşu, karakteri çok önemli. Ama tabii Lukaku da önemli bir karakter. Orada işi zor İsmail Hoca'nın. Yani şimdi geçen sene bir tane santraforu yokken neredeyse. Bu sene iki tane santrafor ama hocanın da bazı zorlukları var. Onlardan biri de bu. Onun için hani böyleyken bu kazanılmış galibiyette, Muriç'in gol attığı bir galibiyette çok fazla kesmek mümkün değil Muriç'i. Dolayısıyla şöyle toparlamak lazım. Buradaki kadroyu biraz konuşabiliriz belki. Oyun tarzını, kadroya bağlı oyun tarzını konuşabiliriz. Bu kadro 4-1-4-1 dizilecek bir kadro. Burada da önemli olan noktalardan bir tanesi özellikle İsmail Hoca, Samsunspor'un kontra ataklarını bu anlamda kesip hücum, yani özellikle hücum geçişlerindeki Samsunspor'un o etkisini engellemeye çalışan.
0: Aslani mi bu arada?
1: Evet. Evet, teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Sana mesaj çıkardık ama.
0: Yok yok, önemli
1: değil. Ondan sonra baktığımızda özellikle topun arkasına iyi geçen geçişlerde, çünkü bu takım şimdi atak sonlandıramadığında Samsunspor en önemli hikayelerinden birine, Göztepe'ye çok benzer bir takım. Özellikle topu kaptığı noktada çok hızlı ileri çıkması, çok hızlı hücuma çıkması. Burada
0: özür dileyerek bir virgül koyacağım. Samsun'un muhtemelini de görelim. İstersen tabii o şekilde Samsun cephesinden tabii maçı yorumlayalım. Tabii. Ev sahibi bakalım nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe karşısında. Ekranlarınıza geliyor. Kalede Okan'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Mendes, Borekovic, Diabate ve Thomasson, önlerinde Celil. Hücum hattında sağda Jarju, solda Emre. Orta sahada Yalçın ve Ward. İleri uçta ise Fatih. Şimdi Samsun spor cephesinden nasıl tabii bir oyun beklediğini muhtemel 11 üzerinden konuşalım.
1: İkisini birlikte şey yapalım. Özellikle burada önemli olan Samsun spor tarzı, biliyorsun. Arkadan özellikle kaptığı toplarla topun arkasına çok iyi geçip kaptığı toplarla çok hızlı hücuma çıkması. Bunu biliyorsun, uzun süre Fenerbahçe'ye giden oyuncu yaptı.
0: O şeyden bahsediyorsun.
1: Evet, evet, Fenerbahçe'ye gelen oyuncu. Ben bugün isim hafızası gitti.
0: Bende de gitti. Evet. Sen söyleyince
1: Hollandalı. İzleyicilerimiz günün sonunda
0: Musaba.
1: Aynen, izleyicilerimiz anlıyor bizi. Çok fazla lig takip ettiğim için normal yani bu kadar oyuncuların birbirine girmesi. Bunun ikisi var, üçü var, balı var. Neyse, şimdi buraya baktığımızda Fenerbahçe tarafında hikaye biraz Samsunspor çiftli okuduğumuz zaman oyunu, tek taraflı değil. Böyle bir durum olacak. Bunu da düşündüğü için İsmail Hoca ligi de iyi bilen bir teknik adam olarak ne yapıyor? Ya diyor, biz diyor özellikle orta saha kuvvetli tutalım, savunma geçişini kuvvetli tutalım, kontra yemeyelim, duran toptan yemeyelim, bir şekil gol atarız. İlk 11'i bu. Reza.
0: Evet.
1: Bu 11 bunu anlatıyor bize. Çünkü Oğuz da geriye çok yardım ediyor, biliyorsun. Greenwood pek yardım etmez ama zaten Greenwood'un yardım etmeyeceği noktada orada 3 tane savunmacı orta saha. Evet. Şunu sorabilirsin.
0: İsmail çok devreye giriyor orada.
1: Maç kilitlenebilir mi dersin? İşte orada da şeye güveniyor hoca. Greenwood'a güveniyor. O oyun sıkıştığında ön alan baskısı yaptığında Samsun'un Muriç'in indireceği toplara, alacağı faullere güveniyor. Hı hı. Bir de Greenwood çok çok ekstra bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Yine attırdığı gol, arka direğe kestiği gol. Müthiş bir oyuncu ya.
0: Evet, burada şimdi Talisca yok. Aslında o tarz bir senaryoda Talisca da yine devreye girebilecek bir oyuncuydu. Hı. Talisca dün şöyle bir paylaşım yaptı. İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir diye. Fenerbahçe'de son dönemde Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen oyuncuların gündemi var. Osterwold'e gitmek istemedi. Mutsuz gitti. Nasıl istemediyse Roma transferi sağlık kontrollerine takıldı. Ama yine hala ayrılma ihtimali söz konusu Osterwold'e'nin. Talisca'nın gönderilme konusunda kendisinden bağımsız bir gündem var. Yani Fenerbahçe oyuncunun gideceği takımla anlaşma sağlıyor ama oyuncu pek gitmeye gönüllü değil. Nasıl yorumluyorsun bu Talisca krizini?
1: Ya tabii şimdi oyuncular çok duygusal insanlar genellikle baktığında. Şimdi Talisca da şunu düşünüyor. Ben getirdim Şampiyonlar Ligi'ne diyor. O maçta gol attım, bu maçta gol attım, şurada attım. Müthiş işler yaptım diyor. Benle işleri bitti diyor. Oyuncular da geldi diyor. Tabii öyle düşünüyor şimdi tabii adam. O da kendince haklı ama işte futbolda duygusallığa gerek yani yer yok. Futbolda duygusallığa hiçbir şekilde yer yok. Ya yani karar alıcılar için söylüyorum. Yani teknik adamlar için, efendime söyleyeyim işte yöneticiler için. Şu an şunu diyemezsin yani. Ya Talisca evet böyle işler yaptı falan diyemezsin. Oyun içerisinde bak bu kadro Talisca yedek kalır. Talisca'ya yer bulamazsın. Talisca'ya yer bulamazsan sorun çıkarırsın. Sorun çıkarır. Ve neticesinde de Talisca'ya da talip varken, iyi bir parayı satabilecekken Talisca'yı satarsın. Hayatın gerçekleri.
0: Doğru.
1: Onun için burada duygusal konuşmalar yapamayacağım yani.
0: Evet, peki şimdi şunu da hızlıca soralım Fenerbahçe'de, sonra devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi fikstürünü konuşalım istiyorum Fenerbahçe'de de. Yine orada da bir Roma açılışı olacak. Son evet. Maçta Atletico Madrid olacak. Fenerbahçe'nin hem kurasını hem fikstürünü, takvimini nasıl yorumluyorsun?
1: Fenerbahçe güzel kura çekti. Hı-hı. Genelde hep Galatasaray'ı kura çeker. Ama bu sefer evet,
0: burada işler tersine dönmüş gibi görünüyor.
1: Fenerbahçe iyi kura çekti. Tabii ki burada her takım biliyorsun klasik ama her takım kuvvetli. Tabii. Mesela geçen sene düşük bütçelerle Bodo'nun yaptığını biliyoruz. İşte Karabağ'ın yaptıklarını biliyoruz. Onun için çok kolay değil aslında. Ama Fenerbahçe'nin özellikle içerideki performansı, geçen sene hatırla Galatasaray'ın içerideki performansı işi çözdü. Burada Fenerbahçe'nin yine içerideki performansı çok kritik. Yani Roma özellikle ilk maç çok önemli.
0: Evet.
1: Roma da kuvvetli bir takım ama Fenerbahçe'nin yenebileceği, evet, kafa kafaya oynayabileceği bir takım baktığınızda. Aston Villa'yı biliyor zaten. Geçen sene içeride kafa kafaya, evet, oynadı. Ama deplasman biraz daha zor geçer. Slavia'yı zaten yenmek mecburiyetindesin. Liverpool tabii çok zor bir maç ama geçen sene Galatasaray iki defa yendi burada. Fenerbahçe'nin de buradan bir puan çıkarmasını bekleyebilirsiniz.
0: Sezonda iyi başlamayan bir Liverpool, evet, var bu arada. 2-2'lerle evet, devam ediyor ve çok zorlanıyor.
1: Evet. Şimdi Shakhtar deplasmanı, Arda Turan'la çok iyi bir futbol oynayan Shakhtar var. Ama Shakhtar'ın da her maçı deplasman.
0: Evet.
1: Baktığınızda.
0: Doğru.
1: Oradan
0: o
1: da
0: bütün zorluklara alışkın bir takımla karşılaşacak.
1: Tabii. Yani o anlamda Fenerbahçe en azından bir hani Ukrayna kendi evinde o sert iklimde oynamayacak.
0: Evet. Fenerbahçe'ye gidecek.
1: Avantajı o. LASK deplasmanı yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndesi LASK'ı en azından puan alması lazım. İçeride Villarreal. Villarreal'de Pepe, burada beğenilmeyen, Trabzonspor'da beğenilmeyen Pepe orada yıldız biliyorsun. Hı hı. Villarreal'de
0: geçen yine sezon 3. bitirdi ligi Villarreal yani. Yani.
1: Ve Pepe de çok iyi oynadı, evet, biliyorsun. Yani Villarreal'de yine iyi bir takım ama yine Fenerbahçe'nin de burada içeride oradan puan koparması lazım. Son maçta Atletico Madrid. Atletico da çok sert bir takım, ters bir takım. Ama Fenerbahçe'nin buradan yine 12 puan falan çıkarması bence önemli.
0: Evet, Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim Şampiyonlar Ligi yolunda ve Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları yarın oynanacak ligde. Biz genel hatlarıyla bir değerlendirelim. Hazır Avrupa'yı konuşuyorken Beşiktaş'ın da Avrupa fikstürünü konuşalım. Avrupa kupalarındaki, UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürünü ve eşleştiği takımları değerlendirelim. Tabii orada şöyle bir dezavantajı oldu Beşiktaş'ın. Herkes 4 iç saha, 4 dış saha oynayacakken Beşiktaş bir politik kriz sebebiyle her ne kadar UEFA'ya başvuracaklarını duyursalar da ben orada çok ümitli değilim. İnşallah Dolmabahçe'de oynanır maç ama muhtemelen bir tarafsız saha durumu söz konusu olacak Apoel Berşeva maçında. Marsilya ile iç sahada başlayacak. Fenerbahçe gibi iç sahada başlayacak Beşiktaş'ta. O kritik. Hoffenheim deplasmanına gidecek. Palas maçı var içeride. Sonra İskoçya'ya, Celtic'e gidecek. Berşeva maçı var. Onunla ilgili henüz adımlar atılmadı ama Beşiktaş'ın bir baskısı söz konusu. 10 Aralık'ta Leverkusen deplasmanı, içeride Saint-Gilloa ve son olarak da Omonia deplasmanı. Bu istatistik kurumlarının verilerine göre Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki en zorlu kurayı çekmiş şu anda.
1: Yok, zaten çok net. çok net. Ya bu arada o durumda Beşiktaş'ın deplasmanda veya işte tarafsız sahada oynama durumu da tamamen Batı'nın iki yüzünden kaynaklanan.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle burada sabaha kadar konuşuruz ama konuyu bir şekilde o konu gelince de sinirleniyorum çünkü. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama çok sert bir fikstür. Yani Şampiyonlar Ligi grubu gibi çekti yani.
0: Maalesef yani ya.
1: Hoffenheim çok formda, geçen sene kaçıncı, üçüncü mü oldular? İnanılmaz bir sezon geçirdiler. Marsilya zaten yani bir avantajı var. Marsilya ile içeride oynuyor biliyorsun. Fransa'nın en ateşli evet. taraftarı Marsilya taraftarı. Marsilya ile deplasmanla oynuyor. Crystal Palace çok iyi bir takım. Celtic deplasmanı her zaman sıkıntılı. Leverkusen o da çok sert bir takım.
0: Hoffenheim 5. bitirmiş geçen sezon. 6. da Leverkusen zaten.
1: Yani şimdi Saint-Gilloise dediğinde biliyorsun üst üste hep bize işte Fenerbahçe, evet. Galatasaray çok zorluk çıkardı. Omonia deplasmanı Güney Kıbrıs deplasmanları da pis deplasmanlar.
0: Direkt de gidemeyecek bu arada. Şu yok.
1: Yani o da pis deplasmanlar biliyorsun. Hı-hı. Tabiri caizse. Ateşli taraftar olan biliyorsun bir de tarihi hususlar var.
0: Tabii.
1: Yani çok çok zor bir, çok yıpranacak Beşiktaş. Bir şey söyleyeyim mi? Yani Beşiktaş'ın şampiyonluk yani bazen şimdi tabii ki Avrupa Ligi'nde oynaması istersin Beşiktaş'ın ama elense belki çok daha hayırlı olacaktı. Şey gibi Trabzonspor gibi konferansa gitse.
0: Anladım.
1: Şu fikstür bayağı Beşiktaş'ın şampiyonluk Türkiye'deki işini zorlaştıracak.
0: Ya orada Beşiktaş'ın en büyük güvencesi tabii ki Vincenzo Italiano. Çünkü bu tarz turnuvaları, kupaları çok önemsiyor Vincenzo Italiano. Yani ben kolay kolay kulvarları bırakacağını düşünmüyorum ama işte elindeki kadro buna yetecek mi? Kadro derinliği açısından nitelik ve nicelik götürebilecek mi bu iki kulvarı? Orada biraz soru işareti göreceğiz. Şimdi mesela Žalgiris maçında tamam 3-0'ın bir avantajı vardı Beşiktaş'ın. 1-0 yenildi. Toplam skorla turladı. Hoca da çok fazla analiz etmeyi istemedi. Analize gerek yok dedi ama yani kağıt üzerinde de bu kadar hücum hamlesi olan bir Beşiktaş'ın birazcık da skor üretme anlamında bir şeyler ortaya koyabilmesi gerekiyordu. Anlıyoruz ilk maç 3-0 bitti ama 2-0 olmaması işten bile değildi yani maçta. Sonra ne olacaktı bu kadar rotasyon yapılmışken? Biraz onları da evet şu an senaryo iyi, her şey yolunda gidiyor her duruma karşın. Ama belli başlı problemlerini de üstünü örtmemek lazım. Savunma ciddi fire verdi o maçta.
1: Ya hocanın en büyük problemi ne biliyor musun? Ben şeyi görüyorum, bu tarz hocalar çok takıntılı olur. Hani kafasındakini hiçbir şekilde değiştirmez. Eğer o tarz giderse burada ömrü çok uzun olmaz. İyi hoca, ben çok takdir ediyorum. Ondan Türk antrenörlerinin de çok öğreneceği şey olur. Özellikle oynattığı oyundan. Ancak tekrar altını çizeyim, en büyük gördüğüm sıkıntı o. İkincisi de hiç yerli bir teknik adam ekibin içerisinde yok. Ben şeye çok saygı duyuyorum. Teknik ekibin tamamen kendi ekibiyle gelmesine okey. Ama Türkiye Ligi, her ligin olduğu gibi Türkiye Ligi'nin kendine has özellikleri var. Mutlaka Türkiye Ligi'ni bilen, mesela Alanya deplasmanında bu kadar rotasyonun yapılmaması gerektiğini birinin anlatması gerekiyordu hocaya.
0: Evet.
1: O kendi bilgileri, kendi görgüsü üzerinden devam etti. Türkiye Ligi, başka bir lig ne olursa olsun mutlaka orada yerli. Şundan bahsetmiyorum, yok camianın çocuğu falan ondan bahsetmiyorum. Yani bir analizci bile olsa, Türkiye Ligi'nde çalışmış, bu ligi iyi bilen bir analizci bile olsa hocaya çok ciddi katkı sağlardı. O anlamda o düşüncede devam ederse İtalyan'ın sorun yaşar.
0: Peki yarın Çorum maçı var Beşiktaş'ın. Hı hı. Haftanın kapanışında 9.30'da. Orada nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Beşiktaş'tan? Dolmabahçe'de oynanacak.
1: Ya tabii şimdi Çorum ters bir takım. Yeni kurulan bir takım ama çok ciddi para harcadılar. Çok ciddi yatırım yapıyorlar. Dört büyüklerden sonra en büyük yatırım yapan takım. Ama Beşiktaş'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Hı hı. Burada da olası, şimdi Alanya deplasmanından sonra olası bir buradaki puan kaybı hemen sesleri yükseltir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bir şekilde bu maçı çözmesi lazım ama çok kolay bir maç olmaz.
0: Beşiktaş'ın transfer gündeminde de şimdi daha önce Galatasaray'da konuştuğumuz Papma Tarsar ismi var. Beşiktaş'ın orta sahaya bir transfer beklentisi var. Sağ tarafa Çerni'nin yerine bir A+ oyuncu beklentisi vardı. İşte son dönemde Poku geldi, Miretti geldi. Beşiktaş'ın bir orta saha transfer ihtiyacını elzem görüyor musun? Artık yavaş yavaş Beşiktaş'ta transfer kapanır der misin?
1: Ya sağ kenara bir oyuncu alınması faydalı olur. Sağ kenarda mutlaka hatta Çerni'den iyi bir oyuncu alınırsa, hatta bu işler biraz maliyet işleri. Beşiktaş'ta çok açıldı biraz. Ama alabiliyorsa, oraya ekstra bir oyuncu alabilirse, mesela Salah gelseydi oraya, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok ciddi derecede.
0: Yani Poku orada birinci şey olmaz, tercih olmaz diyorsun.
1: Ya yok, bilmiyorum, orada Çerni de iyi başladı. Çerni de gitmezse onda bir biliyorsun İskoçya'dan talibi var. Gitmezse orada beraber götürürler işi ama çok daha gönül ister, yani Beşiktaş taraftar açısından diyorum, çok daha iyi bir oyuncu olsaydı. Ama bu işlerde maliyet öyle kolay olmuyor, konuşmak kadar kolay olmuyor. Onun için yönetimlere de saygı duymak lazım.
0: Evet, bakalım Beşiktaş'a da Avrupa yolunda yine başarılar diliyoruz ve Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor'un da Konferans Ligi kurasını ve takvimini konuşarak başlayalım yine bu bölüme. Orada da Kupyo deplasmanıyla başlayacak. Suni içim sıkıntısı var. 15 Ekim'de ilk maçına çıkacak. Trabzonspor 19.45'te, 22 Ekim'de yine aynı saatte Hearts karşılaşması var iç sahada. 5 Kasım 20.45'te Freiburg maçı var. 26 Kasım 23'te CSKA Sofya deplasmanı. 10 Aralık 20.45 Yablonec'le iç sahada ve son olarak 17 Aralık 23'te Kızıl Yıldız deplasmanı olacak. Yani Freiburg'u hiç istemezdim. Oradan Freiburg gelmesi kötü oldu.
1: Doğal favorisi konferans.
0: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Geçen sene Avrupa Ligi'nde final gördü. İstanbul'a da gelmişlerdi. Bu tarz turnuvaların kafa takımlarından birini konuk edecek 3. maçında. Nasıl yorumluyorsun hem kurayı hem takvimi?
1: Ya kura fena değil. Kupsla deplasmanda oynayacak olmak iyi değil ama 15 Ekim'de oynamak iyi. Yani Kasım'da Aralık'ta iyice hiç orası iklim, evet, anlamında çekilmez baktığında. Hearts'la içeride oynayacak. Freiburg'la içeride olması da bence güzel bir fikstür avantajı. Sonra Sofya deplasmanı. Bir de Kızıl Yıldız içeride olsaydı ballı kaymak derdim
0: çok
1: buraya.
0: Çok iyi olurdu, evet.
1: Kızıl Yıldız Avrupa'da gidebileceğin, en sert deplasmanlardan biri, ateşli taraftar olan deplasmanlardan biri. Ama tabii Trabzonspor'un bu yatırımları yaptıktan sonra, işte Fabinho'ları, Salah'ları getirdikten sonra yani buralar çok şey değil. Trabzonspor'dan bu sezon bir yarı final falan bekliyoruz Konferans Ligi'nde. Konferans Ligi'ne gelmiş olması Trabzonspor'un sezon içerisinde daha hayırlı olacak Trabzonspor için. Çünkü Avrupa Ligi'nde Beşiktaş gibi bir fikstür çekse şampiyonlukta hiçbir şansı kalmazdı. Hem 6 maç oynayacak.
0: Evet, 2 sene de eksik maç olacak.
1: 2 eksik maç olacak. Bir de görece daha zayıf takımlarla oynayacak. Onun için ciddi derecede Trabzonspor'un lige avantaj olarak dönecek Avrupa Ligi'nden elenmiş olması.
0: Az önce diğer takımlarda belirlediğimiz gibi burada Trabzonspor'un puan hedeflediği maçlar hangileri olur sence? Hedefleyeceği maçlar?
1: Ya burada puan hedeflemeyeceği hiçbir maç olmaz.
0: Tabii ki ama hani biraz böyle işin gerçekçi tarafından bakarsak diye söylüyorum. Normal şartlarda bu kadro kalitesinin, evet, burada en az 3 galibiyet hedeflemesi gerekir. Ama tabii işler öyle olmuyor sahaya çıkınca.
1: Tabii ki olmuyor. Burada yani şöyle söyleyeyim, Freiburg'dan da mesela içeride bu kadroyla bir puan alman lazım. İyi bir takım ama, evet, burada Freiburg'dan da alman lazım. Sofya, Hearts olsun. Yani bunlar, Hearts'ı da izledik geçen sene. Evet. Şampiyonluk maçını da izledik biliyoruz. Çok detaylı bildiğimiz bir takım değil ama İskoçya Ligi'ni az çok biliyoruz. Yani Trabzonspor'un burada zorlanacağı Freiburg maçı zorlanır. Kızıl Yıldız deplasmanında zorlanır tabii ki. Ama diğer maçlarda işte Kupio'da biliyorsun Finlandiya hava şartları falan suni içim, oralarda zorlanabilir ama Trabzonspor'un buradan hani 6 maçta 4 galibiyet çıkarması lazım diye düşünüyorum en az.
0: Evet, şimdi Trabzonspor'da saha için çok konuşuyoruz ama Ferencvaros maçından sonra, evet, nur topu gibi bir saha dışı konusu oldu Trabzonspor'un. O da Fatih Tekke meselesi. Şimdi gerçekten ağır bir yenilgi aldı ve karşılaşmaya, bilmiyorum katılır mısın, yenilgiyi baştan kabul etmiş bir Trabzonspor vardı. Bu da skora yansıdı ve oyuncuların performansına yansıdı. Erken gelen bir kırmızı kart. Maçı 9 kişi tamamlayan bir Trabzonspor. Oyunun motivasyonu, oyuncuların motivasyonu çok düşük. Birbirinden çok kopuk bir Trabzonspor takımı. Maç sonunda da bütün sorumluluğu üstlenen ve o anki duygularla istifa eden, 18 aylık görevine son veren bir Fatih Tekke vardı. Sonrasında yönetim hocayı ikna etti ve istifa kararından geri döndürdü. Ama sezonun bu kadar erken bir döneminde böyle bir kriz yaşanması sonrası için bizde birazcık endişe uyandırdı tabii izleyiciler olarak.
1: Ya şimdi Fatih Hoca şahsen tanımıyorum ama nevi şahsına münhasır bir insan. Dolayısıyla hani onun kararını çok fazla yorumlamak istemiyorum. Ama nereden bakarsanız ya hoca duygusal bir adam. Oranın da insanı. Dolayısıyla duygusalca bir hareket etti. Ya şöyle bir şey vardır. Maçtan sonra her zaman söylenir yani işte büyük Premier Lig teknik adamlarıyla oturduğunda, webinarlara katıldığında. Yani maçtan sonra duygusallıktan ve dürtüsellikten kaçmak lazım. Maçtan sonra çünkü çıktığında sıcağı sıcağına doğru düzgün maçı yorumlamayabilirsin. Mesela bütün hocalar ne yapar? Maçtan sonra mesela ben özellikle bu basın toplantılarında çok uzun basın toplantısı demeçler verilmemesi taraftarıyım teknik adamlar hususunda. Çünkü sıcağı sıcağına doğru yorumlayamazsın. Göremezsin. Bir defa o sıfırdan kulübeden izlediğim o kadar kötü bir açık ki o. Bak, o kulübeden hiçbir şey göremezsin biliyor musun? Onun için zaten niye koyuyorsun oraya analizcileri yukarı? Yardımcına telsizle, işte telsiz demişim, bluetooth kulaklıkla onlar sürekli oradan sufle veriyorlar. Çünkü kenardan izleyemez. Maç çıktıktan sonra o atmosferiyle, o adrenalinle maçı doğru yorumlayamazsın. Onun için de oralarda hep sakin kalmak lazım. Daha soğukkanlı olmak lazım. Daha profesyonel bakmak lazım ve duygusallıktan uzak durmak lazım. Ancak dediğimiz gibi Fatih Hoca nevi şahsına münhasır bir karakter. O şekilde uygun gördü. Futbolculuğunda da böyle bir isimdi. Hocalığında da böyle bir isim. Ama dışarıdan bakarsan, yani dostane bir şekilde konuşmak gerekirse çok daha duygusallıktan uzak, daha profesyonel bir açıklama yapmak lazım. Çünkü bu kadar erken kırılmaması lazım. Çok ciddi bir yatırım yaptı. Trabzonspor tarihinin en büyük yatırımını yaptı yani Trabzonspor. Getirdiği oyuncuların kalitesi belli, geçen seneki başarı belli. Tabii ki biraz şeyler olacak. Sezon başı olacak bunlar. Sezon başında bu problemler yaşanacak ama işte orada liderlik, orada o teknik adamlık, o dümenin başında olmak, o kaptanlık burada lazım geliyor. Ama dediğim gibi ya hocaya da saygı duyuyorum. Çünkü onun karakteri o, yapısı o. İnsanın yapısıyla ilgili bir şey de eleştiremeyiz. Eleştirmek yakışmaz. Ben sadece naçizane olması gerekenin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dediğin doğru. İleride bir kırılma olursa, 2-3 mağlubiyet olursa, hoca git dedim, bu kadar yatırım, sil baştaş. Hoca bir sistem oturttu 18 aydır. Yeni bir sen söyle adını, hoca gelecek. Bir defa yerli getirsen zaten adaylar çok çok az. Kaça doğal aday bir Şenol Güneş var.
0: Abdullah Avcı var.
1: Üçüncü adayı sayamıyorsun. Yabancı getirsen biliyorsun yabancının oturması, kalkması, buraya alışması derken yani kimler geldi burada? Başarılı olan yabancı sayısı çok az. Onun için biraz daha aslında daha farklı bakmak lazım dolayı.
0: Ben biraz oyuncu cephesinden de değerlendirmek istiyorum bu kararı. Şimdi çok fazla yıldız oyuncu geldi. Başta Muhammed Salah olmak üzere. Sonra Fabinho geldi, eski takım arkadaşı. Yine zaten takımın geri kalanında tecrübeli ve yıldız potansiyelli oyuncular var. Şimdi oyuncu bundan sonra nasıl bakacak hocaya? Yani bu biraz hocanın kendi kendine yaptığı da bir kötülük. Madem kararına devam edecek, yani istifa kararından döndü. Tabii ki kulübe duyduğu bir aidiyet söz konusu, şehre duyduğu bir sevgi ve bağlılık söz konusu ama bu saatten sonra oyuncu biraz hocanın da otoritesini sorgulamayacak mı sence?
1: Ya tabii çok derin bir konu. Yani nereden bakarsan bak iyi olmadı. Yani çünkü oyuncu, yani hoca en son kırılması gereken şey. Şimdi hocalık gerçekten inanılmaz zor bir iş. Yönetimi idare ediyorsun.
0: Ve bu kadar duygusallığı da kaldırmaz.
1: Yok,
0: yani.
1: Ben de ilk başta futbol duygusallığı kaldırma. Bak şimdi oyuncuyla duygusal bağ kurarsın. Oyuncuya duygusaldan girersin. Çünkü oyuncular çok duygusal insanlar. Onlar oradan girmen lazım. Yani sadece taktikle, işte Bielsa'nın başarısızlığı. Sadece taktikle. Ne diyor? Robot olsa, 11 robot olsaydı ben diyor işte atıyorum değil mi? Dünyanın iyi hocası olurdum diyor. Şimdi bu iş robotik bir iş değil. Oyuncularla çok ciddi duygusal bağ kurman lazım ama velakin sen çok duygusal olmamalısın alacağın kararlarda. Teknik direktörlük duygusallık kaldırmayan bir konu. Yönetimi idare edeceksin. Yönetimde yaşadığın şeyleri teknik ekibine aksettirmeyeceksin. Oyuncunu aksettirmeyeceksin. Ama göreceğiz. Umarım Trabzonspor'un hayrını olur. Öyle diyelim.
0: Evet, bakacağız. Trabzonspor'a da özür diliyorum. Konferans Ligi'nde başarılar diliyoruz. Süremizin de sonuna geldik Sabah Spor'unda. Ağzına sağlık Burak Kural. Çok çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı yeniden kutlu olsun değerli izleyenler. Biz Sabah Spor'unu bu şekilde noktalıyoruz. Yayın akışımız Yaşasın hafta sonu programıyla da devam edecek. Kısa bir aranın ardından Demet Gedik sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.
2: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye

aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çevirdi.

Jimenez istedi ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao

Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zafer adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye. Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top.

0: itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Birbirlik. Denge var şimdi skorda. Burada Arda'nın dönmedi. Santrayı yapıyoruz. Birazdan bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya Greenwood, sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandı şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić. Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
0: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor.

0: seyircimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yaptı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson, Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson, Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
1: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
0: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödel'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödel. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödel çekti içeriye doğru. Hödel'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson, Talişka. Talişka iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talişka yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talişka'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talişka geliyor. Talişka! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talişka Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talişka'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talişka. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talişka'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden yanlış bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu.

0: yaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını, Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye, pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Tulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
2: 10 kişi mi Çülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangyo nefis bıraktı. Olay'dan at bunu, Olay'dan dışarıya. Nefis bir servis Yangyo'dan.
1: Muhteşem bağlantıydı.
2: Olay'dan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
0: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Orkun Gökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra, Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
2: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Gökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun. Rıdvan baktı kaleye.

yaptı. Mourinho, bu da olmuyor. Olafson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh, açı arıyor. Oh, bıraktı Orkun'a. Oh, tekrar orada. Oh, döndü vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'den Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan.

0: topu kazandı, kendisi sürdü, şutu da denedi Emirhan ama Olaf sonu geçemedi. İşaret geldi. Orkun doğrudan kaleye, dışarı gitti Orkun Köpçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çöleme. Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo, Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi. Biskov farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov girdi araya. Biskov geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası etkili geldiler. Billing vurdu, dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top, tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
2: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio topukla oynadı. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şutunda top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya, Orkun Köpçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erlic'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
2: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına.

0: çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu az farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Pakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Az farklı dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rodicek'e. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübeli geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralove yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Cerny. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bildirme var. Cerny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Cerny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Cerny için. Orkun bir an için çöktü. Ayağa kalkıyor Orkun. Cerny'i çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşil uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Cerny'de kaldı. Cerny içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama kaleci Zadraşil topu sahibi.
2: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
1: Darida'dan Slonçik'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel'le ise kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
2: Çok önemli kurtarışlar.

dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı.

0: Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: ya,
0: kırmızıyı görüyor. Yani... Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: Gol! 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan. Çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası. Savunmadaki o dokunuş kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta, kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan telafiye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Granome 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyeti almayı başarıyor. Beşiktaş, Radet Granome rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru, vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: Enerji aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan alana gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Lutfi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. Arida. Van Buren savunma arkasına sarktı. Çalı onunla beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çalı'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde korner kullanacak Radet Stralove. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Cihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

0: ters ayaklı olağanüstü bir vuruş. Oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Cano'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Ohun vuruşu. Yanağlarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černi hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černi önünde boşluk. Černi gidiyor. Černi vuruş ve gol! Černi koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor Maslav Černi'den.
2: Çok ihtiyacı var.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Radet Kralome karşısında. Şenk oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Černi. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard da ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Cihat orada, İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadrajili zorlamıyor bu top. İlhan Bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan. Atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öngü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
0: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Orkun orada kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Černi'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černi karşı karşıya. Černi kurtaramadı bu kez topu. Václav Černi. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černi. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černi'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černi'ye. Václav Černi çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti burada savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Václav Černi. Golün sahibi Černi çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş forması. müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Skralov'e. Yakup Orinçat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor.
2: Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız artık. UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Hoca Ergin'i solacak az evvel görüntüye geldi. Dušan Vlahović. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Hanyo! Orada bekliyordu Hanyo. Bugün Vlahović kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
3: Yani bek etkinliği bu.
2: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargin ise büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
3: Yani görüyor musun Ali? Ya Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
2: Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını. Çok etkili orta. Oh vurdu. Karambol sürüyor. Kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
3: Devam.
2: Cano. Cano vuracak. Kayarak müdahale. Kayarak müdahale de Belu. Yine etkili bir korner. Orkun

0: Çok güzel kesti. Üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı. Oh'un gayreti, Oh'un inadı Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Yani 3, 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Kaptan yine penaltı için topun başında. İşte ileriden işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. Temiz bir penaltı. Şivet Kauskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Aptal sahne alıyor Beşiktaş uçu buluyor. Bakalım Vlahović gelecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet geldi Vlahović. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahović. İstanbul'u Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahović'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ımızın

0: Andrew Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Son anda Şvetkauskas. Verdi. Aldı. Kaleye yokladı Dušan Vlahovic. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama. Gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: vuruşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan. Kasum Muttar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top. De Bellu araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan avuta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten avuta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama.
1: Yani şey çok iyi pozisyon alamadı Zalgiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişini. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu.

0: savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip, Oliveira duvar oldu. Urega, Ahmet Sami de gelmiş oraya. Renan Oliveira, tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan, evet, açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Lukaku'nun pası Raspadori ama Romelu Lukaku bu maçı tek başına

İyi pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
6: Total Enerji istasyonları, basketbol...

0: takımlar ana sponsoru.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zafer adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: 5.999 lira. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Pazartesi günü 3. haftanın kapanış mücadeleleri oynanacak. 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'u konuk edecek. Aynı saatte Beşiktaş'ta Arca Çorum Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Dün akşam oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını biraz detaylandıralım. Sarı Kırmızılılar Rams Park'ta bu maçı 3 golle kazandı. Maçın yıldızı Osimhen'di. Okan Buruk'un öğrencileri Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Göztepe 16. dakikada Miroşi'nin golüyle öne geçerken yanıt 33. dakikada Davinson Sanchez'den geldi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın

0: İkinci yarısında Gabriel Sara sahneye çıktı ve 55. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen 63. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 65. dakikada Juan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. İzmir ekibi ise 1 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 4. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Galatasaray Göztepe karşılaşmasının ardından teknik direktörler Okan Buruk ve Stanimir Stoylov mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısını hatırlayalım.
1: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle İsa maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor maalesef. Yani yabancı kuralının serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim, hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay. Ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben, yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadele.

0: Mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Very tough game, very interesting game.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
1: Until now we don't have the control set pieces. This is make all the coaches.
3: Galatasaray Göztepe karşılaşmasının ardından İzmir ekibinden Taha Altıkardeş mücadeleyi A-Spor mikrofonlarına değerlendirdi. Taha, buradan puan alabileceğimizi düşünüyorduk dedi.
4: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah. Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz. Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
3: Tekrar dün akşama döneceğiz. A-Spor ekranlarında yayınlanan 90+1 programında A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu Galatasaray Göztepe karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Özellikle penaltı ile ilgili önemli bir nokta var. İzleyelim beraber.
5: Hakem pozisyonun nasıl aktığının farkında bile değil. O kadar dışarıda ki devam edelim. Bak şimdi devam. Bak. Nereye gitmesi lazım hakemin? Sağ tarafa, yayın öbür tarafına deplesi olması lazım. Çünkü olay öbür tarafta. Hı hı. Ama hissedemiyor, okuyamıyor. Millet onu seyretmeye geldi zannediyor. Biz futbol seyretmeye geldik abi.
6: Ezbere gitmesi lazım değil mi hocam? Yani direkt
5: refleks böyle olarak gitmen lazım. Yani o kadar çok çalışman lazım ki refleks olarak gitmen lazım o tarafa. Bu pozisyon sahada penaltı.
6: Şöyle bir
5: dikkatsiz
6: şey mi hocam?
5: Dikkatsiz bir hareketle
6: bir santrfor işte pozisyon alması iyi vesaire evet. Konuşuyoruz. O biraz içgüdüsel, biraz çalışarak olan bir şey. Hakemlikte de mi böyle değerlendirmemiz kesinlikle lazım? Pozisyon alma.
5: Beden ezbere. Oyun ezberi diyor ya. Rahoca çok kullanır bu kelime. Hı. Oyun ezberi değil mi? Repertuarın ve ezberin. Top nereye gidiyor? O repertuarda simülasyon yapıyorsun. Daha hı. önce hazırlıyorsun. Pilotaj gibidir bu. Bir yıl simülasyonda. Bir kazaları önlemek için bunları egzersizleri yapman zihnen, bedenen, ruhen hazır olman lazım. Bu hazır değil ki. Mesela gelirken yolda bir maçı da seyrediyorum. Böyle ellerini bedeninde hissetti. Oyuncu attı. Hakemde penaltı. Ya yapmayın. Bak bu temaslarda bu eylem temas edebilirsin. O temas eyleme dönüştü mü? Onu görmen lazım. Bu temas var. Koymuş sırtına. Eyleme dönüşmüş
7: yok,
5: mü?
7: Yok yok yok.
5: Ama sadece sırtına
7: formayla
5: değil mi?
7: Formayla hafif böyle yani ellemiş çekmemiş yani adamın bitti. Dengesini bozmamış. Penaltı değil hocam hiç.
3: Transfere dönelim. Rafael Leao Galatasaray için dün İstanbul'a geldi ve başarılı oyuncuyu havalimanında da birçok sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Rafael Leao'nun gelişini ve ilk açıklamalarına bakacağız şimdi.
8: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

0: Portekizli yıldızı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Galatasaray taraftarı bekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
1: Taraftarla tanıştığım için kardeşim mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
0: Victor Osimhen'le iyi arkadaş olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'nın teklifini reddettiğini söyledi.
1: Evet, zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım. Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
0: Yıldız futbolcu açıklamaların ardından sarı kırmızılılara üçlü çektirdi. Sarı kırmızılıların transfer için bonuslarla birlikte 45 milyon euro civarında bir bedel ödemesi, Leao'nunsa bonuslarla yıllık 12 milyon euro kazanması bekleniyor. 2019'dan bu yana Milan forması giyen Leao, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız Milan kariyerinde 291 maçta 80 gol ve 65 asist kaydetti.
2: Galatasaray'ın yıldız transferlerinde kilit rol oynayan menajer Gardi, dün oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından Leao transferiyle ilgili bazı detayları paylaştı. Leao'ya çok daha fazla para veren kulüpler olduğunu söyledi. Ancak Leao'yu ikna sürecinde de yine aşkı ve tutkuyu seçmesi gerektiğini söylediğini vurguluyor. Bakalım neler söylüyor.
3: Çok karmaşık ve uzun konuşmaların olduğu bir süreç oldu. Aslında 3-4 ay önce başkanla birlikte görüşmelere başladığımız bir transferdi. Leao top seviyede bir oyuncu ve 7 yıldır Milan'da oynuyordu. Leao ilk andan itibaren Galatasaray'a sıcak bakıyordu. Onu dünya üzerinde birçok kulüp istiyordu. Hatta farklı ülkelerden daha çok para veren kulüpler de vardı. Türkiye'den bir takım bile vardı ama Leao hepsini reddetti. Son olarak Premier Lig'den bir ekip çok ciddi bir teklifte bulundu. Leao'ya Premier Lig'e gitmesini anlayabileceğimi, oranın dünyanın en iyi ligi olduğunu ama tutku ve aşkı sadece Galatasaray'da bulabileceğini söyledim. Bu konuşma onun kararını vermesine yardımcı oldu.
2: Temsilcimiz Galatasaray birçok otoriteye göre Şampiyonlar Ligi'nin en zor kurallarından birini çekti. Peki Galatasaray'ın rakiplerine baktığımızda kendi liglerinde bu takımların son durumları ne? Yakından bakacağız haberimizde.
4: Şampiyonlar Ligi'nin deneyimli ekiplerinden Galatasaray, tarihinin en zorlu sınavlarından biri.

Sarı kırmızılıların birinci torbadaki en ciddi rakiplerinden biri son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain. Fransız temsilcisi Luis Enrique yönetiminde son iki sezonda Avrupa futbolunun zirvesinde yer aldı. Ancak Paris ekibi lig aşamasında aynı üstünlüğü gösteremedi. Luis Enrique'nin öğrencileri son iki sezonda da lig aşamasını 4 galibiyetle tamamladı. Paris Saint-Germain kadrosunun büyük bölümünü korurken Magnus Agnius ve Ferran Torres gibi isimleri de kadrosuna kattı. Barcelona 2024 yazında göreve gelen Hansi Flick'le yeniden dünya futbolunun zirvesine çıktı. Alman teknik adam yönetiminde katalanlar 2010'lardaki oyun gücünü sahaya koymaya başladı. Geçtiğimiz sezondan bu yana yeniden maçlarını Camp Nou'da oynayan Barcelona, hücum hattını Adeyemi ve Anthony Gordon gibi hızlı oyuncularla güçlendirdi. Katalanların en dikkat çekici transferi ise Rodri oldu. Barcelona 30 yaşındaki 6 numarayla birlikte İspanya milli takımının orta saha hattına sahip oldu.

0: Premier Lig'in çıkıştaki ekiplerinden Aston Villa bu yaz kadrosunda büyük bir değişim yaşadı. Takımın iskeletinde yer alan Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rogers ve Oli Watkins gibi önemli isimler ayrıldı. Aston Villa'nın orta sahasında da önemli bir eksik bulunuyor. Amadou Onana çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre takımdan uzak kalacak. Buna karşın İngiliz ekibini turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri haline getiren ana faktör ise Unai Emery. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında hazırladığı özel maç planlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, Premier Ligi de 4. sırada tamamlamıştı. İngiliz ekibinin bu yazki en dikkat çekici transferi ise Freiburg'dan gelen İsviçreli yıldız Manzambi oldu. Aston Villa bu transfer için 60 milyon euro ödedi. Portekiz futbolunun önemli ekiplerinden Sporting, Ruben Amorim döneminin ardından eski gücünü yeniden yakalamaya çalışıyor. Rui Borges yönetiminde 2024-25 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşan Yeşil Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Farioli'nin Porto'suyla rekabette zorlandı. Lisbon ekibi Jose Mourinho'nun Benfica'sını son anda geride bırakarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Sporting bu yaz kadrosunda da büyük bir değişime gitti. Osman Diomande, Morten Yulman ve Giovanni Cuenda gibi önemli isimler takımdan ayrıldı. Rodrigo Salazar, Nestori Irancunda ve İbrahim Abah gibi oyuncular ise kadroya katıldı. Hollanda temsilcisi Feyenoord, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına son anda kaldı. Rotterdam ekibi Robin van Persie'nin yerine başka tanıdık bir ismi göreve getirdi. Giovanni van Bronckhorst yıllar sonra kulübe geri döndü. 51 yaşındaki teknik adam 2016-17 sezonunda Feyenoord'la Eredivisie şampiyonluğu yaşamıştı. Feyenoord yeni sezon öncesinde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna karşılık 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Avrupa kupalarının deneyimli ekiplerinden Lille yeni sezona yeni bir teknik adamla başladı. Fransız ekibi Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi takımın başına getirdi. 37 yaşındaki genç teknik adam kariyerinin büyük bölümünde babasının yardımcılığını yaptı. Davide Ancelotti ilk kez geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Botafogo'da teknik direktör olarak görev yaptı. Lig 1 temsilcisi bu yaz kadrosunu milli oyuncumuz Başar Önal ve Dünya Kupası'nda dikkat çeken kaleci Orlando Hill ile güçlendirdi. Takımın genç yıldızı Ayub Buadi ise 95 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu. Stuttgart son yıllarda düzenli olarak Avrupa kupalarına katılan Alman ekiplerinden biri. Kırmızı Beyazlılar 2023'te göreve gelen Sebastian Hoeneß yönetiminde oyun ve sonuç istikrarını yakaladı. 43 yaşındaki teknik adam Alman futbol geleceğine uygun olarak oyununu pres üzerine kuruyor. Hoeneß, Stuttgart'ı güçlü bir sistem takımına dönüştürdü. Takımın en önemli silahı ise geçtiğimiz sezon 25 gol atarak Alman milli takımına kadar yükselen Deniz Undav. Stuttgart bu yaz kadrosunun büyük bölümünü korudu. Alman ekibi transferde toplam 55 milyon euro harcadı. Yunanistan futbolunun köklü ekiplerinden AEK, 1990'ların ardından zor yıllar geçirse de son 10 sezonda yeniden yükselişe geçti. Sarı siyahlılar son 10 yılda 3 kez lig şampiyonu oldu. Son şampiyonluğun mimarı Marko Nikolić takımına farklı bir oyun kimliği kazandırdı. Sırp teknik adam kariyeri boyunca çoğunlukla Doğu Avrupa'da önemli başarılar elde etti. AEK'in kadrosunda da tanıdık isimler bulunuyor. Alexander Zubko ve Domagoj Vida Yunan ekibinin öne çıkan oyuncuları arasında. Maçlarını 4 yıl önce açılan 30 bin kişilik yeni stadyumunda oynayan AEK'in temsilcimiz karşısında en büyük kozlarından birisi de güçlü atmosferi olacak.
1: Günün önemli karşılaşmasıyla devam edelim değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 3. haftada bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Samsunspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu iki takım da 2. hafta oynanan karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Lige Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi hafta içinde Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında da kazanarak Lyon galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı lacivert

0: Galatasaraylılar'da Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolleri gereği mücadelede yer alamayacak. Samsunspor'sa sezona Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk iki haftada 4 puan toplayan Kırmızı Beyazlılar 3. haftaya averajla 3. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Asumu, Muandil Maggi, Kolibali ve yeni transfer Oscar Oehlenschlager Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde Talişka belirsizliği devam ediyor değerli izleyenler. Normal şartlarda bugün oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasında beklediğimiz oyunculardan biriydi. Ancak Talişka kadroda yer almıyor. Fenerbahçe'de Anderson Talişka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcuyu Samsunspor maçının kamp kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Jazeera ile herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme üzerine Talişka'da sosyal medya hesaplarından yaptığı çarpıcı paylaşımda insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir ifadelerine yer vermişti. Fenerbahçe son transferi Pepra Opong için bir imza töreni düzenledi.
0: Fenerbahçe'nin Nisten kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Pepra Opong'un imza töreni Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde düzenlendi. İmza törenine katılan futbol direktörü Oğuz Çetin transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
2: Özellikle geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans vermesi ve bizlerin benim dikkatimi çekmesiyle birlikte Koca'yı hemen takibe aldık, inceledik, analiz ettik ve onun geldiği zaman nasıl Arçı'da Nene'de konuşuyorsam o da Ake'ye Şikrin yere eşlik edip hemen takım içerisindeki rolünü alabilecek yeteneğe, potansiyele sahip, gelişime açık, rekabetçi ve gerçekten de bize katkı sağlayacak bir oyuncumuz. Genç, tecrübeli diye ayırmıyorum, rekabet içerisinde çok rahatlıkla yük dağılımını da yapabilmesi için İsmail Hoca'nın böylesine potansiyelli, kendini ispatlamış, oynama devamlılığı içinde olan çok potansiyelli Kojo'nun, Opong'un gelmesinden dolayı, transferinden dolayı son derece mutluyum.
0: Opong da bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum dedi.
3: I can feel everything already, so I just can't wait to get started. I'm so happy to be here.
4: Öncelikle sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi zaten geldiğim ilk andan itibaren hissedebiliyorum. Her şey çok organize. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: İmzaların atılmasının ardından Kojo Pepra Opong basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
4: Benim için geçen sene Nice formasıyla Fenerbahçe'de oynamıştım. Buradaki atmosferi biliyorum, taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla benim için tabii ki bu ailede olmak çok önemli, çok iyi bir şey olacaktı. Çünkü taraftarlarla futbolcular arasındaki o bağı hissedebilmiştim. Benim için de güzel bir adım olacak burada taraftarları hissedebilmek, o bağın bir parçası olabilmek ve Fenerbahçe bünyesinde iki insanlarla birlikte futbol oynayabilmek benim için çok güzel bir adım olacaktı. Aynı zamanda teknik direktörle de çok güzel bir konuşma geçirdik. Her şey çok pozitifti. Bunlar beni buraya gelmeye en çok ikna eden şeyler oldu. Aynı zamanda Alex Cicu'yla da konuştum buraya gelmeden önce. Kendisi de çok burası ile ilgili çok güzel şeyler söyledik. Burada oynamış birinden güzel şeyler sesler duymak da etkili oldu. Ben her zaman hayatımda meydan okumaları severim. Benim için hayatımdaki en önemli şey, anahtar şey, her gün daha da iyi olmak, sürekli daha da iyi olmak. Sanırım hem uzun

0: konusunda hem de oyunu daha iyi okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey hocamız bana nerede görev verirse versin takımıma yardım etmek. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Benim tek yapmak istediğim şey futbol oynamaktan keyif almak. En çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Öncelikle hoş geldin dileğiniz için teşekkür ediyorum.
1: 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe'nin fikstüründe rakiplerini yakından tanıyalım şimdi.
2: Fenerbahçe'nin rakiplerinden en başarılı takımı 6 kupa bir müzesinde bulunduran Liverpool. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez karşılaşacağı İngiliz ekibi kaotik bir sezonu geride bıraktı. Transfer rekorları kırdığı yaz transfer döneminin ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Premier Lig ekibi Arne Slot'la yollarını ayırdı. Takımın başına 3 yıldır Bournemouth'la harika işler çıkaran Andoni Iraola getirildi.
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3.
2: Uzun süredir kırmızılı formayı giyen Salah, Robertson, Konate gibi isimler takımdan ayrılırken transferde daha mütevazı bir strateji izlendi. Liverpool, Jeremy Jacket ve Victor Munoz gibi genç oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. En isimli transferleri ise Barcelona'dan gelen Ronald Araújo oldu. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü sırtlayan Hugo Ekitike'nin 2027 yılına dek forma giymesi beklenmezken, Iraola'nın gol umudu Alexander Isak olacak. Avrupa futbolunun üst düzey takımlarında en uzun süredir aynı teknik direktörle devam eden Atletico Madrid, bu sezon Devler Ligi'ne özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkent ekibi sahasında oynanacak Devler Ligi finalinde boy göstermek istiyor. Daha önce bu başarıyı iki kez gösteren Diego Simeone geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti. Ancak Atletico için sezonu problemli başlatan noktalar da var. Takımdan ayrılmak isteyen Julen Alvarez taraftarlarca yoğun bir biçimde protesto edilirken, Simeone de takımdaki birçok oyuncunun Dünya Kupası'ndan geç dönmesinden şikayetçi. İspanyol temsilcisi Cristian Romero, Morten Hulmand ve Kangin Lee gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimizin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde de karşılaştığı ve müzesinde kupa 1 bulunduran takımlardan Aston Villa kabuk değişimi yaşıyor. Takımın iskeletinden Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rodgers ve Oli Watkins gibi önemli oyuncular ayrıldı. Ancak İngiliz ekibinin en büyük kozu Unai Emery yine dümenin başında. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında yaptığı özel maç planlarıyla tüm takımların kabusu haline gelmiş durumda. Premier Lig ekibi orta sahanın bel kemiği Amadou Onana'dan da çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa ligi de 4. sırada tamamlamıştı. Bordo Mavili ekibin yaz dönemindeki en büyük transferi ise Manzambi oldu. İsviçreli yıldız Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Sarı lacivertlerin bir diğer İspanyol rakibi Villarreal de geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. bitirdi. Ancak Sarı Denizaltılar için Şampiyonlar Ligi macerası aynı çizgide devam etmedi. Villarreal 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 8 maçta yalnızca 1 puan alarak Kayrat'la birlikte son sıralara demir atmıştı. La Liga temsilcisi bu performansın ardından teknik direktör Marcelinho ile yollarını ayırdı ve genç teknik adam Inigo Perez'i göreve getirdi. Perez ilk teknik adamlık deneyiminde geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile Konferans Ligi finali oynamıştı. Transfer dönemini fazla hareketli geçirmeyen Villarreal Anderlecht'ten Nathan Saliba'yı renklerine bağladı. Roma geçtiğimiz sezondan itibaren istikrarlı futbolu ve oyun anlayışıyla öne çıkıyor. Gasperini'nin her takımında ortaya koyduğu birebir yüksek baskılı oyunu başkent temsilcisinde de takımın kimliği haline gelmiş durumda. İtalyan teknik adam Atalanta'da olduğu gibi 3-4-3 formasyonu üzerinden takımını dizayn ediyor. Roma'da özellikle Donjalmelen skorer performansıyla öne çıkıyor. 9 numarada oynayan Hollandalı devre arasından itibaren takımın en önemli golcüsü haline geldi. Sarı kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile resmi bir maçta karşılaşacak. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk genç ve dinamik kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'ni şampiyon tamamlayan turuncu siyahlılar Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti. Ukrayna temsilcisi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynayacak. Slavia Prag, Doğu Avrupa temsilcileri arasında UEFA organizasyonlarının en istikrarlı, en rekabetçi takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Çekya temsilcisini 2018 yılından bu yana Yindiri Tripišovski çalıştırıyor. Takımın başında 400'den fazla resmi maça çıkan 50 yaşındaki teknik adam 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Çek çalıştırıcı döneminde Slavia 2 kez Avrupa Ligi'nde, bir kez de Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu da zirvede tamamlayan başkent ekibi bu sezon 10 oyuncuyu kadrosuna katarken toplamda 29 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Çek ekibiyle Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde, 2024-25 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi LASK Linz geçtiğimiz sezon 61 yıl sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan siyah beyazlar playoff turunda Celtic karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. LASK böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Dietmar Kühbauer bir yıl aşkın sürede yalnızca 3 maç kaybetti. Fenerbahçe sezon başında hazırlık karşılaşmasında LASK'ı 2-1 mağlup etti.
1: UEFA Avrupa Ligi'ne geçelim. Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu değerli izleyenler. Kimlerle hangi gün saat kaçta karşılaşacak temsilcimiz, bakalım. Ekranlarınıza da geldi. 17 Eylül tarihinde Beşiktaş Avrupa Ligi'nde lig aşamasını açıyor. Saat 22'de Marsilya ile kozlarını paylaşacak. 15 Ekim tarihinde ikinci mücadele Hoffenheim'le deplasmanda oynanacak, yine saat 22'de. 22 Ekim saat 22'de Crystal Palace'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Ardından 5 Kasım'da Celtic deplasmanında olacak saat 23'te. 26 Kasım saat 20.45'te Hapoel Beersheba maçı. 10 Aralık saat 23'te Leverkusen deplasmanı. 21 Ocak saat 20.45'te Saint-Gilloise ve 28 Ocak saat 23'te de Omonia deplasmanıyla 28 Ocak tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını Beşiktaş bitirmiş olacak. Yaşasın hafta sonu programına şimdi bir Teams bağlantısıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç bugünkü konuğumuz olacak Teams bağlantısında. Kendisiyle beraber Süper Lig'de dün akşamı ve bugün beklentilerimizi konuşacağız. Çok da güzel, rengarenk bir arka planla karşımızda bu kez Haldun Domaç. Hoş geldiniz. Hemen neredesiniz diye sormak istiyorum.
3: Evet, onu anlatacağım. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Bizim için çok anlamlı bir gündeyiz ve şöyle söyleyeyim, ben Tirebolu Yeniköy Mahallesi'ndeyim. Burası benim doğduğum yer, yani Yeniköy Mahallesi. Buranın adı Taflan Altı Renkli Sokak. Burada çok değerli bir muhtarımız var, Osman Altay. Burayı böyle renklendirdi, tarihi dokusunu koruyarak böyle Tirebolu'ya gelenlerin mutlaka uğrak yeri haline getirdi. Böyle bir güzel bir yer, öyle söyleyebiliriz. Buradaki bütün evler tarihi dokuya uygun olarak korundu, çok renklendirildi ve adına da Taflan Altı Renkli Sokak dendi. Neden Taflan Altı, onu da söyleyelim. Evet. Birçok Karadenizli bilir, burada çok özel kara yemiş de derler. Taflan yetişiyor, onu yetiştirdikleri için, bu mahallede çok olduğu için Taflan altı demişler buraya ama tabii şimdi artık Taflan pek fazla kalmadı ama Taflan altı adıyla yaşıyor, öyle söyleyebiliriz. Taflan altı renkli sokak, mutlaka gelenleri buraya bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim, Trebon'un milattan önce 600 yıla kadar dayanan bir tarihi var. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri. Evlerin tamamı tarihi dokuya sahip ve zaten

0: koruma altında, vakıflar tarafından korunan, tabiat varlıkları tarafından korunan bir yer. Buraları böyle çok güzel korudular ve herkes geliyor burada çok güzel bir şekilde bu renkli sokakta biraz vakit geçirme şansını buluyor. Ben de size buradan hitap edeyim, renkli bir gün olsun çünkü 30 Ağustos bizim için çok özel bir gün. O günü renklendirelim istedim.
1: Çok güzel. Şöyle arkanızda bir ayna var. Aynanın altında renklerin içinde en güzel kare sensin yazıyor. Çok da güzel olmuş.
0: Orada çünkü renk fotoğraf çektiriliyor. Evet, ya buranın evet. Çok yerinde Demet, inşallah seni de ağırlarız burada. Buranın İnşallah. Pek çok yerinde bu tür imkan var, fotoğraf çektirilen. Hı-hı. Hemen hemen mahallenin şöyle söyleyeyim, yarısına yakın yeri şu anda renkli. Yani pek çok ziyaretçi burayı özel olarak gelip geziyorlar. Burada işte çay kahve içiyorlar, oturuyorlar, fotoğraflar çektiriyorlar. Böyle güzel bir yer oldu. Ben kendi adıma da şu mutluluğu yaşıyorum. Benim doğduğum yer burası, bu mahalle, Yeniköy Hı-hı. Mahallesi. Oradan yayın yapıyorum. Bu da benim için büyük bir mutluluk.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Peki o halde başlayalım. Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını konuşarak değerli izleyenler. Dünkü mücadele 3-2 sonuçlandı. Yani çok iyi bir oyun diyemeyiz ama tempolu bir karşılaşma izledik. Takımları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Göztepe takımının artık bir oyun kimliği var ki Okan Buruk da bunu söyledi, Okan Hoca da. Yani zor bir takım, özellikle taç atışları, duran topları ki oralardan goller elde ettiler. Savunmadaki üçlü yapısını bozmadan oynayan, yani Stoylov'un bir oyun anlayışı var ve bu oyun anlayışını geçmek için çok da kolay değil, iyi performans sergilemeniz gerekli. Yani şöyle söyleyeyim, bu ligdeki bütün takımları zorlayabilecek özelliğe sahip, hatta kendisini de Avrupalara atabilecek bir performansı var. Ama farklı bir yönetim anlayışları var. Doğal olarak yetiştirdikleri, büyüttükleri oyuncuları zaman zaman farklı yerlere göndererek biraz daha yani değişik bir yapılanma, değişik bir planlama yapıyorlar. Öyle bakalım. Onu bir kenara bırakalım. Gelelim şimdi Galatasaray'a. Galatasaray kağıt üzerinde baktığımızda her şeyin iyi gittiği takım görüntüsünde. Evet, ilk maç Çorum karşısında bir beraberlik var ama arkasından Erzurum ve bu maçtaki gol sayılarına baktığımızda gol sayıları olarak 9 golü var ki bu 3 maç 9 gol 3 ortalama gayet iyi. Zaten genel anlamda baktığımızda şurada da önemli avantajlar var. Mesela şu maçı çok yüksek performanslı maçlar listesine sokmayız. Ama netice itibariyle baktığımızda özellikle gol beklentisinin 2.96'lara falan çıkmış olması gerçekten çok güzel bir durum. O açıdan baktığımızda oyunun ikinci yarısını daha iyi oynayan, yüksek tempoda oynayan bir Galatasaray var. Yavaş yavaş kendi kimliğini de bulmaya başladı Demet. Yani şöyle, ön alan baskılarından kazandığı toplar var. Savunmasını öne çıkartıyor. Davinson'un orada katkıları var. Yani golün biri evet çarptı ama sonuçta Davinson golü olarak geçti. Ama bütün bunların ötesinde bir isim var ki onu çok farklı bir yere yazmamız gerekiyor. Osimhen'i. Evet. Yani bir gol, bir asist ama onun ötesinde hani bir oyuncu hem yıldız olur hem de takımın, yani tırnak içinde söylüyorum, hamallığına soyunacak kadar aidiyet hisseder. Gerçekten de Osimhen böyle bir oyuncu.
1: Yani o kadar iyi bir performansı var ki bu kadar iyi bir oyuncuyu izlerken diğer yandan Galatasaray taraftarı bir tedirginlik hissediyor. Çünkü ya ona bir şey olursa, herhangi bir sakatlık, bir kart cezası, yani çok büyük sıkıntılara da yol açabilir bu. Çünkü takımın bel kemiği şu anda.
0: Demet, çok doğru bir noktaya işaret ettin. Geçen sene Afrika Kupası vesaire olunca Galatasaray bir sallandı biliyorsun.
1: Tabii ki şimdi şöyle Icardi bir vardı şu an baktığımızda. Öyle biri de.
0: Aynen. Ama şöyle bir şey var, Okan Buruk da söyledi. Şimdi eğer o tür durum, mutlaka bir santrofor 23 yaş altı almaya çalışıyor Galatasaray. Evet. Onu gözlemliyoruz. Deniz Gül üzerine biraz baskı yapıyorlar ama rakamlar çok yüksek. Belki son günde farklı şeyler olabilir. Şunu söyleyelim, Okan Buruk dedi ki Rafael Leao'yu da gerektiğinde santrofor oynatırız. Her ne kadar tırnak içinde çakma olsa da Barış Alper'i de oynatırız. Yani şu anda o tür seçenekler de elimizde var dedi ama netice itibariyle ben genel anlamda pozisyon oyuncularına inanan bir kişiyim. Yani bir oyuncu santroforsa santrofordur. Sol açıksa sol açıktır. Acil durumlarda hani camı kırınız noktasında oynatırsınız. Onun için Galatasaray'ın bir santrofor transferi yapacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyeceğim, Osimhen hani başladığımızda bir ilk 10'da mıdır, Avrupa'nın ilk 10'unda mıdır santrofor olarak demiştik. Şimdi ilk 5'inde midir

0: Ben yavaş yavaş çıtayı yükseltiyorum. Avrupa'nın en değerli santraforlar sıralamasında ilk üçe girer mi? Girer. Şu anda çok fark yapıyor. Hatta şöyle bir cümle söyleyeyim, yani yanlış anlaşılmasın. Haksız rekabet oluşturuyor ligde yani.
1: Baktığımız evet yani. Yani ligin çok çok üstünde bir isim oldu zaten aşikar.
0: Yani hem hem hücumda, hem arkadaşlarına yardımda, evet, hem o isteği, hem savunmadaki desteği, gelip savunmadan top çıkarması, bütün bunlara baktığımızda gerçekten de çok özel bir performans sergiliyor. Galatasaray'ın performansını da şu anda oturmuş bir performans olarak görmüyoruz. Ama hı, tabii kazanımlar olacak. Rafael Leao'nun gelişi, oyuncuların performanslarının yavaş yavaş yukarıya doğru çekilmesi önemli. Şimdi Alexey Batrakov da geldi. Evet. O da ilk maçında hani böyle yıldız ışıltısı vermedi. Ama bu takım içerisinde 2-8 numaralı oyun oynanırsa onun parçalarından biri olacağını gösterdi. Yani oyunun parçalarından biri olduğunu da gösterdi diyebilirim. Yani Galatasaray adına tabii ki işin hep bardağın dolu tarafına baktım Demet. Boş tarafına da bakarsam şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Yenilen goller, verilen pozisyonlar, taçtan, duran toptan gol yemek, savunmada ciddi hatalar yapmak, bunlar da aslında bardağın boş tarafı, ama oyun olarak da henüz daha oturmayan bir Galatasaray oyunu olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi tekrar Victor Osimhen'e döneceğim, çünkü yayından önce de istatistiklerine bakmıştım Osimhen'in dünkü karşılaşmada ve istatistiklere bakarken ya ismi görmesem acaba bu bir savunma oyuncusu mu diye bir sorgulayabilirim. Çünkü ikili mücadelede 25'e 13, hava topunda 18 hava topunun 10'u yine başarılı, 15 şut atmış, 6'sı başarılı, %82'lik bir pas isabet yüzdesi var, 43 kez topla buluşmuş, 18 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Yani inanılmaz istatistikleri var gerçekten.
0: Hatta çünkü bir her ekleme yerde yapayım mı?
1: Buyurun.
0: Bir ekleme de yapayım istersen. Ramsbark'ta 2 maçta 27 şut çekmiş kaleye. Yani hani bir santrafor başka ne yapar bilmiyorum yani. Hele kalecilerle test yapmış kendi arasında.
1: Evet.
0: Böyle bir durum çıkmış ortaya. Yani gerçekten çok özel bir isim. Ama bazı oyuncuların biraz daha ona katkı vermesi, eşlik etmesi gerekiyor ki Galatasaray oyunu daha iyi otursun. Bütün bunlara baktığımızda hani bu bir Şampiyonlar Ligi oyunu mu dersen, o değil. Yani onu bir kere söyleyelim. Yani Barış Alper'in biraz daha yükselmesi, evet, gerekiyor. Arkada savunmada Abdülkerim'in, Davinson Sanchez'in biraz daha yukarıya çıtayı yükseltmesi lazım. Hı-hı. Ortada Torreira'nın performansının yükselmesi lazım. Tabii onu o gün geldiğinde konuşacağız. Bugün için konuştuğumuzda Galatasaray kendi adına düşen çok zor bir oyun diyeceğimiz, çok zor bir takıma karşı işini yaptı mı? Yaptı. Onu öyle söylememiz gerekiyor.
1: Peki Osimhen'in penaltısından sonra 2 dakika sonra rakip takım gol kaydetti Juan'la birlikte. 3-1'i de bulmuşken acaba sonrasında o 2-3 dakikalık dönemde nasıl bir eksiklikle karşı karşıya kaldı ki Galatasaray Göztepe hemen golü buldu?
0: Şimdi şöyle bir kere yani bir genel istatistikten bahsedeyim Demet. Yani tabii, takımlar gol attıktan 5 dakika sonra en kritik dönemi yaşıyorlar. O dönemde gol yiyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu. Belki o anlık bir mental bozulma oluşuyor, bir konsantrasyon bozulması olabilir, oluşuyor. Ama şunu söylemek de lazım, hani oyunun son 15 dakikası, o gol ve sonrasındaki bölümde de Galatasaray'da bir düşüş yaşandığını gözlemledik, onu söyleyelim. Okan Buruk müdahaleler yaparak onu yukarıya çekmeye çalıştı ama bu konuda çok da başarılı olduğunu söyleyemem. Zaten kendisi de itiraf etti son bölümü kötü oynadığını. Ama şunu söyleyelim, belki bir kazanım olarak da onu ekleyelim. Mesela Abdülkerim'in çıkıp Lemina'nın geçmesi stoper bölgesine, işte oyuncuların sol kanat sağ kanat değişimlerinin çok doğru yapılması, orta alandaki değişimler, yani bunlar da tabii Galatasaray'da sürekli oyuncuların beraber oynama alışkanlığının getirdiği bir avantaj. Onu da Galatasaray net bir şekilde kullanıyor. Onu da söyleyebilirim.
1: Peki Leao'yu da sorayım son olarak. Biraz zaten aslında bahsettiniz konuşmanızda ama tamamen takıma dahil olduktan sonra Okan Buruk'un planlamasında nasıl bir yer almasını bekliyorsunuz?
0: Şimdi öncelik tabii ki bir kanat oyuncusu. Rekabet orada artacak. Yani bak Leroy Sané de Dünya Kupası'ndan geldikten sonra henüz istenen düzeyde değil. Fizik güç olarak da, mücadele olarak da. Onun için de sonradan kullanıyor hoca onu. Şimdi orada çok ciddi bir rekabet başlayacak. Hem sağ kanatta hem sol kanatta Rafael Leao'nun gelişi çok özel.

0: bir durum. Yani çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz Demet. Yani çok kolay adam eksiltiyor. Son çizgiye çok rahat gidiyor. İçeriye çok kolay devriliyor. Hani dünya piyasasında, Dünya Kupası'nda da izledik. Dünya piyasasında çok özel yeri olan kanat oyuncularından biri. Evet. Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlayacak. Buradaki tek handikap kolay uyum sağlayacak mı? Oradaki en büyük avantajı da Osimhen. Hatta Osimhen telefon açmış. Gel evet, beraber oynayalım demiş. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Size rengarenk bir gün diliyorum.
0: Ben de sizlere rengarenk bir gün diliyorum. Güzel bir gün olsun.
1: Teşekkür ederiz. Haldun Domaç'la bağlantımızı bitirdik. Son olarak Leo'yu konuşmuştuk, hatırlarsınız. Rafael Leo'nun golleriyle ilk saatimize noktayı koyalım. Sonra saat başında buradayız.
2: Leo çekti sana. Leo sert vurdu Rafa Leo.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye!

Merkez pası aktardı. Şimdi Fofana ön açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için Rabiot hemen çevirdi.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bankız.

0: Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar basın Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
0: Reklam.
4: A Spor Radyo.
1: A Spor Radyo.
5: Victor Osimhen 63. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 65. dakikada Juan söyledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 7'ye çıkardı. İzmir ekibi ise 1 puanda kaldı. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 4. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek. Göztepe ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Galatasaray Göztepe karşılaşmasının ardından teknik direktörler Okan Buruk ve Stanimir Stoylov açıklamalarda bulundu. Okan Buruk daha iyi oynayan bir Galatasaray olacak ilerleyen günlerde dedi. Bakalım açıklamalara.
6: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor maalesef. Yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde

0: Bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay, ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor, ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var, ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Very tough game, very interesting game.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik, fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
1: Until now we don't have the coach from set pieces. This is make all the coaches.
3: Ekranda sıcak gelişmeler görüyorsunuz değerli izleyenler. Hemen alt kısımda bugün oynanacak olan Samsunspor Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemiyle ilgili bir bölüm var. Yabancı VAR görev alacak bu akşamki karşılaşmada. Hollandalı hakem Richard Martens bu mücadelede VAR'da olacak. Diğer konuysa Leao ile ilgili. Galatasaray'dan Leao'ya 4 yıllık kontrat. Leao için 38 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu yıllık 10 milyon euro kazanacak. Kapa'da bildirilecek. Bu transfer zaten gelmişti. Sonrasında dün oynanan karşılaşmada da tribünleri de selamladı. Eski dostlarıyla da buluştu. Bakalım onu Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde de izleyeceğiz zaten. Devam edelim. Tekrar Göztepe karşılaşmasına dönelim. Galatasaray'ın oynadığı. Oynanan bu karşılaşmanın ardından Taha Altıkardeş A-Spor mikrofonlarına konuştu.
4: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah. Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz. Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelen en

0: İyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
1: Tekrar Leao'ya dönelim. Az önce zaten kontrat detaylarından da bahsettik. Galatasaray artık sözleşmeyi imzaladı. 4 yıllık bir kontrat yapıldı. Dün gelmişti hatırlarsınız. Geliş görüntülerine bir bakalım. Çünkü havalimanında onu bir sürü Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarla sohbet de etti, açıklamalarda da bulundu. O görüntüleri hatırlayalım.
2: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Portekizli yıldızı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda Galatasaray taraftarı bekledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
3: Taraftarla tanıştığım için kardeşim mutluyum. Galatasaray taraftarlarına buraya geldikleri için çok müteşekkirim hepsine.
2: Victor Osimhen'le iyi arkadaş olduklarını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu Aston Villa'nın teklifini reddettiğini söyledi.
3: Evet, zaten iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyım. Evet, Haziran'dan beri başkan da başkan vekili de George da gerçekten çok bastırıyorlardı ve bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar ve şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanla bu sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı bekliyorum.
2: Yıldız futbolcu açıklamaların ardından sarı kırmızılılara üçlü çektirdi. Sarı kırmızılıların transfer için bonuslarla birlikte 45 milyon euro civarında bir bedel ödemesi, Leao'nunsa bonuslarla yıllık 12 milyon euro kazanması bekleniyor. 2019'dan bu yana Milan forması giyen Leao, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız Milan kariyerinde 291 maçta 80 gol ve 65 asist kaydetti.
1: Temsilcimiz Galatasaray birçok otoriteye göre Şampiyonlar Ligi'nin en zor kurallarından birini çekti. Peki şöyle rakiplere baktığımızda rakipler transfer dönemini nasıl geçirdi ve kendi liglerinde ilk haftalarına nasıl başladılar? Yakından bakalım.
4: Şampiyonlar Ligi'nin deneyimli ekiplerinden Galatasaray tarihinin en zorlu sınavlarından

0: Sarı kırmızılıların birinci torbadaki en ciddi rakiplerinden biri son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain. Fransız temsilcisi Luis Enrique yönetiminde son iki sezonda Avrupa futbolunun zirvesinde yer aldı. Ancak Paris ekibi lig aşamasında aynı üstünlüğü gösteremedi. Luis Enrique'nin öğrencileri son iki sezonda da lig aşamasını 4 galibiyetle tamamladı. Paris Saint-Germain kadrosunun büyük bölümünü korurken Magnus Agnius ve Ferran Torres gibi isimleri de kadrosuna kattı. Barcelona 2024 yazında göreve gelen Hansi Flick'le yeniden dünya futbolunun zirvesine çıktı. Alman teknik adam yönetiminde Katalanlar 2010'lardaki oyun gücünü sahaya koymaya başladı. Geçtiğimiz sezondan bu yana yeniden maçlarını Camp Nou'da oynayan Barcelona, hücum hattını Adeyemi ve Anthony Gordon gibi hızlı oyuncularla güçlendirdi. Katalanların en dikkat çekici transferi ise Rodri oldu. Barcelona 30 yaşındaki 6 numarayla birlikte İspanya milli takımının orta saha hattına sahip oldu. Premier Lig'in çıkıştaki ekiplerinden Aston Villa bu yaz kadrosunda büyük bir değişim yaşadı. Takımın iskeletinde yer alan Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rodgers ve Oli Watkins gibi önemli isimler ayrıldı. Aston Villa'nın orta sahasında da önemli bir eksik bulunuyor. Amadou Onana, çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre takımdan uzak kalacak. Buna karşın İngiliz ekibini turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri haline getiren ana faktör ise Unai Emery. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında hazırladığı özel maç planlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa, Premier Ligi de 4. sırada tamamlamıştı. İngiliz ekibinin bu yazki en dikkat çekici transferi ise Freiburg'dan gelen İsviçreli yıldız Manzambi oldu. Aston Villa bu transfer için 60 milyon euro ödedi. Portekiz futbolunun önemli ekiplerinden Sporting, Ruben Amorim döneminin ardından eski gücünü yeniden yakalamaya çalışıyor. Rui Borges yönetiminde 2024-25 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşan Yeşil Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Farioli'nin Porto'suyla rekabette zorlandı. Lisbon ekibi Jose Mourinho'nun Benfica'sını son anda geride bırakarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Sporting bu yaz kadrosunda da büyük bir değişime gitti. Osman Diomande, Morten Yulman ve Giovanni Cuenda gibi önemli isimler takımdan ayrıldı. Rodrigo Salazar, Nestori İran Kunda ve İbrahima Bağ gibi oyuncular ise kadroya katıldı. Hollanda temsilcisi Feyenoord, zorlu geçen 2025-26 sezonunun ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasına son anda kaldı. Rotterdam ekibi Robin van Persie'nin yerine başka tanıdık bir ismi göreve getirdi. Giovanni van Bronckhorst yıllar sonra kulübe geri döndü. 51 yaşındaki teknik adam 2016-17 sezonunda Feyenoord'la Eredivisie şampiyonluğu yaşamıştı. Feyenoord yeni sezon öncesinde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna karşılık 14 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Avrupa kupalarının deneyimli ekiplerinden Lille yeni sezona yeni bir teknik adamla başladı. Fransız ekibi Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti takımın başına getirdi. 37 yaşındaki genç teknik adam kariyerinin büyük bölümünde babasının yardımcılığını yaptı. Davide Ancelotti ilk kez geçtiğimiz sezon Brezilya ekibi Botafogo'da teknik direktör olarak görev yaptı. Lig 1 temsilcisi bu yaz kadrosunu milli oyuncumuz Başar Önal ve Dünya Kupası'nda dikkat çeken kaleci Orlando Hill ile güçlendirdi. Takımın genç yıldızı Ayub Buadi ise 95 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu. Stuttgart son yıllarda düzenli olarak Avrupa kupalarına katılan Alman ekiplerinden biri. Kırmızı Beyazlılar 2023'te göreve gelen Sebastian Hoeneß yönetiminde oyun ve sonuç istikrarını yakaladı. 43 yaşındaki teknik adam Alman futbol geleceğine uygun olarak oyununu pres üzerine kuruyor. Hoeneß, Stuttgart'ı güçlü bir sistem takımına dönüştürdü. Takımın en önemli silahı ise geçtiğimiz sezon 25 gol atarak Alman milli takımına kadar yükselen Deniz Undav. Stuttgart bu yaz kadrosunun büyük bölümünü korudu. Alman ekibi transferde toplam 55 milyon euro harcadı. Yunanistan futbolunun köklü ekiplerinden AEK, 1990'ların ardından zor yıllar geçirse de son 10 sezonda yeniden yükselişe geçti. Sarı siyahlılar son 10 yılda 3 kez lig şampiyon oldu. Son şampiyonluğun mimarı Marko Nikolic takımına farklı bir oyun kimliği kazandırdı. Sırp teknik adam kariyeri boyunca çoğunlukla Doğu Avrupa'da önemli başarılar elde etti. AEK'in kadrosunda da tanıdık isimler bulunuyor. Oleksandr Zubkov ve Domagoj Vida Yunan ekibinin öne çıkan oyuncuları arasında. Maçlarını 4 yıl önce açılan 30 bin kişilik yeni stadyumunda oynayan AEK'in temsilcimiz karşısında en büyük kozlarından birisi de güçlü atmosferi olacak.
1: Günün karşılaşmasıyla devam edelim. Fenerbahçe bu akşam Samsunspor'a konuk oluyor. Bu karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. İlk iki haftaya baktığımızda şu anda Fenerbahçe'nin 3, Samsunspor'un ise 4 puanı var. Bakalım bu akşam neler değişecek.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Lige Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi hafta içinde Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında da kazanarak Lyon galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolleri gereği mücadelede yer alamayacak. Samsunspor ise sezona Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk iki haftada 4 puan toplayan Kırmızı Beyazlılar 3. haftaya averajla 3. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Asumu, Muandil Maggi, Kolibali ve yeni transfer Oscar Olenschlager Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

0: Samsun Yeni 19 Mayıs stadında oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
1: Fenerbahçe'de Talişka konusuyla devam edelim değerli izleyenler. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım da yapmıştı Talişka, hatırlarsınız. Ve bugün oynanacak Samsun Spor karşılaşmasının da kamp kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de Anderson Talişka'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcuyu Samsun Spor maçının kamp kadrosuna dahil etmedi. Fenerbahçe bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezira ile herhangi bir bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlamıştı. Bu gelişme üzerine Talişka da sosyal medya hesaplarından yaptığı çarpıcı paylaşımda "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifade lerine yer vermişti. ...18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu. Biraz rakipleri yakından tanıyalım. Acaba onlar lige nasıl bir başlangıç yaptı ve transfer dönemini nasıl geçirdi? Az önce Galatasaray'a bakmıştık. Şimdi sırada Fenerbahçe var.
2: Fenerbahçe'nin rakiplerinden en başarılı takımı 6 kupa biri müzesinde bulunduran Liverpool. Fenerbahçe'nin tarihinde ilk kez karşılaşacağı İngiliz ekibi kaotik bir sezonu geride bıraktı. Transfer rekorları kırdığı yaz transfer döneminin ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan Premier Lig ekibi Arne Slot'la yollarını ayırdı. Takımın başına 3 yıldır Bournemouth'la harika işler çıkaran Andoni Iraola getirildi.
3: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3.
2: Uzun süredir kırmızılı formayı giyen Salah, Robertson, Konate gibi isimler takımdan ayrılırken transferde daha mütevazı bir strateji izlendi. Liverpool, Jeremy Jacket ve Victor Munoz gibi genç oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. En isimli transferleri ise Barcelona'dan gelen Ronald Araújo oldu. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü sırtlayan Hugo Ekitike'nin 2027 yılına dek forma giymesi beklenmezken, Iraola'nın gol umudu Alexander Isak olacak. Avrupa futbolunun üst düzey takımlarında en uzun süredir aynı teknik direktörle devam eden Atletico Madrid, bu sezon Devler Ligi'ne özel bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkent ekibi sahasında oynanacak Devler Ligi finalinde boy göstermek istiyor. Daha önce bu başarıyı iki kez gösteren Diego Simeone geçtiğimiz sezon yarı finalde elenmişti. Ancak Atletico için sezonu problemli başlatan noktalar da var. Takımdan ayrılmak isteyen Julen Alvarez taraftarlarca yoğun bir biçimde protesto edilirken, Simeone de takımdaki birçok oyuncunun Dünya Kupası'ndan geç dönmesinden şikayetçi. İspanyol temsilcisi Cristian Romero, Morten Hulmand ve Kangin Lee gibi oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Temsilcimizin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde de karşılaştığı ve müzesinde kupa 1 bulunduran takımlardan Aston Villa kabuk değişimi yaşıyor. Takımın iskeletinden Emiliano Martinez, Tielemans, Morgan Rogers ve Oli Watkins gibi önemli oyuncular ayrıldı. Ancak İngiliz ekibinin en büyük kozu Unai Emery yine dümenin başında. İspanyol teknik adam özellikle Avrupa kupalarında yaptığı özel maç planlarıyla tüm takımların kabusu haline gelmiş durumda. Premier Lig ekibi orta sahanın bel kemiği Amadou Onana'dan da çapraz bağ sakatlığı yüzünden uzun bir süre yararlanamayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa ligi de 4. sırada tamamlamıştı. Bordo Mavili ekibin yaz dönemindeki en büyük transferi ise Manzambi oldu. İsviçreli yıldız Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Sarı lacivertlerin bir diğer İspanyol rakibi Villarreal de geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. bitirdi. Müzik Ancak Sarı Denizaltılar için Şampiyonlar Ligi macerası aynı çizgide devam etmedi. Villarreal 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 8 maçta yalnızca 1 puan alarak Kayrat'la birlikte son sıralara demir atmıştı. La Liga temsilcisi bu performansın ardından teknik direktör Marcelinho ile yollarını ayırdı ve genç teknik adam Inigo Perez'i göreve getirdi. Perez ilk teknik adamlık deneyiminde geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile Konferans Ligi finali oynamıştı. Transfer dönemini fazla hareketli geçirmeyen Villarreal Anderlecht'ten Nathan Saliba'yı renklerine bağladı. Roma geçtiğimiz sezondan itibaren istikrarlı futbolu ve oyun anlayışıyla öne çıkıyor. Gasperini'nin her takımında ortaya koyduğu birebir yüksek baskılı oyunu, başkent temsilcisinde de takımın kimliği haline gelmiş durumda. İtalyan teknik adam Atalanta'da olduğu gibi 3-4-3 formasyonu üzerinden takımını dizayn ediyor. Roma'da özellikle Donnarumma skorer performansıyla öne çıkıyor. 9 numarada oynayan Hollandalı devre arasından itibaren takımın en önemli golcüsü haline geldi. Sarı kırmızılı ekip tarihinde ilk kez Fenerbahçe ile resmi bir maçta karşılaşacak. Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk genç ve dinamik kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'ni şampiyon tamamlayan turuncu siyahlılar Konferans Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmişti. Ukrayna temsilcisi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynayacak. Slavia Prag, Doğu Avrupa temsilcileri arasında UEFA organizasyonlarının en istikrarlı, en rekabetçi takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Çekya temsilcisini 2018 yılından bu yana Yindiri Trpišovski çalıştırıyor. Takımın başında 400'den fazla resmi maça çıkan 50 yaşındaki teknik adam 5 lig şampiyonluğu yaşadı. Çek çalıştırıcı döneminde Slavia 2 kez Avrupa Ligi'nde, bir kez de Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonu da zirvede tamamlayan başkent ekibi bu sezon 10 oyuncuyu kadrosuna katarken toplamda 29 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Çek ekibiyle Fenerbahçe 2021-22 sezonunda Konferans Ligi'nde, 2024-25 sezonunda da Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi LASK Linz geçtiğimiz sezon 61 yıl sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu. Bu başarıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan siyah beyazlar playoff turunda Celtic karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. LASK böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Dietmar Kühbauer bir yıl aşkın sürede yalnızca 3 maç kaybetti. Fenerbahçe sezon başında hazırlık karşılaşmasında LASK'ı 2-1 mağlup etti.
1: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlarda da transfer gündeminden bahsedeceğiz. Orta sahaya bir takviye yapmak istiyor Beşiktaş ve listeye Matar Sar eklendi.
0: Beşiktaş orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazların listesine eklediği isimlerden biri de Pap Matar Sar. Tottenham forması giyen Senegalli orta saha için yoklama yapılırken bu bölgeye yapılacak transfer için önemli bir bütçe ayrıldı. Görüşmeleri Beşiktaş adına futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf sürdürüyor. Tottenham'ın Sar için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş cephesi oyuncunun ve İngiliz kulübünün şartlarını yakından takip ediyor. Pap Matar Sar, Tottenham yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Senegalli orta saha için teklif yapan kulüpler arasında Monaco ve Nottingham Forest'ta bulunuyor. Nottingham Forest cephesi oyuncuyu transfer konusunda ikna edebilecek mali güce sahip olduğuna inanıyor. 23 yaşındaki Pap Matar Sar'ın Londra ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke transfere dair açıklamalarda bulundu.
4: Biz istediği rakamı verdik kendisine.
5: Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un gündemine dair konuştu. HT Spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Teknik Direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi. Tekke'nin istifasına yönelik konuşan Doğan, Fatih Hoca Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her halükarda yenilmiş olduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı bir anlık bir karar verdi. Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz.

0: Konferans ligindeki hedeflerinden söz eden Ertuğrul Doğan, çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz konferans liginde zirve. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz şeklinde konuştu. Yapılacak golcü takviyesiyle ilgili ipuçları veren Trabzonspor Başkanı, hocamız Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa genç oyuncu olacakmış gibi duruyor ifadelerine yer verdi. Başarı için birlik, beraberlik vurgusu yapan Ertuğrul Doğan, hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine tüm kalbimle inanıyorum dedi.
1: Yaşasın hafta sonu programına bir Teams bağlantısıyla devam ediyoruz. Bugün Salim Manav bizlerle birlikte, ikinci saat dilimimizde Salim'le birlikte gündemi konuşacağız. Salim, hoş geldin. İyi hafta sonları, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Mutlu hafta sonları diliyorum Demet. İyiyim, teşekkürler. Bilindiği üzere bir tatil planı vardı. Bugünkü rotamda Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde.
1: Güzel.
2: Sağ tarafında da bahçelik alanlar var. Teyzem misafir etti sağ olsun. Bayağı bir gezdik.
1: Güzel.
2: Ege turundan sonra, Kıbrıs turundan sonra tekrardan doğduğumuz yerlerdeyiz.
1: İyi tatiller dilerim tekrar sana. O yüzden o zaman tatil teşekkür arası ederim. Bir iş şu an senin için ayrıca.
2: Evet.
1: Peki
2: şöyle söylemek gerekiyor. Yani biz sonuçta gazeteciyiz. Gazeteci tabii. Olduğumuz için gazeteci için dün 24 saat, hafta 7 gün ve bu süreçte transfer döneminde de denk gelince haberlerimizi paylaşıyoruz, bağlantılarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin için.
1: Peki o zaman Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup etti dün akşam. Genel iki takımla ilgili 3. hafta itibariyle oyun planları ve yeni transferlerle beraber takımları nasıl gördün? Maçın ardından genel bir değerlendirmeyle başlayalım.
2: Öncelikle bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Galatasaray dün evinde Göztepe'yi mağlup etti. Geçtiğimiz hafta İzmir'de Göztepe takımını Gençler Birliği maçında canlı izleme imkanı bulmuştum. Bu kadar direneceklerini tahmin etmiyordum. Çünkü geçtiğimiz hafta Gençler Birliği karşısında kötü bir Göztepe vardı. Dünkü maça gelecek olursam, dünkü maçta Galatasaray zaman zaman zorlandı ama 3 puan aldı. Erzurum deplasmanında olduğu gibi yine sahneye Victor Osimhen çıktı. Victor Osimhen Galatasaray'ın şu anda, geçtiğimiz yılda bunu sıklıkla paylaşmıştım, %60'ı %70'i demek. Özellikle de Rafael Leao'nun gelişiyle birlikte ben Victor Osimhen'in gollerine devam edeceğini düşünüyorum. Hem sosyal hayatta çok iyi bir arkadaşlıkları var, hem de saha içerisinde Victor Osimhen'in izlediği bir kanat, istediği bir kanat oyuncusu Rafael Leao. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Galatasaray'da takviyeler yapılması gerekiyor. Özellikle de orta saha bölgesine takviye yapılması gerekiyor. Dünkü maçta da bunu net bir şekilde gördük. Bunu lig maçı için söylemiyorum. Lig maçından ziyade özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüzde, Şampiyonlar Ligi maçlarında orta sahanızın, ikinci bölgenizin güçlü olması gerekiyor. Direniş sergilemesi gerekiyor. Yeni transfer Batrakov sonradan oyuna girdi dünkü maçta.
1: Evet, nasıl buldun Batrakov'u?
2: Olumlu izler bıraktı. Özellikle de Batrakov transferinden önce de ifade etmiştim. Demek Batrakov önemli bir oyuncu, önemli bir yetenek. Ancak Rusya Ligi'nin kapalı bir lig olması sebebiyle Avrupa maçlarında oynayamadı. Fakat referanslar olumluydu. Benim için de bu transferdeki en önemli referans Batrakov'u Galatasaray'dan önce Paris Saint Germain istedi. Paris Saint Germain futbol direktörü Luis Campos'un ısrarla istediği bir isimdi. Bence burada önemli referans Luis Campos. Çünkü Luis Campos'un hem Paris Saint Germain'de hem de Lille'de transfer anlamında ve şampiyonluklar anlamında neler yaptığını biliyoruz. Bundan dolayı bence olumlu izler bıraktı. Zamana ihtiyacı var. Çok genç bir yaşta ülkesinden dışarı çıkıyor. Yani zamanla tecrübe kazanacak. Ancak bendeki izlerimler olumlu.
1: Peki orta sahaya genel olarak baktığımızda, şimdi Ugo Çukwu geldi ama belli ki onu biraz daha kulübede hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor Okan Buruk. Peki Batrakov için ne diyebiliriz? Daha hazır duruma geldiğinde acaba 11 oyuncusu olarak planlanmış bir isim mi sence?

0: Yoksa yani oraya bir takviye daha bekliyor musun?
1: Yani Batrakov bir ilk 11 oyuncusu olur. Hı. Özellikle de Batrakov transferindeki en önemli detay şu. Batrakov'a ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Umarım, ben bunu hep böyle futbolcular için söylerim, Uğurcan Çakır geldiğinde de söylemiştim, umarım bonservis bedelinin altında ezilmez. Hı. Uğurcan Çakır bu bedelin altında ezilmedi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın en önemli oyuncularından birisi oldu. Galatasaray'ın yani hücuma yönelik orta saha değil de direkt 6-6.5-8 numara oyuncu profiline ihtiyacı var. Çünkü geçtiğimiz yıl net bir şekilde gördük. Geçtiğimiz sezon özellikle de birkaç deplasmanda Şampiyonlar Ligi arenasında orta sahada Galatasaray takımı sıkıntı yaşadı Demet. Bunu sen de evet, fark ettin. İzleyenlerimiz de fark etti. Çünkü Şampiyonlar Ligi arenasında orta sahanızın özellikle de 6 numaranızın, 8 numaranızın çok güçlü olması gerekiyor. Kreatif oyuncular olması gerekiyor. Dikine oynamaları gerekiyor. Gabriel Sara dünkü maçta iyi bir performans ortaya koydu ama ben o ilk geldiğinde Gabriel Sara bir sakatlık sürecine kadar performansı vardı. O performansını hala bulamadım. Yani izlerken bulamadım. Özlediğimi de söyleyeyim. Kendini geliştirdi. Ciddi katkılar sağladı. Yani orada 6 numara pozisyonuna bir takviye lazım. Lemina'nın durumuna göre de orada bir takviye gerçekleşecek. Stoper hattında Yusuf Akçiçek. Evet. Yusuf Akçiçek Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu. Yaz transfer dönemi boyunca dün ailesi stadyumda maçı takip etti. Ben bu transferin buradan döneceğini düşünmüyorum. Galatasaray Yusuf Akçiçek transferi için de kulübü El Hilal'le büyük ölçüde anlaştı. Hı. Oyuncuyla da kişisel şartlarda anlaştı. Ancak El Hilal'in o pozisyona transfer yapması gerekiyor. Yusuf Akçiçek transferi şu açıdan da önemli. Kaçırılmasın. Yusuf Akçiçek Galatasaray ve Fenerbahçe altyapısında forma giydi. Yani ülkemizde altyapıda yetişen bir oyuncu. Bu ne demek? Şampiyonlar Ligi'nde artı bir demek. Yani bir puanı cebe koydun. Bu noktada önemli bir transfer. Bunu söyleyebilirim. Yani hayırlı olsun dememe az kaldı bu transferle alakalı.
0: Şimdi az önce Lemina'dan bahsederken Lemina'nın durumuna göre diye altını çizdin. Son günlerde hatta evet, son haftalarda takımdan ayrılabilir deniyordu ki Torreira için de aynı şey söyleniyordu. Bu iki oyuncu için evet, bu konuları biraz daha açabilir miyiz? Yeni bir bilgi var mı? Tabii yoksa ki bu oyuncuların kalacağını mı düşünüyorsun?
1: Yani normal şartlarda şu an transfer yapılmazsa o pozisyona Lemina kalacak, evet, Torreira kalacak. Torreira ile alakalı iki hafta önceki yayınımda ifade etmiştim. Torreira ile alakalı şunu söyleyebilirim. Basını takip ediyorsun. Hem ulusal basını hem de uluslararası basını. Torreira ile alakalı transfer dönemi gündeme geldiğinde devamlı haberler yapılıyor. Ben ne yazık ki bu haberlerin Torreira'dan bağımsız menajerinin haber menajer yaptırması bir haber olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani her dönem bu haberler yapılıyor. Evet, ne yazık doğru ki bu futbolcuya zarar verir. Futbolcuyla birlikte futbolcuyu kabullenen taraflara duygusal anlamda zarar
0: ama
1: verir.
0: Ama bu dediğin çünkü üzere Torreira tekrar eden bir şey. Oyuncu yani buna engel olamaz mı?
1: Yani aralarındaki ilişkileri bilmiyorum. Mesela yani bazı menajerler futbolcularla iletişimlerinde abi kardeş gibi çok evet, etkililer. Evet. Yani buradaki ben oradaki ilişkinin boyutunu bilmiyorum. Sadece dışarıdan pilot kamera açısında da baktığımda hı-hı, olaya ara transfer döneminde yaz transfer döneminde ya da bu transfer dönemlerine 15 gün kala 20 gün kala ve hep ilk haberin çıkış noktasına baktığımızda Güney Amerika kaynaklı çıkıyor bu haberler. Hı. Sen de takip ediyorsun. Yani ben burada düşüncem bu. Niyet okuyuculuğu yapmıyorum ama düşüncem bu. Çünkü Torreira Galatasaray için büyük bir değerdir. 4 yıl üst üste elde edilen şampiyonlukların mimarlarından birisidir. Saha içerisinde orta sahada bir lider olmuştur. Ve o dönem 6 milyon euroya transfer edildi. 6 milyon euro düşündüğümüz zaman o dönemki transfer sürecini fayda maliyeti düşündüğümüzde çok ciddi katkılar sağlamıştır. Ama bu olaylar sen mesela empati yap. Galatasaray taraftarısın. Takımın en önemli oyuncularından birisi. Devamlı bu haberler çıkıyor. Hı hı. Ve insanlar bizlere soruyor.
0: Tabii.
1: Ne olacak abi, ayrılacak mı? Yani ister istemez bir üzüntü oluyor. Hı hı. Benim düşüncem bu. Niyet okuyuculuğu yapmıyorum, altını çiziyorum. Takımda da kalacağı düşüncesindeyim. Takımda peki kalacaktır. Lemina'nın durumuna gelecek olursam yani burada bilindiği üzere bir kontrol

0: Kontenjan olayı var. Biraz Türkiye Kupası için ek kontenjan açıldı. Burada nasıl şekillenir olaylar kestirmek zor. Ama transfer yapılmadan Lemina ile ilgili bir aksiyon alınmaz.
1: Peki Galatasaray ile ilgili son bir sorum daha var. Şöyle 3 hafta
0: Tabii
1: oynanan
0: ki.
1: karşılaşmalara baktığında sence oyun anlamında Galatasaray'ın en çok geliştirmesi gereken noktası hangisi? Gözüne çarpan en zayıf bölge de
0: Yani
1: olabilir.
0: en önemli gücü Victor Osimhen.
1: Evet.
0: Yüksek şiddetli baskı.
1: Hı.
0: Victor Osimhen'in yüksek şiddetli baskısını düşünelim. Erzurum deplasmanında çok önemli işlere imza attı. Gol attı. Yunus Akgün'ü attırdı. Dünkü maçta yine aynı şekilde. Galatasaray'ın geliştirmesi gereken özellik Victor Osimhen'siz oyunu öğrenmesi gerekiyor.
1: Peki tamam Fenerbahçe.
0: Geliştirmesi gereken özellik bu. Bir de
1: Peki.
0: savunma hattında zaaflar oluyor. Onlara da önlem alınmalı.
1: Fenerbahçe'ye geçelim o halde. Fenerbahçe'de bugün Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. 21.30'da başlayacak
0: Evet.
1: bu mücadele. Birazdan Talisca konusuyla ilgili de bilgi almak istiyorum senden ama genel olarak bu akşamki karşılaşmadan öncelikle bir beklentini, iki takımın durumunu nasıl değerlendirdiğini öğrenelim.
0: Samsunspor kadrosunda büyük bir rotasyon oldu. Ayrılan oyuncular
1: Hı
0: oldu.
1: hı.
0: Yerlerine yeni gelen oyuncular oldu. Güzel bir maç bekliyorum. Samsun'da özellikle de Samsun futbol şehri olan bir ülkemizin önemli şehirlerinden birisi. Samsun bir futbol şehridir. Güzel bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Burada şu olabilir. Bilindiği üzere Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşılaştı.
1: Evet.
0: Yorgunluk derecesi yüksek bir maç oynadı. Bundan dolayı yorgunluk olabilir ama ben yine Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Güzel ve keyifli bir maç bizi bekliyor. Talisca ile ilgili de El Cezire ülkemizden birçok oyuncuyu transfer etti. Son olarak Göztepe'den Deniz'i transfer etmişti.
1: Hı hı.
0: Daha önce Ersin Destanoğlu da transfer oldu. Birçok tanıdığımız oyuncu var. El Cezire'de şu anda o transfer son aşamada zaten Talisca maç kadrosunda yer almıyor.
1: Evet.
0: Düşündüğümde şunu söyleyebilirim. El Cezire, Arap Yarımadası, Suudi
1: Hı
0: Arabistan'ı
1: hı.
0: düşündüğümüzde Oktay'ı yüksek bonservis bedeli ödeyebiliyorlar. Daha önceden zaten o ülkede Talisca'nın önemli bir tecrübesi var. El Nasır'da oynamıştı. El Nasır'ın en iyi dönemlerinde oynamıştı. Yani burada düşündüğümde bence Fenerbahçe en doğru olanı yaptı. Çünkü hücum hattını düşünüyoruz. Vedat Muriç var, Lukaku var. Bu iki isim çok çok önemli isimler. Lukaku tam %100 hazır Lukaku. Süper Lig için çok önemli bir güç. Şampiyonlar Ligi için tecrübesi yeter. Burada bence doğru olan yapıldı. Çünkü Talisca bunu ayrıldığı için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Daha önce de ifade ettim. Talisca ne tam bir 10 numara şu anki pozisyonuyla ne de tam bir santrafor. Bunu söyleyebilirim.
1: Oyuncu
0: Yani
1: ama
0: Talisca'nın
1: şimdi doğru
0: ayrılış
1: bir karar olduğunu söylüyorsun ama oyuncu belli ki gitmek istemiyor. Yani son yaptığı paylaşımda görmüşsündür.
0: Evet.
1: Ya buna sence bir
0: Yani maç
1: çözüm
0: kadrosuna
1: bulunabilir mi
0: alınmadı.
1: bilmiyorum. Evet maç kadrosuna da alınmadı.
0: Evet, altta zaten direkt Talisca'nın duygusal bir yazısı ekrana geldi. Yani biraz yani duygusal futbolcular çok duygusal. Özellikle de Brezilyalı oyuncular, Afrikalı oyuncular duygusal yoğunluğu yüksek oyuncular ama yapacak bir şey
1: Peki
0: yok
1: sezon
0: burada.
1: başladığından beri baktığımızda en yüksek skor katkısını veren isim olması biraz taraftarı sence tedirgin eden bir durum mu Talisca'nın da yollar ayrılırsa eğer skor anlamında?
0: Tamam hemen söyleyelim. Talisca'nın attığı gollere bakalım. Uzaktan şutlar. Birebir de şutlar. Geçtiğimiz yıla gidelim. Icardi'nin sakatlık dönüşü attığı goller. Golcülük becerisinden dolayı. Bütün oyunda var mı bu oyuncular? Bütün oyun yani oyunun bütün 90 dakikasında tam net bir şekilde var mı? Soruyorum.
1: Yok.
0: Tam yok yani. Yok. Yani burada 90 dakikanın bütününü düşünmek lazım. Ben Asensio'ya daha fazla şans tanınması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin önünde Asensio gibi bir cevher var. Üstüne basa basa söylüyorum Demet. Asensio Emery ile birlikte Aston Villa'da kendini bulmuştur. Kendisine yeni bir pozisyon oluşturmuştur. 8,5 numara. Fenerbahçe'nin de en önemli hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çok çok önemli bir gücüdür. Talisca saygı duyuyorum. Ancak teknik direktör İsmail Hoca da direkt ekibiyle birlikte taraftarlar da bizim gibi düşünenler de 90 dakika bütününe bakar.
1: Peki bu akşam...
0: Çünkü artık modern futbol bunu, yani modern futbol artık bunu size oynamayı nasıl diyelim emrediyor diyebiliriz yani emrediyor. Yani modern futbol bunu zorunlu kılıyor.
1: Peki bu akşam biraz 11 üzerine konuşalım istersen. Şöyle Lyon karşılaşmasını düşünürsek tabii Kerem Aktürkoğlu'nun olmayışı, Marco Asensio'nun yine olmayışı. Acaba İsmail Kartal'ı nasıl bir 11'e itecek? Çünkü Lyon karşılaşmasında Guendouzi, Kante, sonrasında İsmail iyi bir üçlü olmuştu. Oğuz'un performansı yine çok beğenildi. Evet. Senin nasıl bir beklentin var?
0: Yani Oğuz bu deplasmanda değerlendirilebilir. Sebebi şu, Samsunspor'un geçtiğimiz yılki oyununu düşündüğümüzde Samsunspor gibi birkaç Anadolu takımı hücum futbolunu sergiliyordu. Hücum futbolu sergileyen takımlara karşı açık alanda Oğuz'un etkili olacağını düşünüyorum. Yani Oğuz akşamki maçta şans bulursa açık alanda etkili olabilir.
1: Peki orta saha için?
0: Birkaç... Yani orta sahada Kante, Guendouzi çok iyi ikili oldular. İsmail çok çok önemli bir oyuncu. İsmail'e de transfer döneminde gelen teklifler vardı ancak şu aşamada ayrılığa izin verilmedi. Benim düşüncem şöyle ki Kante ve Guendouzi çok iyi kesici. Ama İsmail'in dikine özellikle de bir 8 numara gibi geçtiğimiz yılki maçları hatırlayalım. İlk futbola başladığında zaten hücum oyuncusuydu. Bundan dolayı da bir artısı var. İsmail özellikle de ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde daha çok katkı sağlar ama Kante ve Guendouzi yani tabir yerindeyse kapı gibiler. Geçit yok diyor.
1: Peki ileride Vedat Muriç'i bekliyoruz ama Lukaku'nun da durumunu düşününce acaba artık odaya yavaş yavaş 11'de başlar mı? Ya da bu akşam bekler misin?
0: Yani bence Lukaku 11'de olursa beni şaşırtmaz. Muhtemelen 11'lere de göz atmadım. Sizdeki nasıl bilmiyorum. Muhtemelen 11'lere göz atmadım ancak Lukaku'nun da yavaş yavaş dakikalarının artması gerekiyor. Çünkü ben Lukaku'yu canlı olarak ilk Lyon maçında izlemiştim. Sonradan oyuna girmişti İstanbul'daki maçta.
1: Evet.
0: Gayet iyi bir görüntü çizdi. Lukaku'nun yani Lukaku'yu anlatmaya gerek yok. Lukaku yaşamış olduğu kötü sakatlıklar var ama şu an dünya futbolunda transfer marka girdiğimizde en çok bonservis bedeli ödenen oyunculardan birisi. Ve stoperler için de korkulu bir rüya. Özellikle de ülkemizdeki stoperlerin Lukaku eşleşmesinde Allah yardımcılar olsun diyelim.
1: Evet ya son oynanan karşılaşmaları ben de hatırladığımda gerçekten rakip takımın savunma oyuncusunun arkasında kaldığı an topu bile göremeyecek derecede bir fizik gücüne sahip bir oyuncu var önünde. Gerçekten dediğine de katılıyorum. Bu arada muhtemeli de arkadaşlarımız ekrana vermiş. Onu da size aktarayım. Ederson'u kalede bekliyoruz. Archie Brown, Ake Şikrinyar, Semedo. Orta sahada İsmail Kante, Guendouzi. Solda Oğuz, sağda Greenwood. İleri uçta da Muriç'i bekliyoruz. Yani beklenen 11 bu şekilde.
0: Beklenen 11 bu şekilde. Oğuz ilk 11'de yer alıyor. Özellikle de Samsunspor'un oyun formatını düşündüğümüzde Oğuz Aydın açık alanlar bulabilir. Oğuz Aydın da kendini buldu İsmail Hoca ile birlikte. Yani İsmail Hoca'nın dokunduğu oyunculardan birisi. Alanya Spor'da bu çıkışı o dönem Fatih Hoca ile birlikte yapmıştı. Fatih Tekke ile birlikte iyi bir çıkışa imza atmıştı. Daha öncesinde uzun yıllardır takip ettiğim bir profil Buca Spor, Alanya Spor ve ardından Fenerbahçe. Şans bulduğunda ben etkili olacağını düşünüyorum demiş.
1: Peki Salim çok teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık, hoşça kal ve iyi tatiller tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Hem sana hem de editör ekibe, Mustafa İnci'ye, tüm ekibe selamlar, saygılar. Osmaniye Bahçeli'den.
1: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Değerli izleyenler bağlantımızı noktalıyoruz. Salim Manav'a tekrar teşekkür ederim. Ve bu bağlantıyla birlikte Yaşasın Hafta Sonu programının bugünlük sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Smoking bizim işimiz.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
0: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüş.

0: Mutlu pazarlar efendim. Türk futbolunun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Kemal Belgin'le birlikte sizlere son derece keyifli bir program daha hazırladık. Bugün çok özel konular var. Eminiz hem geçmişi hatırlayanlar için güzel bir anı, hem de o günü bilmeyenler için önemli bilgiler olacak. Ama bazı şeyler belki de ilk kez gün yüzüne çıkacak. Bugün çok özel konulardan bahsedeceğiz. Sevgili Kemal Belgin de bizzat tanık olduğu çok özel, çok güzel bilgileri bizimle paylaşacak. Evet, dop dolu bir program. Dolayısıyla şöyle keyiflice sırtınızı yaslayın koltuğunuza ve programı izlemeye başlayın deriz. Unutulmaz anlarla başlayalım efendim. Efendim, sizleri 1970 yılının sonbaharına götüreceğiz. 2 Mayı ve Euro 1972 elemeleri. Türk Milli Futbol Takımı o zamanki adıyla Batı Almanya ile karşılaşacak. Batı Almanya takımı da öyle böyle bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu şöyle söyleyeyim size. Mayer var, Beckenbauer var,
1: Fox
0: var. Over o ne şey var değil mi?
1: Fox var.
0: Overath var. Berti Fox var falan.
1: Yani yok.
0: yok takımda. Öyle bir takım ve bir süre sonra zaten Netzer'de kadroya dahil olunca o takım hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu oluyor değil
1: zaten
0: mi Kemal abi?
1: Bu maçtan önce de dünya üçüncüsü. Almanya.
0: Dünya üçüncüsü o
1: dünya
0: sırada.
1: Kupasında
0: ama yani yıldızlar topluluğu bir takım. O maça götüreceğiz çünkü çok özel bir maç ve son derece ilginç şeylere sahne oluyor. O maçın yıldızı, tarihe geçen ismi Kamran Yavuz. Kamran Yavuz'u mutlaka futbol severler hatırlayacaklardır. Eskişehirspor'un unutulmaz döneminin son derece önemli futbolcusu. Ve Sepp Maier'e, hani kaleci denince akla gelen futbol tarihinin 2-3 isminden biri Sepp Maier'e attığı golle Türk futbolunda özel bir yer ediniyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sepp Maier diyor ki Türkler bana gol atsın kafamı kazıtırım diyor. böyle bir şey. Şimdi bu maç o maç değerli izleyenler. O maçtan görüntüler bunlar. 17 Ekim 1970 tarihindeki 1. tur 8. grup maçının görüntüleri, Türkiye Batı Almanya maçının görüntüleri ve şimdi Kamuran Yavuz'un anılarından da bir yandan o grafikleri de rica edeyim sevgili Ercan ekrana getirsin bakalım. Diyor ki antrenörümüz Sabri Kiraz diyor.
1: Bir dakika, burada bir saniye durursun. Evet. İnternette bazı bilgisiz cahiller burada teknik direktörün Cihat Arman bilmem kim falan olduğunu yazmışlar. Bunu bir an evvel düzeltin, halkı yanıltıyorsunuz ha. Bu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz'dır. Sonra yine anlatacağım. Devam tamam. Et abi.
0: Biraz ağır aksak fakat çok sakin bir adamdı diyor Sabri Kiraz. Kamuran Yavuz. Ve diyor ki bu sakinliği takıma da olumlu yansımıştı. Öyle bir havayla çıktık ki maça. Yani 6-0 kaybetsek ne olur? Biz futbol oynamaya çalışalım düşüncesi vardı. Zaten herkes kaç gol yiyeceğimizi tartışıyordu. İlk dakikada 1-0, 25'te 3 olur, 5-0 biterse iyidir diye senaryolar konuşulmuştu. Yani gazeteler falan yazıyor, herkes böyle konuşuyor. Durum bu. Böyle bir maçta çıkıyor.

0: yani Türk milli takımı. Türk milli takımı da ama çok enteresan. Şöyle yani Cemil falan 45 dakika oynamış
1: Cemil
0: mesela
1: bir devre
0: maçta.
1: oynadı.
0: Türk milli takımı da fena takım değil.
2: Tabii.
0: İyi takım o dönemin şartlarında. Örneğin bizim geçen hafta konusunu işlediğimiz Büyük Mehmet yedek o takımda
1: Tabii.
0: oynayamıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Ama işte Almanlar diyorum ya, Almanlar Sabek, Bertie Fox, Weber, Beckenbauer, Overath, Müller, kalede de Maier. Böyle bir takım.
1: Tabii.
0: Yani sayınca hani
1: Müthiş.
0: tamam bilmiyoruz ama futbol tarihinde hani canlı seyredemedik tabii ki. Ama futbol tarihinde akla gelebilecek bütün süper yıldızları bir arada barındırdığını görüyoruz şuradan. He, gelelim golün hikayesine, sonra da pası Kemal abiye atacağım. Tekrar Kamuran Yavuz'un ağzından dinleyelim. Metin Kurt sağdan bir orta yaptı. Almanlar çıkardılar, top ayağıma geldi. Fox ve birkaç Alman oyuncu daha çevremde, topu çekerek birkaç kişiye ekarte ettim ve yayın üstüne geldim. Ne yapacağım diye bakınırken Maier'le karşı karşıya olduğumu fark ettim. Benim geldiğimi anlamış ve açıyı kapatmak için kaleden çıkmıştı. Tek şansım vardı. Vurdum ve top ağlara gitti. Golü attıktan sonra şöyle bir sessizlik oldu diyor, bir dakikaya yakın. Golü attım, sevinçten zıplıyorum ama şaşkınlıktan kimse yanıma gelmiyor. 20-25 saniye sonra Sanlı ve Ziya gelebildi diye anlatmış. Yani o derece sürpriz bir gol. Evet Kemal abi.
1: Şimdi Sabri Hoca bir kere, Sabri Kiraz teknik direktör. Onu
0: Evet.
1: bir kere düzeltsin herkes. Yanlış bilgilerle insanları kandırmayın.
0: Bir kirli bilgi var
1: Ha, kirli
0: internette.
1: bilgi var. Sabri Hocam çok ağır konuşan, hatta bazı anlatması gereken şeyleri de şöyle anlayacaksın bunu. Diyor ki bas sağdan git. Sabri Hocam böyle bir şey, hatta rivayet edilir, ben rastlamadım, Takunya ile taktik verirmiş. Takunyalar vardı ya eskiden soyunma odasında. Takunyalarla taktik verir filan diye. Belki bu bir espridir, hani çok ağır konuştuğu, işaretlerle anlatmaya çalıştığı için. Bu maçın teknik direktörü odur. Sevgili Kamuran'ın o nefis golüyle 1-0 öne geçtikten sonra Müller'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1-1'e yakalandık, maçı 1-1 bitirdik.
0: Mesela Kamuran Yavuz diyor ki inansak 2-3'ü de yapacak fırsatı yakaladık ama hani biz değil galibiyet alabilmek, berabere
1: Tabii,
0: kalabileceğimizi bile, ona bile
1: dünya
0: inanamıyorduk diyor.
1: üçüncüsü Almanya gelmiş. Bir de üstelik ne Almanya yani. Bizim takımda Ali Göztepe'li rahmetli, rahmetli Ergün Galatasaraylı, Muzaffer Allah selamet ver Galatasaraylı, Ercan rahmetli oldu Fenerli, Alparslan, Kamuran, Ziya, Sanlı orta saha. Hepsi sağ. Allah selamet versin. Metin Kurt rahmetli oldu. Cemil ilk devre oynuyor, sonra bizim Yaşar giriyor Fenerbahçeli yerine. Solda da Ender Konca.
0: O da çok iyi oynamış derler o maçı.
1: Şimdi Ender Konca ile ilgili başka bir program yapalım.
0: Yapalım,
1: Ha,
0: yapalım.
1: o önemlidir yani. Ve biz bu maçı 1-1 berabere bitirdik. Çok büyük sansasyon oldu Avrupa'da, hatta dünyada. Alman milli takımı kendi sahasında, Köln'de, kendi seyircisi önünde Türklerle 1-1 kaldı, bir de maçı kurtardı. Laflar böyle hani, 1-0
0: Değil
1: mağluplar
0: mi?
1: çünkü, evet. Bu Türk futbol tarihine yazılmış önemli bir maçtır.
0: Ya unutulmaz bir andır değil mi? O
1: Ama
0: golün atılması.
1: ne yazık ki.
0: Kazıttı mı saçlarını Maier?
1: Onu takip etmedim.
0: Kazıtmamış. Öyle diyorlar.
1: Bizim de gazetecilik, spor yazarlığı yıllarımızın ikinci senesi, öyle diyelim. Yeni İstanbul'dayım o zaman. Yeni İstanbul ne diye soracak olacaksın. Bu uzanlar var ya şimdi, tüydü hani.
0: Evet.
1: Onlar satın almıştı. Biz Günaydın'dan 5 kişiyi transfer ettiler. Akşamdan işte sevgili Doğan Koloğlu spor müdürü, Mehmet Luma, Turgut, Arap Turgut, ondan sonra Aydın filan. Oradan da Talay abi, Allah selamet versin. Böyle bir 12-13 kişilik dev bir spor servisi kurmuşlardı. Gerçi ömrü bir sene sürdü de. Paralarımızı filan da alamadık. Ya bizim paraları meğersem yurt dışına götürmüşler ya. Haberimiz yok, oradan öğreniyoruz. Neyse. Orada haberi alıyoruz, yazıyoruz, takip ediyoruz. Filmi geldi, oynatıyoruz filan.
0: Radyodan verilmiş galiba
1: tabii,
0: maç.
1: Tabii tabii. Ve biz öyle bir ülkeyiz ki. Bak sevgili Ender. Şu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz bu maçın

0: biraz evvel sen özetini vermişsin. Hangi taktikle, hangi oyun düzeniyle oynamayı düşündüğünü oyuncularına anlatıyor. Sonra da bana anlattı Türkiye'ye geldikten sonra. Ve biz bu Sabri Kiraz'ı bu maçtan sonra görevden aldık.
1: Allah Allah.
0: Evet vatandaş. Yerine o da sevgili abim rahmetli Cihat Arman'ı getirdik.
2: Oo, ilginçmiş.
0: Yani işleri karıştırıyorsunuz.
1: Şöyle bir başarıdan sonra.
0: Evet, şöyle işleri karıştırıyorsunuz. Cihat Arman var ama bu maçın rövanşında var. İstanbul'da bu maçın rövanşı galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı, hı. Sonuç Türkiye 0, Almanya 3. Yani o önemli taktikle Köln'de bir berabere kalan teknik direktörü yolluyoruz. Rövanşında sevgili Cihat abi teknik direktör yapıyoruz ve maçı Almanlara 3-0 kaybediyoruz. Yani bence bu maçın bende bıraktığı en önemli izlerden biri budur. Neden peki. De Sabri Kiraz gibi adamı bulmuşum. Bugüne, o güne kadar Türkiye'ye birçok futbolcu bulmuş, üretmiş, getirmiş büyük takımlara. Almanya'da bir ne diye abi Cihat abiyi getirip de Cihat abiyi de kurban ettik.
2: Anladım.
0: Anladın mı? Bu çok önemli bir şeydir. Bir de penaltıdan yedik golü. Doğru. Bak ben onu unutmuştum.
1: Ondan ve sonra çok ilginç. Orada da 20 bine yakın Türk var. Tabii. Düşünseniz o zaman Türklerin orada yaşadığı tabii, mutluluğu.
0: Tabii. Yeni daha 15
1: futbol tarihimizin olmuş. Futbol tarihimizin en önemli mücadelelerinden biri. Köln'deki
0: bak, maçı yazana bak milliyette.
1: Müngelsdorfer stadında
0: Kahraman Batçuk Sevik maçı yazıyor. Yazısı maç var. Yazısı Namık abi rahmetli.
1: Kahraman Batçum da evet maç yazısı.
0: Kritik yazıyor maçın tenkidini yazıyor Namık abi yani. Köln'den yazıyor. Yani bu milliyet bu. O zamanın evet. Milliyeti.
1: Evet. Beraberliğe üzüldüğümüz bir maç. Evet. Ve Kamuran Yavuz'un o unutulmaz golüyle biz de o unutulmaz maçı hatırlamış olduk efendim. Devam ediyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve sizleri Trabzonspor'un ilk şampiyonluğuna götüreceğiz. Evet efendim, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu. Şimdi Trabzonspor daha önce burada da konu edinmiştik. Futbol Federasyonu'nun 1960'ların başındaki başkanı Orhan Şeref Apak diyor ki Türkiye liglerinde şehir takımları olmalı. Tabii. Onlar kurulmalı, güçlenmeli. Lig ancak o zaman
0: Türkiye safında oynanmalı.
1: Evet, Türkiye safında çapında oynanmalı. Ve bir atılım başlatıyor 62-63 sezondan itibaren. Trabzon da bundan nasibini alıyor ama en zorlarından biri oluyor. Neden? Efendim çünkü malum Trabzon'da İdman Hoca ile İdman Gücü
0: Fener'le Galatasaray
1: kapışması var.
0: Fener'le Galatasaray'da.
1: En yumuşak üslubuyla. Ve onlar böyle biraz sıkıntılı bir ilişkileri olduğu için o rekabet çok baskın. Ve dolayısıyla bir araya getirmek kolay değil. Nihayet belki imkansız gibi görülen başarılıyor. Ve 2 Ağustos 1967'de bu iki takıma Karadeniz Gücü'yle Martı Spor'da ekleniyor. Trabzonspor kuruluyor. Trabzonspor çok kısa zaman sonra da önemli başarılar yaşıyor ve bugünkü adıyla Süper Lig'e kadar çıkıyor. İlk yılında 9. oluyor Trabzonspor. İlk yıl. İkinci yıl işte bu şampiyonluk sezonu 1975-76 sezonu takımın teknik direktörü, yeni bir teknik direktör Şükrü Ersoy.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi.
1: İşte zamanı. Necati, Cemil, Bekir, Serdar, Şenol Güneş var, Faruk var, Turgay var, Ali Kemal var, Hüseyin var, Hüsnü Özkara var. Bayağı bir takım, müthiş takım değil mi? Bir görüntüde ekranda. Ve Galatasaray maçıyla ilk karşılaşma, deplasmandaki Galatasaray maçı 2-1 kazanarak başlıyor Trabzonspor. Müthiş bir başlangıç. Mehmet Cemil ve Hüseyin'in golleriyle 7 Eylül 1975'te 2-1'lik galibiyetle başlayan o sezonun sonunda şampiyonluk geliyor. Şöyle bir küçük küçük söyleyeceğim. Donov o dönemin ünlü İngiliz teknik adamı. O karşılaşmayı izliyor diyor ki Trabzon valla İngiltere Ligi'nde mücadele edebilecek düzeyde düzgün derli toplu oynayan takım gibi bir takım diyor. O 2-1'lik Galatasaray maçından sonra. Sonra milli maça 5 tane Trabzonsporlu'nun çağrılması aynı yıl çok büyük bir Romanya ve İrlanda maçlarına Trabzon'da bayram havası estiriyor. Ardından Şenol Güneş'e bize

0: Erman abinin kafa kafaya çarpışması da o yıl. O da 3. hafta Ankara Gücü maçı. Sonra işte bir ara bir sendeliyor Trabzonspor ve Şükrü Ersoy gönderiliyor. Devre Ahmet arası. Suat Özyazıcı geliyor.
1: Devre arası falan olması lazım.
0: Şöyle baktım bir. İstanbul'da Fenerbahçe beraberliği, Zonguldak mağlubiyeti, Bursa ve Bolu beraberlikleri gelince diyorlar ki buraya kadar Şükrü Ersoy'la bakın. Yani teknik adam değiştirip şampiyon oluyor Trabzonspor. Çok enteresan. Ve sonra bir Giresun galibiyeti var. Adana deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetten sonra da Şükrü Ersoy'un görevine son veriliyor. Yanılmıyorsam 14. hafta falan.
1: Sen devre biterken.
0: Devre biterken. Ve Ahmet Suat Özyazıcı geliyor. Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kazanıyor Ahmet Hoca gelir gelmez. İlk yarıyı da Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde kapatıyor. Fenerbahçe lider. Böyle bir sezon. Ondan sonra geliyor. Kırılma maçı, final maçı, Fenerbahçe maçı. Ve o zaman Fenerbahçe maçından önce de dönemin başkanı Şamil Ekinci diyor ki Trabzonspor'u hem lider hem de şampiyon yapacak maç budur diyor. Öyle bir karşılaşma Fenerbahçe maçı. Söz sende Kemal
1: Şimdi,
0: abi.
1: Şimdi esas kırılma maçı o değildir. O sezon için konuşuyor.
0: İlginç.
1: Esas kırılma maçı Trabzon-Fener maçından, yani Trabzon Hüseyin'in golüyle kazandığı 1-0 kazandığı maçtan ve de 1 puan öne geçiyor Trabzon. Hı hı. O zaman 2 puan var, 1 puan var.
0: 2 puanlı sistem tabii.
1: Tabii 2 puan. Fener 1 puan önde geliyor. Trabzon yenince 1 puan öne geçiyor. Ama esas kırılma maçı o değildir. Esas kırılma maçı Fenerbahçe'nin bu Trabzonspor maçından önce Adana'da oynadığı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıdır.
0: Fenerbahçe'nin
1: Adana'da oynadığı Adana Demirspor maçıdır.
0: Bilgin.
1: Fenerbahçe 3 puan önde çıkıyor o maça. 3 puan önde çıkıyor.
0: O zaman 3 puan önde mi Fenerbahçe?
1: Tabii.
0: O maça çıkar.
1: Kaybetse bile sonra.
0: Yani bu maçtan 2 hafta önceki.
1: Evet, sonra Trabzon'da kaybetse bile 1 puandan yine şampiyon olacak.
0: İlginç.
1: Ve şimdi tabii ben burada sakın ola ki kimse Trabzon'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için konuşmuyorum. Hı hı. Ama
0: başka bir olay
1: bunun perdesinin arkasında çok önemli gelişmeler vardır. Tabii ki Trabzonspor'un o günkü takımı şöyle bugün hani...
0: Zaten büyüklere hiç kaybetmeden şampiyon olmuş.
1: Ne diyoruz?
0: Üç büyüklere.
1: Yardımlaşın, beraber oynamaya çalışın, pres yapın, basın, öyle demiyor muyuz bugünkü, hı hı, futbola? Trabzon bunları o kadrosuyla yapan bana göre Türkiye'deki ilk takımdır. Bak. Eskişehir var, spektaküler oyun. Göztepe var tam ikisinin ortasında. Ama Trabzon bugün hani ya ne bastılar, ne pres yaptılar, ne kadar yakın oynadılar, niye, nasıl takım halinde oynadılar, helal olsun dediğimiz takımların ilk örneği Trabzonspor'dur. Bir kere o hakkı teslim edelim. Ancak Fenerbahçe, anlatayım mı onları, ister misiniz?
0: Tabii ki o. He? Yani bana biraz bahsettin. Bence çok dikkatle dinlemeleri lazım izleyicilerin burayı.
1: Şimdi Fenerbahçe Benfica ile oynadığı, Portekiz oynadığı maçı 7-0 kaybetti.
0: Evet, biz burada işledik, meşhur maç.
1: Didi teknik.
0: Didi'nin kovulmasına neden olan maç.
1: Didi teknik direktör. Fenerbahçe Portekiz'den İstanbul'a döndü. Rahmetli Emircan Kurtaran İtalya'ya geçti, Milano'ya. O zaman İtalyanlarla bir ticari ilişkileri var. Fenerbahçe buraya gelince rahmetli Semih Bayülken başkan olmuş, yönetici olmuş, hiç kulübe uğramamış, önemli değil. 35 sene Fenerbahçe kulübünü tek başına yönetti.
0: Evet.
1: Didi'yi kovdum dedi.
0: Fenerbahçe. Sonra da ne, Semih Bayülken başkan değil.
1: Yok ya, hiçbir şey. Yani.
0: Ama bir bileni camiada.
1: 35 sene tek başına idare etti diyorum kulübü, hmm, abi. Sen hala bileni diyorsun.
0: Anladım. Anladım. Mesaj olunmuştur.
1: Ondan sonra dedi ki Fenerbahçe'ye 7 gol yedirten teknik direktör burada kalamaz dedi.
0: Şu önemli, yani Trabzon maçındaki o maçtan önceki son deplasmanını konuşuyoruz Fenerbahçe'nin.
1: Adana Demirspor.
0: Trabzonspor'un potaya girmesine neden olan maç bu.
1: Evet. Ve Didi'yi kovdum dedi. Büyük sansasyon tabii. Ertesi gün Emin Bey geldi İtalya'dan. Tabii yönetim olağanüstü toplantı. Toplantıda yine Semih abinin tabii ki borusu ötüyor. Ve Didi'nin görevine son verildi diye rahmetli Emincan Kurtaran gece saat 1'de açıklama yaptı. Oradayız muhabir. Tabii hepimiz evlere koştuk, oraya işte o zaman cep map yok. Haberi yazdık. Bütün gazetelerde manşet. Didi kovuldu. Milliyet'te bir haber. Didi bir yıl daha Fener'de.

0: Rahmetli Emin abi kulüpten çıkıp sosyal tesislere geçtiğinde Namık Seve'ye rastlıyor orada. Gecenin o saatinde. O da bekliyor ne oluyor diye. Diyor ki Didi'yi yapma diyor ya. Didi'den iyi hocamı bulacaksın diyor. Rahmetli Emin abi Namık abi ne söylerse onu kanun olarak kabul ederdi. Ve diyor ki sakın diyor şey yapmayın Didi göreve devam edecek diyor. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Biz hepimiz evlere koştuk, telefonlara ettik. Hatta rahmetli Samim var. Hürriyet'in spor müdürü o bile atladı haberi. Hı-hı. Fener'in efsane santrafı. Didi göreve devam. Tabii Semih abi sigortası attı. Nasıl olur benim takımıma 7 tane gol yedirten adam falan filan diye. 2-3 hafta sonra tabii Semih Bayülken'in baskıları sonucunu verdi. Didi kovuldu.
1: Evet.
0: Didi kovulunca da o sırada yani nasıl söylesem sana sportif direktör diyeyim hadi bugüne yakıştırayım. Abdullah Gegiç var. Eskişehir'in efsane hocası. Fener'de de çalışmıştı da. Takım Abdullah Gegiç'e teslim edildi.
1: Tamam.
0: Sezon bitene kadar. Ve işte günler geçti. Adana Demirspor maçına gelindi. Hı hı. Fenerbahçe 3 puan önde. 2 evet. puanlı ligde. Ve Adana'da Fenerbahçe ilk yarı 2-0 galip bitirdi.
1: Tamam.
0: Hatta Adana Demirspor'un seyircisi stadı terk etti. Nasıl sonra 5-6 olacak ikinci yarıda diye. Öyle bir oyun. Fakat Allah'ın işi maçın ikinci yarısında kaleci Adil burada hepsini o maçları oynatsınlar varsa bantları. Alparslan'a bir top attı eliyle oyunu kursun diye. Alparslan da farkına varmadı yürüyor. Yani kendisine top attı. Özer vardı ufaklık. Balıkesir'de filan da oynadıydı galiba. Tık aldı 2-1. Ne oluyor falan filan derken tak 2-2. Bu arada Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Penaltıyı atmaya Alparslan geldi. Öyle bir sol ayak var ki buradan Beyazıt Kulesi'ni vurur isterse. Öyle mi? Bir penaltı 7 metre yukarıdan out. Falan derken Rasindi galiba o şeydeki Adana Demirspor oyuncu. Tak 3-2 bitti maç. Adana Demirspor Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 yendi. Seyircisi gittikten sonra. Çok enteresan bir sonuç. Ben ertesi sabah Fener yolunda Abdullah Gegiç'in evine gittik. Gittim muhabiriz ya o zaman. Çaldım kapıyı saat işte 11 falan gelmiş de. Oo Kemal nasılsın hoş geldin falan dedim. Hoca ne oldu ya? Ya 2-0 stadı bir terk etmiş seyirci 5-6'ya gidiyor. Vallahi ben de çok şaşırdım dedi öyle konuşurdu. Peki ne oldu? Ya devre arasına bizim soyunma odasına biri girdi. Kim? Tanımıyorum. Böyle Cemil falan konuştular. Sonra bizim takım çıktı sahaya. Baktım bizim ilk yarıdaki takım değil bu. Bu arada rahmetli Yılmaz'la Yavuz'la kaleci Yavuz'la yedek kulübedeler. 2-2'den sonra hele ki Alparslan penaltıyı 7 metre yukarıdan avuta attıktan sonra diyorlar ki Gegiç'e bizi oyuna sok maç gidiyor. Sen diyorlar seyrediyorsun ama maç gidiyor bizi oyuna sok.
2: Sokuyor mu?
0: Sokmuyor.
2: Hayda.
0: O sokmuyor ve sokmadım diye kendi de itiraf ediyor. Ve maç 3-2 bittikten sonra kaleci Yavuz.
2: Yedek kaleci.
0: Evet Yavuz Şimşek yönetim kuruluna rapor yazdı. Bu maçla ilgili. Bilmem anlatabiliyor muyum?
2: Vay, enteresan ki.
0: Evet, rapor yazdı. Rapor yönetim kurulunda okundu. Hasıraltı edildi. Sonra fark bir puana indi. Trabzon kazandı çünkü. Ve final
2: Trabzon'daki
0: maçı.
2: Trabzon'daki maçta da.
0: Orhan Cebe hakem. Cemil bir gol attı. Bal gibi vermedi. Sonra Hüseyin bir gol attı. Güzel bir gol. Ve Trabzon maçı 1-0 kazanarak 1 puan önüne geçti Fenerbahçe'nin. Ve o zaman 2-1 yani 2 galibiyete bir beraber şampiyonluğu.
2: Sonra işte İzmir'de Göztepe beraberliğiyle zaten şampiyonluğunu ilan etti.
0: İlk şampiyonluğunu Trabzonspor ilan etti.
2: Tarihin akışı değişiyor ya.
0: Bilmiyorum. Neyse. Benim bu anlattıklarımı hayır böyle şeyler olmadı diyen delikanlılar varsa gelirler buraya. Bu kadar
2: basit. Bu kadar da iddialıyım diyorsun.
0: Bu kadar da iddialıyım.
2: Beşiktaş maçı bir formalite maçı oluyor ondan sonra Trabzonspor için sonunda ve 1-1

0: biten maçtan sonra şehirde kutlamalar başlıyor. Anadolu devrimi denilen şey işte o. İlk kez Anadolu'dan bir takım çıkıp şampiyon oluyor. Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinin sonunda Trabzonspor işte şampiyonluk turunu İzmir'de atıyor. Göztepe ile berabere biten o maçın ardından ve sonra da sonra hem başbakanlık kupasını hem cumhurbaşkanlık kupasını da kazanıyor.
1: Hepsini kazandı.
0: Üzerine Trabzonspor 3'te 3 yaparak sezona damga vurarak.
1: Avrupa kupalarında çok enteresan sonuçlar aldı. Evet. Yani olumlu enteresan sonuçlar. Hatta Erman'la yani
0: Trabzonspor efsanesinin başladığı sezon değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Erman'la kafa kafaya çarpıp beyin sarsıntısı geçiren Şenol kardeşim o Avrupa kupalarında da Inter maçı mıydı hangisiydi o kalenin içine soktular topla beraber. Orada da böyle bir sarsıntı geçirdi. Vallahi Şenol helal olsun ayakta kaldın ha.
0: Hem de ne ayakta. Hem de ne ayakta. Peki bence şu son derece ilginç bir anekdot da sığdı bunun içine. Şu Adana Demirspor maçı ile ilgili.
1: Hüseyin'e bak Hüseyin'e. Ne teknik gol.
0: İşte Fenerbahçe'nin 1-0 kazanılan golün sahibi değil mi Hüseyin?
1: Tabii tabii. Teknik santrfor. Öyle tarif ederdik Hüseyin'i. Benim de iyi dostumdur.
0: Evet.
1: Yel değirmenidir.
0: Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu efendim 1975-76 ha, ve sonrasında bu, da başbakanlık, cumhurbaşkanlık kupası derken Trabzonspor'un
1: bu anekdotu anlattım ama sezon. Evet. Dedim en başında bu şampiyonluğu gölgelemek için söylemiyorum. Zaten
0: bu başka bir olay.
1: Bu şampiyonluğun haybeden şampiyonluk olmadığını Trabzonspor 5 defa daha kazanarak evet, onun üstüne. 5 evet, defa daha kazanarak.
0: O sezon hiçbir İstanbul'daki 3 büyüklerin hiçbirisine yenilmemiş zaten.
1: Tabii tabii 5 defa kazanarak hangi takım nasıl bir takım olduğunu zaten Türkiye'ye gösterdi yani.
0: Peki o zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Efendim şimdi zaman zaman Kemal abiyle yaptığımız sohbetlerde ismi çok geçer. Bu programda da çok geçti. Az önce de geçti.
1: Geçti evet.
0: Fenerbahçe'nin önemli defans oyuncusu Charlie Yılmaz. Jilet Yılmaz'a derlermiş değil mi?
1: Ama biz yani kendi çevresinde diyelim bizim Charlie'mizdir o.
0: Evet yani çok böyle yapılı bir savunma oyuncusu değil. Zayıf işte görüyorsunuz.
1: İskelet ya.
0: ama... Çok sert bir oyuncu olduğu çok söylenir. Rakip santrforlar çok tedirgin olurmuş ondan. Gerçekten çok sert ve biraz da hani agresif saha içinde işte dirseği, yürseği vesaire. Yani böyle ensesinde o şeyi hissettiren forvetin o sıkıntıyı, o şeyi tedirginliği veren, o nefesi ensesinde hissettiren bir savunma oyuncusu. 1976'da jübile yapana kadar da son derece önemli bir futbolcu figürü. Ama bakıyorum o günlere ilişkin anekdotları hep çok iyi futbolcu ama sorunlu bir futbolcuydu diyorlar. Ne dersin? En iyi tanıyanlardan biri belki de birincisi sensin.
1: Şimdi şöyle evine girip çıktığım, yemek yediğim, masada sohbet ettiğim çok sevgili bir kardeşim, bir dostumdu. Yılmaz
0: 65'te yani geliyor değil mi Fenerbahçe'ye İstanbul
1: evet,
0: Spor'dan?
1: Evet. Ercan'dan bir sene sonra. Çok enteresan.
0: O da Ali Mortaş keşfi.
1: Ali Mortaş keşfi Yayla Spor'da. Evet. Ali Mortaş işte koltuğunda çantası yaptığı turlardan birinde Yayla Spor'da buluyor bunu. Oradan İstanbul Spor'a getiriyor. Çünkü amatör küme Yayla Spor İstanbul Spor'a getiriyor. Lisansiye profesyonel oyuncu oluyor. Çok enteresan Ender. Ercan rahmetli Ercan Aktun'a bir sene evvel geldi Yılmaz'dan. Bir Fenerbahçe maçı. İnönü'de. 1-1. Sen tut ceza sahasının dışından bir çak Fener'e. İstanbulspor 2-1 Fener bitti. Maç. Yani Fenerbahçe'ye gelen oyunculardan Fenerbahçe'ye gol atan Yılmaz Şen vardır en son. Gelmeden önce. İstanbulspor 2-1 kazandı. Fener aldı o sene. Çok teknik bir oyuncuydu. Çok akıllı ve markajını yaptığı oyuncunun özelliklerine göre pozisyon alan bir oyuncuydu.
0: Bir 67'deki Türkiye Çekoslovakya maçından sonra Çek antrenörü Josef Marko'nun Avrupa'nın her yerinde oynar diye bir açıklama

0: Açıklaması
1: hatta
0: olmuş.
1: Şöyle yaptı adam, açıklamasının detayları var. Dedi ki bu nereli dedi. Dediler ki ya Türk. Nasıl yani Türk? Ya Türk işte İstanbullu, bir amatör kümeden başka bir takıma, oradan Fenerbahçe aldı falan. Yo dedi, bunda dedi bir karışıklık var dedi. Bunda dedi mutlaka Brezilya'dan bir aile bağı var bunun dedi. Yani adam o kadar hayran olmuş dedi ki, dediler ki niye dediler bunu böyle söylüyorsunuz? Çünkü ben bugüne kadar bunun kadar teknik bir savunma oyuncusu görmedim dedi adam. O yüzden dedi, diyorum ki bunda bir Brezilya karışımı var, halbuki değil.
0: Ama kafa rahat değil galiba.
1: Şimdi şöyle, çok erken kaybettik zaten.
0: Evet.
1: Yılmaz'ı, yani 50 yaşına gelmiş miydi hatırlamıyorum da. Çok erken kaybettik. Ya anlatacağım burada, nasıl olsa vefat etmiş. Sağda olsa, keşke sağ olsa da gelse. Ben çok hatırlarım Yılmaz'ın, rahmetlinin, sabah saat 6'da kampa gelip, 6'da sabah,
0: evet,
1: kampa gelip derhal uykuya alındığını.
0: Maç günü.
1: Maç günü, maç var. Öğleden sonra işte 12'de 1'de 2'de neyse maçın şeyine göre, yani başlama saatine göre uykudan uyandırıldığını, geldiğinde rengin böyle olduğunu, uykudan uyandırıldığında işte biraz kırmızılıklar falan belki şey, ondan sonra sahaya çıktığını ve sahanın en iyi oyuncusu olduğunu çok hatırlarım. Ve çok önemli bir özelliği vardı. Keşke o, bilmiyorum, vardır belki de, arkadaşlar arasalar bulurlardı. Bak bu Didili takım görüyor musun? Basri, evet, abi rahmetli, Necdetmiş yanında antrenör.
0: Yılmaz Şen de sahada oturanların en başında değil mi?
1: Evet, en başta. Ve hepsinden uzun boylu ya, adam gitmiş en öne oturmuş, görüyor musun? O kadar şey yani, hani ben Yılmaz Şen'im, milli takımın, Fenerbahçe'nin falan, öyle bir şey yok. Şöyle, İnönü Stadı'nı biliyorsun eski. Hı hı. Tünelden çıkılırdı. Soyunma odaları tribünlerin, evet, altı, evet, kapalı, evet, tribünün altında, oradan gelinir, tünelden çıkarsın. Oradan çıkarken Yılmaz topu kafasına alırdı, santraya kadar oynayarak gelirdi. Bak, hani var ya sirkte cambazlar, sihirbazlar oynarlar ya böyle sirkte. Onlar ne antrenmanlar, neler yapmışlardır. Bu Allah vergisi. Tünelden çıkar, seyirci bağırırdı Fenerse, oynat Yılmaz, oynat diye. Hı. O bir slogan olmuştu. Yılmaz başlar oynata, oyn yürüyor ha bu arada. Santraya geliyorlar, takım maça çıkıyor, seremoniye geliyor. Tık tık tık tık tık oynar, santraya kadar gelir, alır, alkış kopar. Ama hep oynat Yılmaz, oynat diye. Çok önemli bir oyuncuydu ama yani hayatın, futbol dünyasının içinde geçti. Bizim lakabı P. Selçuk diyeyim, belki anlarlar. Hem Fener'de hem Galatasaray'da oynamıştır Selçuk Hergil. Yani bizim Arap Yusuf gibi, aynen o da öyle, Yusuf Tunaoğlu gibi. Bunlar, Selçuk da Yusuf da, bir metrekarede üç kişiye çalım atan oyunculardı.
0: Evet.
1: Ama özel hayatları aynı Yılmaz'ınki gibiydi.
0: Yani ne kadar önemli yetenekler, o şeyin kıymetini bilememişler yani, sanki ya, o yeteneği.
1: Ya Yılmaz'ı...
0: Ve sonraya da saklayamamışlar,
1: saklayamaz
0: işte.
1: Saklayamaz ya, Ender'cim, takım kampa girecek, maç var. Yılmaz'ı arıyorlar, bulamıyorlar. Çünkü Yılmaz'ın 5 tane evi vardı. Nerede olduğu belli değil. Yani ama dediğim gibi, kulübe şeyden çıkar, tünelden kafada topu oynata oynata santraya kadar gelen, dediğim gibi Çaykovski'dir o adamın soyadı, meşhur Çek futbolu. Ben dedi böyle bir şey görmedim dedi ya, bu kadar teknik dedi savunma oyuncusu olur mu ya dedi. Ve Metin Oktay'a yanlış hatırlamıyorsam ilk kırmızı kartı gösterten oyuncudur Yılmaz Şen. Bir Fener Galatasaray maçında böyle Galatasaray'ın bir atağı kesildi, Fener savunması kesti, oyun çıkıyorlar, oyuna çıkıyorlar. Metin'e bu baskıyı devam ettirdi dirseği koyarak arkadan.
0: O çok hatırladı.
1: Metin,
0: evet,
1: de o arada dönüp Yılmaz'a burasına gelmiş.
0: Kırmızı
1: artık
0: kart görüyor. Çaktı ağlayarak tekmeyi, çıkmış galiba.
1: Hakem bir, o arada hakem bakmaz mı oraya abi? Cart diye. O zaman kırmızı kart yoktu galiba. Hmm. Attı Metin.
0: Atıyor.
1: Metin ilk oyundan atıldığı maçtır. Ve o maçta Fenerbahçe Galatasaray Kalesi'ne 3 kere gitti.

0: 2-0 bitti. O gün Yaşar Abdullah öndeki üçlü. Metin tabii atıldıktan sonra oyun ciddi şekilde fark etti. Evet. Ama Fener çok kötü oynuyordu. Metin Oktay'ı oyundan attı. Adamdır. Yani çok antrenörlük yapıyordu genç takımda, altyapıda bir aralık. Ama işte Yayla Spor'da, İstanbulspor'a geldiğinden beri öyle bir hayata alışmış. Hiç kimse vazgeçirtemedi.
1: Yazık olmuş diyelim. Bu şekilde yad etmiş olalım biz de kendisini. Ve biliyor muydunuz bölümüne geçelim. Burada geçmişe dair bazı bilgilerle hani sizin o bilgi dağarcığınızı tazelemek ya da geliştirmek istiyoruz açıkçası. Son dönemde arşiv odası küçük mini belgeseller yapıyoruz. Çok da ilgiyle izleniyor. Oradan hareketle ben de dedim ki belki bilen biliyordur ama bilmeyenler için bir bilgi yenileme fırsatı olsun. Şimdi Yusuf Ziya Önüş efendim. Meşhur Sarıyer'de stat var biliyorsunuz, o isimle anılan. Pek çok kimse sadece o isim olarak bilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk başkanı kendisi. İşte İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor.
0: Cumhuriyet'in ilanıyla
1: birlikte 1923 yılında bu işler oluyor. Hatta 22'de başlıyor çalışmalar. Tabii. 23'te federasyon kuruluyor. Sonra milli takım ilk maçını yapacak. İlk maç Taksim stadında. Yani bugün o Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde. Tabii. 26 Ekim 1923'te onun fotoğrafları da var arkadaşlar. İstanbul'da Romanya ile oynuyoruz ve milli takımın ilk maçı 2-2 biter değerli izleyenler. 2-2'lik maç o. O maçın bir görüntüsü olacak, bu değil. İlk karşılaşma 2-2 ve ilk milli golümüzü de Zeki Rıza Sporel atıyor. Zeki Rıza Sporel Türk milli takımının ilk golünün altında imzası olan isim. İlk milli takımımızı çıkartan o maça teknik direktör de Ali Sami Yen. Tabii. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen Bey ilk teknik adamımız. Sonra milli takım ilk deplasman maçını da 1924 olimpiyatlarında oynuyor. 1924'te Paris'te deplasmanda ilk maçına çıkıyor Çekoslovakya'ya, o zamanların bize göre çok güçlü ve daha köklü bir takımı. 5-2 mağlup oluyor eleme maçında ve ilk yabancı hocamız da İskoç Bill Hunter.
0: Bill Hunter, evet.
1: Olimpiyata milli takımı hazırlayan Bill Hunter oluyor.
0: Evet.
1: Bu görüntüler, bu bilgiler sizle paylaşalım istedik. Değerli bilgiler, futbolumuzun ilk adımları, emekleme adımları da. Ben fayda görüyorum Kemal abi bunları zaman zaman hatırlatmakta fayda var.
0: Tabii yani şöyle, futbola merak sarmışlar. Hadi onları bir kenara bırakalım. Şimdiki spor medyasına çalışan gençler. Yani internete girip bunları öğrenmeye çalışırsanız işte 70'te Köln'de birbirine beraber kaldığımız
1: başka isimleri bulabiliyorsunuz. Mesela
0: teknik direktörün Cihat Arman, Doğan Andaç. Bir de Doğan Andaç'ın adı da geçiyor. Pardon, onu olduğunu görürsünüz. O zaman ne yaparsınız? Yanlış yazarsınız Sabri Kiraz varken. Yani. Onun için bizim bu programda hem anıları tazeliyorum, yani ben şahsen kendim anılarımı da tazeliyorum, hem de senin dediğin gibi özellikle genç nesle, ha bakın şöyle de olmuş, böyle de olmuş efendim, işte hatta Roman maçında öbür golü de Zeki Rıza atıyor galiba. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorum.
1: İki golü.
0: Evet, iki golü de o atıyor, ben seyretmedim tabi de, yani babamdan, hatta Zeki Rıza Bey'den naklen aldığımız çocuğuz o zaman. Bunlar sanıyorum yardımcı oluyoruz. Bak deminki milli takımı bir gösterebilir misin? Bak İsmet Uluğ'a bak. Deminki ilk bir takım.
1: Şu mesela çok önemli bir fotoğraftır. Şu baksanıza Taksim, evet. Gezi'nin iki tabii tarafında o tabii Taksim stadının ahşap o tribünler işte, değerli izleyenler.
0: İşte.
1: Tribünler ahşap. Evet. Şuraya o, baksanıza.
0: Tabii. O ilk takım resmini gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bu değil, bu değil. Takım. Ercan takım resmi.
1: Şimdi gelecek diyorlar.
0: Daha sonra bakayım. Yok bu değil. Kadro böyle takım 11.

0: iyi takımın olduğu. Bakalım bu başı alıp getireceğiz diyorlar.
1: Ha öyle mi? Ben tekniğini anlamadığım için bu işte.
0: Tabii.
1: Bekleyeceğiz. Heh.
0: Şu kalsın bu.
1: Şimdi bak. Şu Bill Hunter var ya.
0: Evet.
1: Onun yanındaki kim? Esat Kaner. Fenerbahçe'nin o boyla santrafı. Bak. Zeki Rıza Sporel Esat abinin yanındaki de onun yanındaki. Hmm. Onun yanındakinin yanındaki İsmet Ulu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Yavuz İsmet. Yani bu fotoğraflar
0: tarihi fotoğraflar
1: yani. Hakikaten tarihi fotoğraflar. Yani keşke imkanımız, şimdi ben arkadaşlara buradan, genç arkadaşlara bir tavsiyede bulunacağım. Biz Tercüman Gazetesi'nde 80'li yıllarda başında, 82 olmadan 79 falan filan neyse, futbol ansiklopedisi diye resmen bir eser yazdık. 3 cilt. Kaç, 2000 sayfa mı, 1700 sayfa mı, bilmiyorum, sayfasını sayma. O 3 tane futbol ansiklopedisi cildini bulun, 3 cildi, ve oturun okuyup çalışın. Ve şöyle bir iddiam var. O 3 tane 3 ciltlik ansiklopedide bir tane isim hatası, bir tane virgül hatası bulursanız hepsini oturup yerim. Bu işin içinde Güven Taner de var burada. Hıncal abi, evet, Serkan'ın sunduğu programdaki benim yanımda. O ciltleri bulun, sahaflarda falan vardır herhalde. Okuyun, bakın Türkiye'de futbol nasıl olmuş, nasıl başlamış, 80 yılına kadar nasıl gelmiş. Çok enteresan şeyler vardır.
0: Çok önemli, evet. Peki son bölüme geçelim. Biraz da şöyle keyiflenerek geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve geçmişten bugüne şey, bir kupalara bakacağız. Kim, hangi ülkede hangi kupa var? Evet, final yapacağız efendim. Haber merkezinde konuşuyoruz. Geçenlerde hangi ülkenin kupası en güzel kupa, hangi kupa falan diye konuşurken, ya şöyle bir bakalım o zaman hep birlikte de bir karar verelim, izleyicilerimize de fikir veririz hem de dedik. Bu efendim işte
1: Şampiyon
0: Kulüpler Kupası.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yani 55-56 sanıyorum.
0: Yalnız bu da şöyle kaldırırken bile bayağı bir mesele yani. Öyle bir kupaydı. Devam edelim bakalım, versinler arkadaşlar. Bu UEFA Avrupa Ligi'nin kupası.
1: Evet, 2015
0: güzel Arşı. Kupa ama,
1: evet,
0: değil mi?
1: Güzel. Güzel. Altta güzel bayraklar kupaydı. Var katılanların.
0: Bu, yani UEFA kupası önemli turnuva. Kupa.
1: Tabii.
0: Yani orada Galatasaray. Bu şimdi Almanya'nın, Bundesliga'nın kupası. Bu enteresan bir kupa.
1: Şild.
0: Yani ilginç yani. Değil mi?
1: Şild.
0: Tabak şeklinde.
1: Bu bizde de var Ender, çok.
0: Öyle mesela mi?
1: Büyük kulüplerin müzelerini gezerlerse sevgili okurlar, hatta genç arkadaşlar, buna benzer bizde de şildlere rastlarlar. Yani
0: eski Almanya. Bundesliga'nın şampiyonluk kupası budur değerli izleyenler. Gelsin. Fransa, enteresan. Bu da ilginçmiş.
1: İbrahimovic değil mi o?
0: Evet. Paris Saint-Germain'le kaldırdığı şampiyonluk kupası. Arkadaşlarım veriyor. Premier Lig. Valla bence en şaşalısı bu. Kemal abi.
1: Kraliyetin tacını da koymuş.
0: Valla şaşalı. Tabii. Şimdi kabul edelim.
1: Tabii.
0: Bunu çıkartamadım. Bu nerenin acaba?
1: Bu
0: tip olarak da çok beğenmediğimi söylüyorum buradan.
1: Yani nedir yani?
0: Bilemiyorum sizin yorumunuz ne olacak. Devam etsin. Tabii şimdi bu Türkiye Ligi'nin eski şampiyonluk kupası. Bakın.
1: Evet.
0: 1900 yanılmıyorsam 67 mi? Öyle gibi görüyorum. Üzerinde sen görüyor musun Ercan? Fotoğrafın orijinalinden. Tamam. Bir başkaymış tabii.
1: Tabii.
0: Daha o dönemlere ait. Güzel bir geçmişten tabii. Kupa. 1903-2003. Bu da 2002 Türkiye Profesyonel
1: 100 yılın
0: Süper Lig şampiyonluğu. Bu da enteresan bir kupaymış. Yani bence önemli. 100. yıl kupası değil mi bu? Vay canına.

0: Ne yapmış bu
1: 100.
0: ya?
1: Yıl kupası bu, Beşiktaş'ın kupası.
0: Ha, Beşiktaş'ın ha.
1: O zaman enteresanmış bizim tabii. Lig şampiyonluğu kupası da. Enteresan. Ha, bu da bu da şitlerden biri. Bu da o şey zamanında. Bu Cuma Ligi mi İstanbul Ligi mi? Bu da o dönemin.
0: Cuma Ligi olması lazım. Bu,
1: İstanbul Ligi mi? O dönemin kupası ya da şildi diyelim biz. Tabii. Bu şekilde kupa yerine veriliyor. Valla kupa bunlar, almak her bak, şekilde güzel.
0: Bu da kupalar Fenerbahçe'nin galiba.
1: O müzeden bir görüntü.
0: Müzeden bir görüntü. Bir de sevgilerimle bu şitlerde genelde mesela futbolda Mali Ligi kazanmış. Hı. İsimleri yazardı oyuncuların.
1: Ha, o güzelmiş.
0: Tabii. Yani şimdi şilt orada duruyor. Ha, bir bakıyorsun bak babam dedem ismi orada, anladın mı? Öyle bir özelliği de vardı bu şiltlerin. O zaman. Şimdi tabii şilt bilmiyorum herhalde hiç yok, kalkmadı.
1: Evet. Yavaş yavaş kapatacağım artık. Doğrusunu söylemek gerekirse önemli olan bence kupaya uzanmak. Kupanın şekli, şemali.
0: Topa bak, topa.
1: Şemalinden çok top yalnız.
0: Evet. Eski Türkçe.
1: Oo, önemliymiş. O görüntüyü bir topu topa gelebilirsek. Topu topa. Şu hemen kupaya da şiltin yanında hemen topun üzerine bakarsak yazılara. Eski kere, Türkçe yazılar.
0: Tabi bu bir kere 1923'ten önce.
1: Evet evet.
0: Çünkü fesli baksana.
1: Bu herkes. O zaman Cuma Ligi bu çocuklar.
0: Fesli baksana. Herkes.
1: Evet. Valla çok önemli ya. Ya önemli bunlar.
0: Bak bir fotoğraf belgeler var. Her yerde yayınlanıyor. Rahmetli Ulu Önder Atatürk'ün göğe kalamıştı Fenerbahçe'yi ziyaret ediyor. Yanında 7 tane ben saydım fesli adam var. Cumhuriyet'in ilanından şey, yani yaşındı falan hesaplarsan
1: nasıl oluyor diyorsun?
0: Nasıl oluyor?
1: Gerçi şapka devrimini de düşünelim
0: bir
1: ama
0: de
1: o...
0: elinde de küçük bir elinden tuttuğu küçük bir kız var.
1: Oradan ben sağlamasını yapabilirim diyorsunuz yani. Dönemin.
0: Yaparım abi. Tavsiye
1: peki,
0: ederim sizlere.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Kemal abi. Ağzınıza sağlık. Bence çok keyifli bir program oldu.
0: Neyi konuşacaktık? Özellikle... Bir şey eksik bıraktık. Sonra konuşuruz.
1: Bıraktık mı?
0: Dedik ya.
1: Ha, şey Ender Gonca'yı ayrı bir program
0: Ender
1: yapacağız.
0: Gonca, evet,
1: ayrı bir programda Ender Gonca'yı
0: evet,
1: konuşacağız.
0: Evet.
1: Ama ilginç bilgiler vardı. İlk kez izleyicilerimizin duyduğu enteresan anekdotlar da vardı. Ağzına sağlık
0: daha
1: diyelim.
0: Daha neler var?
1: Devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyenler, size de bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalın. Gelecek hafta buluşmak üzere.

0: o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüş.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartları...

kartınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastım Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.

0: süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Spor gündemine hoş geldiniz. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlığın simgesi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz. Bu şekilde güzel bir giriş yapmış olduk. Bugün yanımda sevgili Onur Özkan ve Abdullah Ercan olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyoruz. Biz de Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Büyük Zafer'in yıl dönümü. Sen de çok güzel bir giriş yaptın. Kutluyorum seni. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabii ki en başta. Aziz şehitlerimizi anıyoruz rahmetle. Gazilerimizi bu arada unutmamamız gerekiyor. Tabii. Onları da minnetle buradan analım. Tekrar kutlu olsun büyük günümüz.
2: Büyük taarruzun 104. yıl dönümü. Bize bu günleri yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kaybettiklerimize rahmet diliyoruz. Bu ülkenin kazanılmasında büyük emekleri olduğu için, bağımsızlığı için herkese minnettarız.
0: Evet, bir kez daha Zafer Bayramımızı kutluyoruz sevgili izleyenler ve programa devam etmek istiyorum. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Dün akşam Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bugün Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında 3 puanı istiyor. Şimdi ilk önce Samsun'a bir bağlantı gerçekleştireceğiz. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş ve bir diğer taraftaysa Mahmut Erdoğan var. Önce Erdem Akbaş'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle şimdi maçı konuşacağız. Fenerbahçe'de nasıl bir hava var? Dışarıdan nasıl görüyor Fenerbahçe'yi? En son Şampiyonlar Ligi playoff zaferi yaşayan bir Fenerbahçe var. Sevgili Erdem, söz senin. Hoş geldin yayınımıza.
3: Batuhan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Bugün özel bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün eğer bu bayramı kutluyorsak 19 Mayıs 1919'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a ilk adımı attığı için şu an tam o noktadayız. Bandırma vapurunun bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a adımını attığı, ardından da bu ilçeye ilk adım isminin verildiği noktadayız. 104. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramımızın Başkomutanlık Meydan Muhaberesini zaferle noktalandı Türk ordusu ve Anadolu işgalden kurtarmıştı 104 yıl önce. Zafer Bayramımız tekrar kutlu olsun diyelim ve gündemimize de dönelim Batuhan. Önemli bir maç. Tam 30 Ağustos'ta Fenerbahçe Samsun'da Samsun Spor'a konuk olacak. 21.30'da başlayacak mücadelede Yasin Kol hakem olarak görev alacak. Fenerbahçe tabi Lyon maçının verdiği moralle Samsun'a geldi. 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmış bir Fenerbahçe var. Bunun takım üzerindeki motivasyonu elbette çok farklı. Takım üzerindeki mental yüklemesi elbette çok pozitif. Yönetimin atacağı adımlar, teknik heyetin kendine kazandığı özgüven, yani Lyon maçı Fenerbahçe'ye sadece Şampiyonlar Ligi'ni değil birden fazla parametrede çok fazla pozitif etki eden bir zafer oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Bu transferlere de, taraftara da, yönetimin atacağı adımlara da, yapılacak projelere de, hatta ve hatta şunu şimdiden söyleyeyim, sene sonunda yapılacak seçime de etki edecektir Batuhan. Fenerbahçe'nin Samsun Spor maçına dönecek olursak, Marco Asensio yok, sakatlığı sebebiyle Asensio Samsun'da olamayacak. Önümüzdeki hafta ben Asensio'nun artık takıma dönmesini bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu travma geçirmişti son maçta, hatırlayalım. Protokol devam ediyor. Samsun'da riske atılmadı Kerem. O da önümüzdeki hafta takımla beraber çalışmalara başlayacak. Anderson Talisca, Fenerbahçe kulübünden dün bir açıklama yapıldı. Talisca'nın Lyon maçında bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hissettiğini ve kadroda olmadığı ifade edildi. Biz de Talisca ile ilgili durumu günlerdir çok net bir şekilde paylaşıyoruz. Talisca El Cezire'ye gidiyor. Artık yani bunu söyleyebilirim. El Cezire zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Herhangi bir bonservis bedeli olmadan Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmama noktasında bir talebi vardı. O talebin artık biraz daha yumuşadığını, El Cezire ile maaş konusunda görüşmelere başladığını söyleyelim. Birkaç gün içerisinde ben Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılıp El Cezire'ye gitmesini bekliyorum. Jayden Osterwolde Roma'ya gitti, geri dönüyor dedik ama Roma ile hala devam eden temaslar var. Jayden'la alakalı bu bir iki günü bekleyeceğiz. Açıkçası Roma biraz daha Fenerbahçe'nin Jayden'ı gönderme noktasındaki isteğini görüp bunu biraz pazarlıklarda kullanıyor. Çözülür mü? Çözülürse eğer Roma forması giyecek Jayden Osterwolde. Çözülmezse Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa listesine yazılacağını söyleyelim. Çağlar yine Fenerbahçe'de kadroda olmayan bir diğer isimdi. Çağlar'la ilgili de ayrılık kararını ben kısa süre içerisinde beklediğimi vurgulamam gerekiyor. Fenerbahçe deplasman tribünü Samsun'da dolu olacak. Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı takımla beraber Samsun'a geldi. Yönetim tam kadro Samsun'da. Protokol tribününde mücadeleyi takip edecek. Biz gün boyu gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Evet, çok teşekkürler Erdem Akbaş. Şimdi Mahmut Erdoğan'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Şimdi Samsun Spor'la ilgili son durumu Mahmut Erdoğan'dan alacağız. Samsun Spor'da son maçında Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 galip gelmişti. 3 puanı alan taraf olmuştu Samsun Spor. Şimdi kendi sahasında 30 Ağustos'ta çok da denk geldi. Güzel bir tarihe denk geldi maç. Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsun Spor. Şimdi Mahmut Erdoğan'a bağlantımızı gerçekleştirelim. Sevgili Mahmut, hoş geldin yayınımıza, kolaylıklar diliyorum, söz senin.
4: Sana ve konuklarına iyi yayınlar diyelim. Önemli bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha kutlayalım. Çünkü kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun. Samsun'da da elbette ki tüm bayramlar olduğu gibi Zafer Bayramı'nda coşkuyla kutlandığını belirtelim. Böyle bir şehirde 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde Samsun Spor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Erdem az önce bahsetti Fenerbahçe'deki gelişmeleri. Biz de Samsun'dan bahsedelim. An itibariyle bu yayınımızı Nuri Hasan tesislerinin hemen önden gerçekleştiriyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde Samsunsporlu futbolcular bireysel olarak Nuri Hasan tesislerine gelecekler. Saatler 18'i gösterdiğinde takım halinde maç yemeği, ardından saat 19.30'da maç toplantısı ve ardından da buradaki Nuri Hasan tesislerinden ayrılarak maçın oynanacağı 19 Mayıs stadyumuna hareket edeceklerini belirtelim. Saat 21.30'da başlayacak karşı taşmayı Yasin Kol'un yöneteceğini de belirtelim. Sezona sahasında Göztepe karşısında başladı kırmızı beyazlı ekip. Adeta bir gol diyalesine sahne olmuştu o karşılaşma. 3-3'lük beraberlikte sonuçlanmıştı. Ardından ikinci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u iyi bir futbolla 2-0 mağlup etti Samspor. Şu anda 4 puanda. Yani geçen sene aslında kaldığı yerden Samspor'un devam ettiğini de gördüğümüzü belirtelim. Bu kapsamda teknik direktör Fink dün basın mensuplarının önüne geçti. Açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın zor olacağını, ancak %100'ümüzü verirsek bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılırız ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesindeki durumdan da bahsetti ve rakiplerini bu anlamda tebrik ettiğinde belirtti Alman teknik adam. Samsun'un kendi oyuna odaklanacağını ve taraftar desteğiyle birlikte mücadele ederek galibiyet hedefinde olacaklarını belirtti. Ancak farklı bir konuya da dikkat çekti teknik direktör Fenk. Bireysel performanstan daha çok takım olarak hareket etmenin önemine değindiğini, futbolcularına bunu anlatmaya ve aşılamaya çalıştığını belirtti bu karşılaşma öncesinde. Samsun'da hem 30 Ağustos Zafer Bayramı olması hem de Samsun maç olması dolayısıyla toplu ulaşımında ücretsiz olduğunu, stadyuma gidecek taraftarların ücretsiz olarak bu uygulamadan da yararlanabilecekleri belirtelim. Ancak Samsun'da tabii sezona başlarken özellikle ilk 11'de yer alabilecek önemli eksikler vardı. O eksiklerden de bahsedelim ve son durumu belirtelim. Kırmızı beyazlarda Igor'un sakatlığı devam ediyor. Onun peşinde elbette ki sakat olan ve bu karşılaşmada olamayacak, ancak sakatlıkları iyileşen oyuncular da var. Yunus Emre Çift onlardan bir tanesi, sakatlığı geçti. Kamp kadrosuna da alındı. Oynayıp oynamayacağını elbette ki hoca karar verecek. Afonso Sousa da yine takımla çalışan oyuncular arasında, ancak Asamu ve Kolibali ile birlikte Samspor'un elbette ki hücumdaki en önemli silahı, gol silahı Mandül Manji'nin de sakatlığının devam ettiğini, yaklaşık 2-3 hafta daha takımdan uzak kalacağını, Elias Tavşan ise yine gelecek hafta takımlara çalışmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Hafta içerisinde kadrosuna katılan Oscar ise fiziksel olarak henüz hazır olmadığı gerekçesiyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini belirtelim. Samspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda ise kalede tecrübeli eldiven Okan olacak. Onun hemen önünde Diabete ve Barokovic, sağda Mendes, solda Thomasson, onların önünde Celil, solda Yalçın, sağda Vaat, ileride ise Jarju, Emre ve forvette Fatih 11 ile başlayacak. Meteorolojinin uyarılarından da bahsedelim. Özellikle Samsun ve Karadeniz bölgesi için meteorolojinin yağış uyarısı var. Bu kapsamda Samsun'da maç saatinde yağışı beklediğimizi bir kez daha vurgulayalım. Gün içerisinde Samsun'da o yağışlar devam ediyor. Meteorolojinin bir taraftan uyarısı var. Akşam stada geleceklerin yanlarında yağmurlukları ve şemsiyeleri getirmelerini tavsiye edelim. Biletlerin de satışının devam ettiğini, tribünlerin dolmaya doğru gittiğini de belirtelim. Ve sözü Samsun'dan şimdilik tekrar sana bırakalım Batuhan.
0: Teşekkürler Mahmut Erdoğan. Evet, hem Erdem Akbaş'a hem Mahmut Erdoğan'a bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Samsun Spor Fenerbahçe maçına dair son bilgileri aktardı Aspor muhabirlerimiz. Sevgili Onur Özkan, seninle başlamak istiyorum. Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında önemli bir mücadele. Nasıl yorumlarsın bu mücadeleyi?
1: Ya tabii hafta içi Fenerbahçe adına bir dönüm noktası oldu. Belki de sezonun kırılma anlarından bir tanesiydi. Biz mutlaka hani Fenerbahçe adına sezonun sonunda bir başarıdan bahsedeceksek Lyon deplasmanını mutlaka tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun problemleri yaşadığı, teknik adamın tartışıldığı bir dönem Fenerbahçe adına ve orada zor bir deplasmandı. Fenerbahçe sadece skoru almadı, iyi de oynayarak ve iyi bir planla Lyon'u deplasmanda çok zor bir atmosferde devirerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bunun mutlaka bir ekonomik boyutu var Fenerbahçe adına. Bu çok önemli. Ama daha ötesinde moral motivasyon ve özgüven anlamında, arkada bir rüzgar anlamında Lyon galibiyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Dediğim gibi İsmail Kartal'la alakalı mutlaka kafalarda bazı soru işaretleri var. İşte Lyon maçı öncesi şu konuşuluyordu, kabul etmemiz gerekiyor. İşte bu kadroyu hoca yönetebilecek mi? Bu kadro için yeterli mi? Şeklinde sorular varken İsmail Kartal Lyon deplasmanında çok zor şartlar altında, gerçekten kabul etmemiz gerekiyor, zor bir deplasman, orada çok doğru bir planla ve güçlü bir oyunla Fenerbahçe'ye galibiyete ulaştırdı ve Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik adam oldu İsmail Kartal. Şimdi hocanın özgüven problemleri de vardı, koltuğunda rahat olmadığından bahsediyorduk. Bu en azından bir süre İsmail Hoca'yı çok rahatlatacaktır, alacağı kararlarda da rahatlatacaktır. Çünkü İsmail Hoca çok fazla rahat değildi verdiği kararlarda. İşte Asensio konusunda tartışıldı, sonra bir geri adım attı bence orada. Çünkü dediğim gibi özgüvenli değildi ama Lyon galibiyeti bence olayı başka bir noktaya çevirdi. Tabii ki Samsun ligimizin ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen, belli başlı bir sistemi olan takımlarından bir tanesi. Zor bir deplasman. Ancak geçtiğimiz sezonlardaki Samsun Spor çizgisinin biraz altında görüyorum rakibi, onu da belirteyim. Yani hem kadro anlamında hem oyun anlamında. Evet, 4 puan 2 maç güzel bir giriş ama son 2 sezondaki Samsun'un bence biraz gerisindeler şu an. Bir kere Fenerbahçe'nin ben kazanmasını bekliyorum. Bunu bir yere koyalım. Yani sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bu kadar moral motivasyonu yüksek, bu kadar özgüvenli bir Fenerbahçe'nin ben Samsun deplasmanında bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Tabii burada Fenerbahçe adına eksikler önemli. Talisca sakat deniyor ama aslında kadroda olmamasının sebebi sakatlık değil. Yani burada kulüpler bazen politik açıklamalar yapabiliyor. Hepimiz biliyoruz Talisca'nın niye kadroda olmadığını. Talisca şu anda gönderilecek bir oyuncu ve transfer sürecinde bir sakatlık yaşamaması adına Talisca şu anda koruma altına alınmış durumda. Asensio'nun bir sakatlığı var, o da yok. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe adına da önemli bir eksik baktığımız zaman. Burada İsmail Kartal'ın farklı oyuncular üzerinden mecburen farklı bir oyuna gitmesi gerekecek. Bilmiyorum, Erdem'in muhtemeli tabii İsmail Yüksek de orada tercih edilebilir. Ya da hoca Greenwood'u belki kullanabilir forvetin arkasında, çünkü daha önce orada oynamıştı ve kanatları Oğuz ve Nene yapıp böyle bir şey de düşünebilir. Onu maç saati göreceğiz. Ama Fenerbahçe adına dediğim gibi şartlar zor gözüküyor yine. Zor bir deplasman, eksikler var ama ben bir şekilde bu kadar güçlü bir motivasyonu olan Fenerbahçe'nin buradan kayıpla dönmesini asla beklemiyorum.
0: Abdullah Hocam.
2: Vallahi herhalde önce Lyon maçından başlamak doğru olur. Ki sebebi İsmail Hoca dedi, bu galibiyet bize ligde de çok büyük bir özgüven yaratacak dedi. Tabii 18 sene sonra başarılan Şampiyonlar Ligi'ne giriş çok önemliydi. Hem camia için hem devam edecek Süper Lig için. gelinen noktada Fenerbahçe'nin eksikleri var. Aynı Samsunspor'un da olduğu gibi. Hı hı. Ki bunda daha çok etkilenen takım Samsunspor gibi gözüküyor. Neden? 2 sene önce Konferans Ligi'nde çok başarılı bir Samsunspor. Bir değişim yaşayan Samsunspor. Yani Eyçam, Drongelen ki bence bugün Samsunspor'un en zayıf noktası savunmanın merkezi.
1: Holse gitti hocam.
2: Holse keza çok beğendiğimiz bir oyuncu. Şahsen benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Böyle bir ortamda Fenerbahçe Lyon maçı galibiyetini perçinleştirmek için Samsunspor deplasmanına gidiyor ki bence bir önemi daha var bu maçın. Haftaya derbi var. Bence burası da çok önemli. Haftaya galibiyetle girmek zorunda. Aynı şeyi belki Beşiktaş konusu açıldığında onun için de söylememiz gerekiyor. Çünkü dördüncü hafta Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş derbisine çıkacak. Onun için kazanmaktan bu akşam başka bir şansı yok. Hem moralli çıkmak hem Kadıköy'de tekrar kazanıp devam etmek konusunda. Gelinen noktada dediğim gibi Samsunspor'un aslında şöyle Fenerbahçe bunu önümüzdeki haftalarda çok yaşayacak Batuhan. Ne gibi? Fenerbahçe artık bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası gelip ligde mesela bir deplasmana çıkabilecek.
0: Tabii.
2: Yani hem bir test olacak ve şöyle söyleyeyim, Samsunspor ligin Göztepe, Samsunspor bunlar ciddi anlamda gövdeli takımlar. Yani deplasmanda oynayabileceğim ve sana zorluk çıkarabilecek takımlar. Ama acaba şöyle de düşünülebilir mi? Ki ben onu da düşünüyorum. Özellikle İsmail Hoca için. Daha oyuna oturmamış, eksikleri olan bir Samsunspor'la acaba ligin 3. haftasında oynamak ve moralliyken oynamak sanki biraz daha doğru gibi geliyor bana. Bunun da yansımasını net sahada göreceğiz. Tabi Fenerbahçe artık bir ekstra bir avantaj yakaladı. Ne gibi? Fenerbahçe artık santroforla oynuyor. Hep eleştirdiğimiz Talisca santrofor oynar mı? Oynadığı zaman orada durmuyor, yerini boşaltıyor gibi konulardan şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç gibi o olmazsa hazır hale gelecek bir Lukaku ile santrafor oyunu oynuyor. Bence Fenerbahçe'nin oyununun gelişmesinin sebebi bir nebze de buna bağlanabilir. Bu akşam İsmail Hoca nasıl bir orta saha çıkarabilir? Eğer Onur'un dediği yerden devam ederse bence daha mantıklı. Neden? Çünkü bu oyun ikinci bir hücumcu oyuncuyu daha istiyor. Neden istiyor? Özellikle Samsunspor'un merkezine yapılacak bir planlamada orada bir santrofor arkası profilde bir oyuncuyu akşam biz istiyor göreceğiz. Yoksa İsmail Kante Gendouzi ile bu oyun başlanabilir mi? Başlanabilir. Ama bence doğru oyun. Şu anda mevcut Samsunspor'un en zaaflı yerleri orası gözüküyor. İyi bir sağ tarafı var. Hem arkada hem önde. Oraya dikkat etmek lazım. Ama Fenerbahçe gelinen noktada bir ihtiyaç doğdu. Bunu mutlaka halletmesi gerekiyor. Belki stoper konusunu U23 altında gerçekleştirdiler ama görünen noktada Talisca gidecek gibi duruyor. Ben de Talisca'nın sakatlığına inanmıyorum. Artık bir anlaşmanın olduğu, sakatlanmaması için kadroya alınmadığını düşünüyorum. Ki zaten de Talisca da istemeye istemeye gidecek oyunculardan bir tanesi. Açıklamasından da bu çok net belli oluyor. Şunu düşünüyorum. Talisca gitti. Asensio ligin her maçında oynayabilecek bir durumda olmuyor bazen. Ne gibi? Geçen sene düşünün. Asensio sakatlandıktan sonra Fenerbahçe oyununun ne kadar

0: gerilediğini düşünün. Fenerbahçe sanki orta sahaya bir tane 8 numara
1: 8-10 gibi değil mi
0: 8-10
1: hocam?
0: 8-10 gibi, yani hücumcu bir orta saha söyleyelim. Bak şimdi Batuhan, İsmail senin işini görür. Kante de görür. Rotasyona da girer. Gendüz'ü keza görür. Doğru mu? Ama başka profilde bir oyuncu kalmıyor. Asensio'yu gönderdin. Ya şöyle de düşünebilirsin. Ya İrfan Can var. Ya o İrfan Can 4 sene önce vardı, orada oynuyordu. Artık İrfan Can başka bir profile evrildi ki bir de orada kullanmak doğru mu? Oraya mutlaka iyi bir tane 8 numara gerekiyor. Yani 8 ama nasıl 8? Hücumcu bir 8.
1: Zaten plan var hocam.
0: Yani oraya bence Şampiyonlar Ligi'nde ki Fenerbahçe'nin sıralaması da gayet iyi. Ne gibi? Roma ile başlıyor, gayet iyi. Devam ediyor. Orası da planladığı da gayet iyi. Bir 8 numara Fenerbahçe'nin alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin 2 tane sol beki var. Zaten stoperi yedeklediniz. 2 tane sağ beki var. Ya diğer bölgelerde santrofor özellikli 2 tane oyuncusu var. Asensio'nun olmadığı bir denklemde Fenerbahçe oyununa yardımcı olacak bir 8 numaraya mutlaka ihtiyaç var. Bunu böyle söyledikten sonra bugün beklentim bu moralli Fenerbahçe'nin Samsun'unda da galibiyetle dönmesi.
1: 11 üzerinde ben de şunu ekleyeyim. Tabii. Son. Yani orada dedik ki İsmail mi olur acaba, işte Greenwood forvet arkası mı? Yani Lyon deplasmanında bu konuda geri adım atmayan, yani önde Vedat, arkada Talisca ile başlayan bir teknik direktörün hani Samsun deplasmanında da ben farklı bir formasyona gitmesini beklemiyorum. Büyük ihtimalle dediğim gibi Greenwood'u bugün farklı bir rolde, ki farklı rol derken aslında daha önce oynadı ama Fenerbahçe'de çok görmediğimiz, evet. Ki oyun içinde zaten bunlara oynuyor. Yani oralara gidiyor zaten 10 numara pozisyonuna. Ben Greenwood'u biraz forvet arkası gibi, kanatlarda da Nene, Oğuz Aydın gibi bir düzeni açıkçası bekliyorum bu akşam.
2: Peki hazır kadroyu konuşurken ben muhtemel 11'lere de değinmek istiyorum. Dilerseniz muhtemel 11'lere de bir bakalım. Onun üzerinden yine konuşalım. Daha sonrasında Talisca'yı da konuşacağız. Evet, iki takımın da 11'i, muhtemel 11'i bu şekilde olacak. Ederson kalede olacak Fenerbahçe'de. Archie Brown, Ake, Skriniar, Semedo dörtlüsünü görüyoruz. Hemen önlerinde İsmail, Kante, Gendouzi üçlüsü var. Kanatlarda Oğuz Aydın ve Mason Greenwood, santrofor mevkiinde Vedat Muriç. Diğer tarafa baktığımızda ev sahibi takımda kalede Okan olacak. Mendes, Borevkoviç, Diabate, Tomasson, önlerinde Celil. Kanatlarda Carju ve Emre, Ward, Yalçın orta alanda görev alacak. Santrafor'da ise Fatih. Bu 11 ile Fenerbahçe karşısında olması bekleniyor Samsun Spor'un. Evet, Fenerbahçe'nin bizdeki muhtemel 11'i ya bu şekilde.
1: Bu da bir ihtimal tabii ki. Ama mesela hocamın da söylediği gibi Samsun'un eksikleri daha can yakıcı. Mesela Muadil Maggi'nin olmaması takımın bence %30 gücünü aşağı çekti.
0: Kolibali de yok.
1: Kolibali, evet, zaten Kolibali sakat. Evet. Yani burada Samsun Spor dediğim gibi kadro kalitesi anlamında şu anki 11 üzerinde söylüyorum. Geçtiğimiz sezonların gerisinde görüyorum ki çok net bir gösterge bence bu. Geçtiğimiz yıl oynayan oyunculara baktığımız zaman burada hani Samsun'un bir kalite kaybı yaşadığı net. İşte Muadil Maggi bence ligin en iyi 9 numaralarından bir tanesi. Özellikle büyük maçları da seven, iyi oynayan da bir oyuncu. İşte geçtiğimiz sezon Galatasaray maçı hani en yakın hafızamızda olan karşılaşma Muadil Maggi'nin. Onun olmaması tabii ki büyük eksiklik. Yani Fenerbahçe hangi 11'le çıkarsa çıksın bence kazanacağı mutlaka bir senaryoyu oluşturacaktır. Yani hocanın tercihi şu da olabilir. Hani Nene ve Oğuz'la başladığınız zaman kulübede çok fazla hamle şansınız kalmıyor olabilir hücum adına. Yani örnek verelim. Bu 11'le çıktınız sahaya. İşler istediğiniz gibi gitmedi. Lukaku ve Nene'yi kulübeden alabiliyorsunuz. Hatta Levent Mercan'ı da kullanabilirsiniz gerektiğinde. Ama Oğuz ve Nene ile başladığınız zaman bence daha doğru 11. Ama bitiriş kısmında maçı orada hocanın kulübe hamle anlamında bir problemi olabilir diye düşünüyorum. Belki de hoca onu düşünecek, bilemiyorum. Hani bitirdiği 11 üzerinden de plan kurabilir teknik adamlar. Biz hep başlangıç üzerinden konuşuyoruz ama bitirilen 11 de son derece kıymetli takımlar adına. Fenerbahçe eksiklere rağmen çok kaliteli bir kadro, moralli, motivasyonlu bir şekilde gittiği için Samsun'a ben tekrarlıyorum. Çok fazla hani soru yaşamasını beklemiyorum. Vedat'ın oynadıkça çok yükselen bir performansı. Yani mükemmel bir Lyon maçı oynadı Vedat. Evet. Hani bir santrafor nasıl oynamalı, takımına hangi noktada fayda sağlamalı diye bir sorumuz olsa açıp izletmek lazım Lyon deplasmanını. Attığı golü başka bir noktaya koyuyor.

0: diyorum. Ama onun dışında oyunun her anında, Fenerbahçe her sıkıştığında atılan her topu aldı, indirdi, verdi. Aldı, indirdi, verdi. Bazen faul aldı. Yani o kadar özel bir performans ki. Bir de Vedat'ın fiziksel anlamda henüz %100 olmadığını altını çizelim. Henüz %60'larda, 70'lerde oynadıkça bu gelişecek. Yani Fenerbahçe adına o kadar kritik bir transfer hamlesi ki Vedat Muriç. İşte bazen hücumda istedikleriniz olmayabilir ama böyle bir oyuncuya sahip olduğunuz zaman hem orada sizi tutuyor, hem diğer oyuncuları hücumun içine sokuyor, gol atıyor, attırabilir. Yani Vedat'ın varlığı Fenerbahçe'nin en büyük faktörlerinden bir tanesi oldu bu sezona dair.
1: Batuhan bak, ilk oynanan Lyon maçında biz orta sahayı kaybettik diye, değil mi? Burada evet, bir sürü yorum yaptık. Acaba oraya üçlü mü oynasın diye. İkinci Lyon maçında da aslında çok farklı kadro yoktu.
0: Evet, Talişka'yı kullandı hocam.
1: Değil mi?
2: Evet, yine
1: Vedat arkasında, ama orada farklı konumlandı. Bir şey yaptı Vedat. Ne yaptı? Talişka'nın gelmediği zamanda gelip Lyon'un ön altı, neydi ismi unuttum şimdi, altı numaralı.
0: Tesman'ım diyorsun.
1: Tesman'a yani yakın oynadı. Yani orada dengeyi sağladı sayısal olarak. O yüzden Vedat'ın santrofordan Talişka'nın yorulduğu zaman veya pozisyonun devamında savunma pozisyonuna geçmediği zaman orada çok büyük yardım etti. Yani o konuda da Vedat hücumsal anlamda ekstra zenginlik sağlıyor ama savunma anlamında bir de çok istekli bir oyuncu. Yani çok takımdaş bir oyuncu.
0: Şöyle bir şey söyleyelim mi?
1: Mesela Osimhen gibi aynı şekilde. Hı. Mesela Osimhen'e de geleceğiz Galatasaray maçını konuşurken. Aynı şekilde bu da öyle. Ya acayip derecede istekli. Ben hücum bölümünde zaten çok, özellikle hava toplarında ligde çok gol atacağını zaten biliyorum ama bu İsmail Hoca'nın formasyon olarak kullandığı 4-2-3-1'de özellikle savunma oyuncularına yardım etme konusunda bence Vedat'ın da çok büyük önemi var.
0: Ya şimdi artık Dünya Kupası'nda da gördük. Santraforlar çok kolay bulunmuyor. Ama çözüm üreten de yine onlar oluyor. Yani birçok takımı gördük. Santraforsuz başlangıçlar ama sıkıştıkları anlarda hemen bir kulübeden bir 9 numarayı oyuna soktular ve orada çözüm ürettiler. Yani Fenerbahçe'nin Vedat'la oynamasıyla, Talişka'yla ya da Sidiki Şerif'le oynaması arasında o kadar büyük fark var ki ben 10 gol atan Vedat'ı 25 atan Talişka'ya tercih ederim. Yani belki Talişka tabelayı çok daha fazla yapıyor. Çok daha spektaküler bir oyuncu. Çok daha göze hoş gelen şeyler yapabiliyor saha içinde, goller atabiliyor ama Vedat'ın varlığı takımın her bireyini yukarı çekiyor. Ya da Vedat profilinde bir 9 numaradan bahsedelim. İyi bir Lukaku da bunu yapacaktır. Yani çünkü Fenerbahçe gibi takımların önde olabildiğince fazla kalması gerekiyor. Önde fazla kaldığın zaman, top kaybı yapmadığın zaman geriye koşmaların da azalıyor. Yani takımın bir kere sahada harcadığı eforu bile etkiliyor önde bir 9 numaranın etkisi. Yani Kante ve Gendouzi'nin Talişka ile oynadığı maçlarda attığı sprint sayısı, geriye dönüşleri belki 30-40 sa Vedat varken önde yarı yarıya düşüyor bu sayılar. Çünkü orada topu tutuyor Vedat. Topu saklıyor, topun orada kalmasını sağlıyor. Bu inanılmaz kıymetli bir şey bir büyük takım oyununda. O yüzden de Fenerbahçe'nin bir Vedat konforu var artık ön bölgede.
2: Geçen sene de o çok aranıyordu Fenerbahçe'de.
0: Tabii ki herkes şundan bahsetti mesela.
2: Yarısında.
0: Ya Batuhan şunu kaçırıyoruz. İnsanlar dedi ki mesela Fenerbahçe'nin problemi 9 numara değil. Bakın Talişka şu kadar gol attı. Ya 9 numaranın tek görevi gol atmak değil ki. Yani şimdi Vedat'ın dediğim gibi 9 numara olarak attığı gollerin dışında o kadar özel yaptığı işler var ki, şu hocam inanılmaz bir detaya değindi. Yani 6 numarasıyla birebir oynayıp Talişka'nın yarattığı eksikliği gideriyor. Yani şimdi ya
1: bir de şey, koşu mesafesini Vedat şey, Talişka koşmuyor ki zaten.
0: Tabii. Bir de hocam mesafeleri açıyor.
1: Abi çok ciddi.
0: Ya şimdi Vedat'ın önde yaptığı baskılar, Talişka'nın yapamadığı baskılar. Yani şimdi Fenerbahçe Vedat'la 35-40 metrede oynayabiliyorken Talişka ile 60-70 metreye oynamak zorunda kalıyor. Bakın sorun gidin Kante ile Gendouzi'ye. Talişka ile mi Vedat'la mı? Bakın evet, o kadar derler ki %100 Vedat derler. Yani bir kere onların da sahadaki enerjisinin bir kere adaletli ve doğal dağılımını sağlıyor Vedat Muriç ön bölgede. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu sezona dair en büyük farkı geçtiğimiz yıla göre artık bir santraforla, bir 9 numarayla oynuyor olması, bu çok büyük bir konfor yaratacak Fenerbahçe adına.
2: Peki biraz da Talişka'yı konuşmak istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da bir paylaşımda bulundu kendisi. Hem bu paylaşımı konuşmak istiyorum. Az önce tabii Onur Özkan biraz değindi. Hani 25 gol atan Talişka'ya işte Vedat Muriç'i tercih ederim dediniz. Tabii çok önemli bir açıklama bu arada. Bu arada Talişka'nın da yazdığı

0: sözü bulmaya çalışıyorum. Orada bir, da bir romantizm...
1: Bir kere kullanıp bir, atılacak birisi evet. değilim falan tarzı bir... Evet. O minvalde bir şey söyledi yani.
2: Ya Talişka olayı 15-20 gün önce netleşti aslında.
1: Evet, karar verildi yani.
2: Yani Talişka ile ilgili karar verildi. Talişka muhtemelen takımdan ayrılacak. O da tabii Talişka bunu kendisine yapılmış bir şey olarak algılıyor ama öyle değil. Sonuçta bu takımda 10 tane yabancı oynayacak ve tercih ediyor hoca. Ve görüntü itibariyle sen ne kadar tabelaya da etki etsen sen bir takım oyuncusu değilsin. Sen bir birey oyuncusun. Yani ne gibi? Sen sana konfor oranı yaratacaklar. Alacaksın, içeri çekip vuracaksın. Ha etkili oluyor musun? Oluyorsun. Ama günümüz oyuncusu musun? Orası çok tartışılır. Ki yaptığı şeyde açıklamada diyor ki ben diyor herhangi bir oyuncu gibi kenara atılacak bir oyuncu
0: bunu
2: değilim.
0: Okuyayım,
2: ama aslında öyle değil yani. O bayağı üstüne almış konuyu.
0: Ya insanlar kullanıp sonra atılmak üzere tek kullanımlık değildir.
2: O zaman bütün ayrılanlar bu açıklamayı yapsın.
0: Ya ki ya yani sonunda bu kulüpte Alex de Souza ayrıldı bu şekilde böyle bir paylaşım.
2: Fenerbahçe'nin sezon başından beri konuşuyoruz. O kadar geniş bir artı ondan fazla kalacak oyuncusu var ki. O zaman Abrabat Ajax'a gitti, o da açıklama yapsın.
0: Tabii.
2: Yarın öbür gün başkası da gidecek.
0: Carlos da gidecek, o da yapsın.
1: Yani futbolcunun romantizmine.
2: Hayır ben sana tamamen şunu söyleyeyim. Burada kalmak istiyor. Keyfi yerinde. Tekrar Arabistan'a dönmek istemiyor. Ama Fenerbahçe'de şampiyon olamıyor. Fenerbahçe'de bunu olmak istiyor. Ve birisi tercih edilecek. Lukaku gelmiş. İki santraforu var Fenerbahçe'nin. Bunların arkasında oynayacak bir oyuncu, fazla oyuncu lüks oluyor. Hem takım savunması için lüks oluyor. Hem koşu şeyleri için, mesafeleri için lüks oluyor. Yani bak günümüzde takım bir tane savunma yapmayan oyuncuyu çekebilir bu futbolda. Aslında bunu da çekmez de veya kaldıramaz diyelim daha doğru tabirle. İkincisini zaten hiç kaldıramaz. Zaten senin takımın içerisinde böyle iki tane profil var. Biri Asensio, biri Talişka. Birinden feragat edeceksin. Görüntüde de taraftarın da büyük desteği olan, yönetimin de belirlediği isim Asensio. Onun için yani sonuç itibariyle biz bir açık hani şöyle yorum yapmıştık. İstemeye istemeye bazı oyunculardan ayrılmak zorundasın.
1: Hocam işin doğasında
2: yarın
1: vardı yani.
2: Yarın öbür gün ha Ederson konusu konuşuluyordu. Semedo konuşuluyordu. Mesela artık Ederson'la da Fenerbahçe taraftarı bir helalde helalleşme zamanı gelmiştir. Değil mi?
0: Tabii.
2: Adam Konya maçının ikinci devresi artı Lyon maçının en iyi oyuncularından bir tanesi. Artık Ederson'u da herhalde Fenerbahçe camiası helalleşelim diyecektir yani artık. Semedo'ya dikkat yalnız hala. Ben özellikle savunma yönünde Semedo'nun hala zaman zaman iyi oynasa bile sallandığını düşünüyorum. Ama görünen itibariyle Talişka'nın denklemden çıktığı bir ortamda zaten artı 10 belirleniyor, öyle gözüküyor. Bir tane orta saha ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Bir tane, bir tane boşluk var U23 kontenjanında zaten hocam.
2: Yani ya ama Onur şöyle bir şey oluyor. U23'e oyuncu bakıyorsun 30 milyon, 25 tabii, milyon.
1: İyi söyle tabii.
2: O zaman biz artı 4'ü niye koyduk? İşte ne için yabancı oyuncu alıp 25-30'a kaça satacağız? Zaten oynatmıyor bazı kulüpler.
1: Tabii illa 25-30'luk almaya gerek yok ki hocam yani. Ha? İlla 25-30'a değil, daha düşük fiyatları da
2: O zaman kullanmıyorsun.
1: İşte yani o
2: şimdi Okaçukuyu kullanmıyor Okan hoca.
1: Fenerbahçe Opong'u mesela 10 milyon euroya aldı. Alınabiliyor yani istenirse yani.
2: Yani ya araştırıp bulmak lazım. Tabii ama bir ki. De takımın oyununa katkı sağlayacak birilerini almak lazım.
1: Asensio
2: almak için değil yani.
1: Yok, Asensio olduğu için zaten direkt
2: ama
1: 11
2: Asensio,
1: değil de.
2: Asensio yani sakatlanma riski tabii, yüksek tabii. bir oyuncu.
1: Aynen onları yaşadı.
2: Yani o zaman bak Asensio olmadığı bir denklemde Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncuları hem değişiyor hem oyunu değişecek.
1: Tabii o aynı oyunu
2: oynayamaz. Mesela bugün İsmail'le oynasa Fenerbahçe daha güvenli bir oyun oynayacak. Greenwood'la oynasa daha tehditkarlı bir oyun oynayacak. Samsun'da. Yani bir oyuncu bile oyunu ne kadar değiştiriyor onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Asensio'yla oynadığı zaman İsmail Hoca'nın ana oyun planı olan formasyon olarak 4-2-3-1 oynuyor. İsmail'i koyduğu zaman da oyun 4-3-3'e bir devriliyor. O zaman daha orta saha kökenli bir oyuna dönüyor iş. Kanat

0: daha etkin kullanılacağı. Ama bu sefer de dönen topları alma zamanında sıkıntı yaşıyorsun. Bir oyuncuyu daha ceza sahasına sokma konusunda eksik kalıyorsun. Ya onun için beklere de çok önemli şey. Yani onun için Fenerbahçe'nin, hatta biz Onur'la konuştuk galiba, Fred sonrası bir 8 numaraya, hatta hücumcu bir 8 numaraya çok ihtiyacı var. Mesela hemen aklıma geldiği için söyleyeyim. Yaşı çok olduğu için değil de, mesela Goretzka tarzı bir oyuncuyu
1: Aston Villa aldı.
0: Aldı. Evet. Yani yaşına bakmadan aldı. Yani profil olarak anlatmaya çalışıyorum. Goretzka herhalde 32-33'ü bulmuştur.
2: 33 var hocam.
0: 33'ü bulmuştur. Yani profili anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe oyun orta sahasındaki eksik profili. Yoksa Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda iyi duruma geldiği zaman çok iyi santrafor var. Belki İsmail Hoca diyecek ki ya ben 4-4-2 oynuyorum. Diyemez mi? Bence
1: oynayabilir.
0: Diyebilir. Niye? Yani şu formuyla bir tarafta Oğuz, bir tarafta Greenwood, şey ikili zaten beraber çok iyi uyumdalar. Çift santrafor 4-4-2.
2: Vedat'la Lukaku da mı?
0: Vedat Lukaku. Ben...
2: Doğru bir
0: Hayır, ikili olabilir. Şöyle şöyle profil olarak uydurmaya çalışmıyorum. Birbirini tamamlamazlar ama formasyon olarak rakip yarı sahada oynayacaksın. Görece olarak daha az kuvvetli bir takıma karşı oynanabilecek ya,
1: oynayabileceğiniz bir alternatif.
0: Şu olmaz mı peki? Ben, o zaman da bunu yapacak. Geriye düştüğü bir maçta Fenerbahçe'yi 4-4-2 görmeyeceğiz. Tabii,
2: yani, maçın devamında
0: hatta
2: görebiliriz.
0: Hatta biz Fenerbahçe'yi bence bazı maçlarda 4-3-1-2 göreceğiz. Yani formasyon olarak. Lukaku ve Vedat Muriç önde. Arkada Asensio oynayacak. Belki kenarlardan birini tercih etmeyecek. Üçlü bir ortası. Yani Fenerbahçe kadrosu bir tane 8 numarayla birkaç formasyonu oynayabilir hale gelebilir. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Ya Talişka ile ilgili ben de şunu söyleyeyim. Yani bir kere çok saçma bir romantizm yapmış Anderson Talişka. O futbolun içinde bunlar var. Nasıl ki Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon hiçbir talibi yokken sezon ortasında Talişka'ya 11-12 milyon euroluk sözleşme verdiyse,
1: evet,
2: şu anki Fenerbahçe yönetiminde planlaması içinde Talişka'yı gönderebilir. Bu son derece doğal bir şey. Yani işin kazanç kısmında yaşanırken her şey bir problem yok Talişka adına. Ayrılık kısmında işte romantizm kokan açıklamalar. Yönetim bence doğrusunu yapıyor bu arada. Bu tip konularda asla duygusal olmamak gerekiyor. Evet, elinizde çok iyi bir skorer var ama problem oluşturuyor sizin oyununuzda. Artı artık Vedat'ın ve Lukaku'nun olduğu senaryoda rotasyonda Asensio'nun yedeği durumunda. Ve bu adam 11-12 milyon euro maaş alıyor. Böyle bir yedek zaten çok doğal bir yedek değildir. Ben zaten 1,5-2 ay evvel şunu söylemiştim. Bugün değil, yarın değil ama Ağustos sonu, Eylül başı gibi bir Anderson Talişka ayrılığı beklediğimi ifade etmiştim. Bugünleri görerek bunu söylemiştim. Çünkü günün sonunda Fenerbahçe Talişka'nın bir yedek oyuncu olamayacağının farkına varacaktı. Ama onu kullandı doğru bir şekilde. Yani Fenerbahçe iki tane turu Talişka ile geçti. Şampiyonlar Ligi önerilmesinde doğru bir planlama yapıldı burada. Ne zaman ki Vedat oynamaya başladı, o zaman Talişka'ya ihtiyaç azaldı. Asensio geri döndü ve şu anda gönderiliyor. Gönderilmesi son derece doğru. Hem yabancı matematiğe hem planlama adına. Ya Asensio Talişka birçok şeyi özel yapan bir oyuncu ama artık günümüz futbolunda yeri olmayan bir profil. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani adamı 9 numaraya koyuyorsun. Önde baskı yapmıyor, topu tutamıyor. Tabelayı yapıyor çok güzel. O da önemli bir şey. 10 numaraya koyuyorsun, 10 numarada da organizasyon kısmında yok, sadece kaleyi düşünen bir oyuncu. Dolayısıyla bu seviyeden oyuncusu değil artık Talişka. Suudi Arabistan, Katar daha alt seviye Avrupa kulüplerinde iş yapar ama Fenerbahçe seviyesinde oyuna zarar veren bir oyuncu Anderson Talişka.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi, Trabzonspor'un Ahmet Sportif maçı kadrosu açıklandı. Yeni transferlerden Fabinho ilk kez Bordo Mavili ekibin maç kadrosunda yer alıyor değerli izleyenler. Evet, Ahmet Spor'un maç kamp kadrosu Trabzonspor için açıklandı. Fabinho da tabii merak ediliyor nasıl bir performans sergileyecek. Yarın 11'de görür müyüz? İlerleyen süre içerisinde yine bunu konuşuruz. Talişka'yı konuştuk. Bir de Amrabat'ı konuşmak istiyorum Fenerbahçe'de. Yine bonservis kazandıramadan, bir gelir elde edemeden Fenerbahçe Amrabat'la ayrıldı.
0: Alacağını bıraktı.
1: Alacağını bıraktı ama yani günün sonunda Amrabat iyi gelmiş Fenerbahçe. 20 milyon euro bedelle gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. 20 milyon
2: 14
1: euro bedelle.
2: 14 milyon euro diye hatırlıyorum ben.
0: Ya ama zorunlu sürede bir kısaldı var. Bir de çıkmak zorunda.
2: Şimdi şöyle bir şey var hocam. Fenerbahçe yönetimini bir yönden

0: sıkışıyoruz transfer konusunda. Yani alınan oyuncular, son derece önemli oyuncular geldi. Ama işin gönderme kısmında ve bu göndermenin gelir kazanma kısmında yönetimin sınıfta kaldığını düşünüyorum ben. Şimdi Amrabat bedelsiz ayrılıyor senden.
1: Bu arada Ajax'a gitti yani.
0: Ajax'a gitti. Yani bu oyuncu Dünya Kupası'nda da forma giymiş. Dünya futbolunda piyasası olan bir oyuncu. Yani çöp bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Gitti takım Ajax dediğin gibi. Yani Fenerbahçe nasıl Amrabat'tan bir gelir elde edemedi? Şimdi Diego Carlos çok büyük ihtimalle bedelsiz olarak gidecek. Yani Fenerbahçe sadece Şerif'ten bir gelir elde etti. O da zaten halen piyasada ciddi pazarı olan bir oyuncuydu. Ama onun dışında şimdi Livakovic 2 milyon euroya gidiyor. Barcelona'ya gidiyor 2 milyon euro. Fred 2 milyon euro. Amrabat bedelsiz gidiyor. İrfan Can Eğribayat bedelsiz gidiyor. Carlos bedelsiz gidiyor. Mustafa bedelsiz gidiyor, kiralanıyor. Osterwold'e kiralanıyor.
2: Mustafa'dan var ya, bedel var.
0: Mustafa kiralandı hocam, opsiyonu var.
2: Hayır, kiralama bedeli var diye düşünüyorum.
0: Ben yok diye gördüm ama bakarım. Abi, ama yani Fenerbahçe ama yönetimi işin alma kısmında başarılı bir transfer dönemi geçiriyor. Ama bir o kadar da gönderme ve gönderdiklerinden kar elde etme kısmında da başarısız bir dönem geçiriyor. Yani
2: o zaman şöyle,
0: özellikle Amrabat kısmında.
2: Onur, o zaman bu yönetimin problemi mi, yoksa bir önceki yönetimin, hayır, enkazını mı Fenerbahçe'de de şu anda şey yapmaya çalışıyor, temizlemeye çalışıyor?
0: Enkazı Fenerbahçe yönetimi kaldırdı. Zor bir görevi başarmak üzere, ama bu enkaz kaldırılırken daha az hasarla ekonomik anlamda kaldırılabilir miydi? Bence kaldırılabilirdi. Tabii ki bunun sorumlusunun şu anki yönetim olduğunu söylemiyorum ama piyasası olan futbolcuları gönderme kısmında yönetimin mutlaka, şimdi Osterwolde kısmı, yani Osterwolde'yi Fenerbahçe kiralıyor, şarta bağlı opsiyon, yani satamıyor Osterwolde'yi, satması gerekiyordu gönderecekse eğer, bir gelir elde etmesi
2: ama
0: gerekiyor.
2: Ama orada Roma'nın bir farklı tercihi oldu.
0: O da yani şu anda mesela sürüncemedi. O da şu an sürüncemedi mesela, o işte mesela.
2: Ya ama o çok uzun sürmez, bence çözülür diye düşünüyorum. Ya aslında şöyle, bir kere Onur şunu kabul etmemiz lazım. Aldığın fiyata satamazsın. Doğru mu?
0: Her oyuncu değil.
2: Ya yaşı genç olur, potansiyel olur. Onlar için bir şey diyemem ama işte şey kaç yaşında? Carlos kaç? 32-33 falandır. Yaşında. Oyuncular seni zorluyor. Ya bu en alt seviyedekilerde böyle, en üst seviyelerdekilerde
0: maaşları
2: böyle.
0: Yüksek hocam bir de. Ha? Maaşları yüksek.
2: Hayır, işte onu söylüyorum. Diyor ki gitmek istemiyorum diyor. İşte diyor ki B takımı bana diyor daha farklı rakam getiriyor diyor. Sen daha yüksek istiyorsun. Senin istediğin takıma diyor gitmiyorum diyor. Bir de şunu da kullanıyor. Az kaldı. Yani ikisi 2 Eylül mü 3 Eylül mü ne?
1: 2 Eylül'de son kadro.
2: Yani onu da kullanıyor. Diyor ki ya da benimkini feshedeceksin diyor. Feshedeceksin diyor. Yani bunu oyuncular kullanıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bir şey aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Şimdi Erdem'in bağlantısından aklımda kaldı. Çağlar'ın ayrılığından bahsediyordu Erdem. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde iki tane stoper var değil mi? Skriniar, Ake. Ana planın stoperleri. Evet. Osterwolde de şu an yokmuş gibi duruyor. Listeye de eklenmeyecek büyük ihtimalle, kalsa bile. Türkiye Kupası ve Avrupa listesinde olacak. Oppong geldi Fenerbahçe'ye. Genç bir stoper. Alternatif. Evet. Peki Fenerbahçe'nin üçüncü alternatif, ikinci alternatifi kim kadrosunda? Var mı?
2: Var gibi. Ama çok kullanılır mı? Mantıklı mı? Mert Müldür. Yani, oynadığı için diyorum.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin burada bir kere oyuncu eksikliği var halen. Yani sezonun kalan kısmında Ake ve Skriniar'ın yaş durumlarını, sakatlık risklerini de göz önüne aldığımız zaman belki buraya bir yerli oyuncu takviyesi Fenerbahçe adına gelebilir mi?
2: Fenerbahçe onu yapacak gibi duruyor.
0: Ama kim olacak işte havuzda? Ya,
2: yani Türkiye'den bir tane veya yurt dışından o pozisyona uygun.
0: İşte yabancı olduğu için çok yabancı
2: yok, yabancısı
0: yerli
2: yok
0: anlamında. Ha. İşte yerli olarak kim olabiliyor işte? Yani Adil, evet, konuşuluyordu ama çok yeterli mi o da Adil? Hani gelir çok bir katkı sağlar mı? Hani Çağlar'ın önünde bir performans verir mi? O da şüpheli. Yani burada Fenerbahçe'nin mutlaka sayısal anlamda mesela orayı oynayan devşirmesi de yok Fenerbahçe'nin.
2: Tabii Osterwolde iki işte, tarafı da oynuyordu.
0: Ya şöyle bir şey olur mesela. Edson Álvarez tarzı bir oyuncun olur mesela. Geçen sezondan bahsediyorum. Stoperi de oynatabilirsin. Fenerbahçe'nin altılarının da öyle bir özelliği yok.
2: Gendüzi oynadı bir ara. Üçlü savunmada.
0: Üçlü savunmada evet.
2: Merkezde oynadı.
0: İdare edebiliyor ama dörtlü savunma anlamında Fenerbahçe'nin sayısal anlamda ben eksik olduğunu düşünüyorum o bölgede. Oraya mutlaka bir yerli oyuncu takviyesi olmak zorunda gibi duruyor şu anda.
1: Tabii ilerleyen süre içerisinde yine göreceğiz.
0: Ha, bu arada Oppong da bu arada şey, yani profil anlamda doğru oyuncu, sözünü kestim kusura bakma. Yok, şu anlamda söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin iki tane çok atlet olmayan stoperinin yanına çok atlet bir stoper eklemesi yaptı Fenerbahçe profil anlamında. Evet, pozisyon bilgisi kısmında halen ilerleteceği kısımlar var ama

0: ciddi bir atletizm Fenerbahçe savunmasına kattı. Hani o anlamda profil olarak doğru bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Performansı görürüz tabii ki.
1: Bir de şey, Oponk'un şöyle bir avantajı var. Aslında şeye, geldiği takıma falan bakarsan ne oluyoruz demen lazım. Ne gibi? Mesela örnek, Nis geçen sene Lig 1'ine kaçıncı sırada bitirmiş? 16.
0: Evet.
1: Nis kaç tane gol yemiş? 60. Yani buradan düşünürsen, değil mi? Çok riskli bir transfer gibi duruyor ama iki bölge, iki pozisyonda oynuyor, sağ sol oynuyor. Gelişebilir. Biraz tabii pozisyon hatasında, ben hatta Nis Fenerbahçe maçında da ya çok hata yaptı diye düşünmüştüm. Şimdi gelinen noktada Fenerbahçe hakkını böyle kullandı. Yani orada Pong, o Pong'un çözüm olabilir ama Onur'a katılıyorum. Bir tane daha yerli, sizin işinizi görebilecek, rotasyona girebilecek bir tane Türk stopere ihtiyacınız var. Bakalım onu nasıl çözecekler. Fenerbahçe'nin zaten mevcut şu anki kadrosunda orta saha eksikliği var. Biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı bence bir tane de stoper eksikliği var.
2: %100. Doğru. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Opong'un fiziği iyi duruyor. Yani bunu Carlos için de söylemiştim.
3: Aynen. O bazen yanıltıcı olabiliyor.
2: İyi gelmedi tabii. Dilerseniz bir reklam arasına gidelim.
1: Tamam.
2: Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.
4: A Spor Radyo. Türkiye'nin

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 30 Ağustos 1924 yılında ilk kez Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun.

0: Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'i konuşuyoruz. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Dün akşam Galatasaray kendi sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Dilerseniz şimdi maç sonu basın toplantısını bir izleyelim, hatırlayalım. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
2: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor, özellikle iç saha maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz, ne oynadığını biliyoruz ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil, kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar kalitesi.

0: edilen uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'i kiraya verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor maalesef. Yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim, hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay. Ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
1: Very tough game, very interesting game.
2: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak

0: odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
1: Until now we don't have the coach from set pieces. This is make all the coaches.
2: Evet, Galatasaray Göztepe maçı ardından iki takım teknik direktörünün açıklamalarını dinledik. Galatasaray belirttiğim gibi kendi sahasında kendi taraftarı önünde Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Puanını 7'ye çıkarttı Galatasaray, ligin son şampiyonu Galatasaray. Ayrıca ek bir parantez olarak Victor Osimhen'i de konuşmak istiyorum. Şu ana kadar 3 lig maçında da 11'deydi, sahadaydı Victor Osimhen ve 3 maçta 5 gol, 2 asist, 7 gol katkısıyla harika bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Onur Özkan seninle başlamak istiyorum. Hem oyunu değerlendirelim, ayrıyetten Victor Osimhen'e de değineceğini düşünüyorum. Neler söyleyeceksin?
3: Tabii 3 maç 7 puan. 9 gol attı Galatasaray. Oyunu da eleştirilen, tartışılan bir Galatasaray. Aslında ben Galatasaray'ın oyununun o kadar anlatıldığı kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Ama buradaki problem ne? Bir standart oluşturdu Galatasaray artık kamuoyunda. Yani bu standart niye oluştu? Bir, 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan bir takım, oynama alışkanlığı olan bir takım, aynı teknik direktör, kadro kalitesi, oyuncu kalitesi. Doğal olarak Galatasaray'ın bir oyun standardı var artık herkesin kafasında oynaması gereken. Bunun altında kaldığı zaman oyun çok kötü bir futbolmuş gibi aslında insanlar algılıyor. Ki bu oyunu ben de eleştiriyorum. Ama rakamlara baktığım zaman ben gerçekten de Galatasaray'ın 3 haftalık performansının evet kendi seviyesinin altında olduğunu kabul ediyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında olduğunu kabul ediyorum. Ama lig standardı için çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Şimdi 3 maç Galatasaray adına, Erzurum maçını saymıyorum, çok kolay ve rahat kazanılan 4 gollü bir galibiyet. 2 iç saha maçı ile alakalı birkaç rakam vereceğim. Çorum maçı ve Göztepe maçı. Çorum maçında Galatasaray 2.90 gol beklentisi, rakibin 0.61. 7 golleri hatırlayalım Galatasaray'ın. Uzaktan bir şut ve Davinson'un bireysel hatası.
2: Evet.
3: Onun dışında Çorum'un pozisyonu var mıydı? Yoktu. 54 kez rakip ceza sahası topla buluşma, rakibin 11. Çorum maçı 38'e 8 şutlar. Dünkü maça geçiyoruz. 2.87 Galatasaray'ın gol beklentisi, rakibin 0.63. Ki Göztepe'nin de gollerinden bir tanesi korner, bir tanesi taçtan geldi. Onun dışında yine korner ve taçlar dışında bir pozisyonu yoktu Göztepe'nin. Rakip ceza sahası topla buluşma 43'e 13. Şutlar 34'e 9. İki maçı topluyorum. 5.77 gol beklentisi, 97 rakip ceza sahası topla buluşma, 72 şut. Şimdi bu kötü mü? Hayır, değil. Ama oyun anlamında evet Galatasaray'ın problemleri var. Problemler biz hep Şampiyonlar Ligi seviyesi üzerinden değerlendirdiğimiz problemler. Şimdi Okan Hoca'nın dün yaptığı çok net bir hata vardı. Önce oradan başlayalım. Basın toplantısında dedi ki hoca, maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada, Göztepe'nin dedi bir özelliği var, İkinci topları çok rahat alıyorlar dedi. O yüzden de ben Lemina ile başlamayı uygun gördüm dedi. Şimdi Galatasaray teknik direktörü, 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın hocası, içerideki bir Göztepe maçına başlarken rakibi üzerinden bir plan yapmaz bir kere. Bir kere onu söyleyelim. Yani Okan Buruk Göztepe'nin iyi yaptığı bir şey üzerinden eğer Torreira'nın yanına Lemina'yı koyuyorsa bu büyük bir hatadır. Şimdi ikinci yarıda oynanan oyun özellikle 1-1'den skor 3-1'e gelinceye kadar yaklaşık 15 dakikalık bir oyun var. Ne oldu bu oyunda? Ne değişti? İçin içine Batrakov girdi. Sara alışkın olduğu 8 numara pozisyonuna geçti. Ve Galatasaray bu süreç içinde 2 tane gol buldu. 3-4 tane de pozisyonu vardı. Oyuna hükmetti. Göztepe'nin ne şutu var ne gol beklentisi var bu süreçte. Yani bu bir referanstır Galatasaray için. Galatasaray bu maçları hangi oyuncularla oynamalı ve nasıl oynamalı sorusuna net bir yanıt Galatasaray'ın ikinci yarının ilk 15 dakikasını oynadığı oyundur. Torreira ve Lemina'nın oynayacağı maçlar olur mu? Tabii ki olur. Ama o maç bu maç değildi. Yani Okan Hoca'nın biraz oyununa güvenmediği anlarda hep sığındığı bir ikili, Torreira ve Lemina ikilisi. Diyor ki hoca, benim oyunum şu an çok güçlü değil. Ben en azından merkezi biraz sağlam tutayım, rakibi biraz gelmesini önleyeyim. Bir şekilde atar ve kazanırım düşüncesinde. Ama gün ilk yarıdaki oyunu gördük. Ligin en fiziksel takımına karşı Galatasaray 19 tane orta yaptı. Bu plan mı? Hayır, plan değil bu. Bu mecburiyet. Topu al.

0: Baktı ki pas opsiyonu yok. En basit yola gitti. Topu şişirdi ceza sahasına. Yani şimdi senin orta sahan Sara, Lemina Torreira bu kadar hareketsizken, bu kadar 3. bölgede üretimden problem yaşatırken sana Galatasaray'ın oyunu da kendi standartların çok çok altında kaldı. Ama ikinci yarıda özellikle ilk 15-20'deki oyun Galatasaray'ın bu maçları oynaması gereken oyundur. Çünkü dediğim gibi oyuncu profilleri değişti. Bu profillerle beraber Galatasaray merkezde çok daha rahat alan buldu. Ceza sahasında çok daha fazla oyuncuyla hücum etti. Goller geldi ve pozisyon geldi. Dolayısıyla Galatasaray'ın referans noktası bence bu olmalı bundan sonrasına dair. Tabii ki savunma kısmında problemler var ama bu problemlerin bence ana kaynağı bireysel. Abdülkerim çok kötü girdi sezona. Davinson kötü girdi sezona. Lemina kötü girdi sezona. Yani bu üç oyuncunun kötü olması Galatasaray'ın savunma performansına direkt problem olarak yansıdı. Bunlar toparlandıkça bir şeyler düzelir mi? Tabii ki düzelir. Ama dün şunu gördük, dediğim gibi Galatasaray hangi oyunculara ne oynamamalı ne oynamalı? Bu iki soruya da ben Okan Hoca'nın yanıt verdiğini düşünüyorum.
1: Abdullah Hocam. Tabii Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var veya olması gereken veya taraftarların olmasını istediği şöyle bir konu var. 4 sene şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Tamam, transfer yapılmamış, son anlarda yapılmaya çalışıyor. Lea'dan bahsediyorum. Ama görünen ortada hala 4 senelik bir takımın çok net oynanabilecek bir oyunu yok ortada. Neden bahsediyorum? İşte planları belli. Oyunun skoruna göre oyun oynayabilen bir 11'i, bir düzeni yok. Onun için Galatasaray bunu nasıl çözmeye çalışıyor? Ben diyor ki mevcut oyuncularıma güveniyorum. Bunlar benim geçen sene şampiyon yapan takım. Ben bu oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Ama artık rakipler Galatasaray'ı çözdü. Ne gibi? Galatasaray eskisi kadar artık ön alan baskısı yapamıyor. Top artık Galatasaray'ın kalesine çok çabuk geliyor. Şimdi Göztepe hakikaten çok zor bir takım. Ne gibi zor bir takım? Şöyle, belli prensipleri olan bir takım. Atakta ve savunmada. Hatta daha doğrusu Göztepe bir hoca takımı. Hocanın kafasındaki oyunu oyunculara dikte etmeye çalıştığı, kimisine göre bu oyun ligde tutuyor, kimisine göre göz zevkinin olmadığı bir oyun gibi geliyor. Galatasaray ilk yarı kötü oynamasının ana sebeplerinden bir tanesi Göztepe oyununa ayak uydurmaya çalıştı.
0: Lemina faktörüyle.
1: Ne gibi? İşte Onur ayrıntıları söyledi. Üçlü savunmaya karşı merkezi kapatmış bir Göztepe'ye kenardan orta. Atsan bile etkili olamazsın. Üçüncüsü, artık herkesin bilmesi lazım ki Lemina, Torreira, Sara üçlüsü bu orta saha olarak Galatasaray oyununu taşıyamaz. Yani neden? Lemina artık eski Lemina değil. Torreira ikilem içerisinde, gideyim mi kalayım mı kovalıyor. Sara dün hadi yine fena değildi ama bir önceki Erzurum maçının ilk yarısında
0: felaket.
1: Çok ciddiydi. Galatasaray artık orayı farklı oyuncularla oynamak zorunda veya farklı bir oyun olmak, bu oyun bulmak zorunda. Şimdi Barış formsuz. Sana keza öyle. Yani sizi mevcut kadroda tek taşıyan oyuncu, Allah nazarlardan saklasın, Osimhen. Osimhen olmasa, bir kere Osimhen tribünleri ateşliyor. Oyuncuları ateşliyor. Ve Galatasaray'ın 9 tane golünün 5 tanesini atmış.
0: İkisinde de asisti var.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek Türkiye Ligi'nde bir türlü hallediyorsunuz zaten. Hallediyorsunuz, yetiyor zaten. Hem oyuncu grubunun kalitesi yetiyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ne geldiğin zaman iş değişiyor. Tempo olarak değişiyor, kalite olarak değişiyor. Onun için ben Galatasaray'ın mevcut kadrosunun bazı bölgelerde hala eksik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın mutlaka bir tane daha orta sahaya ihtiyacı var.
0: %100.
1: Eğer Okan Hoca oyununu değiştirecekse mutlaka denkleme Batrogov'u koymak zorunda. koymak zorunda. Yani oyuncu çok tabii ne olduğunu karar veremedik ama görünen o ki bir kere temposu konusunda sıkıntı yok. Savunma yapma iştahı konusunda yok ki bu oyuncu 8 mi 10 mu onu da çözemedik. Bence biraz ofansif 8'e benziyor. O anlamda da Galatasaray oyununa büyük katkı yapar. Ama Galatasaray'ın çok ciddi anlamda bir tane stopere ihtiyacı var. Yani bu ne ikinci yarı Lemina ile bu işi hocam çözebilirsin artık ne de Singo ile çözebilirsin. Türkiye Ligi'nde dediğim gibi çözebiliyorsun. Ama Şampiyonlar Ligi başladığı zaman Galatasaray buralara oyuncu takviyesi yapmazsa ya yine Abdülkerim Bardakçı ile oynasın sorun değil ama Göztepe takımının 20. dakikaya kadar Onur pozisyonu yok dedi. Ben aksini söyleyeyim. Cankat'ın kurtardığı iki tane pozisyon var. Bir tane ön direkte kafa vuruşu var. Attı korneri hatırlıyor musun?
2: Evet. İlk girme demedim.
3: Sonra gol oldu.
2: Yok, i̇şte ilk girme demedim hocam. İkinci 15'te yok. Diğer pozisyonu dedim duran top ve şey.
1: Yani yok şey ayrıntı orayı yakaladım. Bir de şu Göztepe takımı çok direkt oynayan bir takım. Kullandığı bütün oyuncular, kullandığı bütün toplar çift santrofor oynadığı için Davinson Sanchez ile Abdülkerim'in ya arasına ya arkasına attılar. Ve bayağı ciddi anlamda zorladılar. Çok fizikli bir takımdan bahsediyoruz. Zaten her taç atışı korner gibi yani. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'da puansal olarak tamam kabul ediyorum. 3 maç 7 puan ama hala oyunda eksikler var. Hala oturmamış bir oyun var. Ve Galatasaray'ın hala takviyeye ihtiyacı oyuncu var. Çok kritik yerler Onur. Yani stopere mutlaka ihtiyacı var. Bence orta sahaya da mutlaka ihtiyacı var. Ya Barış'ın formsuzluğu ilerleyen haftalarda düzelir. Zaten Leo'yu almışsın. O bir çözüm oyuncusu. Onlarla işi halledebilirsin. Sané var, Yunus var ama şu orta saha bir başka profilde böyle iki yönlü oynayan bir oyun orta saha ve bir tane de stoper. Gerek rotasyonda kullanacağın gerekse ilk 11'de kullanacağın. Görünen o ki bir de Osimhen'in tabii yedeklendiği bir tane oyuncu.
2: Evet o da şart.
1: Yani Allah yani korusun Osimhen'e bir şey olursa mevcut kadrodan görüntü itibariyle Barış'la oynamak zorunda kalacak.
2: 3 tane oyuncu
1: yani ikinci bir santroforu yok şu anda Galatasaray'ın.
3: Yok
1: evet.
3: Bir opsiyonu yok orada.
1: Yok yani kullanıcı adam yok. Ama bu lige yetiyor Batuhan. Yani bu ligi götürebilirsin. Ama Şampiyonlar Ligi maçları o kadar yıpratıcı olacak ki ve başlıyor işte 8'inde mi 9'unda başlıyor. 9'unda başlıyor yani.
3: Sporting deplasmanı.
1: Ekiş çok zor bir deplasman. Sportif biliyorsun yani. Geçen 22-23 yaş ortalamasıyla oynayan, oyuncu satan devamlı bir takım ve yüksek tempoda oynuyor. Yani Okan Hoca'nın bu kısa sürede veya Sayın Başkan'ın halledebilir mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın hala ihtiyacı var transfer.
2: Ben de Batrakov'la ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Osimhen'e geçeceğim. Hı hı. Tabii herkesin merak ettiği bir oyuncu. Tabii ki oyuncu gelmeden önce maçlarını izledik. Sonradan da izlediğimiz maçları oldu. Çünkü gündeme gelince merak ettiğimiz için.
3: Evet.
2: Hep kafamızda şu soru vardı. Yani Rus Ligi rakamlar şahane ama oranın seviyesi başka, buraların seviyesi tabii başka. Yani buranın sertliği başka. Ve dün aslında bizim adımıza bir görüntü vermesi adına çok doğru bir senaryo da vardı. Neydi? Oyun 1-1 sıkışmış. Galatasaray üretemiyor. Rakip kapanmış. Fiziksel bir takım. Hani burada ne yapacak sorusu aslında sezonun kalana da ışık tutabilecek bir performans oldu bence. Ben çok beğendim. Bir kere onu söyleyeyim. Yani iki yönden çok beğendim. Bir çok özgüvenli. Genç bir oyuncu olmasına rağmen. Bak, oyuna girdi 2-3 kez arkadaşlarını yönlendirdi. Sen oraya. Bak 2-3 kez bunu yaptı. Bu çok önemli. Yani evet. Takıma yeni gelmişsin. Dili bilmiyorsun. Bilmediğin bir şehre gelmişsin. Ve etrafında birçok yıldız oyuncu var. Yani genç bir oyuncu olarak sinebilirsin takım içinde ama hayır. Çocuk özgüvenli çıktı, arkadaşlarını yönlendirmeye çalıştı. Bir kere bu çok net bir artı. İki, çok zeki. Ben bir 10 dakika tek Batrakov'u izledim. Hani topun olduğu kısımlara bakmadan Batrakov ne yapıyor onu gözlemlemeye çalıştım. Bir kere en iyi yaptığı şeylerden biri şu. Savunma ve orta alan arasındaki o boşluk var ya o hat. Hep orayı oynamaya çalışıyor topsuz oyunda. Hiç durmadan hep pas opsiyonları yaratmaya çalıştı kendisini. Hep boşlara kaçıyor. Mesela

0: Osimhen'in asistinde Saray'a, pası oraya Patrakov verdi. Topla buluşma noktası demarke pozisyon. Şimdi oraya çıktı. Yani gördü orası boş, oraya çıktı. Topu aldı ve Osimhen'e sırtı dönük topu attı. Şimdi bir kere topsuz oyunu inanılmaz iyi biliyor. Artı iki tane pozisyonu var ceza sahası içinde. Bir 9 numara gibi topla buluştu. Atamadı ama birini kaleci çok iyi çıkardı. Ve buraları da oynayabileceğini gösterdi. Yani hem gerektiğinde bir 10 numara gibi ceza sahasına girip golle buluşma noktasında olabiliyor. İki, bir 8 numara gibi de işin organizasyon kısmında daha geride topla buluşup Galatasaray'a farklı bir katkıda verebileceğini gösterdi. Dolayısıyla tabii ki daha erken ama ilk maç, ilk görüntü ve çok doğru bir senaryoda ortaya çıkan performans bence Batrakov'un bundan sonrası adına çok daha iyi şeyler yapabileceğini gösterdi. Ben böyle devasa bir ışık gördüm Batrakov'u izlerken bundan sonrasına dair. Çünkü bazı oyuncular böyle izlersin 10 dakika anlarsın. Ya dersin ki ya bu topçu ya, bu hani çocukta var bir şeyler. Hem toplu hem topsuz ilişkisi toplu. Çok gerçekten çok özel bir performanstı bana göre. Ve bundan sonrasına dair bir ışık değil, devasa bir ışık bence ortaya çıktı diye düşünüyorum. İki, Osimhen. Ya çok kolay değil Osimhen'i anlatmak. Gerçekten çok kolay değil. Bir kere şunu altını çizelim. Galatasaray kariyerindeki en iyi Osimhen şu anda sahada. 2022-23 sezonunda Serie A'yı birbirine katan ve Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan Osimhen bu Osimhen'di işte. Şimdi daha önceki Osimhen performansları kötü diye söylemiyorum ama ilk kez Galatasaray'da sezon başı kampı geçirdi. İlk kez. Ve bunun faydalarını inanılmaz derecede görüyor. Çok hazır. Acayip hazır fiziksel anlamda. İlk kez yani Ağustos ayı, Eylül başı itibariyle %100'üne kavuşmuş bir Osimhen'den bahsediyoruz. Yani dün ortaya bir rakam çıkmış. 15 şutu var Osimhen'in tek başına. 18 hava topu mücadelesine girmiş. 10'unu kazanmış. Bir şey daha söyleyeceğim. Rakip ceza sahası topla buluşma sayısı 18. Bu nasıl performans biliyor musunuz? Basketbolda bazen Kobe Bryant'ın, rahmetlinin, işte LeBron James'in, Jordan'ın tek başına MVP performansları vardır. Tek başına alır ve maçı götürür.
1: Yani 3 stoperle karşı oynuyor.
0: Ya bu öyle bir performans. Yani insanüstü bir şey. Bakın söylüyorum. İnsanüstü bir şey şu an Osimhen'in bu performansı. İki tane iç saha maçı, Çorum ve Göztepe maçı 26 şut çekmiş. Toplam rakip ceza sahası 35 kez topla buluşmuş. Bu takım istatistiği ya. Bir takımın yapabileceği istatistiği adam tek başına yapıyor hücumda. Olağanüstü bir şey bu.
1: Bu ve çok doğru mu yoksa?
0: Değil. Şimdi ona geleceğim hocam. Yani. Şimdi bu Osimhen adına olağanüstü bir şey ama Galatasaray adına doğru kısım mı tartışılır. Mesela bir basketbolcunun çıkıp yine oradan örnek vereyim. Tek başına 45 sayı atıp maçı kazandırması. Yani bir takım adına güzel bir şey kazanmışsın. Oyuncu adına güzel ama baktığın zaman hücumdaki paylaşım adına ve organizasyon adına problemdir bu. Bir alarmdır. Şimdi bir oyuncunun tek başına 15 şut atması görsel anlamda güzel bir şey. Oyuncu için güzel. Ama bu hem oyuncunun bence çaresizliğini gösteriyor. Çaresizlik şu anlamda. Ya arkadan destek alamadı. Sara, Lemina, Torreira. Hücumda yoklar. Barış zaten yok. Tek başına Yunus bir şeyler yapmaya çalışıyor ki hakkını vereyim çok iyi başladı sezona. Adam tek başına hücumu sırtlamaya çalışıyor. Her şeyi o yapmaya çalışıyor. Bu sağlıklı bir şey değil.
1: Yani ya sürdürülebilir bir şey değil.
0: Osimhen'in bir maçta 15 şut atması bir takım adına hiç iyi bir şey değil. Osimhen adına olağanüstü bir rakam. Adam bunları yapabiliyor ama hem sürdürülebilir değil hem de Osimhen adına bu fiziksellik Allah korusun bir saatten sonra sakatlara sebebiyet evet. verebilir. Yani dakika 90 hala önde baskı yapıyordu dün Osimhen. Ya bu değil yani. Bu Osimhen'in de iyi kullanılmasını gerekiyor. Tabii ki şu anlamda Okan Hoca haklı. Galatasaray bu sezon Osimhen'i daha iyi kullanıyor. Geçtiğimiz yıllara göre. Topla buluşma sayıları ama bir oyuncunun hücumda bu kadar tek başına bir şeylere soyunmuş olması da Galatasaray hücum organizasyonları adına ciddi bir soru işaretidir.
2: Arkadaki oyuncuları da tembelleştirebilir bu.
0: Ya tembelleştirmekten ziyade aslında o oyuncuların da form durumunu bizlere gösteriyor. Şu anda bakın Barış berbat başladı sezonu.
2: Evet.
0: Bakın kötü değil berbat başladı. Düzelir mi? Düzelir. Ama burada bir ince nokta var. Okan Hoca Barış'ı kazanayım derken Sané'yi kaybediyor. Bu tehlikeli bir nokta. Evet Barış'ı kazanmak önemli ama Sané bence bu takımın Osimhen'den sonra en önemli oyuncusu. Ben Leao'nun da önüne koyarım Leroy Sané'yi. Ama şu anda

0: hoca kaybetmeye bir adım atıyor sanki Sané'yi. Dünkü görüntüsü de çok hoş değildi sahada. Yani dolayısıyla burada Barış'ı kazanmak önemliyken Sané'yi kazanmak da önemli. Mesela Başakşehir maçı Sané'nin direkt 11'e yazılması gerekiyor.
1: Peki Sané'de mental bir problem mi var?
0: Ya Sané zaten çok böyle snob bir oyuncu. Ya yani dışarıdan bakıldığı zaman öyle ama öyle değil aslında. Yani Sané
2: görüntüsü öyle yani.
0: Bence öyle bir oyuncu değil ama kazanmak gerekiyor. Yani Sané yedek kalabilecek bir oyuncu değil. Sané Barış'ın yediği olamaz. Bak net söylüyorum, Barış bizim canımız ciğerimiz, bizim evladımız Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncumuz. Ama Sané Barış'ın yediği olamaz. Yani Barış şu noktadayken Sané bu noktada. Sané başka bir oyuncu. Barış'ı kazansın hoca ama Sané'yi kaybetmesin. Yani bu çok ince bir çizgi.
1: E şimdi Leao geldi. Nasıl bir paylaşım olacak 11 içerisinde? Barış Alper oynayacak mı? Sané oynayacak mı?
2: Hayır,
1: Yunus ne olacak?
0: Rekabet olacak. Hocam onları iyi ayarlamalı işte. Ya i̇yi ayarlamak
2: şimdi
0: zorunda.
2: Batuhan sadece ligi düşünme, Şampiyonlar Ligi var. Form grafiğine göre değiştirerek oynayacak. Orası Galatasaray'ın çok güçlü. Galatasaray'ın çözmesi gereken yer savunması. Onur dedi ki bireysel anlamda dedi oyuncular çok formsuz dedi.
0: Evet, savunmada özellikle.
2: Ama ben onu biraz genel takım savunmasına da bağlıyorum. Neden? Şimdi Lemina Torreira ile oynuyorsunuz. Normalde bunlar değil mi? Dörtlünün önünde iyi
0: savunmayı rahatlatması lazım hocam.
2: Ama top çok çabuk sizin kalenize geliyorsa hem bireysel anlamda şu anda Galatasaray'ın zaten formda oyuncu sayısı çok az. Hem de biraz bunu takım savunmasına da bağlamak lazım. Çok topu önde tutma süresiyle de alakalı bu. Karşılama süresiyle de alakalı. Şimdi Batragov'la ilgili Onur güzel şeyler söyledi. Ben de biraz gördüklerimi o kısa sürede anlatayım. Tabii oyuncunun Rus liginden gelmesi acaba soru işaretleri var gibi dursa bile bence Galatasaray yaşı itibarıyla gelecek yıllarda da çok büyük kazanç elde edeceği bir profil aldı. Bir kere oyuncunun en büyük özelliği bence çok hareketli. Özellikle rakip yarı sahada hep oyunda var. Ki bence bu Galatasaray takımı için önemli bir avantaj. İkincisi, eğer oynarsa ilerleyen zamanlarda Galatasaray oyununda bağlantı oyuncusu olarak bir numaralı oyuncu. Yani Galatasaray bağlantıyı bu oyuncuyla kuracak. Tam hazır olduğu zaman. Üçüncüsü, çok istekli. Oyuna girdiği zaman bunu net hissediyorsunuz. Çok istekli, her topa gidiyor, her pozisyonun içinde olmaya çalışıyor. Bir iki tane pas hatası yaptı, golü kaçırdı ama bunlar görüntü itibariyle hiç sorun yaratacak şeyler değil. Dediğim gibi hep oyunun içerisinde ve hazır bir oyuncu. Fiziksel hani olarak beklenilecek bir oyuncu değil. Evet. Gelip tap pat oynatacaksın. Böyle bir oyuncu. Ve en önemli konu bence bu büyük bir artı diye düşünüyorum. Girdikten sonra, Batragov girdikten sonra Galatasaray oyunu öbür tarafa yıkmayı daha çabuk başardı. Ki bu onun gelişmesi ve özgüveni açısından da çok önemli. Bunu da çok başarılı bir şekilde yapacak. Alışma süresini geçirdiği zaman bence Galatasaray'ın oyununda ön taraf şöyle şekillenecek. Osimhen, santrafor, Lea sol önde, sağ önde Sané, arkada Batragov oynayacak.
0: Hatta hocam şöyle söyleyeyim.
2: Benim bu dörtlü her takımın canını yakacak. Şampiyonlar Ligi'nin içinde söylüyorum. Çok önemli bir dörtlü. Skor konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceğiniz. Ki Osimhen bu form grafiğini sürdürdüğü sürece. Arkasına mutlaka bir tane transfer. Alabileceğiniz iyi bir tane transfer. Yanında artık Lemina'yı mı oynatırsınız? Torreira'yı mı oynatırsınız? Ama olmazsa olmaz bu stoper konusunda Galatasaray'ın bir çözüm bulması gerekiyor.
0: Mesela Singo hep umutla beklenen bir oyuncu. Yani stoper sorunlarına çözüm bulması beklenen. Dün yine o oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın savunmasının yerleşim hataları yaptığını gördük.
2: Ya çok dağınık yani, oynuyor Singo.
0: Yani şey, çok net bir görüntü bence. Singo şu anda Galatasaray'ın stoper mevkisinde belki ligde birkaç maç kurtarabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde asla oynayamaz. Singo'nun oynayacağı yer Şampiyonlar Ligi'nde sağ bektir. Bak ligde de sağ bek konusunda problem yaşatır. Özellikle üretim kısmında 3. bölgede. Ligin sağ beki Şalay'dır. Şampiyonlar Ligi'nin sağ beki Singo'dur. O yüzden de savunmaya Singo çözümü bence olmaz. Hocamın dediği gibi oraya net bir oyuncuya ihtiyaç var. Yusuf Akçiçek, bilgi anlamında söyleyeyim, çok yakın Galatasaray'a.

0: Ha şu denebilir. Ya çok net bir oyuncu mu? Direkt katkı verebilecek. Belki değil ama ben Yusuf'un transferini çok kritik görüyorum şu anlamda. Şimdi bir Yusuf'u alırsanız siz yabancı kontenjanına dokunmadan bir takviye yapıyorsunuz genç bir oyuncu. İki şu kritik. Şampiyonlar Ligi'ne altyapı kontenjanından yazabiliyorsunuz.
1: Yazabiliyor. O çok büyük avantaj.
0: Yani Galatasaray bu şekilde kadrosuna bir oyuncu daha yazma hakkına sahip olacak. Artı oyuncu çok potansiyelli. Çok genç bir oyuncu. Yani 7-8 yıl Galatasaray'ın orada stoper eksikliğini de ortadan kaldırabilir.
1: Ama onu kiralık alacaklar galiba.
0: Opsiyonlu olacak hocam. Bonservis yani Galatasaray isterse opsiyonunu da kullanabilecek durumda olacak. Yani ben o yüzden Yusuf'un transferini çok kritik görüyorum bu anlamda. Çok önemli bir oyuncu Galatasaray'ın planlaması açısından. Yani o gelirse birçok noktayı değiştirebilir. Mesela dün bir şey daha ortaya çıktı. Gabriel Sara 8 numaradır. Yani bu adam 10 numara değil. Olamaz, oynayamaz. Çünkü Sara'nın özelliği şu. Geriden sürpriz koşu atarak ceza sahasına girdiği zaman etkili olabiliyor. Mesela dün ne yaptı Sara? 6 numara pozisyonundan koşuyu yapmaya başladı. Osimhen topu aldı, sırtı dönük 8 numaradan ceza sahasına girdi ve golü attı. Fakat bu adam sürekli yay üzerinde olduğu zaman işte bunları yapamıyor. Çünkü yüzü dönük olması lazım kaleye. Sırtı dönük olduğu zaman sorun yaşıyor. Dolayısıyla Galatasaray orta sahası kimsenin gelmediğini düşünüyorum. Gelecek ama ideal üçlü şudur. Torreira, Sara, Batrakov'dur Galatasaray adına. İdeal üçlü. Ha oraya birisi geldiği zaman kimin geleceğine dair görelim. Daha net bir yorum yaparız. Ama transfere dair şunu da söyleyeyim. Galatasaray şu anda hocam Okan Hoca da söyledi bir tane U23 oyuncu alma hakkına sahip.
1: Ama yerliler hariç.
0: Yerliler hariç. Şimdi bu U23 oyuncuyu bulamazsa Galatasaray ne olacak onu söyleyeyim. Galatasaray her türlü bir oyuncu alacak. U23 dışında bir oyuncu gelirse şu olacak söyleyeyim. Bir tane oyuncuyu Galatasaray sadece kupada oynatacak. O da büyük ihtimalle Lemine olur gibime geliyor. Yani Galatasaray mecburen...
1: O zaman Lemine Arabistan'a gider.
0: Ya gitmese bile kupa kontenjanında kullanıp Şampiyonlar Ligi ve kupa listesine yazıp yeni kural gereği. Mesela Fofana, Yusuf Fofana Milan'ın oyuncusu şu an Galatasaray'ın alabileceği bir oyuncu. Ama onun geldiği senaryo birinin gitmesini ya da Lemina ile alakalı farklı bir formülü gerektiriyor. O yüzden de şu anda bir U23 bakılıyor. O oyuncu bulunamazsa Galatasaray U23 dışında Fofana ya da ona benzer bir oyuncu alıp Lemina ile alakalı farklı bir formüle gidebilir.
1: Ama Yusuf Fofana kenar oyuncusu değil mi?
0: Yok hocam 6-8 Milanlı oyuncu.
1: Ha başka.
0: Fransız oyuncu. Ha.
1: Ben şeydeki Lyon'daki oyuncu Lyon'daki
0: yok Malik Fofana diyorsun.
1: Malik Fofana
0: diyor. Bu Yusuf Fofana Milan'ın 6-8 oyuncusu. Şu anda alınabilecek durumda ama dediğim gibi onun gelmesi demek farklı bir formül gerektirecek. U23 iyi bir oyuncu bulunabilirse orada Galatasaray farklı bir oluşuma gidebilir.
2: Peki biraz da maçta tabii bir diğer konuşulan konuysa şu 63. dakikada olan penaltı kararı, verilen penaltı kararı.
0: Evet. Konuşalım
2: Göztepe,
0: güzel konu.
2: Göztepe kulübünden tabii hemen maçın ardından bir açıklama geldi. Kendi Twitter hesaplarından her sene aynı komedi Mehmet Türkmen şirin hakem tarzında bir açıklama oldu. Daha sonrasında yine çok dakikalar önce yine Göztepe kulübünden yine Twitter'ından bir açıklama yayınladı. Maçta pozisyonları derlemişler fotoğraflar halinde. Yıllardır değişmeyen komedi olay mahalli Rams Park yazılmış.
0: Şimdi bir kere Göztepe'nin isyanına tabii ki saygı duyuyorum. Maçta hakem hataları oldu mu? Oldu. Ama ben şuna katılmıyorum. Baştan onu söyleyeyim. Galatasaray maçı hakemle kazandı tezini asla savunmuyorum. Bir kere onu söyleyeyim.
2: Hemen şunu soracağım. Penaltı kararı hakkında düşünceniz nedir? Sonra hemen hocama yönelteceğim. Öyle gidelim.
0: Ben penaltı olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam.
1: Şimdi penaltı olduğunu düşünüyorum da
0: tamam, ona bitti
1: bir
0: açıklama
1: bir dakika. Ama yap.
0: Soru bu hocam bitti.
1: Şimdi sağdan gelen bir antrenör olarak bunu açıklama getirmem
0: gerekiyor.
1: Tabii
0: ki gerekiyor. Hocam.
1: Estağfurullah. Bu penaltı. Temas var.
2: Tamam.
1: Temasın şiddetini de ölçemeyeceğimize göre. İki tane konu var benim dile getirmem gerektiği. Ha çok değişir mi penaltı? Değişmez. Şimdi bir penaltıyı alan bir oyuncu vardır. Bir de penaltı yapılan. Bu pozisyon penaltıyı alan oyuncudur.
0: Aynen.
1: Ya şimdi ben bunu kullanıyorum. Bizi izleyenler bunu anlamaz. Sahanın içinde oynayanlar bunu bilir. Yani ne demek istiyorum? Bir top vardır ortada. Ben de topa yetişemeyeceğim, sen de. Ben topa senden önce hamle yaparım. Sen o topa benden sonra hamle yapar ve ayağıma vurursan bu penaltı.

0: bir pozisyon anlatmaya çalışıyorum. Yani zaman zaman hakikaten penaltı olan oyuncular var. Şimdi isimlerini burada zikretmeyelim, biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda bu da öyle bir pozisyon ama penaltı. Neden penaltı? Temas var. Benim takıldığım konu şu. Bu penaltı açıklamam da böyle. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi VAR'ın VAR protokolü var, biliyorsun. Bunun da kuralları var. Dünyada işte sıralanmış. Buradaki pozisyonda bunun kararını diyor ki hakem versin diyor. Hakem versin diyor. Hakemin verdiği karar nedir? Oyna. Oyna değil mi? Oyna. Süreç geçti. Bırakın o zaman hakemin verdiği karar üzerinden oyun oynansın. Sen niye burada devreye giriyorsun? Veya sen kendini devreye sokacak kadar bu eylemde temas olduğuna inanıyor musun? Hakeme gösterecek kadar. Orası da bence tartışmalı. Yani hani dedim ya, bu temasın şiddeti. İkinci bir hakem şey, Mehmet Türkmen bir tane Beşiktaş maçında geldi VAR'a. Ters karar vermişti. Kararımda devam ediyorum.
1: Elle oynamadım.
0: Elle hocam, hatırlıyorsun, evet. Beşiktaş'ın iç sahada.
1: İç saha maçı.
0: Kimle bilmiyorum. Ya hoca, sen buna inanmıyorsan ki oynat diyerek inanmıyorsun. Niye VAR'a diyor? VAR'a şunu söyleyebilirsin. Ya ben oynatmaya karar verdim. Bu temasın bu kadar şiddetli olacağına inanmıyorum. O zaman ne oluyor biliyor musun? Neydi? Aiti değil mi?
2: Evet.
0: Aiti'nin şeye,
1: Trossard'a.
0: Trossard'a yumruk atıp atmadığını açıkladılar ya merkeze. Dedi ya, buradaki şeyi hakeme bırakın. Yumruk mu atmış, hafif mi çekmiş, ne yapmış, hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: O zaman iş oralara gidiyor. Çünkü standartınız yok. Çünkü pozisyon yorumlamayı bilmiyorsunuz. Hepiniz ayrı telden çalıyorsunuz. Buna VAR da dahil. VAR'ın hakemi herhalde Macarmış.
2: Evet.
0: Macar değil mi VAR?
2: Polonyalı olması lazım ama.
0: Yok, yabancı değil mi?
2: Yabancı.
0: Ha, yani VAR demek ki onlar da Macaristan'da böyle herhalde kararlar veriyorlar.
2: Polonyalı hocam.
0: Polonyalı mı? İşte Polonya'da onlar karar veriyorlar böyle. Ya bu pozisyonla ilgili yorumum bu. Ama pozisyon çok enteresan bir pozisyon. Neden? Kırılma pozisyonu. Yani vereceğin kararla Galatasaray öne geçti.
1: Yok, 3-1 yaptı hocam.
0: 3 ya, ama oyun 2-2'ye de geldi de ondan tabii. Sonra 3-1'den sonra. Yani 3-1 ile oyun başka, 2-1 ile oyun başka. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bence pozisyonda temas olduğu için dediğim gibi yani karar bence penaltı.
1: Ben de bununla ilgili yorum yapayım. Evet. Ben de kesin penaltı olduğunu düşünüyorum. Temas var çünkü ve daha önce ligimizde bu şekilde verilmiş 100 tane de penaltı çıkartırım ben. VAR noktası, evet, standart problemimiz çok net, devasa bir şekilde var. Yani geçen hafta Trossard'a yumruk atılıyor, VAR çağırmıyor.
2: Evet.
1: Bu hafta Osimhen'in pozisyonunda VAR çağırıyor. İşte bizim işinden çıkamadığımız nokta bu nokta. Yoksa hani tartışmamız gereken bence pozisyon penaltı mı değil miden ziyade niye VAR müdahaleleri her maçta aynı şekilde olmuyor sorusunu sormalıyız bence. Mesela Gençlerbirliği Fenerbahçe maçında elle oynama pozisyonunda VAR çağırmıyor. Bir hafta sonra Konya maçında VAR çağırıyor. Yani bu standartları tutturamadığımız sürece biz sezon içinde bunları konuşuruz. Çünkü odağımızdan sapıyoruz. Bakın tekrarlıyorum. Bizim tartışmamız gereken bu penaltı mı değil mi değil. Artı şunu söyleyeyim. Dün sosyal medyaya baktığımız zaman şöyle bir algı oluşturuldu. Galatasaray hakemle kazandı. Hayır, ben bunu asla kabul etmiyorum. Yani niye bu konuşuluyor biliyor musun? Şu anda Galatasaray hakemle kazandı cümlesini kurmak bence sosyal medyada bir etkileşim getiriyor. Ya da televizyon kanalları üzerine bir reyting getiriyor. Ya bunun bir reytingi var. Yani şimdi pozisyonu yorumlayan hakem hocalarına bakalım. Kimisi penaltı demiş, kimisi değil demiş. Ama büyük bir kısmı şu ifadeyi kullanmış. Sağda verilebilir, VAR karışamaz. Şimdi böyle bir pozisyon üzerinden ya bu bir skandal karar, hakemle maç kazanıldı demek çok doğru bir çıkış noktası değil. Yani bu olsa zaten ben %100 dile getiririm burada. Hiç çekinmeden. Yani kimseyle benim burada bir hesap kitabım yok. Direkt söylerim bunu ama dünkü pozisyon sahada net bir şekilde verilebilecek bir penaltı pozisyonuyken yani bunun üzerinden bu kadar büyük bir fırtına koparmayı ben doğru bulmuyorum açıkçası. Ha, sıkıntımız dediğim gibi standart noktası. Yani Yarın bu pozisyonun benzeri olduğunda VAR çağırmazsa o zaman işte kıyamet kopacak.
0: Olacak da muhtemelen.
1: Olacak yani. Bunun standartını tutturmamız gerekiyor. Yarın eğer Merkez Hakem Komitesi şunun garantisini veriyorsa, yarın başka bir sahada, başka bir maçta Osimhen'in pozisyonu bir benzeri olduğunda VAR hakemi yine çağıracak diyorsa sorun yok benim adıma.
0: Ama o da doğru mu Onur, onu da bilmiyoruz.
1: Tabii şimdi yani. Hocam o çok tartışmalı zaten ya.
0: Protokolün ülkeler bazında değişiyor
1: tabii, tabii,
0: mu?
1: Çok değişiyor
0: o da
1: hocam
0: çok
1: ya.
0: Tuhaf ya.
1: Şampiyonlar Ligi'nde farklı, Dünya Kupası'nda
0: ama
1: farklı.
0: Ama böyle kullanılmayacaktı
1: yani, evet,
0: bu protokol.
1: Çok çok bu tartışmalı bir şey. Yani
0: 3-4 tane ana konuda başladı, sonra dağıldı.
1: Hangisinde çağırır, hangisinde çağırmaz?
0: Herkes farklı kullanıyor.
1: Yani bu çok gerçekten içinden çıkılmayacak bir durum ama en azından bizim kendi ligimizde bunun standardını ayarlamamız gerekiyor. %100 bu olmaz belki ama %80-90. Çünkü yarın dediğim gibi başka sahada bu olduğunda ve VAR çağırmadığında İşte o zaman o takımın isyan etme hakkını siz eline vermiş oluyorsunuz. O doğru bir nokta değil. Yani bunların ayarlaması niye yapılması gerekiyor? Ama saha içinde verildiği zaman bence hiçbir şekilde kimsenin fazla itiraz edemeyeceği pozisyon olarak görüyorum ben.
2: Peki bu konuya da bu şekilde yorumlarınızı almış oldum. Bir de Rafael Leao'yu konuşalım isterseniz. Galatasaray bu oyuncuyu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. 38 milyon euro bonservis, yıllık 10 milyon euro maaş. Ve sonraki satıştan elde edilecek karın %20'si Milan'a ödenecek. Bu şekilde bildirildi Rafael Leao. Rafael Leao'dan beklentiniz nedir hocam?
0: Valla beklenti yüksek. Benim değil de Galatasaray taraftarının, ki biz de izlemekten büyük keyif alacağımız bir oyuncu diye düşünüyorum. Uzun zamandır bu süreç devam ediyordu. En son Gardi'nin devreye girmesiyle bu transfer çözümlendi. Galatasaray onu sol önde kullanacak büyük ihtimalle. Sakatlık şeyi olmadığı sürece. Rafael Leao bir kere açık alan oyuncusu ana kriterleriyle. Yani bir desek Rafael Leao nasıl bir oyuncu? Açık alan oyuncusu. İki, seti oynar mı? Oynar. Etkili olur mu? Olur. Üçüncüsü, Rafael Leao çok iyi bir kanat forvet oyuncusu. Gelir size gol atar, asist yapar, ki istatistiklerine baktığın zaman son yıl hariç hep çift taneleri görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de Galatasaray biraz bu işte gecikirken ekonomik anlamda bir kazanç elde etti mi? Bence etti. Daha önce acele etseydi belki minimum 10-12 milyon euro daha fazla ödemesi gerekiyordu. Barış'ın bu kadar formsuz olduğu bir denklemde en azından Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek yapılan bu transferin oyuna, Galatasaray oyununa büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Orada da bir sıkıntı yok. Galatasaray bence kamuoyunda bazı soru işaretleri var. İşte şöyle diyorlar, kafasına göre oyun oynuyor, işte form grafiğini yakalaması lazım, ama ben Rafael Leao'nun Türkiye için çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Milan'da izlediğimiz bir oyuncu Galatasaray getiriyor, Türkiye'de izletme şansını veriyor size. Ya biz de artık bulduk da en iyisini arıyoruz. Öyle bir duruma geldik. Ya Galatasaray Rafael Leao'yu getiriyor, daha ne olsun yani. Ha, zamanlama olarak tartışırsınız, bizi eleştir, yani bizi derken yönetimi eleştirirsiniz, ama gelen oyuncunun kalitesini de lütfen eleştirmeyin. Yapmayın yani. Veya bunu kamuoyunda gündeme getiriyor, kim getiriyor bilmiyorum. Bence Galatasaray çok iyi bir oyuncu transfer etti. Galatasaray oyununa ve puanların kazanılmasında çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum.
2: Onur Özkan.
1: İlk katkıyı oynamadan verdi. Galatasaray'ın 4. iç saha maçı. 2 hazırlık maç oynadı. Ren, Villarreal, Çorum ve dünkü maç. İlk kez Galatasaray tribünlerinde bir huzur vardı, bir mutluluk vardı. Bu Leao etkisi. Yani ilk katkısını oynamadan verdi. Bu Okan Hoca'nın da bahsettiği bir şeydi. O transferin gelmesiyle tribünlerde daha böyle bir birlik, beraberlik ve mutluluk ortamı vardı. Tabi saha içinde neler yapabilir? Benim en başından beri, yani Leao bizim ülke gündemine transfer konusunda girdiğinden beri bazı şüphelerim var. Oyuncuyla alakalı, mental kısımda özellikle. Onu bekleyip göreceğiz. Ama bunları yaşamazsa tabii ki saha içinde çok net katkı verebilecek bir oyuncu. Özellikle Barış'ın da şu anki durumunu göz önüne alırsak, şu benim adıma soru işareti kısımlarından bir tanesi. Galatasaray'ın o ön alan baskılı oyununa ayak uydurabilecek mi Rafael Leao? Çünkü İtalya'da en fazla eleştirilen noktalarından bir tanesi, ya bu adam hiç bekine gelmiyor. Bu adam topsuz oyunda rakibi kovalamıyor. top ayağındayken oynuyor şeklinde net bir eleştiri vardı oyuncuyla alakalı.

0: Ya yani bu da Okan Hoca'ya bu iş düşüyor. Hani bu oyuna ikna edebilecek mi Leao'yu? Mutlaka top ayağındayken o katkıları verir Leao. Ama top rakipteyken ne yapacak? O kısım çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray eğer bir kişi eksik bırakırsa Leao, o problemin başlangıç noktası. Çünkü diğer kanatta da büyük ihtimal Leroy Sané olacak. Yani Galatasaray'ın oynamak istediği oyunu oynatma konusunda bir yardımcı mı olacak? Yoksa orada sorunlar mı çıkaracak? Bunu zamanla göreceğiz. Yoksa top ayağındayken yapabileceklerinin sınırı olmayan bir oyuncu. Dar alan, geniş alan hiç fark etmez.
1: Peki bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından yine bağlantılarımız olacak. Samsun'a bağlanacağız. Bildiğiniz gibi Samsun Spor Fenerbahçe'yi bu akşam 21.30'da kendi sahasında konuk edecek. Bizden ayrılmayın, reklamlardan hemen sonra tekrar birlikte olacağız.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihi.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını

0: Spor Radyo.
1: Konuştuk. Tekrar bir bağlantımız olacak. Tekrar Samsun'a bağlanacağız. Sevgili Erdem Akbaş ve Mahmut Erdoğan şu anda Samsun'da, değerli izleyenler. Aspor muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanacağız ilk. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri, muhtemel kadroyu bizlere aktaracak. Sevgili Erdem, söz senin. Tekrar kolaylıklar diliyorum.
2: Batuhan, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe bugün Samsun Spor'a konuk olacak. 21.30'da Yasin Kol karşılaşmayı yönetecek. Lyon karşısında alınan galibiyet, 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi. Tabii Fenerbahçe'de moralleri üst seviyeye çekti. Takımda önemli eksikler olmasına rağmen oyuncuların mental olarak da lige daha fazla odaklandığını, daha fazla konsantre olduğunu söylemem gerekiyor. Önce Fenerbahçe'nin eksiklerinden başlayalım. Marco Asensio sakatlığı sebebiyle bu mücadelede olamayacak. Önümüzdeki hafta ben yavaş yavaş takıma dönmesini bekliyorum Asensio'nun. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde önümüzdeki hafta takımla beraber antrenmanlara başlamasını beklediğim bir diğer isim. İki ilk 11 oyuncusu aslında Asensio ve Kerem Aktürkoğlu, İsmail Kartal'ın tercih ettiği isimlerin başında geliyordu. Bu sebeple bu iki oyuncu olamayacak. Anderson Talisca, bir önceki yayında ifade etmiştik. Talisca için artık El Cezire ihtimalden ziyade artık Talisca'nın gideceği kulüp olarak vurgulayabiliriz. Anderson Talisca El Cezire ile maaş ve yıllık ücret ve sözleşme süresi hakkında görüşmelerini sürdürüyor. Bendeki istihbarat, Talisca'nın 2 yıllık kontrat beklediği ve Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücretinde biraz daha üstünde bir yıllık ücret.

0: Anlaşma yönünde temasların devam ettiğini söyleyelim. Birkaç gün içerisinde ben bu transferin resmiyete kavuşmasını bekliyorum. Herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek El Cezire Anderson Talisca için. Tabii Fenerbahçe'de bu sezonu dahil edersek önümüzdeki sezonla beraber Talisca'nın 2 yılı bulan bir kontratı var. Bu kontrattan çıkılmış olacak. Jaden Osterwolde Roma'la teması devam ediyor ama orada Talisca kadar iyimser değilim açıkçası. Roma'nın talepleri hem oyuncuyu hem de Fenerbahçe'yi şu an için birazcık yoruyor diyebiliriz. Bu sebeple transferin gerçekleşme ihtimalini de çok yüksek göremiyorum ama elbette transfer penceresi açık olduğu takdirde Roma için, Jaden için Roma ihtimalini konuşacağız. Eğer Roma olmazsa Jaden takıma dönecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa listesinde yer alacak. Çağlar Söyüncü bu sezon hiçbir resmi maçta yoktu. Samsun'da da yok. Çağlar için ayrılık ihtimalini konuşuyoruz. Ben buradan geri dönüşü zor görüyorum ama eğer oyuncu herhangi bir kulübe gitmezse Fenerbahçe elbette Çağlar'ı değerlendirmek isteyecektir. Çağlar ayrılırsa Fenerbahçe'nin bir yerli stoper alma ihtimali var. Oradaki adaylardan bahsedelim. Alanyaspor'dan Ümit Akdağ zaten konuştuk. Ahmetcan Kaplan'ı aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Yusuf Akçiçek durumu şu an için Galatasaray'la çok temas halinde oyuncu. Bu sebeple Yusuf'la alakalı Fenerbahçe ihtimali çok fazla dile getiremiyoruz. Fenerbahçe'de bu isimler dışında da ayrılmasını beklediğim diğer isim Diego Carlos. Amrabat'ın sözleşmesi feshedildi. Cengiz Ünder ayrıldı. Diego Carlos da gittikten sonra Fenerbahçe aslında kadrosunu göndermek istediği yabancı oyuncuların büyük çoğunluğuyla vedalaşmış olacak. Peki Samsun'da Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olacak? Ona da değinelim. Talisca yok, Asensio yok. 10 numarada kim oynayacak? Orta saha kurgusu nasıl olacak? Bizim muhtemel 11'imiz şu şekilde. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoperde Şikrinyar, sol bekte Arçıburan. Önlerinde Kante, Gendüzi, İsmail üçlüsü var. Sağ kanat Greenwood, sol kanat Oğuz Aydın, ileri uçta Vedat Muriç. Ancak şu ihtimali de ben değinmem gerekiyor. Greenwood'un 10 numarada oynadığı, sağ kanatta Nene'nin, sol kanatta Oğuz Aydın'ın yer aldığı bir kurguyu da bugün izleyebiliriz ama teyitleyemediğim ve %100 bilgi olarak paylaşamadığım için bu sebeple bunu bir ihtimal olarak aktarıyorum. Samsun'dan yayınlarımız devam edecek Batuhan. Ben sözü tekrar sana bırakayım.
1: Erdem Akbaş, evet değerli izleyenler, şimdi Mahmut Erdoğan'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Aspor muhabiri Mahmut Erdoğan da bize Samsun Spor'la ilgili son gelişmeleri, son bilgileri aktaracak. Sevgili Mahmut Erdoğan, kolaylıklar diliyorum, söz senin.
2: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göğsünde, formasında, logosunda Atatürk arması bulunan Samsun Spor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu akşam saat 21.30'da başlayacak Fenerbahçe karşılaşmasından elde edeceği puan ya da puanlarla birlikte aslında taraftarına yeni bir Zafer Bayramı hediyesi de vermek istiyor. Hafta içinde yapılan idmanlar, antrenmanlar son derece neşeli, keyifli geçtiğini belirtelim. Saatler artık 17'yi geçiyor. Futbolcular tesislere gelmeye başladı. Bir iki futbolcu kaldı. Onlar da gelecek. Saatler 18'de buradaki toplanma saati. Saat 18'de Nuri Hasan tesislerinde maç yemeği. Ardından 19.30'da maçın son toplantısı ve saatler 20.45'i gösterdiğinde de Samsun Spor Nuri Hasan spor tesislerinden ayrılacak ve karşılaşmanın oynanacağı 19 Mayıs stadyumuna gidecek. Tabii taraftarlar zaman zaman tesisin olduğu noktaya doğru geliyorlar. Hem futbolcuları acaba görebilir miyiz? Hem de bu karşılaşma öncesinde belki de buradaki görevlilerden, görev yapmaya çalışanlardan Samsun Spor'la alakalı hem son durumları öğrenmek hem de maça kendilerini motive etmek anlamında geldiklerini, gelmeye devam ettiklerini de belirtelim. Şu an itibariyle Samsun'da güneşin ortaya çıktığı bir hava var. Ancak en nihayette burası Karadeniz. Meteorolojinin bölge için yağış uyarılarının olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. Bu yağış uyarılarıyla birlikte maç saatinde de Samsun'da yağışın olacağı bilgisini belirtelim. Maça gelecek taraftarların bunu da göz ardı etmemeleri gerektiğini vurgulamış olalım. Saatler 21.30'u gösterdiğinde yağmurun da etkisini gösterdiği bir anda Samsunspor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 21.30 gösterdiğinde Yasin Kol'un başlama düdüğüyle birlikte bu karşılaşmanın başlayacağı bilgisinde.

0: paylaşalım. Tabii 4 Eylül'de tamamlanacak olan transfer döneminin öncesinde Samspor'da kadro sakatlı oyuncular var. Katmayı düşündüğü oyuncular var. Diğer takımların özellikle kadrosundan çıkartmayı düşündüğü, devam etmek istemediğini belirttiği futbolcularla anlaşma ve fırsat transferlerini de beklediğini bu kapsamda söylemiş olalım. Teknik direktör Fink dün bir basın toplantısı düzenledi ve bu karşılaşmayla ilgili görüşlerini beyan etti. %100 bu karşılaşmaya hazır olduklarını, takım halinde oynadıkları takdirde bu maçtan 3 puan alacakları bu bilgisini de paylaşmıştı. Kırmızı beyazlarda önemli eksikler de var elbette. Igor, Yunus Emre Çift, Sosa takımda çalışmalara başladılar. Bu oyuncular maç kamp kadrosunda da yer alıyorlar ancak son karar tabii ki teknik heyet tarafından verilecek. Asambu, Kolibali ve Mandil Manji ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada olamayacaklar. Elis Tavşan ise yine bu karşılaşmada olamayacak bilgisini de paylaşmış olalım. Samsunspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'ine de bakalım. Özellikle kalede tecrübeli eldiven Okan bu karşılaşmada da kalede yerini alacağını belirtelim. Okan hemen önde Diabate, Berekoviç olacak. Sağda Mendes, solda Tomasson. Onların önünde Celil, Vat ve Yalçın. İlerinin sağ tarafında Jarju, solda Emre. En ucuda ise forvet Fatih. Fatih geçen hafta Rize'de atmış olduğu o jenerik gol ardından bu karşılaşmaya da hafta içi yaptığı idmanlarla, uzaktan şutlarla da ekstra olarak çalıştığı bilgisini de paylaşmış olalım. Biz Samspor, Nürasan tesislerinin hemen önündeyiz. Buraya gelen taraftarlar hemen yan tarafta bulunuyor. Samsunspor Store 55'ten formalarını, atkılarını almaya karşılaşmada kırmızı beyazlı renklerle birlikte olacaklarını belirtelim. Tabi 30 Ağustos Zafer Bayramı olması dolayısıyla da bu akşamki karşılaşma öncesinde de bir koreografinin statta olacağını, saat 18'de taraftarların Samsun'da bulunan Çiftlik Caddesi'nde toplu halde bir yürüyüş gerçekleştireceklerini ve taraftarları bu maça beklediklerini de belirtelim. Sözü Samsunspor Nürasan testlerinden tekrar size bırakın.
1: Çok teşekkürler Mahmut Erdoğan. Kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Evet sevgili izleyenler, Samsun'a iki bağlantı gerçekleştirdik. Hem Fenerbahçe hem Samsunspor'un son gelişmelerini Aspor muhabirlerimizden aldık. Tabii maça dair yine çok kısa yorumlarınızı rica edeceğim. Ardından Beşiktaş'a geçiş yapacağız. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
2: Vallahi merak edilen bir konu hocanın tercihleri, İsmail Hoca'nın. Yani çok inandığı formasyondan geri dönüp üçlü bir orta saha mı oynayacak ki, hı hı, Lyon maçı öncesi de buradaydık, böyle bir şey tercih edebilir dedik. Hoca bizi yanılttı ve planları doğru çıktı. Yani Vedat Muriç arkası Talişka oynadı. Sonuç itibariyle hem neticeyi aldı hem 18 yıllık hasrete son verdi. Bugün de merak ediyorum, yani acaba Greenwood'u mu kullanacak? O zaman tabii o zaman oynayacağı oyun da değişiyor. Yoksa İsmail Kante Gendouzi ile mi oynayacak? O zaman daha değişik bir oyun. Biraz daha beklemeye yönelik. Daha doğrusu biraz daha kontrollü oyun. Daha sonrası hamlelerle skoru almaya yönelik. Yoksa dediğim gibi yani Vedat Muriç arkası Greenwood oynadığı zaman, o zaman İsmail Hoca'nın kafasındaki oyuna daha yatkın iki tane profil oluyor.
1: Sizin yani, tercihiniz?
2: Vallahi ben İsmail Hoca'nın sanki Vedat arkası Greenwood'la oynayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü hep o profilde bir oyuncuyla oynamak istiyor. İşte Asensio, işte Talişka. Greenwood orayı çözer mi? Çözer. Oynamışlığı var mı? Ha, bir sağ ön kadar yok ama orada da bir oynamışlığı var. Ne gibi çözebilir? En önemli şey şutla çözebilir. Çok tehditkar biliyorsun
1: şutlarını. Tabii, hem sağ hem sol.
2: Yani o yüzden sanki ben yine bir 4-3-3'ten daha farklı 4-2-3-1 gibi bir formasyon bekliyorum Fenerbahçe'den. Fenerbahçe Lyon galibiyetiyle aldığı bu arkasındaki rüzgarla beraber Samsun'da da bence kazanmaya yakın ama Samsunspor da mutlaka bir direnç gösterecektir. Bir de şundan acaba takılanlar var, ona da cevap vereyim. Acaba fiziksel anlamda bir yorgunluk olur mu diye düşünenler var. Bu kadar uzun süre geçtikten sonra herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Sadece olursa mental anlamda, ya işte Lyon'u kazandık, mental anlamda.

0: hazır olmazlarsa bir sorun yaşayabilirler. Onun haricinde fiziksel olarak değil, Skriniar herhalde yanılmıyorsam 8. 90 dakikasını oynayacak. Yani takımın içerisinde. Mesela o da enteresan. Skriniar'in Lyon maçında iyi görünmesinin ana sebebi takımın genel anlamda takım savunmasını iyi yapmasıydı.
1: Yakın oynadılar hocam orada.
0: Bugün eğer alanlar açılırsa, eğer işte buna yorgunluğun da ekleneceğini düşünenler de olabilir. O zaman problem olur. Yoksa aynı şekilde Lyon'daki gibi topun arkasına etkili geçip etkili atak yapabilecek bir Fenerbahçe seyredersek bence maçı kazanacak diye düşünüyorum.
2: Onur Özkan.
1: Ya Fenerbahçe'nin Lyon maçındaki oyunu gerçekten özel bir oyundu. Özel bir plan üzerinden hazırlanmış bir oyundu ama o oyun Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra oynanacak maçlar için bir referanstır. Ama lig için aynı referans değildir. Çünkü Fenerbahçe'nin Lyon maçındaki oyunu ve o senaryoyu ligde bir daha yaşaması çok kolay bir iş değil. O oyunu oynaması. Çünkü orada Fenerbahçe başka bir şey oynadı. Topun gerisine geçti. Ağırlıklı olarak orta saha bloğu savunmaya çok yakın oynadı. Kanat oyunculara bile sürekli beklerin yardımına geldi. Başka bir şey oynandı. Topa Fenerbahçe az ama verimli sahip oldu. Şimdi ligde oynanan oyun başka bir oyun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki en büyük sınavlarından bir tanesi, hep söylüyorum, topsuz oyunda Fenerbahçe'nin yapacakları son derece kritik. Çünkü önde zaten özel oyuncular var Fenerbahçe'de ama bu özel oyuncuların topsuz oyunda belli başlı problemleri var. İşte hocamın az önce söylediği Skriniar'ın çok daha iyi görünmesinin sebebi Fenerbahçe'nin özellikle merkez bloğunun çok yakın oynamasıdır savunmaya. Ama bugün daha başka bir oyun oynayacak Fenerbahçe doğal olarak. Çünkü bu kez topa sahip olmak zorunda olan bir Fenerbahçe var. Topla daha fazla oynamak zorunda olan bir Fenerbahçe var. Senaryo tam tersi olacak. Bu kez Samsun büyük ihtimalle bekleyip geçiş kovalayacak. İşte bu noktada Fenerbahçe'nin hücumda yaptıklarından ziyade top rakipteyken yaptıkları son derece kıymetli. Burada İsmail de tercih edilebilir. Başka bir oyun oynanır ama ben bunun değil Greenwood'da oyunun oynanacağını düşünüyorum. Biz çarşamba günü konuştuğumuzda şunu düşünüyorduk. 3 tane kritik maçı var Fenerbahçe'nin. Lyon, Samsun, Beşiktaş milli araya kadar. Hani bunların kayıpsız geçilmesi demek Fenerbahçe'nin hem Şampiyonlar Ligi'ne kalması hem bir derbi galibiyetiyle milli araya girmesi anlamına gelir. İlkini geçti Fenerbahçe. Şimdi bir Samsun, ben bunu da geçeceğini düşünüyorum. Derbi sonra uzun uzun konuşuruz. Oyun problemleri olsa da ben Fenerbahçe'nin bugün bir şekilde sonucu alıp 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyorum.
3: Peki sevgili izleyenler, bu akşam saat 21.30'da bu maç başlayacak. Samsun Spor kendi sahasında kendi taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maça dair yorumlarımızı yaptık. Şimdi Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne katılmayı başardı. Hafta içi Žalgiris deplasmanına konuk oldu Beşiktaş. Tabii Beşiktaş da şimdi son lig maçına bakarsak Beşiktaş Alanya deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Daha sonrasında Avrupa Ligi'nde çıktığı son maçını da mağlup tamamladı Beşiktaş. Yani son iki resmi maçında kaybeden bir Beşiktaş var. Ayrıyeten yarın kendi sahasında İnönü'de Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak Beşiktaş. Abdullah Hocam, genel bir yorum rica etsem neler söylemek istersiniz?
0: Ya tabii Beşiktaş'ı hep övüyoruz. Övüyorduk daha doğrusu son iki maça kadar. Beşiktaş hep kazanırken şunu dile getiriyorduk. Bu kadronun 3 kulvar için çok yeterli olmadığını. Özellikle bazı bölgelerde ciddi alternatifsizlik olduğunu, ki son deplasman maçında Orkun da yoktu. Kullanılmadı biliyorsun. Daha da bu zaaflar ortaya çıktı. Şimdi yavaş yavaş Beşiktaş bunları tamamlıyor. İşte o kenar oyuncusu aldı, orta saha oyuncusu bitirmeye çalışıyor. Tabii bunlar Beşiktaş'ın oyununa büyük katkı yapacaklar. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş bunları yaparken de maç kazanma istatistiğini kaybetmemesi lazım. Çünkü normal şampiyon, yani Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyorsanız 4 tane veya 5 tane minimum mağlubiyet almanız lazım. Beşiktaş bu Fenerbahçe için de geçerli. Daha 3. haftaya girmeden bu hakkının bir tanesini Alanya deplasmanında kullandı. Bunları düşünerek Beşiktaş'ın da 4. hafta dış deplasmanda Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünerek Fener

0: Beşiktaş'ın da Çorum maçını ne yapıp edip kazanması lazım. Yani olmazsa olmaz maçlarından bir tanesi. Beşiktaş iyi bir takım olacak mı? Olacak. Ne gibi? Mesela Vlahovic'in forma girdiği, Trossard'ın etkili olduğu, hala beklentiler tam anlamıyla karşılanmış değil. Ama Beşiktaş bu gerekli transferleri yapıp tamamladığı zaman bu yarışın içerisinde kesinlikle olacak, onu söyleyeyim. Ama bu hocanın özellikle zaman zaman kullandığı bu rotasyon bazen ters de tepebiliyor. Nerede tepiyor? İşte Alanya deplasmanında. Çok anlam ifade etmeyen bir deplasmanda Avrupa Ligi'ne kalış maçında da tepebiliyor. Ama Beşiktaş bir an önce bunlardan sıyrılmalı. Çünkü beklenti yüksek, yapılan transferlerin kalitesi ciddi anlamda yüksek. Bir an önce bu yapıyı kurup Beşiktaş'ın mevcut ilk 11'ini belirleyip iyi oyunlarına devam etmesi gerekiyor. Öyle gözüküyor. Ha, Beşiktaş bu yarışın içinde olur mu? %100 olur. Onu söyleyeyim.
1: Onur Özkan.
2: Ya tabii sezonun başlangıcındaki güçlü Beşiktaş, güçlü oyun, üst üste alınan skorlar tabii beklentiyi de yukarı çekti. Ben hep şu ifadeyi kullanmıştım. Beşiktaş'taki değişimi, dönüşümü destekleyelim, alkışlayalım ama ayakları da yere sağlam basan yorumlar yapalım geleceğe dair. Çünkü yolun başında bir takımdan bahsediyoruz. Yeni oyuncular, yeni bir teknik adam, bunun mutlaka sancıları olacak. Yani burada kıymetli nokta şu: Beşiktaş adına kötü giden birkaç maçın ardından verilecek reaksiyonlar. Ya mesela Çorum maçı bu anlamda son derece kritik. Yani bu inişler çıkışlar çünkü oyunun içinde olacak sürekli. Ama ayakları yere sağlam basan yorumlar yapmadığınız zaman bu kez takıma en büyük zararı vermiş oluyorsunuz. Şimdi İtalyano geçen bunu söyledim, tekrarlayayım, Haziran ayı başında takıma geldi ama bence Alanya maçıyla beraber mesaisine başladı. Çünkü orada ligi tanıdı. Ligin gerçeklerini gördü. Yani buraya kim gelirse gelsin, Mourinho da geldi. Daha önce Aragones de geldi. Frank Rijkaard geldi. Birçok ünlü teknik adam geldi buraya. Ama bu ligin kendine özgü bazı gerçekleri var. Yani kim gelirse gelsin buraya bunları bir şekilde öğrenmek zorunda. Bunu ne kadar çabuk öğrenirse o kadar net bir şekilde o skor istikrarını yakalayabiliyorsunuz. İşte Alanya maçındaki rotasyon çok yanlış bir karardı. Zaten Alanya'da zor kazanan bir Beşiktaş, zaten oyunu tam %100 oturmamış bir takım. Çok kilit adamları dışarıda bıraktığınız zaman bu oyunun zarar görebileceğini hocanın düşünmesi gerekiyordu. Çünkü bu ligin şöyle bir gerçekliği daha var. 2.60'lar 2.70'ler son iki sezonun şampiyonluğu. Sonra 2.40'a düştü. Bu sezon biraz daha düşebilir ama bu şu anlama geliyor: bir kazanma istikrarı oluşturmak zorundasınız. Çünkü rakipleriniz güçlü ve kazanan takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bir şekilde kazanarak devam edebilir yoluna. Dolayısıyla kaybettiğiniz 2-3 maç sizi yarıştan arka plana atabilir. Şöyle bir örnek verelim. İşte Fenerbahçe derbisine çıkacaksınız. Yani milli araya başka bir şeyle de gidebilirsiniz. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın ve İtalyano'nun şunu yapması gerekiyor. Artık olabildiğince bir oyuncu istikrarı üzerinden gitmesi gerekiyor. Çünkü bu oyun oluşuncaya kadar istenen oyun, puan kayıplarının minimize edilmesi için aynı oyuncular üzerinden bir şeyin inşa edilmesi gerekiyor. Sen burada işte Orkun'u dışarı çıkardığın zaman, Olaytan'ı çektiğin zaman işte ya da başka bir oyuncuyu aldığın zaman bu oyunun zarar görebileceğini öngörmen gerekiyor. Yani tabii ki kolay değil. Yani iki kulvara birden şu anda kupa daha başlamadı. Aynı oyuncularla oynamak bir yıpratmaya sebebiyet verebilir ama Beşiktaş'ın bir şekilde dediğim gibi oyun standardına kavuşabilmesi için belli bir oyuncu standardı ve istikrarına da ulaşması gerekiyor. Yani İtalyano buradan bir ders çıkarmıştır bence. Çünkü şey hep diyorduk ya, bu adam her gittiği takımda rotasyon yapıyor. İki maç üst üste aynı takımla çıkmıyor. Bakın bu Serie A'da bir çözüm üretmiş olabilir ama burası başka bir yer. Burası başka bir ülke, başka bir lig. Farklı dinamikleri var buranın. Dolayısıyla burada İtalyano bence gereken dersleri almıştır. Bundan sonra hani bir rotasyon yapacaksa eğer mutlaka bunu bir mantık çerçevesinde yapar diye düşünüyorum.
3: Tabii yani şimdi siz de zikrettiniz az önce, buraya birçok teknik direktör geldi ki dışarıda kendi uyguladıkları, kendi bildikleri şeyleri buraya entegre etmeye çalışıyorlar. O da zaman içerisinde ligi tanıyana kadar sıkıntı çıkarabiliyor.
2: Yani %100. Çok kısa keseceğim, çok cümleyi söylemek için keseceğim. Tabii. normalde ideali şudur tüm dünyada, tüm Avrupa'da. Sen skoru oyunlarla inşa edersin. Yani önce sen bir oyun oluşturursun, sonra oradan skoru inşa edersin. Fakat bizde böyle değil ne yazık ki. Bizde oyunu skorlarla inşa etmek zorundasın. Yani o oyunu oynayacak krediyi kazanman gerekiyor ki sana camia bir alan açabilsin. Bu da neyi gerektiriyor? Önce skoru alacaksın. Ne yazık ki. Yani buraya gelen birçok teknik adam şu yanlışa düştü o yüzden. Benim bir oyunum var. Önce ben bu oyunu inşa edeyim. Güzel. Evet, doğrusu bu. Ama bu oyunu inşa ederken kaybettiğin puanlar sana önümüzdeki aylarda problem yaşatıyor. Çünkü yarışta geri kalabiliyorsun. İtalyano'nun bence bu ayrımı doğru yapması gerekiyor. Yani önce skoru mutlaka almak zorunda. Buranın gerçeği bu.
0: Orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Tabii bizim ligde herkes herkesi yenemediği için.
3: Tabii.
0: Yani kaybettiğin puanlar çok başına büyük bela evet. oluyor. Toparlayamıyorsun.
2: Aynen.
0: Yani zaten burada 4 tane şampiyonluk adayı var. Aralarındaki oynadığı maçlar da çok kritik. Bunun üstüne sen de işte Alanya'da kaybettiğin zaman veya puan kaybetmeyeceğin yerde kaybettiğin zaman arayı kapatmak için bayağı beklemek zorundasın. Her ne kadar kazansan bile. Onun için hocalar şöyle düşünüyor. Ya diyor benim diyor örnek. Gelirken diyor ki Fiorentina'da bir oyunum var. Aynısını Beşiktaş'a uygulayabilirim. Orada da geçerli olur. Ama orada geçerli olmuyor. Bu rotasyonda da dahil. Şimdi rotasyonu da sayısını da fazlalaştırdığımız zaman hem oyun bozuluyor hem netice kayboluyor. İşte bu rotasyonu da 2-3 tane kriter var. Bir tanesi rotasyonu mümkün olduğu kadar aynı kalitedeki oyuncular arasında yapmak lazım. İkincisi rotasyonun zamanı. Mümkün olduğu kadar bu rotasyonu takımın çok fiziksel anlamda üst üste maç oynadığı zaman yapmak lazım. Ama sen bunu sezon başında yapmaya başlıyorsun. Ya buraları doğru kullanmak lazım. Yoksa her takımın kadrosunda mesela 2 tane çok iyi sağ beki yok. 2 tane çok iyi stoperi de yok. Mümkün olduğu kadar, götürebildiğin kadar, çünkü onların artık ölçme imkanımız da var. Oyuncuların sakatlanma riskini ölçecek şeyler de var.
2: Teknolojiler var.
0: Mutlaka idrardan buluyorsun, başka şeylerden buluyorsun. Yani eğer kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyorsan doğru 11'ini de bulmak zorundasın. Onun için o doğru 11'i bulunca zaten istikrar sağlıyorsun. Onun arasına da 1, 2, hadi maksimum 3 tane rotasyon o kadroyu kaldırıyor. Ama sayı çoğaldığı zaman, örnek Alanya'da olduğu zaman önüne mağlubiyet olarak çıkıyor ki o oyunun ilk yarısında Beşiktaş çok kötü oynamadı. Kötü oynadığı bölüm oyunun ikinci yarısında. Aynen. Ki orada havanın da çok büyük etkisi vardı. Ama işte Batuhan orada kaybedince -3 yazıyorlar. Şu an 3. haftaya giriyorsun. Eyüp galibiyetin var, Alanya mağlubiyetin ve derbi öncesi kritik bir maça çıkıyorsun. Beraberlik bile sana ya olmaması gereken bir netice olarak görünüyor.
3: Tabii, kesinlikle.
0: Çünkü kazan ki yarın öbür gün Fenerbahçe, aynısı Fenerbahçe için de geçerli. O da Gençler Birliği maçını kaybederek, orada da rotasyon var. Zamansız ve yersiz ve sayısal olarak anlam ifade etme.
2: Rotasyon bu ülkede şampiyonluk değiştirdi ya. 2007-2008 sezonu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarıyı kazandığı sezon Zico'yla.
0: Evet.
2: Zico ligde yaptığı rotasyonlarla.
0: En son Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon. Yok, işte.
2: Bir sezon şey.
0: Bir sezon önce galiba.
2: Evet. Ya Fenerbahçe o sezon Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz başarılı oldu, hatırlayalım, Zico'yla ki. Sezon sonu çeyrek final yaptı. Çeyrek finali bir şutla kaçırdı. Son
0: Sevilla
2: Gökhan Gönül'ün şutu gol olsa.
0: Sevilla mıydı?
2: Sevilla eledi Fenerbahçe. Gökhan Gönül'ün şutu gol olsa Chelsea deplasmanında Fenerbahçe yarı finaldeydi. O sezon Fenerbahçe şampiyon olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. Zico'nun yaptığı rotasyonlar yüzünden. Ki sezon sonunda Aziz Yıldırım Zico'yu gönderdi.
0: Evet.
2: Yani şimdi şampiyonluk yer değiştirmiş ya bu ülkede rotasyonla. Yani dolayısıyla bunun çok dikkat edilmesi gerekiyor. Rotasyon zorunluluk. Buna hiçbir itirazım yok. Çünkü artık bir takımın 50-55 maç bir sezonda, özellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynuyorsan, o tempoda aynı oyuncularla işi götürmesi imkansız. Ama rotasyon senin oyun gücünden çok şey alıyorsa sana zarar veriyor zaten bu. Onun çizgisi çok ince bir çizgi. Çizgiyi aştığın zaman zarar verici bir noktaya geliyor. Beşiktaş Alanya'da bunun tecrübesini yaşadı bence.
3: Ya Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin arasında o rotasyon problemini çok ince bir çizgi ayırıyor. Vincenzo Italiano ligi bilmiyor ama İsmail Kartal ligi biliyor. Dördüncü kez takılma
0: maçına geldi. O da Gençler Birliği'nde.
2: Onun daha savun-

0: olmayacak bir hata yani, olduğunu söylemeye yani çalışıyor
1: Batuhan. Onun altını çizmek lazım.
2: Tabii yani o da mesela aynı hatayı daha ligin başı ilk haftasıydı değil mi o?
0: İlk hafta.
2: Tabii ilk haftasında yaptı mesela o. Ona da pahalıya mal oldu.
0: 3 puan.
2: 3 puan çok önemli yani. Onun için bu rotasyonu ya çok enteresan. Tabii bunu değişik farklı kullananlar da var. Lyon takımı Fenerbahçe ikinci maçına çıkmadan önce kalecisi dahil 11 tane oyuncuyu rotasyon yaptı. Evet. Ve kazandı.
1: 2-0 kazandı.
2: Kazandı.
1: Gol yemeden kazandı.
2: Yani bunun aslında çok net bir cevabı yok. Ama bazı şeyler var işte bizim dikkatimizi çeken veya doğru olan. Maalesef bu rotasyonda kullandığın oyuncu sayısı fazla olduğu zaman oyun da değişiyor. İster istemez o takıma inşa etmeye çalıştığın oyun da değişiyor. Çünkü aynı derecede kaliteli değil oyuncular birbirleriyle.
0: İşte onun mesela farklı bir örneği var hocam. Mesela Fenerbahçe'nin George Jesus dönemi. Elde 17-18 tane birbirine çok yakın oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin.
2: Kalite olarak.
0: Kalite olarak. Ne çok üst seviye oyuncusu yoktu belki. Ama belirli seviyede örnek verelim 10 üzerinden 9'luk oyuncusu yoktu. Ama 7'lik 16-17 oyuncusu vardı elinde Jesus'un ve öyle bir rotasyon yaptı ki Fenerbahçe asıl düşüşü Avrupa'dan elendiği zaman yaşadı.
2: Dünya Kupası başlayınca. İşte
0: dünya tek kulvara düştü Fenerbahçe. O zaman problem yaşamaya başladı. Ama o zaman farklı bir kadro planlaması vardı. Yani yakın oyuncular olduğu için elinde kim girerse çıksın bir şey değiştirmiyordu. Ama şu an Beşiktaş'ta öyle değil ki. Orkun'un bir ikamesi tabii var mı? Yok. Trossard'ın var mı? Yok. Murillo'nun var mı? Yok. Yani sen bu oyuncuları çıkardığın zaman oyunun direkt 30-40 yüzde düşüyor aşağıya yani.
1: Peki yine oyuncu bazlı gidelim. Son olarak Ernest Boku ve Miretti takıma katıldı. Evet. Bu takviyeler geldi. Yarın Çorum maçında süre alır mı bu oyuncular?
2: Yani ya almasın. Hazır geliyorlar değil mi? Tabii. Ben bekliyorum tabii. Özellikle Poku'dan çok büyük bir şey beklentim çok yüksek. Çok fark yaratacak bir oyuncu gibi görünüyor. İzlediğim kadarıyla. Ya Beşiktaş'ın sağ önde bir oyuncuya ihtiyacı var mıydı? %100 vardı. Tamam Çerni iyi niyetiyle son haftalarda katkı yapsa bile Beşiktaş'ın mutlaka orayı iki oyuncuyla kapaması gerekiyordu. Muhtemelen Raşissa'dan çıkacaklar öyle gözüküyor. Orada Poku artı arkası Çerni olacak gibi duruyor. İhtiyaç, bir tane de orta sahaya ihtiyaç vardı. Ki bence o da çok iyi bir oyuncu. Juventus'tan aldıkları oyuncu.
1: Miretti.
2: Miretti. Yani Beşiktaş doğru oyuncuları aldı ama hala bir stoper oyuncu almış değil. Yani
0: olmayacak gibi duruyor.
2: Ama az kaldı şeye Avrupa Ligi'ne. Oraya mutlaka Beşiktaş'ın bir tane oyuncu alması.
0: %100 lazım.
2: Yani olmazsa olmaz yerlerinden bir tanesi. Santrofor'u çözmüşsünüz, sol önü çözdünüz. Orta saha şu anda tamam gözüküyor. Sağ taraf tamam. Ama Beşiktaş'ın ben sol bek konusunu hadi şu an işte itibariyle devre arasına bırakılabilir ama stoperi niye çözmediler anlamış değilim.
0: Aynen orada.
2: Yani nasıl çözemediler bilmiyorum. Çünkü orası çok başını ağrıtabilir Beşiktaş'ın.
0: Yani %100 katılıyorum hocam. O stoperden başlayayım bence. Yani transfer döneminin başında ilk düşünülen bölgelerden bir tanesi. Evet. Evet Jalo iyi oynuyor. Ama bu iyi oyun biraz yanıltıcı olmaya başladı sanki Beşiktaş'ta. Yani Jalo'nun yanına bir oyuncu lazım. Ama Jalo tek başına o savunmanın liderliğini yapabilecek bir oyuncu değil. Yani bu biraz illüzyon yarattı bence. Yani hem oynadığı rakipler Beşiktaş'ın seviyesi Jalo'yu olduğundan daha iyi gösterdi. Ki bence iyi bir oyuncu. Ama Beşiktaş savunmasının liderliğini yapabilecek bir oyuncu değil. Şimdi sen öne Vlahovic koyuyorsun. Arkasına Orkun koyuyorsun. Sola Trossard koyuyorsun. Savunmada Jalo Emirhan olmaz. Kalede de Nübel'in var.
1: Nübel'in var evet.
0: Ha şimdi burada eğer planlamada vazgeçilme noktası varsa bence çok tarihi bir hata yapılır. Ön tarafın senin çok iyiyken birçok maçı sen yediğin basit gollerle kaybedersin. Yani burada Agbadu da Beşiktaş adına lider oyuncu değil. Emirhan da değil, Jalo da değil. Bunlar tamamlayıcı oyuncular. Yani oraya iyi bir stoper bulursun, lider ve kaliteli bir stoper. Saydığım 3 oyuncuyla o oyuncu tamamlarsın. Tamamlayıcı oyuncular eldeki oyuncular. Lider oyuncular değil. O yüzden de buraya mutlaka ve mutlaka Beşiktaş'ın bir takviye yapması gerekiyor. Hani bu gözden kaçtığını düşünmüyorum. Ben 3 günde ya da bak 3 günü de geçtim. Perşembe günü transfer bitecek bizim ligimizde. Beşiktaş belki Avrupa'ya yazdırmayabilir bu oyuncuyu. Çünkü lig öncelik. Bunu kabul edelim. Avrupa tabii ki önemli. Ama Beşiktaş'ın bu sezonki birinci

0: hedefi lig şampiyonluğu.
1: O yüzden de burada alınacak oyuncu belki listeler verildikten sonra da gelebilir ama mutlaka mutlaka birisinin gelmesi gerekiyor. Hatta orta sahaya da bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Halen ve halen. Yani Endidi'nin ben çok net faydalı olacağını zannetmiyorum. Onu gönderip oraya da bir oyuncu alınabilir. Miretti ile ilgili şunu söyleyeyim. İyi bir oyuncu ama bence şu an direkt 11'in oyuncusu değil de sanki Orkun'u tamamlayacak, yani Orkun'un arkasında olacak oyuncuymuş gibi geliyor.
2: Olay tam mı oynayacak orada?
1: Ya ben şu anda mesela Italiano'nun şu anki rotasyondan bahsediyorum. Salih, Olaytan, Orkun'u bozup Miretti'yi oraya sokmasını beklemiyorum. Miretti bence Orkun'un olmadığı maçlarda 11 oynayabilecek. Ya da Beşiktaş'ın iç sahada ya da deplasmanda skoru alamadığı maçlarda fayda sağlayabilecek bir oyuncuymuş gibi geliyor.
3: Alternatif olacak.
2: Yani ben Onur'dan ayrılıyorum. Bence Olaytan'ın yerini aldılar Miretti.
1: Ama tam o oyuncu değil hocam.
2: Ama
1: yani Miretti
2: öyle oynatacaklar gibi
1: hani
2: geliyor.
1: Salih, Miretti, Orkun'la oynadığınız zaman ben birçok maçta savunma zafiyeti oluşabileceğini düşünüyorum. Çünkü Miretti de kaleye yakın oynamasını seven net bir 8-10 oyuncusu. Yani Olaytan'ın enerjisi çok şu anda önemli Beşiktaş'ın merkezi için. Çünkü hem Salih'i rahatlatan hem Orkun'u rahatlatan oyuncu durumunda Olaytan şu anda. Hani ben Miretti'nin kısa vadede direkt girip 11'e orada bir oyuncu kesmesini beklemiyorum. Ama Poku için aynı şeyi söylemem. Poku'yu gözüm kapalı direkt 11'e yazarım. Özel bir oyuncu. Ve ihtiyaç bir oyuncu. Takımda olmayan bir profil. Yani hem Trossard hem Černý içe kat eden ve atletizmle değil, yetenek üzerinden, oyun zekası üzerinden iş çözen futbolcular. Ama Poku çok özel bir atlet. Hem dar alanda hem geniş alanda çözüm üretir sana. Birebir de adam geçer. Atak sonlandırması problemli ama gelişebilir. Çünkü daha 22 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Yani bunlar biraz tecrübeyle sabit gelişebilecek noktalar ama Poku'nun çok iyi bir takviye olduğunu düşünüyorum.
3: Ki altyapı CV'si de oldukça güçlü.
1: Yani Hollanda'dan geldi, Leverkusen'e gitti ki Leverkusen'e kötü bir sezon geçirmedi. Evet. Ama orada teknik adamın istekleri, işte topsuz oyun beklentisi ya da topla paylaşım konusu biraz daha farklı. Yani orada eksik, evet, paylaşımcı bir oyuncu mu çok değil. Geliştirmesi gerekiyor ama Italiano'nun düzeninde bence ona iyi gelebileceğini düşünüyorum bazı şeylerin. Ama iyi oyuncu ve iyi bir takviye.
2: Ya ben Batuhan, Beşiktaş'ın ön tarafının çok güçlü olduğunu düşünüyorum.
3: Yani, en iyi yeri peki hücum yönü mü Beşiktaş?
2: Evet.
1: Şu anda %100.
2: Yani ben Beşiktaş'ın kadrosunu şöyle şekilleneceğini düşünüyorum. Sol önde Trossard, sağ önde Poku.
3: Evet.
2: Merkez santrafor Vlahović. Arkası Salih'le Orkun Miretti arasında bir üçlü. Onur'un söylediği şeyin cevabını da şöyle çözecek diye düşünüyorum. Belki zaman zaman Orkun'u Salih'in yanına 6 değil de 8 gibi Miretti'yi biraz daha öne atıp, yani ofansif gücünden yararlanma anlamında, onun yedeği de Olaytan. Yani Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda orta sahasını Salih, Orkun, Miretti göreceğiz diye tahmin ediyorum. Sağ bek Muratti şey de tamam.
3: Murillo
2: da tamam. Nübel de tamam ama ondan sonra hadi Jaloy da kabul edilebilir. Son haftaki oyunları falan çok iyi değil ama istikrarlı yapısı var. Yine kabul edilebilir. Ama Emirhan'la Rıdvan konusunda ben Beşiktaş'ın sıkıntısı olabileceğini düşünüyorum. Kalite anlamında. Onun için ilk planda Emirhan'ın yerine belki hemen ilk 11'de oynayacak bir oyuncu. İlerleyen zamanlarda da Rıdvan'la, çünkü neydi aldıkları
3: Kuattara?
2: Ottara'nın da şu an bu sol beki 11'i kapacak görüntüde durmuyor. Onun için oraya da bir transfere ihtiyacı olacak gibi duruyor.
3: Peki bir bağlantımız var şimdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bağlanacağız. Başakşehir Kasımpaşa'yı bugün saat 21.30'da ağırlayacak. A-Spor muhabiri İbrahim Uslu şu anda stadın önünde değerli izleyenler. İbrahim Uslu, kolaylıklar diliyorum. Söz senin.
4: Teşekkürler Batuhan. Başakşehir'den mutlu günler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir İstanbul derbisi yaşanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Her iki takıma da küçük birer parantezle devam edelim. Ev sahibi Rams Başakşehir geçtiğimiz iki haftada, ilk haftada Kocaelispor'u bu stadyumda 2-0 mağlup etti. etmeyi başarmıştı. Sonrasında Trabzon'dan eli boş döndü. 3 puanları bulunuyor. Rakibi Kasımpaşa yenilenmiş kadrosuyla ne vereceği en çok merak edilen takımlardan bir tanesi. 2 hafta sonunda onların da 4 puanı bulunduğunu belirtelim. İlk hafta Trabzonspor'la bir birlik beraberlik yaşamışlardı. Geçen hafta Çorum'u deplasmanda yenmeyi başardı. Emre Berezoğlu'nun başında olduğu Beyoğlu temsilcisi. Tabii Kasımpaşa'da Benezyak attığı gollerle dikkat çeken bir isim. Bugünkü karşılaşmada Başakşehir karşısında da en önemli gol umudu olacak. Başakşehir'de de tabii gözler Şamuradov'un üstünde olacak. Gerçekten oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesi memnun eden bir futbolcu Özbek santrofor. Tabii bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Rams Başakşehir kalede Muhammed Şengezer, defans dörtlüsünün sağ tarafında Ömer Ali, sol tarafında Operi, stoper ikilisi Emin Bayram, Opoku, orta sahada Kemen Kaluski, forvet arkasında Şamuradov, sağ açıkta Olsen, sol açıkta Feyzullah ve en üst noktada Bertu. Rams Başakşehir adına gol arayacak. Kasımpaşa'nın beklenen 11'i de şu şekilde kalede Yanıötis'i bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Claudio Wink, sol tarafında Yesen, stoper ikilisi Arius, İlye, orta saha üçlüsü Baldursun, Kerem Demirbay ve Diabete, sağ açıkta Güven Yalçın, sol açıkta Rafeti ve en üst noktada Benezyak. Beyoğlu temsilcisi adına gol arayacak. İki takım arasındaki son 11 karşılaşmaya baktığımızda Rams Başakşehir'in 10 galibiyet aldığını ve bugünkü karşılaşmaya da favori çıktığını belirtelim. Başakşehir'deki hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda termometreler 26 derecelik bir sıcaklığı işaret ediyor. Maç saatinde de bu sıcaklığın 23 dereceye kadar gerilemesi beklendiğini maça gelecek olan futbol severlere A-Spor ayrıcalığıyla hatırlatmış olalım. Biz Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Batuhan.
3: Teşekkürler İbrahim Uslu. Evet, A-Spor muhabirimiz İbrahim Uslu'dan maça dair son gelişmeleri, detayları aldık. Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Tabii Beşiktaş'la ilgili değinmek istediğim bir hususta Avrupa Ligi kurası. Tabii burada da çok konuştuk. Yine konuşmak istiyorum. Zor bir kura çekti diyebilir miyiz Beşiktaş için? Yani dedik zaten bunu ama tekrar sorayım.
0: Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir şey oldu değil mi?
3: Zor bir kura oldu hocam.
0: Evet.
3: Ya ilk maç şimdi İnönü'de Marsilya'ya karşı, ikinci maç Hoffenheim deplasmanı.
0: Fikstür de zor.
3: Fikstür direkt zor.
2: Ya Marsilya'yı eski Marsilya gibi durmuyor. Ama Hoffenheim maçı tabii Bundesliga takımı olduğu için ciddi anlamda zor bir maç. Genel anlamda fikstür çok zor. Evet, söylediğin evet. Gibi yani.
0: Giriş de zor oldu.
2: Aslında 4 tane fikstüre baktığımız zaman sanki Fenerbahçe'nin biraz avantajı gözüküyor. Bir de Trabzonspor. Konferans evet. Ligindeki evet. Maç sıralaması işte deplasman İsa olarak. Beşiktaş tabii çok enteresan bir şekilde en zor rakibi ilk hafta oynadı. Sonraki iki rakibinden sonra Avrupa Ligi'ne girdi. Gelinen noktada bir de Beşiktaş kendini test edecek Batuhan. Uzun zamandır Beşiktaş Avrupa Ligi maçı oynamadı. Mesela o Şampiyonlar Ligi yıpranma seviyesini düşünürsek özellikle Fenerbahçe'de keza böyle
3: evet.
2: O yıpranmayı nasıl taşıyabilecekler, nasıl götürecekler, hocanın orada rotasyon hamlesi önemli olacak bence. Ama Beşiktaş'ın genel itibariyle değerlendirirsek hakikaten Avrupa Ligi kurası bayağı zor.
3: Ya ben kısaca bir tekrar söyleyeyim. İlk maç Marsilya. Sırasıyla devam edeceğim. Hoffenheim deplasmanı, içeride Crystal Palace, dışarıda Celtic, içeride Apoel Berşeva, dışarıda Bayer Leverkusen. Son iki maçta da Beşiktaş yine kendi sahasında Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor ve son maç Omonia deplasmanı.
2: Bir de şöyle bir dezavantajı oluştu orada. Beşiktaş Berşeva maçını büyük ihtimalle Macaristan'da oynayacak.
0: Evet. Yani UEFA'nın yani öyle bir kararı var.
2: Şey Onur, orada şöyle oluyor o zaman. İç sahada 4 maç oynama hakkını 3'e düşürüyor. Bir kere daha oldu zannedersem Beşiktaş'a bu. Büyük haksızlık bence. Evet. Mesela UEFA'nın buna bir çözüm bulması lazım. Mesela Rus takımlarını men edebiliyorsun. Ama İsrail'i men edemiyorsun.
0: Bir de kolaylık sağlıyorsun.
2: Bir de diyorsun ki men etmeden önce adama diyorsun ki yerini belirledi.

0: dedim diyorsun, orada oynayacaksın. Aynen. Aslında bu Berşeva'ya bir bence otomatikman avantaj sağlıyor.
1: Avantaj sağlıyor direkt.
0: %100. Beşiktaş iç sahada oynasa daha farklı. Deplasma. Gerçi kalite olarak Beşiktaş bu maçları kazanacak seviyede de, ama niye böyle bir haksızlığa uğrasın?
2: Bir de hocam iç sahadaki taraftar desteği, tribün geliri, maç günü geliri, onları da kaybediyorsun.
0: Tabii.
2: UEFA bunu karşılıyor mu? Karşılamıyor. Yani Macaristan'da oynadığı zaman tabii ki Türk taraftarlar oraya gelir. Ama Beşiktaş'ın İstanbul'da oynadığı bir maçta aynı geliri elde etmesi mümkün mü? Değil. O zararı da karşılamıyor UEFA. Hani güzel dünya değil mi? Yani men etmiyorsun, bir de üstüne ödüllendiriyorsun İsrail takımlarını.
0: Yani ama kura olarak zor Beşiktaş'ın
2: zor.
0: Kurası.
2: Başlangıç şu anlamda zor. Yani tam Beşiktaş hani oyununu oturtmamışken bu zorluk derecesi yüksek takımlarla girmesi de biraz problem. Hani görece daha rahat maçlarla girip daha sonra zorlaşsa fikstür bence daha iyi olurdu. Direkt en zorundan başlıyorsun. Yani Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace. Yani ki Crystal Palace bence en büyük favorilerden bir tanesi turnuvanın, geçen sezonun Konferans Ligi şampiyonu olarak.
1: Evet.
2: Ya o yüzden zor ve hani geçen sezon gördük Galatasaray'da ligi ve Avrupa'yı götürebilmek bir arada gerçekten çok zor iş. Mesela geçen sezon Avrupa'nın birçok ligine bakalım. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde yukarı çıkan takımların liglerinde çok zorlandığını, birçoğunun şampiyonluğu kaybettiğini şahit olduk. Yani Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Münih. Bu üçünün dışında yoktu neredeyse ikisini beraber götürebilen takım sayısı. Galatasaray da bunun zorluğunu yaşadı.
1: Yine o takımlar da götürürken de yine tökezlediler.
2: Yine zorlandı, yine zorlandılar. Şimdi Paris Saint-Germain kaç tane yenilgi alarak şampiyon oldu geçen sezon?
1: Lens'le yarıştı.
2: Yani şimdi 7-8 tane yenilgisi vardı Paris Saint-Germain ligde geçen sezon. Arsenal sonlara ne kadar sıkıntılı girdi geçen sezon. Bir avantajı vardı, kaybetti. Bir Bayern Münih böyle takır takır götürdü. O da Bundesliga'nın güç dengesizliğinden kaynaklı. O yüzden de burada artık ligi ve Avrupa'yı beraber götürebilmek, oyun istikrarını yakalayabilmek çok kolay bir iş değil. Yani Italiano'ya bayağı bir burada görev düşüyor. İşte rotasyon o zaman devreye girecek, evet. Ama doğru rotasyon. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bu takımın ana hedefi lig. Tabii ki Avrupa önemli ama olabildiğince ben Beşiktaş'ın lige odaklı gideceğini düşünüyorum.
1: Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Veda edeceğiz.
0: Vallahi yani ya Beşiktaş mümkün olduğu kadar İlk planda ana hedefinin ilk 24 olması gerektiğini düşünür.
1: İlk 24.
0: Bir 24'de kalalım. Çünkü biliyorsun yeni denenen bir sistem.
1: Evet.
0: Beşiktaş da bu sistemde ilk kez oynayacak. Bizim için de yeni. İkinci, üçüncüyü test ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama Beşiktaş'ın ana hedefinin Onur'un dediği gibi ligde kesinlikle şampiyonluktan geri düşmemek ve ilk 24'e girmek Avrupa
1: Peki.
0: Ligi'nde.
1: Onur Özkan ve Abdullah Ercan, çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Değerli izleyenler, spor gündeminden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Bir reklam.
4: Yaşasın spor.
0: A Spor Radyo.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün bir saat boyunca beraberiz. Gündemdeki gelişmelere, Trendyol Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye süremiz yettiğince bakacağız. Ama spor haberlerine geçmeden önce günün anlam ve önemiyle başlayalım. 30 Ağustos bağımsızlığımızın simge günlerinden biri. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun öncelikle değerli izleyenler. Bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı da saygı, sevgi, minnet ve özlemle bir kez daha anmış olalım. Şimdi geçelim spora. Şimdi bugün Trendyol Süper Lig'de çok önemli karşılaşmalar var. Hepsine zaten detaylıca bakacağız ama günün en kritik maçlarından biri bu akşam saat 21.30'da oynanacak. Fenerbahçe bu akşam Samsunspor deplasmanında olacak.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Lige Gençler Birliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi hafta içinde Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Fenerbahçe Samsunspor karşısında da kazanarak Lyon galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı lacivertlilerde Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu da FIFA protokolleri gereği mücadelede yer alamayacak. Samsunspor ise sezona Göztepe ile 3-3 berabere kalarak başladı. Ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. İlk iki haftada 4 puan toplayan Kırmızı Beyazlılar 3. haftaya averajla 3. sırada girdi. Karadeniz ekibinde Asumu, Muandil Maggi, Kolibali ve yeni transfer Oscar Olenschlager Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Samsun yeni 19 Mayıs stadında oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
0: Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak değerli izleyenler. Biraz daha detaylı bilgi alalım. Ne dersiniz bu karşılaşmayla ilgili? Ekip arkadaşlarımız bu mücadeleyi yakından takip ediyor. Önce ev sahibi ekip Samsunspor'la ilgili son bilgileri Mahmut Erdoğan'dan alalım. Kendisi Samsunspor'u tabii ki yakından takip ediyor. Ve bu akşam oynanacak karşılaşmaya dair de son bilgiler kendisinde. Kolay gelsin. Sözü size bırakıyorum.
2: İyi yayınlar diyelim. Tarihi bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü. Samspor formasında, armasında Atatürk'ü taşıyan takımımız böyle bir günde 30 Ağustos'un zaferinin 104. yıl dönümünde kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve buradan alacağı bir 3 puanla birlikte belki de bugünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna, taraftarlarına yeni bir zafer daha armağan etmek istiyor Samspor.

0: hafta boyunca yaptığı çalışmaları da bu yönde gerçekleştirdiğini belirtelim. Geçen sezon aslında bıraktığı yerden devam ettiğini de belirtelim Samspor'un. Çünkü lige yine iyi başlangıç yaptı. İlk maçta Göztepe ile kendi evinde adeta gol düellosuyla geçen karşılaşmada 3-3'lük bir sonuç vardı. Ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde tüm hazırlıklarını yaptı. Dün teknik direktör Fink gerçekleştirdiği basın toplantısında rakip Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için tebrik ettiğini de belirtti. Futbolun centilmenliğinden bahsetti. Ancak bununla birlikte elbette ki bu karşılaşmada %100'lerini vererek mutlak puan ya da puanlar almak için de sahada olacaklarını da belirttiğini söylemiş olalım. Bununla birlikte elbette ki Samspor'da önemli eksikler de var. Sezon başında transferleri sağlanan özellikle 11'de olabileceği muhtemel oyuncular vardı. Ancak o oyunculardan bazıları sezona sakat olarak başladı. Bu sakatlıkları geçen futbolcular da var tabii ki. Onlar hazırlıkları tamamladığı maç kadrosunda olanlar var, olamayanlar var. Onlarla ilgili bilgiler verdiğimizde Kırmızı Beyazlar'da Igor, Yunus Emre Çift, Afonso Sousa takımla çalışmalara başladı. Bu oyuncuların maç kamp kadrosunda da olduklarını belirtelim. Ancak tabii teknik direktör maç saatinde ilk 11'de olup olmayacağına da karar verecek. Bununla birlikte Asamu, Kolibali ve Samspor'un gol yükünü çeken Mandül Manji sakat ve bu karşılaşmada yine oynamayacaklar. Elis Tavşan'ın da sakatlığının devam ettiğini ve bu karşılaşmada oynayamayacağını belirtelim. Karadeniz'de meteorolojinin de yağmur uyarısı var. Saat 21.30'da başlayacak bu karşılaşmada yağmur geçişlerinin de zaman zaman olacağını belirtelim. Bu karşılaşmaya gelecek taraftarların da bu konuda tedbirli olmalarını, yağmurluk ve şemsiyelerini yanlarına almalarını söyleyeyim. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı olması dolayısıyla hem stat çevresinde hem de maç öncesinde bir koreograf hazırlığı da var. Saat şu anda 18. An itibariyle Samsunspor taraftarlar grubu tarafından Samsun'da Çiftlik Caddesi'nde de bir yürüyüşün gerçekleştiğini belirtelim. Samsunspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda ise kalede Okan, önünde Diabete, Berokovic, sağda Mendes, solda Tomasson, onların önünde Yalçın, Celil ve Ward, ilerine sağda Jarju, solunda Emre, en uçta ise Fatih olacak. Fatih Samspor'un bu sezonki transferi. Geçtiğimiz haftada Çaykur Rize deplasmanında adeta jeneriklikte bir gol attığını belirtelim. Tabii takımın gol yükünü çeken Mandül Majin'in sakatlığında Fatih'e önemli işler düşeceğini de belirtelim. Samspor kendi sahasında, kendi seyircisi önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında yeni bir zafer yaşatmak ve taraftarını mutlu etmek, ligin geride bıraktığı iki karşılaşmasında aldığı 4 puana yeni puan ya da puanlar ekleyerek bu akşamki karşılaşmaya çıkacağını belirtelim. Takım an itibariyle arkamızda bulunan Nur Hasan tesislerinde şu an itibariyle maç yemeğini yiyorlar. Ardından saat 19.30'da maç toplantısı yapılacak ve 20.45'te buradan otobüste ayrılıp karşılaşmanın oynanacağı stada gidecekler diyelim. Biz stadyumda bir sonraki bültenlerde bağlantılarla oradaki atmosferi de size aktaracağımızı belirtelim. Samsun'dan tekrar sözü size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın tüm bilgiler için. Şimdi Samsun Spor cephesine baktık. Peki Fenerbahçe'de son durum ne? O konuyla ilgili de Erdem Akbaş'a uzanacağız. O da Samsun'da bizleri bekliyor. Erdem, kolay gelsin sana da. Bugünkü karşılaşmaya dair Fenerbahçe'deki notların neler?
2: Demet Gedik, sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe kafilesi saat 19.45'te otelden stadyuma hareket edecek. Hemen sağ tarafımızda çok yakın bir konumda konaklıyor Fenerbahçe. Buradan 10 dakika yürüme mesafesinde otobüsle hızlı bir şekilde stadyuma oluşacak ve saat 19.45'te Fenerbahçe kafilesi hareket edecek. Öncelikle bu notu bir paylaşalım. Biz de burada olacağız. Fenerbahçe takımının çıkışını burada taraftarlar bekliyor, onların coşkusunu. A-Spor ekranlarından elbette paylaşacağız. Fenerbahçe'de eksik oyuncular var. Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Bu mücadelede olamayacak. Önümüzdeki hafta takıma dönmesini bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde. Çağlar Söyüncü'de belirsiz bir durum var. Çağlar bu sezon hiçbir resmi maçta kadroda yoktu. Ben Çağlar için ayrılık ihtimalini zaten dillendirdim. Bunu konuşuyoruz. Çağlar'ın eğer herhangi bir kulübe transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe teknik heyeti, Fenerbahçe futbol aklı elbette oyuncuyu değerlendirmek isteyecektir ama transfer, yani 4 Eylül'e kadar Çağlar için ayrılık ihtimalini her saat her dakika konuşmamız gerekiyor. Anderson Talisca maç kadrosunda yok. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe kulübünden sakatlık sebebiyle kadroda olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ama şunu söylemem gerekiyor ki Talisca'daki sıcak konu transfer. El Cezire ile alakalı önceki yayınlarda bahsettim. Zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştı El Cezire. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek ve Talisca Fenerbahçe'ye bir para kazandırmadan ayrılacak. Aslında alacaklarına karşılık olarak bonservisini almış oluyor. Ama şu var ki Talisca El Cezire ile henüz anlaşmadı. Temaslar devam ediyor. 2 yıllık kontrat beklentisi var. Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretin üstünde bir rakam istediğini ifade etmiştim. Fenerbahçe'den 7,5 milyon euro kazanıyor Anderson Talisca. Talisca'nın durumu da bu şekilde. Jadon Osterwold Roma'ya gitti. Roma'ya giderken ki ayrılık görüntülerini havalimanından uğurlamıştık. Orada bir röportaj yapmıştık. Osterwold'e üzgün ayrılıyordu ama artık transferine kesin gözüyle bakarken sağlık kontrolleri, devamında Roma'nın ek raporlar istemesi ve son olarak paylaştığımız bir not vardı ki Roma'nın Jadon Osterwold için bu sezonki kontratında yer alan ilk 3 aylık maaşı Fenerbahçe'nin ödemesi istediği haberini paylaşmıştık. Eğer Fenerbahçe sunulan yeni şartları kabul eder, Jadon Osterwold de kendi sözleşmesinde bazı esnemeler çünkü talep ediliyor, maç sayısı gibi. Ne kadar maç sayısı oynarsa, 15 maç oynarsa opsiyon devreye gidecek şeklinde bir madde vardı. Roma bu sayıyı yükseltmek istiyor. Eğer bu maddeler kabul görürse Jadon'un transferi gerçekleşebilir. Ama şu an için bekleyiş devam ediyor diyebilirim Jadon Osterwold ile alakalı. Fenerbahçe bu eksiklerle birlikte Samsun'a geldi. Yine geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Lyon maçının verdiği moral var. Bu morali de bugün Samsun'da galibiyette taşlandırmak istiyor elbette Sarı Lacivertli ekip. Başkan Aziz Yıldırım takımla beraber Samsun'a geldi. Dün akşam otelde Fenerbahçe konaklamaya başladı. Fenerbahçe yönetimi kalabalık bir kadroyla Samsun'a geldi. Takımı da uğurlayacak Aziz Yıldırım ve mücadeleyi protokol tribününden takip edecek. Biz de o görüntüleri elbette paylaşacağız. Yeni muhtemel 11'i de paylaşalım çok kısa. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoper ikilisi Skriniar, Ake, sol bekte Archie Brown önlerinde. Kante, Gündüzü, İsmail sağ kanatta, Greenwood sol kanatta, Oğuz ileri üçte, Vedat diyeceğim. Bir parantez açacağım. Greenwood'un 10 numarada yer aldığı, Nene'nin sağ kanatta, sol kanatta Oğuz'un ileri uçta da Vedat'ın bulunduğu bir formasyonda görebiliriz. Bunu da belirtmiş olalım Demet. Ben sözü tekrar sana bırakayım. Bir sonraki yayınımızda Fenerbahçe takım otobüsü otelden ayrılıyor olacak. O görüntüler de Aspor ekranlarında olacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.
1: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz sana da, kolay gelsin diyelim. Hem Samsun Spor hem de Fenerbahçe cephesiyle ilgili mücadeleye dair tüm detayları aldık değerli izleyenler. Erdem tabii transfer gündeminden de bahsederken Anderson Talisca konusu da açıldı. Biz de Talisca ile devam edelim. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
2: Fenerbahçe Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor. Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Cezira ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe deneyimli futbolcunun transferi sebebiyle herhangi bir bonservis geliri elde etmeyecek. Yönetimin yabancı kuralı sebebiyle ana planda düşünmediği Talisca ilk etapta takımda kalmak istese de daha sonra karar değiştirdi ve El Cezira ile el sıkıştı. Futbolcunun El Cezira'ya transferinin kısa zaman içinde tamamlanması ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. 2025 yılının devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Talisca bu sezon oynadığı 7 maçta 5 gol kaydetti. Sambacı toplamdaysa 75 karşılaşmada 44 gol 7 asistlik katkıda bulundu.
1: Şimdi de Fenerbahçe'de kesinleşen bir ayrılığa geçelim. Sofyan Amrabat zaten Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamaları arasında yer almıyordu. Fenerbahçe ile yolları ayırdı. Sofyan Amrabat artık Ajax forması giyecek.
3: Hollanda'nın dev ekiplerinden Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.
4: Aynı dakika.
3: Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Fenerbahçe ile anlaşarak bonservisini alan 30 yaşındaki futbolcu için Ajax herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat, Feyenoord, Kulüp Brugge, Verona, Fiorentina, Manchester United ve Real Betis'te forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2020 yılında Verona'dan Fiorentina'ya yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, 3 sezon mor formayı terlettikten sonra Manchester United ve Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euroya bonservisini aldığı Amrabat, sarı lacivertli forma altında 45 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti.
1: Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında dün akşam Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar bu mücadeleyi kazandı ve sezona baktığımızda 3 hafta oldu daha ve ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi.
4: Galatasaray geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi.
5: Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen!
4: Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İlk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon bu sonuçla ligin 3. haftasında 7 puana ulaştı. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Miroshi ve 65. dakikada Juan'dan geldi. Galatasaray bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Davinson Sanchez bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı kulüpteki 4. sezonunu yaşayan tecrübeli stoper çıktığı 3. lig maçında ilk golünü kaydetti. Kolombiyalı oyuncu Galatasaray kariyerinde ise toplamda 124. resmi maçta 11 gole ulaştı.
5: Kafa!
4: Sarı Kırmızılılar'da bu sezon ilk gol sevincini yaşayan bir diğer isim de Gabriel Sara oldu. Brezilyalı orta saha mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi ve Galatasaray formasıyla 9. golüne ulaştı. Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasına da boş geçmedi. Bir gol bir asist yapan Nijeryalı Yıldız, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyerken, 21 yaşındaki futbolcu ilk maçında olumlu not aldı.
1: Dün akşam oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk ve Stanimir Stoylov açıklamalarda bulundu.
6: Evet, Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz, ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. Tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maalesef bir de yabancı kuralı diye bir şeyimiz var. Elimizi kolumuzu bağlayan, birçok takım burada zorlayan. Yani en planlı giden biziz. Buna rağmen yine zorlandık. Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak diye bir açıklama gelmişti. Biz de buna göre aslında hareket ettik. Yani biz mesela Yelert'e kirayı verirken belki maddi olarak önemli bir kayıp yaşadık ama vermemiz gerekiyordu. Çünkü kural öyleydi. Ama baktığımızda bir anda kural değişti geçen hafta. O yüzden yani transfer dönemi bitene kadar da kural değişebilir. Çünkü lig başladıktan sonra da kural değişebiliyor. Maalesef yani yabancı kuralın serbest olduğu yerde bence çok daha iyi kadrolar kurulabilir miydi? Kurulabilirdi. Ama maalesef Avrupa'da da bu kadar çok yarışan takımımızın olduğu bir yılda bu kısıtlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk gün de bunu söyledim. Hala bunu söylüyorum. Ama maalesef bu böyle devam edecek. O yüzden şu anda kadromuza katabileceğimiz sadece bir tane yerimiz var. O da U23. U23 almak da o kadar zor ki. Yani normal bir oyuncu alsanız bence çok daha kolay ama U23 almaya çalıştığınızda iyi bir U23 oyuncu en az 30-35 milyondan başlıyor. Kura'nın kolaylığı zorluğunu değerlendirmeyeceğim. Maç maç gideceğiz. Maç maç burada içeride dışarıda tabii ki kendimize oyun modelleri seçmemiz gerekiyor. Yani rakibin oynadığı oyuna göre de kendi oyunumuzu burada zaman zaman şekillendirmek gerekiyor. İç saha dış saha bunları en iyi şekilde şekillendirmek gerekiyor ama herkesi yenmek için oynayacağız. Birincisi işimiz bu. Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrafor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santraforla geçirmeniz zor. Yani bu rolü oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrafor rolünde bir oyuncu da almamız şu anda şart gözüküyor. Alexi, yani ben performansından çok memnunum. Bir kere oyuna hareket getirdi ve çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence yani gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda, çok iyi de bir bitiriciliği var. O yüzden oyun görüşü, yani oyun içerisinde de ben yani tabii ki hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadeleler hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Yani bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu.
7: Very tough game, very interesting game.
8: Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şeyi sahada sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan hak ederek ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz. Aslında benim her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya odaklanmak istiyorum ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten belirtmiştim.
7: Until now we don't have the coach from set pieces. This is make all the coaches.
1: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen dün akşam oynanan Göztepe karşılaşmasını da boş geçmedi. Galatasaray'ın sezon içerisinde daha zaten 3 hafta oldu. Oynanan 3 karşılaşmaya baktığımızda Victor Osimhen 7 gole direkt etki etti.
4: Victor Osimhen Süper Lig'de yeni sezona harika bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü karşısında 2 gol atan Nijeryalı Yıldız, Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da 2 kez ağları havalandırdı. Golcü oyuncu Göztepe maçında da gollerine devam etti. 63. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıyan Osimhen, böylece sezonun ilk 3 lig maçında

0: 5 golü ulaştı. 2 de asisti bulunan Galatasaray'ın golcüsü şu ana kadar 7 gole doğrudan katkı yaptı. Süper Lig'de son 15 maçının 13'ünde gol sevinci yaşayan Osimhen sadece 2 karşılaşmada gol atamadı. Bu süreçte 17 gol üreten yıldız santrafor, gol atamadığı maçlardaysa yaptığı asistlerle skora katkısını sürdürdü. Osimhen sadece bu sezonda değil, Galatasaray formasıyla genel performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Nijeryalı futbolcu toplam gol sayısını 64'e yükseltti. Osimhen 77 golle kulüp tarihinin en golcü yabancısı oyuncusu olan Mauro Icardi ile arasındaki farkı da 13 gole indirdi.
1: Barış Alper hareketlendi, Çağlar dokundu. Şimdi Osimhen ceza alanında, Osimhen! Toparlar da gol!
0: Nijeryalı yıldız 72 golü bulunan Galatasaray efsanesi George Hagi'nin ardından 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'de bir kez krallık tacını takan golcü oyuncunun hedefi ise büyük. Osimhen sezon sonunda önce Hagi'yi ardından Icardi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihine adını bir kez daha yazdırmak istiyor.
1: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topa aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine.
2: Galatasaray Kulübü yeni transferi Rafael Leao ile ilgili dakikalar önce bir video paylaşımı yaptı. Bu video paylaşıma bakalım.
3: Aslan! Aslan!

0: Galatasaray Kulübü Rafael Leao'ya imzayı attırdı değerli izleyenler. Törenin ardından Portekizli Yıldız açıklamalarda bulundu ve buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim dedi. Galatasaray Rafael Leao'ya imza töreni düzenledi. Sarı Kırmızıların 7. Portekizli futbolcusu olan Leao imzasını attıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğini vurguladı.
1: Öncelikle çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Galatasaray Haziran'dan beri çok büyük bir efor harcıyor beni buraya getirmek için. Çok da teşekkür ediyorum ilgileri için. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmak için burada. Geçen sene de şampiyon oldular. Ben de tekrar burada şampiyon olmak için, taraftara o duyguyu katmak için buradayım. Çok büyük bir takım kuruluyor. Çok büyük bir takım var zaten. O yüzden ben de burada buna katkı vermek istiyorum. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir duygu. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Size hem zevk vermek istiyorum, hem gol ve asistlerime de katkı vermek istiyorum. Bu yüzden çok çok mutluyum onlarla birlikte olduğum için.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Leao'nun Galatasaray'a güç katacağını aktardı.
2: Gerçekten Haziran'dan beri Leo'yu, Rafa'yı buraya getirmek için, Galatasaray'a getirmek için epey bir uğraşı verdik. Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Tabii Galatasaray'a güç katacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarımızın içinde Rafa'nın büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Ve kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Ve inşallah Galatasaray'a büyük katkılar vererek uzun yıllar Galatasaray'a kendisi hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum.
0: Galatasaray Başkan Vekil Abdullah Kavukçu da Yıldız oyuncunun isminin anlamının aslan olduğunu ve Leao'nun yuvasını bulduğunu söyledi.
3: Aslında Leao'nun İngilizcesi ve şeyi aslan. Aslan yuvasını buldu ve Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı mücadele ve devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Çok mutluyuz bittiği için. İnşallah 27 numara giyiyor. 27. şampiyonluğu alacağız. Ve 5. şampiyonluğumuz bu sene olacak üst üste. Hedefimiz bu inşallah. Tekrar hoş geldin diyorum. Welcome.
0: Galatasaray Kulübü İtalyan ekibi Milan'dan transfer etti. Rafael Leao'nun maliyetini açıkladı.
4: Rafael Leao 4 yıllığına Galatasaray'da. Sarı Kırmızılılar Milan'dan transfer ettiği Portekizli Yıldız için İtalyan ekibine 38 milyon euro bonservis ödeyecek. Bir süredir gündemde olan ve transferi ses getiren 27 yaşındaki Rafael Leao, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro net gelir elde edecek. Galatasaray ile Milan arasındaki anlaşmada sonraki satışa ilişkin bir madde de yer aldı. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre Sarı Kırmızılılar Rafael Leao'nun bir sonraki satışından elde edilecek kazancın %20'sini Milan'a verecek.
0: Şimdi tekrar Galatasaray Göztepe karşılaşmasının maç sonuna gidelim. İzmir ekibinin oyuncusu Taha Altıkardeş A-Spor'a açıklamalarda bulundu. Taha bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk dedi.
5: İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar yakaladık. Bazı pozisyonları daha net bir şekilde gole çevirseydik daha iyi olurdu bizim için. Bugün puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Onun için sahaya çıktık ama nasip olmadı. Bir dahaki maçlarda inşallah. Yani böyle kaliteli forvetlere karşı oynamak bizi açıkçası daha çok motive ediyor, daha çok mutlu ediyor. Tabii onların bu ligimizde bulunması bizim açımızdan çok güzel. Biz de daha çok mücadele edip onları durdurmak için çalışıyoruz. Yani öncelikle şu an Göztepe Kulübü'ne yani yararlı olabildiğim kadar yararlı olmaya çalışacağım. Elimden gelen en iyisini vermeye çalışacağım sahada Göztepe camiası için. Ondan sonra her genç oyuncunun olduğu gibi amil takım hedefim var. Ondan sonra Allah bilir nasip.
0: Sence o Süper Lig'de yeni sezona Avrupa Kupaları hedefiyle başlayan Göztepe'de işler istenildiği gibi geçmedi. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı Göztepe. Savunmada da aynı zamanda alarm veriyor Stoylov'un ekibi. Hakem kararlarına da tepki gösterdiler.
6: Göztepe hakem kararlarına tepki göstermeye devam ediyor. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İzmir ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sezona Samsunspor'la 3-3 berabere kalarak başlayan Sarı Kırmızılar 2. haftadaysa sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Göztepe geride kalan 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puanda kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk yenilgisini 9. haftada alan Göztepe, ilk 14 haftada kalesinde yalnızca 7 gol görmüştü. Stanimir Stoylov'un ekibi bu sezonsa henüz 3 maçta aynı sayıda gol yedi. İzmir ekibinin Galatasaray maçının hakemi Mehmet Türkmen'e yönelik tepkisi de sürüyor. Göztepe karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından önce her sene aynı komedi Mehmet Türkmen şirin hakem paylaşımını yaptı. Kulüp daha sonra ise yıllardır değişmeyen komedi olay mahalli Ramspark ifadelerine yer verdi. Avrupa Kupaları hedefiyle sezona başlayan Göztepe 4. haftada 7 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı Kırmızılar bu karşılaşmayla birlikte sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
0: Sence o Süper Lig'de bugünün programı oldukça yoğun ve önemli ama yarın da oynanacak olan keyifli karşılaşmalar var. Bunlardan biri Beşiktaş'la Arçaçorum Futbol Kulübü arasında oynanacak ve bu mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak.
6: Beşiktaş derbi öncesi Dolmabahçe'de gözünü 3 puana dikti. Sezona birer galibiyet ve yenilgiyle giren siyah beyazlar ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Fenerbahçe karşılaşmasına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Hafta içinde Kaunas'a 1-0 mağlup olmasına karşın 3-0'ın avantajıyla Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Siyah beyazlarda yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti görev verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz ise Dalya heyecanı yaşayacak. Beşiktaş'ta 99 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek 100. kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sezona Galatasaray deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan Süper Lig'in yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü 2. haftadaysa Kasımpaşa'ya 1-0 kaybetti. Kırmızı siyahlı ekip tarihinde ilk kez karşılaşacağı Beşiktaş karşısında sürpriz yapmak istiyor. Konuk ekipte kart cezalısı Aleksandros Kezridis bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Arçaçorum Futbol Kulübü maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.
0: Beşiktaş Kulübü bir orta saha transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah beyazlar Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Richard Rios'u transfer etmek için düğmeye bastı ve harekete geçti.
6: Beşiktaş orta saha için rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlar Benfica'da forma giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano 26 yaşındaki futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Benfica zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül olması halinde Rios'un kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. Portekiz ekibi bu formülde 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor. Benfica'nın João Palhinha'yı kadrosuna katmasının ardından Rios'un ayrılma ihtimalinin güçlendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi ise Kolombiyalı oyuncunun transfer şartları için görüşmelerini sürdürüyor. 2030'a kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Rios, geçen sezon Portekiz ekibinde 45 maçta 8 gol 6 asist kaydetti. Kariyerinde 6 kupa bulunan futbolcu, Kolombiya milli takımıyla da 37 müsabakada 2 kez fileleri havalandırdı.
0: Şimdi tekrar yarından bahsedeceğiz. Yarın oynanacak bir başka karşılaşmaya değinelim. Yine 21.30'da başlayacak olan Trabzonspor Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması var. Trabzonspor 2. hafta sonu itibariyle şu anda 4 puanı sahip. Ahmet Sportif Faaliyetler'in ise 3 puanı var. Bakalım yarın neler olacak.
6: Trabzonspor Diyarbakır deplasmanında 3 puan arıyor. Bordo Maviller Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Sezona Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Karadeniz ekibi daha sonra Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor ligdeki ikinci galibiyetini hedefliyor. Maç öncesinde 4 puanı bulunan Fatih Tekke'nin ekibinde sakat olan Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Malinowski'nin yanı sıra Pochuari kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Fabinho ise ilk kez kadroya alındı. Sezona Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek merhaba diyen Ahmet Sportif Faaliyetler ikinci haftadaysa Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Diyarbakır ekibi Trabzonspor karşısında ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor'un deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo Maviler 2026 yılında Süper Lig'de çıktığı son 10 deplasman maçının yalnızca birini kaybetti. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor 21 puan topladı ve 2026 yılında şu ana kadar dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadında oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke transfer gündemine dair açıklamalarda bulundular. Başkan Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ile herhangi bir problemimiz yok dedi.
7: Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un gündemine dair konuştu. HT Spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Teknik Direktör Fatih Tekke ile herhangi bir problemlerinin olmadığını söyledi. Tekke'nin istifasına yönelik konuşan Doğan, Fatih Hoca Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Olaylara daha farklı bakıyor. Bir sürü kötü hakem kararı vardı ama her halükarda yenilmiş olduk. Sayın Fatih Tekke de üzüntüsünden kaynaklı bir anlık bir karar verdi. Tabii doğru olmadı. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Yolumuza devam ediyoruz, dedi. Konferans ligindeki hedeflerinden söz eden Ertuğrul Doğan, çok önemli yıldızları bünyemize kattık. Hedefimiz konferans liginde zirve. Gidebileceğimiz en iyi yere gideceğiz, şeklinde konuştu. Yapılacak golcü takviyesiyle ilgili ipuçları veren Trabzonspor Başkanı, hocamız Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. Dolayısıyla hocamıza forvet beğendirme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonspor'a para kazandırabilecek, aynı zamanda geldiği zaman fayda sağlayabilecek transferler için uğraşıyoruz. Tecrübeli alternatifler de var ama çok iyi genç alternatifler de var. Bir aksilik olmazsa genç oyuncu olacakmış gibi duruyor, ifadelerine yer verdi. Başarı için birlik, beraberlik vurgusu yapan Ertuğrul Doğan, hedeflerimiz çok büyük. Sezon başındaki o kenetlenmiş havayı korumak durumundayız. Bu havanın bizi çok farklı bir noktaya getireceğine tüm kalbimle inanıyorum, dedi.
8: Bir pazarlık yapmadık.
0: Trabzonspor Kulübü'nde darbeye bağlı sakatlık yaşayan Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinowski'nin de sağlık durumu belli oldu.

0: adlı maviler 33 yaşındaki oyuncunun diz iç yan kısmında doku ve kemik ödemi tespit edildiğini ve futbolcunun tedavisine başlandığını duyurdu. Ahmet Sportif Faaliyetler maçı kadrosunda da yer almayan Ukraynalı Yıldız'ın bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Malinowski iç sahadaki Gençler Birliği maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Sence o Süper Lig'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün saat 21.30'da oynanan Samsunspor Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili detaylara bakmıştık. Aynı saatte bir başka mücadele daha başlayacak. O da Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Hemen kameralarımızı canlı bağlantı noktamıza çevirelim. İbrahim Uslu orada bizleri bekliyor ve bu mücadeleyi de yakından takip ediyor. İbrahim, kolay gelsin. Karşılaşmaya dair notlar sende. Sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Demet. Başakşehir'den mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bir İstanbul derbisi yaşanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Rams Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'de 2 hafta geride kaldı. Ev sahibi Rams Başakşehir ilk hafta bu stadyumda Kocaeli Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başararak sezona 3 puanla merhaba demişti. Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanından eli boş döndü. Turuncu lacivertliler Konferans Ligi'ne de bir veda gerçekleşmişti. Artık tüm gözlerini, tüm hedeflerini Süper Lig'e çevirdi turuncu lacivertliler. Bugün de Kasımpaşa karşısında kazanarak yeni bir çıkış başlatma amacındalar. Rakibi Kasımpaşa ilk hafta Trabzonspor'la sahasında bir birlik beraberlik yaşamıştı. Geçtiğimiz hafta ligin yeni takımlarından Arca Çorum Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ederek 4 puanla ilk 2 haftanın dikkat çeken takımlarından bir tanesi oldu Beyoğlu temsilcisi. Bugün de Başakşehir deplasmanında çıkışını sürdürme amacında Emre Berezoğlu'nun öğrencileri. Kasımpaşa'da Adrian Benezyak attığı gollerle dikkat çekiyor. Bugünkü karşılaşmada Kasımpaşa üzerinde gözler onda olacak. Rams Başakşehir'de tabi tüm kapılar Şamurodov'a açılıyor. Yaptığı asistler, attığı goller turuncu lacivertlilere umut olmaya devam ediyor. Bu bilgiler ışığında beklenen 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Rams Başakşehir kalede Muhammed'in başlaması bekleniyor. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Ömer Ali, sol tarafında Operi, stoper ikilisi Emin Bayram, Opoku, orta saha ikilisi Kemen Kalunski, hücum hattının sağ tarafında Olsen, sol tarafında Fazlullayev, forvet arkasında Şamurodo ve en üst noktada Bertu, turuncu lacivertlerin gol umudu olacak. Kasımpaşa'nın beklenen 11'i de şu şekilde kalede Yaniotis'i bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Claudio Wink, sol tarafında Yesen, stoper ikilisi Arius İlye, orta saha üçlüsü Baldurson, Kerem Demirbay, Diabete, hücum hattının sağ tarafında Güven Yalçın, sol tarafında Rafeti ve en uç noktada Benezyak, Beyoğlu temsilcisi adına gol arayacak isim. Saatler ilerledikçe Başakşehir'de maç atmosferi hareketlenmeye başlıyor. Buradaki sosyal alanlarda taraftarların, az olsa taraftarların maç saatini beklediğini sizlerle paylaşalım. Hava durumunu da yine maça gelecek olan futbol severlere duyurmuş olalım. Termometreler şu anda 26 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde de 23 derecelik bir sıcaklık öngörüyoruz. Bu arada unutmadan şu transfer gelişmesini de hemen sizlerle paylaşalım. Galatasaray'da Mario Lemina Başakşehir'in gündemine gelmiş durumda. Galatasaray'ın istediği orta sahayı aldığı takdirde Lemina ile Başakşehir ilişkisi her an başlayabilir. Bu sıcak gelişmeyle birlikte biz Başakşehir'den sözü tekrar size bırakalım.
0: İbrahim, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Arkadaşımıza kolay gelsin diyelim ve devam edelim kaldığımız yerden. Trendyol Süper Lig'de 3. haftada oynanan bir mücadele. Dün oynandı bu karşılaşma. Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor deplasmanda bu mücadeleyi 2-1 kazandı. Peki teknik direktörler maç sonunda nasıl açıklamalarda bulundu? Bakalım.
2: I don't think that we deserve more than a point tonight.
3: Tabii maça iyi başlamadık. Bugün biraz rahat başladığımızı düşünüyorum. Rizespor'a baktığımız zaman bizden daha fazla odaklanmış, daha konsantre başladı. 2 gol yedik. Maalesef bu yediğimiz golleri de bu hafta boyunca zaten çalışmıştık. Analizlerde de, video analizlerde de takıma göstermiştik. Nasıl oynadıklarını, nasıl atak yaptıklarını. Genel olarak uzun topları kullandılar ve arka direğe atılan toplardan geldi goller. Zaten biz bunları bütün hafta çalışmıştık, takıma göstermiştik. Maça baktığımız zaman ilk yarı girdiğimiz pozisyonlara bakarsak Maxim'in kaçırdığı bir tane gol var. Belki 5 metre kalenin içinden atamadı. Maçın geneline baktığımız zaman şut, topa sahip olma, genel anlamda belki rakibi domine ettik ama maalesef bugün bana göre bir puandan fazlasını hak etmedik.
4: İşimizin kolay olmayacağını biliyorduk ama buraya gelirken de biz de geçen hafta maalesef kendimize iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen taraftarımızı evlerine mutsuz göndermiştik. Evimizde aldığımız mağlubiyet telafi edip tekrar onları mutlu etmek adına bizim için bir şanstı bugünkü maç. Ve şükürler olsun günün sonunda aldığımız 2-1'lik galibiyetle bugün itibariyle geçen haftayı telafi etmeyi becerebildik. Bu bizim adımıza anlamlıydı. Evet, belirli bir biz içeride de dışarıda da aslında kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir ekibiz. Bunu da planladığımız oyunu birinci dakikada Santra ile beraber oynamaya çalıştık. Son 2-3 dakika bizim adımıza zor geçti. Ama şükürler olsun günün sonunda Gaziantep gibi bir zor deplasmandan 3 puan alarak dönmek, taraftarımızı mutlu etmek çok önemli. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden kutluyorum.
0: Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaeli Spor Konya Spor'u 1-0'dan dönerek 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrasında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
5: Oyuncularımı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çok önemli bir galibiyet. Üst bir mücadele, üst bir efor. Hak edilmiş bir galibiyet. Bu yüzden de onları kutluyorum. Tabii maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Konya Spor güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman. Burası bir futbol şehri. Bunu biliyoruz. Ki maçta birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Takım halinde savunma ve takım halinde ofans için büyük çaba sarf ediyoruz. Eksiklerimiz ligin bu aşamasında tabii ki olacak. Bunları görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunların üzerine de çalışacağız.
6: Bizim için rahat giden, galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bir şekilde bitiremedik. Kocaeli Spor takımını kutlarım galibiyetlerinden dolayı. Evet, biz gayet kötü başladık. Yani daha 0 puanın daha kötüsü, iyisini de söylemenin anlamı yok. Tabii ki sorumluluk bende. Bunu pozitife çevirmek için kesinlikle var gücümle çalışacağım. Ama sonuna kadar da bu çalışma zamanımın olmadığını da bir futbol adamı olarak çok net bir şekilde biliyorum. Denemeye devam edeceğim. Dediğim gibi her şeyimle pozitife çevirme adına elimden geleni yapacağım. Ve bu kötü başlangıcı ilk önce nötre, sonra pozitife çevirmeye çalışacağım.
0: Şimdi ligimizden Avrupa'ya dönelim değerli izleyenler. Bir transfer gelişmesi paylaşalım. Frank Kessie diyeceğiz. 3 yıldır Suudi Arabistan'da top koşturuyordu oyuncu. Sözleşmesini tamamladı ve yuvasına döndü.
7: Frank Kessie'ye 7 yıllık aranın ardından Atalanta'ya dönüş yaptı. Son 3 sezonunu Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de geçiren 29 yaşındaki futbolcu kontratının bitimiyle birlikte İtalya'ya döndü. Fil dişi sahilinde doğduktan sonra altyapı için Atalanta'ya gelen Kessie birçok takımda görev yaptıktan sonra mavi siyahlılarla yeniden sözleşme imzaladı. Deneyimi orta saha, kariyerinde Cesena, Milan ve Barcelona'da forma giydi. Kessie'nin Milan'da Serie A şampiyonluğu, Barcelona'da La Liga şampiyonluğu, El Ahli ile 2 kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 2024 Afrika Kupası'nı kazandığı fil dişi sahili milli takımının kaptanlığını yapan Frank Kessie, ülkesi adına 104 maça çıkıp 15 gole imza attı.
0: Fiorentina kulübü Fatih Terim'i unutmadı ve 100. yıl kutlamaları kapsamında Terim'i Floransa'ya davet ettiler.
8: İtalya'nın köklü kulüplerinden

0: Milan Fiorentina 100. yılını kutluyor. Menekşeler lakabıyla bilinen ekip 100. yıl kutlamalarında taraftarlarının yanı sıra eski teknik direktörleri, futbolcuları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte Fatih Terim de yer aldı.
1: Fatih Terim!
0: İmparator anonsu ve tezahüratlarıyla sahneye çıkan Terim, Fiorentina günlerini unutamadığını söyledi. 2001 yılında harika bir ekiptik diyen tecrübeli teknik adam, karakterli bir takımdık, oyuncularımı ve oyunumuzu çok seviyordum. O günleri unutmak mümkün değil, hem kupa kazandık hem de ligde harikaydık. Sanırım Frenze kenti de o dönemi unutmamıştır dedi. 29 Ağustos 1926 tarihinde kurulan Fiorentina Kulübü, Toskana bölgesinin başkenti olan Frenze'yi temsil ediyor. Tarihinde iki şampiyonluk bulunan Mor Menekşeler, Fatih Terim yönetiminde 2001 İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Dönemin başkanı Cheick Igori'nin Terim görevdeyken başka antrenörlerle görüşmesi ve bir maç sonrası soyunma odasına girmek istemesi nedeniyle Fatih Terim istifa etmişti. Fiorentina'nın başında yaklaşık 8 ay kalan Fatih Terim, 4 ay sonra başına geçtiğim Milan'da da kısa bir süre görev yapmıştı.
2: Basketbolla devam ediyoruz. Şimdi de A-Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci karşılaşmasında yarın İzlanda'yla karşı karşıya gelecek.
3: 12 dev adam Reykjavik'te 8'de 8 hedefiyle parkeye çıkıyor. A-Milli Erkek Basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Laugardalsvík Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Ergin Ataman yönetimindeki A-Milli takımda Litvanya maçına burnu kırılan Ercan Osmani aday kadrodan çıkarıldı. Ay Yıldızlı ekip 2. turun ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yapmıştı. İzlanda ise 2. turun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 102-73 kaybetti. Bu sonuçla İzlanda'nın elemelerdeki mağlubiyet sayısı 4'e yükseldi. Takımların ilk turdan getirdiği galibiyet ve mağlubiyetlerin de hesaba katıldığı grupta Türkiye zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. sırada. Gruplarını ilk 3'te tamamlayan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılmak kazanacak. Türkiye ile İzlanda bu karşılaşmayla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçın 5'ini milliler, ikisini İzlanda kazandı. Ancak iki takımın son resmi buluşmasında gülen taraf İzlanda oldu. Şubat 2025'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda oynanan maçı İzlanda 83-71 kazandı. Ay Yıldızlılar bu kez Reykjavik'te kazanarak hem gruptaki liderliğini sürdürmek hem de İzlanda karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmek istiyor.
2: Boston Celtics'in yıldız ismi Jason Tatum Çin'de düzenlenen hayran buluşmasında 10'da 0 faul yaptı.
0: Jason Tatum Çin'de alay konusu oldu. Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jordan Brand tanıtım turu kapsamında Çin'de yaptığı 10'da 0'lık serbest atış performansıyla sosyal medyaya malzeme oldu. Jason! Let's go! Sosyal medyayı alt üst eden videonun ardından tuğla şöleni, Brown etkisi ve sezon dışı kadro baskısı gibi ilginç hashtagler açıldı. Jason Tatum 9 sezonluk NBA kariyerinde faul çizgisinden %83.9 gibi iyi bir yüzdeyle mücadele ediyor. 6 kez All-Star seçilen başarılı forvetin kariyerinde Celtics'te bir NBA şampiyonluğu da bulunuyor.
2: Bu haberle birlikte ana haber bültenini bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim.
4: A Spor Radyo.

0: olur gözlerimi.
1: Aspor Radyo. Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikte olacağız. Cem Pamiroğlu ve Zafer Tüzün'le beraber Süper Lig'de dünü, bugünü, yarını konuşacağız. Samsunspor Fenerbahçe mücadelesi var saat 21.30'da. Özellikle programımızın son bölümünde tam anlamıyla odaklanacağımız karşılaşma bu olacak ama Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı galibiyeti ve yarın akşam oynanacak iki önemli mücadeleyi, Ahmetspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Çorum maçlarını da değerlendirmeye çalışacağız. Transfer gündemi malumunuz yoğun ve hareketli son bölüme geldiğimiz için bir aksiyon olursa bunlar üstüne de muhakkak söz edeceğimizi belirtelim. Eyüpspor Alanya Spor maçı başladı diyecektim bir dakika en azından dolmasını bekleyerek ama gerek kalmadı çünkü 30. saniyede Alanya Spor İstanbul'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Cem Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Zafer Hocam hoş geldiniz.
3: İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Alanya Spor sol kanadı kullandı Eyüpspor karşısında. Yerden yapılan vuruş, savunmadan sekti, sonrasında boşta kalan topa vurdu Alanya Sporlu oyuncu ve durum 1-0'a geldi sevgili seyirciler. Eyüpspor Alanya Spor karşılaşmasında hemen ilk bölümde bir gol izledik. Programı golle açtık Cem Hocam.
2: Evet.
1: Yani bilmiyorum ne bekliyordunuz bu maçtan ama iki takım teknik direktörleri, oyuncuları, herkes beklentilerini şu anda çöpe attı. Başka bir şey izleyeceğiz çünkü 30. saniyede gelen golden sonra.
2: Aynen öyle, dediğin gibi sevgili Kerem. Bir anda skor tabii farklı bir şekilde oluşunca ister istemez teknik adamları şimdi farklı senaryoları devreye girecek. Bazen tabii senaryoları oynarken muhakkak ki skorlar çok değerli. Bu skora göre şimdi bakalım Eyüp takımı nasıl bir plan değişikliği yapacak? Alanya'ya karşı oynayacağı oyundaki berabere oynarken ve de galip gelmesi gereken bir düşünce içerisinde oynamasını düşünürken bir anda geriye düşen Eyüpspor takımı bakalım nasıl bir refleks gösterecek ve de oyunun gidişatında oyunu domine eden taraf olabilecek mi? Alanya buna müsaade edebilecek mi? Dolayısıyla da izleyip göreceğiz tabii ki.
1: Golü atan oyuncunun da Arda olduğunu söyleyelim. Evet. Genç futbolcunun golüyle Alanya Spor üstünlüğü yakaladı. Yayıncı kuruluş böyle maç başladıktan hemen sonra alttan kadroları geçiyor. İzleyenler için bunu söyleyebilirim. Kadroları 0-0 iken geçemedi yayıncı kuruluş. Çünkü gol oldu hemen maçın başında. Ve Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle oyun devam edecek. Nereye kadar böyle gidecek onu hep birlikte göreceğiz. Biz de karşılaşmayı izliyor olacağız. Arda Usluoğlu'nun golü aynı zamanda Arda'nın Alanya Spor formasıyla bu sezon kaydettiği ilk gol oldu. Daha

0: Önce iki sezon önce Sivasspor'a karşı ligde bir, Fethiye ve Karagümrük'e karşı da kupada toplam iki gol kaydetmişti. Boluspor'da geçirdiği sezonun ardından Arda Usluoğlu Alanyaspor'a döndü ve 19 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de başlıyor maçları Beşiktaş mücadelesi de dahil. Yani bizim bir takımımız, tarafımız yok stüdyoda, o kesin. Ama Zafer Hocam, böyle genç oyuncular da skor üretince ben mutlu oluyorum. Onu tabii çok canım, net söyleyebilirim. Yani şimdi siz de bu yollardan geçtiniz bir golcü olarak. Tabii. Genç bir golcü olarak.
1: Şimdi genç oyuncu için hakikaten skor bulması, skor üretmesi mental olarak daha güçlü bir hale gelmesi demektir ki. Şimdi rakip gol, erken gol yediği zaman bu krize dönüşebilir. Ama kriz anında ayakta kalabilen mental olarak güçlü insanlar lazım. Ama genç oyuncunun gelişimi, daha doğrusu yukarıya doğru gelişim içinde bu şekilde gol bulması onun için itici güç. Nedir? Özgüveni yerine geliyor. Daha fazla kendisinde olan Allah vergisi yetenekleri sergilemeye başlıyor. Ama tabii ki bu gol sonrasında iyi başlangıç her zaman sonrasında iyi performans getirir beraberinde. Tabii ki takımın içerisindeki tecrübeli abileri de ona destek olmalı. Onun için genç oyuncu olduğu zaman genelde şöyle bir kavram vardır. Tecrübeli oyuncular kriz anında topu sağa sola vurur. Hemen gözleri genç oyuncuyu arar. Neredesin? Sen koşsana. Ondan sonra kültürü vardır. Ama şimdi futbola baktığımız zaman modern futbolda artık toplu halde gidiliyor. Toplu halde geliniyor. Takım halinde savunma yapılıyor. Takım halinde hücuma kalkıldığı için şimdi böyle bir genç oyuncunun skor bulması demek moralinin yükselmesi demektir. Belki de bir iki gol bulduktan sonra artık onun forma savaşı değil performans savaşı başlar. Neden? Artık o forma rekabetinde bulduğu iki golle forma onundur. O da ona özgüven verir. Bundan sonra da o da performans için oynarsa kendisi hem kendisini geliştirir hem Alanyaspor'a faydası olmuş olur hem de Türk futboluna faydası olur yani.
0: Cem Hocam, şöyle bir durum da var. Alanyaspor eğer bugün kazanırsa aslında müthiş bir iş yapmış olacak. Gaziantep'ten beraberlik çıkarmışlardı ilk hafta.
2: Ben de o maçlara geçince bakıyordum, sen konuşuyordun.
0: Evet, Beşiktaş'ı yendiler 1-0. Evet. Eyüpspor'a karşı da 1-0 öndeler ki bence zaten favori oldukları bir maçı oynuyorlar ama önümüzde çok uzun zaman var. Futbol bu, belli de olmaz. Kazanırlarsa 3 maçta 7 puan yapacaklar. Böyle geçtiğimiz dönemlere göre en güçlü ya da en bütçeli Alanyaspor kadrosu yok bu arada. Hocaya da herhalde, João Pereira'ya da bir parantez açmak lazım.
2: Kesinlikle katılıyorum Kerem. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, burada kadro yapılarına bakıldığı zaman tabii ki kendi aralarında oynamış oldukları maçlar çok değerli. Burada kazanacakları 3 puan, puanlar 34 maç sonra ligin sonu geldiğinde onların puan cetvelindekinin yerini teşkil edecek. Küme mi düşecek, potada mı, krizde mi, krizden mi çıktı veyahut da yukarılara oynayan bir takım mı olacak? Tamamen işte burada koymuş olduğunuz puanlarla siz oralara kadar erişiyorsunuz.
0: Evet.
2: Kaldı ki Eyüp takımını da konuşmak lazım tabii. Eyüp de iki maçtır galip gelemeyen Eyüp takımı da bugün burada eğer iç sahada mağlup olursa da krizi girme durumu olabilir ki daha sezonun başı olmasına rağmen muhakkak ki bu takımların kendi aralarındaki oynamış oldukları maçlarda bir galibiyete ihtiyaçları var ve arkasından da galibiyetlere ihtiyaçları var. Bence şu anda Eyüp bunun biraz sıkıntısını yaşıyor. Ama Alanya kendi hocasıyla geçen senede vardı ve geçen senede beraber takımını bilen, takım kimyasını oturtmuş bir teknik adam. Dolayısıyla da Alanya için şimdi işler iyi gittiğini söylemek lazım. Ama demin atılan golde işte son anda biz de stüdyoya girerken de golü gördüğümüzde oradaki defansif duruş ve de Arda'nın ayağına top geldiğinde bazen santraforlar durduğu zaman, durduğu yer çok önem kazanır. Ne zaman? İşte o top doğru yerde durursan önüne geliyor mesela. Ha, diyeceksin ki o vuruşu yapan oyuncu, rakibin ayağından sekerek duran oyuncunun, golü atan oyuncunun ayağına geldi ama eğer sen o pozisyonu hissedersen, o

0: pozisyonda kendini hazırlamak için odaklanmışsan, durduğun yer doğruysa, mesela ondan daha evvel önünde onu marke eden, Arda'yı marke eden oyuncu mesela daldı. Yani
1: evet.
0: Daldığı zaman da işte topu kalende görürsün. Dolayısıyla söylemek istediğim şu, ya oyunun her anında, her dakikasında, her saniyesinde düdüğü başladıktan sonra oyuncuların müthiş bir şekilde sahanın içerisine odaklanması gerekir. Pozisyona odaklanması gerekir. Bazen hiç ummadığınız zamanda gol atarsınız veya gol yersiniz. Her zaman için oyunla beraber, düdükle beraber konsantrasyona odaklanmasının en üst seviyede olması gereken maçlardır bunlar.
1: Bir günün maçlarına bir göz atabiliriz. Bugün programımız içerisinde oynanacak mücadeleler hangileri? Gelin şöyle bir bakalım. Real Madrid Malaga karşısında 3-0 önde. Manchester United ilk hafta evinde deplasmanda Hull City'ye kaybetmişti. Yine lige yeni yükselen bir takımla oynuyorlar ve Ipswich karşısında da 1-0 gerideler. United'ı takip edenler için bilmiyorum artık bu sonuçlar çok sürpriz hüviyetinde mi sanmıyorum. Alanyaspor Eyüpspor karşısında zaten 1-0 önde, golü de canlı olarak size anlatma fırsatımız olmuştu. Union Saint-Gilloise-Anderlecht maçı var. Belçika Ligi'nde ilgi çekici bir mücadele saat 19.30'da. Yine aynı saatte Serie A'da Napoli-Como mücadelesi oynanacak. 21.30'da Süper Lig'de iki maç var. Samsunspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Kasımpaşa. 21.45'te Monaco-Marsilya'yı konuk edecek. Fransa'da ve İtalya'da Cagliari-Inter, Lazio-Genoa karşılaşmaları yine 21.45'te oynanacak. Özellikle şu an oynanmakta olan mücadelelere dair de sizleri zaten bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ipswich'in 39. dakikada 1-0 önde olduğunu belirtelim. Real Madrid zaten çok rahat Malaga önünde. Dakika 47, durum 3-0 dedik. Arda Güler yedekler arasında, onu söyleyeyim. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin gollerinin yanı sıra Alfonso Herrero'nun da kendi kalesine attığı bir gol var. Real Madrid rahat bir şekilde Malaga karşısında artık oyunu herhalde domine edecek. Maçın sonunda galibiyetle getirecek sanki görüntüde o yönde. Alanya Spor 1-0 önde dedik Eyüpspor'a karşı. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun Spor, Fenerbahçe maçları 21.30 kuşağında oynanacak. Zaten Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesine dair uzun uzun konuşma fırsatımız ilerleyen bölümde söz konusu olacak ama bir Fenerbahçe'nin aslında Şampiyonlar Ligi fikstüründen bahsedelim isterim. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar biliyorsunuz şekilde. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oldu. Dün de fikstür açıklandı. Sırasıyla içeride Roma, dışarıda Aston Villa, içeride Slavia Prag ve Liverpool. Sonrasında Shakhtar deplasmanı ki bu maç Londra'da oynanacak. Avusturya'da LASK Linz karşısına çıkacak Fenerbahçe. Son iç saha maçını 20 Ocak'ta Villarreal'e karşı oynayacak ve turnuvanın lig etabını 27 Ocak 2027'de Atletico Madrid deplasmanında yapacak. Hocam nasıl gördünüz Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe? Lyon maçının aslında bugüne de yansımaları muhakkak olacaktır. Takım ciddi bir özgüven kazanmış olmalı. Ciddi anlamda oyuncular mutlu hissediyor olmalılar. Bundan eminiz. Ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi serüveni başlamak üzere 10 gün var. Nasıl gördünüz kurayı ve fikstürü?
2: Ya şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda hele hele ön bölgesinde özel önlem alınması gereken, bütün savunmaları zorlayacak kaliteli bir forvet var. Şimdi bunun avantajını ve önde oynayarak Sayın İsmail Kartal bunun avantajını kullanıyor. Şöyle söyleyebiliriz, burada bu kaliteli kadronun oyun gücünü yükseltmek ve bu dev bir kadroyu yönetmek Sayın İsmail Kartal'a kalıyor artık. Çünkü Fenerbahçe takımı şunu gösterdi, eldeki kaliteli oyuncularla, seviyesi yüksek oyuncularla artık Fenerbahçe hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni hem Türkiye Kupası'nı götürebilecek bir kapasiteye ulaştı. Şöyle ki taraftar ambiyansıyla birlikte, çünkü Fenerbahçe taraftarı artık bu sene takımıyla beraber. O takımı hep söylerler ya, taraftar coşku verir takımına diyor. Hayır, bu sefer takım oynadığı oyunla, sahada sergilediği futbolla, ön bölgede fazla vakit geçirmesiyle taraftarı ikna etti. Şimdi böyle bir Fenerbahçe taraftar ambiyansıyla birleştiği zaman, o zaman önünde durulamayacak bir güç.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de hiç beklenmedik sonuçlar alabilir, onu söyleyeyim.
1: Yani pozitif şimdi, anlamda mı?
0: Pozitif anlamda. İçeride
1: içeride rakipler Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal.
0: Şimdi Roma maçında alınacak iyi bir skorla moral motivasyon açısından yükselen Fenerbahçe ondan sonraki maçlarda daha da özgüveni yükselecek ki ben hep ne diyorum, Fenerbahçe kendisine seviye atlatan futbolcuları transfer etmeli. Evet, Fenerbahçe şimdi kendisine seviye atlatacak futbolcuları transfer etti. Enteresan karakter var bir tane, Greenwood. Bu kadar soğuk, ondan sonra görüntüsüne baktığın zaman bundan bir şey olmaz diyorsun ama top ayağına geçtiği zaman müthiş bir seyir zevki veren adam.
1: Çok.
0: Onun şeyiyle, ön bölgede yarattığı aksiyonlarla birlikte Vedat hele hele bizim ligimizin santiforu olduğunu ispat etti ki Fenerbahçe uzun yıllardır böyle duruşu olan bir santifora ihtiyacı vardı. Hep bunu söylüyorduk. Şimdi formunu yakalayacak Lukaku'yu düşündüğümüz zaman ön bölgede Fenerbahçe'nin hakikaten oyunun duygusal durumu rakibe geçtiği anlarda dahi birdenbire oyunun çehresini değiştirip skor bulabilecek kabiliyete sahip. Onun için Fenerbahçe 18 senenin verdiği birikimle Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında bunun coşkusunu sahaya da yansıtabileceğini düşünüyorum ben. İyi sonuçlar alacak. Ligde de bugünkü zorlu bir deplasman, Samsun'un deplasmanı olmasına rağmen eğer ki o eldeki savunulacak, savunulması güç dediğimiz, ondan sonra önlem, özel önlem gerektiren adamlar var dediğimiz forveti bugün itibariyle tabelayı değiştirebilirse, erken değiştirebilirse Fenerbahçe o moralle bundan sonra hem ligde hem Avrupa'da yoluna rahat devam eder diyorum.
1: Az sonra bu arada Galatasaray'ın Göztepe maçıyla ilgili de muhakkak konuşacağız. Onu da belirteyim. Muhtemel 11'lere de bakacağız Samsun Spor-Fenerbahçe mücadelesi için ki özellikle Samsun Spor'da bayağı eksik var. Özellikle Muandil Maci başta olmak üzere Samsun Spor'un belki de hücumdaki en önemli kozu olduğunu söyleyebiliriz. Kolibali'yi de ona katalım. Ama Şampiyonlar Ligi hocam böyle lig gündeminin de önüne geçiyor ve geçmeli de yani. İki takımla Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun yıllar sonra gidiyoruz. Fenerbahçeli bir jenerasyon takımını, kulübünü bu organizasyonda görmedi. 18 yıllık bir aradan bahsediyoruz. Geri dönüş nasıl olabilir? Beklentimizi nasıl bir seviyede tutmamız lazım?
2: Kerem, senin de ifade ettiğin gibi Fenerbahçe futbol takımı 2008'den beri 18 sene aşağı yukarı 18 seneden beri çeşitli nedenlerden dolayı da bir takım bazı şeylerden dolayı da Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Bu gidememenin getirmiş olduğu tabii ki camiada baskı ve bugüne kadar da geldiği süre itibariyle de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'la beraber aynı anda uzun seneler sonra çıkma gelmesi bir kere Türk futbol severler açısından önemli bir değer. Fenerbahçe cephesinden bakıldığı zaman da Fenerbahçe'nin bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın seçimden sonra gelmesiyle beraber yeni teknik heyetle beraber sportif direktörüyle beraber Fenerbahçe sezona iyi başlamasıyla sezona yavaş yavaş adapte olmaya başlayan iyi başlaması niyetiyle olmasına rağmen Gençler Birliği karşısında bir şok, bir mağlubiyet alındı mesela. Şimdi arkasından işte Lyon maçı, arkasından oynanan maçta Konya maçının kazanılması, sonra Lyon maçını tekrar yenerek herkesin içine bir su serperek Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama hala kadronun içerisindeki bir takım sıkıntılar var. Tabii ki bu camia açısından Şampiyonlar Ligi'ne girmek, yıllar sonra burada oynamak, bu müziği Şükrü Saraçoğlu'nda duyurmak Fenerbahçe'nin en büyük tabii ki değerlerinden bir tanesi de bu sene bu oldu. Bunu altını çizmek lazım. Ama kadro yapısına da iyi bakmak lazım. İyi bunun bir kere analizini yapmak lazım. İşte İsmail Kartal'la beraber oynayan Fenerbahçe'nin öncelikle tabii yabancı kontenjanlarına bakıldığında bu 10 tane yabancının hesaplanması, 10 tane yabancının aritmetiği ve de gelen transferlerinde hep beraber oynama, sahaya bir oyun koyma, bu oyunu koyarken de oyunun her tarafını oynayan, biz genelde şunu da artık parantez söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin taraftarı

0: rakip alanda oynamayı seviyor. Doğru, evet. Ama günümüz futbolunda yapı diğer alanda oynarken, rakip alanda oynarken topu kaptırdığında Fenerbahçe ne yapıyor? Fenerbahçe rakibi oyunu kurmaya başladığında, oyun yavaş yavaş sete dönüştüğünde, mesafeler açıldığında Fenerbahçe ne yapıyor? Yani söylemek istediğim, günümüz futbolunda artık oyunun iki tarafını da oynamak zorunda olan takımlar var. Bu takımlar hangisi bunları daha iyi yapıyorsa, oyunun o sekanslarını, oyunun o anlarını, oyunun o ritimlerini, zaman zaman yükselten ritimlerini, saha içerisindeki konumlanmasını hangi takımlar daha iyi yaparsa onlar başarılı oluyor. Biz de Fenerbahçe'den neyi istiyoruz, neyi görmek istiyoruz ki özellikle de Avrupa Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir takım olan Fenerbahçe'nin de bütün bunları doğru bir şekilde yapması lazım. Bütün bunları doğru bir şekilde yapması için de kadroyu doğru kurmak lazım. Kadroyu doğru kurduktan sonra da ortaya doğru bir oyun oynamak lazım. Özetle daha Fenerbahçe bu saydığımız bütün doğruların çok başında olan bir takım olarak Şampiyonlar Ligi girmesini çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Bununla beraber Fenerbahçe'nin ligde almış olduğu işte Gençler Birliği maçındaki şok mağlubiyet, İsmail Kartal'ın rotasyon anlayışını tabii çok sorgular. Oradaki birçok sorguları, tenkidi yemesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi oldu.
1: Evet.
0: Arkasından Lyon'u geçmesi ve Konya'yı yenmesi ve bu akşamda geldiğimiz zamanda Samsunspor maçı da bence Lyon maçından sonraki geçildikten sonra Şampiyonlar Ligi'ye kalan Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında bakalım nasıl bir zihniyetle, nasıl bir oyun anlayışıyla oynayacak. Yani oradaki başarılı üstüne koyan bir futbolu oynama içgüdüsünde, kapasitesindeki bir Fenerbahçe mi olacak? Yoksa işte geçmişteki, yani geçtiğimiz Lyon maçındaki oynamış olduğu iniş çıkışlı o grafiklerle beraber hala dalgalanan bir Fenerbahçe mi olacak? Bunun için herkes merakla bekliyor açıkçası bu akşam. Benim düşüncem, ben Fenerbahçe'nin daha psikolojik olarak yükseldiğini, oyuncuların bireysel olarak takımla oynamaktan keyif almaya başladığını, taraftarı da işin içine katarak da Fenerbahçe'nin daha iyi bir yere geleceği umut vadeden bir Fenerbahçe olmasının görüntüsünü bu akşam da sahada göreceğimizi düşünüyorum. Oyuna baktığımız zaman da ilerleyen dakikalarda şeyi de göreceğiz. 11'de gördüğümüz zaman onun üzerine daha da detaylı konuşuruz. Ama 11 üzerine de benim şahsi düşüncem, Lyon maçının 11'i ile aynı şekilde çıkacağını düşünüyorum.
1: Bir Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine bakalım. Samsunspor'un da yine elimizde varsa aynı şekilde iki takımın muhtemel 11'lerine göz atacağız. Çok kısa üstüne konuşup ardından Galatasaray'a bir dönüş yaparız. Neden kısa? Çünkü aslında sadece bir saat kaldı aşağı yukarı 11'leri öğrenmemize. 11'leri öğrendikten sonra zaten son bölümde ciddi anlamda Samsunspor Fenerbahçe maçından başka bir şey konuşmaz olacağız. Samsunspor, Okan, Mendes, Borevkoviç, Diabate, Thomasson, Celil, Ward, Yalçın, Jarju, Emre ve Fatih. Fenerbahçe'ye baktığımızda Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Kante, Gendouzi, Greenwood, Oğuz ve Muriç. Beklediğimiz Samsunspor ve Fenerbahçe 11'leri bu şekilde. Tabii Samsunspor'da önemli eksiklerin olduğunu söyledik. Koulibaly, Muandil Maci başta olmak üzere. Fatih, yanılmıyorsam Almanya'ya 3. liginden geldi. Az sonra kontrol edeceğim ve istatistiklerini de sizinle paylaşacağım. Geçen hafta deplasmanda Rize Spor'u 2-0 mağlup etmişti Samsunspor. 3-3'lük Göztepe beraberliğinin ardından. Bu şüphesiz ki önemli bir neticeydi ama o maç esnasında da yayındaydık ve karşılaşmayı izleme fırsatı bulmuştuk. İtiraf etmek gerekirse biraz da şans Samsunspor'un yanındaydı Rize'de. Onu da söyleyebilirim. Hocam, nasıl görüyorsunuz 11'leri? Ya, muhtemel 11'leri.
2: Muhtemel 11'lere göre ya Samsunspor'un Muadil Maci ile Koulibaly değil mi eksiği?
1: Evet.
2: Anadolu takımların bunlar etkiler. Şimdi böyle oyuncular. Niye? Bunlar ön bölgede aksiyon yaratabilen, oyun zekası yüksek oyuncular. Bunlar derine inebilen, rakip defansı, defans arkası koşullarıyla ve topla birlikte sıkıntı yaratan oyuncular. Etkiler. Takımı mutlaka etkiler. Şimdi baktığımız zaman defans arkası atılan toplarda toplarla Fenerbahçe'yi vurabilirsin. Ama şu andaki oyuncu kadrosuna baktığın zaman bu oyuncu kadrosu

0: defans arkasına atıldığı zaman uzayabilecek oyuncu yok Samsunspor'da. O yüzden bu Fenerbahçe'nin bir avantajı bana göre. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz.
1: Hocam Fatih Kaya'dan kısa bir bahsedeyim mi? Çünkü enteresan
0: olacak.
1: Bir profil.
0: Olacak biraz oyun karakteri bilmiyorum tam net bilmediğim
1: ilginç
0: için.
1: İlginç profil yani 26
0: yerine
1: yaşında.
0: Yerine gidebilen oyuncu mu?
1: 26 yaşında şöyle ben de bir tek Rize maçında biraz izledim. Daha böyle derinde topla buluşuyordu. Hatta o maçta bir de gol attı. Uzaktan bir goldü. Yerden tam köşeye diyebilirim. Kaleciyi zorlayabilecek bir yerden geçti top ve çok sert bir vuruş değildi açıkçası ama tam köşeye gitti, direğin içine çarptı ve gol oldu. Yani benim de çok açık söyleyeyim, hakim olduğum bir oyuncu değil ama istatistiklerden bahsedelim istiyorum. Dediğim gibi 3. ligde oynuyordu bu oyuncu. Almanya'da ve Wiesbaden'da oynuyordu. Geçtiğimiz sezon 13 gol 4 asisti. Ondan önceki sezon 20 gol 1 asisti vardı. Belçika macerası var Centuri'dense de. Daha önce Bundesliga 2'de Ingolstadt macerası var ama patlamasını son 2 yılda Almanya 3. liginde yapmış bir oyuncu. Yani profil olarak çok üst düzey görünmüyor ama hocam takım golcü, oyuncusu, golcü gol atmaya başladıysa yani gol atmayı öğrendiyse, o hüviyete büründüyse duruma göre her yerde de atabiliyor.
0: Atabilir,
1: rakamlar da hiç fena değil. Almanya 3. ligi tabii, bir daha onu hatırlatayım.
0: Bak şimdi Fenerbahçe Göbek'teki iki stoperinden Ake biraz daha alan bilgisi yüksek bir oyuncu olmasına rağmen, Skriniar da öyle ama bunlar tek hamlelik oyuncu. Şimdi evet, uzayan adamlarda sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe defansı. Şimdi Fenerbahçe ön alanda topa sahip olduğu zaman ve özgürlük aldığı zamanlarda hücumda çok tehditkar bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bunlar rakip defansı bunaltırlar yani. Şimdi baktığında hakikaten dönüşlerde rakibe yakın temaslı oynayabilen, aynı zamanda agresif olan Kante, Gündüz'ü, İsmail arkada ön bölgeyi desteklediğinde hücumda eğer ki savunma geçişlerini de karşılayabilecek oyuncular olduğundan dolayı çok fazla ön tarafta vakit geçiren Fenerbahçe mutlak ve mutlak sıkıntı yaşatır rakiplerine yani ön bölgede. Öyle. Bunun bir dezavantajı var. Nedir? Savunma geçişlerinde de hazırlıksız yakalanmada sorun yaşayabilir Fenerbahçe. Ben onun için dedim bu iki oyuncu Fenerbahçe için çok büyük avantaj diye. Savunma geçişlerinde savunmada hazırlıksız yakalansa dahi Fatih kardeşimiz götürebilir mi? Emre'nin biliyoruz. Emre top ayağına geldiği zaman iyi ama çok böyle alıp da duelolarda ayakta kalıp götüren bir oyuncu değil. Onun için sen şimdi Fenerbahçe'yi kendi sahasında veya 45-50 metrede karşılayayım da merkezde oyun kurmasına engel olayım dersen, Fenerbahçe uzun atılan toplarla gidebilecek oyuncusu olduğu için Oğuz da gidiyor, Greenwood öyle. Böyle ve uzun toplarda orada topu tutabilecek bir Muriç faktörü var. Topun önde kaldığını, önde kalan topla birlikte Oğuz'un, Greenwood'un onlara destek olacak. Yani Kante, Gündüz'ü çok fazla üretken olmasalar da en azından takımı ileri ittirirler. Bunlarla birlikte topun önde kalması ve o oyuncuların kendi yeteneklerini sergilemesine sebep olur. Şimdi Samsunspor esasında kendi üstüne gelen Fenerbahçe'yi defans arkası atılan uzun toplarla daha rahat oradan vurabilirsiniz Fenerbahçe diyorum. Şimdi o koşulları atabilecek oyuncun yoksa sen ne olacak? Merkezde set oyunuyla Fenerbahçe'yi yenemezsin. Ya da devamlı sen Fenerbahçe'nin orta sahada dönüş kabiliyeti olan, şimdi Kante, Gündüz'ü, İsmail, artık bunlar da dönüş kabiliyeti olan insanlar. Bunlara yakın temaslı oynayıp sadece durdurma amaçlı mı yani savunma amaçlı mı çıkacaksın? Tamam sen disiplinli bir takımsın. Ondan evet, sonra geçtiğimiz sene itibariyle güçlü kadron vardı. Ligin iyi yerinde sıralamada yer buldun kendine. Ama bu kadro kendini geliştiren kadro değil. Bu yerinde sayma kadrosu. Şimdi biz ne diyoruz? Samsunspor maçı Fenerbahçe için zor deplasman. Ama o iki tane oyuncunun yokluğu aynı şeyi bize söyletmiyor. Onların yerine oynayacak oyuncu karakterler aynı karakterler mi? Şimdi o böyle olmayınca tamam Fatih golcü bir oyuncu olabilir. Ama ön bölgeye top geldiği zaman aksiyon alabilir. Ya ön bölgeye topu taşıyamazsa Samsunspor ne olacak?
1: Evet.
0: Ve o taraftar coşkusuyla ön bölgeye topu taşıdın. Orada sen

0: Ne?
1: Hızlı geçişlerle Oğuz'la Greenwood'la vurursun gene Samsun Spor'u.
2: Hocama da dönmek istiyorum. Bir muhtemel 11 ile ilgili konuşalım ama dediğimiz gibi çok da uzun konuşmaya şu an için gerek yok. Çünkü bir saatten az bir zaman kaldı ilk 11'leri öğrenmemiz için. Hocam ben şununla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Talisca yok. Talisca belki de olmayacak. Yani orada da bir fluluk var, bir belirsizlik görünüyor. Asensio yok. Çağlar zaten ideal 11 oyuncusu değil. Kerem yok ama Oğuz onu aratmayabileceğini zaten kanıtladı. Osterwold da yok. Burada esas konu Talisca ve Asensio'nun yokluğunda Kante, Guendouzi, İsmail üçlüsünü bekliyor olmak. Şöyle bir üçlü gibi duruyor. Şampiyonlar Ligi'nde işte Atletico deplasmanındasınız.
3: Kerem bir araya gireyim mi?
2: Tabii.
3: Ya biz şimdi bu üçlüyü ne zaman konuşmuştuk genelde? Lyon maçından önce konuşmuştuk, evet. Değil mi? Neden demiştik? Orta sahayı Dağıt Bedirbirli tutsun Fenerbahçe ve Oğuz'u konuşmamıştık. Talisca ve Asensio'yu konuşmuştuk ve üçlü olarak da acaba Muriç'in arkasında yakın olarak Muriç'e bir üçgen olarak Asensio ve Greenwood'u konuşmuştuk mesela. Ve Talisca oldu. Şimdi orada İsmail Kartal hepimize dedi ki hayır benim kadrom böyle, Talisca'da çıkacak, Oğuz çıkacak ve orta sahamda Guendouzi ve Kante olarak kullanacağım dedi. Şimdi tamam ve maçtan sonraki almış olduğu skor veya oyuna da baktığımız zaman da hakikaten İsmail Kartal'ın o kendi oyuncusuna ne kadar güvendiğini gösteren, bizim de dışarıdan bakış açımızla beraber bizi bir şekilde ikna eden bir 11 ile maça çıkmış oldu ve de galibiyeti aldı.
2: Hocam bir virgül koyalım, devam edeceğiz ama bir bağlantımız var. Başakşehir ve Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Ve bu mücadele öncesinde arkadaşımız İbrahim Uslu bizi bekliyor. İbrahim söz sende.
4: Alo. Teşekkürler Kerem. Başakşehir'den mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bir İstanbul derbisi yaşanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa olacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler'in düdük çalacağını belirtelim. Süper Lig'de 2 haftayı geride bıraktık. Ev sahibi Başakşehir ilk hafta arkamda görmüş olduğunuz stadyumda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı. Geçen hafta Trabzon deplasmanından eli boş döndüler. Bugün yine sağ ve seyirci avantajıyla kazanarak yeni bir çıkış başlatma hedefinde turuncu lacivertler. Rakibi Kasımpaşa ilk hafta Trabzonspor'la sahasında karşılaştı. Bir birlik beraberlikle ayrıldı Beyoğlu temsilcisi. Geçtiğimiz hafta ligin yeni takımlarından Arca Çorum Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başararak topladıkları 4 puanla ilk 2 haftada en çok dikkat çeken takımlardan bir tanesi oldular. Kasımpaşa'da özellikle Benediyak performansıyla dikkat çekiyor. Kasımpaşa formasıyla 6 maçta üst üste gol atma başarısını geçen hafta sağlamıştı. Bugün de yine gol atarak bu rekorunu 7 maça taşıma hedefinde olacak Polonyalı golcü. Rakibi Başakşehir'de de tüm gözler Şamurodov'un üzerinde olacak. Attığı goller, yaptığı asistlerle turuncu lacivertli takıma umut olmuş durumda. Bu bilgiler ışığında beklediğimiz muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Başakşehir kalede Muhammed'le başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Ömer Ali, sol tarafında Operi. Stoper ikilisi Emin Bayram, Opoku. Orta sahada Kemen, Kaluski ikilisi ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Olsen, sol tarafında Fazulev, forvet arkasında Şamurodov, en üst noktada da Bertu. Ev sahibi Başakşehir adına gol arayacak. Kasımpaşa'nın beklenen 11'i de şu şekilde: kalede Yanuotis'i bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Claudio Wink, sol tarafında Yesen, stoper ikilisi İlye Arius, orta saha üçlüsü Baldusson, Kerem Demirbay, Diabete ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Güven Yalçın, sol tarafında Rafeti ve en uç noktada Benedicak. Kasımpaşa temsilcisinin gol umudu olacak. Karşılaşmanın başlamasına artık 2 saatten az bir zaman dilimi kaldı. Buradaki sosyal alanlarda artık taraftar yoğunluğundan bahsetmemiz mümkün. Şu anda hafif bir rüzgarın da seyrettiğini belirtelim. Termometreler 25 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde 23 derecelik sıcaklık futbol.

0: severleri karşılayacak. Biz Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya, yeniden Fenerbahçe'ye dair sohbetimize dönüş yapabiliriz. Cem Hoca'nın sözünü kesmiştim. Sonrasında dün oynanan maça da biraz değineceğiz. Yeni saat itibariyle de tam anlamıyla Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesine odaklanacağız. Hocam sözünüzü kesmiştim. Şöyle, özellikle muhtemel orta saha tercihinin belirleyiciliğiyle ilgili konuşuyoruz.
2: Belirleyiciyle şunu söylemek istiyorum. Yani Lyon maçındaki biz muhtemel 11'leri konuşurken böyle bir orta sahayı tercih etmiştik ama İsmail Kartal tam kafasındaki bütün oyuncularla yaşadığı zamanda göz önüne bulundurarak da o kadroyu çıkardı.
1: İyi de yaptı.
2: İyi de yaptı. Aynen öyle. Tabii ki iyi yaptığını ve de başarılı bir 11 çıkardığını, başarılı da bir maç çıkardığını tebrik edelim. Onu bir tarafa koyalım. Ama bu akşama geldiğimiz zaman da hani gönül istiyordu ki daha tedbirli bir İsmail Yüksek, işte Kante, Genduzi, ama sanki oraya daha böyle bir 8 numara, daha bir 10 numara gibi bu maçta olabilirdi diye düşünmekten de edemiyor insan kendisini. Ama ben her şeye rağmen öncelikle bazen oyuncular oyunu değiştirebilir, farklı bir kimliğe de büründürebilir. Bazen de siz tercih ettiğiniz oyuncularla siz oyunu başka bir yere evriltebilirsiniz. Bence bu akşam biraz İsmail Kartal bunu düşünerek öyle yaptığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de Genduzi, Kante, İsmail Yüksek üçlüsü genelde rakip ceza sahasında çok ayağa değen oyuncular değil. Ama günümüz futbolunda biliyorsun artık sendeki sevgili Kerem, yani ön libero diye tabir ettiğimiz 6 numaraların bile maç sonundaki istatistiklerine baktığın zaman 4-5 tane şutu oluyor. Rakip sahaya en az 1-2 kere girmiş çıkmış oluyor. Dolayısıyla da bu oyuncuların bence biraz daha İsmail Kartal'ı arkası tutarak Genduzi ve Kante'nin de daha çok orada işlerlik yapacağını tahmin ediyorum. Ama bugünkü 11 itibariyle bu. Bir de şey, onu bir kontrol ettirme şansımız var mı bilmiyorum. Diabete galiba kadroda değilmiş diye şey yaptım.
1: Bir bakayım
2: sakatlıkların içerisinde diye benim aldığım bilgi o şekilde.
1: O yüzden benim baktığım iki kaynakta da onunla ilgili bir şey yoktu. Ama arkadaşlarıma yine sormuş olayım. Diabate'nin durumuyla alakalı ekstra bir gelişme var mı? Bir de Samsun Spor'un resmi hesaplarına da bakmakta fayda var gün içinde.
2: Ya özetle ben bugün psikolojik hakikaten üstünlüğü çok elinde tutan Fenerbahçe'nin de almış olduğu bu galibiyetle ve de Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olan Fenerbahçe'nin büyük bir moralle ben bu akşam daha böyle izleyenlere keyif veren ve sonucunu daha net bir şekilde elde edecek olan intibanı bırakan bir Fenerbahçe bekliyorum açıkçası.
1: Fenerbahçe'den iyi bir netice beklentisi yukarıda anladığım
3: Fenerbahçe
1: kadarıyla.
3: Fenerbahçe takım böyle 3 tane Kante, Genduzi, İsmail'le çıkmaz abi. Böyle bir şey yok abi. Oyun zekası yüksek oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
2: Kim var başka şu anda?
3: Asensio var, oynat. Elinde zaten bir tane Asensio veya o bölgeye takviye yapacağım abi. Yani şimdi
2: işte yapamadık.
3: Ama yani şöyle takımı alıp evirip çevirecek, oyunu okuyup sadece oynamayıp okuyacak, takımına yön verecek bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin yani. Takımına kimlik kazandıracak oyuncuya ihtiyacı var. Şimdi İsmail, Kante, Genduzi bunlar evet agresif rakibi sert karşılar. Ondan sonra topu alır arkadaşına verir. Ama ön bölgede üretkenlik sağlayacak. O bağlantı oyununu yapacak. Ya doğaçlama olur. Ne olur? Rakipten topu kapar, topla beraber alan kat ederek Genduzi gidebilir. Ama Genduzi ne yapar biliyor musun? Kafayı kaldırdıktan sonra gördüğü oyuncuya anca verir. Ondan böyle zeka kokan arapası bir gol öncesi pozisyon yaratacak bir pas bekleyemezsin. Kante'den de bekleyemezsin. İsmail'den de. Ha bunlar tamam ön bölgeye de destek verir ama Fenerbahçe gibi bir takımın hele ligimizde, tamam Şampiyonlar Ligi'nde belki su götürür böyle bir kadro ama
1: evet,
3: ligimizde daha üretken bir kadro, daha fazla oyun zekasında o tekniği daha iyi olan, oyun zekası daha yüksek olan adama ihtiyacı var.
1: Bu arada Diabate evet kamp kadrosunda görünmüyor hocam, teşekkür ediyorum asistiniz için. Onun yerine çok büyük ihtimalle Gabriele Guarino başlayabilir, evet. Empoli'den transferi. İtalya'da milli takım seviyesinde alt yaş kategorilerinde de oynamış bir oyuncu bu arada Guarino. 1.93 boyunda, 22 yaşında. Samsun Spor'un belki de önümüzdeki süreçte para kazanabileceği bir isim de olabilir. Onu da söylemiş olalım. Gabriele Guarino.
2: Yok, stoper.

0: Stoper hocam.
1: Stoper.
0: Diabaten'in yerine onun başlama olasılığı daha yüksek. Bu bilgi şu anda bana da geldi. Onu güncellemiş olalım. Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Galatasaray Göztepe mücadelesi son derece aksiyonlu geçti. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ve 3-2'lik galibiyetle İstanbul'un sarı kırmızılıları sahadan üstün ayrıldı. Derken Eyüpspor Abdullahi'nin golüyle bir birlik beraberliği de yakaladı bu arada. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında mücadeleye eşitlik geldi. Skor 1-1. Eyüpspor Alanyaspor karşısında beraberliği buldu. Golü de size aktaracağım. Sadece sevinci gördüm. Daha önce hiçbir şey görmedim. Oo, keşke canlı görseymişiz. Çok uzaklardan Abdullahi, yaklaşık 32-33 metre diyebilirim, çok sert bir vuruş yapıyor ayağının üstüyle kalecinin soluna doğru. Köşeye giden topa kaleci Paulo Victor yetişmeye çalışıyor. Oraya doğru uzanıyor ama işi hakikaten kolay değil. Ve Abdullahi'nin kaydettiği golle Eyüpspor mücadeleye bir birlik beraberliği getirdi. Karşılaşmada Sunderland'in alt yaş kategorilerinde bu arada oynamış bir oyuncu. Premier 2'de geçtiğimiz sezon oynuyordu Nijeryalı. 22 yaşındaki oyuncunun golüyle durum şimdi 1-1. Karşılaşma daha ilgi çekici bir hal alacak. Onu da söyleyelim. Dönelim Galatasaray Göztepe maçına. Çok güzel bir gol izledik. Onu bir kere daha vurgulayayım.
1: Abdullahi,
0: izleyin bu golü.
1: Ben vuruş yapacağım kaleye diye bağıra bağıra geliyor. Kaleciye bak abi.
0: Evet.
1: Ya böyle bir şey yok abi. Biraz daha konsantre olun maça ya.
0: Ama vuruş da çok iyi hocam.
1: Tamam. Adam vurur, örümcek ağını alır oradan.
2: Önce şeyi söyleyeyim.
1: Ayrı.
2: Önce de şeyi de söylemen yani lazım. Refakatçiyi.
1: Refakatçi zaten ben anlamıyorum abi. Yani ya arkadaş, şimdi günümüz futbolunda daha güçlü, daha atletik adamlar oynuyor değil mi?
0: Evet.
1: Düellolarda ayakta kalıp topu alıp götüren adam avantaj sağlıyor. Fark yaratıyor. Şimdi sen niye refakat ediyorsun yanında abi? Adama git bir rahatsız et bari ya. Omuz omuza bir yaslan, bir şey yap. Ya bu kadar çabuk ekarte olmayın abi orta sahada. Merkezde bu kadar çabuk ekarte olursan defans güvenliğin, o zaman eksik yakalanırsın. Bu zafiyetle de golü yersin işte.
0: Yani. Galatasaray'a dönelim.
1: Galatasaray takımını şimdi transfer yapmıyor. Evet. Rakipleri 3'er 5'er 10 tanenin üstünde transfer yapan rakibi var. Ondan sonra bu algı doğrultusunda camiada, taraftarlarda bir beklenti oldu. Şampiyonlar Ligi'nde hedef yükselttik. 5. şampiyonluğa koşuyoruz ama hala takviye yapmıyorsunuz gibi. Şu an itibariyle geçtiğimiz seneki oyun alışkanlığı olan kadrosuyla birlikte Galatasaray kötü oynuyor. Şu an itibariyle bildiğimiz Galatasaray denmediği halde ondan sonra rakiplerini rahatça geçebiliyor. Şimdi ben burada işte penaltı pozisyonu penaltı değil, penaltı verilmedi. Efendime söyleyeyim, rakip geldi, sen onun defans güvenliğini güncelleyemedin, golü yedin filan. Abi adam skor alıyor, sonuç alıyor gene. Ve farkındaysanız ligin başlangıcından beri bireysel olarak performansını yükseltemeyen ama takım olarak yavaş yavaş performansı yükselen bir Galatasaray görüyoruz. Şimdi Galatasaray dünkü maçında o penaltı da verilmese veyahut bu maç berabere de bitse Galatasaray'a diyemezsin ki bu maçta 3 puan hak etmedi. Galatasaray oyun olarak ne olursa olsun birazcık şöyle kımıldadığı zaman, biraz sıktığı zaman rakibini ezebiliyor. Evet. Rakibine üstünlük sağlayabiliyor. Bu kadroyla bile. Ki bu kadroyla bile derken bile aslında yanlış yapıyoruz. Niye? Bu kadroyla bile dediğimiz 4. sene şampiyon olmuş üst üste. Yani sen şimdi oyuncu kalitesiyle senin kadro değerin oyun gücünü belirleyebilir. Zaten 4 sene şampiyon olmuş bir takımın kadro değeri oyun gücünü zaten belirler. Ha, takviye yapılarak ondan sonra evet kaliteni biraz daha yükseltirsin. Veyahut o mevcut kadrodaki belki konsantresi bozulan, belki ben bunu çok söylemek istemiyorum ama uç noktada bıkkınlık haline gelmiş oyuncuyla bir forma rekabeti sağlayıp tekrar onu takım içerisine eski performansıyla döndürebilirsin. Ama şu an itibariyle kazanarak giden bir Galatasaray var. İlk maçta içeride berabere kaldı değil mi?
0: Evet.
1: Hemen dersini aldı, ne oldu şimdi? Bak, dün itibariyle direnen, Hakikaten

0: Zaten ligde lige çıktığından beri üçlü defans anlayışıyla oynayıp, ama üçlü defans olmasına rağmen sert katı bir defansı olan, bir sistemi olan takıma karşı oynayıp, üstelik gol yemen, üstüne üstlük transfer yapılmadığı için eleştirilen bir takım olarak ayağa kalkman kolay değildir. Ama sen ona rağmen güçlü bir kadrosu olan Göztepe'ye karşı ayağa kalkıp tekrar skoru lehine çevirebiliyorsan, bence bu takdir edilmesi bir davranıştır yani. Ha, bu demek değil ki Galatasaray halihazırda hedefleri doğrultusunda kadrosunu biraz daha takviye edebilmeli mi, etmeli mi? Evet, etmeli. Şimdi Leao transferi oldu. Leao transferi, bizde enteresan bir şey var abi. Bize gelen işte Ortega'lar, şunlar, bunlar, apoleti olan oyuncuları çabuk harcama şeyimiz var bizim.
1: Evet.
0: Öncelikle ne yapıyoruz biliyor musun? Gelen adamı, ondan sonra ya bu da işte şu kadar zamandır oynamıyor. Lukaku geldi bilmem ne, işte performansı düşüktü. Ya arkadaş, adam Dünya Kupası'nda girdi, aslanlar gibi de performans verdi. Şimdi Leao, işte iki senedir düşüşte, eski Milan'ın şampiyon olduğu dönemdeki Leao değil. Ya bir bekleyelim, bir sabredelim arkadaşlar, bir görelim. Şimdi bir kere her şeyden önce senin hangi kalitede oyuncu olursan ol, onunla bir uyum süreci diye bir şey vardır. Bu kolay değildir. Ama dünkü maç sonundaki Leao'nun da sahaya girip Osimhen'le ve takım arkadaşlarıyla o coşkuya katılması nedir biliyor musun? Galatasaray'daki sevgi ortamının gelen oyuncuyu çabuk içine çekmesidir. Bu önemli bir faktördür. Şimdi oyuncu o zaman uyum sürecini kalitesinden dolayı daha öne çekebilir.
1: Ki Batrakov'u da o sevgi selinin içine aldılar. Üçlü çektirdiler.
0: Aynı şekilde.
1: Maçtan onun önceki için çok daha yumruk önemli. Şovları olur ya hocam. Yumruk şov görüntüleri düştü. Yeni bir oyuncu için Batrakov'un yumruk şovu son derece nizami.
0: Ya.
1: Onu da söyleyeyim yani.
0: Hem nizami hem de şimdi o genç yaştaki oyuncunun, evet, o sevgiyi görmesi nedir biliyor musun? Çocuk gelmeden daha kabul gördüğünü görüyor. Yani performansı yükselir böyle oyuncunun. Çünkü aksi takdirde o sevgi ortamına girmeyip o üçlü beşli çektirilmese ona, ne olur biliyor musun? Kendini ispat yoluna gider.
1: Hocam, o Türkiye'de taraftarların da yaklaşımı hakikaten oyunculara çok acayip yani. Batrakov son maçında Lokomotiv'le, yanlış hatırlamıyorsam, Krasnodar deplasmanındaydı. Oradan Moskova'ya trenle geçtiler. Tren istasyonunda Galatasaraylı taraftarlar onu Moskova'da karşıladı.
0: Ya tabii
1: şimdi. Daha yani transfer açıklanmamıştı. Hani bu gibi faktörler de oyuncuların ülkemize ısınması için hakikaten önem arz ediyor dediğiniz gibi.
0: Ya çok önemli. Şimdi bir de geldiğin takım 4 sene şampiyon olmuş. 5. sene aynı iradede şampiyon olmak istiyor tekrardan. Eldeki kaliteli oyuncuların yanında onun performans vermesi aslında çok daha kolay.
1: Evet.
0: Niye biliyor musun? Tek başına üretmek zorunda değil. Üreten bir kadro, o da yardımcı olacak. Sonra alıştıktan sonra, uyum sürecini tamamladıktan sonra gelişim yukarı doğru giderse o da bireysel yeteneğiyle takıma katkıda bulunacak. Önemli faktör. Genç oyuncu, baskı kolay değil ama.
1: Tabii.
0: Bizim ligimizin baskısı. Biz bir yandan severken öbür elimizde de baltayla bekliyoruz yani şimdi. En ufak bir şeyde ondan sonra hadi vur dibine baltayı. Çok çabuk kariyerini yukarı çekiyoruz. Oyuncuların çok çabuk da yermeye başlıyoruz. Olmuyor. Halbuki şimdi bizim ülkemizde sadece kendi yaş grubunda geliştirilmiyor oyuncular. Biz çok erken olgunlaştırıyoruz. Ne oluyor? Kariyerleri çok çabuk bitiyor. Ama şimdi bu oyuncu kendini orada ülkesinde ispat etmiş. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Gelip direkt performans verebilecek bir oyuncu. Ha, dün itibariyle çok kolay değil yani. O seyirci ambiyansı, rakip takımın merkezde baskısı, zaman zaman sana defansif açıdan zafiyetler yaşatması, otomatikman ne oluyor? Şimdi üreten, devamlı ön bölgede oynayan bir takımda sen de alırsın sağa sola, bir kreatif çalım atarsın, bir güzel pas verirsin, iyice morallenirsin. Ama şimdi geri gel, adamı kovala, topu al. Bu biraz da fiziksellik ister. İlk maç fizikselliği neden engeller biliyor musun? Musaba geldi, ilk maç ne yaptı? 40-50 dakika müthiş bir performans verdi. Hırsıyla birlikte böyle, ama ne oldu? Sonra hırsı mantığını geçti. Bitti.
1: Süper Kupa maçıydı bu.
0: Acele
1: arada.
0: Bitti. Evet abi. Sonra ne oldu? Bak, performans yarıya inmeye başladı. Şimdi galiba sakatlandı değil mi bir de bu oyuncu şimdi?
1: Hocam Onu zaten

0: potansiyeliyle de ilgili bir durum yani Musaba özelinde konuşuyorsak. Yani evet. Musaba'nın oyuncusu değil zaten.
1: Yani şimdi ama Fenerbahçe değil için yani. Şöyle ihtiyaçtı o dönem. Defans arkası sarkabilecek, defansı zorlayacak adam ihtiyacı var.
0: Defans arkası yok ki zaten.
1: Yani. Musaba'nın?
0: Hayır. Yani defansın arkası yok. Takımlar kapalı yani. Defans arkası evet. Çok yok yani.
1: Yok şimdi takımlarımız.
0: O yüzden sette biraz daha böyle yetenekli oyunculara sanki yönelmesinde kulüplerin fayda da var. Yani özellikle büyük takımlar için, özellikle lig için söylüyorum.
1: Oo, bakalım.
0: Bir araya gideceğiz. Ara dönüşü... Tamam bekliyoruz. Fenerbahçe az sonra stadyumda olacak. O yüzden bekliyoruz. Ara yok. Devam. Cem Hocam, Fenerbahçe gelene kadar Galatasaray yorumunuzu da alabilirim.
2: Ya Galatasaray'ın bir kere belli bir altyapı temeli var.
1: Evet.
2: Yani yıllardan beri oynamış olduğu agresif, rakip alanda oynama isteği, rakip alanda mümkün olduğu kadar çok oyalanmadan rakip alanda pozisyon bulmaya çalışan. Gol mü oldu Kerem?
0: Yok hocam. İlk yarı 1-1 bitti. Eyüpspor ve Alanya Spor arasındaki mücadelede. Onu da belirtelim, hatırlatayım. Buyurun hocam.
2: İzleyicilerimiz de bilsin. Bu arada seyrediyoruz aynı zamanda
0: evet.
2: Eyüp Alanya maçını. O yüzden Galatasaray'ın bu ezberlenmiş oyununu bugün Türkiye şartlarında bakıldığında gerçekten Galatasaray'ın hissedilir rakiplerine her dakika hissettirdiğini kendini bir oyunu içselleştirmiş vaziyette oynuyor. Fakat Galatasaray'ın son zamanlarda...
0: Fenerbahçe geliyor hocam. Fenerbahçe için sözünüzü kesiyorum. Sarı lacivertli takım Samsun'da sevgili seyirciler stadyuma ulaştı. Bu görüntüleri de sıcağı sıcağına sizinle paylaşmak istedik. Arkadaşlarımız zaten hazır bekliyordu. Görüntüler ekrandan gidince biz de bir ara vermiş olacağız. Fenerbahçe Samsun deplasmanında çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor ligin. Hemen başında ilk hafta puan kaybedince zaten önünüzdeki hemen hemen her karşılaşma kritik bir önem seviyesinde oluyor.
1: Şimdi akşam karanlığında şöyle ışıklı otobüs heybetli bir şekilde geliyor ya. Burada farklı bir skor elde ederse Fenerbahçe ritmini bulur. Takım gelişimini öne çeker. Bundan sonra Fenerbahçe'nin karşısında da rakipler zor durur.
0: Şimdi söyle. Hocam futbolcu olup Cem Hocam şu otobüsün içinde olmak vardı değil mi?
2: Var.
0: 10 gün sonra Şampiyonlar Ligi.
2: Kerem demin sen gelmeden eve aşağıda hep beraber işte diğer arkadaşlarımızla beraber onları konuşuyorduk. Ve Hoca da vardı, Zeki Bey müdür, hep beraber sohbet ederken aynı işte bugünkü futbolculuk, işte geçmişteki futbolculuk nasıldı, onları konuşuyorduk. Hakikaten bugün futbolcu olmak bambaşka bir şey. Ama bunu da kabul etmek lazım. Yani dünya değişiyor, futbol değişiyor, bütün bunların hepsi gelişimde, değişimde nasiplerini alıyor. Dolayısıyla da oyun şekilleri değişiyor, kurallar değişiyor, statüler değişiyor. Değişmeyen hiçbir şey yok gerçekten.
0: Hocam halı saha topçuluğu bile çok güzel ya.
2: Ama
0: çok
2: halı saha topçuluğu ya. Bile değişti Kerem ya. Ya baksana artık sizler de
1: orada da mı daha atletik, daha güçlü insanlar oynuyor?
0: Daha teknik. Oynuyorlar. Teknik kapasitesi olanlar da var. Baltalar da var.
1: Mesafe yakın herkes olduğu için. Var yani. Mesafe yakın ya, olduğu için teknik şöyle, kapasitesi
0: ben,
1: yüksek olanlar da
0: bir büyük sahada oynuyorum. Ona oynuyoruz.
1: Bak günümüz futbolunda Cem abi de oynar ha. Daha atletik, daha güçlü. Bu da atletik güçlüydü.
2: İşte
1: sol fit, taraftan var ya gider gelir abi biletsiz.
0: Yani bizim bak, maçta biletsiz oynar gelir. Rahat.
2: Şöyle tabii ki hepimizin belli bir devrinde oynadık geçti bitti ama evet. Artık yani lafla peynir gemisi yürümüyor Kerem, öyle bir şey yok. Yani çıkacaksın ya oynayacaksın. Ama bu günümüz futbolunda geçtiğimiz yıllardan bu yana dediğim gibi çok şeyler değişiyor ve
0: tabii.
2: Değişmesi de çok gayet doğal, normal. Hayatın kendisi değişiyor, gelişiyor. Bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz. Onlara tekrar yeni adapte olmaya çalışıyoruz. Futbol da öyle. İşte en azından yeni bir VAR sistemi çıktı. VAR sistemini maalesef yüzümüze gözümüze bulaştırarak devam ediyoruz hala. Bir türlü oturtturamadık. İşte Dünya Kupası geçti. Yani Dünya Kupası'ndan sonra dedim ki yeni kurallar, yeni şeyler kendi ülkemizde de denenecek inşallah. Daha insanların rahat edebileceği, huzurlu maçtan sonra çıkabilecek kararların olabileceği bir futbol sezonu olacağını tahmin ederken daha sezon başından garip garip bir kararlar başladı.
0: Bir özetle, araya gidelim, dönüşte konuşalım. Bir araya gidiyoruz, az sonra beraberiz. Fenerbahçe Samsun Stadı'nda birlikte

0: Bulacağız. Bir yere ayrılmayın.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Ulpes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Ulpes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. İlerleyen dakikalarda Samsun Spor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'lerini bekliyoruz. Sizinle canlı canlı paylaşacağız. Samsun'a da bağlantımızın olacağını belirtelim. Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti üstüne konuşuyorduk. Cem Hoca'ya tam söz verdiğim esnada Fenerbahçe takım otobüsünü Samsun'da stadyuma giriş yaparken canlı yayında gördük. Böyle bir şansımız oldu. Hocam, kaldığımız yerden aslında devam edebiliriz. Kolay bir galibiyet olmadı.
2: Ya tabii kolay bir galibiyet olmadı ama demin de söylediğim gibi yani Galatasaray'ın bugün şampiyon olan kadrosunun ortaya içselleştirmiş bir oy koyduğu oyun var. Bu hepimiz için bir gerçek. Ama tehlike, şöyle bir tehlike var Galatasaray için sevgili Kerem. Yani Osimhen'li Galatasaray bir fark ettiriyor kendini.
1: Tabii.
2: Yani Osimhen'siz Galatasaray nereye kadar gider onu bilemem ama bugün Osimhen faktörünü konuşmadan geçemiyorsun. Şöyle bir bilmiyorum yani, önünde rakamlar muhakkak var. Bir Osimhen'in rakamlarına bakarsan çok sevinirim.
1: Yani hocam aklımda. Önümde yok ama aklımda.
2: Ben de 18 tane 15 tane
1: 15 şutu var.
2: 15 şutu var. 18 rakip ceza sahasında buluşmuş.
1: Evet.
2: İşte hava topundaki üstünlüğü, sprint sayısı
1: 25 32. İkili mücadeleye girmiş. Aynen. Hocam maçta toplam 99 ikili mücadele.
2: Aynen
1: var.
2: Öyle. Ve 25 ikili mücadelenin de yarısından fazlasını kazanmış.
1: Evet.
2: Hava topları keza öyle. Ya bakıldığında Osimhen gerçekten Galatasaray için çok önemli bir figür haline geldi. Bence Icardi'nin, hani o geçmişteki bir ikon olan Galatasaray'ın Icardi'sinin önüne geçiyor ve geçtiğini de söyleyebiliriz. Çünkü bugün Osimhen'in genel futbolculuk yapısına baktığın zaman ben defans oyuncusu olarak bir oyuncuyla oynamak isteyip veya istememekten bir tercih kullanması istersem Osimhen'le oynamak istemem.
1: Neden? Hiç istemez değil mi hocam?
2: Çünkü kimse istemez. Yani hava toplarında iyi. Karşısındaki vurduğu adamlar 1.80'lik adamın üstünden vurmuyor. 1.90'lık adamın üstünden vuruyor mesela. Kaldı ki bitiriciliği var, sprinti var. Rakibi tehdidi var, koşusu var. Yani
1: defansif katkısı var hocam.
2: Bir santrfor olarak, daha da önemlisine geleceğim Kerem. Bir santrfor olarak üzerindeki en fazla kritere ne sahipse hepsine sahip hakikaten.
3: Abi, bunun ağaç, dışında Cem abi, ağaç bulsa kemirecek adam.
2: Bunun dışında sanki Galatasaray'da altyapısından yetişmiş gibi sanki bir aidiyet duygusuyla oynuyor. Arkadaşlarına gerektiği yerde fırçasını atıyor, arkadaşlarını oyunun içine çekiyor. Ya Galatasaray her şeyden evvel Galatasaray'ın tribününün içine giriyor adeta ya. Tribünün içine giriyor. Tribünden 2-3 kişiyi alıyor, yanına onunla oynuyor. Yani tabiri caizse Galatasaray'ın çok önemli bir profili, çok önemli bir ikonu haline geldi. Sahadaki varlığı da zaten bunu hissettiriyor. Oyuncuların ona bakış şekli de, o da çok farklı. Bir Galatasaray'ın en önemli özelliklerinden biri de gelen oyuncuyu çok çabuk içine kabul eden ve arkadaşlarıyla o ortamı hazırlayan bir futbol kulüp iklimi var. Bu da güzel. İşte Leao'yu çağırıp maçtan sonraki o üçlü çektirmeleri, bunlar önemli şeyler. Ama Galatasaray'ın saha içerisinde bence sıkıntıları var. Şöyle ki Galatasaray rakip alanda oynarken ve de hücum aksiyonları rakip alanda, orta sahadan rakip alana çıkarken, geçiş oyunlarında, hücum setlerinde hakikaten çok fazla şeyleri var. Ama defans olarak, defansın arkasındaki boşluk, defanstaki birebir oyunlarda zaman zaman alanı ve zamanı kontrol edememe gibi bir sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Bu belki aslında Türkiye'de bunu idare edebilirsiniz. Ediyorsunuz da zaten. Yıllarca şampiyonlukta gelmesinin nedenlerinden biri de bu. İyi bir kalecisi var. Can Kat'ın performansı çok sevindirici. Genç bir kalecinin arkadan Türk futbolu için gelmesi, bunlar önemli şeyler. Ama Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için, ki oralarda oynamayı bilen bir takım diye söyleyebiliriz ve bunu

0: Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'ndeki bir takımın öncelikle defansını, öncelikle o kurguyu çok çok iyi hale getirmesi gerekir ki orada mümkün olduğu kadar yürüyebilsin. Özetle Galatasaray Türkiye'de oynadığı bütün maçlarda, çoğunda Anadolu kulüplerinde oynadığı maçlarda favoridir. Ama saha içerisindeki zaman zaman zafiyetleri vardır. Bunlardan bir tanesini dün akşam işte Göztepe'nin atmış olduğu iki tane golde çok açık ve net bir şekilde gördük. Galatasaray takımı, madem bu kadar hüviyetiyle konuştuğumuz bir takımın, iki tane golle böyle gol yememesi lazım. Bunun dışında daha tabii süreç çok ilerleyecek. Futbol sezonu bugün 55-60 maçlık bir periyot var. Takımların, özellikle bu kadar maç yükü olan takımların transferlerini, kadrolarını derinleştirmesi, rotasyon için çok acil ihtiyacı var. Özetle dün akşama geldiğimizde de Galatasaray'ın her şeye rağmen bir aldığı galibiyet, şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet.
1: Bu arada bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramımızı
0: hem onu kutlayalım. Evet, çok güzel.
1: Aynı zamanda bugün doğan bir minik bir yavruya ismini de verdi. O minik yavru büyüdü. Gol krallıkları. Evet. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çok iyi işler yaptı. Ve bugün artık bir hoca olarak, koca bir çınar olarak aramızda Zafer Tüzün. Hocam, sizin de doğum gününüzü kutluyorum.
2: Bir Zafer Bayramı'nda doğdunuz. Için teşekkür ediyorum. Cem abi, sana da teşekkür ederim.
0: Güzel. Evet.
2: Ben çok güzel bir günde doğmuşum.
1: Evet.
2: Önden sana. Zaten onun için Zafer koymuşlar adam.
1: Evet. O yüzden minik yavru dedim, yanlış anlamayın.
2: Çok kutlanmayı sevmiyorum ama hoşuma da gidiyor ya böyle. Evet. Fena değil yani. Teşekkür
0: güzel.
2: Ediyorum. Çok
0: ben, güzel. De, güzel. Ben de özellikle bir doğum günü mesajı yollamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Sevgili arkadaşım Hakan'ın oğlu Miraç Demir. Hı hı. Onun da bugün doğum günü. Seninle aynı günde doğmuş. Onun da doğum günü. Miraç Demir. Dolayısıyla da ben de senden böyle bir şey feyiz alarak o sevgili kardeşimizin doğum gününü kutluyoruz. Her şey gönüllerince olsun.
1: Evet.
0: Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutlarız.
1: Kutluyoruz.
0: Tabii. Bu ülkeyi bize vatan haline getiren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz.
1: Evet. Sevgili seyirciler, Galatasaray-Göztepe mücadelesinden bahsediyoruz. Ve sarı-kırmızılı takımların performansı üstüne konuşuyoruz.
2: Keremciğim.
1: Hocam buyurun.
2: Şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi Lemina, Torreira, Sanchez, Osimhen, bunlar başta olmak üzere Galatasaraylı oyuncular tutkuyla oynuyorlar abi. Bak, enteresan bir şey bu. Ya onu hissedebiliyorsun ve bu dört oyuncunun başta olmak üzere orada tutkulu oyunları diğer arkadaşlarına coşku veriyor. Onlar da oyuna dahil oluyorlar o zaman.
1: Doğru.
2: Şimdi ya Torreira'ya bakıyorum abi. Ayrılacak, ayrıldı söylentileri filan derken adam ondan sonra sağda basmadık yer bırakmıyor abi. Yani ön bölgede arkanda Torreira varsa Allah'a verdiği ne biliyorsan her şeyi yaratmaya çalışırsın ön bölgede. Niye biliyor musun? Arkanda Torreira var. Çok enteresan adam. Şimdi böyle adamların varlığıyla birlikte Galatasaray takımı ne oluyor? Oynamadan da kazanmayı bilebiliyor.
1: Evet.
2: Bu da bir büyük takım refleksi.
1: Hocam yani. Batrakov'u nasıl gördünüz? 45 dakika oynadı ama Cem Hoca'nın da yorumunu yine merak ediyorum.
2: Şimdi belli bir kumaş var, belli.
1: Bir kalite var.
2: Bir kalite var.
1: Evet.
2: Ama hem ilk maç olması, hem üzerinde rakibin çok dirençli olması, baskın ve agresif sert oynaması, onun da kendisini tam anlamında kolay değildir abi. İstediğin kalitede adam ol. Sen o top senin ayağına geldiği zaman, ondan sonra gördük Beşiktaş'ta Trossard'ı. Trossard o muydu ilk maçta? Top ayağına geldi, iyi şeyler yapmak istersen en az 2-3 kere üst üste kaybetti.
1: Evet.
2: Şimdi Muhammed Salah bir şeyler yapmaya çalıştı ki o biraz daha kendini açtı. Ondan sonra rakiplerinden sıyrılabildi. Yani kendini ispat yoluna giderse Batrakov, kendisi için sıkıntılı olur, süreç uzar. Hayır abicim, sen belli ki senin bir kumaşın var, belli bir kaliten var. Çık, performansını sergilemeye çık oraya. Eğer o hale geldiği zaman, mental olarak o hale getirdiği zaman Okan Hoca onu ve sahadaki abileri de ona yardımcı olduğunda Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Niye? Önemli bir özelliği var. Orta sahada topla adam kat edebiliyor ve alan kat edebiliyor. Bak.

0: adam geçebiliyor ve alan kat edebiliyor. Bu çok önemli bir özelliktir. Hele hele bizim ligimizde. Her ligde önemli ama bizim ligimizin dinamiklerine göre böyle oyuncunun varlığı rakip takımın defans dengesini bozuk yakalamana sebep olur.
1: Evet.
0: Bu da önemli faktördür. Batrogo'da da bu var yani. Şimdi ben
1: hocam Osman... çok özür dileyerek bir şey sorabilir tabii. miyim? Doğum gününüzde olduğu için böyle bir geçmişe baktım. Biraz istatistiklere baktım. Bunu bilmiyordum. Yüzler Kulübü'nde olduğunuzu gördüm.
0: Evet.
1: Bir kaynakta 103 gol yazıyor, bir kaynakta 108 gol yazıyor. Şöyle, 103 mü 108 mi ya da başka bir şey mi?
0: Yok, totalde benim 117 diye biliyorum ben ama.
1: En üst seviyede.
0: Genelde 100 bir Süper Lig'de atılan bunlar. Şimdi ben Eskişehir'le Eskişehir Sporlu olduğum için
1: evet.
0: küme düştüğü zaman Eskişehir Spor'da da 2-3 sene geçirdim. O goller sayılmıyor. Hı hı. Sadece Süper Lig'de atıldı.
1: Sadece Süper Lig. Size göre kaç?
0: Ben 108 diye net biliyorum.
1: 108. Tamam. Bir kaynak 103, bir kaynak 108 diyordu. Onu da söyleyeyim. Hem Yüzler Kulübü üyeliğinizi de tebrik edeyim.
0: Sağ olun,
1: bugün haberdar oldum. O da hakikaten çok güzel bir şey. 35 oyuncu sadece bunu evet. başarmış. Ama tabii 35 oyuncu bir daha baktığımda o oyunculardan
0: bir de biz maç sayımız azdı ya Kerem'cim.
1: Evet maç sayınız diğer oyunculara göre yani 300-400 küsür maçlar oynayanlar var.
2: Evet. Kaç maçta atmış Zafer Hoca onu?
1: Kaç maçta atmış? 295 maçta atmış, maç başına 0.37 gol ortalaması var. Hmm. Mesela gol ortalaması...
2: yüzdeye baktığı
1: fazla mesela.
2: Yüzdeye yani. Baktığı zaman yüzdesini belki Zafer diğerlerinin önüne de geçebilir aslında.
1: Evet. Ya yani önüne geçeceği bayağı oyuncu var. Evet. Yüzde olarak baktığımız zaman onu da tebrik etmiş olalım. Tanju Çolak ve Metin Oktay en yüksek yüzdeli olanlar. 0.85 ve 0.84 ile maç başına gol ortalamalarında.
0: Büyük rakam. Onu da söylemiş 85 de büyük rakam.
1: Her maçta atmışlar neredeyse.
0: Yani hemen
1: öyle
0: hemen
1: bir
0: hemen.
1: Durum olmuş. Sözünüzü yani. Kestim hocam.
0: Şimdi mesela Osimhen'in varlığından bahsediyoruz. Her işte yeterlilik ararsın. Osimhen gol için yeterlilik var. Bu adam gol sanatçısı. Şimdi bu bunun Osimhen'in sihirli golcülüğüne hoca dokunuşu falan da gerekmiyor. Şimdi futbolcu her yaşta gelişir diyoruz. Bu öyle. Hocanın verdiğiyle gelişecek falan diye bir şey de yok. Adam doğaçlama abi, kendi kendisine. Kendi oyununu kendisi geliştiriyor devamlı. Ama bu çok enteresan bir karakter. Devamlı oyunun içerisinde. Devamlı arzulu. Devamlı hırslı. Zaten bak farkında mısın? O hararetli devamlı böyle oyunun içerisinde olduğundan dolayı sadece ve sadece ofsayta yakalanma konusunda sıkıntı yaşıyor.
1: Evet.
0: O kadar arzulu ki bir an evvel gideyim kale içerisine falan. O biraz daha zaten kendisini kontrol etse var ya. Yani şimdi tabii bizim ofsayt kurallarımız da değişecek mi bilmiyorum. Değişecek diyorlar. Tüm vücut geçtiği zaman ofsayt olsun diye. Şimdi parmak ucu geçmiş. İşte burnunun çok ucu geçmiş.
1: Hep beraber.
0: Tırnağı geçmiş falan çok yaşa. Yani şu o güzelim gol iptal oluyor mesela.
1: Ofsayt kuralı değişirse Osimhen 10 tane daha fazla gol atar.
0: Artı 10 en az. Artı 10 evet. en az yani. Onun için ben Osimhen'in rakiplerini yoran bir hali var. Rakiplerinin nabzı yükseliyor Osimhen'in karşısında. O kolay değil o adamı tutmak. Çünkü ikili pozisyonlarda ayağını ahtapot gibi uzatıp topu çekip kendi lehine kullanması ve vücudunu araya sokması, bunlar hakikaten Allah vergisi yetenekler. Bunlar sonradan öğretilecek bir şey değil bu yani. Ha, Osimhen'i nasıl geliştirebilirsin? Osimhen'i geliştirmek için sadece kanatlardan sıfıra inip biraz daha bol ortayla geliştirebilirsin. O da daha fazla kafaya sıçrar ki şimdi ilk şeye zaman geldiği günkü kafaya sıçrayış pozisyonlarına baktığında göğsüyle rakibine yüklenerek kalktığını görüyorum ben. Bu santrforun önemli bir özelliğidir. Neden biliyor musun? Rakip şimdi sana seni görmüyor diyelim. Kendi kalesine yüzünü döndürmüşsün. Yandan bir orta geliyor. Sen rakibinden önce sıçrayıp göğsünü ona yasladığın zaman rakip yükselirken seni de kaldırır. Zaten çok da yükselemezsen de o zaman rahat rahat kafayı vurursun.
1: Evet.
0: Ve arka direkten yakın direğe vuruş kalecinin en zor alacağı goldür o. İnanılmaz vuruyor yani. Onun için Osimhen'in olması ama tabii ki bu geçtiğimiz sene sonunda Osimhen'e dayalı bir sisteme dönmüştü Galatasaray. Böyle olmamak kaydıyla Galatasaray takımının hem orta sahada hem defansta da biraz daha kendisini form düzeyi olarak geliştirmesi lazım.
1: Hocam Batrakov'da ne gördünüz?
2: Ya Batrogov iyi bir futbolcu, iyi bir kumaş. Batrogov Galatasaray'ın orta sahasını gelişerek ilaç olacak diye düşünüyorum. Oyun ne getirecek? Tabii ki oynamış olduğu lig ve buraya geldikten sonra daha farklı temaslı bir lig, daha temaslı bir oyun. Zaman zaman rakip alanda oynarken beklentilerin çok yükseldiği bir oyun. Bunların hepsine cevap verebilecek kalitede. Ben hep şuna inanırım. Yani bu oyuncuları biz buraya transfer ederken hep kariyerlerini ve de iyi oyunlarını transfer edip onları satın alıyoruz. Buraya geldikten sonraki oyunlarında bize ve de takımlarımıza neler katacaklar? Onların hepsi tabii bir süreç içerisinde belli olacak ama bir kere bir kendine rahatlığı hissettim. Sanki Galatasaray takımında geçen maç oynamış. Bu maç ki rotasyonda kalmış ama rotasyona gelince de sanki görev aldığında ben çok rahat bu işimi yapabilirim. O bana izlenim verdiğini düşünüyorum açıkçası. İyi bir futbolcu. İlerleyen süre içerisinde de belki mesela geldiği zaman da orta sahanın Lemina Torreira'nın önündeki ikili olabilir. Bazen Torreira Sara ikilisinin önünde olabilir. Yani Galatasaray'ın bence o hücum hattına çok önemli bir katkı da yapabilir. İşte Leao, Batrogov, Sané, Osimhen, bu hat çok güçlü bir hat. Arkasında iyi bir şekilde orta sahasında tedbirinde yanılırsanız yani belki aslında Lemina'yı konuşuyoruz, Torreira Lemina diyoruz ama Lemina'nın da performansı belki Şampiyonlar Ligi için acaba bu sene biraz da yetersiz kalabilir bir düşüncesini taşımıyor da değilim açıkçası. Oraya daha belki de biraz daha fizik kalitesi, daha işte yeni gelen genç oyuncunun ortaya koyacağı performans nereye kadar çıkar acaba, oraları zorlar mı diye düşünüyorum ama bakıldığında da gene orada sanki Lemina Torreira daha deneyimli bir ikili olarak duruyor.
1: Öyle bir
2: ama deminki deminki bölümde söylediğim gibi yani Galatasaray'ın özellikle hücum hattında rakibi tehdit etme anının hakkında fazla bir sıkıntısı yok. Ben rakibin geçişlerinde, rakibin hücumlarında alan ve zaman bırakan bir Galatasaray defansının Şampiyonlar Ligi'nde başına iş açacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bu arada bir haber paylaşalım. Kulüplerde sözleşme fesihleri başladı. Amir Hacı Ahmetoviç'in sözleşmesinde Beşiktaş'ın feshettiğini belirtelim. Yabancı kuralı sebebiyle kullanılamayacak çok sayıda oyuncu var. Beşiktaş için bu isimlerden biri de Boşnak oyuncu Amir Hacı Ahmetoviç. Yeni dönemde Beşiktaş forması giyemeyecek sevgili seyirciler. Sözleşmesinin feshedildiği haberini arkadaşlarımız paylaşmışlar. Ben de hemen söylemek istedim. Eyüp Spor Alanya Spor mücadelesinde bir birlik beraberliğin sürdüğünü hatırlatalım. 60. dakikaya geldik. Alanya Spor maçın 30. saniyesinde üstünlüğü yakalamıştı. 39'da Arda Ustaoğlu'nun golüne yanıt veren Ahmet Abdullahi'ydi ve durum 1-1'e gelmişti. Abdullahi'nin golü de gerçekten güzeldi, izlenmeye değer. Karşılıklı ataklar, girişimler var ama beraberlik Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda devam ediyor. Bir aksiyon olursa bu mücadeleyle ilgili sizinle paylaşacağımızı da söyleyelim. Az sonra Samsun Spor ve Fenerbahçe'nin kadroları da açıklanacak. Çok kısa, belki o maçların kadroları açıklanana kadar yarın akşam oynanacak çok önemli iki karşılaşmadan bahsedebiliriz. 21.30'da Beşiktaş Çorum'u, Ahmet Spor Trabzonspor'u ağırlayacak. Hocam lige yeni yükselen iki takım. Dört büyüklerden ikisiyle karşı karşıya gelecek. İki ekipte de potansiyel var. Ama hem Beşiktaş hem Trabzonspor maçlarını geçip zirve yarışında yara almadan yollarına devam etmek istiyorlar. Sizce iki takım da kazanır mı? İki ekip içinde ya bu maçlar kazanılır diyebiliyor musunuz?
0: Hem lige yeni çıkmanın verdiği heyecan hem de büyük takımlarla oynamanın vitrin maçlar olması büyük takımları zorluyor. Evet. Neden? Anadolu takımları biraz daha fazla agresif, biraz daha mücadeleci, biraz daha inançlı oluyorlar. Biraz daha kendini gösterme maçı olduğu için ondan sonra konsantreyi maçın sonuna kadar eğer erken gol yiyip dağılmazlarsa sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi büyük takımların avantajlı hale gelebilmesi için en az rakipleri kadar mücadele etmesi gerekiyor ve mümkün olduğu kadar da çabuk golü buldukları takdirde Rakip

0: rakibin konsantresini bozup defans güvenliğini güncelleyemeden onları yakalayıp ikinci golü bulup maçı kendi lehine çevirmesine gerek. Ki hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un da buna ihtiyacı var. Şimdi neden dersek, şimdi harcanan büyük paralarla Avrupa hayallerinin yanında büyük takımlarımız ligimizin gerçekliğini unutmamaları gerekiyor. Şimdi Avrupa'da kurallar çekildi. Avrupa arenasında boy gösterirken hakikaten ligin gerçekliğini unutmadan ona göre bir konsantre olmaları, ona göre bir oyunun duygu durumunu yönetmeleri gerekiyor yani. Şimdi sen büyük takımsın. Büyük takım ne yapıyor? Genelde eski düşünceyle birlikte işte önde biraz agresif, baskılı oynayıp çabuk skor elde etmek istiyor takımlarımız. Ama ne oldu? Anadolu takımları artık daha dirençli takımlar haline geldiler. Ve rakiplerini artık iyi analiz ediyorlar. Rakipleri zaten doğru olanı yapıyorlar. Zayıf buldukları yerlerden vurmaya çalışıyorlar. Onun için de ne diyoruz biz hep? Tamam, blok halinde ön bölgede agresif skor alma adına oyun oynanırken ama defans arkasında sıkıntı yaşayan takımlarımızı görüyoruz. Hemen hemen bu Fenerbahçe'de öyle, Galatasaray'da öyle. Beşiktaş'ın henüz daha defans kurgusu tam oturmadı. Ceza sahası çevresinde Trabzonspor'la birlikte sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bunlar takım bütünlüğü adına düşündüğümüzde eksik olan yerler. Bunlar gelişmesi gereken yerler. Onun için böyle maçlarda eğer Beşiktaş ve Trabzon erken gol bulursa o zaman rakip senin üstüne geleceği için daha kolay aksiyon alabilirler. Ve merkezde set oyunuyla birlikte rakibinin hem topla oynamasını engeller, hem ön bölgede atağa kalkmasını engeller, hem de istediği zaman oyunu soğutur, istediği zaman oyunu kendi inisiyatifinde kullanarak ön bölgede aksiyona geçer. Ama gol şart. Hele hele Beşiktaş ya da Trabzon ilk golü yedikleri zaman iştahı da zorlaşıyor. İştahı da zorlaşıyor. Ne oluyor? Çünkü rakipler daha iştahlanıyor. Onun için büyük takımlarda ne olursa olsun Lemina, Torreira, Guendouzi, Kante, İsmail, efendime söyleyeyim, karakterinde oyuncuların şartlı var. Şimdi Beşiktaş'ta da Salih o görevi.
1: Salih
0: Özcan o görevi üstleniyor. Şimdi bu oyuncular burada Trabzonspor'a en çok zafiyet yaşayan adam. Folcarelli olay ikilisiyle birlikte hem orta sahaya enerji gelmişti hem de hızlı çıkışlarda rakibi karşılayıp geçiş hücumunu başlatmasına sebep olan iki adamını kaybetti Trabzonspor. Bir tanesi sakat henüz kendine gelemedi, bir tanesi satıldı. Ama onların yerine gelen oyuncu karakterleri, oyuncu profilleri aynı görevi aynı başarıyla yapamıyorlar. Onun için bence o bölgede Fatih Hoca eldeki var olan oyunculardan alternatifli düşünceyle başka oyuncuları monte etmeli oraya. O görevi nasıl yapabilecek? Şimdi daha fazla altlıklarda oynayan bir kardeşimiz de orada rakibi karşılama görevini vermek istiyor Fatih Tekke ama şampiyon takım hakikaten kendisinde var olan yeteneklerle takımına katkı sağlayacak, ona sınıf atlatacak oyuncudur. Sadece savunma bölümünü geliştirmekle olmaz bu işler. Sen büyük takımsan ondan sonra hele hele şimdi onlarca yaptığın transfer sonrasında rakiplerini yeri geldiği zaman eze eze yeneceksin. Onun için büyük takım oyunu oynamak farklıdır. Büyük takım oyununu yakalamak zorunda. Henüz Beşiktaş da %100 yakalamadı. Henüz Trabzonspor da yakalamadı onu. Onu yakaladıkları zaman kadro kaliteleri güçlü. Şimdi onun için oyun gücü tamam kaliteli oyuncularla yakalanır ama öncelikle o kaliteli oyuncuların sadece bireysel becerilerine bırakmamalı maçı.
1: Evet.
0: Yani demek ki zincirleri, bağlantıları iyi kurmak lazım. Şimdi Salah. Ben hep ne dedim? Onu iyi anlayan, onun etrafında onunla iyi anlaşan, onun arkasını toparlayacak adam o. Adamla birlikte onun performansı artar. Şimdi adam alıyor, her pozisyonda alıp orta sahadan gidip de gol pozisyonu yaratıp, gol öncesi pozisyonu yaratıp, gol pası verip gol atacaksa böyle bir dünya yok. Her şey kompakt abi. Onun için iki takımın da bu büyük takım refleksi dediğimiz pozisyona erken gelebilmeleri adına bu maçları kazanmaları lazım. Şimdi rakipler de böyle büyük takımların karşısında erken gol yediğinde falan oyun konsantreleri bozuluyor.
1: Olabiliyor evet.
0: Yani bu kolay da değil yani. Oyunun takımı hareketlendiren ondan sonra karşı kaleye yaklaştı.

0: olan adamları var iki takımında. Bunlar önemli adamlardır. Şimdi biz Salah hem seyir zevki veren hem seni rakip kaleye yaklaştıran bir profil. Şimdi onun açının mutlu olması lazım. Fenerbahçe'de aynı, Beşiktaş'ta şimdi o profilde adamlar geldi. Onun için bunlar artık fark yaratmalı. Fark yarattığın zaman sen büyük takım refleksini yakaladığın zaman zaten rakip takımlar senin karşına ayağı titreyerek çıkar. Ama sen oyun olarak rakibini o gücü gösteremezsen, oyun gücünü, oyun bütünlüğünü yakalayamazsan o cesaretlenir, o sana sıkıntı yaratmaya başlar.
1: Evet.
0: Mücadele, abi şimdi rakip hangi kalitede olursan ol, rakibin kadar mücadele edeceksin. İnançlı ve özverili olacaksın. Öyle maç kazanılıyor artık. Eskisi gibi sadece bireysel yeteneklerle maç kazanmak diye bir şey kalmadı. Tabii ki katkıları var. Tabii ki çözüm üretiyorlar ama takım halinde abi, takım bütünlüğü. Onun için bir oyun kimliği, yavaş yavaş Beşiktaş da yakalıyor o oyun kimliğini. Beşiktaş mücadeleyi, direnci artırdı ama kaliteyi bu sene yakalamaya başladı oyuncu transferleriyle. Şimdi sıra geldi oyun bütünlüğünde oyun kimliği kazanmada. Trabzonspor'un Fatih Tekke ile bir yarattığı oyun kimliği vardı ama bu kadar oyuncu sirkülasyonunda yeniden başlamak tekrar sıkıntı mı? Bana göre sıkıntı. Niye? Şimdi oturmuş bir kadron var. Oraya yapacağın ihtiyaç doğrultusunda transferlerle yola devam etmek ayrı. 14 transfer değil mi? 14 tane transfer yapıp aynı şeyle devam etmek ayrı.
1: Cem hocam, oyun ezberi yakalatmak kolay değil. Hocam, çok az zaman kaldı çünkü Fenerbahçe 11'ini göreceğiz. Hocam iki maç ne vaat ediyor size? Beşiktaş, Çorum, Ahmet, Trabzon.
2: Ya bir kere Kerem, yani eğer siz şampiyonluk yarışında yürüyorsanız bu maçları, bu rakipleri geçeceksiniz.
1: Hocam bugün sözünüzü çok kestim ama beklediğimiz bir gelişme var. 11 belli oldu.
2: Bunları sonra konuşalım yalnız.
1: Bunların hesaplaşmasını yaparız muhakkak. Bunları konuşuruz.
0: 11 mi belli oldu?
1: Hocaya borcum var. Şu anda tam hocaya sözü verdiğim anda 11 belli oldu. Fenerbahçe'nin şu: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Greenwood, Guendouzi, Kante, İrfancan, Oğuz, Muriç. Yani Guendouzi, Kante, İsmail değil. İsmail'in yerine İrfan var.
2: İrfancan var.
1: Bizim muhtemel 11'imizde aradaki fark bu.
0: Kulübe belli mi?
1: Kulübe de bellidir ama göreceğiz onu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfancan, Oğuz ve Muriç. Hocam.
0: Cem abi, defans ezbere girdi artık herhalde değil mi?
2: Evet. Defans ezbere girdi. Aslında biz genelde İsmail Kartal bizi şaşırtmayı da seviyor. Yani çünkü mesela demin Zafer de söyledi. Ya artık bu tip maçları dedi, bizim artık bu kadar 3 tane tedbirli oyuncudan daha ziyade bir tane oyuncumuzun, en az 1-2 tane oyuncumuzun daha tehditli olması gerekir diyor.
1: Samsun'a gidelim. Erdem Akbaş hazır. Bizi bekliyor. Sonrasında Fenerbahçe'nin 11'inde daha dizilişte göreceğiz. Mahmut Erdoğan da yanında. Detaylar Erdem'de ve Mahmut Erdoğan'da. Erdem, söz sizde.
3: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe'nin Samsun Spor karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Kalede Ederson var, sağ bekte Semedo izleyeceğiz. Stoper ikilisinde Skriniar, Ake, sol bekte Archie Brown var. Hemen önlerinde Kante, Guendouzi ikilisini bu maçta da bozmuyor İsmail Kartal. Sol kanatta Oğuz Aydın, sağ kanatta Greenwood, ileri üçte Vedat farkındaysan 10 numara pozisyonu, 8-10 numara pozisyonu saymadım. Talisca yok, Asensio yok, o bölgede bu akşam İrfan Can Kahveci'yi izleyeceğiz. İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye olan güvenini bu akşamki ilk 11'i alarak 8-10 numara pozisyonuna koyarak tekrar göstermiş oldu. Yedekleri sayacağım. Ardından Mahmut Erdoğan'la beraber Samsun Spor'un ilk 11'ini de bekliyoruz. Samsun Spor'un ilk 11'i de gelince kadroları değerlendireceğiz. Nasıl bir maç beklediğimizi konuşacağız. Mert Günok Fenerbahçe'de yedekler arasında. Tarık yedek kaleci olarak kulübede bekleyecek. Mert de sakatlık sonrası yeniden takıma döndü. Opong Fenerbahçe'nin yeni transferi. Bugün kadroda lisansı çıkarıldı ve tek antrenmanla Samsun'a geldi Opong. Yiğit Efe, Levent, Mert Müldür, İsmail Bartu, Nene ve Lukaku da Fenerbahçe'nin kulübedeki isimleri olarak dikkat çekiyor. Tabii ilk 11 üzerinde şu yorumu yapabilirim. İrfan Can Kahveci özelinde birazcık değerlendirme yapacağım. İsmail Kartal döneminde en fazla skor katkısını verdiği dönemi yaşamıştı. 99 puanlı sezon. 99 puanlı sezon İrfan Can Kahveci'nin gol ve asist anlamında birçok barajı geçtiği sezondu. Yeniden İsmail Kartal takımın başında. İrfan Can Kahveci geçen sezon Kasımpaşa'daki

0: kiralık olarak forma giymişti. Şu an görüyoruz ki İrfan Can Kahveci hem sağ kanat rotasyonunda, Asensio'nun yokluğunda, Talisca'nın yokluğunda 10 numara ya da 8-10 numara pozisyonda değerlendirilen bir oyuncu oldu. Yani bu da İsmail Kartal'ın oyuncusuna ne kadar fazla güvendiğini gösteren bize bir ilk 11 tercih olarak önümüze çıkıyor. Şunu da söylemem lazım. İrfan Can Kahveci fiziksel olarak çok iyi bir yaz dönemi geçirdi. Milli takımla zaten kamp süreci yaşadı. Dünya Kupası'na gitti. Ardından döndü. Gerçekten iyi çalışıyor İrfan Can. Tekrar Fenerbahçe'de bulduğu şansı çok iyi değerlendirmek istiyor ki bugün Samsun Spor Lig'in en zor deplasmanlarından bir tanesi olarak öne çıkıyor ve İrfan Can Kahveci ilk 11'de. Bu anlamda İsmail Kartal'ın bakalım güvenini nasıl değerlendirecek İrfan Can Kahveci. Gözler bugün İrfan'ın üzerinde olacak. Ederson artık kaldı Ederson. Ederson'la alakalı bugün Abola'da bir haber vardı. Benfica'nın Turpin'in ayrılması halinde Ederson için teklif yapacağı ama yani serbest kalma bedelini eğer öderse tabii ki bu bir çıkış maddesi, kulüp ve oyuncu değerlendirir ama şunu söyleyebilirim ki Sayın Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ederson'la yaptığı bir görüşme var. Bu görüşme aslında Ederson sen bu takımda kalıyorsun ve bizim ilk 11'imizin az kalecisin demekti. Ederson da son iki maçta bunu performansına yansıttı. Lyon'da çok iyi bir Ederson izledik. Bu tecrübeye Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak ve Ederson kalıyor. Semedo ile alakalı bu arada Mahmut Erdoğan da Samsun Spor'un ilk 11'ini açtı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Samsun Spor'un ilk 11'ini de dinleyelim.
1: Samspor'un ilk 11'de şekillendiği böylelikle aslında sürekli maç kadrosunda Samspor'un defansında Diabete ismini veriyorduk. Ancak son anda bir sakatlık dolayısıyla kadrodan çıkartıldığında belirtelim. 11 aslında muhtemel 11'de verdiğimizden bir oyuncu farklı olarak yerine geldiğinde belirtelim. Kalede Okan'la başlayacak teknik direktör Fink, Mendes, Berkoviç, Guarano. Guarano Diabete'nin yerine oynayacak. Thomasson, Celil, Walt, Yalçın, Skibu, Emre ve Fatih 11 ile. Mandurmanji elbette ki sakattı. Samspor'un gol yükünü çeken futbolcu. Onun yerine geçen haftada Çaykur Rize karşısında 11'de başlamış, jeneriklikte bir gol atmıştı Fatih. O da bu akşam 11'de yerini alacağını belirtelim. Tabii Samspor sezona başladığı andan itibaren sakatlıklarla da bir taraftan uğraşan bir futbol takımı. Yaklaşık 7 futbolcusunun sakatlığı vardı. Bu sakatlıklarla birlikte ilk 11 çıkartmak noktasında bir hayli zaman zaman güçlük çekiyordu Fink. Ancak yine de eldeki oyuncularla birlikte elbette ki bu 11'ler oluşturuldu. Göztepe ile 3-3 kalınan beraberlik, ardından Rize deplasmanında alınan 2-0'lık sonuç ve beklenen kadro. Aslında Alman teknik direktörlerin çok da futbolcularından vazgeçmedikleri, iyi giden takımları çok da bozmadıkları bir Samspor olduğunu belirtelim. Saat 20.30'da başlayacak. Yasin Kol yönetecek. İki takım için de önemli. Fenerbahçe elbette Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için daha da onun için kıymetli bir 3 puan. Samspor'da armasında Atatürk'ü taşıyan, Zafer Bayramı'nda 30 Ağustos'ta yeni bir zafer taraftarlarına yaşatmak istediğini belirtebilirim.
0: Elbette Mahmut Erdoğan. Çok kısa değerlendirelim maçı. Ondan sonra stüdyoya pas atarız. Fenerbahçe Lyon dönüşü aslında artık istikrar yakalaması gereken döneme girdi. Yani lig Avrupa fark etmeden Fenerbahçe'nin kazanarak üstüne koyması gerekiyor ki zor bir fikstürü var. Samsun Spor deplasmanı dönüşü, Beşiktaş derbisi var. Ardından tekrar Şampiyonlar Ligi ilk maçını oynayacak. Yani an itibariyle Fenerbahçe'nin böyle kazanarak bu takım oynadıkça ve kazandıkça gelişecek bir takım. Çünkü Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la sergilediği kamp döneminde İsmail Hoca'nın kendi ifadesiyle söylediği bir oyun vardı ki ben talepkar bir futbol oynatmak istiyorum. Talepkar futbolda oyuncu grubu birbirine alıştıkça ve fizik kalitesi yükseldikçe olabilecek bir durum. Herkes 99 puanlı sezon tekrar olur mu diye düşünüyor ama lige baktığımızda büyük takımların hepsi zorlanıyor. Puan kaybı yaşıyor. Dün akşam Galatasaray Göztepe karşısında zor bir maç oynadı. Samsun Spor deplasmanı her takım için zordur. Evet. Kadro kaliteniz Samsun Spor'un çok üstünde de olsa buraya gelen bütün takımlar daha fazla terler, daha fazla koşmak zorunda kalır. Fenerbahçe için zor bir deplasman. Samsun Spor deplasmanı. Daha önce buradaki beraber takip ettik abi. Puan kaybettiği maçları izlemiştik. O sebeple bu deplasmanın farkında olan tecrübeli bir oyuncu grubu var. Çok tecrübeli bir Fenerbahçe Başkanı ve Yönetim Kurulu var. Bu sebeple farklı zor bir maç bekliyor. İki takımı da zor bir maç bekliyor. Hakem Yasin Kol'un hakem şansı yanında olsun. Hakemin konuşulmadı, sakatlıkların olmadı bir maç diliyorum ben. Fenerbahçe adına da dediğim gibi ben kadro bölümünde konuşmuştum. İrfan Can Kahveci de gözler onun üzerinde olacak. İrfan bugün fırsatı değerlendirirse Fenerbahçe'nin bir... Çünkü orijinal mevkisi 8 numara İrfan'ın. Fenerbahçe'de sağ kanata evrilmişti. Başakşehir'le şampiyonluk yaşadığı dönemde İrfan çünkü merkezde çok kıymetli işler yapan bir oyuncuydu. Bugün eski günlerinde yani kariyerine başladığı mevkisine döndü. Maç içerisinde şunu söyleyeyim. Ben bugün yayınlarda Greenwood'u 10 numarada izleyebiliriz demiştim. Evet. Maç içerisinde İrfan'la Greenwood'un da zaman zaman yer değiştirdiğini göreceğiz Mahmut Erdoğan. Bakalım maçı bekliyoruz. Mücadelenin ardından zaten A-Spor ekranlarından ayrılmasınlar. Evet. Tüm detayları paylaşacağız.
1: Birkaç cümleyle stüdyo bırakacağım sözü. Senin bıraktığın yerden aslında Samspor hakikaten inatçı bir takım. Maçı bırakmayan bir takım. Dakika skor ne olursa olsun o maçın içerisinde kalan ve kalmaya devam eden bir takım. O yüzden zor bir karşılaşma olacak. Hem Samspor cephesi için hem Fenerbahçe cephesi için. Ama ümit ediyoruz ki şimdi baktığımızda hem Fenerbahçe'nin hem Samspor maçlarına gollü maçlar da izlettiler taraftarlar. Yani stadyuma gelenler için keyifli, zevkli, futbol severler için bol gollerin olduğu. İşte hakemin konuşulmadığı umarım ki bir maç olur.
0: Teşekkürler Mahmut Erdoğan. Evet ben sözü tekrar stüdyoya bırakıyorum. Mahmut Erdoğan bugün burada bizi misafir etti. Samsun olarak ev sahibi konumunda. Fenerbahçe deplasman takımı konumunda ama bugün Samsun'da hiçbir problem yaşanmadı. Güvenlik önlemleri alınmıştı. Samsun sporlu futbol severlerimiz 30 Ağustos'un coşkusuyla beraber tüm gün Samsun'da, Atakum'da, sahilde mücadelenin başlamasını bekledi. Fenerbahçeli taraftarlarla hemen arkamda zaten burada hemen sol tarafta. Yani Samsun Spor taraftarıyla Fenerbahçe taraftarı iç içe sokakta yürüyordu. Minik taraftarlar, yetişkin taraftarlar mücadele saatini bekliyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl de size görüntüleri aktardı. Ve biz yavaş yavaş artık sözü bu minik taraftarla stüdyoya bırakalım. Fenerbahçeli minik taraftar takımı izlemeye gelmiş. Diyelim bu güzel görüntülerle de sözü stüdyoya bırakalım. Söz tekrar stüdyoda.
2: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş ve Mahmut Erdoğan'a. Samsun Spor'un ve Fenerbahçe'nin 11'lerini bir kere daha aktarmış olalım. Okan, Mendes, Borevkoviç, Guarino, Tomasson, Celil, Ward, Yalçın, Jarju, Emre ve Fatih. Samsun Spor'un 11'i bu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can önlerinde, Greenwood sağda, Oğuz solda, Vedat santrfor pozisyonunda. Hocam bir tek beklediğimiz 11'den İrfan Can var, İsmail yok. Nasıl gördünüz hocanın tercihini?
3: Ya normal karşılıyorum. Doğalda evet. Demin de konuşuyorduk, araya gitmek zorunda kaldık. Sevgili Zafer de söyledi. Aslında bakıldığında Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında İsmail Yüksek'le beraber Guendouzi Kante üçlüsünden daha mantıklısı. Oraya daha çok 8 ve 10 numara şeklinde bir oyuncunun oynaması daha mantıklı olacağı düşüncesini taşıyorduk. Kaldı ki İrfan Can'ın da orada kullanmasını mantıklı olabilir. Burada bir tek şey önemli sevgili Kerem. İrfan Can Kahveci bir teknik adam olarak sana bu kadar çok forma şansını veren bir teknik adama rastladıysan artık senin de bir şeyler vermen lazım. Bence bu bilinç içerisinde oynamasının şart olduğu bir akşam İrfan Can açısından. Bir de İrfan Can, sevgili İrfan Can, sen Türk Milli Takımı'nda oyuncusun. Yani senin bu takıma bir sürü şeyler vermen gereken bir süreçten geçtin ve hakikaten de bugün seni ilk 11'e koyan, seni çok iyi tanıyan bir İsmail Kartal, bir teknik adam var. Ve sen öyle bir kadroda oynuyorsun ki baktığın zaman şu kadronun değerine 300 milyon üzerinde bir kadronun içerisinde sen de bu oyuncuların içindesin. Demek ki sen de en az onlar kadar değerlisin ve onlar kadar da hoca nezdinde bu formayı hak ediyorsun. Senin de artık yapman gereken maçtan sonra tartışılan değil, tartıştıran bir oyuncu olman lazım artık. Yani sen İrfan Can niye oynamıyor sorusunu bize dedirtmen lazım artık. Mesela biz demin Guendouzi, Kante, İsmail derken 8-10 söylesene dedik. İrfan Can'ı söyleyemedik mesela orada.
2: Evet.
3: Şimdi o yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. İrfan Can için bu akşam gerçekten çok önemli. Ya maça damgasını vurabilecek bir kaliteye sahip mi? Sahip. O zaman çıkacak da gösterecek işte İrfan Can da. Bunun dışında zaten Vedat oyuna tabii takıma çok iyi alıştı. Oynadığı maçlardan sakatlıktan sonra geldikten sonra hakikaten Fenerbahçe'ye çok katkı yapan bir oyuncu. Oğuz olsun, Greenwood olsun, Guendouzi Kante, yani Fenerbahçe'nin ofans bölgesinde oynayan oyuncuların hakikaten form grafikleri iyi. Buradaki problem şu. Çok pardon. Fenerbahçe'nin

0: Defans bölgesindeki oynayan oyuncuların, özellikle merkezde oynayan Skriniar ve Ake'nin rakip alanda oynarken rakibin santraforuna geçişlerde süre vermemesi için alan ve zaman bırakmamasının şart olduğu bir akşam. Muhakkak ki temaslı oyunda arkaya çok sarkıttırmayacak bir pozisyon almaları çok önemli. Geriye kaçmamaları önemli. Bir de Brown ve Semedo'da. Ya Semedo'da artık yani et mi balık mı artık bir karar vermek lazım. Çünkü ya oyunun bir tarafını iyi oynuyor ya başka bir tarafı defans tarafını da duruyor. Ya bunun artık dengesini Semedo'nun hepimize bunu bizi ikna edecek bir oyun ortaya koyması lazım. İleri gittiği zaman hakikaten çok önemli ama bu işin defans kısmı da var. Aynı şeyler Brown için de geçerli. İki bekin aynı anda gitmesi gerektiği maçlar olabilir. Ama bu maç o mudur? Artık onu kendileri tayin edecekler. Ederson çok önemli bir sınava çıkmıştı bu sene. Herkes bekliyordu. Geçen seneden çok kötü şeyler, anılarla geçen bir sezon olmuştu Ederson için. Bu sene de Ederson hakikaten çok iyi başladı. Ve Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı bir kaleci konumuna geldi. Özetle Fenerbahçe bugün Samsunspor karşısında favori bir takım. Kazanması gereken bir maç. Şunu da unutmamak lazım ki bu maçların telafisi ileride olur diye hep konuşuyoruz ama geçen sene Fenerbahçe'nin 77 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın arkasından 74 puanla şampiyon oldu. Yani sezonun ilk maçında Gençler Birliği maçındaki kayıp 3 puan ligin sonunda inşallah aranmaz. Onu da söylemek lazım. O yüzden bütün bu hepsi parametreleri de iyi düşünerek de Fenerbahçe'nin bu akşam maçı kazanması gerekiyor.
1: Zafer Hocam nasıl gördünüz İsmail Hoca'nın tercihini?
2: Evet, şimdi Asensio'nun yokluğundaki adres sakatlığı var diye biliyorum. İrfan Can tamam, diğerlerine göre oyun zekası olarak evet bir adım daha önde ama kimse oynamadığı için İrfan Can bu hale geldi diye bana söylemesin. Tempolu oyunda kaybolan bir İrfan Can'dan bahsediyoruz. Şimdi kolay değildir bu formaya giymek. Ya onun için İrfan Can üst düzey mücadele ederek, inançla, özveriyle mücadele ederek kendi kaderini kendisi yazmalı. Niye? Bu bir şanstır ya. Forma geliyor sana şu anda.
0: Ne kadar verdi Zafer sezon başından beri?
2: Veriyor, devamlı veriyor. Ben tabii ki İrfan Can'ın söylediğim gibi biliyorsun şimdi Mourinho bir açıklama yapmıştı. Bazı oyuncular sandığınız kadar iyi değil diye. Orada İrfan Can'ı işaret ediyordu. Şimdi ve maç sonlarında vakit geçirmek için ihtiyaç duyduğu bir adam haline gelmişti İrfan Can. Ama her şeye rağmen Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsünün yerine İrfan Can bana göre daha isabetli bir tercih. Çünkü niye? En azından ön bölgeyi oyun zekasıyla daha fazla besleyebilecek bir ve o organizasyonu yaratabilecek bir oyuncu. Nasıl İrfan Can'dan üst düzey performans bekleyebilmen için Skriniar Ake başta olmak üzere önündeki oyuncuları biraz daha ittirecek ve ön bölgeye sıkıştıracaklar ki İrfan Can 25-30 metrede gidip gelsin. Yoksa 50-60 metre mesafeye koyup ondan sonra savunma dönüşlerinde, rakip takım savunma geçişlerinde uzun mesafede İrfan Can kaybolur. Tıpkı tempolu oyunlarda kaybolduğu gibi. Ama şimdi Samsunspor kadrosuna baktığım zaman ondan sonra kadro kalitesi olarak çözüm üretecek kadro Fenerbahçe'de. O açıdan baktığımızda artık ezbere girmiş bir defans dörtlüsü var Fenerbahçe'nin. Guendouzi Kante ikilisi de hemen hemen ezbere girdi ki ligimizde bana göre onlar da fazladır. Daha üreten adamları koyacaksın. Hatta Fred'i eğer elden çıkardıysan eski Fred'in performansını verebilecek daha genç versiyonunu oraya transfer yapabilirsin. Bu eksiklik var Fenerbahçe'de şu an itibariyle. Çünkü Asensio'nun sezon boyunca kaç maç oynayacağını şu an tahmin edemiyoruz. Ve Fenerbahçe bugün Talisca'sız neler üretebileceğini, Fenerbahçe bugün Lyon maçı sonrası onun verdiği yorgunluk, mental yorgunlukla birlikte deplasman performansı nasıl olacak onu göreceğiz bugün. Bugün kritik bir maç. Bu deplasmanı eğer rahat geçen bir Fenerbahçe olursa bundan sonraki Fenerbahçe takımının takım bütünlüğüne gelişmesi çok daha kolay olur. Evet. Fenerbahçe'de o potansiyel oyuncular yani şu kadroya baktığın zaman Fenerbahçe yani hangi kadroya çıkarsa çıksın favoridir ha. Yani şuna bak.
0: Bir de şey de var. Bir de şey de var Zafer. Yani Samsun Spor'da geçmiş yıllardaki gücünde de değil o Mancun Marji olsun Musaba. Hoyse de çok iyi futbolcu. Diate geride. Hollandalı şey neydi?
1: Van Drongen.
0: Yani kadrosundan biraz geri düşmüş bir Samsun Spor takımı var. Fenerbahçe'nin de yükselen bir grafiği var. Ama hepimiz de dönüp dolaşıp geliyoruz mesela. Ben de arkadaşlarım da zaman zaman yazıyorlar ediyorlar. İrfan Can'ın bu takımda oynaması için muhakkak bu akşam bu formayı ben hak ediyorum. Bütün şeyini bize intibanı bırakması
1: yani
0: lazım.
1: Milli takım oyuncusu diyoruz hocam. Evet. İrfan Can aslında şöyle bir noktada. Milli takım oyuncusu olmakla eski bir milli takım oyuncusu olma arasında bir yerde yani şu anda. Bir tarafa doğru kıracak kariyeri. Herhalde onun da farkındadır. Yani belli bir seviyeden, belli bir seviyeye zaten geriledi. Ama o yerini ve aklımızdaki, belki kalbimizdeki milli takım oyuncusu İrfan Can Kahveci olma hüviyetini kaybedebilir yani. Öyle bir sezon bu onun için.
0: Valla bu sezon İrfan Can için gerçekten senin dediklerinin hepsine katılıyorum. Ama şöyle düşünmek lazım Kerem. İrfan Can bugün bu formuyla İsmail Kartal değil de daha farklı bir teknik adam olsaydı bugün oynar mıydı?
1: Bence oynamazdı.
0: Oynamazdı değil mi? Ve bir de mesela
1: bence Dünya Kupası'nda da olmazdı bu arada Montella.
0: O da tabii o da ayrı bir konu. Yani o da ayrı bir konu. Ama bugün mesela biz maçtan evvel muhtemel 11'leri konuştuğumuz zaman 8-10 kim olabilir dediğimiz zaman eğer bizim de İrfan Can aklımıza düşmüyor değil de ya oraya söylememizi bize hissettirecek bir şey söyletmiyorsa bu İrfan Can kendisini de arayacak kabahat. Aynı şekilde işte arkadaşlarım da yazıyor. İrfan Can mı var? O mu var? Var. Değil. İrfan Can bu takımın oyuncusu ama bugün İrfan Can'a bütün Fenerbahçeliler destek verecek. Nasıl ki bugün başka teknik adamlar olduğu zaman ve de İsmail Kartal'la karşılaştırıldığı zaman başkasını tutanlar var. İsmail Kartal tutanlar ama İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Hepimiz onun arkasında buluşacağız. Bugün bu 11'in arkasında bütün Fenerbahçelilerin olması lazım. Ha, maçtan sonra bakarız performanslara, oyuna bakarız, gidişata bakarız, sürece bakarız, katkılara bakarız, skora bakarız. Ondan sonra değerlendirme tabii ki yapılır ama bütün bunlarda İrfan Can'ın önümüzdeki sezon ve sezonlarda Fenerbahçe'nin olup olmamasını sağlayacak bence çok önemli bir mihenk taşları olan maçlar bunlar.
2: Ama evet. Ya üretme adına şimdi baktığımız zaman İsmail Gündüz'ü Kante yerine İrfan Can tercihi hakikaten bana göre çok daha sağlıklı. Ama vereceği performansla hocasının güvenini nasıl kazanacak? Ona bakmalı İrfan Can. Bak adam sana forma veriyor abi. Şimdi hedef yükselmiş. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin. Bu sene yarattığın algıyla şampiyonluğun en büyük adayısın. Bu takımda sen artık sana kalıyor her şey. Seni sahada vereceğin üst düzey mücadeleyle Sayın İsmail Kartal'ın güvenini kazanıp tekrardan o formaya sahip olacaksın. Şimdi Asensio'nun rolünü üstleneceksin bugün. Rakip defansa baktığın zaman defansın önünde tek kontrol oyuncusu Celil'le oynuyor. İrfan Can ceza sahası etrafında çok daha rahat, çok daha serbest kalabilir. Tam senin maçın işte şimdi bu.
1: Evet.
2: Bak bugün eleştirmeme rağmen İrfan Can'ın maçı bu maç. Çünkü rakip defans önünde tek kontrol oyuncusuyla oynuyor. Sen de topla çalım atma kabiliyeti olan adamsın. Her ne kadar dikine derine gidemesen de biraz 3 metre fazla gittiğinde yakalansan da o 2-3 metrede kafanı kaldırıp hem ara pas atıp arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilirsin. Hem ceza sahası yayı çevresinde şut özelliği de var şimdi İrfan'ın. Bugün belki bu kadar konuşmamızın üstüne belki İrfan Can çözecek.
1: Olabilir.
2: Yani şimdi o kabiliyet var ama şampiyonla oynayan takımda daha ikna edici bir adam profili aranıyor Fenerbahçe'de. Ben onu söylüyorum. Yoksa zaten şu an itibariyle ligin başından beri temposu yavaş olan, hızlı oynamayan, yavaş oynayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Sen orta sahada dönüş kabiliyetinle alan kat ederek hızla rakibi de kontrol ederek kendi pozisyonuna da bakıp ondan sonra hızlı düşünceyle o alanı hızlı kat eden adam, hızlı mı takımı hızlı oynatmaya çalışan profil lazımken sen halihazırda yavaş yavaş oynarsan bu da sıkıntı. Rakip ne olursa olsun 11 kişi çıkıyor senin karşına. Tamam, belki isim olarak

0: Çok ikna edici isimler yok şu an Samsunspor'da geçen seneye nazaran. Ama şimdi kendi saha seyircisi içerisinde bir vitrin maçına çıkıyor. O da üst düzey mücadele edecek. O da inançlı, arzulu olacak. Sen kalitenle onu bozmaya çalışırken eğer sana yakın oynar. Bak eğer sana yakın oynar. Temaslı oynar, biraz agresif oynarlarsa seni bozar. Onun için üst düzey mücadele lazım. Takıma coşku veren mücadele Kante. Ona eşlik eden Guendouzi. Bunlar orta sahada hakikaten enerji veriyorlar takımına. Enerji veren adamlar. Dinamizm kazanıyor orta saha onlarla birlikte. Ama ikisinden birisi artık biraz daha üretkenliğe girmesi lazım. Yani şimdi sadece rakipten topu alıp da benim enteresan bir şey var abi. Rakipler topu kaptırıyor mesela. Kendisi rakipten topu alıyor. En az 10 metre rahat rahat top sürebiliyor abi. Neredesiniz o memurlar nerede ben anlamıyorum abi. Alan savunması denen bir şey vardır. Adam savunması vardır. Adama yakın oynamak vardır. Temaslı oynamak vardır. Sen rakibin bu kadar kaliteli rakibe ondan sonra biraz yakın temaslı agresif oynamazsan o da gelir kaliteyle birlikte seni çözer. Habire santraya gelirsin o zaman. Devamlı santraya gelirsin. Top ayağına o zaman değer.
1: Evet.
0: Onun için şimdi bak Anadolu takımları direnç, daha dirençli, daha arzulu rakipleri üzen, yoran bir formatta oynuyorlar artık. O kültürün devam etmesi lazım. Bunu başlatan o takımlardan biri Samsunspor'du. Göztepe ile birlikte geçtiğimiz sene Başakşehir. Şimdi aynı düzeyde inşallah o kaliteyi, o direnci, o arzuyu, o mücadeleyi yakalar Samsunspor takımı.
1: Hocam Oğuz Lyon maçında etkiliydi ki çok Vedat'ın etkiliydi. Attığı golde de önemli pay sahibi oldu. Ondan bugün ne beklemeliyiz? Hadi Kante, Guendouzi, Greenwood bu oyuncuların ne vereceği zaten belli. Ama daha böyle muallakta görünenlerden biraz bahsedelim isterim. Onlardan biri Oğuz ki benim çok beğendiğim ve güvendiğim aynen bir oyuncu.
2: Oğuz şunu hepimize hissettirmesi lazım. Ben bu takımın bir parçasıyım. Bu takımın parçası olduğunu geçen Lyon maçında gösterdim. Aynen Fenerbahçe'nin bugün Samsunspor maçında da eğer herhangi bir bölgenin sol tarafında veya sağ tarafında ihtiyaç olursa ben buraya talibim. Belki de orada oynayan asıl formanın sahipleriyle rekabete girecek bir oyun burada bugün oynaması lazım. Bugün doğru oyun, doğru oyun Fenerbahçe adına Oğuz ve Greenwood'u da kullanabileceği zamanlarda içe ve dışarı ne zaman evrilmesi gerektiğini, Oğuz'un oradaki vereceği bireysel kararlarıyla çok ilgili. Bunların antrenmanlarını yaparak sevgili Kerem diyemezsin ki karşı karşıya kaldığında şunu yap bunu yap diyemezsin. Sadece sen oradaki o pozisyonda o sette verdiğin rolleri çok iyi yapması gerekir. Bence Oğuz geçen Lyon maçında bunları çok iyi yaptı. Onun için de zaten bugün bu kadroda. Belki Kerem olsaydı Kerem oturacaktı gene Oğuz oynayacaktı bugün biliyor musun? Çünkü Oğuz bugün oynamayı hak etmişti. Ve de hak ettiği için de İsmail Kartal ona formayı verdiğini düşünüyorum. Yani Oğuz bu kadronun gerçekten parçası olduğunu geçen Lyon maçında gösterdi. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. Yani İsmail Kartal'ın 2023-24 sezonundaki beğendiğimiz oyunu, yani sadece şeyden bağımsız konuşuyorum, aldığı puanlar ve de attığı gollerden bağımsız olarak şunu söyleyebiliriz.
1: Hocam ben şunu söyleyeyim mi?
2: Keseceksin galiba öyle bir
1: his var. Spor golü buldu, 2-1 oldu durum.
0: Ama bak.
1: Eyüp Spor şey golü işte buldu. Son saniyede diyebilirim Alanya Spor karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda orta arka ya, direğe doğru geldi. Kalecinin müdahalesi sonrası, müdahale var mı ona bir daha bakacağım. Evet, kalecinin müdahalesi sonrasında top havalandı. Kaleye doğru giderken orada bir kafa vuruşu var. Top ağlarla buluştu ve Eyüp Spor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Alanya Spor karşısında son anlarda gelen golle çok da büyük bir sevinç yaşandığını belirtelim. İzleyici bugün sözünüzü çok kestiğim için bana kızgın. Cemal, sizin adınıza üzgün bak, ama araya gitmemiz lazım.
0: Kerem sen var ya şu an Torreira gibi, Kante gibisin.
1: Evet.
0: Bak hemen lafı kesiyorsun. Tık.
1: Kesiyorum, gidiyorum, reklam az sonra beraberiz.
3: Spor Radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Samsun Spor ve Beşiktaş maçlarını düşünüyoruz diyor İsmail Hoca. Önümüzdeki hafta cumartesi günü saat 20'de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskiden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam ona bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir. Bu yorumu da İrfan Can Kahveci ile ilgili hocanın söz konusu. Lyon maçının mutluluğunu Fenerbahçeliler elbette ki yaşamaya devam edecek Cem Hocam. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne soktu bu galibiyet sarı lacivertleri tam 18 yıl sonra. Ama İsmail Hoca epey gerçekçi. Lyon maçı artık geride kaldı. Odağımız bu karşılaşma diyor. Bir yandan Beşiktaş derbisinde söylemeyi ihmal etmiyor. Bu iki maçtan 6 puan. Fenerbahçe için çok kritik ve önemli. Ama önce bugün kazanmak gerek.
2: Tabii ki teknik adamlar her zaman için en önemli maçın ilk oynanacak olan maç olduğu bilinci içerisindedir. Evet, İsmail Kartal Lyon maçının geride kaldığını söylüyor ama Fenerbahçe Lyon maçındaki ortaya koymuş olduğu bu kaliteli oyunu tekrar acaba lige monte entegre edebilecek mi? Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Benim bu akşamki beklentim mesela evet bir Samsun Spor'a karşı bir galibiyet alabilirsiniz ama oyun olarak ne koyacaksınız? Orta sahadaki bugün seçmiş olduğunuz Kante, Gündüz'ü ikisinin önündeki İrfan Can'la o 4-2-3-1 dediğimiz o dizilişi yaparken İrfan Can'ı seçmeniz hakikaten yerine oturacak mı? Ve bununla beraber oyunun gidişatına göre sizin yapacağınız hamleler hangi oyuncularla olacak ve bu oyuncularla beraber siz bu oyunu değiştirecek misiniz gibi bununla beraber bir sürü sorularım var tabii ki. Ben bu öncelikle bu skorla beraber Fenerbahçe'nin galibiyetiyle beraber oyunu merak ediyorum. Yani İsmail Kartal oyunu oynadığını bize İsmail Kartal maçtan sonra izah etmesi lazım. Biz bunu istedik, bunu istiyoruz. Biz bu görevleri yapıyorduk. Çünkü demin sen lafımız gerçi kesilmiş oldu. Zaman zaman araya gittik. Şunu söylüyordum. Şimdi konuşurken aklıma geldi ki 23-24 sezonunda İsmail Kartal'ın Szymański, Ferdi, Tadiç üçlüsü, Osayi, İrfan Can, Fred üçlüsü bu üçlülerle kenar oyunlarını oyunlarını Fenerbahçe'ye entegre etmişti ve de bundan da çok verim alınmıştı attığı gollerle ve topladığı puanla. Şimdi burada aynı İsmail Kartal'ın o oyunu buraya olur mu olmaz mı? Veyahut da başka bir şekilde hangi oyunu oynayacak? Mesela sen de çok iyi biliyorsun ki bugün Avrupa'daki oynanan futbolun hepsinde bütün oyunu, bütün takımlar beraber çok kısa metrajla iyi konumlanmış, kompakt bir şekilde oynamaya gayret ediyor.
1: Tabii ki.
2: Şimdi bugün Fenerbahçe artık önümüzde oynayacağı 8 tane çok önemli, ocağın sonuna kadar oynayacağı çok önemli Şampiyonlar Ligi maçları var. İşte bence o Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecek olan oyunu ve maçların skorlarını bugün oynanacak oyunlar onlara yavaş yavaş o taşları döşecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii bunlar bu oyunlar anlaşılırken, bunlar ortaya konurken Fenerbahçe'nin de bu maçları kazanması gerekiyor. İçerideki maçlarını kazanması, Türkiye'deki maçlarını kazanması gerekiyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım geldi ne dedi? Ben şampiyon olmaya geldim dedi. Şampiyon yapacağım takımı dedi. Ve hep konuşmalarında, ifadelerinde de bu vurguyu özellikle altını çizerek söylüyor. Dolayısıyla bu akşam Fenerbahçe'nin ben Samsun Spor karşısındaki oyunu, oyun içerisindeki hamleleri, anları, bireysel futbolcu performanslarını merak ediyorum. Bunlarla beraber Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak o kompakt oyunu oynayabilecek mi? O çok önemli benim için bu akşam.
1: Az önce Thorsten Fink'in açıklamaları da ekrandaydı. Cem Hoca konuşurken görüntüye gelmişti. Ama hocam,
3: bu sefer geç kaldın, kesemedin.
1: Hayır, kesmedim. Tercihen. Evet.
3: İşte onu kendine çekiyor, üstüne işte çekiyor, arkaya sarkacak.
1: Bu sorumluluğu aldım, ekrana getirilen yazı.

0: sonrasında Cem Hoca'yı kesmek istemedim bu sefer. Fenerbahçe çok çok iyi bir takım, harika oyuncuları var. Galip gelmek adına elimizden geleni yapacağız. Rakibimize zarar vermeye çalışacağız. Evimizdeki maçlarda büyük takımlara karşı çok iyi performanslar gösterdik geçen sene. Baskı ve topa sahip olma anlamında elimizden geleni yapacağız diyor Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Fink. İlk saha maçlarında Samsun Spor'un hemen hemen her rakibe karşı iyi işler çıkardığını aslında lige yükseldiği günden beri görüyoruz. Ama şunu da herhalde Zafer Hocam söylemek lazım. Topa sahip olma hususundan hoca bir yandan bahsediyor. Ben geçen haftaki topa sahip olma oranlarını merak ediyorum. Şu an açıp bakacağım ama sanki Rize Spor daha baskındı diye hatırlıyorum. %60'a 40'mış. 6 Samsun şutu vardı Samsun Spor'un. %60 Rize, %40 Samsun. Bu kadro topa ne kadar sahip olup oyunu hükmedebilir? Benim kafamda biraz soru işaretleri var. Thorsten Fink hocaya tabii ki isteğine katılıyorum ama bunu gerçekleştirme olasılığı sanki biraz düşük. Ne dersiniz?
1: Bence de şimdi Samsun Spor'un en büyük şansı, Fenerbahçe'nin de en büyük riski yorgunluk ve konsantrasyon. Şimdi Lyon maçının arkasındaki fiziksel ve mental yük var Fenerbahçe'de. Ha, Fenerbahçe'nin buna karşılık kalite ve kadro derinliği çözüm üretir mi? Üretir. Şimdi Samsun Spor'un bireysel olarak, isim olarak kadro derinliğinin kaybolduğunu görüyoruz ama aynı pozisyonda, bu da Samsun Spor da Göztepe ile birlikte bir sistem takımı artık yani. Onlar ihtiyaç doğrultusunda transfer yaparlar. Onlar apoletli oyuncu peşinde değiller. Eğer ayrılan kaliteli oyuncuların yerine aldıkları oyuncular aynı kabiliyette, aynı beceriyi sahaya yansıtabilecekse o da bir takım bütünlüğü oluşturur ve sıkıntı yaratır. Yani bu şey, şimdi biz eldeki kadro derinliğine baktığımız zaman Fenerbahçe'de elindeki kadro gücünü kullanamayan teknik direktörler gördük son iki dönem.
0: Evet.
1: Şimdi bu teknik direktörlerden sonra Sayın İsmail Kartal'ın oynattığı isim olarak bakmazsan oyun kimliği yakalamaya çalıştığı oyun kimliği ön bölgede fazla vakit geçiren bir takım. Ki bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan bir fikirdir. İsmail Kartal'ın bunu üretmesi, en azından şu açıklamayı yapması, eldeki mevcut kadro içerisinde alternatifli olarak İrfan Can'ı uygun gördüm bu pozisyona demesi, ondan sonra hakikaten hem rakip analizini hem de takımla üretebilme adına oyun zekası en yüksek olarak İrfan Can'ı gördüğünün belirtisidir. Bu aslında bir oyuncu için o kadar güzel bir anlam taşır ki. Yani sana diyor ki sen bu takımın lideri ol. Sen bu takıma kimlik ver bugünkü oyununla. Mücadele et, beni ikna et. Bırak beni ikna etmeyi, benle birlikte bütün taraftar camiayı ikna et diyor İsmail Kartal. Evet. Bana göre de uygun. Şimdi tabi diziliş belki yanlış olabilir. Diziliş topun oynandığı yere göre de değişir. Ama Samsun Spor'un bu kadar riskli olabileceği, defans önünde tek oyuncuyla oynayabileceğini de ben düşünmüyorum. Belki orada Yalçın ya da Vart'tan bir tanesi geri gelebilir. Çünkü şu dizilişle Fenerbahçe'nin Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat dörtlüsünü düşündüğümüzde daha kolay aksiyon alabilecek çok yaşa
0: kere. Hep beraber.
1: Bir takım kimliği olabilir Fenerbahçe'de. Yani onun şeyde Samsun Spor diyor ki aslında çok doğruyu yapıyor. Böyle maçlarda şöhret almaya çalışan teknik direktörler karşıdaki takımın büyük takım olduğu olgusundan onu düşünmeyerek onunla sıradan bir takım zannederek fazla üstüne geliyor, fark yiyor gidiyor. Ama ne diyor? Şöyle yapabilirsek, bunu yapabilirsek, karşıda güçlü bir takım var. Yani haddini bilmek iyi bir şeydir. Onda eldeki mevcut kadrodan da en alternatifli. Çünkü sadece büyüklerden Fenerbahçe'yi yenemedik diye bir beyanatları var Samsun Spor'un. Şimdi konsantre olmak tabii ki çok iyidir. Ama böyle maçlarda hırsın mantığını geçerse rakipte kaliteli oyuncular olduğu için o hırsla ikili mücadelelerde yapacağın agresif topla karışık adama girdiğinde kart görme ihtimali de yüksek Samsun Spor'un. Onun için biraz daha sakin ve soğukkanlı kalabilmeyi becerebildikleri takdirde

0: mücadele ederek, inançlı mücadele ederek bugün Fenerbahçe karşısında rakibi bozmaya çalışacaklar. Fenerbahçe zaten söylüyor. Fenerbahçe diyor, üzmeye çalışacağız, ona sorun yaratmaya çalışacağız diyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin de buna müsaade etmemesi için eldeki kaliteli kadroyla birlikte takım oyununa adapte ve bloklar arası mesafeyi dar tutup atağa kalktığında çizgiye Semedo'yu, Brown'u çizgilere yaslayıp oyunu genişleterek ön bölgede daha fazla aksiyon almasını alarak rakibi erken çözmeye çalışması lazım.
1: Hocam, Greenwood ve Vedat'tan ne beklemeliyiz bugün?
2: Greenwood, Vedat.
1: Evet.
2: Özellikle bu ikisini sen...
1: Özellikle bu ikisi, ben Thomasson'a bayağı problem çıkaracağını düşünüyorum Greenwood'un, açık söylemek gerekirse. Yani ondan bir beklentim var bugün skor üretme anlamında. Guarino'yu izlemedim ama gelecek vadeden size'lı bir oyuncu. Vedat da sırtı dönük oyunu iyi oynuyor, bağlantıları yapıyor, oyun içinde aktif. Çok önemli oyuncu. O ikisi acaba bir şey, beraber bir şey bağlayabilirler mi skora Fenerbahçe'yi götürecek?
2: Ben açıkçası Greenwood'un bugün oyunda belirleyici oyunculardan bir tanesi, öncelikli olduğunu düşünüyorum. Greenwood'un bugün hem Vedat'a asist de yapabilecek kalitede, hem de yaratıcılık ve bitiricilik konusunda yetenekleri olan Greenwood'un, özellikle de yaratıcılık konusunda da asistleriyle Vedat'a çok destek olacağını düşünüyorum. Bitiricilik konusunda da kendisine alan ve zaman yaratarak da skor dengesini bozabilecek bir kalitede olduğunu, Fenerbahçe lehine olduğunu düşünüyorum. Oyunun zaman zaman bireysel, içgüdüsel olarak içerilere kadar da giren bir oyuncu. Demin Erdem arkadaşımız da güzel bir şeye değindi. İrfan Can'la Greenwood'la zaman zaman oyun içerisinde yer değişebilir, bu bölgeyi paylaşabilecek bir antrenmanda belki böyle bir oluşum sezdi diye düşünüyorum. O yüzden Greenwood'un ben açıkçası Thomasson'u çok zorlayacağını ve de oradaki Fenerbahçe'nin önemli bir dengeden daha ziyade belirleyici bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Oğuz da öbür tarafta daha çok denge ve sabırlı oyunla beraber Vedat'ı mümkün olduğu kadar toplarla çok buluşturmaya çalışacak, bir oyun geliştirecek ve çalışkanlığıyla da oyuna katkı yapacağını düşünüyorum. Vedat günümüz santraforlarında şöyle mukayese ettiğimiz zaman, bugün işte Fenerbahçe'nin kenarında olan Lukaku mesela, geçmişteki ismi, yapmış oldukları, attığı goller, çok önemli bir profilden bahsediyoruz ama bugün Vedat Lukaku'nun önünde. Vedat çok özellikleri olan bir oyuncu değil ama özellikle kendi, hani İngilizlerin, sen de çok iyi bilirsin, evi diye tabir ettikleri ceza sahası içini çok iyi bilen bir oyuncu. Ve de orada hangi köşelerde nasıl duracağını, topun nereye geleceğini, oradaki mümkün olduğu kadar geniş alanda hangi bölgelerde duracağını çok iyi bilen bir oyuncu. Kaldı ki gerek vücut dili, gerek arkadaşlarıyla konuşma olarak da takımdaşlık ruhunu da çok iyi pekiştiren bir profil. Vedat'ın aynı zamanda hem saha içerisindeki birleştirici rolü, sahadaki o box'taki en önemli şeyi de yaptığı iş, en iyi iş olan gol bitiriciliğindeki oradaki özelliği muhakkak ki kendisine orada bir pay buluyor. O yüzden ben Vedat'ın Fenerbahçe için çok yararlı olduğunu ve de Fenerbahçe'ye çok katkı yapacağını düşünüyorum. Ama bununla beraber de Lukaku'yu da Vedat'la beraber bir görmek de isterim açıkçası. Yani ikili bir santfor gibi, oyunun belki gerektirdiği değil de görmek açısından acaba nasıl olur diye bir bakmakta yarar var diye düşünüyorum açıkçası.
3: Vallahi cuk oturur abi.
2: Değil mi? Yani özellikle mesela oyunun sıkışan zamanlarında tamam, ama mesela 3-1'i almış, 4 veya da 2-0'ı net bir skoru almış, İki tane santrafor ne yapıyor diye en azından bir yarın öbür gün kafalarda bir soru işareti bırakmadan bu programı da bir görsek nasıl olur diye diyen bir İsmail Kartal olur mu acaba diye düşünüyorum.
1: Böyle çok da böyle birbirini tamamlayacak oyuncular da değilmiş gibi geliyor bana bir yanda. Beraber oynadıklarında.
2: %100 katılıyorum. Tamamlayıcı değil ama mesela şöyle düşün. Rakibin iki tane stoperini düşün.
1: Evet.
2: İki tane Lukaku ile Vedat'ın var. Sen ne yaparsın? Çıkabilir misin? Titretir seni ya.
1: Boğuşmak zor olur.
2: Ya
1: biraz.
2: Boğuşmak zor olur. Bir kere o adam yerini bırakan yana gidemez valla. Yani şu yandaki arkadaşına bir şey söyleyemez bile. Yani bırakıp gidemez. O yüzden İki santrforlu oynamanın getirmiş olduğu rakiplerin üzerinde müthiş bir tehdit olur. Tabii ki oyunun, yani biz istediği zamanlarda olursa olur bu. Yani ne bileyim, oyun ikinci santrforu çağırıyordur. Veyahut da İsmail Kartal acaba ikisi beraber bir arada ne yapar diye düşünürse diye böyle bir oyun tercih edebilir. Ama tabii bütün bunların, hep bizim söylediklerimiz şeyler, tamamen varsayım üzerinde.
0: Ben iç sahada her daim ikisini yan yana oynatırım.
2: Oynatabilirsin.
0: Her daim oynatırım abi.
2: Şimdi biraz daha işte Lukaku'nun o şey, fizik kalitesiyle beraber hani çabukluğu, bu biraz daha oyuna adaptasyonu biraz daha gelişirse, bunun süreci biraz daha çabuklaşırsa hakikaten büyük bir fayda olur Fenerbahçe.
1: Hocam ama şunu sormam lazım, ikisini beraber oynatırım dediğiniz için. Evet. İç saha ya da dış saha çok fark etmez.
0: Yok, iç saha biraz.
1: İkisi de hani sırtı dönük oynar, topu tutar ama böyle bir çift santrforla oynanıyor ise, Vedat ya da Lukaku sahadaysa,
0: bir tanesi
1: biraz daha böyle driblingi daha güçlü olan, biraz daha hızlı, topla ilişkisi daha iyi, daralan becerisi olan bir profil daha ideal olmaz mı ikisinden biri için?
0: Katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bir Dzeko gerçeği vardı. O da çift santrfor oynuyordu ama kopup defanstan kopup gelip bağlantı oyunu kurmaya yardımcı oluyordu. Çok da iyi beceriyordu. Onunla El Nesri'nin uyumu çok skor üretti Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Lukaku da zaman zaman o profilde gördük onu. Yani topla beraber silindir gibi adam abi. Belki ağır gözüküyor ama o cüsseyle ezerek gidiyor karşılarındakini. Top taşıyabilme özelliği var şeyin, Lukaku'nun. Ya iç sahada üretken bir Fenerbahçe olduğu için baba, yani ikisi kaldırır. Öyle bir kaldırır ki rakip defans nefes alamadan tabela değişir abire. Onun için burada başka bir camiada, taraftarlarda bir algı var. Ne? Talisca'nın kadroda olmaması hücumdaki yaratıcılık açısından ne getirecek Fenerbahçe? Tamam, belki takım oyununa adapte olamadığından dolayı Talisca varsa mutlaka kadroya yazılır ama Talisca'yı ben olsam gönderirim diyen bir adam olarak ben de diyorum ki bireysel olarak skor üretti bugüne kadar.
1: Ama yaratıcılık olarak takıma çok hazırlayan bir oyuncu olmadı
0: değil
1: hiçbir zaman.
0: O kendine münhasır bir adam. O defans arasından kopup ki çok fazla santrfor özelliği olmamasına rağmen ama ceza sahası çevresinde dönüş kabiliyeti ve vuruş kabiliyeti mükemmeldi yani.
1: Evet.
0: Tabela değiştiriyordu. Tabela niye oynanıyor futbol? Gol için.
1: Hocam sözleşme feshi haberleri de bu arada gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta Amir Hacı Ahmetoviç'le yolların ayrıldığını, sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini sizinle paylaşmıştık. Aynı durum El Musrati için de geçerli. Belki izleyiciler bunu duyunca El Musrati Beşiktaş'ta mıydı ya diye düşünmüş de olabilir ama evet, Beşiktaş'taydı. 11 milyon euroya kadroya katılmıştı 2024 yılında. Beşiktaş tarihinin en verimsiz transferlerinden biri olarak kendisiyle yollar ayrılıyor. 2 milyon euro bir kiralama bedeli de geçtiğimiz sezon Beşiktaş Verona'dan almıştı. Oyuncuya verilen yıllık ücretler dışında 9 milyon euroluk bir zarar. Hasan Arat döneminden bugüne yadigar.
0: Bak ama diyorum yani şimdi Beşiktaş...
2: Aynı şey her takımda var ama Kerem.
1: Var.
2: Her takımda var.
1: Evet.
0: Yani genelde...
1: Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de biraz daha fazla.
2: Tabii oyuncu sayısı çok fazla olunca, evet. Bir de yani Fenerbahçe'nin yönetim yapısına baktığın zaman 3 seneden beri devamlı değişen başkan ve yönetimler ve teknik adamlar var.
0: Beşiktaş'ta evet. Da aynı abi, orada
2: işte
0: da çok
2: yani
0: değişim.
2: her şekilde, her zaman gelen başkan ve teknik adamlar yeni kadrolarını yaratmak zorunda kalıyorlar.
1: Tabii bir de bir Ali Koç dönemi atlattı Fenerbahçe. Yani kolay bir şey
2: öyle,
1: değil yani.
2: O zamanı atlattı ama bakıldığında da arkasından işte gelen Ali Koç zamanı, Saadettin Bey zamanı, Aziz Bey zamanı, şimdi önümüzdeki sene tekrar bir seçim olacak. Yani her sene bir seçim olmaktan hakikaten Fenerbahçe takımı, özellikle futbol takımı çok büyük bir zarar gördü. Yani bugün futbolculardan vazgeçemiyorsunuz. Geldikleri de aldıkları paradan giderken daha fazla vermek zorunda kalıyorsunuz.
1: Belki. Yine de hocam sanki bu sezon, çok şükür mü demek lazım bilmiyorum, çok büyük bir sil baştan da yapmadı Fenerbahçe. Yani insanların belki aklına daha fazla soru işareti vardı ama mevcutları tutup gerekli takviyeleri yapmış gibi de görünüyor.
2: Kerem, burada tabii biraz da futboldan anlamak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım ne olursa olsun

0: hakikaten futbolu da bilir, futbol oynamayı da bilir. Takımı yaparken de yapmış olduğu nokta transferlerle 4 tane transferdi. Bugün Fenerbahçe'nin oynayan 11'in içerisine girdi. Bu önemli.
1: Evet.
0: Aslında bu oyuncuları alırken tabii ki çok önemli ama bence Fenerbahçe'nin esasındaki en önemli detayı bu, yani burada eldeki oyuncuları, kadroyu, giden oyuncuları seçebilmek, bu aritmetiği düzenleyebilmek de çok önemli. Ya bugün 10 tane yabancının olması gereken yerde 18-19 tane yabancı oyuncu vardı. Yani U23'ün haricinde yabancı oyuncu vardı. Bu o yüzden çok değerli. Yani bunları hesaplayabilmek, bu aritmetiğini yapabilmek ve bu aritmetiği yaparken de gelen oyuncuların herkesin hem fikir olduğu ve takıma katkı yaptığı oyuncuları seçilip alınması, bu da ayrı bir meziyet tabii.
1: Hocam sadece 2 dakikamız var. Çok fazla sorduğum bir soru değil. Hatta 1 dakika kalmış. Bir skor beklentiniz var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Galibiyet bekliyorum.
1: Galibiyet bekliyorsunuz Fenerbahçe'den.
2: Ben,
1: Zafer hocam.
2: 3-0 ya da 3-1 gibi net bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe.
1: Net bir skor olur diyorsunuz. Samsun Spor deplasmanı ama Fenerbahçe net skorla kazanır görüşünü de Zafer Hoca'dan almış olduk. Süremizin de yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown savunmada. Fenerbahçe'de Guendouzi, Kante, önlerinde İrfan, Greenwood var, solda Oğuz var, Vedat Muriç var, kulübe zengin, hedef galibiyet. Samsun Spor da evinde taraftarına 3 puan armağan etmek isteyecek. Ağzınıza sağlık, maç gününe noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.

0: Aspor Radyo.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Aynı zamanda Aspor dinleyicileri, bizleri Aspor Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Scoreboard programıyla

0: Karşınızdayız Trendyol Süper Lig'de. 3. haftada Samsun Spor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Oyuncular şu anda yeşil sahaya çıktı. Birazdan mücadele başlayacak. Maçı Yasin Kol yönetecek sevgili izleyenler ve maç boyunca ekranlarınızda olacağız. Bugünkü stüdyo konuğum Güvenç Kurtar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar hocam. Hocam kadroları saymadan önce nasıl buldunuz kadroları?
1: Sayayım
0: hocam peki.
1: Say sen şimdi.
0: Fenerbahçe'nin kadrosuyla başlamak istiyorum. Kalede Ederson, Nelson Semedo, Milan Škriniar'ın yerine Itınaki Archie Brown savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde üçlü bir orta saha var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İrfan Can Kahveci. Kanatlarda Mason Greenwood ve Oğuz Aydın var. Santrafor mevkiinde Vedat Muriç yer alacak. Samsun Spor'un kadrosunda kalede Okan, Tomasson, Gabriele, Tony ve Mendes savunma dörtlüsü. Önlerinde Celil, Elliot, Yalçın Kayan üçlüsü görev alacak. Kanatlarda Emre Kılınç ve Saykuba Carcu görev oluyor. Santrafor'da Fatih Kaya forma giyiyor bugün Fenerbahçe karşısında. Evet hocam, kadroları da saydım. Şimdi, nasıl buldunuz kadroyu?
1: Fenerbahçe'yi alalım önce. Bir tek orada herkes İrfan Can'a.
0: Evet.
1: Acaba oyunu abim telefon açtı, o da aslında Fenerbahçeli falan. Tamam diye gelirken de şey yaptık, biraz konuştuk.
0: Arka direğe doğru şimdi Fenerbahçe çok net bir pozisyon kaçırıyor. Köşe vuruşundan İrfan Can Kahveci korneri kullandı. Arka direkte Archie Brown yükselip vuruyor. Gol olsa Lyon maçında attığı gole benzer bir gol olacaktı. Tam direğin dibinde Archie Brown. Ancak Fenerbahçe bu pozisyondan yararlanamadı.
1: Şimdi İrfan Can, şimdi abime de söyledim, bir duran toplar olur. Serkan Korkmaz'la beraberdi biraz, Şenol Üstönmer. Ne diyorsun dedi falan. Şimdi İsmail olmazsa İrfan. İsmail, ben yani İsmail'i bir... dirençli bir orta saha oluyor Fenerbahçe. Yani Avrupa maçlarında da bana göre öyle çıkması lazım. Yani Guendouzi, Kante, İsmail. Fred vardı orada. Fred'i harcadılar. Yediler öyle diyeyim. Gönderdiler. Şimdi bizde ne oluyor biliyor musun? Şimdi bizde eskisi gibi değil lafı var. Bir algı yaratıyorlar. Şimdi şey için de öyle, Fred için de öyle diyorlar. Eskisi gibi değil. İrfan için de eskisi gibi değil. Halbuki eskisinden daha iyi ama bir tane kötü hata yapıyor ya. Oo, bak eskisi gibi değil. Ya böyle bir şey, böyle bir algı var Türkiye'de. Çok yalan yanlış. İnsan gördüğüne inanmıyor. Şimdi bak bugün bir şeyden mesela bir friki golü falan bekliyordum yani İrfan'dan.
0: Bu arada Vedat Muriç. Vedat Muriç ve gol. Dakika 3. Gol Vedat Muriç. Fenerbahçe erken bulduğu golle 1-0 öne geçiyor. Samsun yeni 19 Mayıs stadında.
1: Ortaya kim yaptı? Çok merak ediyorum.
0: Oğuz Aydın gibi gördüm. Tekrar
1: ama sola yaptı sanki. Ya Archie Brown ya İrfan olabilir mi? Bakalım. Yani bir daha bakalım.
0: Dakika 3.
1: Şu anda ben sol ayaklı birisi. Değil mi?
0: Oğuz Aydın hocam.
1: Öyle mi?
0: Evet, Oğuz Aydın. Evet. Oğuz Aydın yapıyor
1: zaten,
0: ortayı.
1: Zaten iyiydi ya. Bu adam sağ bek de oynuyor, sol bek de oynuyor. Şeydi maçında mesela geçen seneki Nottingham Forest maçında orta saha oynamış. Guendouzi, evet. Kante, Oğuz oynamış.
0: Evet.
1: Adam yani nasıl, bu adamı da veriyorlardı az kalsın biliyorsun değil mi? Geçen sene Trabzon'a şuraya buraya falan. Bu sene de şey, bravo İsmail Hoca'ya. Şimdi hadi Samsun'a gelelim. Şimdi Samsun Spor'a baktım. Geçen sene kadrodan çok eksik var. Stoperleri gitti hadi neyse onu boş ver ama orta sahada oynayan 3 tane adam, 3'ü de yok. Yani geçen seneki onun müthiş adam, bir tanesi Kaleri'den, ben isim falan diye özür dileyim tamam mı, pek tutmuyorum ama yok, onların hiçbiri yok. Baktım sakat falan da değiller ya, kadroda da yoklar yani şeyde. Yani şey tabii gene bu Yalçın, Celil Veli falan çok iyi adamlar var yine. Şimdi santiforu Fatih diyor, Fatih pek tanımıyorum değil mi? Fatih Kaya dedi galiba değil mi?
0: Evet.
1: Yani bilemiyorum ama
0: kötü
1: bir takım değil Samsun Spor. Gelenler bakalım ne yapacak, ne edecek. Geçen bir çok güzel gol atmıştı şey, o Celil müthiş gol atmıştı ama Fenerbahçe şu anda çok iyi gidiyor.
0: Mason Greenwood şimdi soldaki boşluğu gördü. Oğuz Aydın'a çok iyi bir pas geldi. Oğuz Aydın vurdu, kaleciden döndü, dönen top Vedat Muriç dışarıda. Vedat Muriç yerde kalıyor. Bir sakatlık da yaşıyor şu an Vedat Muriç. Mason Greenwood'dan harika bir pas. Harika bir ters top Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın vuruyor, kaleci Okan.

0: Dikkatli pozisyonda dönen topu Vedat Muriç tamamlamak istedi.
1: Kötü girdi şey.
0: Gabriel'in müdahalesi sonrası Vedat Muriç de yerde kaldı.
1: Hem de Vedat'ın dizinin üstüne.
0: Vedat Muriç de hocam iyi başlangıç yaptı.
1: Evet, çok
0: hem
1: güzel.
0: Geçen hafta hem şimdi attığı golle.
1: Burada çok kötü yanlı bir çarpışma, Allah korusun ya. Çok kötü. Konuşma lan dedi hakemle falan diyor şeyde Gendüzü'de. Hani penaltı falan gibilerinden mi acaba? Bir konuşma
0: evet,
1: falan
0: bir konuşmaya
1: yaptı.
0: Gel diye çağırdı Gendüzü kaptanını. Vedat Muriç yavaş yavaş ayağa kalkıyor şimdi.
1: Yoksa Vedat Muriç bu golü yapardı. Bak Oğuz şimdi var ya, bu golü geçen hafta da kaçırdı biliyor musun? Bomboş yani solla. Dün ben bir amatör küme maçına gittim. Bir final maçına şeyde. Gaziantep'te, Halit Kıvanç Stadı'nda. Ya bir çocuk var soldan bir gol attı. Daha çaprazdan dedim ki şeyi dedim ya, Oğuz'un yerinde olsaydı o golü atardı. Daha zor pozisyonda güm diye vurdu çocuk golü attı. E Oğuz öyle bir golü kaçırdı. Şimdi karşı karşıya.
0: Şey yani, Lyon deplasmanını diyorsunuz değil
1: evet.
0: mi hocam?
1: Yani değil evet. mi?
0: Yine ona benzer yani, bir pozisyon yani. Hatta bu daha yakını.
1: Yani. Bunda yeni adam geldi. Onda kimse yoktu sol ayağıyla. Çok enteresan. Ama Oğuz iyi futbol, iyi.
0: Küllerinden doğmaya başladı diyebiliriz belki Oğuz için.
1: Ya adamı yaktılar, kül yaptılar zaten. Kül olmamış adam çok iyiydi ya. Ya gelirken Alanya'dan da baktım epey şeyleri var. Yani golü var, asisti var falan geldi dedi falan iyi oynuyordu. Fenerbahçe şu anda iyi başladı, iyi pas yapıyorlar. Veya rakip ona müsaade ediyor. Tık tık tık tık tık.
0: Gündüz'ü yerde bu arada. Faul. Fenerbahçe lehine. Bugün Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Mert Günok, Tarık Çetin, yeni transfer Opong, Yiğit Efe, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Dorge Lezdene ve Romelu Lukaku yer alıyor yedek kulübesinde bugün.
1: Bugün şeyi Talisca'yı herhalde verecekler.
0: Evet, büyük ihtimal anlaştı. Büyük bir ölçüde anlaştı El Cezire ile.
1: Evet, ben şimdi diyordum ki Talisca ben alsam santifor almam diyordum. Çünkü gol atıyor
0: şimdi
1: adam.
0: Semedo kaleciyi geçti. Semedo son anda çeviriyor içeriye. Ardından savunmanın müdahalesi ve kaleci Okan. Fenerbahçe çok kolay geliyor hocam. Bir evet. anda kaleye doğru hücum Gitti. Ediyorlar.
1: Bu da böyle yüzde yani 70-80'in üzerinde gol pozisyonuydu ya. Yani çok yani Samsun Spor müsaade ediyor bu kadar rahat oynuyor yani ne bileyim ben ya da Fenerbahçe şey biz eskiden derdik şiir gibi oynuyor derdik. Biliyor musun?
0: Oğuz
1: çok
0: Aydın.
1: Baksana paslar falan filan.
0: Vedat. Yani Oğuz çok. Oğuz bir kez daha.
1: Rahat oynuyor. Fenerbahçeli futbolcular rahat oynuyor. Şimdi ben ya esasında futbolda
0: şimdi Archie Brown büyük bir boşluk yakaladı sol kanatta. Archie Brown tek başına gidiyor. Archie Brown içeri çevirdi savunmaya çarpan top. Şiddetini kaybediyor. Savunma topu kazandı Samsun Spor'da. Mendes.
1: Ya neticede adamları boş bırakmayacaksın yani. Adam adama değil ama herkes bir yani bir adama gelecek. Bir pres yapacaksın yani ama bizde bir yanlış bir şey var. Adam adama dediğin zaman adam orada arkada gole gidiyor. Bu halde oradaki öndeki adamı tutuyor. Hiç yalan yanlışlar var. Topla kale arasında olacaksın. Bak evet. Topla kale arasında olduğun zaman adam adama bir topu kapmanın en kısa yolu odur. Öbür türlü Fenerbahçe rahat rahat oynuyor baksana. Hani al gülüm var gülüm derler ya ver gülüm.
0: Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Fink az önce ekrandaydı. Semedo topu kazanıyor takımı adına. Oğuz Aydın'dan tek top Archie Brown'a. Hocam Archie Brown'la da iyi anlaşıyor Oğuz Aydın.
1: Abi ikisi de iyi adam ya. Birazcık mesela Archie Brown savunmasını geliştir. Ya biraz üstüne koyacak. Çalışacak yani. Şimdi İnternette sosyal medyada şey göstermişler. Upamecano'nun pozisyonu var. Şeyin Van Dijk'in pozisyonu var. Haaland'da falan nasıl

0: müdahale ediyorlar falan. Onları es çalışacak ya. Ondan sonra bak o Mert Müldür de öyle, savunmaları çalıştığı zaman eksik kalmayacak. Üst şey, takımlara gider yani Archie Brown falan.
1: Gider.
0: Majör takımlara gider savunması ya, iyi olduktan sonra.
1: İngiliz pasaportu da var.
0: Ya neyse yani neticede yani çok basit ya, bunları görmüyorlar mı? Biz görüyoruz, bize geliyor da bunları hocaları falan işte göstermiyor mu, öğretmiyor mu ya? Kademeydi falan. Biraz ama bu sene yapmaya başladı yani. Herhalde İsmail Hoca nazareti yedirmeyelim de çalıştırıyor herhalde. Yani her şey çalışma. Şimdi biz pro lisanslıyım ben. Dünyanın her yerinde teknik direktörlük yapalım. FIFA'nın pro lisanslı. Yani şeyi bile çalıştırabilirim. Brezilya milli takımını bile çalıştıracak şeyim var. Şimdi orada da mesela antrenmanlar yaptırıyoruz ama orada her şeyi göstermiyor. Kendinden de bir şey katman lazım antrenmanlarda. Bir geliştirme yapman lazım. Onun için bunları çalışacaksın, edeceksin, kendin bulacaksın. Yaratacaksın yani, antrenman yaratacaksın. Savunmayla ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bir gelişme göstereceksin ki ileride daha iyi takımlarda oynayabilirsin veya takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşı, orada finale getir, finale oynat. Çok sakatlık oluyor gene.
1: Bu arada dakika 11, Samsunspor'da bir sakatlık var. Sağlık görevlileri şu anda saha içerisinde, mücadele durdu.
0: Bir dakika oyuna giremeyecek.
1: Evet. Vedat Muriç'in kaydettiği gol ekrana geliyor şu an. Golün tekrarı. Oğuz Aydın sol kanattan ortası. Vedat Muriç arkada kendisini boşa çıkarıyor. Sol ayakla uzak köşeye yerden topu ağlarla buluşturuyor Vedat Muriç.
0: Şimdi çıktı Samsunsporlu futbolcu. Bir dakika giremeyecek.
1: Evet, bir dakika giremeyecek.
0: Kuralları iyi yaptılar. Eskiden hani belki bu hakikaten bir şey vardı çocukta, bir sakatlık durumu. Ama öbür türlü yatıyordu adam, kalkmıyordu.
1: Yani.
0: Ya ben İngiltere'de maça giriyorum. Daha sedyeyle hiç görmedim ya. Bir masanın şeyin, doktorun sahaya girdiğini sedyeyle. Öyle bir şey yok. Veya sedyeyle diyorum. Çantayla. O adam sakatlanırsa alacaksın sedyeyle kenara. Orada tedavi yapacak. Bizde saha içinde tedavi oluyor. Böyle bir saçmalık olmaz ya. İyi yaptılar şimdi bunu.
1: Tempo düşüyor.
0: Zaman geçiyor. Sağ içinde kafa travması haricinde tedavi olmaz arkadaş. Al dışarıya, tedavi yap orada.
1: İrfan ona yapılan müdahale faul. Fenerbahçe şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Maçın hakemi Yasin Kol pozisyona yakın.
0: Oh, ayağına basmış.
1: Evet. Bir basma var.
0: Basma var.
1: Sayıkuba Çorcu tarafından.
0: Sarı kart. Basmayacaksın kardeşim. Ya ben hayatımda 19 sene futbol oynadım. Bir sefer adamın ayağını basmadın ya. Dur tersin ya. Ben anlamadım bu. Sarı kart olayı çıktıktan sonra herkes ayağa basma modu oldu ya. Herhalde diyor televizyonda mı görüneyim ben, ne yapayım diyor ya. Ya merak ediyorum. Nasıl bastın adamın ayağını? Göstermedi hakem. Ya zaten daha bileğine bassa kırmızı olur.
1: Evet. Sorunlu bir değişiklik olacak.
0: Evet.
1: Sekongo hazırlanıyor Samsunspor adına. Bu arada Oğuz Aydın topun gerisinde. Penaltı noktasının üstü, kalabalık. İşaret geldi. Oğuz kaleye doğru şimdi. Kaleci Okan.
0: Tehlikeli bir toptu yalnız bu. Direkt kaleye attı. Yani hem de
1: geride sekti
0: gibi.
1: Hocam.
0: Evet. Birisinin ayağına çarpabilir de ön direkte. Bak ısı geçti Fenerbahçe'de. Hemen altı şey atlatıyor ya. Yencuk Kuruş. Bir baksaydık yani ne oluyor, ne ediyor diye. Değil mi? Anlayacaktık burada. Birisi ayağını uzatmış Fenerbahçe'de futbolcudan. Hemen oradan kaleciye gitti. Dokunsa gol olacak. Ama kimdi o? Vedat'a benziyordu ama.
1: Mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Dakika 15. Gol 3. dakikada Vedat Muriç'ten geldi.

0: Şimdi bu esasında presteyi yapamıyorlar. Top geldikten sonra hani çan sesi duyarsın, sonra koşuyorlar. Topu daha evvel koşsalar.
1: Semedo kalecisine yumuşatıyor topu. İçeriye bir orta denemesinde bulundu Samsunspor. Semedo kalecisine bıraktı. Ederson.
0: Dışarı attı topu. Evet.
1: Fatih Kaya. Kasığında bir problem var.
0: Evet.
1: Fatih Kaya'nın. 26 yaşındaki ya. Fatih
0: Kaya. Nereden gelmiş? Bir bakacağım şimdi Fatih'e.
1: Kenara geliyor. Yerine Sakongo.
0: Espaden'den gelmiş. 13 gol 4 asist. Bir sene evvel 20 gol 1 asisti var Fatih Kaya'nın. Almanya'dan 26 yaşında. İyi bulmuşlar bunu.
1: Sekonko oyunda. Maçtaki ilk değişiklik Samsunspor'dan geldi. Zorunlu bir değişikliğe gitti Samsunspor.
0: Malili futbolcu. 22 yaşında.
1: Sekonko.
0: Evet. Bakayım. Şey diyor, oyuncunun kariyeri de hiç yok. Yani.
1: Samsun Spor top çeviriyor orta alanda. Jarju, Mendes, Sekongo. Mendes, Archie Brown önünde. Sekongo kaleye doğru yüzünü dönmeye çalışıyor. Kaleye uzak bir mesafe, sert bir vuruş savunmada. Kaldı top. Archie Brown uzun vuruyor. Vedat Muriç. Muriç topu almayı başardı. Vedat Muriç topu da koruyor. Arkadaşlarını bekliyor. Vedat Muriç topuk pası geçmedi. Oğuz Aydın. Kante. Mason Greenwood. Gendouzi'ye döndü. Gendouzi. İrfan. Semedo'ya iyi bir pas geldi şimdi. Semedo çizgiye indi. Semedo onun kontrolünde. Köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe. Dakika 18.
0: Fenerbahçe iyi pas yapıyor. Gayet iyi. Geçen seneki Samsunspor maçında Samsunspor, Fenerbahçe, Alvarez, Asensio, Talişka orta sahasıyla çıktı. 4-5 tane gol yerdi Fenerbahçe. Kaleci Tarık bugün çok iyiydi ama o kadro da yok şimdi.
1: İrfan bu kez yakın oynadı. Kornerde İrfan bir kez daha topla buluştu. Oğuz'un kontrolü iyi. Oğuz attı çalımını, pasını da aktardı. Archie Brown sol ayakla içeriye kesiyor. Kafa vuruşu savunmadan.
0: Son anda dokundu. Dokunmasa arkada bomboş Fenerbahçeli futbolcu vardı. Bakacağım şimdi kim.
1: Vedat Muriç.
0: Vedat. Boş kaleye atacaktı golü. Kafasının üzerinden sıyırdı. Bravo Archie Brown'a. Oğuz da çok güzel hareketler yaptı değil mi? Adamı
1: evet,
0: ısıttı
1: evet.
0: Falan. Bravo ya, iyi oynuyor Fenerbahçe.
1: İrfan Can Kahveci biraz alçak yolladı ceza sahasına. Nelson Semedo gelişi güzel vuruyor topa. Yükseklik kazandı top. Vedat Muriç göğüs kontrol dönemedi. Yalçın. Kontratak şansı olabilir Samsunspor adına. Fenerbahçe savunmaya hızlı döndü. Mendes.
0: Çok yavaş hareket etti Samsunspor. Fenerbahçe'de bütün takım geriye döndü.
1: Döndü.
0: Yani bravo işte. Ya güzel bir şey, felsefe. Takımın yani futbolda bu olacak işte. Bütün takım hemen savunmaya geçecek.
1: Mendes'in ortası Ederson.
0: Mendes'e bakacağım nereden gelmiş ya. Kayseri Spor'da vardı bir tane Mendes ama.

0: Fenerbahçe atakta. Orta Vedat'a doğru, Vedat göğsüyle kontrol etti. Guendouzi. Semedo'dan destek var. Nelson Semedo bayrak havalı. Karar offside. Yasin Kol da offside işaret ediyor. Vedat Muriç için bayrak havalandı.
1: Mendes İsveç'ten gelmiş. İsveçli de.
0: João Mendes. Mendes içeriye çevirdi. Son anda Semedo araya giriyor. Tehlikeye izin vermiyor. Tehlikeyi savuşturuyor. Nelson Semedo.
1: %100 gol olurdu. Çok güzel kademeyi. Beklediğim böyle olur. Ya öbür türlü adam kademeye girmiyor. Yiyorsun golü. Basel'den gelmiş Mendes.
0: Mason Greenwood az önce ekrandaydı. Fenerbahçe'nin yıldızı. 4 gol 2 asistlik katkısı var şu ana kadar. Tam orta saha çizgisinin üstünde Samsunspor bir serbest vuruş kazandı. N'Golo Kanté faul yapıyor. Samsunspor serbest vuruşu kullanacak. Fenerbahçe'nin iki isabetli şutu var. Samsunspor'un henüz isabetli bir şutu yok. Yalçın. Savunma arkasına doğru Ederson. Zamanında müdahale Ederson'la.
1: Evet. Tehlikeli bir şeydi.
0: Taç kullanıldı Samsunspor'da. Tomasson çalım denedi. Yaptı ortayı. Arka direkte kimse yok. Oğuz Aydın. Elliot Watt. Tomasson'a iyi top geldi. Tomasson yerden çeviriyor Archie Brown. Vedat Muriç. Topu alamıyor. Top Samsunspor'da kaldı. Orta alanda atak şekilleniyor. Samsunspor'da dikine bir pas. Doğrudan out'a gitti.
1: Bak geçen sene Holse, Nichem, bir de Makambu vardı. Orta sahada müthiş bir orta sahaydı. Üçü de yok.
0: Tabii Muandil Maci de yok.
1: Muandil Maci de yok. Çok önemli bir. Ama onlar herhalde satıldı mı? Ayrıldılar herhalde. Şeyde de yok. Yedeklerde de yok. Sakatlı şeyler de yok. Makam bu sanki vardı gibi geliyor.
0: Kolibali yok.
1: Evet, Kolibali. Çok önemli şeyler var. O stoperleri yok. Sattılar
0: Asu mu? Asu mu?
1: Yok. Van Drongen.
0: Van Drongen.
1: Van Drongen. Onu da şeye sattılar.
0: Transfer oldu.
1: Yunanistan'a. Tomasson yok. Çok. Musabo yok. Ndiaye yok. Neredeyse Zeki yok. Okan'la haricinde 10 kişi yok. Ya geçen seneki şu şey kadrosunda. O da iyi değil ya. Bir sürü futbolcu kaybediyorsun.
0: 24 dakika geride kaldı Samsunspor'da. Samsunspor stadında 1-0 önde Fenerbahçe. 3. dakikada Vedat Muriç golü kaydetti. Bu arada bir sarı kart çıkacak şimdi, oyun durdu.
1: Bak geçen sene Makambu, Olse, Encam, Musaba, Kolibali, Madil Mancin, bunlar oynuyor. Satka, Van Dragon, Tom. Ya şu anda ilk bir Okan var.
0: Dolgun bir kadro vardı.
1: Okan var. Okan'ın haricinde 10 kişi değişik. O kadro çok iyiydi canım yani. Oysa ne oldu acaba onlar? Çok kan kaybetmiş Samsunspor.
0: Kaleci Okan kısa paslarla çıkmak istedi orta alandan Samsunspor. Ake tam zamanında araya giriyor. Fenerbahçe atakta. Gündüz'ü faul yapıyor. Matteo Gündüz'ü ve Kante ikilisi, onlar da artık oynama alışkanlığı elde etmeye başladı yavaş yavaş.
1: Evet değil mi? Şu burada nasıl bir faul oldu? Topa bakıyordu, çarptı yani hiç.
0: Bu arada sarı kartı Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink gördü. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Nelson Semedo, Muriç yükseldi arkaya doğru, Sarkan, İrfan Can Kahveci,

0: merkezden yüklenmeye çalışıyor Samsun Spor. Sağ kanatta büyük bir boşluk var şimdi. Samsun Spor yükleniyor. João Mendes. Mendes'in pası ceza yayına doğru. Yalçın dönüyor. Thomasson sol kanada. Emre yerden çevirdi. Bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Zekongo.
1: Yani Samsun Spor sağlı sollu kenarlardan iyi geliyor yani. Fenerbahçe'nin iki kanadı da çok şey veriyor. Boşluk veriyor. Bilhassa Mendes oradan epey geldi. 3-4 sefer.

0: Vedat Muriç. Sağ çizgide konumlandı Vedat Muriç. Faul kararı. Faul yapıyor rakibine Vedat Muriç.
1: Çıkaramadı topu ayağından ya. Yapıştı mı? Versene Vedat, 3 kişi, 2 kişi var orada. Aferin, çalışkan be ya. Bravo, bravo Vedat'a.
0: İyi başladı hocam.
1: Ya iyi de koşuyor yani. Ben santiforum falan orada dikeyim mi? Sağa sola her tarafa yardımı yedi. Felsefesi çok iyi. Fizik olarak da iyi, hazır.
0: Borevkoviç, Sekongo. Celil, uzun bir top Celil'den. N'Golo Kante, Guendouzi. Archie Brown, Kante. Uza pası, Uzaydın. Uzaydın iki oyuncunun arasından çıkamıyor.
1: İyi Emre, paslaşıyorlar.
0: Onun pası hatalı. Bu arada Vedat Muriç yerde. Faul beklentisi var Fenerbahçe'de. Hayır diyor Yasin Kol.
1: Nasıl elense çekmiş, nasıl ya? Faul değil ya. Yani bir şey olmaz ya hakem bu kadar tutmaya diye.

Arada yedek kulübesi de ayaklandı tabii. Evet. Pozisyon sonrasında. Mücadele devam ediyor. Top Fenerbahçe'de. Ederson. İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz.

0: Ay hayret ya, suratına çarpmış, nasıl el? Ha şundan
1: buna
0: sonra.
1: Veriyor ikinci.
0: İkinci.
1: Pozisyonla veriyor.
0: Ya futbolun ruhuna aykırı bunlar ya. Kafaya çıkmış, eline yön değiştirmiyor, ucuna çarpıyor, yere düşüyor. Hayret edici şey. Bırak oynasınlar ya.
1: Top Samsun Spor'da, Celil. Borevkoviç. Hatalı bir pas, Fenerbahçe topu kazandı. Semedo, Ederson. Ake. Joe Mendes. Jaju. Top dışarıda, top Fenerbahçe'de. Tacı kullandı Fenerbahçe. Ake. Ederson. Ederson arkadaşlarına ileri gidin diyor Ederson. Yakın oynadı. Milan Škriniar'a. Škriniar'dan Semedo'ya. Semedo, baskı var Samsun Spor'dan. Son temas Yalçın'dan. Taç kullanacak Fenerbahçe.
0: Bu arkadan oyuna girmeleri, ben vallahi çok kızıyorum işte. Kaptırıyorsun ya da. Çok nadir yani. Ya, rakip pres yapıyor sana. Baskı yapıyor ya. Başka bir planı kullan.
1: Fenerbahçe hızlı çıktı. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın, Brown'dan destek. Brown vuruyor. Kaleci Okan üstlekten döndü. Ardından savunma dikkatli. Uzaklaştırıyor bu tehlikeyi Samsun Spor. Genduzi'nin presi var. O presi kırmaya çalıştı. Samsun Spor etkili olamadı. Vedat Muriç sağ kanatta, yerden çıkardı. Şimdi Greenwood boşluk arıyor. Mason Greenwood. Greenwood vurdu savunmadan. Genduzi vuramıyor.
0: Ayağından açtı topu. %100 bir gol pozisyonu gitti. Direği vurdu ya. Çok büyük yani.
1: Üst direkten döndü, evet. Top.
0: Samsun Spor için büyük şans.
1: N'Golo Kante. Oğuz Aydın. Vedat Muriç. Oğuz Aydın. Greenwood. Archie Brown. Archie Brown ceza sahasında, Greenwood'a doğru. Savunma dikkatli Samsun Spor'da. Şimdi kontratak fırsatı olabilir. Jarju hareketli. Jarju karşısında Škriniar var. Škriniar
0: çıkmadı ki top.
1: Top oyunda kaldı. Enteresan bir pozisyon. İtirazları var Samsun Spor'un.
0: Yok, çıkmadı, bıraktı topu. Şey, çıkmadı ya, ortada duruyor hem de. Çok enteresan ya. Bilmiyorlar mı acaba kuralı? İz düşümü de geçecek. Burada top yine ortada kaldı yani. Škriniar uyandı da öbürü uyanamadı.
1: Mason Greenwood hocam, şeye dikkat etmişsinizdir yani. Greenwood ve İrfan Can Kahveci sürekli böyle oyun içerisinde serbest oynuyor. Bu arada sol kanattan etkili geldi. Fenerbahçe Brown çeviriyor. Savunma dikkatli.
0: Yalnız fark olurdu yani. 4-5 tane Fenerbahçe gol kaçırdı.
1: Evet.
0: Bunlar hep gol pozisyonu. Baksana Greenwood'a. Bomboş, kim kafayı vurdu?
1: Bu arada Vedat kafayı vurmuş. Üst direkten dönmüş top. Archie Brown kesmiş, Vedat vurmuş.
0: Ondan sonra da pozisyon. Eline çarptı şeyin ama. Hakem şey yapmadı. Demikine verdin eli, o zaman buna da ver. Değil mi? Eline çarptı.
1: Yani çok demin enteresan bir pozisyon hocam. Bakın yine oyunda kaldı top. Onun tekrarı geldi. Greenwood, Greenwood, Greenwood vurdu Okan. Mason Greenwood. En iyi yaptığı şeylerden biri. Uzaktan deniyor kaleyi. Mason Greenwood. Olmuş. Kaleci Okan.
0: Sağ sol vuruyor adam hiç.
1: Sağıyla da aynı şekilde vuruyor. Soluyla da.

0: Demin eline çarptı, faul verdi. Şimdi böyle aleni var, penaltı vermedi ya. Çok enteresan.
1: Ceza sahasına köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi Okan dokundu. Taç Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe'nin yani 4-5 tane pozisyonu var net ya.
1: Archie Brown orta niteliğinde bir taç oldu bu. Archie Brown ters kanatta.
0: Archie Brown bugün iyi oynuyor ya. Devamlı hücumda şeyde.
1: Samsun Spor'da top. N'Golo Kante. Greenwood'a bıraktı. Greenwood şimdi solunu oynuyor Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın yerden çevirdi. Vedat Muriç'in arkasında kaldı top.
0: Kaleye vursa gol olacak. Çok enteresan goller kaçırıyor Fenerbahçe. İnanılacak gibi değil. Yani 5-6 tane böyle %100 pozisyonlar.
1: Evet.
0: Kenardan ya, olacak şey değil yani. Ama bir takımda da hadi şimdi madem manşi şey yapmıyor da bir takımdan 10 kişi 9 kişi eksik olur mu ya? Nasıl bir planlama bu ya? Değil mi? Çok enteresan.
1: Enteresan. Guendouzi tek başına kaldı. Guendouzi rakibinden sıyrılmayı başardı. Kante'den pas şimdi. Oğuz Aydın sol kanattan yüklenecek Fenerbahçe. İyi kapandı Samsun Spor. Kante, Archie Brown, Oğuz. Oğuz'dan Greenwood'a. Greenwood vurdu, Okan'dan döndü. Pozisyon devam edecek mi Vedat'ın uğraşı? Bayrak havada bu arada.
0: Müthiş vurdu şey.
1: Okan'ın kurtarışları devam ediyor. Mason Greenwood çok sert vurdu. Bu kez sol ayakla vurdu.
0: Vurdu. Evet, aynı yerden hemen hemen yani o taraflardan sağa sol vuruyor. Vallahi. Nasıl gelirse vuruyor. Bravo. Forvet dediğin
1: çok ender bir yetenek yani. Hocam. Değil mi?
0: Bende de vardı.
1: ender yetenek.
0: Yani ben de hiç beklemedim. Sağıma gelmiş, soluma gelmiş falan hiç fark etmezdi yani. Ama dediğin gibi çok ender şeyler de var.
1: Tabii.
0: İki ayakta aynı olacak yani. Aynı sertlikte vuruyor bu çünkü. Her şey çalışma ama. Tamam mı? Beşiktaş'tayken bizim Tedorosku vardı. Bir gün beni aldı, çalıştırdı. Lig maçı Bolu oynuyoruz. Bir top geldi böyle havadan solaya ama bir vurdum ta 90'a. Yani voley ama yüksek topu böyle. Yani o çalışmanın şeyi eseri.
1: Sekongo'ya iyi bir top geldi. Ederson tam zamanında müdahale geldi. Kafayla müdahalede bulundu. Celil dönen topu kazandı. Samsun Spor kalabalık geldi. Uzak mesafe kaleye sert şut, yandan dışarıya Yalçın.
0: Yalçın da iyi, Celil de iyi futbolcular var ama geçen seneki yani orta saha olsa o şey falan yani müthiş bir orta sahası vardı. Ya kaçan gollere bak Fenerbahçe'nin, olacak şey değil.
1: Greenwood'un iki şutu.
0: Şutun haricinde yani altı pasın oraya geliyorlar, çıkarıyorlar dışarıya. Biri vuracak ya, yanlış çıkarıyorlar, olacak şey değil ya. Kaç tane, 5 tane, 6 tane pozisyon var. Biraz daha görerek şey yapsalar, pas verseler boş kale atacaklar. Ya Samsun Spor'un da bir tane tehlikeli yani hata yok, kaleci uzun atıyorlar. Ederson çıktı bir iki kere şey yaptı, onun haricinde hani bir vursun da Ederson kurtardı, bir şeyi yok. Offside. Mendes gidiyor.
1: Mendes
0: ama.
1: Koşuyor. Mendes. Mendes ezbere bir orta. İçeride kimse yok. Ederson çok rahat aldı.
0: Zaten zor yetişti topu ya. Ben zaten offside sanki.
1: Archie Brown, Greenwood ama. Yaklaşıyor, topu alıyor şimdi. Greenwood pasta hata geldi. Dönen topu aldı Samsun Spor. Yalçın. Elliot

0: Geçen Göztepe maçında şey bir vurdu o Celil. 30 metreden çatala. Müthiş bir gol attı.
1: Vedat Muriç.
0: Şimdi Fenerbahçe o kadar çok gol kaçırdı ki yani derler ya bir defa geldi gol oldu mesela. İşte futbolda şey vardır ya, klasik atamayanı atarlar diye. Ama bu kadar pozisyon, yani hiç Samsunspor'u ben bu kadar şey görmedim ya. Güçsüz. Vallahi.
1: Alışılmışın dışında
0: yani
1: bir oyun.
0: Çok yani hiç. Nerede geçen seneki Samsun? Göztepe maçında da iyi değildiler. Bakma sen o yani.
1: 3-3 bitti
0: o,
1: ama. Yani,
0: o Celil müthiş bir gol attı. Rize'yi yendiler o maçı ben pek seyredemedim ama. Yani. Ama bu maçta ya Fenerbahçe çok çok iyi.
1: Archie Brown sol kanattan yükleniyor Fenerbahçe orta. Kafa vuruşu Vedat'tan kaleci Okan. Vedat Muriç hemen hemen havadan gelen her toplarda tehlike yaratmaya devam ediyor Samsunspor adına.
0: Arkada kimse yok, basmadılar ve Muriç kızdı. Stopere gitti. Arkasındaki orta sahadaki stop aldı Samsunsporlu. Kante de şey de yoktu orada. İrfan da yoktu. Gündüz de yoktu. Daha doğrusu orada İrfan'ın olması lazım. Ama şu anda Fenerbahçe'nin hani şu olsaydı da falan filan diyeceğimiz bir futbolcu yok ama burada o kadar gol kaçtı ki yani Talisca olsa belki 3 tane falan gol atabilirdi. Belki diyorum.
1: Evet, değil mi yani? Uzun topu. Evet olabilirdi hocam.
0: Yani bunda
1: Fenerbahçe'nin şu an yedek kulübesinde ama Nene ve Lukaku da var. Onlar da tercih evet. edilebilir.
0: Ama kötü oynayan da kimse yok ki. Hani şimdi
1: Semedo harika sıyrıldı Semedo. Pası Vedat Muriç'e. Muriç iyi pas yapıyor Fenerbahçe Semedo. Gündüz'ü bu presi bu baskıyı kırmaya çalışıyor Fenerbahçe. Mason Greenwood. Şimdi sol kanatta Oğuz Aydın presi kırmayı başarıyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın. Dakika 44. İrfan
0: çok rahat pas yapıyorlar.
1: Oğuz Aydın, İrfan, Gündüz'ü, Oğuz. İrfan topu şimdi dışarı yolladı. Yalçın'da bir problem var. Yalçın, Kayan.
0: Ayağına basmış.
1: Evet.
0: Semedo.
1: Ne diyorsunuz hocam?
0: Ama o bilerek değil herhalde ya. Topu sakçaya yaptı. Yani Yalçın topu burada da bir foul. Oğuz ayağına basmış. Hatta sarı kart var. Hakem yani iki tane atladı. Hem Yalçın'a yapılan pozisyonu hem de diğer Samsun'un futbolcu yapılan pozisyonu atladı. İkisi de foul. Gerçi daha evvelki Samsunsporlu futbolcu da ayağına basmıştı şeyini ama ona da sarı kart vermedi. Buna da. Buna foul de vermedi. Oğuz'un yaptığı hareketi.
1: Ederson uzun vuruyor Ederson. Kaleci Okan.
0: Hocanın kafası takıldı o el hareketine bence. Oğuz'a el verdi ya. Bir de orada resmen bak yayıncı kuruluş bir daha göstermedi onu. Şak diye ceza sahasının içinde eline çarptı. Bayağı açıkta böyle.
1: İlk yarının sonuna 2 dakikalık bir ilave süre geldi hocam.
0: Bakalım Mustafa Hoca ne diyecek bunlara? Ben arada gidip konuşayım bakayım ne oldu ne diyecek. Ama bir de tabii onu daha tekrar bakmak lazım tekrardan. Var çok önemli esasında ya. Var Dünya Kupası'nda her şeye girdi. Burada da bakacak arkadaş gel diyecek ya.

0: Çünkü senin elinde kamera var, ağır çekim var. Tekrar edebilir, bakar. Allah, dördüncü hakem, dördüncü diyorum, VAR hakemi kim acaba ya? Bir bakayım ya.
1: VAR hakemi Richard Mertens hocam. Hollandalı, 41 yaşında. Bugün VAR odasında.
0: O mu?
1: Evet.
0: Ama hiç yani, tam fiyasko.
1: Richard Mertens.
0: Bizim Mertens'in bir şey oluyor mu?
1: Bu arada yeni transfer Oppong'da hazırlanıyor.
0: Çok enteresan ya. Yabancı bir şey ya, VAR hakeme.
1: Evet hocam.
0: Ve Dünya Kupası'nı seyretmemiş galiba. Ya artık her şeye karışıyorlar. Ne bu, ne suya ne sabuna mı diyor acaba?
1: Ya. Ederson. 45 artı 2'nin içindeyiz. Ederson sol kanada. Kante. Kante, Vedat Muriç, Mason Greenwood. Faul kararı.
0: Ya ne kadar ya, Fenerbahçe mi formda o kadar ya, yani Samsunspor mu kötü? Ne kadar rahat çıkıyorlar ya. Değil mi? Ne kadar rahat pas yapıyorlar. İkisi de bizim Gündüzü takımımız yani.
1: Ve ilk yarıyı bitiriyor Yasin Kol. İlk yarıyı Fenerbahçe Vedat Muriç'in kaydettiği golle Samsunspor deplasmanında 1-0 önde kapatıyor. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. İkinci yarı tekrar karşınızda olacağız. Söz şimdi devre arası programında.

0: Devre arasında Şenol Uslu Ömer'le beraber Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesini ilk 45 dakikasını değerlendireceğiz. Fenerbahçe 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına da bu skorla, bu neticeyle gidiliyor. Hocam, çok hızlı bir maç başlangıcı gördük Fenerbahçe'den. İlk 15 dakikada Sarı Lacivertliler çok iyiydi. Sonraki 15 dakikada Samsun Spor biraz sağ kanadı kullanmaya çalıştı ama ardından oyun biraz daha Fenerbahçe'ye döndü. Özellikle sol kanattan çok fazla hücum gördük. İlk değerlendirmenizi alayım, sonrasında sorularım olacak.
1: Yani Fenerbahçe dediğin gibi oyuna çok iyi başladı. İlk 15-20 dakika falan bayağı etkili oldu. Golü de buldular. Arkasından kaçırdıkları goller var. Artı bir de sıfıra inip de her iki bekin, Oğuz'un, Archie Brown'un, Semedo'nun gidip de çıkaramadığı toplar var ki bunlar çıkarabilseler arkadaşlarına çok net pozisyon oluşabilirdi. Ama çok rahat bir maç oynuyor Fenerbahçe. Rakip fazla bir zorluk göstermedi ama 15. 20. dakikadan sonra bir ara bu sefer Fenerbahçe'nin orta sahası daha çok müsaade etmeye başladı Samsun Spor'un oynamasına. Böyle olunca da Samsun Spor daha topla ilişkileri daha iyi olmaya başladı. Daha çok gelmeye başladı ama bir de şuna bakalım. Ederson'un kurtardığı bir tane top yok.
0: Evet.
1: Ona da dikkat çekmek lazım. Yani evet, bunu İsmail Kartal'ın daha önceki beyanlarına bakarsak biz zaman zaman topu da rakibe vereceğiz. Her zaman topla oynayacak durumumuz yok diye oyunun belli bir bölümlerinde ikinci bölgeye çekilip alanını savunarak oynamaya başlıyorlar. Orada iyi konumlanıyorlar, iyi kapatıyorlar. Ama İkinci golü bulmak lazım bu tür maçlarda Kerem. Yani ikinci golü bulmadığın zaman sıkıntı çekiyorsun. Rakip de bu sefer bir direnç yakalıyor. O dirençle birlikte üstüne gelmeye çalışıyor. Ama oyunun, Fenerbahçe'nin sol tarafı çok iyi çalışıyor. Archie Brown, Oğuz ikilisi bana göre çok iyi bir ikili oldular. Yani bugün gördüğümüz net bu. Bir önceki maçta da aynı şeyleri görmüştük. Archie Brown iki maçta performansı çok iyi Kerem. Neden iyi biliyor musun? Oğuz'un orada oynamasından kaynaklanıyor. Eğer senin adaşın Kerem oynamış olsaydı, ki oynadılar birlikte, aynı başarıyı göstermediler.
0: Kerem'e göre daha sakin, topu daha iyi tutuyor, dinlendiriyor, arkadaşının önüne aktarabiliyor.
1: Harika.
0: Bek olsa, yani bek olsanız diyeceğim, bektiniz. Yani Oğuz'u tercih etmez misiniz önünüzde? Kerem'i değersizleştirmek için.

0: sormuyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bunu. Profil olarak, hücumcu bir bek olarak.
1: Yani baktığın zaman bu tercih etme nedenin zaten o olacak. Önündeki oyuncuya topu verdiğin zaman güvenli bir şekilde hücuma gitmek istiyorsan önündeki oyuncu topu kaybetmeyecek. İşte bugün olduğu gibi Oğuz Aydın'ın. Bir de Archie Brown her bir bindirdiği pozisyonda şahane atıyor topları önüne. Ama Archie Brown ne yapıyor? Sıfır iniyor, oradan çıkaramıyor. Arkadaşıyla buluşturamıyor. Eğer onları da yapsaydı bugün belki de çok farklı şeyler olabilirdi. Ama orada sol taraftan birçok atak geldi. Çok etkili atak geldi. Santrafor mevkinde Vedat Muriç tek başına. Orada Fenerbahçe'nin biraz uyarması lazım İsmail Kartal'ın. Eğer sol taraftan bu etkin ataklar geldiği zaman Archie Brown'la Oğuz Aydın'ın getirdiği toplarda Vedat Muriç'i yalnız bırakmamalı. Greenwood orada ikinci bir santrafor olarak muhakkak destek vermeli. Orta sahadan da İrfan Can en azından ceza alanının dışında konumlanılı ki sıfıra geldikleri zaman topu dışarı çıkıp onunla buluşturabilsinler. Orada yani Archie Brown'un ve Oğuz'un zaman zaman da Semedo'nun çıkışlarında Vedat'ın orada yalnız olması oyuncuların seçeneklerini fazlalaştırmadığı için arkadaşlarıyla buluşturamadı. Bulursalardı belki farklı bir şey ortaya çıkabilirdi.
0: Mümkündür. Belki yani, ikinci devrede görebiliriz.
1: Şöyle bir şey var şimdi bak. Oyunun 40. dakikası biz orada baktık. Şimdi oyunun tamamına bakayım. 40. dakikası rakip ceza alanı içerisinde Fenerbahçe 19 defa toplu buluşmuş. Bu önemli bir rakam.
0: Devre sonu 20.
1: Devre sonu 20 işte. Bak 40'tan evet. Sonra zaten fazla buluşamadı, giremediler içeriye ama bu Fenerbahçe'nin pozitif futbol oynama açısından çok önemli bir şey, katma değeri yani. Daha önce bunları biz görmüyorduk Fenerbahçe'de. En azından Fenerbahçe taraftarı bunları görmeye başladı. Fenerbahçe taraftarı şimdi hop oturuyor, hop kalkıyor. Neden? Öyle bir pozisyonlar geliyor ki yani biraz daha dikkatli olsa kanat oyuncular, kanat bekler, kanat oyuncular biraz daha dikkatli olsa ya da Vedat Muriç'in yanına biraz daha destek gelse arkadan veya kanattan, hangi tarafın tersi olursa oradan gelse belki daha fazla gol yapma şansları olacaktı. Belki 1-0, 2-0, 3-0 içeriye girme şansları doğacaktı.
0: Ama ben kazanırım bu maçı. Hissiyatı veriyor hocam Fenerbahçe bugün öte yandan. Ya da şunu sorayım size, ligle mukayese etmek lazım. Konya maçında 2 gol vardı. Biri kaçan penaltının devamı. Gençler Birliği maçı, Konya maçı ilk devre performansları arasında sanki bugün daha iyi bir Fenerbahçe izliyoruz.
1: Daha güvenli bir Fenerbahçe var. Şu ana kadar olan bölümde daha güvenli Fenerbahçe var. Bir de ikinci yarı görmek lazım. Dediğin doğru. Son iki maçta lig maçında 2 gol. Gençler Birliği'nden 2 gol Konya'dan yedin. Fenerbahçe gol 2 maçta 4 gol yiyecek bir takım değil. Öyle olduğun zaman şampiyonlukta sıkıntı çekersin. Geçmişi böyle Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni, hangi ligi bakarsan bak yani İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa fazla gol yemeyeceksin. Az gol yiyen takımlar daha çok başarılı oluyorlar. Ha, çok gol yiyip çok atan var mı? Barcelona mesela öyle bir futbol tercih edebilir ama o yediğinden fazlasını her zaman atabiliyor. Ama sen yemeyeceksin. Atamayacağın zamanlar olacak çünkü. Ne kadar az gol yersen bu Avrupa maçları için de geçerli, Türkiye Ligi için de geçerli. Güvenli bir savunma yapıyorlar. Topu çok önde basmıyorlar Fenerbahçe. Zaman zaman geri çekiyorlar demin söylediğim gibi. Güvenli bir savunma yapıyorlar. Samsunspor'un bir iki tane kanatlardan getirdiği toplar var. Onlar da bir iki tane top kestiler ama çok etkili olamadılar. Onlar da çoğalamadı cezalar içerisinde.
0: Çok önemli bir noktaya parmak bastığınız için araya girdim. João Mendes, sağ bek, Samsunspor'da etkili bindirmeler yapıyor. Topu iyi yerlerde alıyor ve karşılanmıyor. Bu Archie Brown'un hücuma bugün yaptığı katkının dönüşünde yaşadığı bir sorundan mı kaynaklı? Oradaki efordan mı kaynaklı hocam?
1: Hayır, oradaki pozisyonlara ben özellikle dikkat ettim. Archie Brown çok içe girmişti. Eğer sağ bek oraya geliyorsa onu takip edecek adam Oğuz Aydın'dı. Oğuz Aydın orada takip etmediği için oradan atak oldu. 1-2-3 defa oldu. Fazla da olmuş değil. Archie Brown o ara içeri girmişti. Çünkü orta sahadan gelen birisi vardı. Stoperlerin yanına Archie Brown sıkışmıştı. Oysa öyle oynamaması lazım. Bir bekin oynaması gerektiği yerde eğer sol sağ bek veya sağ açık geliyorsa sen hem stoperine yakın oynayacaksın hem gelecek sağ açığına veya sağ beke yakın oynayacaksın. Öyle bir yerde duracaksın ki topa

0: tutulduğu zaman iki tarafa da müdahale edeceksin. Orada biraz İsmail Hoca tahmin ediyorum devre arasında büyük bir şekilde onları uyaracak. Ama dediğim gibi Fenerbahçe şu ana kadar maçı koparmış olması gerekiyordu. Koparmamasının en büyük nedeni ceza alanına kadar top geliyor. Ceza alanının içerisinde 19 defa buluşuyorsun. Orada çoğalamıyorsun. O çoğalma konusunu, yani Vedat Muriç'in çevresindeki çoğalma konusunu İsmail Hoca büyük bir ihtimalle uyaracaktır. Greenwood ceza alanına daha çok girecektir. İrfan Can girecektir, Oğuz girecektir. Belki Gendüz'ü kant eden bir tanesi de o dönen toplarda ceza alanına, hatta bir iki defa döndü, Gendüz'ü falan kontrol edemedi. Ona da dikkat etmeleri gerekecek. Çok yaşa.
1: Siz de görün. Vedat Muriç zaman zaman kendini kanada da atıyor. Ona gönderilen uzun toplar var. Onları tutup arkadaşlarının gelmesini bekliyor. Yani orada çoğalamama konusundaki kabahat Vedat'ın değil.
0: Hayır. Vedat, ben çoğalamama konusunda Vedat demiyorum. Zaten kanattan Archie Brown'un, Oğuz'un, Semedo'nun getirdiği toplarda o çıkarıyor ya, dışarıya doğru, içeriye doğru ortaladığı, evet, toplarda Vedat orada ceza alanının içerisinde yalnız kalıyor. Mesela sol taraftan çok atak olduğu zaman sağ taraftan Greenwood'un, Mason Greenwood'un ceza alanına girmesi lazım. Vedat'ı desteklemesi lazım. Orta sahadan İrfan Can'ın desteklemesi lazım. Hatta ve hatta Gendüz'ü veya Kante'den bir tanesi orayı desteklemesi lazım. Çoğalma ceza alanının içerisinde sayısal olarak fazla olmuyor. Eğer sayısal olarak fazla olursa Fenerbahçe daha rahat orada gol pozisyonlarını değerlendirir.
1: Şimdi pozitif şeylerden bahsettik. Olası sıkıntı hakkında size bir soru sormak isterim. Tempo var. Beklerini çıkarıyor Fenerbahçe. Archie Brown,
0: Archie Brown bilhassa çok iyi o konuda.
1: Lyon deplasmanı böyle bir çarpışmaydı yani. Bir mücadele, bir savaş şeklinde geçen bir maçtı. 1-0 skorun devam ediyor olması Fenerbahçe kazanacağını hissettirse de böyle sürdüğü takdirde bir problem teşkil edebilir mi?
0: Ya her zaman için 1-0 çok tehlikeli bir skordur. Yani bunu muhakkak Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çoğaltması lazım. Tempoyu, dediğim gibi, rakip ceza alanı içerisine girdiğin zaman buradaki çoğalmayı eğer yaparsan, sayısal üstünlüğü rakip ceza alanının içerisine taşırsan, yani burada daha farklı şeyler oluşabilir. Yani Fenerbahçe ikinci golü de üçüncü golü de çok rahat bulabilecek bir konumda oynuyor çünkü.
1: Evet.
0: O konumu da gayet güzel yapıyor. Dediğim gibi orada bir alter. Şimdi ikinci arada İsmail Hoca bilhassa bu konuya eğilecektir. Bu konuda da bayağı bir şey. Hatta bir tane Vedat'ın da direkten dönen topu var. Hatta bir tane Vedat'ın vurdu, hakemin vermediği bir penaltısı var. Fenerbahçe'nin net penaltısını vermedi. Verseydi 2-0 olacaktı. Yani Vedat'a niye vermiyorsun penaltıyı? Vedat topa vuruyor. Rakip savunma oyuncu ayak yarım metre havada geliyor, tak diye vuruyor. Bazıları çarpışma, böyle çarpışma olmaz. Kontrolünü kaybediyorsun. Vedat topa vuruyor. Yetişemiyorsun Vedat'a. Orada vuruyorsun. Yani top da oyunda dışarı çıkmamış. Mesela o da var. Onu versen 2-0 olacak. Yani aynı pozisyon acaba Osimhen olsa vermezler miydi? Dün Osimhen'e olan ufak bir şeydi. Hemen penaltı verildi. E şimdi niye Vedat'a vermiyorsun o zaman? Yani o zaman işte işler karışıyor. Yani bir yerde farklı, bir yerde farklı olduğu zaman o zaman her şey karışıyor. Vedat'ın pozisyonu çok net. Konuştuk, hakem hocalarına da sorduk, ettik. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Fikirleri aynı. Top oyunda net bir penaltısını Fenerbahçe'nin vermiyorsun sen. Yani bunu Gençler Birliği maçında da vermedin. Neden vermiyorsun? Yani ona vermiyorsun, diğerine verdiğin zaman o zaman işte işler karışıyor. Bu doğru bir şey olmuyor Kerem. Yani şurada güzel bir maç gidiyor. Gördüğünü çal kardeşim. Ki Yasin Kolu çok da sevdiğim birisi. Ya hemşerim olduğundan dolayıydı. Yani duruşunu seviyorum. Hı hı. Ama vereceksin yani. Buradan niye vermiyorsun ki? Var hakemi nerede? Yani dünkü maçta var karışmayacak, var karışıyor. Bugünkü maçın hakemi niye bugünkü var karışmıyor? Ya dünkü karıştı diye bugüne tembih mi ettiler sen karışmayacaksın diye? Öyle bir şey yok. Bunlar yanlış şeyler. Dün farklı, bugün farklı olmaz. Yani olmaz. Dünkü futbol farklı olacak, bugünkü şey bakış açım farklı olacak Kerem. Böyle bir şey yani doğru değil. Yani ben bak hiç bu konulara girmem. Hı hı. Ama şimdi dünle bugün arasındaki farkı insanlar görsün diye anlatayım dedim. Yani Mustafa Hoca ile konuşacağız.
1: Maç sonu daha uzun.

0: üstüne
1: onu söyleyeceğiz. Evet, yani soracak sevgili Ender Bilgin de Mustafa Hoca. Ama ben de şimdi dayanamıyorum. Dün VAR karışıyor da bugünkü VAR niye karışmıyor? Dünkü VAR'ın bütün hakem hocaları karışmayacağını söylüyor. Ona rağmen karışıyor. O zaman bugünkü de karışsın. Bu ikileme olduğu zaman işte insanlar farklı şeyler düşünüyor. Düşündürtmeyin kardeşim. Görüyorsan çalacaksın. Yani Vedat geliyor, topa vuruyor. Evet, top oyunda da avuta çıkmamış. Kontrolsüz bir şekilde rakip oyuncu geliyor. Üstelik ayak havada geliyor. Ayak yerde olsa ben bir şey demem. Ama ayak havada geliyor, Vedat'a vuruyor. Ona çarpışma denmez, ona resmen yani engelleme denir.
2: Fenerbahçe'de kulübede kaleciler Tarık ve Mert'in yanı sıra İsmail, Lukaku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Opong, Levent Mercan, Bartu Elmaz ve Nene var. Lukaku'yu eminim ki birçok Fenerbahçeli sahada görmek istiyordur ama acil bir ihtiyaç görüyor musunuz?
1: Şu an
2: sormam
1: için
2: lazım. Lukaku özelinde değil sadece.
1: Ben şu anda Fenerbahçe'de bir değişiklik beklemiyorum. Yani her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe Ederson bir tane top tutmadı. Fenerbahçe kalesinde de bir pozisyon yok.
2: Pozisyon vermedi.
1: Pozisyon vermeden ona gayet güzel gidiyor. Güzel giden bir şeyi niye değiştirirsin? Ancak nasıl değiştirirsin Kerem? Oyunculardan bir tanesi hafta içinde biz Avrupa maçı oynadık. Hocam ben çok yoruldum falan derse çıkarırsın.
2: Evet.
1: Yani sorarsın hatta soyunma odasına gittiğin zaman çocuklar yorulan hafta içi maçı kendini iyi hissetmeyen var mı diye bütün hocalar sorarlar. Hocam yoruldum iyi hissetmiyorum derse değiştirirsin. Yani onu sen yorgun olup olmadığının gözüne bakıp anlayamazsın. Oyuncuya sormak lazım. Bunu genelde bütün hocalar da yapar. Orada sorar. Orada bir karşılık. Eğer öyle bir yorgun birisi varsa çıkar ama yorgun değilse orada devam eder. Artı bir şey daha ekleyeyim.
2: Tabii ki.
1: Greenwood mesela ilk 45 dakika hiç oyunda yoktu. Geldiğinden beri ilk defa kayıp.
2: Birkaç tane iyi şutu var sadece.
1: Ama zaten en güzel yaptığı iş sadece evet, onu kovaladı.
2: Sağ
1: ben
2: ayak,
1: acaba
2: ayak.
1: Greenwood çok mu yorgun geldi, yorgun düştü, neden? Son Lyon maçında 80. dakikada bir tane top taşıdı geldi. Elini beline koydu, yorgunluktan böyle duruyordu. İsmail Hoca'ya böyle yaptı.
2: Ben o yüzden aslında onu sordum ya. Ekstra bir efor
1: i̇şte
2: sarf etti takım
1: şimdi,
2: yani.
1: Tabii onu sorman iyi oldu. Ben de onu hatırlamış oldum. Yani Greenwood ilk yarıdaki performansına bakarsan şu, eğer çok yorgunsa zaten hocasına söyler beni çıkar diye. Ama eğer yorgun değilse ikinci yarı biraz daha Greenwood tempo yaparsa zaten o zaman Fenerbahçe başka bir seviyeye çıkar. Çünkü Greenwood o seviyeye çıkaracak bir oyuncu. Onun için transfer edilir.
2: Belki Gendouzi Kante ikilisinden biri yerini İsmail'e bırakabilir.
1: Şu anda ikisinden birisinin bırakacağını zannetmiyorum.
2: Yok, yani şu an orasını için söylemiyorum.
1: Orasını bozmaz hoca.
2: Şu an için demiyorum.
1: İkisi
2: İlerleyen dakikalarda belki.
1: Dengeli oynuyor. Oyunu iyi kontrol ediyorlar. Orada bir dengeli bir oyun var. İrfan Can biraz daha tempoyu yükseltebilir. İrfan Can biraz daha rakip ceza alanına girebilir. İrfan Can işi biraz daha zorlaması lazım. Bak bir formayı, bir şansı yakaladı. Bunu iyi değerlendirmesi lazım. Bu yoklukta hoca sana güvendi, bu şansı tanıdı. İrfan Can biraz daha yüksek tempo yapması gerekir.
2: Çok ekstra bir şey var mı sizce bugün?
1: İrfan'ın mı?
2: Evet.
1: Sadece görevini yapıyor, o kadar. Yani
2: evet,
1: yapması gerekenleri bence daha fazla şey yapması lazım. Kalıcı olmak istiyorsa yani şeyde kadroda 11'de kalıcı olmak istiyorsa, devamlı düşünülmek istiyorsa tempoyu biraz daha arttırması lazım. Oğuz gibi olması lazım.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Devre arasında noktayı koyuyoruz. Batuhan Engin ve Güvenç Kurtar'la Skorboard devam ediyor.

0: Sevgili futbol severler, yeniden birlikteyiz A Spor ekranlarında. Tabii A Spor Radyo'da da öyle. Tekrar hoş geldiniz. Scoreboard programı kaldığı yerden devam ediyor. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıda tek gol Fenerbahçe'den Vedat Muriç'ten geldi. Üçüncü dakikada erken bulduğu golle Fenerbahçe Samsun Spor karşısında 1-0 öne geçti ve bu skorla ilk yarıyı kapattı. Güvenç Kurtar hocamla birlikte yayınımıza devam ediyoruz. Hocam, ilk yarıyı nasıl özetlersiniz?
1: Ya Fenerbahçe en az 5-6 tane gol atacak pozisyonları buldu. Nasıl? Şimdi tabii direkten önünü saymıyorum. Sağdan soldan hem Archie Brown hem Samedov top getiriyor veya Oğuz getiriyor. Şimdi o

0: Orada gol pası verecekler. Gol pası. Bir türlü bulaştıramadılar oradaki içerideki adamlarla. Vedat olsun, yani kim giriyorsa oraya, Gendez olsun. Yani buluşturamadılar. Olmaz. Onu buluşturacaklar. Ya o kadar net pozisyonlar var ki. O kadar parasını harcanmaz yani. Şimdi acaba diyorum ki ben mesela, tabii Muriç'te yakaladığı bir pozisyonda golü attı ama o topu buluşturamadılar. Ya öndere gitti ya arkada kaldı ya falan filan yani. Ama ya acaba Fenerbahçe çok çok mu iyi oynuyor? Samsun Spor mu çok şey zayıf kaldı? Valla çünkü bu kadar pozisyon vermez bir takım.
1: Bence her ikisi de hocam.
0: Her ikisi oldu.
1: Her ikisi de bence.
0: Güzel.
1: Yani Fenerbahçe de iyi oynuyor. Samsun Spor'da tabii geçtiğimiz yıllara, geçtiğimiz Samsun Spor'dan, alışkın olduğumuz Samsun Spor'dan uzak bir görüntüsü
0: 10 kişi,
1: var.
0: 10 kişi, yani geçen Fenerbahçe maçından 10 kişi eksik. Bir kaleci var. 10 tane değişik adam var. Yani ilk 11'den. Yani neyse, ama bu kadar ya şey olmaz yani, ne bileyim. Çok dirensiz bir takım. Ya böyle bu kadar pozisyon verilmez yani. Bakıyorsun net bir pozisyonu da yok. Ha bir iki tane böyle bir tehlikeli bir şeyler yaratmaya çalıştılar. O da kaleci çıktı falan filan.
1: Greenwood ilerliyor. Greenwood topu kaybetti. İrfan Can'dan baskı var. İrfan Can Kahveci ve gol! İrfan Can Kahveci gol, ancak daha sonrasında ardından faul kararı. Gol geçersiz. İrfan Can Kahveci bir anlık presle, baskıyla topu kazandı. Rakibine faul yaptığını söylüyor. Maçın hakemi Yasin Kol. Hocam ne diyorsunuz?
0: Faul. Şimdi onu şeye bile taşımaya gerek yok bence. Bilmiyorum. Var. Yok, gitmedi bile. Faul canım ya.
1: Ağlarla buluşan top. Gol değeri kazanmadı. Bariz faul. Durum 1-0.
0: Ama şey derler biliyor musun? Tam tehlikeli sularda yüzüyor şey. Samsun Spor, öyle derler. Hep şey geliyor aklıma. Tehlikeli sular dediği zaman balık, köpek balıklarının olduğu bir denizde sanki.
1: Jaws gibi bu.
0: Yani onların olduğu sanki bir denizde yüzüyor gibi. Futbol bu ama. Şimdi benim bir kuzenim var. Biz Hakan'ımızı Kanada'dan seyrediyor. Biz devam. Beşiktaş'tı. İstiyor Fenerbahçe'nin. Şimdi ikinci yarı diyor. Samsun Spor atamayan atarlar diyor. Ya bana telefon aç biraz evvel Kanada'dan. O aslında bizim devamlı, yani bizim Ağa Spor'u seyrediyor.
1: Öyle mi?
0: Uyanıyor, kalkıyor. Buradan selamlar. Diyor ki ikinci yarı diyor. Ya dedim 5-6 tane gol olurdu. Ya atamayan atarlar diye bir şey var. Bir defa gelirsin. Ya nasıl buluşturamadılar?
1: Bu arada Samsun Spor'da bir serbest vuruş kullanacak. Köşeye gönderine yakın bir mesafe. Sağ kanattan kullanacak Friki'yi, serbest vuruşu. Samsun Spor. Oğuz Aydın tek başına baraja geçti. Açı oldukça dar.
0: Çok lüzumsuz çizgi. Bir yerde duruyor. Hiçbir faydası yok. Bir de adama şey verir o. Ne deniyor onu? Bir hiza verir yani. Üstünden atacaksın diye.
1: Orta kale sahasına şimdi Kante topu kazanıyor. N'Golo Kante. Şimdi İrfan Can Kahveci. Çok tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Sol kanattan şimdi Oğuz Aydın. Oğuz içeriye girdi. Oğuz sol ayakla. Oğuz vurdu, harika bir gol. Oğuz Aydın muazzam bir gol atıyor. Oğuz Aydın dakika 49. Bir anlık kontra atak şansı doğdu Fenerbahçe adına. İrfan Can'dan orta alandan çok iyi bir pas geldi Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın sol ayakla kalecinin kapattığı köşeden çok iyi bir gol kaydediyor. 2-0 yapıyor durumu Fenerbahçe bu gole. Gol Oğuz Aydın.
0: Yalnız burada şey, Samsun Sporlu savunmalar çoğaldı. Fenerbahçe'den gelen yok. En son pası veren kim oldu? İrfan mı, ama gidemedi yani.
1: Gidemedi. Hemen çok hızlı gitti.
0: Fark etmez onu. Yani temposu yok hemen. Bak ben İrfan'ı çok beğenirim ama hemen İrfan sola oyundan alırım onu. Hemen. Gidemedi yani.
1: Hocam Oğuz Aydın'ın golüne ne diyorsunuz?
0: Müthiş. Oradan nasıl kaleye? Baktı kimse yok ama, biliyor musun?
1: Gelişine çok sert vurdu.
0: Sert. Sol ayakla.
1: Archie Brown'la birlikte golü kutluyor Oğuz Aydın.
0: Şunu işte yavaş yavaş seyretsek, yani o pozisyonu giderken şunlar kim, bunlar kim? Bakalım orada hiç

0: pası atan kimse gidemedi yani. İrfan da tam
1: İrfan attı hocam.
0: Ama destek yok.
1: Bu arada Oğuz Aydın da bir gol bir asist yaptı böylelikle.
0: Ya Oğuz zaten iyi futbol. Şimdi geldi, geçen sene Nene'yi oynatıyordu. Bunu hiç kadroya almıyordu. Bir tane daha vardı Samsun'dan gelen, hiç onu
1: Musaba'yı
0: oynatmadı. Hep Nene tutturdu adam. Yani ya Nene de fena şeyi yok yani.
1: Nene de hocam bak, skora katkısı aldı geçen sezon.
0: Yine. Ama yani bunları da Musaba'ya da gitti, Oğuz da bitti. Oğuz bir de Fenerbahçe takımının şey yapmış. Bozdar'ın özgüveni kendine gelmiş, biliyor musun?
1: Değil mi hocam?
0: Kendine gelmiş. Tabii çok özgüvenle oynuyorlar. Baksana Kante Mante falan topu çıkarken. İrfan da öyle aldı topu şak diye attı. O da çok önemli yani. Kırçan adamı görmek. Fakat Oğuz'un ki gol ekstra bir gol yani. Oradan vurmak bile adamın aklına gelmiş. Ama baktım ben yetişemiyorum. Gelen yok, kimse yok.
1: Samsun Spor etkili geliyor. İçeriye doğru Semedo.
0: Tamam da çok kötü bir pas verdi. Pas mı, orta mı, ne oldu belli değil.
1: Vedat Muriç düşüncesi. Top onunla buluşmuyor. Carcu. Mendes. Carcu. Oğuz Aydın'dan pres var. Oğuz rakibini hataya zorladı. Başarılı olamıyor orada. Sekongo.
0: Yok çok şey, bunlar görmeden yani gözü kapalı.
1: Hiç bakmadan atıyorlar hocam. Atıyorlar. Evet.
0: Çok enteresan. Ya bak, tamam benim antrenmanım var böyle 5'e 5. Kale önüne adam koyuyorum. Yani 5 forvet 5 şey. Savunma. Sağ taraftan ya soldan geliyorsun sırayla. Gol yaptıracaksın. Orta falan yok. İlla orada da ince bir ayrıntı var. Bir de atarsan rakip şey savunma hemen kapıyor topu, ama bir vurur gibi yaparsan, bir fake atarsan bir boşluk bırakıyorsun. Mesela diyelim ki attın. Rakip aldı. Durduruyorum, bak şu şurada boş, bu burada boştu diyorum, ama herkese sağ bek, santrafor dahil onları çalıştırıyorum sağdan soldan. Ben diyorum siz oraya giderken biz kenardan tribünde arkadaşlarımız bir de ayağa kalkacağız gol diye yani. Gol pası. Ama biraz evvel şey gitti Samsunspor'lu futbol sağ tarafa, zor yetişti zaten. Zaman alan bulamazsan o zaman orta yaparsan, ama öbür türlü bomboşsun. Adama atacaksın topu ya, kimse yok. Yani bunlar çalışma işi. Bunlarda hiçbir kursta falan böyle şeyleri öğretmiyorlar. Kendin düşüneceksin nasıl gol atarsın, nasıl işte bunları attıracaksın golü. Mesela ben gol attırmadım, 5 defa ceza veriyordum. 2-3 tur koşturuyordum. Attıracaksın. Hocam diyor işte ama kimse boşa çıkmıyor. O zaman onlara da ceza. Onlar da golü yerse, tamam mı? Atamazlarsa onlar da koşacak seninle. Herkese ceza, 3 tur ceza verdiriyordu. Yani bazı şeyleri, yaratıcı şeyler yapacaksın. Kendin nasıl vurdu orada? Bak kimse yok, görüyor musun?
1: Evet, kimse yok içeride.
0: Yani.
1: Tavana astı Oğuz Aydın. Şimdi, çok sert vurdu.
0: Şimdi kontra atak. Şimdi bize bir şey çıkarttılar, geçiş. Geçenlerde çıkarttım ben. Türkçe şey değil, iş kurumunun şeyinde. Kontra ani. Atak zaten atak, kontra. Kontra atak yani. Bu ne geçişi? Kim çıkartıyor? Biri bir şey çıkartıyor. Geçiş ne demek geçiş ya? Sen iyi, bravo. Kontra atak. Kontra. Ters yani, ani.
1: Evet.
0: Ani atak. Dil kurumunun şeyine girdim. Baktım, tamam mı? Yani Türkçe veya Fransızca kelime neyse Türkçe kullanıyor. Ani demek, ani atak. Karşı atak veya. Fakat kontra atakta Samsunlar daha çok çoğaldı, biliyor musun?
1: Vedat Muriç kazanıyor topu şimdi. Greenwood hızlı çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Genduzi sol kanatta, Genduzi'nin ortası. Arkaya Vedat Muriç vurdu, Okan. Kaleci Okan.
0: Tam üstüne vurdu yalnız, çaprazdan bomboş, ama öbür köşeye vurabilirdi Vedat gibi adam, ama ya Fenerbahçe çok gol kaçırıyor ya. Yani bak elini de kaldırdı.
1: Öbür Okan köşeye iyi çıkardı.
0: Çıkarttı da öbür köşeye vursa.
1: Tabii.
0: Bak kapalı köşeye vurdu, uzak köşeye vursa. Okan'a da bravo.
1: Köşe vuruşu kullanılıyor.

0: Trabzonspor savunması yerini aldı.
1: Bak 3 kişi birden basıyor, görüyorsun değil mi?
0: Evet hocam.
1: Fenerbahçe'den. Bravo İsmail Hoca, bravo Fenerbahçe yani.
0: Takım olarak savunma iyi.
1: İyi. Yani ya koşacak, futbolcu koşacak, orta saat koşacak, İrfan da koşacak, herkes koşacak. Ben yani yorulan hemen şak diye alacaksın oyundan.
0: Joe Mendes, Yalçın, Kante araya giriyor. Uzun bir top şimdi sağ kanatta. Carju bayrak havalandı onun için. Offside.
1: Çok enteresan ya. Yani bu kadar mahkum oynar mı ya bir Samsunspor? İlk defa benim anne tarafım da Samsun, Erzurum o taraflardan. Yani başka bir şeyim var. Samsun'a karşı bir sevgim var ama. Bir de
0: tribünler oldukça renkli görüntüler var tribünlerde.
1: Evet. Bunun için bu bir tane direkten döndü, bir kaçırdı, başka gol var mı? Ya bugün 3-4 tane atabilirdim onun için. O toplarla buluşsa.
0: Bu arada Borevkoviç oyundan çıktı. Yunus Emre oyunda Samsunspor'da. Sekongo, Celil,
1: şeyi ya tabii bilemiyoruz takımın durumunu ama bu kadar böyle bir ne diyeyim artık yani böyle bir transferler olur mu ya bu kadar program nasıl bir şey yaptılar ya 10 kişi hadi bir tane Vander Maci var 9 tane adam geçen seneden yok hadi birkaç tane diyelim Celil falan filan Yalçın hadi oynadı da öbürleri
0: Archie Brown kademede faul yapılıyor ona.
1: Bak, faul ya avantaj var. Bugün Yasin Kol bugün çok kötü. Çok kötü. Ya şu anda avantaj var. Bırak
0: top da Fenerbahçeli oyuncuya geçmiş.
1: Geçmiş. Bomboş. Ayağına basmış. Sarı kart var mı acaba? Sonradan göster. Oho.
0: Burada da oyun devam etmişti. Mason Greenwood yerde kalmıştı.
1: Yok bugün var ya çok yani çok zayıf. Bugün Yasin sınıfta kaldı. Yani en iyi en formda dediğimiz hakem bugün çok şey kötü.
0: Bu arada Fenerbahçe'de yedek oyuncular da hazırlanıyor, sınıyor. Lukaku, Nene, Opong bu oyuncular şu anda ısınıyor.
1: İlk çıkacağım şey İrfan.
0: Bir değişiklik görebiliriz.
1: Aferin Vedat ama. Canla başla çalışıyor. Kaçırıyor maçırıyor falan ama. Hoca bu neye muhatap alıyorsun hocam? Bugün kötü, çok formsuz şey Yasin Kol. Kaç tane pozisyonu atladı ya.
0: Semedo, Greenwood'a gelmeden Thomason, Şikriniyer, Kante, Semedo yerde kaldı.
1: Bugün Semedo çok hareketli, çok şey. Gerçi adamın ayağını bir bastı.
0: Evet.
1: Orada bilerek mi, bilmeyerek mi artık? En azından hani bir, ya bu çok foullü oynuyorlar. İki takımda. Samsunspor yani bu kadar mahkum nasıl oynar ya? Hadi pozisyon vermesen iyiydi ama

0: Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler, aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
1: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Scoreboard programı devam ediyor. Fenerbahçe 2-0 üstün durumda Samsunspor'da. Samsunspor karşısında. Bu arada değişiklikler var Fenerbahçe'de. Az önce Romelu Lukaku ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu. Vedat Muriç ve Mason Greenwood oyundan alındı. N'Golo Kante Fenerbahçe atakta. Genduzi, Oğuz. Genduzi'yi alamıyor önüne. Hocam ya, değişiklikleri nasıl buldunuz?
2: Ya normal. Şimdi demin gördün mü? Bir top aldılar, hakem faul verdi. Genduzi hakeme makeme el kol böyle falan yaptı. Hakem bugün çok formsuz ya. Yasin Kol, kendini seyret. İnanılmaz, bu kadar kötü bir hakemlik yapmamıştır hayatında. Bu kadar hata olmaz. Bak maçtan sonra şeyleri dinleyelim, Mustafa Çulcu'yu.
1: Tabii.
2: Olacak şey değil ya. Bu kadar hatalı ben hiç görmedim. Bak hiçbir şey yok. Topu aldı, faul verdi. Bak Genduzi'ye bak. Ellerini koyacak. Hakemin neredeyse kafasını atacak. Bir de hakeme el kol neler bak. Hiçbir şey yok. Çıldırdı. Yuh hakeme. Neler size. Hakeme bu hareketler böyle falan. Böyle eyvah. Hakem görmemezlikten geliyor.

0: Çünkü şey haklı yani. Gerçi öyle bir şey yapılmaz da.
1: Guarino bir dakika kenarda bekleyecek.
0: Geç çıktığı için.
1: Evet.
0: Bu kokuyla da kafaya çıkan var ya, çok kötü düştü. O birebir kafasının üzerine düştü ya.
1: Savunmacılar çekilir değil mi hocam Lukaku'da?
0: Fizik olarak görmedim. Haaland'la mücadele edenler iteliyor, çöküyor falan. Bu fizik şey yapamıyorlar. Ama bu kafasının üzerine düştü. O çocuk bir çıktı yani. O bir beklememesi lazım.
1: Yalçın'da oyundan çıktı. Alonso Souza oyunda. Samsun Spor'da.
0: Ama bu Samsun'un gidişatı iyi değil yani. İyi değil. Yani Hoca Eren bavulunu toplayabilir. Böyle giderse tabii.
1: Evet tabii. Ederson topu hemen eliyle oyuna dahil etti. Oğuz Aydın, sol çizgide Oğuz Aydın birebir deniyor. Oğuz Aydın sıyrılamadı rakibinden.
0: Ya o avantaj versene, zaten adamlar almış topu.
1: Faul kararı Samsun Spor lehine.
0: Allah Allah. Ya olacak şey değil. Oğuz'u yere yıktı. Samsun Spor futbolcu. Yani o Yasin Kol dağıldı, biliyor musun? Vallahi dağıldı, maçın içinde değil.
1: Kale vuruşunu kullanacak Fenerbahçe.
0: Bu kadar ters kararlar falan. Yani hiç bu kadar kötü maç idare etmemiştir. Ben hiç onu çok beğendiğim bir hakem. İyi de maçları var. Bu maçta var ya. Hani bırak, bütün de bir sınıfta kaldı yani. Biz tabii şöyle söyleyeyim. Tabii hakem kararları, onlar daha tabii şey, profesyonel diyelim yanımızda, ama bizde mesela teknik direktörlük yaparken 3 tane orta, 6 tane yan hakemlik yaptık. Amatör kümede, şampiyonluk maçlarında. Bayağı zor bir şey hakemlik, hakikaten zor. Ama şimdi işte şey var ya, neden ona? Var olunca var, evet. Kolaylaşıyoruz işin. Ama sen bu kadar hatalı, biz, ama bu şeydeki bu yabancı VAR'daki hakem var ya, uyuyor herhalde ya. Çay mı içiyor, ne yapıyor?
1: Richard Mertens.
0: Yani seyretmiyor herhalde maçı. Ya da ne oldu? Ya bu Dünya Kupası'nda her şey karışıyor. Zaten karışacaksın. Yani. Ona karışma, buna karışma. Olacak şey mi ya? En azından oradan hakeme, kardeşim kendine geldi. Birisi desin ya dördüncü hakeme. Şeyler var. Adam da ya şimdi hakemsin, orada farkında olmazsın ama orada biraz dikkat et falan filan, yani çok oyundan düştün falan diye şey olur yani. Birisi söylesin yani. Ben olsam söylerim ya, dikkat et diye.
1: Gündüz'ü çıkamıyor kalabalıktan. Şimdi İsmail topu kazandırdı. Lukaku'ya doğru yolladı ama onun için hızlı bir top.
0: Bu tarafa atsaydı boş birisi vardı orada ama kimdi bilmiyorum.
1: Oğuz Aydın sanırım.
0: Evet. Daha, ama bu geçseydi bu %100 gol pozisyonu olur. Güzel bir düşünce, ama orada boş adam varken onu atsaydı yine bu pozisyon olabilirdi.
1: Sekongo'dan şık hareketler. Sekongo yerden yolladı. Kante çok iyi kesiyor rakibinin önünü. Geçit vermiyor rakibine. Oğuz Aydın da şimdi atakta. Fenerbahçe Oğuz Aydın bekliyor. Buram destek koşusunu attı. Lukaku sağ yapıyor, sarı kart.
0: Ayağına bastı. Aferin şeyi ya. Darcy Brown'a hemen, gördün mü? Bindirmesini yaptı. Bravo. Of.
1: Acıtır hocam.
0: Hem de nasıl? Şimdi Allah'tan kramponlar plastik, biliyor musun? Eskiden bizim zamanımızda demir kramponlar vardı. Yani. Bazıları bazen de onları sivriteler de şeydi, tornada falan.

0: Onu içecek. Bir sabah akşam ne grip olur ne bir şey.
1: Değil mi?
0: Eczacı tanıdıklarım da var ya, ama kızıyordur bana, biliyor musun? Hakikaten. Benim ablam da eczacı. Rahmetli eniştem de eczacıydı. Gerçi şimdi dükkanları falan yok da çok dostlarımız var eczacı. Eczanesi olan. Ama bizde fayda yani, hakikaten.
1: Tabii
0: fayda.
1: Tabii canım hocam, sağ olun.
0: Ya İbn-i Sina'nın şeyde, İngiltere'de Oxford'da heykeli varmış adamın ya.
1: Şimdi Jarge vuruyor. Archie Brown, dönen top Samsun Spor'da kaldı. Mendes'in ortası. Kante, Guendouzi, Ederson.
0: Kalecisine bravo. Yani ya, Fenerbahçeli futbolcular özgüvenlerini kazanmış. Bravo İsmail'e. İsmail hocama öyle diyeyim. İsmail derken belki bir futbolcu İsmail'i anlayabilirler.
1: Evet hocam, anlaşılabilir.
0: Bravo İsmail Kartal hocama. Bak gördün mü? Hop. Çok güzel.
1: Çok rahat.
0: Rahat. Çok rahat. Fenerbahçe bütün futbolcular rahat. Oğuz'du, Arçı, hepsi yani. Arçı Brown'du. Vedat Muriç'ti. Hepsi. Çok güzel bir şey. Özgüveni kazanmak. Şimdi ben santrafor oynadım. Mesela özgüvenim kaybettim, moralim bozuluyor. O kaleci bana var ya, kale koca 7.32 ya, 3 metre gibi görürdü.
1: Değil mi hocam?
0: Ama öbür türlü var ya, 7 metre kaç? 32 santim olur, o sana 5 metre. İğne deliğinden top geçirirsin.
1: Baskı var Samsun Spor'da. Jarju'nun vuruşu uzak köşeyi deniyor. Jarju dışarı gitti top.
0: 40 yılda bir pozisyon yakaladılar. Samet hata yaptı. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Offside bir şey oldu burada. Bir önce adam, neyse. Offside olabilir. Şimdi mesela diyorlar ki Samet eskisi gibi değil. Çok kötü falan. Şimdi bir hata yapıyor ya. Aa diyorlar, Samet hakikaten kötü. Ya adam müthiş oynadı bugün, takımın en iyilerinden birisi. Gerçi bugün hepsi iyi de takımda. Bugün şimdi mesela kalede sen olsaydın, ben olsaydım oynar mıydık Fenerbahçe'de?
1: Oynardık hocam.
0: Hiçbir tane
1: top gelmedi.
0: Yani bir tane dizi top attı, hatırladı. O da çıktı. Evet. Ben de alırdım onu, sen de alırdın. Yani neticede.
1: Şu anda Semedo 7.1 ile oynuyor.
0: O ne, numara mı? Not mu?
1: Not, evet. Not ortalaması.
0: Kim veriyor onu?
1: Yani şu anda istatistik, baktığım istatistik sitesinde öyle.
0: Peki ben bugün şeye baktım. Sonradan girmiş, 87'de 91'de gol atmış. Maçın adamı bizim Arda.
1: Arda Güler.
0: Ya olacak şey değil o da. Ha? Ne oldu anlayamadı. Gene 40 metreden gol mü attı, 60 metreden acaba? Yani o da bana bir şey geliyor yani. 5 ya dakika oynadın, maçın adamı nasıl olursun? Yine Samsun Spor ayağından açtı. Samsun yani, Samsun'a hiç iyi sinyaller vermiyor Samsun.
1: Bu arada ne hazırlanıyor? Dick Kite, yardımcı direktör.
0: Ya
1: oyundan
0: öncesi. Tamam da ya. Bunlara çok kızıyorum ben. Dick Kite ya. Bırak kardeşim ya. Hollanda'dan seyrediyorlar herhalde bunu.
1: Lukaku. İyi bir pas şimdi Lukaku'ya. Lukaku yetişemiyor.
0: Adam oyuna girecek. Sen taktik idmanı yaptırdıysan bu ne ya, bu falan filan ya. Bu olacak şey diye. Bırak adamı da girsin ya. Adam dinlemiyordur bile onu, biliyor musun? Vallahi dinlemiyordur. Ne diyor bu diyordur. Kardeşim gireceğim, ben oynayacağım. Futbolda şey yok ki. Pozisyonlar her an değişebilir. 500 tane pozisyon var. Sen onu çalıştırdıysan işte. Ya da der ki işte sol bek çok geliyor. Git onu, sana gelmesin dersin falan filan. Getirme onu dersin. 2-0 galibiz. Mesela yani. Ya alıyorlar. Geçen de şeyin hocası da şeylerle oynuyordu. Ben zannettim ki kanun çalıyor. Samsun hocası vallahi bak. Bir şeyleri diziyor falan. Allah Allah. Ya vallahi inanamadım ya. Kanun mu getirdi dedim ilk önce, şey anlayamadım yani, şey şeyleri diziyor falan. Ya arkadaş bunlar bırak ya. Bunlar yani
1: hocam ya.
0: Olacak şey değil yani ya. İyi ki ben başkan falan değilim. Anlat bakayım bana derdim. Ne yapıyorsun sen yani? Burada da bir şeyi sorsan. Bir kayıt ne diyorsun sen neneye ya? Ne anlatıyorsun adam? Adam oyuna girecek. Bırak girsin. Ben de işte burada varım. Tamam mı? Yani işte Fenerbahçe'de bir şeyim ben. Gerek yok arkadaş. Senin...
1: İsmail Yüksek. Top Fenerbahçe'de, çoğalamadı ileride.

0: Fenerbahçe. Gündüz'ü.
1: Sanki maç durdu biliyor musun?
0: Hocam Mason Greenwood oyundan çıktıktan sonra biraz sanki tempo düştü gibi hücum hattında. Vedat Muriç de çıktı tabii.
1: Yok ya, bu şimdi giren adam çıkacak da oynayacak. Karşıdaki rakip çok enteresan yani bak. Al, üç kişi birden bastı şimdi şeye. Sen de koş oraya. Skriniar adamı gebertti, düştü. Faul var mı yok mu artık, bir hakeme de şey yapamıyoruz ki. Ağır çekim olursa bakacağız. Faul var mı yok mu diye. İnanamıyoruz artık.
0: N'Golo Kante.
1: Çok ağırlaştırdı Fenerbahçe oyunu. Oynasanız da çabuk ya. İsmail, seni de soktuk oyuna. Oyunu ağırlaştırdın. Demin de pası verme. 2 saat top tutuyorsun.
0: Semedo. Onun pası geçmiyor.
1: Çok çok ağırlaştı Fenerbahçe'ye. Oyunu ağırlaştırdı. Giren
0: Nene sporcu oyuna giriyor hocam şimdi. İrfan Can çıkıyor. Nene oyuna giriyor.
1: İrfan'a geç bile kaldı.
0: Hocam İrfan için neler söylersiniz bu maç özelinde? Bir asisti var.
1: İrfan yani şimdi Fenerbahçe'de direkt oynaması için bir şeyler yapması lazım. Gol atması lazım. Bir asist, birkaç tane de asist yapması lazım. Daha çok koşması lazım. Çünkü kolay değil yani.
0: Şimdi, ya bir de forma rekabetinde çok ciddi rakipleri var.
1: Tabii.
0: Lukaku iyi pas verdi Gündüz'e. Gündüz'ü Uğuz Aydın. Uğuz. Ya şimdi Archie Brown çeviriyor. Okan. Kaleci Okan.
1: Ama orada ön direğe gidecek işte Lukaku. Santrafor. Tık diye boş kaleye gol atacak. Ya bunlar hep çalışma. Ya bu Archie Brown'u tebrik etmek lazım. Biraz savunması olsa o major takımlarda oynar.
0: Oynar mı hocam?
1: Oynar. Abi devamlı bindiriyor. Ben bayılırım yani öyle. Her antrenör. Nasıl? İspanya'nın sol beki. Skorea var. Ne o?
0: Yani, Kukureya.
1: Kukureya. O adam. Bir de onun için eleştiri yapmışlar biliyorsun değil mi? Şey işte çok formsuzdu bilmem ne diye. Çok medya bir şeyden anlamıyor. Vallahi anlamıyor. Tottenham'ın da sağ bekini oynattı adam. Ya küme düşen takımdan sağ bek mi olur? Ya adam dünya şampiyonu oldu.
0: Pedro Porro.
1: Ya, hiçbir şey bilmiyorsunuz kardeşim. O zaman susun ya.
0: Lukaku iyi pas kaldı.
1: Eleştirdiler biliyor musun Kukure'yi oynatırken falan. Ya ne, utanmadılar mı acaba ondan sonra ya?
0: Kante, Gündüz'ü.
1: Hadi kendi çıkart ayağından. Oo, yani. Bak bu kadar ağırlaştırdılar ki.
0: Geriye döndü Gündüz'ü.
1: Çok Fenerbahçe yani.
0: Biraz da rölantiye geçti Fenerbahçe.
1: Olur mu öyle şey ya, bu kadar ağır. Şimdi sana bir şey anlatayım fıkra.
0: Buyurun hocam.
1: Temel Aydın'a gidiyor, arkadaşı Aydın'da gezdiriyor. Burası bilmem işte incir tarlası bahçesi, burası işte bilmem şey tam zeytin işte ağaçları var, muhteşem işte tarihi eserleri gördüler. O arada da zeybek oynuyorlar şeyde meydanda.
0: Evet.
1: Nasıl diyor? Kemal diyor ki uy diyor, bu kadar düşündükten sonra ben de oynarım diyor. Bu kadar düşündükten sonra ya bu kadar ağır oyunu oynanır mı ya?
0: Sağ kanattan yüklendi Samsun Spor, orta geldi arka direğe doğru, Emre geç kaldı.
1: İşi sıfır mağlupsun. Bir kişi var. O öbürü değil. Bir kişi yetişemediler yani. Boş. Yani kimse yok. Orta yapılıyor.
0: Thomasson sağ kanatta atak sürüyor Samsun Spor'da. Joe Mendes.
1: Şu anda iki kişi var bak. Beş kişi şeyde.
0: Mendes'in ortası Nene.
1: Nene. Vuramadı topu ya.
0: İstediği gibi ya. Uzaklaştıramıyor.
1: Hiç vuramadı ya. Ne ayağını yarabbim ya. Bu Fenerbahçe'de oynuyorsun arkadaş. Bir de penaltı yaptır orada da Nene tam olsun.
0: Dakika 81. Samsun Spor oldukça kalabalık geldi Fenerbahçe yarı sahasına. Yunus Emre uzaktan sert vurmayı denedi. Gündüz'den döndü top.
1: Anca kalabalıklaştılar. Bir dakika geçti. Öbürleri geldi topu ya. Foul yok, bir şey yok. Olacak şeydi. Görüyor musun? Ya hakem bugün var ya yani bu. Şuraya bak ya, kimse yok. Bak şuraya bak. 4 Fenerbahçe ceza sahası içinde kimse yok.
0: João Mendes Oğuz Aydın'a faul yapıyor.
1: Ya bunlar da şey, özgüvenini kaybetmişler yani. Samsun Spor baksana nereler atıyor? Dağlara, taşlara. Faul var. Hocanın kanunu yok elinde. Otur. Tık tık tık yapıyordu ya. Vallahi seyretmedin değil mi sen onu?
0: Gördüm. Sosyal medyada gördüm önümü.
1: Öyle mi? Vallahi tabii. Ne yaptılar onda? Yaptılar mı kanun
0: ya, yaptılar,
1: manun?
0: Yaptılar, evet. Benden ya, demişler. O da aklımda canlandı. O yüzden güldüm bayağı.
1: Ya hakikaten ya. Şaşırdım ya. Gene ben maçı anlatıyordum galiba, biliyor musun?
0: Scoreboard'da mıydınız?
1: Galiba yani ya. Tabii tabii.
0: Ake
1: bir foul verdi.
0: Nathan Ake. Hocam
1: akşamleyin şimdi Emre var ya bizim yayına geliyor, bizim benim futbolcum da o. Diyarbakır Spor'da. Eyvah diyormuş. Diyordu şeyde. Analiz yapıyoruz ya, maçı oynatıyorum ben, tamam mı işte. Şunu ya sen yaptın. Eyvah şimdi hakem de bu akşam kendini seyrederken seyretmez belki de. Tamam mı? Hatalarını görecek ya. 30 tane hatası, hatasız kul olmaz ama bu kadar da olmaz ya. Çok merak ediyorum Mustafa Hoca'yı şimdi. Eve gidince seyredeceğim. Diğer hakem yorumcuların ondan sonra gece geç saatlerden önce hocayı dinleyeyim. Ancak onun akrabası falan olacak ki yatsın kolun. Görmeyecek ya da onları. 20 tane 30 tane şeyi var biliyor musun? Bak bir kişi görüyor musun? 5 kişi Fenerbahçe'de, bir kişi şeyde.
0: Lukaku'dan harika bir pas Oğuz Aydın'a. Oğuz Aydın oyunda tutmayı başardı. Oğuz Aydın şimdi sağına çekti.
1: Yine bunlar yine oyunu ağırlaştırdılar ya Allah ya. Patalaj yaptı Oğuz Aydın. Hadi gelin. Ya gole gideceklerini kaleye geriye döndüler ya. Bunu da herhalde. Tamam,
0: takım da yoruldu sanki.
1: Ya yorulur mu ya? Yoruluyorsa git çıkmasınlar sahaya. Ah. Eyvah.
0: Nene'den hata geldi, pas hatası. Nene araya girdi şimdi.
1: Nene attı değil mi otobüs
0: evet.
1: Zaten? Ya Nene yeni girdin oyuna kardeşim. Bu Nene gol atar diye düşünüyordum ben, biliyor musun?
0: Lukaku, İsmail'den şimdi Guendouzi'ye harika bir pas. Matteo Guendouzi. Guendouzi çeviremedi içeri. Ağır kaldı, çok ağır kaldı Guendouzi.
1: İsmail'in attığı pas nasıl? Benim diyen orta saha atamaz. Ondan sonra diyorlar ki İsmail işte savunmacı, mamumacı. Aa, gördün lan nasıl pas attı?
0: İyi bir pas
1: çok
0: attı.
1: Çok enteresan ya. Bu insanların bir tane şey hakkında bir algı yaratıyorlar. Ondan sonra istediği kadar şu pası Messi atabilir falan filan işte. Çok kaliteli adamlar atabilir. Onlar atsa ooo falan derler. Değil mi? Şöyle bir pas nasıl ya? Al at diye pas attı ya aradan. Ha diyeceksin ki futbolcu atması lazım. Tamam iyi de ondan sonra adama demeyin siz ya işte o kadar şey değil falan. Bu kim ayağında şey var? Çeken?
0: Vedat Muriç hocam.
1: Vedat'ın mı?
0: Evet.
1: Hemen buz bağladılar arka deliğe. O çok kötüdür o, biliyor musun? Geçti zannedersin 30 dakika 40 dakika oynarsın şak diye. Yedi böyle fındık gibi toplanır böyle arkada bir şey.
0: Bu arada işte, Levent Mercan da birazdan oyuna girecek.
1: Bak Lukaku'nun bu top saklamaları müthiş. Ya oyunu Fenerbahçe'de inanamıyorum ya. Ya bunlar yanlış şey. Bak özgüvenleri var ama 2-0'ı oynadı, gol atıyor biliyor musun? Bak eyvah ben olsam evet. Oynatırım ya. Niye? Ne oldu? Niye durdun? Hakem var ya tam fiyasko. Eyvah ya. Oynadı. Bak şimdi bak. Bak. Bak.
0: Guendouzi dokunduktan sonra
1: evet.
0: Emre hemen davrandı.
1: Doğru. Niye durdurdun? Eyvah eyvah hakem dağıldı ya.
0: Tekrarlanacakmış atış.
1: Yok yok hakem eyvah eyvah. Eyvah. Ha belki oyuna girecekler falan var. Belki bahanesi ha?
0: Olabilir hocam.
1: Yoksa var ya eyvah yani.
0: Oğuz oyundan çıktı. Günün en etkili ismi Fenerbahçe adına. Berto Elmas da oyuna dahil olacak. Berto Elmas.
1: Vallahi Samsun'da vallahi bu çıkanlar falan şey. Ya bu çok zor. Şimdi bak Samsun, ben hoca olarak düşünüyorum yani, meslektaşımız bizim ya. Zor adam ya. Ne yapsın şimdi?
0: Hocam birazdan veda edeceğiz. Eklemek hocam, istediğiniz bir şey var mıydı maça dair?
1: Ya ne diyeyim, Allah Samsun Spor'un yardımcısı olsun diyeyim yani. Çok hiç beklemedim bir takım gördüm ya. Bu sene çok kötü. Bakıyorsun kadro kötü. Hadi santforu belki iyi olsa falan filan bir yerde ama Fenerbahçe'de futbolcular özgüveni var. Tamam, dünya kadar gol kaçırdılar. Her zaman öyle bir rakip bulamazlar yalnız.
0: Orta alanda şimdi faul. Samsun Spor lehine. Toplu oynama yüzdesinde %57'ye 43. Samsun Spor önde.
1: Hiç ona bakmıyorum ben. 70'e 30'a 75'e 25 çok yenilen takım var öyle. Biliyor musun?
0: Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Scoreboard'un sonuna geldik. Scoreboard programının hemen ardından 90+1 programı A Spor ekranlarında olacak. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: Efendim 90+1'e hoş geldiniz. Her şeyden önce bugün artık 30 Ağustos'un son dakikaları. Dolayısıyla Büyük Zafer'in 104. yılını biz de kutlayalım. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle analım. Dönelim işte o Büyük Zafer'in ilk adımının atıldığı Samsun'a. Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var. Goller Muriç ve Oğuz'dan geldi. Birisi ilk yarının maçın başında, diğeri ikinci yarının başında olmak kaydıyla. 3 dakikalık uzatma işaret edildi. Ve artık son anlar uzatmada, 4. uzatma dakikasına girdik. Lukaku yükseldi. Nene ceza sahasında. Ve Yasin Kol son düdüğünü çaldı. Fenerbahçe'nin zorlu Samsun deplasmanında 3 puanı 2-0'lık galibiyetle elde ettiğini ilan etti diyelim. İki teknik adam birbirlerini kutluyor. Futbolcular da keza öyle. Her takım için zor bir deplasman Samsun. Ve bu deplasmanda erken bulduğu golle kontrolü eline alıp skor üstünlüğünü sağlayıp bunu da maç boyunca iyi götürdü Fenerbahçe. Şerol Hocam, aslında hafta içinde bir Lyon mesaisi var ki hani çok üst seviyede mücadele 90 dakika. Çarşamba akşamı, bugün pazar, yine bir deplasmandan geliyorsunuz işte ertesi gün. Cumartesi bir başka deplasmana geçiyorsunuz. Kolay değil bu maçları oynamak. Az önce de vurguladığım gibi Samsun ligimizin önemli takımlarından biri. Evet. Ama bugün çok net bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Taşlar yerine oturuyor mu?
1: Oturuyor. Çok güzel sonunu bağladın Ender. Fenerbahçe artık yoluna girdi gibi bir hava esiyor. Çünkü neden? Bundan önce oynanan iki lig maçında 4 gol yedi. Birçok da pozisyon verdi bir Konyaspor maçında. Yani 3-4 tane de ikinci yarı pozisyon vermişti. Ama bugün şimdi bakıyoruz istatistiklere. Rakibin Fenerbahçe kalesine attığı isabetli şut yok. Fenerbahçe yaklaşık 30'a yakın rakip ceza alanına girmiş. Gol pozisyonunu üretmiş. Sevindici taraf Fenerbahçe için rakibe gol pozisyonunu vermeden, gol yemeden iyi savunma yaparak bu maçı bitirmesiydi. Attığı evet. iki gol yeterli miydi? Hayır. Oyunun karşılığı daha fazla.
0: İlk yarıda bayağı pozisyon kaçırdı Fenerbahçe.
1: Yani bayağı. Evet, bayağı cömert davrandı. Evet. Burada işte bu neden kaynaklanıyor olabilir? Tabii ki artık biz haftada iki maç oynanmasını ideal karşılıyoruz. İdeal karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani o yorgun, evet bugün bir tane yorgun oyuncu vardı. Yani şeyden kalma, Lyon maçından kalma.

0: O da Mason Greenwood'tu. Çünkü son maçta oyundan çıkarkenki halini gördüğümüzde çocuk
1: dalağını tutuyordu.
0: Dalağını tutuyordu. Böyle belini falan tutuyordu. Yorgun olduğu belli. Tabii ki sezon başı kampını geçirmediği için tam detaylı bir şekilde bunları normal karşılamak lazım. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncusu. Bugün yorgunluğundan dolayı bunlar olmuş olabilir. Ama işin diğer tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe sahada kazanacağını resmini böyle ortaya koydu. Yani bir kaybedeceğim, gol yiyeceğim öyle bir endişe taşımıyor Fenerbahçeli oyuncular bir kere. Kazanma duygusunu yerleştirdiler içine. Oyunu rahat oynayabiliyorlar. Zaman zaman İsmail Kartal'ın da daha önce verdiği demeçler doğrultusunda biz oyunu her zaman ön alan baskısını kaybettiğimiz topu geri kazanacağız diye bir kaydı yok. Zaman zaman ikinci alana geleceğiz. Dinleneceğiz. Set oyununu oynayacağız ki bugün bunu zaman zaman
1: sonra özellikle yapmaya
0: yaptı. İlk yarı iyi başladı. 15-20 dakikayı bir 15-20 dakika dinlendi, kendine geldi. Ama o arada çok goller kaçırdı. Burada Fenerbahçe'nin bugün en önemli yaptığı şey Oğuz'un Fenerbahçe'ye, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye çok şey kattığını, ben Gündüz'ü kanteye demiyorum, onlar artık klişe oldu. İkisi inanılmaz iyi işler yapmaya başladı. Artı Oğuz'un oynaması Archie Brown'un form grafiğini yukarı çıkarıyor.
1: Bu net bir şekilde,
0: net bir şekilde görülüyor. Neden? Şimdi Oğuz Aydın'a topu verdiğin zaman Oğuz Aydın'ın topu kaybetmeyeceğini çok iyi bilen bir Archie Brown çok rahat hücuma çıkıyor. Ve hücumda da eğer son pasları biraz daha dikkatli kullanabilseydi belki skor ilk yarıda çok daha fazla olabilirdi. Ama burada sadece Archie Brown'un o sıfıra inip çıkardığı toplardaki seçim hatasını ben Archie Brown'a bağlamıyorum. Oraya koşu yapmayan Vedat Muriç'in yanına koşu yapmayan bir Mason Greenwood, bir orta sahadan efendim İrfancan Kahveci, Gündüz'ü kant eden bir tanesi. Yani sayısal üstünlüğü rakip ceza alanı içerisinde Fenerbahçe futbol takımı bugün fazla gösteremiyor. Gösterseydi zaten skor daha farklı bir duruma gelirdi. Bu da herhalde daha dengeli bir oyunu İsmail Kartal'ın seçmesi, orta sahayı kolay kolay boşaltmamasından kaynaklanıyor. Ama Fenerbahçe'nin artıları çok fazla. Gün geçtikçe takım bütünlüğünü de artık ortaya koymaya başladılar. Demin saydığım şimdi Archie Brown, Oğuz ikilisi iyi bir ikili oluşturdu. Bunu ben bundan sonra İsmail Hoca'nın çok first majör bir durum olmadığı sürece değiştireceğini pek zannetmiyorum. Kerem'in artık bundan sonra işi zor. Zaten sezon başından beri zordu. Biz Oğuz'a şans tanınmasından yanaydık. İsmail Hoca da geldi gerektiği zaman.
1: Bugün bu şans çok güzel bir gol attı.
0: Çok da güzel gol attı. Bak,
1: rakip Lyon maçında da
0: rakip peki bekini de çok iyi takip ediyor. Rakibin sağ beki çok iyi hücuma çıkıyor. Çok iyi oyuncu. Ben Kerem olsaydı belki de oradan daha çok zarar görecekti Fenerbahçe. Ama beki takip ediyor. Hücuma gidiyor. Topu taşıyor. Gol atıyor. Asist yapıyor. Oğuz Aydın daha ne yapsın ki? Bunları yapıyorsa çok başarılı. Bir de Fenerbahçe uzun zamandır santrofor hasretini Vedat Muriç'te gideriyor. Gerçekten sahada bir santrofor var ve o santrofor oyunun şekillenmesine çok yardımcı oluyor. Orta sahadaki oyuncular rahat oynamaya başlıyor. Bindirme yapan bekler çok rahat bindirme yapıyor. Gelen bütün toplara da kafayı vuruyor. İlk yarıda iki tane, üç tane de yapabilirdi.
1: Bir de direkten dönen
0: bir tane
1: topu
0: direkten
1: var.
0: Dönündü. Bir tane arka direkte çok net vurdu. Vedat Muriç onu göğsüne alıp da vurabilirdi. Onun için Gündüz'ü Kante yine aynı performansını devam ettiriyor. İrfan Can bugün zaman zaman temposunu yükselttiği zaman bu takıma katkı sağlayacak. Şimdi birçok bizim de arkadaşımız var. Birçok Fenerbahçeli hala İrfan Can. Hala İrfan Can, evet. Yani biraz Oğuz için de aynı şeyi söylüyorlardı. Bunlar beklemesi lazım. Sabretmek lazım. Bu oyunculara biraz sabır göstereceksin. Yabancılara gösterdiğin sabrı Türklere de göster. İrfan Can bugün ikinci golde, ben hep onu diyorum İrfan Can. İrfan biraz daha temponu arttır. İkinci golde Kante'nin kaptığı topta İrfan Can bir tempoyu yükseltti. Koşu yapan Oğuz'a pas attı, gol attı Oğuz'da yani. Bir de asist yapmış oldu İrfan Can. Yani İrfan Can
1: ekranda 30 pasının 27'si başarılı, bu %90 demek ki hepsini yana geriye vermiyor İrfan.

0: asist yaptı.
1: Ön tarafa da oynadı. Bir asisti var. İkili mücadelelerde de 13'te 7 fena değil.
0: Ya yavaş yavaş daha da iyi olacak. Çünkü İrfan Can gibi yetenekli oyuncuları kaybetmek çok kolay. Bunları kazanmak bir maharettir. Bu hoca marifettir. Burada İsmail Kartal'ı da kutlamak lazım. Bak Oğuz Aydın da ısrar edecektir büyük bir ihtimalle. Zaman zaman İrfan Can'ı oynatacaktır.
1: Ama birazdan bahsedeceğiz, daha detaylandıracağız. Olası transfer ya da transferler de var daha. Bir ya da iki.
0: Yani zaten şey doldu Ender, yani 10+4'te hemen hemen doldu. Bir tane boşluk kaldı zannediyorum. Yani o da şeye giriyor. 23 yaş altına giriyor. Bir tane daha olacak ama yani bugünkü...
1: Türk olabilir.
0: Ha, Türklerde serbest.
1: Evet.
0: Türklerde, yani eğer Osterwald'e giderse bir Türk gelecek. Yani %100 gelir. Büyük bir ihtimalle bir aksilik çıkmazsa bir stoper gelir. Sol ayaklı bir stoper gelebilir. Gelme ihtimali
1: hocam
0: yüksek.
1: Zaten Osterwold'da kalsa da Ekim'e kadar, yani Roma'da kalamamasının sebebi o zaten. İleri tetkikleri Ekim ayının ortalarına kadar olmayacağı yönünde oradaki tetkikler. Herhalde ZTT
0: onlar da biraz daha az para ödeme olur o iş. 3 aylık maaşını istediler ya, onun için istediler. 3 aylık maaşını istediler ya. Evet. Onun için yani bence Osterwold'un...
1: Gerçi hala görüşüyorlarmış yani.
0: Ben Osterwold'un gideceğini düşünüyorum Ender. Yani bir stoper, bir de orta saha. Yani bazı mevkiler için konuşulan, ben bugün izledikten sonra o mevkiler için kimse bir şey yapmasın. Ondan izini bulamayacaklar. Mevki ismini söylemek istemiyorum. Hı-hı. Herkes biliyordur gerçi, tahmin ediyorlar ama onu bilmiyordur belki. O mevki için bence hiç araştırma yapmasınlar. Ondan iyisini bulacaksa da alsınlar. 23 yaş altı. Zaten başka olmuyor. Ya da büyük de olabilir eğer o giderse. Osterwald'ı o mevkide giderse.
1: Evet. O bugün de gayet iyi oynadı.
0: Çok iyi oynadı.
1: Şimdi
0: bütün maçlar
1: diyor. Konuşuyoruz biraz da.
0: Yani onun için Greenwood mesela bugün ben oyuncuya evet şey yapmıyorum, fazla bir şey diyemezsin. Zaten çok klas, yüksek kaliteli bir oyuncu. Bugün yorgundu. Yorgunluktan pek fazla başarılı olamadı.
1: Çıkarttı ki doğru çıkarttı.
2: İstediği
1: daha
2: pasları da alamadı be hocam.
0: Yok yani gücü yoktu.
2: Gelmedi, pas da gelmedi.
0: Pek sanki yorgundu yani, fiziksel olarak da bir şeyi var tabii yani, sezon başı geçirmediği için. Ama dinlenecek, bir hafta çıkarmasa da İsmail Hoca'nın iyi oldu.
1: Yok.
0: Önümüzdeki hafta bir derbi maçı var. Derbi maçına daha sağlıklı bir şekilde hazırlanacaktır. Daha ha, güzel olan neydi? Bir de onu söyleyeyim. Ederson. Top gelmedi. Fenerbahçe'nin en güzel tarafı oydu.
1: Konuşacağız da. Şimdi Real hocam, şeylere baktım az önce maçın rakamlarına bakarken. Yani Samsun deplasmanında 29 defa rakip ceza sahasına girmek. İkili mücadelelerde temaslı oynamayı seven Samsun takımına karşı 83 ikili mücadelede 50'sini kazanmak. Bunlar hep Fenerbahçe adına olumlu referanslar, olumlu görüntüler. İşte gol yemeden bir maçı kapatmış oldu. Ve bütün bunları da hafta içinde yoğun bir mesaisi varken, iki de önemli oyuncusu yokken. Yani Asensio, hani Talişka'yı saymıyorum gitme olasılığı var diye. Asensio ve Kerem yokken yaptı. Ha, bu arada Samsun'un da Muadil Maji gibi, Kolibali gibi oyuncuları yok. Ama Fenerbahçe penceresinden bakılınca, az önce de söylediğim gibi değişen bir şeyler var galiba.
3: Ya değişen en önemli şeyden başlamak gerekir. Fenerbahçe'de en önemli ne değişti? Yeni, şimdi bana göre bir transfer yıldızı var değil mi? Transfer yıldızı Fenerbahçe'nin kim? Bunu açıp bunun üzerine gitmek gerekir. Ya Vedat, bana göre Vedat Muriç, Lukaku,
1: Greenwood,
3: Ake, bunlar değil. Fenerbahçe'nin transfer yıldızı Aziz Yıldırım'dır. Hmm. Tartışmasız. Bugünkü maç bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Sen eski Fenerbahçe'yi düşün. Yani hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne böyle kalacak geçecek. Bu maça böyle bu kadar motivasyonlu, böyle ciddiye alınmış, yüksek konsantrasyonla çıkar mıydı? Çıkamazdı. En büyük Fenerbahçe'nin geçmişte sıkıntısı buydu. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi kontrol eden, sağ içi ve sağ dışına bütün olaylara hakim olan çok iyi bir lideri var. Fenerbahçe'nin yıldızı, en büyük transferi bu sezon, Fenerbahçe taraftarının en büyük şansı da Aziz Yıldırım'dır. Tekrar kulübe dönmesi. Başkan mesela geldikten sonra en temel değişen
1: bir,
3: bugün...
1: Bir şuraya bir bakalım mı? Bir Samsun Spor Başkanı biraz da heyecanlı böyle el kol hareketleri.

0: var. Bir gidelim eğer hazırsa Ercan orası. Bir bakalım.
1: Yani 3 skorlu bir yani şey olabilirdi. Maç ama tabii Fenerbahçe bizden çok çok üstün bir takım. Bizim rakibimiz de değil. Bu ara Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Aynı kadro bugün burada devam etti. Bir Tadiska yoktu galiba. O nedenle yani biz bu maça elimizdeki kadroyla çıktık. Bu ne demek? 7 tane sakatımız vardı. Bunun 6 tanesi ilk 11 oyuncusuydu. Bu kadro işte elinden geldiğini yapıyor ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor. Çünkü biz 3 senede bir kadro yapılanmasına giriyoruz. Bu sene Türkiye'nin en geç kadrosunu kurduk. 23,5 yaş ortalaması takımın. Bu meyvelerini önceki sene verecek. Biz bu sene bu gençlerle kadro ve oyun yapısı birbirini tanımayla geçecek. Hedefimiz Samsun'a yakışır bir futbol oynamak ama esas hedef, biz hep söyledik, bu takımla önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler kesinlikle üst sıraları kovacağız. Biz Türkiye'deki böyle bir yapılanma yapan tek Türk takımıyız. Yani başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Biz burada bir sahiplik olduğu için yapılanmamızı öyle yapıyoruz. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde. Bugünkü maça gelirsek de Fenerbahçe mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek burada da yine 3. dakikada maç başladı, gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Aynısı Göztepe maçında. Yani Samsunspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördüğünüz Marius sakattı. Fatih Kaya oynuyordu. Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe'ye karşı santraforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz yani 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi. Gabriel'i bugün çok beğendim defansta. İlk defa oynadı çocuk. Takımı daha tanımıyor. Diğer arkadaşlar da yeni yeni şey yapıyor. Ben burada Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim de hedefimiz dediğim gibi ilk beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz ama yani Samsunspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk hafta, yani ilk 5 hafta hatta fikstürümüz çok zor.
0: Evet, başkan ucuz kurtulduk yine bu şartlar altında diyor. Şimdi Reha Hocam az önce lafınız yerde kaldı da bir vurgu yaptınız. Dediniz ki aslında en büyük transfer Aziz Yıldırım diye. Şimdi biz, Ercan hazır mı o görüntü? Buraya verir misiniz onu, bunu alıp? 30 Mayıs'ta seçimden önce Aziz Bey burada bize konuk olmuştu. Bak Şenol Hocam da açmış ellerini öyle iki tarafa. Bakın orada Aziz Başkan ne söylemiş? Bir kulak verelim. Çünkü sizin o söylemlerinize biraz da sağlaması olan açıklamasından küçük bir bölüm hemen izleyelim burada.
2: Galatasaray'da 3 tane, 4 tane, en az 5 tane direkt oynayan oyuncu var. Birçok var. Bizde de birçok Türk oyuncusu var ama süre almıyor. Bu sayıyı arttırmak konusunda düşünceniz nedir?
3: Ama şimdi mesela Oğuz Aydın. Hadi madem ki açtın konuşalım.
2: Evet. Tamam.
3: Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Ya iyi oyuncu.

0: Ama onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
1: İrfan Can Kavlıcı da oturuyor.
0: Yani hepsi için söylüyor. Bak bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alır konuşursunuz, motive eder, olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız.
2: Tam nokta atışı olmuş başkandan. Yani var oyuncu da diyor. Onu kazanmak önemli. Oyuncuyu motive etmek, mental olarak da fiziksel olarak da kazanmak lazım. Yoksa bizde iyi Türk oyuncular var diyor ki işte bunu da ufak ufak başarmaya başladı Fenerbahçe.
3: Ya Aziz Yıldırım tabii getirdiği birçok şey var. Bu oyunculara böyle işte birebir dokunuşları İsmail Hoca'nın olmuştur ama bununla ilgili mutlaka bir istişare ediyordur. Yani bütün gün gidip işte Samandıra'ya Aziz Bey gittiğinde ya oturup odasında falan ne yapıyorsunuz bugün falan çay kahve içmiyordur. Mutlaka İsmail Hoca'yla da birebir konuşuyordur. Gayet de konuşması doğal. Her kulüp başkanı da teknik direktörle konuşabilir. İkisi ayrı birimler sanki ama kulüpte menfaat ortak. Yani biri idarenin başında, biri teknik yapının başında. Onun için Aziz Bey bir kere en önemli şey Fenerbahçe'de benim gözlemlediğim karakter mücadeleyle inşa edilir Ender. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm hem Olimpik Lyon maçı hem mesela bu maç, evet ne kadar Samsun'a eksik de olsa Fenerbahçe takımında Aziz Bey'in getirdiği bir disiplin var. Bir kulüpte oyuncular geldiği zaman Aziz Bey'i gördüğün zaman bir çeki düzen verirsin. Bak bunlar çok önemli. Bunlar böyle çok üst düzey işte iş adamı yapsan şu bu bilmem ne, oyuncuları samimi davransan çak yapsan şu bu bilmem ne, bunlar başka bir şey. Oyuncu hem sevecek hem de çekinecek. Eğer hem sevmezse de sıkıntı, bak sevmezse de sıkıntı, çok böyle çekinirse de sıkıntı.
2: Bir tarafı kadife,
3: ikisi de,
2: bir tarafı
3: ikisi de bir çizgi varsa orada ortada o ince çizgiyi aşmayacak. Aziz Bey bunu sağlıyor. Fenerbahçe'deki az önce söyledim ya, en büyük transfer Aziz Bey diye. Aziz Yıldırım'dır, evet. Fenerbahçe kulübünde bir gittiğinde Samandıra'ya veya Kadıköy maça gittiğinde bir oturduğunda işte protokolde maç seyrediyorsan Kadıköy'de Aziz Bey var, yanında insanlar var. Duruşu, tavrı, hareketleri o kulübü bir şekilde temsil et kabiliyeti en yüksek seviyede olan başkandan bahsediyoruz. Her olaya bir kere hakim
2: Samandıra'ya giriyor. Mental olarak toparladı değil mi?
3: Bak şimdi bak. İstediğin kadar büyük, tabii mental olarak daha ciddiyet geldi, daha motivasyon, daha odaklama. Şimdi oyuncular hepsi cin gibidir. Bütün yabancı oyuncular dahil hepsi öğrenmiştir Aziz Bey'in ne kadar böyle bu konularda hassas olduğunu, disiplinli olduğunu, ciddi olduğunu. Evet parayı verir ama oyuncudan da performans ister. Daha önceki gibi değil. Kulüpte yetkisi insanlar, baktığında sportif direktörler, antrenörler, futbolcular, böyle keşmekeşlik vardı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı neydi? Sana söyleyeyim. Fenerbahçe takım sahaya 11 kişi çıkıyor. Evet, 11 kişi çıkıyordu. Fenerbahçe takımının peki saha içinde bir bütünlük arz ettiğini, bir bütünlük içinde saha içi ve saha dışında geçtiğimiz sezonlarda hareket ettiğini biz gördük mü?
2: Şunu söyleyeyim, sağlaması için sözlerinizin. Belki olay iyi bir olay değil ama geçen hafta Lyon maçında Genduzi'ye Lyonlu antrenör saldırdığında bütün takım, ya herkes koştu.
3: Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı yani, Ender?
2: Kimi zaman geçmiş zamanlarda, geçmiş dönemlerde bunun tersi görüntüler yaşadık biz. Demek ki o mental etki takımdaşlığı da arttırmış.
3: İşte bu baştan yansır. Ya bunu İsmail Hoca yapıyordur, emeği vardır mutlaka, ben yoktur diyemiyorum. Ama Aziz Bey başka bir profil, bir ağırlık. Yani yürüyen Fenerbahçe gibi. Şimdi böyle bir yürüyen Fenerbahçe oyunculara, bütün taraftara, camiaya, teknik kadro hepsine hakim. Şimdi Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik maalesef iyi niyetli olabilir. Son yıllarda başkanlık yapmış işte profiller. Saadettin Bey, Ali Bey mutlaka ama başarılı olmak için gelmiştir. Ama Aziz Bey farklı profilde bir insan. Yani oyuncuların bir şekilde boşluğa düşmesi, motivasyonun düşmesi, ciddiyetsizlik, onda böyle mücadele etmeyen, vurdum duymazlık, gamsızlık olamaz. Direkt müdahale eder. Bu müdahale az önce söyledim bak, yabancı oyuncular Aziz Bey ile ilgili bir çek etmişlerdir, rapor almışlardır, Z raporu. Aziz Bey nasıl insan, ne tavrı, ne işte karakteri nasıl, bu hareketlere karşı

0: karşı, bizim tavrımıza karşı nasıl tepki verir? Bunları hepsini yabancı oyuncular da öğrenmiştir. Aziz Bey kolay bir insan değil. Niye değil? Fenerbahçe söz konusuysa orada ciddileşiyor.
1: Peki.
0: Onun için Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu yol, özellikle Aziz Bey'in mutlaka buna da devam edecektir. İsmail Kartal Bey'i aynı şekilde futbolcular sağ içinde ve sağ dışında daha bütünlük arz eden bir Fenerbahçe var. Bana göre en büyük teknik taktikten daha önemli bu Fenerbahçe başarısında.
1: Daha konuşacağız, detaylandıracağımız şeyler var. Bazı transfer çalışmaları var, gidecekler var, ekranda bilgi var. Ne bilgisi var? Samsun rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları: Archie Brown 6, Samsun Spor 5. Ya Archie Brown Samsun tarafının sağ tarafını bir ara baya yani kulvar yaptı. Caddede o kadar rahat buluşamaz.
0: Yani E5 gibi kullandı orayı.
2: Yok.
0: E5
2: otoban, E5'i de geçti, otoban yaptı.
1: Yani orada gerçekten iyi kullandılar o bölgeyi.
2: İşte o da tabii bir de Oğuz Aydın'ın farkı.
0: Oğuz. Bir de final toplarını doğru çevirseydi yalnız ilk yarı 2-3 tane asisti vardı.
1: Zaten onu yaparsa, Brown onu başarabilirse farklı, o zaman başka bir noktaya çıkacak iş.
0: Yaşı da genç.
1: Yaşı
0: zaten
1: genç, daha yapma ihtimali de var. Mustafa Hocam'a döneceğim. Şimdi bazı oyuncular yavaş yavaş takıma oturmaya başladı. Bunların içinde Vedat Muriç'i mesela ön plana çıkartabiliriz. Şimdi ekstradan bir Oğuz Aydın çıktı. Greenwood'un zaten potansiyelinin ne olduğu şu anda daha %50-%60'ındayken belli. Enteresan paslar veriyor bir de adam ya, cross paslar. Lyon maçı bugün de bir tane verdi sol tarafa Oğuz'a. Lyon maçında da golden önce verdiği bir pas var. Hani fizik kurallarına aykırı, havaya çıkartıp şöyle tokatlayarak. Ya belli oyuncular yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Belli oyuncular da kaldıkları yerden devam ediyor. Kante, Gendouzi gibi. Size ne vaat ediyor şu andaki bu görüntü? Bir Gençler Birliği kazası yaşadığında göz ardı etmezsek.
3: Evet, şimdi son şeyden başlayalım mı? Oğuz Aydın, Archie Brown iyi vurabilseydi gol yapardı. Oğuz Aydın biraz bencil olsaydı golleri o yapardı mesela, o iki pasta.
2: Yani iki yarıdaki.
3: Değil mi? Yani orada Oğuz Aydın felsefesi çok hoşuma gitti. Bencillik yapmadı. Archie Brown'a saldı. Olmadı tamam, ama fevkalade. O kanat bir kere Fenerbahçe'nin az önce ifade ettiğiniz kavramlarla örtüşüyor. Otoban gibi yaptılar orayı. İyi bir uyum, iyi bir uyumlu ikili yakalandı. Evet. Ana transferlerden bir tanesi budur. Neden? Kerem'in tribünle olan diyaloğunda Kerem'in performansı tribün tarafından eleştirildiği için gerginlik yaşıyor. O gerginlik farklı ağır hesaplara sebep olabilirdi. Bu Oğuz Aydın tam zamanında geldi. Bu ikilinin anlaşması Archie Brown'un kalitesini de yükseltti.
1: Tabii.
3: Fenerbahçe için stres bitti. Nerede bitti? Lyon'da. 18 yıldan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelince üzerinden Fenerbahçe'nin büyük bir yük kalktı.
1: Tabii tabii.
3: Aziz Bey zaten çok değerli bir başkan. Kurumsal hafızası çok yüksek. Futbol içinde yıllarını vermiş. Yani kaba tabirlerine kül yutmaz bir başkan. O yabancı futbolcuları şöhretliymiş, şuymuş, buymuş, onu ilgilendirmiyor.
1: Tabii.
3: Performansa bakar, verimliliğe bakar. Varsa arkasında durur, yoksa ezer geçer gider. Önemli olan için Fenerbahçe. Bunu her seferinde de her platformda dile getiriyor. Dolayısıyla böyle bir takımın başkanı olduktan sonra bu takımın mutlu olmaması için bu yolda sebep yok. Araya engel olacak engel yok. Şimdi baktığı zaman Samsun eski, geçen seneki Samsun değil.
1: Ki başkan ama, da onu vurguladı.
3: Ama
1: bir değişim, geçiş süreci yaşıyoruz diyor.
3: Bu sebeple de Fenerbahçe üstün değildi. Fenerbahçe'de taşlar yerine oturmuş. Tek sorun kim kaldı? Asansiyon'un oynadığı bölge kaldı. Asansiyon mu? Asansiyon kadar kaliteli bir ikinci alternatif mi? O bölgeyi tamamlarlarsa Fenerbahçe için bundan sonraki süreç çok daha güzel geçişe mesajını alıyoruz. Geçen yıl en çok eleştirilen kısım neydi? Santrofor. Muriç bir santrofor o bölgede nasıl oynanır? Nasıl ikinci topları indirir? Nasıl aldığı topları devam ettirir? Takipçi olur, gol yapar, vuruş tekniği, becerisi, top takipçiliği, oyuna girişi, çıkışı. Hatta bu akşam derine gelip top alma eğilimleri vardı. Birkaç sefer geldi. Onlar belki hazır olmayan gücünü de alıyor. İlerleyen zamanda derine gelmese gerek kalmaksa o bölgede asansör dedim, o bölge verimli olursa Muriç çok daha etkili olacak kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin en büyük sorun o merkezdi. Onun düzelmesi, diğer oyuncuların birlikte moral ve motivasyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın verdiği mutluluk ve keyifle daha kenetlenmiş olmaları, ki Lyon'da gösterdiler bu kenetlenmeyi, birlik ve beraberliği. Bu takım için önümüzdeki süreç sadece lig şampiyonluğu değil, Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı, umutların yeşerdiği bir süreç olacak.
2: Birazdan Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağım Fenerbahçe açısından. O maç programına, rakipler ne yaptı, nedir, ne değildir, Fenerbahçe'nin rakiplerinin performanslarına da şunu olacağım. Şimdi az önce biraz değindi Mustafa Hocam da. Hala bir iki tane gidecek, gelecek, bir iki tane dokunuş olacak, gözüken o. Çünkü 4 Eylül'e kadar transfer devam ediyor, ama daha önemlisi tabii bir yandan şey de var. 2 Eylül gecesi, 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece 12'de şeyler 23 gibi aslında bildirilmiş olacak.
4: 4 Eylül gecesi
2: Ligi, listesi. Dolayısıyla şu çarşamba akşamına kadar özellikle bazı değişiklikler olabilir. Şimdi Opong geldi. Neden önemli? Farklı tarzda, daha atletizmi olan, hızı olan bir genç bir oyuncu geldi. Birazdan daha değerlendiririz, konuşuruz. Bu bir alternatif gerekiyordu. Geldi. Belki bir, bilemiyorum, sol Türk stoper de olabilir. Öyle bir düşünce de olabilir. Bir de hani sürekli bir gündem var. Acaba 8 mi olur? Sol kanat ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu mu olur? Çünkü'ye geleceğim. Talişka'nın gitmesi kuvvetle muhtemel. Zaten kadrodaki 10-23 yaş üstü oyuncu da dolu şu anda.
4: Bir tane boşluk var. 23 yaş üstü.
2: Yok, 23 yaş üstü.
4: Zaten orası...
2: Orası dolu. Dolayısıyla hani Talişka kalsa bile, ki gideceği gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek gibi gözüküyor. O da gittikten sonra, ama Asensio'ya bir şey olduğunda ne olacak? Hani Asensio sürekli oynayacak olsa tamam. Şimdi bu pencereden bakınca nerelere bir müdahale bekliyorsunuz? Nerelere bir dokunuş bekliyorsunuz şu kalan 5 günlük sürede?
4: Şimdi bak Ender, sen söylemeden ben bunları da yazdım. Yani kalacak 10 tane muhtemelen: Ederson, Semedo, Ake, Şikinyar, Kante, Gendüzü, Asensio, Vedat, Lukaku, Mason Greenwood. Bu 10 kişi. Şimdi bu aradan
2: gençlerde de, yani
4: gençlerden Nene var, Archie Brown,
2: Opong, Nene.
4: 3 tane var. Şimdi burada bir tane kontenjan var. Hatta şöyle bir durum da var burada. Senegalli oyuncu var, Amadou Diouf.
2: Evet.
4: Sakat, geçen seneden Fenerbahçe ameliyatını yaptırdı, transferini imzaladı, 18 yaşını doldurmamıştı, doldurdu. Çok iyi bir orta saha oyuncusu.
2: Evet.
4: Şimdi bu çocuğun, bu oyuncunun hazırlanma süreci biraz uzun. O konuda bilgim olduğu için söylüyorum. Yani onun hazırlanması Ekim Kasım'ı bulur.
2: Evet.
4: Eğer onu aslında daha erken de oynayabilir de, o riske girmek istemiyor Fenerbahçe. Eğer girerse çok önemli bir oyuncu. 800 numara başka aramazsın onu gelirse. Ya yani o Senegal milli takımının alt yaş gruplarında falan dünyada katıldığı turnuvalarda hep turnuvaların oyuncu seçildi. Ben de izledim oyuncuyu, çok izledim. Maçlarını çok izledim. Gerçekten bir oyuncu. Onu da düşünüyor Fenerbahçe ama bu şartlarda o yeterli olmaz. Neden olmaz? Oraya bir tane oyuncu alınacak. Şimdi burada kadronun içinde gidecek bir oyuncu olursa bir tane daha gelir. Buraya 23 yaş üstü oyuncu bir mevki için konuşuluyor. Yani bir, ama şöyle, bu maçtan önce başka şey konuşuluyordu. Bak şimdi bu maçtan sonra başka şey konuşulabilir Ender. Geçen haftaki maçtan önce başka şey konuşuluyordu. Maçtan sonra başka.
2: Kafalar biraz karışık.
4: Karışık. Oyuncular
2: 10+4 matematiği zor, onu kabul edelim.
4: Oyuncuların performansı karıştı. 3 hafta öncesine kadar Ederson gitti gidiyordu. Osterwald'de denklemde hiç yoktu gitme gibi. Osterwald'de şu anda yok. Bu, bak, sayamadık. 10 kişinin içinde Osterwald'de yok. 2 hafta önce biz Osterwald'de buradaydık.
2: Kalırsa kupa artı Avrupa olur ancak.
4: Talisca yok.
2: Evet.
4: Şimdi burada bir mevki var. O mevkiyi yollayıp ne alacaksın? ona bakmak lazım.
5: O mevkiyi de yedekleyemez. Nasıl yedekleyemez?
4: Onu 23 yaş altı alıp bir tane büyük maç. Şimdi 2-3 tane çalışma var.

0: Yani birkaç mevki için, yani bunu herkes de biliyor zaten. Yani hem orta sahaya, ne bileyim, hem de bazı mevkilere, yani kesinlikle ön şimdi, tarafa değil.
1: Hocam ama Asensio'nun her zaman bugünkü gibi olmaz ki, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyorum. Yoğun maç trafiği, Asensio olmadığında Talisca gibi başka bir tamamlayıcı da yok. Ne Ender, olacak?
0: Biraz önce bak sen neyi verdin? Aziz Bey'in bize katıldığı programı verdin.
1: Evet.
0: Orada ne soruyorum ben ona? Yerli oyuncular ve Oğuz Aydın, İrfan Can falan filan.
1: Tamam Oğuz, tamam o, ama ilk İrfan ne dedi? Can oraya evrilebilecek.
0: Aziz Bey ilk ne dedi? Cevap ne? Oğuz Aydın'la konuşacağız. Bu çocuk faydalı olacaksa biz bunları kazandırırız. Bak direkt ondan girdi. Şimdi Oğuz Aydın Gençler Birliği maçında bir anda insanların gözünde böyle şey oldu. Ama ben öyle bakmıyorum. Ben geçen seneden beri diyorum ki Oğuz Aydın bu takıma her türlü katkı sağlar. Şimdi kızıyorlar. İrfan Can için aynı şeyi söylüyorum. Bak bugün koyduğun İsmail Hoca. Sırıttı mı? Demin istatistiklerini verdim. Top kaybı var mı? Yok. Fenerbahçe'deki topu kalmanın süresinin artmasındaki en büyük etken İrfan Can gibi, Oğuz Aydın gibi oyuncuların topu kolay kolay kaybetmemesi. Şimdi bak bundan önce kimden oynuyordu geçen sene Fenerbahçe bu kanatlarda? Bir tarafta Nene oynuyordu, bir tarafta Kerem'le oynuyordu. Evet. Top kalıyor muydu Fenerbahçe'de?
1: En büyük özelliği topu ayaklarında tutamamadı.
0: Hiçbirinde kalmıyordu. Niye Fenerbahçe'nin şimdi sahadaki duruşu? Bakıyorsun ki duruşunda Fenerbahçe'nin...
1: Ama orada Greenwood oynuyor şimdi.
0: Ya, Greenwood farklı bir seviye. Ben onu zaten öyle o seviyeye hiç düşünmüyorum. Greenwood sana belki de 25-30 gol yapacak. Yani asistlerinden birlikte 30'u geçecektir büyük bir ihtimalle. Yani bir aksilik, bir sakatlık geçirmezse. Ha burada Fenerbahçe yapacağı bir tek şey kaldı. Senin dediğin gibi Asensio yedeklemek isterse, ki kafalarda İrfan Can'ın olduğunu ben ta önceden beri biliyorum. İrfan Can'dan biz bir şey elde edebilir miyiz düşünüyorlar. İsmail Hoca da düşünüyordur büyük bir ihtimalle bu konuda. Oraya bir 8 numara araştırmalarını yaptılar çok. Bir ona bakıyorlar, bir ona bakıyorlar.
1: Bir U23 bakıyorlar.
0: U23.
1: Yani
0: öyle bir oyuncu eğer bulunursa, tam şartlar da oluşursa, U23'te orada olur, sağ bekte olur.
1: Türk sol stoper olabilir mi? O ya büyük, da Türk ön tarafı olabilir.
0: Osterwelde olmayacaksa, hı-hı, Türk sol stoper olma olasılığı çok yüksek.
1: Peki bir Talisca'nın rakamları vardı. Yani Genduzi'yi okuyacağım. Siz de o arada Talisca'yı verin arkadaşlar Barco'ya. Çünkü hani elden gidenin de ne olduğunu bir göz ardı etmeyelim diye söylüyorum. Zor bir haftaydı demiş Genduzi. 3 günde bir maç yapıyoruz. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama güzel galibiyet, güzel hafta. Ortaya koyduğumuz performansı, hak ettiğimiz neticeyi aldık. Çok fazla pozisyon yarattık. Daha da çok gol atabilirdik diyor Genduzi. Devamı var mı? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemliydi. Hem camia, hem kulüp, hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diyor. Ve sezon sonuna kadar maksimum performans... Ağaççı Brown ne demiş? Ben daha sözümü şeyi bitirememiştim cümleyi. Neyse öyle bir şeydi. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum. Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır diyor. Ağaççı Brown'a bak.
2: Çıtayı yükseltmiş.
0: Çıtayı bayağı yükseltti.
2: Değil mi?
1: Ceza sahasına ilk yarıda 6 kere girince
2: level atlamış.
1: Şimdi Anderson Talisca geldiği yarım sezonda ilk yıl 12 gol 2 asist yapmıştı. Geçen yıl 27 gol 5 asist gibi 30'un üzerinde katkı. İlk yarıda 17 katkı. Bu yılda 7 maçta 5 golü var. Şimdi evet şey zorluyor. Neden zorluyor? Bu matematikte Talisca'nın varlığı... O bölgede oynayabilecek oyuncu var başka kimlikte. Artık forvet oynayamıyor. Santrafor'un var iki tane. O tarafa eviremiyorsun. Hal böyle olunca oyun katkısı, skor katkısı olan ama oyun katkısı sınırlı olan Talisca elden çıkartılmaya çalışılıyor şu anda. Öyle olacak da gibi. Ama bu sezon oynadığı maçlara bakıyorum. Gornik Rabze maçlarında,

0: Fenerbahçe top tutacak edecek. Ben de bu yaşta kalsam top tutarım. Geçen sene Kasımpaşa'da oynamış. Milli takıma gidecek diye bir gol atmış. Orada da seyretmek gerek tabii. Futbolcuları seyretmeden yorum yapmamak gerekir. 10 tane maçını seyrettim Kasımpaşa'da. Koşacak hali yok. Orada bile fark yaratmıyor. Fenerbahçe'de burada oynayacak, Fenerbahçe rehabilite edecek yer değil. 5 senedir buraya geldi. 10 milyon euro para bonservis ödendi. Kendi aldığı hariç bir sezon futbol oynadı. 99 işte puanla Fenerbahçe'nin ikinci olduğu sezon. Yani bakıyorsun sağ içinde en zayıf halka o. Top rakipteyken yok. Pres yapmaz etmez. Top tekniği var. Patlayıcı yok. Atletizm yok. Hiçbir şey yok. Ya ondan bir şey yaratmak etmek benim düşüncem. Öyle Fenerbahçe eğer bunlarla falan yürümek istiyorsa doğru yapmaz. Oğuz bir kere top tekniği falan olan bir oyuncu değil. Alanya'da çıplak gözle seyrettim bir oyuncu. Böyle Oğuz gelecek daralan becerisi falan farklı bir şey o. Yani Oğuz top kaybı yapan bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Atletizm olan, şansını iyi kullanan bugün. İrfan Can'la en temel arasındaki fark. Oğuz bugün şansını ve de Olimpik Lyon maçında da şansını en iyi şekilde kullandı. Futbolculuk budur. Öyle gelecek bir şans bilmem ne falan. Ya bu şansları geldiği zaman büyük takımda iyi kullanacaksın. Hele Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe değil. Daha kadro derinliği var. Benim düşüncem. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane Talisca'yla ilgili söyleyeceğim. İki tane altı numara var. Şimdi altı numaralar tabi futbol çok basit tabiriyle 6-8 onlara evrildi orta sahada. İki altı numara Kantele ve Gendüzi, ikisi de şimdi baktığımızda yani biri oyunu kuruyor, biri kesici gibi. Mesela değil mi? Böyle bir
1: ama
0: tercih
1: ikisi
0: eder.
1: De kesici gibi.
0: İkisi de kesici gibi aynen. Yani şimdi daha 8 numara orada kaliteli iyi bir 8 Şampiyonlar Ligi için şart. İki tane böyle kesiciyle olmaz. Yani topu savunmanın önünde hareketlendirecek oyuncu 6 numara profili sayayım ben sana, Rodri. O da bir 6 numara ama Rodri ne yapıyor? Topu hareketlendiriyor, oyun temposunu belirliyor. Şimdi Gendüzi ve iyi niyetli evet Kante. Kante'nin hareket hızı var. Gendüzi'nin de aynı şekilde defansif aksiyonları iyi, yani agresif takım oyuncusu ama yani oradan bir bütün arz etmediğinden zaman zaman zaten tempo düşüp top kayıpları oluyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Kerem Oğuz Nene'nin yerine mesela Fenerbahçe'nin iki tane transferi ihtiyacı var Şampiyonlar Ligi için. Sol öne hem skor üretecek, atletik hızlı, kaliteli bir sol öne ben bir oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar. Bir de 8 numara. O yani 6-8 oraya uygun olacak pozisyona. Yeri geldiğinde Hasan Suya az önce söylediğiniz gibi oynamadığında o pozisyonu da evreyebilecek bir oyuncuya kesin ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin Talisca ile ilgili çok enteresan bir istatistik var. Talisca 55 maç oynamış. Hadi gitsin falan deniliyor. Tamam. 44 gol 7 asisti var adamın ya. 55 maç 44 gol 7 asist. 51 gole direkt katkısı var. Talisca santrafor değil. Vedat'ın muadili profilinde muadili de bir oyuncu değil. Şimdi onun muadili daha çok Lukaku ile eşleştirsin. Talisca zaten santrafor değil. Talisca'nın en büyük özelliği santrafor arkasında oynaması. Şutörlüğü, iş bitirmesi, anları, o ara anları iyi oynaması. Talisca'nın Vedat'la veya Lukaku ile arkada oynadığı bir oyun farklıdır. Asensio'nun oynadığı farklıdır. Asensio ile daha pas organizasyonuna girersin, takım oynar. Talisca ile skor üretirsin. Talisca sırtı dönük falan hani oynayacak edecek. Yani Talisca ile daha çok saatte 9 gibi oynamak istersin. Talisca sana sırtı dönük gelecek işte top bağlantısı Vedat gibi değil. Talisca'nın en büyük Vedat'tan mesela ayıran özelliği hiçbir kere en büyük özelliği ne biliyor musun Vedat'ın? Ya yani birçok özelliği varsa santrofora da santrofor futbolcu genelde stopere karşı daha yani ondan daha sezgisiz hareket edip öncülük sağlar. Daha yani topu çabuktan daha önemli hocam zekasıyla yani önüne geçer ondan erken daha evvel düşünecek. İlk topta buluşur tabi öncelik sağlar yani erken öncelik düşünecek. Demek istediğim bu evet. Öncelik sağladığın zaman bir stoperden bu büyük bir başarıdır santrofor için. Vedat'ın en büyük özelliği öncülük sağlaması.
2: Ben de stoper oynadığım için hocam.
0: Evet yani birçok parametresi varsa yani birçok santroforların parametresi özelliği varsa yani onu öncellemek, pozisyonu öncellemek, rakipten önce davranmak, stoperden önce hareket sonuç etmek hocam. Bunun sonucunda Vedat mutlaka zaten yani bir kere Talisca'dan ayrı profilde bir oyuncu. Ben Talisca'nın da gitmesi sonuçta ya çok enteresan bu istatistiklerle yani bir oyuncu gidebilir mi? Gidebilir. Yani işte diyorum ya takımdaki rekabet bu 10 en futbolcu hem Aziz Bey'in mesela gelmesi ciddiyeti Samedo'nun performansını arttırdı. Aynı şekilde Ederson'un da. Şimdi bunlar da geçen sene

0: performanslar gibi değil. Samedo mesela geçen sene sakatlanıyordu. Mesela daha şimdi bu maç trafiğinde sakatlanmıyor gibi gibi. Ama dediğim gibi Talisca'yı gönderirken de böyle bir sayı üreten 55 maçta 51 gol katkısı var. Az önce bir daha söyleyeyim. 44 gol, 7 asist. Bu yani evet, mükemmel. Yani mükemmel bir istatistik santrofor arkası oynayan bir oyuncu için.
1: Evet. Dolayısıyla Real Hoca da diyor ki bir sol kanat, bir 8 numara lazım. Mustafa Hocam.
0: Özellikle Şampiyonlar Ligi.
2: Mevki tabii Şampiyonlar Ligi çok.
0: Apayrı seviye bir kere. Orada hiç bununla falan böyle bizim Anadolu maçlarıyla falan bu oyuncuların tutup işte gol atması, pardon hocam, onlarla yok, değerlendirmemek gerek. Orada ayrı bir seviye. Senelerden sonra Fenerbahçe orada başarılı olacaktır. İyi bir gruba da 8'li, yani o gruptan da iyi de puan alabilir. Benim düşüncem böyle bir şey alabiliyorsa iki pozisyonla ilgili hem de level farklı seviyeye atlar. İki tane kaliteli oyuncuyla. 8 numara ve sol öne.
1: Çünkü şunu da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray solda Leao, sağda Sané gibi oynayacak diye düşünelim.
2: Diğer kulüplere de
3: sıkışsa. Sané 2 maçtır kulübede oturuyor.
0: Evet. Sıkışsa onlar, bir de Barış Alper'i de sağda oynatabilir.
1: Tabii.
2: Diğer kulüplere de baktığımız zaman kadro yapısı, teknik adam yapıları, oyun anlayışları olarak da değişim geçiriyorlar. Bayağı ciddi yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla orada tutabilmek için de bu geniş ve kaliteli kadroları kurmak zorundasınız. Ben Talisca için oyunun bütününde belki istenileni alamayabilirsiniz ama Talisca oyunun bir bölümüne girip skoru değiştirebilen yeteneğe sahip bir oyuncu. Oyuna atıp bir an oyunu koparabilirsin. Tabii ki bu yabancı sayısı konusundaki matematik pek çok kulübü
3: hocam yabancı sayısından dolayı gidiyor zaten Talisca.
2: Çok zorluyor. Gerçekten zorluyor.
3: Olmasaydı Talisca'yı yollamazdı Fenerbahçe.
1: Tabii 12+4 kalsaydı, 12+2 kalsaydı.
0: Ya Talisca'nın da zafiyeti var tabii. Devam edin hocam yine. Yani ne top rakipteyken böyle pres yapan, topsuz işte oyunu çok oynayan yok. Yani ama şimdi Asensio'da da yok. Çok aşırı Vedat'ta da yok. Lukaku'da da yok. Greenwood'da da yok.
1: Ama birisinin de oynatması lazım ya hocam. Ya yani Asensio oynatacak olan adam.
0: Tabii.
1: Greenwood da mesela onu oynatabilir. Şeyden anladım. Gelmiyor o Talisca'dan.
0: Hayır anladım ama top rakipteyken de bunlar da çok takım savunmasına saydığım isimler, yardım eden oyuncu değil. Talisca da değil. Bir de onlar tabii Asensio'ya bakıyorsun. Greenwood yeni gelmiş. Orada daha yani zayıf halka gibi görünen Talisca çıkıyor ortaya. Ama o da az önce de söyledim yani bu istatistik Ender. Yani bak normal
1: böyle
0: değil.
1: Bir istatistik var.
0: 44 gol, 7 tane asist yapıyor. 51 gole katkı ne demek ya 55 maçta?
2: Çok yüksek.
0: He?
2: Çok
0: biri yüksek. Avrupa'da desen çok ya kıymetli. Bu oyuncuyu böyle bak 10+4 var. İşte böyle sayıları versen. Buradan kimi yollarsın desen bu oyuncu ucum attığında birinci yazar değil mi?
1: Peki şunu konuşalım o zaman. Şimdi sezon başında Mert vardı kalede Mustafa Uça.
2: Evet.
1: Mert Günok oynuyordu. Ya Semedo Ederson kalacak mı, gider mi? İşte burada Aziz Bey bize demişti, ben onunla konuşacağım. Ben Ederson gibi bir kaleci bulamayız. Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri. Dolayısıyla hani bunca yıl City'de oynamış bir kalecinin, Brezilya milli takımının kalecisinin bu kadar kolay göz ardı edilmesini kabul edemem dedi. Hakikaten iki kere de konuşmuş. Oyuncunun da hani şeyi de farklı, vücut dili de farklı şu anda. Onu da görüyorsunuz. Hani saha içindeki performansının dışında. Bir Ederson performansımız var mı Ercan? Tamam, ona da bir bakalım. Şimdi
3: Ederson'un Ender yüzüne baktığın zaman ne kadar güvenli olduğunu anlayabiliyorsun. Güler yüzü oldu. Geçen sene yüzü gülmüyordu.
1: Şimdi bugün top gelmedi tabii fazla da. Kurtarışı yok o yüzden. Ama ortalama 5 kurtarışı var mesela. Lyon-Konya maçlarında, iki Lyon maçı ve Konya maçında 5'er kurtarış yapmış. Pas isabetleri de yüksek. Hani farklı bir şeyi de var. O en ciddiye alınan kaleden oyun kurabilme yeteneğini örneğin deplasmandaki Lyon maçında çok iyi kullandı Fenerbahçe.
2: Bacakları çok kuvvetli bir kaleci. Öyle düşünelim. Oyun kurma.
3: Solaya.
2: Oyun kurma. Solaya. Geçen sene bazı maçlarda talihsizlikler yaşadı. Şampiyonluğun kaybedilmesini sanki o Rize maçı mıydı?
3: Evet.
2: O pozisyona yapmış. Yüklendi.
1: Boşa çıktı.
2: Kalitesi tartışılmaz bir kaleci. Hakikaten yüksek seviye bir kaleci. Ama o demoralize etti. Bir bağ kopukluğu oldu. Yeni yönetim Aziz Bey geldi. Yeniden nikah tazeledi. Morali yükseldi. Bugün baktığın zaman gülen yüzüyle

0: isteğiyle, coşkusuyla, sahiplenişiyle harika maçlar çıkarıyor. Yeniden yeni bir transfer oldu gibi düşünelim Ederson'u.
1: Değil mi?
0: Kaybederken tekrar küllerinden yeniden doğdu. Zaten temeli vardı. Küllere bile gerek yoktu. Demoralize olmuştu. Hepsi buydu. Bunu en iyi tedavi edecek olan kişi de kimdi? Başkan Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım zaten bu geriye dayalı kurumsal hafızası, futbol bilgisiyle bunu fevkalade kolay başardı. Bugün de Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerdi.
1: Şenol
0: Mert
1: Hocam,
0: kötü mü? Hayır. Mert
1: bir kazanım olarak diyor. Görmek %100 mümkün değil mi? Yeni bir transfer gibi.
2: Tabii ki ya. Aziz Bey işte demin sen Oğuz Aydın'la ilgili görüntüyü verdin. Aynı şeyi biliyorsun. Ederson için de söyledi. Şimdi Ederson'u kazanmak lazım. Ederson iyi bir kaleci zaten. Brezilya milli takımında oynayacak bir kaleci. Şimdi bu formuyla devam ederse orada tekrar da forma olabilir. Önemli olan bir güven vermek, yani insanların sorunlarından ilgilenmek. Yani Aziz Bey'in farkı bu zaten. Aziz Bey geldiği zaman avrosuyla birlikte Türkiye Süper Ligi'nin marka değeri bile arttı ya. Aziz Bey yani şimdi eskiden çok konuşurdu Ender. Şimdi fazla konuşmuyor. Ön planında çıkmıyor. Yöneticileri de fazla çıkarmıyor. Hep Oğuz'u çıkarıyor. Oğuz Çetin'i çıkarıyor. Ön plana o konuşuyor. Aziz Bey ama onun rüzgarı Samandıra'ya yetti. Gerçekten yani onun geçtiği yerden öyle bakıyorsun bir antrenmana gibi belki de fazla gitmiyor oraya. Bildiğim kadarıyla oraya fazla
1: geçen
2: gitmiyor.
1: Geçen şeyden önce gitmişti.
2: Bir kere gitti oraya gidişinin bir görüntüsü bile herkes orada bir hazır ola geçiyor.
1: Konya maçından önce gitmiş.
2: Yani bir hazır ola geçiyor herkes orada. Yani Aziz Bey şu anda daha ziyade kulübün acil ihtiyaçlarını gideriyor. Transfer yapıyor. Aynı anda birçok işi yapıyor. Ya tahmin ediyorum bu transfer dönemi işte 4 Eylül'de bittikten sonra artık daha rahat bir kafayla birlikte Aziz Bey de artık takımın şampiyonuna tam konsantre olacak. Ederson'u bence Ederson'u değil ya Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın sayesinde kazanılmıştır bu özgüven. Şimdi hocasına da özgüveni veriyor. Rea Hoca da demin söyledi, anlattı zaten Aziz Bey'in bütün şeylerini anlattı. Aziz Bey'i avrosu yetiyor yani. Avrosu geçtiği yerden harbiden avrosu yetiyor yani. Bütün oyuncular onu alabiliyor. Geçmişinde bile. Bir de Aziz Bey futboldan anlar. Bir de Aziz Bey iyi futbolcudur. Bu başkan olmadan önce biz halı sahada 200 sene
1: evet, evet.
2: Beraber oynadık. Gelirdi hep şey derdi. Ben Oğuz gibi futbolcu. Bir baktım Ender harbiden iyi futbolcu Aziz Bey. Yani şu boş değil. Altı dolu topta oynamış. Bazı insanlar bilmediği için söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Futboldan gelen başkanlardan bir tane, amatör kümelerde falan adam oynamış. Yani bir futbol geçmişi de var. Boşunu boşuna da bir şey söylemiyor.
1: Şimdi şurada balkonumuzda Fenerbahçe'nin gündemine gelen ya da medyaya da yansıyan, üzerinde konuşulan isimler var. Şimdi tabii Can Uzun uzun süre konuşuldu. Hem Galatasaray için ağırlıklı olarak, şimdilerde Fenerbahçe için de söylentiler var. Hem 10 numara hem sol kanat pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu Can. Türk oyuncu tabii. Bunun bir avantajı var. Malik Fofana Lyon maçlarından sonra biraz daha özellikle ön plana çıktı. Ama 23 yaş altı olduğu için önemli bir potansiyel cazip o anlamda. Geliyor. Fakat Roma'nın da ciddi bir ilgisi olduğunu, hatta birkaç kulübün de İngiltere'den de ilgisi olduğunu biliyoruz bazı kulüplerin. Puerta yine 23 yaş altı kategorisinde orta saha için düşünülen 8 profili gibi bir oyuncu aşağı yukarı. Ümit de eğer az önce de konuştuk, Osterwolde'nin ayrılığı özellikle kesinleşirse, hatta belki o kesinleşmese bile o bölge için ismi geçen oyunculardan biri. Bir iki oyuncunun daha ismi geçiyor yine Türk oyunculardan o bölgede. Ama işte burada bir stoper, orta saha, sol kanat denkleminde son haftada bir gelişme beklemek mümkün Fenerbahçe'de.
3: Ya, bu oyuncuların yani dördünü de seyrettim, biliyorum. Mesela Can'la ilgili mesela enteresan ya. Fenerbahçe'ye en büyük zararı veren bunlar. Yani bir yönetimden birilerini tanıyorlar, ediyorlar falan. Adamlar futbolla ilgileri yok. Adam dinliyorum ben mesela zaplarken falan. Can'ın pres yaptığını söylüyor. İsmail Hoca'nın tam istediği. Can pres falan yapmaz. Topsuz oyunda yok. Top rakipte yok. Nürnberg'den beri sorsan Nürnberg'de kaç maç oynadı, kaç gol attı bunu bilmeyecek adamlar. Yani düşün, Frankfurt'ta diyor ki niye

0: oynamadı diye ilk sene öbürsü de söylüyor. Şaka gibi ülkeye. Adam niye oynadı? Omar Marmuş vardı. 80-90 milyon euro City'ye gitti. Can Uzun solda da oynar evet. 10 numara tamamlayıcı bir santrofordur, evet. Ama oyun kurulumunda olmaz. Pres yapmaz. Malik Pavana, Lyon 120, benim bildiğim 120 milyon euro borcu var. Ender oyuncu satması gerek. Çok oyuncu satması gerekir. Atletik hızlı. Lyon maçlarında da önceden dese hızlı, o direkt orayı kanadı işte bir şekilde doğru bir şekilde atletizmle kullanmaya çalışan ama çok böyle aşırı golcü bir oyuncu değil. Mesela Poirte teknik becerisi 8 numara daralan becerisi olan, mesela oyunu iki yönlü oynamaya çalışan bir oyuncudur. Ondan sonra Ümit Akdağ ağır solaya tekniği ama birebir de özellikle açık alan savunması aynı değildir. Birazdan Fenerbahçe'nin aldığı stoperle ilgili konuşacağız mesela. O farklı profille bir oyuncu. Ümit Akdağ daha size'lı, kalıplı Ender, anladın mı? Çok hızlı olmayan, atletik olmayan bu profille bir oyuncudur.
1: Evet, yani bakalım nasıl bir son hafta gelişmesi yaşayacağız transferde.
2: Can Uzun bizim genç milli takımlarda santrofor oynuyordu. Yani şu anda oynadığı mevkilerin hepsinin dışında bizim alt yaş gruplarında santrofordu. Çocuk santrofor da oynardı ama boyu falan şey olmadığı için Avrupa'da yani ikinci bir santrofor gibi. Reacan'ın söylediği gibi sol tarafta tamamlayıcı olarak kullanılıyor ama genç milli takımlar seviyesinde hep santrofordu bu çocuk.
0: Nürnberg'de hocam sen de takip etmiştin, orada bize santrofor arkası oynadı.
2: Bizde oynadı.
0: Mesela o oynadı. Frankfurt'a o hikayesi götürdü. Ender ikinci ligdeyken biliyorsun Nürnberg.
2: Santrofor 16 olarak oraya gitti zaten.
0: Santrofor ama tamamlayıcı orada da. İkinci santrofor arkası oynadı orada. Ondan sonra hatta Lahm falan çalıştırıyordu. Bayern Münih'ten Lahm eski galiba o çalıştırıyordu. 16 gol ligde attı. 3 tane kupada 19 gol attı. Yani oradaki o hikaye öyle başladı.
3: Zaten Frankfurt'a gidişi de o şekilde.
2: Şuradaki
3: o
2: dörtlüden
3: oldu.
2: Sen saydın ya şimdi Ender şu dörtlüyü. Bu dörtlüden Fenerbahçe'nin alacağı en yüksek ihtimalle oyuncu, alması gereken oyuncu Ümit Akdağ. Neden? Şimdi sol bek konusunda biraz sıkıntı da var Fenerbahçe'de. Şimdi orası da konuşuluyor zaman zaman ama ben ne kadar konuşulduğunu tam bilmiyorum. Geçmişte konuşuldu, örtüldü, konuşuldu. Şimdi Archie Brown performansı var. Levent'in performansını İsmail Hoca beğeniyor. Ümit Akdağ hem sol bek oynuyor hem sol stoper oynuyor. Ve her geçen günde kendini geliştiriyor. Daha 22 yaşında. Eğer bir yatırım yapılacaksa Fofana'yı alabilirsen, zaten Fofana hiç kimseye Fenerbahçe niye aldın diye sormaz. O zaman level atlar. Yani Fofana'yı alabilirsen hemen kapı. Ama Fofana başka bir şey. Başka. Yani o, burada Can Uzun'u ben bu kadar para verip de ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünmüyorum şu anda. Şu anda alması bile hem Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratır hem Can Uzun'a sıkıntı yaratır.
0: Ya bir de giden oyuncu hocam. Bravo. 51 gole Talisca, o pozisyonda tamamlayıcı. Talisca da tamamlayıcı biliyorsunuz. Asensio önce oynatan sonra oynayan. Yani, şimdi Can Uzun Asensio tabii ki genç. Daha geleceğine daha yatırım yapıyorsun. Türk oyuncu evet o yaş sınırına uyuyor ama yani çok enteresan. Talisca gidip
2: yani
0: işte bu yabancı denklemi. Yani
2: Talisca'nın gitmesi tamamen yabancı kuralından tabii kaynaklanan
3: ama orayı nasıl
2: şey
3: dolduracaksın o zaman?
2: Ya Asensio ile doldurursun şimdi. Bak
0: tamam, Asensio, ama ayrı profilde bir oyuncu
3: Asensio
0: yani.
3: Asensio sakatlanıyor.
2: Şimdi şöyle, ileride eğer Lukaku form tutarsa farklı bir şey olabilir. Burada mesela Mason Greenwood'u da kullanabilirsin. Kanatta Nene'yi de kullanabilirsin. Nene mesela bak şimdi Nene'nin şu performansına bakıp da değerlendirmemek lazım. 2 hafta önce, 3 hafta önceki bizim Oğuz Aydın performansına bakıp da değerlendirmemiz lazım gerektiğini ne
3: ama
2: kadar
3: işte Oğuz
2: olduysa.
3: Aydın'ın da şimdi 2 etti hocam. Performans istikrarı olacak mı ona bakmam.
2: Hocam bravo. Adamın
0: 8-10 maç 12 maça değil mi? Yayacak mı?
2: Vardı ama burada oynamadı ki, oynadığı zaman burada da oldu, kötü oynamadı ki. Diğerleri kadar onun da arasında kötü oynama şansı var. Şimdi bak bu oyun sisteminde bu oyuncular oynar. Ben hep iddia ediyorum. Gene de ediyorum. Burada Fenerbahçe'nin şu anda eğer dediğim yani bir sol tarafın hem stoperini hem sol bekini garantiye almak istiyorsa Ümit Akdağ alır. Benim naçizane fikrim, alacaksan buradan onu alacaksın. Çünkü orada bir sıkıntı. Osterwald'a
3: tamam, gitti. Sol stoper bir Türk aldın diyelim.
2: Ama
3: tamam.
2: Sağ tarafında bir sıkıntı yok bana göre. Ben bundan sonra 23 yaş altında bulursa ben de katılırım. Orta saha. Ya hücum hattında şu an için yani Greenwood daha
3: peki,
2: şey olacak.
3: Kerem, şampiyonluk
2: bak şimdi
3: hedefinde
2: Kerem var, büyük bir
3: Greenwood. Hocam Kerem adam var, geçemeyen Oğuz Nene, Oğuz ve bir türlü o level'ı atlayamayan Kerem. Bir de İrfan Can.
2: Hocam zaman içerisinde Şampiyonlar bak, bu oyun.
3: Hocam Şampiyonlar Ligi'ni geçtim ben. Lig yani Şampiyonlar diyorsun. Ligi asıl hedefi değil Fenerbahçe.
2: Bravo,
3: Şampiyonlar ederim. Ligi'nde tabii ki başarılı olmak ister de ama ne diyor Aziz Bey? Ben bir yıl benim şeyim ömrüm bir yıl diyor.
2: Aziz yani Bey'in yani bravo tebrik ediyorum.
3: Ondan sonra şampiyon olamazsak zaten gideceğim diyor.
2: Birinci hedefi neydi? Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi.
0: Bir fark yaratmak
2: sen çok doğru
0: ister.
2: Diyorsun. Birinci hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi. Ha orada ne kadar başarılı olursa o onun menfaatine. Ama asıl bundan sonraki hedef Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak, bu hedefi koymuş. Burada dediğim gibi savunmayı ne kadar kuvvetli tutarsan Fenerbahçe gol atıyor ya. Talisca bıraktın, şartlar gereği bırakmak zorunda kaldın. Kimse bırakmak istemez de. Ya bu Fenerbahçe gol atıyor, atmaz mı? Greenwood atar. Vedat atar, Lukaku atar, Asensio atar, Kerem atar, Oğuz atar. Burada bir sürü gol atan adam var. Duran toplardan acayip iyi gol atmaydı Fenerbahçe. Önemli olan Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı neydi diyoruz? Savunma. Yemeyeceksin gol kardeşim. Sen zaten gol atıyorsun. 2-1. Gençlerden iki tane gol. Konya'dan iki tane gol. Yemeyeceksin Ender. Yediğin zaman olamıyor. Fenerbahçe'nin gol atma sorunu yok ki. Herkes de gol atar. Fenerbahçe herkeste her takıma gol atar. Ama her takımdan da goller böyle kötü bir savunma olursa. Onun için savunma güvenceni, savunmanı garantiye alacaksın. Burada da alabileceğin en iyi adam bana göre alabiliyorsa Alanya ile takasa gidecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. Hem sol bek oynayacak, hem stoper. Geleceğe de bir yatırım yapacak bir oyuncu.
0: Ya peki. Bu bir, çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu savunma tabii müteakta bu bir tek başına yapılacak bir şey değil. Ben de burada söyledim ya, en büyük sıkıntı işte Fenerbahçe'nin son 4 yılda Galatasaray şampiyon olduğunda hep gol yemesi. Evet. Gol atması geçen yakın diye analizi de verdim hatta.
3: Benzer bir şey.
0: Yani onun için yalnız bu değil. Öndeki oyuncuları da İsmail Hoca ikna etmeli. Top rakipteyken takım savunmasına yardım etmesi için.
3: Evet.
0: Kompakt takım
3: bir
0: halinde.
3: Bir de Oponga da bir parantez
0: konuşalım
3: açalım birazdan.
0: Evet.
3: Şimdi İsmail Hoca'nın basın toplantısı geldi. Bir basın toplantısına bakalım. Ardından devam edeceğiz.
4: İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık da oyunu rolantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyunu adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek. İyi bir takım. Her zaman Samsun lige çıktıktan beri dirençli ve iyi bir takım yaratabiliyorlar. Bu sene de iyi bir takım. Ama dediğim gibi biz Lyon'dan geldikten sonra Samsun'a iyi çalıştık. Bugün de kazandığımız için mutluyum. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.

0: Evet, 90+1 devam ediyor. İsmail Hoca da Lyon'dan sonra öyle zor bir mesainin ardından Samsun galibiyetinin önemine vurgu yaptı ve 23 yaş altında bir açık kontenjanımız var. Orası için bir arayışımız da var. Bakacağız bu hafta dedi. Yöneticilerimiz de yoğun bir şekilde çalışıyor dedi.
1: Hangi mevkiyle o genelde İsmail Hoca'nın düşündüğü?
0: Onu şey yapamadım, açıkladım o kısmı. Ama yani, İsmail Hoca'nın şu anda biraz daha orta saha ağırlıklı düşündüğünü öyle
1: Fenerbahçe'nin birinci ligde rakibi ne? Tabii ki Beşiktaş, Trabzon'da var hepsi. Galatasaray mesela bakıyordur Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Beşiktaş. Şimdi şöyle düşün, Leao'yu aldı. Sane var, Barış var, Yunus var. Osimhen. Şimdi kanatlarda düşün, sıkıştın, Şalay'ı oynatırsın. Yani düşün, şöyle başlayabilir. Sane, Leao, Osimhen. Şimdi kanatları az önce söyledim ya Ender. Fenerbahçe'de Oğuz, İrfan, Nene, Kerem'le o kanadı dolduruyormuş gibi olursun. Bir de ne önemli biliyor musun? Şimdi Greenwood'da bir şey olsa Fenerbahçe tekrar işte İrfan'la, Oğuz'u, Nene'li falan, Kerem'li ilk 11'le görürüz. Ben onun için diyorum Ender. Yani Greenwood'a tabii ki bir şey olmasın. Bir şey olursa Fenerbahçe çizgilerde üretemez. Senin Galatasaray rakibin orayı hem ilk 11 hem de onun staffları, yardımcılarını da çok iyi doldurmuş. Yani düşün, Yunus'la Barış Alper yedek farz edelim. İlk 11'de çizgilerde Sané ile ve Leao'la başlıyorsun. Biri Alman milli takımın oyuncusu, biri Portekiz milli takım oyuncusu. Sen Greenwood'a bir şey olursa ne yapacaksın orada?
2: Nene ile,
1: İrfan'la, Oğuz'la, Kerem'le. Tekrar geriye dön, yani tekrar gerileceksin. Yani kendini inkar edeceksin bütün sezon için. Onun için sol öne diyorum ya, bir tane sayı anlamında gol yapan kaliteli, yani Greenwood'la beraber direkt ilk 11 başlayacak. O rotasyonda yeri geldiğinde öbürlerini de kullan. Ama kesin oraya da bir oyuncu alması gerekir.
0: Onun için sadece bir U23 pozisyonu
3: var. İşte
0: var.
3: Bir tane Fofana alırlar onu.
0: Malik Fofana'yı alabiliyorsa.
3: Fofana'yı alırlar işte. Ne olacak?
0: Çünkü potansiyeli çok yüksek.
1: Çok yüksek. Tabii atletik bir ev. Yani oraya oyuncu alması gerekir. Nene'yi satar. Bak satıyorlar. İstiyorlarsa satsınlar, çıksınlar. Al Fofana'yı, Nene'yi sat. 20 veriyor 25. Ver üzerine al. Çünkü senin rakibin birebir. Şöyle bir düşün. Çizgilerde az önce söyledim. 4 tane oyuncusu var. Sen de tekrar böyle diyorum ya, kendini böyle tekzip eder gibi tekrar bir maça falan, yani bizler görmeyelim mesela, işte Fenerbahçe bu kadar şey yaptı, işte oynadın Kerem'le, İrfan'la falan ilk 11 başlarsa Nene ile senin rekabet ettiğin en yakın rakibinin, düşün çizgilerde kimler oynuyor. Beşiktaş, Trabzon'a da ayrı. Trabzon öyle böyle salığı almış. Şimdi
0: Beşiktaş'ta
1: Trossard, bir de sağ öne aynı şekilde yeni bir oyuncu gelmiş. Yani sen en önemli buraları artık o eskimiş yüzlerle, heyecanı yitirmiş zorla, Aziz Yıldırım'ın şeyle, motivasyonla değil de oraya net bir şekilde gelip fark yaratacak Şampiyonlar Ligi ve en önemlisi, dediğin de doğru, ligde de fark yaratacak oyuncular. Çünkü bunlar sonuçta Galatasaray'ın aldığı çizgi oyuncuları ligde de oynayacak değil mi Ender?
0: Malik Fofana'nın geçen yıl bir bilek ameliyatı olduğunu söylüyor şimdi Ercan da. Bayağı 20-25 maç kaçırmış diyor. Öyle bir, bilmiyorum, sakatlık geçmişinin olması ne derece sorun yaratır. Zaten o ciddiyse ciddi alıcısı olmaz bu sefer. Oradan anlarız biz bunu yani.
1: Osvaldo'da örneği işte Roma'dan gibi. Nasıl döndü anında Avrupa'da, ıncığını cıncığını her şeyi hiç.
0: Bu Ofong için küçük yorumlar alayım. Seyretmiştin sen de
3: Ofong
0: hocam.
3: Ofong iyi bir stoper. Hem yani sağ stoper, sol stoper, ikisinde de oynayabiliyor. Yani sürati, atletizmi iyi bir stoper. Yani
0: 45 maç oynamış, 43'ü ilk 11'de.
3: Tabii. İşte. Geçen sene bütün maçlarda oynadı. İyi bir stoper Ender. Yani kafa hakimiyeti, yani biraz şeyi seyrettiğim kadarıyla biraz çok yere yatıyor. Onu da burada tahmin ediyorum onu düzeltebilir yani. Her topa kayarak o biraz riskli bir durumu var. Ama atletizmi şuna, 22 yaşında, 23 yaşında bir oyuncu bunları yapabilir. Gençler, stoperler böyle şeyler yapabiliyor. Ama gelecek açısından iyi eğitilirse, ki eğitildi. Adam Fransa Ligi'nde oynadı. Bütün maçlarda oynadı. Başarılı da bir sezon geçirmiş orada. Onun için bence Fenerbahçe için iyi oldu. İhtiyacı vardı yani.
0: İhtiyacı vardı.
3: Çok ihtiyacı vardı.
0: Veya hocam var mı?
1: Ben seyrettim tabii. Şimdi hava hakimiyetinde...
0: Hatta Fenerbahçe maçında mı oynadı ya? Tabii ben
1: Fenerbahçe bir maç oynadı diye
0: hatırlıyorum. Nice'de o maçta da.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani oyuncunun bir kere Skriniar ve Ake eldeki stoperi için söylüyorum. Çağlar'ı söylemiyorum zaten ondan sonra.
0: Onu söyleme hocam.
1: Yani adam antrenmanda sakatlanıyor. O kadar artık bitmiş durumda ki yani onun da bir yani tedbirli mekanda ferahlık var denir yani. Ya başka yere gidip başka kulüpte oynaması gerekir. Şimdi alınan oyuncu Skriniar ve Ake'ye göre ne biliyor musun? Yani çok dinamik atletik, kendinden kademeli. Yani stoperin var ya, adam yiyen cinsi var ya, böyle bir adam. Çok böyle sıkı, sert, darbeli, birebir de. Yani tam stoper gibi stoper. Teknik mesela becerisi çok üst seviyede değil, kötü de değil. Hava hakimiyeti %100 iyi değil. Ama çok kötü de değil. Bir kere böyle bir oyuncu alıyorsan en önemli şey oyuncuya sabredeceksin. Oyuncunun gelişimi var. Oyuncu gelişirse mükemmel bir oyuncu olur. Yani aldık 4-4'lük bir stoper değil. Ama seni çoğu maçta idare edebilecek, açık alana özellikle orta sahaya kadar çıktığında, açık alana hücum ettiğinde rakipler birebir karşılık verebilecek en atletizm olan stoper, birinci stoperin bu olur. Bir de en önemli özelliklerinden biri ne biliyor musun? Çok enteresan, antrenmanlar ve maçtan sonra direkt teknik heyete gidip

0: benim eksikliğim ne diye o analizleri çıkartmasını bak, çıkartmasını güzel, isteyen teknik heyetten direkt söyleyen hocam, Mustafa Bravo. Hocam direkt ya benim eksiklerimle ne yapmam gerekir, nasıl çalışmam gerekir, ben nelerde hata yaptım, gelişmeye açık bir oyuncu. Bak bu çok önemli bir özellik.
1: Tabii tabii.
0: Yani onun için Fenerbahçe burada alabileceği farklı bir profilde bir oyuncu aldı. Sabırlı, sabır edecek. Tabii ki Fenerbahçe kısa dönem yani sonuçta bir şampiyonluk istiyor en başta. Evet, Şampiyonlar Ligi de var, kupa da var ama yani bu oyuncu sabır derken ben ara sıra hata yapabilir ama genelde kumaşı iyi olan değişik profilde yani çünkü zaten hem atletik hem tekniği hem böyle hamle zamanlamaları bu yaşta çok iyi olsa zaten City'ye 100 milyon euroya giderdi. Liverpool'a giderdi.
2: 40-50 milyonlardan
0: %100'e giderdi stoper. Düşün yani bütün dünya özellikle Premier Lig'de hiç hemen alırdı. Ama alınan oyuncu şu eldeki 22 yaş grubu için kesinlikle değişik bir oyuncu, bir kere atletizm var. Bu anlamda iyi bir stoper aldı. En önemli de gelişme açık. Bunun altını çiziyorum.
3: En değerli olan da o zaten. Genç oluşu, gelişme açık oluşu ve de bu anlattığınız teknik kapasitelerin de zaman içerisinde iyileştirilirse çok faydalı bir transfer olacağı
0: ihtiyaç. Çok darbeli stoper bir kere Ender. Yani var ya forvet oyuncuları falan yani havadan yerden çok böyle atletik ya. Yani hep böyle santroforların ucum oyuncuları öyle oyuncularla oynamak istemez. Daha yumuşak oyuncuyla oynamak ister. Böyle darbeli sert stoperle oynamak istemez. Böyle bir stoper.
3: Bir ikaz yani, gönderelim mi hocam?
0: Efendim?
3: Bir ikaz gönderelim mi?
0: Ne diye?
3: Anlatsınlar. Kayarak müdahaleler Türkiye'ye de dikkat etsin. Pat diye katla dışarıda kalabilir.
1: Türkiye'ye şimdi gelelim o zaman onun o noktaya.
2: Onun en büyük şansından bir tanesi çok tecrübeli iki tane stoper oynuyor.
1: Doğru.
2: Önünde. Şimdi
1: doğru,
2: Aki tabii. Oynuyor, Şikinyar oynuyor. Daha yaşı da genç, 22 yaşında. Onlardan kazanacağı ve öğreneceği tabii, çok şey
1: çok
2: olabilir.
1: Çok fayda sağlar o anlamda.
2: Eğer antrenörüne gidip benim eksiğim ne diyorsa zaten o zaman önünde oynayan
0: diyor
2: iki
0: hocam,
2: tane.
0: Diyormuş. Yok, en, yok. En büyük özelliklerinden i̇şte, biri. Gidip abi, benim eksiğim ne? Ben
2: tamam,
0: nasıl
2: harika,
0: gelişeceğim? Analizi
2: harika.
0: Çıkartın.
2: Onu diyorsa
0: bu çok
2: zaten,
0: önemli bir şey.
2: Hoca da diyecek ona ki İsmail Hoca sen bak Ake Şikinyar ne yapıyor? Onun iyi tarafları, onların iyi taraflarını gör. Ona göre hareket yap. Bir de en önemlisi o yere kaymaları falan o bırakacak. O ayakta kalmayı öğrenecek. O
4: peki,
2: sıkıntılı.
4: Yavaş yavaş Avrupa'ya bakacağım. Ha bu arada Real Madrid maçı geldi. Arda'nın golü var. Son bölümde
2: 87'de
4: güzel
2: giriyor sonradan
4: güzel bir özet var. Onu size arkadaşlarımız hazırlıyor. Vereceğim birazdan. Maçın pozisyonlarına bakacağız. Sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe'nin rakipleri, Fenerbahçe ne yapar? Gelecek hafta biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi mücadelesi de başlıyor. Yani gelecek hafta derken bu hafta değil, ondan sonraki hafta. Tanıtım haftaları mı demek lazım ona? İlk haftalar biliyorsunuz sadece bir hafta Şampiyonlar Ligi, işte ertesi hafta Avrupa Ligi gibi gidiyor. Şimdi gelelim maçın pozisyonlarına. Gün geçmiyor ki enteresan işler olmasın.
3: Yani biz anlatmaktan yoruluyoruz. 3 haftada gelinen noktaya
4: şimdi
3: baktığım
4: ben,
3: zaman sıkıntı.
4: Hep şunu söylüyorum. Bunu hani bizzat da söylediğim için Sayın MHK Başkanı'na en büyük mesele kararlarında istikrar olması. Hem maç içindeki kararlarında hakemlerin hem de maçtan maça kararlarında. Doğru. Hem de hakemler arasındaki benzer pozisyon kararlarında. Türkiye'de bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı karar istikrarının olmaması.
0: Standart yok diyorsun.
4: Standart yok. Yani aynı pozisyona, benzer pozisyona, kimi zaman aynı hakem bile bambaşka kararlar, yorumlar getirebiliyor. Bir de şimdi başımıza yabancı varlar çıktı. Neyse konuşalım bakalım o yabancı.
3: Bir ilave yapayım. Hakemlerin standardı yok. MHK'nin de standardı yok. Garip olan da o. Çelişki buradan geliyor bence. O standardı kendileri oturtturmaları lazım. Fenerbahçe'nin gençler birliği maçına var müdahale etmez dediler. Sonraki maça müdahale etti.
1: Tabii.
3: Dün basit temas istemiyoruz dediler. Basit bir temasa var devreye girdi.
4: Bir de şimdi var mesela Mert Müldür'ün pozisyonuna var müdahale etmez dediler.
3: Dediler.
4: Yani doğru buradaki yorum falan. Dünkü pozisyona ne diyecekler
3: girdi.
4: Bakalım.
3: Şimdi ben şöyle bakıyorum bir de. Hakem Mehmet
4: ya
3: Türkmen.
4: Da bugünkü pozisyonlara.
3: Bakalım. Mehmet Türkmen gittin VAR'da izledin mi? İzledin. Mert Müldür'e girmez dediler. O eğitimi sen de aldın. Onu da

0: duydun. Söyledi MHK başkanlığı ve eğitimciler değil mi? İzledikten sonra ben buna penaltı vermem. Ne çık, ayrıl oradan. Veriyorsun penaltıyı. Nasıl bir eğitim, nasıl bir anlayış, nasıl bir uygulama?
1: Onda o cesaret var mı?
0: Nasıl?
1: Onda o cesaret var mı?
0: Onunla bu cesareti alırsan bu hakemlik nasıl olacak? Hakemlik yürek işidir ya. Zor dakikalarda, zor anlarda en zor kararları verebilen büyük hakem olur. Öbür türlü herkes düdük çalar o zaman. Her önüne gelen ver düdüğü çalar. Düt taçı ver, korneri ver, avut ver. Zaten onu da düzeltiyorlar. Vardan geliyor, o da düzeltiyorlar. O da herkes yapar o zaman. Büyük hakem olmak, marka hakem olmak. Çok önemli değerlerdir bunda.
2: Bakalım.
0: Yaslanırsan kolayı seçersin. Haylaz hakem oluyorsun. Çalışmayan hakem oluyorsun. Dün akşam da bakıyorum yardımcı hakem. Aman Allah'ım ya. Top çizgiye inmiş, yardımcı hakem 10 metre içeride kalmış. Gelmiyor ya.
1: Ya onun ne çok kadar çok görüyoruz. O Salah'ın golünde de çizgide hakem bir baktık 2,5-3 metre geride.
0: Gelmiyorlar abi.
1: Görmüyor o zaman da tabii.
0: Ya bunları da görecek eğitimciler, uygulayıcılar, eğitecekler, uyaracaklar bunu da. Gözlemciler yazacak. Bu raporlar doğrusu.
1: Ya bu arkadaşlarımız da biraz kendilerini geliştirecek ama ya biraz da insanda olacak. Tamam, eğitimi falan anlıyorum da her ne kadar yani eğitimi almak da önemli. Veriyordur ya da vermiyorsa da ya arkadaş benim eksiğim var diyecek. Ya da oraya çıkıyorsa o işi yapmaya bir de potansiyeli olacak ya da performans gösterecek. Bu kadar da performansal uzak hakemlik olmaz ki.
3: En önemli.
1: Yani bir de çıkanın da asıl bence meselesi orada.
0: Yukarıda şimdi tepe koordinatörümüz olarak görev yapıyorsun değil mi? Bir sürü personel var elimizde.
1: Evet.
0: Çalışan. Bir tanesi yanlış yaptığı zaman hemen devam ediyor mu görevine? Ne yapıyorsun? Gel bakayım diyorsun odaya. Oturup bir konuşuyorsun.
1: Evet.
0: Devam ediyorsa aynı gevşekliğe 3. 4. gün yol verirsin gider. Bu böyledir. Burada bunu görmüyoruz ki. Ertesi gün vara oturuyor. Olmadı öbür hafta düdük çalıyor.
1: Anladım.
0: Şimdi anladığım kadarıyla kadro darlığımız
1: ceza
0: var diyecekler.
1: Ceza ödül sistemi
0: kadro darlığında şu prensip, gözlemim o. Prensipleri şu. Kötü bir performans sergiledi. Bir hafta pas geçiyor. Öbür hafta alt ligden başlıyor. Pas geçtiği haftada fırsat bulursa vara oturtuyorlar. Veya avara oturtuyorlar bir şekilde. Bir sonraki hafta alt ligden başlıyor. Sonra tekrar Süper Lig'de maç yönetiyor. Bu ceza değil ki. Bu canını yakacaksın ki unutmayacak. Unutmayacak şekilde onu canın yanacak, acıtacak.
1: Kadro yeterli değil diye mi acaba yapamıyorlar?
0: Ama bu kadroyu
1: devrilik anlamında diyor.
0: 6 tane talimat değiştirdiler. 5 tane klasman yaptılar 2 yılda. Şimdi 3. FIFA listesini yapacaklar bir de. Komple her şeyi değiştirdiler. Anladım. Bu kadro mühendisleri yapamıyorsanız yine suç merkezde yani baktığın zaman.
1: Peki bakalım şu pozisyonlara. Çünkü bugünkü maçında ilginç kararları var. Tartışılan kararları var. Üzerine çok konuşulan kararları var. Gelelim o pozisyonların neler olduğuna. 5. dakikada 1-0 maç. Golden hemen sonra Fenerbahçe'nin de böyle arka arkaya ataklarla başladığı bir bölüm. Vedat Muriç seken topta. Önce Greenwood sağ taraftan sol tarafa bir top attı. Oğuz vurdu, kaleci çıkarttı Okan. Tamamlamak için penaltı noktasının gerisinde Vedat Muriç oraya deplase oldu, geldi. Topa vurdu. Yatarak kayarak bir savunmada stoperin Guarino'nun bir müdahalesi var. Burada bu müdahale Yasin Kol oyunu devam ettiriyor. Bu müdahale bir ihlal midir? Burada bir penaltı gerekir mi? Kart gerekir mi?
0: Kayarak geliyor, geç kalıyor. Kontrolsüz geliş. Topla oynayan Muriç, Muriç'e dalan, kayarak gelip kontrolsüz harekette bulunan Groni miydi?
1: Guarino.
0: Penaltı. Sarı kart.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Ya kadrajlı yok Yasin Kol ya.
0: Hocam Allah dur aşkına, az geri gel, az geri gel lütfen, az geri gel.
3: Kadrajlı yok ya.
0: Bak az geri gel. Dur.
3: Nasıl verecek?
0: Şimdi bir kere hakem olayın farkında bir.
3: Bu hayır aksiyon burada bittikten aksiyon sonra bravo Ender daha geriye çek. Aksiyonu
1: ana kameraya
3: daha çek
1: ilk pilot kameraya bir gelebilir hocam, miyiz?
3: Bu ilk müdahale.
0: Bu aksiyon başladığı anda bir hakemin süratle oraya deplasman
1: fırlaması lazım.
3: Niye? Sezgi, tecrübe.
0: Yok,
1: bak işte, hocam bak nerede?
3: Orta sahada top
1: bak
3: atılmış.
1: Şimdi, bak 60. Bak. Hala şimdi, yok.
3: Müdahale ederken
1: aşağı
3: bakalım,
1: yukarı.
3: Müdahale bak şimdi burada kalalım.
0: Şimdi
3: bak,
0: gelecek.
3: Yine kadraj yok.
1: Hala geliyor. Ben bir kere bu atak
3: görmedi, penaltıyı nasıl verecek ya? Ender görmediği penaltıyı nasıl verecek? Gör, uzak ki.
0: Geçen sene 45 metreden Beşiktaş Fener maçında penaltı verdi. Ben gördüm diyordu. Bunu da gör o zaman. Yasin. Gör bunu.
1: Hakikaten ya.
0: Bunu da gör. Onu verdi 45-50 metreden. Gördüm dedim bir de piyasaya. Baksana,
1: bence Greenwood'dan kadro öyle bir pas beklemiyordu. O yüzden Rahman bir şekilde gidiyormuş orta alanda.
3: Ben yani diyorsun kadar hakemlerin ayarını mı bozdu Greenwood? Farklı bir pas attı.
1: Adam böyle bir cross pas attı. Onları çok enteresan.
0: Bu maç başladı ya.
2: O cross pastan dolayı zaten Yasin Hoca yetişemedi oraya. O çok süratli uzun pastı ya.
1: Hoca bir baktı eyvah dedi. Top gidiyor o tarafa doğru.
3: Kadraj hedefe
1: gitti ya, bir de. Ya, bir 30 metre falan geride.
2: Samsun'un savunma oyuncusu yetişemedi ki o pasa. Yasin
3: Mustafa Hocam onun ya doğru mu? Yani az önce mesela Vedat örneği verdim ya, öncelik sağlamak. Yani tabii Vedat'ın ya öncelik, rakibe öncelik sağlar değil mi Şenol Hocam? Tabii. Sen de savunma mesela oyuncusu olarak rakibe ne yapıyordun? İyi bir savunmacı ve zeki bir savunmacıydın. Öncelik sağlıyordun. Tak hızlı bir oyuncudan daha önce hızlı düşünüp doğru aynen mu? Önüne hızlı, geçip hızlı kurtarıyordun topu yani hızlı. Doğrusu. Şimdi burada da az önce işte Vedat için söylediğim işte hoca için aynısını burada öncelik doğru mu alması yani için Sezgi'yle oraya gitmesi gerekir. Kadrajda yok Yasin yok. Kol. Nasıl penaltıyı şimdi verecek?
0: Hissetmiyor ki.
1: Bu savunmacının ki kramponuyla oraya bir müdahalesi var. Hatta şu kasık bölgesine geliyor. Çarpma kapsamına sokulabilir mi bu?
0: Yok. Geç değil kalıyor. Mi? Çünkü Vedat bunu hiç baktığın zaman futbolda zaman öyle bir 10 saniye, 15 saniye, 5 saniye gibi böyle insana şey gelebilir. Futbolda bak dur tam vurduğunda Vedat vursun az geri gel. Az geri gel. Bak oyuncuya bak kendi Vedat'ın ayağına yapıştır topu. Dur. Dur. Bak gördüm sakınabilir mi oyuncu? Sakınabilir. Zamanı var mı?
1: Var.
0: Süresi de var. Şey de var. Alanı da var değil
1: alanı
0: mi?
1: Da var.
0: Sakınıyor mu? Sakınmıyor. Yok. Bodoslama geliyor. Kontrolsüz ve eğlendir. Penaltıdır ve sarı karttır bunun karşılığı.
1: Peki gelelim kritik noktaya. Bu Richard arkadaşımız kaçıncı Richard bu bilemiyorum
0: Martens
1: da.
0: Ricardo Martens galiba.
1: Ricardo kaçıncı mu?
0: Ricardo Martens 41 yaşında Richard Hollanda'da. Martens. Richard mı? Richard evet olabilir. Ben Ricardo nereden gelirse. Richard Martens her hafta birileri geliyor. Daha önce de geldi galiba Türkiye'ye. Bir Fenerbahçe Beşiktaş başında mı? Galatasaray Beşiktaş başında görev yapmıştı. 41 yaşında. İkinci sınıf bir var. Dünkü Malek'ten daha düşük performans. Evet, bu da.
1: Dünkünün 2024'te yaptığı hata
0: o zaten
1: yani inanılmaz bir hataydı.
0: Ya şimdi şöyle düşünelim.
1: Ya kim burada biraz daha eğer şimdi biz yabancı var gelebilir de gelen varların belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Olmuyorsa bu gelen arkadaşlar
0: bize
1: yani
0: ne lazım biliyor musun?
1: Bizimkilerden beter ya.
0: Bize Marco Di Bello lazım. Pampokel lazım. Kivaskovski lazım. Bunlar gelecek ki bize öğretecekler. Var ekibindekileri yetiştirecekler. Tabii yardımcı hakemleri koyuyorlar oraya da onlar değil. Var olabilecek, var da performans geliştirecek insanları koyacaklar yanına. Gelin diyecekler. Öğrenin bak buradaki var performansı bu. Avrupa'nın marka olmuş isimleri bunlar. Bunların yerine oturun. Bu işi yapın diyecekler. Bastian Dankert gelecek. Rica edeceksin. Getirebiliyorsan onu getireceksin. Bunlar marka olmuş isimler. Bana getirdiğin adam kendi liginde zaten ikinci sınıf hakem. Ona da pantolon olmadı gömlek uyduralım demişler. Bana tutturmuşlar. Boş kalmış. Kendi ligine dizayn etmiş. Boşunu da bize gönder. Ha, bu diyor kaldı diyor. Bunu da gönderelim.
2: Maça
0: diyor
2: gelmiş mi dedin?
0: Bir maçı. Şey,
2: bugün maça gelmiş miydi var hakem?
0: Ha, gelmiş herhalde.
2: Belki gelmişse niye müdahale
0: etmedi? Amsterdam'da kalmış olabilir
2: hocam,
0: yani.
2: Hocam gelmişse niye müdahale etmedi? Edilmiyor mu bunlara müdahale edilmiyor mu?
3: Yok Fenerbahçe
2: hayır, bir dakika bir şey sorayım.
3: Hocam Fenerbahçe maçlarında
2: hocam bir dakika bir şey sorayım. Buna müdahale edeyim
3: Fener
2: mi?
3: Hocam ya Şenol hocam Fenerbahçe
2: hayır, bir dakika bak ben nereye geleceğim biliyor musun? Bir saniye hocam bir saniye dur. Bu VAR'a buna müdahale dün, hakemi mi?
0: Hocam dün akşamkine giren Avrupa'yı anlayış diyoruz ya.
2: Evet.
0: Pavel Malek.
2: Evet.
0: Buna 1000 sefer girmesi lazım.
2: Yani bunlara normalde girilmiyor değil
0: 1000 sefer girilmesi
2: i̇şte
0: lazım.
2: Dün akşam giriyordu bu akşam niye giriyor?
3: Dün akşam sen yanlış yerden hocam olaya girdin.
2: Yok ben doğru yerden bak, giriyorum hayır, da hayır, sen beklemiyorsun sabretmiyorsun
3: hayır,
2: hiç ya.
3: Hayır yanlış yerden
1: var giriyorsun. VAR girmiyor diyor.
3: Sen şimdi VAR
2: ben VAR girmiyor diyorum
3: hayır,
2: bu akşam.
3: Anladın mı? Bana göre ya yanlış sondan giriyor. Esas Gençler Birliği maçından gireceksin. Gençler Birliği maçında Mert Müldür'e yapılan net penaltıya da VAR girmedi.
0: Doğru mu?
3: Doğru dediler. Oraya da girmedi. Şimdi de girmeden Fenerbahçe'de bu ikinci varı varın girmesi gerekir. Dün akşam biz buradaydık. Dün akşam VAR girdi, Galatasaray'ın penaltısı verildi. Evet doğru, girdi VAR. Bir şekilde Galatasaray'ın penaltısı, evet, çünkü öncelik sağladı. Rakip hata yaptı.

0: atladı.
1: Bastı ayağına.
0: Temas, tamam.
1: Galatasaray'ın penaltısı. Doğru mu penaltı? Penaltı. VAR girdi. Tamam. Okey. Bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin niye peki ikidir? Hem Gençler Birliği maçı hem de bu maç. İki tane penaltısı. Niye VAR girmiyor?
2: Bir de Talişka'nın
0: var. Kaç yılda futbolun içindesiniz?
2: 34.
0: Kendinizi sürekli güncelleyen Avrupa ve dünya futbolunu, dünya coğrafyasını takip
2: de
0: eden
2: bir öncesinde bizim. İyi kötü bir amatör lisansı oynamışlığımız
0: oraya geçiyor,
2: da var.
0: O kadar da
1: hocam Ender iyi orta sahadır ha.
0: Tamam da geleceğim yani konuda.
1: Top tekniği.
0: Basketbolda da çok.
1: O kendini yani anlatmaz. Top tekniği iyidir. Atarsın topları hiç.
0: Yani ikon.
1: Yatay oynamaz, geri böyle oynamaz. Direkt dikey.
0: Şuraya gelin. Öne. Ya size gelen bir takım bildirimler oldu değil mi? Pozisyonlarla ilgili var girer evet, girmez. Evet. Ya yapmayın Allah aşkına. Bir haftada patladınız. Aldatmayın insanları. Siz onları mesaj
2: şimdi
0: atıyorsunuz.
2: Mesela Anthony Taylor bu pozisyonlara ne diyor? Dünküne, bugünküne. Birazdan da bakacağız.
0: Trossard'ın pozisyonuna tam bir Osmanlı tokadı okkalı attı. MHK'ye attı. O dedi girmesi lazım. Kırmızı kart dedi. MHK'dekiler ne diyordu? Buraya girmez. Kart gerekiyor ama rengini de söylemiyorlar. Bakın öyle bir ortada bırakıyor ki. Kart gerekiyor. Ne gerekiyor? Sarı mı kırmızı mı? Onu da söyleyemiyorsun. Sonra diyorsun
2: oraya
0: ki.
2: Oraya ne demiş Anthony Taylor? Kırmızı demiş.
0: Kırmızı
2: net.
0: VAR devreye girer. Kırmızı kart. Saç çekme de aynı şekilde. Fenerbahçe'de Mert Müldür'e yapılan. Onu da onun ağzından servis edildi. Bak bugün nerelere geldik şimdi.
2: Aa şimdi.
0: Buna da penaltı. Şortu çıkaracak. Bakar mısın bunu?
3: Bu aynı varcı mı yoksa?
2: Aynı varcı.
3: Aynı bak nasıl tam.
2: İzlen maçındakiyle aynı varcı.
3: Aynı varcı.
2: Varcı diyoruz pardon.
4: Bir de sarı kart maşallah.
2: Hakem de bir de böyle tartışmalı bir.
0: Hakem de Lina out galiba. O da Hollanda Lina out diye bir hakem. Bu da bir facia karardı. Ya. Bu da bir facia. Bu akşamki de facia bir karardı. Devreye girmemeleri. Bunları da Ulenberg Hollandalı biliyorsun bize geldi eğitim yaptı ya. Dani Makeli geldim var eğitim verdi. Evet. Önce hemşerilerine eğit. Dani. Ulenberg önce hemşerilerine eğit.
3: Hocam bu Anthony Taylor'ı da eğitimci olarak mı burada yoksa eğitimci yani karışıyor mu işlere?
0: Elit hakem koordinatörü mü?
3: Yok direktörü. Yok yani eğitimlerine karışıyordur mu?
0: Var eğitimlerin. Var eğitimlerine
3: var eğitim demiyorum. Hakemlerin eğitimine.
0: Hakemlerin yani eğitiminden direkt sorumlu. Konu VAR'a gelince Yaşar Kemal Uğurlu. Uğurlu'yu göstererek
2: VAR içinde birisini hocam.
0: Diyor, bir de, o da şöyle diyormuş. Konuyu bir çalışayım size döneceğim.
1: Bak hocam bizim hakemler için büyük şans. Şimdi yeni güncel bırakmış UEFA'la.
0: Bunda şüphe yok.
1: FIFA'yla Ender ilişkileri çok
2: tabii,
1: iyi.
2: Tabii.
1: Hepsi arkadaşı. Doğru bizim hakemler.
2: Büyük şans.
1: Bravo. Bizim hakemler iyi performans verirse hocam. Oraya direkt tavsiye eder ve orada mutlaka Avrupa'daki konferans UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bizim hakemlerimiz direkt kullanılabilir maç yönetir. Yani bunu biz hakemlerimiz en iyi şekilde bulmuşun en son güncel yeni bırakmış bütün hepsi arkadaşı
2: bir hakem. Git kendini sor ya gerçi hocam, onlar birbirlerini yani
1: bu
2: kollamaktan
1: bu büyük şans Türk hakemliği için doğru Mustafa
0: 8,
1: hocam?
0: Doğru 8 Temmuz'dan bu yana saydığın konferans. Avrupa UEFA Ligi Şampiyonlar Ligi. Ligi. Bunlarda eleme maçları oldu playofflar dahil. Evet. 428 tane maç oldu. 7 FIFA hakemimize gelen maç sayısı bir Halil Umut Meler o playoff'ta toplam 8 maç.
2: Geçen yani en son nasıl yönetmiş Halil Umut Meler?
0: 2-2 bitti zaten 7-0'dı ilk ayağı. İkinci ayak 2-2 ama seyretmedim maçı yorum yapamıyorum. Garip olan bu 428 maçta biz sadece 8 maçta. O da birinci, tamam, ikinci turlarda geldi. Üçten ve playoff'ta zaten bir tek Halil'e geldi. Öbürlerine yok yani.
1: Hocam bekleyeceğiz.
0: Sorunumuz büyük yani.
1: Hocam bekleyeceğiz,
0: sorumuz,
1: sabredeceğiz. Bu ara oğlum izliyormuş. Çok selam var hepinize. Ender abiye selam, çok selam. Mustafa Hoca, Şenol abime de çok selam diye yazmış.
2: Biz de buradan
1: Hatay'a da buradan çok selam söyleyelim.
2: Fransa'dan izliyor. Yani evlerinizde izleyiciler şaşırmasın. Evde değil yani. Ev Fransa'da. Eğitim için orada sevgili kardeşimiz. Peki bu pozisyon
0: penaltı
2: sarı kart.
0: VAR müdahalesi gerekiyor.
2: Devam.
0: Bak o top da içeride.
2: Tabii canım.
0: Oyun alanı
2: tabii
0: terk
2: top etmemiş daha oyun alanını yani terk etmemiş. 13'te İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu var. Burada bir faul çıktı. Kart gerekir miydi?
0: Ayağının ucu geliyor. İrfan Can da tabii canı yandığı için hadi bu sarı kartı anlayabilelim 12. dakika diye tam da üzerine tam oturmamış ya

0: olarak geliyor, ayağın dış bölgesine bir basma.
1: Kabul edilebilir diyorsunuz.
0: Kabul edilebilir kartı görmemesi, faulü verdi, kartı görmemesi kabul ediyoruz.
1: Tamam, devam. Bu bölümde gerçekten arka arkaya geldi Fenerbahçe.
0: Bunu direkten kabul edemiyoruz
1: var
0: işte.
1: Falan da var.
2: Aynen öyle. İlk 30 dakika Ender'den fişi çekerdi Fenerbahçe. 4-0, 5-0 evet. Yapardı. İlk 30 dakika.
1: Kesinlikle. Şimdi Oğuz ceza sahasına sol taraftan girmek üzereyken ceza sahası yan çizgisinin hemen kenarı. Böyle 1 metre dışı soldan akıyor yine Fenerbahçe atakları. Borevkoviç bir kayarak müdahalede bulundu. Oyun devam etti burada.
0: İşte bunu kabul edemeyiz.
1: Yani topa dokunan Oğuz, ben önce beyazlı oyuncu mu diye baktım.
0: Out verdi
1: değil.
0: Burada.
1: Burada Oğuz topa dokundu. Sonra oyun devam etti.
0: Böyle gitti top, out'a çıktı, out verdi. Oyuncular biraz tepki verdi. Dediler ki ya böyle böyle out verdi.
1: Burada geçti. Nerede acaba hakem, bilemiyorum. Şu anda da göremiyorum.
0: Bu
1: da.
0: Net bir sarı kart. Bunun affı olmaz. Bunun affı olmaz. Net bir sarı karttır bu.
1: Pozisyon da iyi. İçeride bu tarafta İrfan var. Tabii, diğer tabii. Tarafta
0: Umut
1: Vedat var.
0: Umut sok, kontrolüste sok. Hepsine girer bu pozisyon. Net bir sarı kart bu. Amcam avut verdi.
1: Evet.
0: Ama net... arkadaşımız sanırım bu maçı beğenmedi. Haftaya derbi var ya, alıştı ya derbilere. Herhalde aklı öbür tarafta. Ben derbiye bekliyordu haftaya Beşiktaş Fener derbisini. Hmm. Buraya verince şansı bitti ya. Ya benim ne işim var burada der havasında. Çünkü derbilerin kontrolsüz destek aldığı güçle derbinin kralı oldu. Bu maçlar hafif geliyor arkadaşa. Motivasyon sıfır. Motivasyon sıfır. Maçta oyuncular bak bunlara pas geçti geçti. Oyuncular başladı cezayı kendileri verme.
1: Peki.
0: Çok kötü
1: da,
0: bir hakemlik.
1: Rezil bir hakemlik olmalıydı vardı. Dedik dakika 14. Bir penaltı, iki sarı kart şu ana kadar kaçan pozisyonlar. Devam. 43'te Sekongo Oğuz Aydın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Burada hemen rakip yarı saha. Burada bir sarı kart gerekir miydi?
0: Bu sarı
1: miydi?
0: Kart artık.
1: Bu sarı kart olmalıydı diyor hocam. Yardım hocam bu da pırtmış ama.
3: Hocam kaymış.
0: Pırtma, hayır kaymış ama üste bir geçirmiş. Yani
3: İrfan'a yapılana verildi mi sarı kart?
0: Hayır vermedi.
3: Buna da vermeyeceğiz
0: bu,
3: o zaman hocam.
0: İrfan'ınkinde bu aynı değil hocam, yapma. Bak yukarıdan geliyor, hop yukarıdan basıyor geliyor. Bak şimdi.
3: Bak, hocam hop. İrfan'a da basıyor.
0: İrfan'ınki ucuda, onu anlayabilirim dedim. 12. dakika olduğu için.
3: Hocam,
0: hadi maçta bir tavır koysun diye.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu zaten faul bile vermemiş. Görmüyor yine.
0: Devam.
3: Vermemiş.
1: Vermemiş. Vermemiş. Görmüyor yani.
0: Ya artık bak buralarda falan maç kızıştı. Şimdi bu tarafta Oğuz'a vermedi. Oğuz diyor ki nasıl olsa vermiyor diyor. O da başlıyor bunu.
1: Hocam sen buna da vermedi.
0: Ortam yaratıyorsun. Bu sefer oyuncular kendi cezalarını kendi vermeye başlıyor. Hakem bitti.
3: Bunlar peki. Hafif kalıyor. O penaltı pozisyonunda Vedat Buruş'a girişine penaltı vermedi de bunlara nasıl
1: orada bayağı kramponların izi çıkmış.
3: Evet.
1: Evet. Bir tane daha var şimdi böyle pozisyon gelecek.
4: O hareket penaltı hareketi standart dışı bir kayış o.
0: Ya yatıp kalkıp dua etsinler. O penaltı.
1: 44'te 43'ten skoru... 44'e geçerken bir başka tartışmalı pozisyon. Yalçın yerde kalıyor. Semedo ile İrfan'ın arasında, taç çizgisinin kenarında. Burada Semedo Yalçın'ın ayağına bilerek ya da bilmeyerek, bilemiyorum, basıyor. Burada hakem oyunu devam ettirdi. Vardan da bir müdahale
0: burada
1: gelmedi.
0: Burada dur. Az geri gel. Az geri gel lütfen. Biz görüyoruz. Biraz geri gel. Size anlatayım. Bir anlatırken de kamuoyu da anlayacaktı. Az da.
1: 3 oyuncu var. Şimdi 2 Fenerbahçeli, 1 Samsunlu. Samsunlu oyuncu yere doğru kapaklanıyor. Semedo da evet.
0: Samsunlu,
1: hocam buyurun. Size
0: Samsunlu
1: bıraktım anlatımı.
0: Samsunlu oyuncu topu dizinin kenarına temasıyla hissediyor. O kadar. Görmüyor.
1: Evet.
0: İrfan görüyor.
1: Evet.
0: Semedo rakibi çok net görüyor. Topla hiçbir niyeti yok. Rakibin ayağını bütün o tabanıyla, krampon tabanıyla basıyor. Burada dizden kırık olması insanları kısmen yanıltabilir. Güç transferi var çünkü bilerek, isteyerek ciddi bir fauldür bu. Rakibi sakatlayan bir harekettir bu. Burada kartın rengi kırmızı olur. Bana demesinler ki bu dizden kırık çok hafif bastı çekti, öyle değil bu. Üste kalıyor bu. Hı. Normal oynat.
1: Bu basıp çekme değil diyorsun.
0: Basıp çekme değil. Kazara basma değil. Görüyor onu, biliyor oyuncuyu. Top başka tarafta.

0: pozisyonu var. Nasıl
1: arada
0: olacak?
1: Kaçan bir sürü sarıkatlar var.
0: Hadi sarıkatları VAR'a yıkmıyorum. Ya, Oğuz'un ben VAR açısından söylüyorum.
1: Oğuz'un aleyhine bir elle oynama çaldı, şaka gibi ya.
0: Aa evet.
1: Vallahi şaka
2: Samet
1: gibi ya.
2: Samet, bir şey söyleyeceğim. Yakın gözlüğü kullanıyor mu acaba? Yani
1: kim?
2: Samet o yakın gözlüğü kullanıyor mu? Çünkü bilmiyorum. Hani yakın hani göremez ya insan, topla karıştırdı aynen bastı. Ya espri olsun diye söylüyorum hocam. Yani şöyle, yakın gözlüğü ya yani ben topla alakası yere basıyor.
0: Bakın bilerek diyor. Bilmeyerek kısmına bak şey yapmıyorum ben. Buradaki hareketin devamlılığı ve hareketin yapılış şekli tehlikeli zaten.
1: Orada kalıyor bir de ayak, işte o çok tabii. Tehlikeli.
2: Ucunla basıp çekmiyor, çekmiyor kalıyor.
1: Evet tabii. Hani bastı kaysa diyeceğim ki farkında olmadan bastı, ayakta kayıyor.
0: Ya bir de öyle ayağını diyorsun. Kaydı kaldırmışındır hamle için, bir yere indireceksin ya. Evet, hani bir yere indireceksin. Evet. İnmek zorundasın.
1: Bu öyle değil.
0: Çekebileceğin ama. Yer yoktur, oraya basarsın. Bunun hani bu öyle bir var. Pozisyon değil. Var.
1: O yüzden bu kart, burada kartın rengi kırmızı olmalıydı.
0: Kartın rengi kırmızı olmalıydı dedik. Bir büyük hata daha o halde bu karşılaşmada. Devam. Şimdi 47'de ikinci yarının hemen başında, hatta 46-47 İrfan Can topu ağlara gönderdi, bir top kaybı oldu. Celil biraz ayağından açtı topu, İrfan araya girdi. Yasin Kol önce şöyle yaptı, sonra böyle yaptı ve faul verdi. Burada karar doğru mu?
1: Şimdi şarj nereye yapılır? Şarj bu bölgeye yapılır değil mi?
0: Evet.
1: Burada şarj mı var yoksa koltuk altından itme mi var? Yakını gelsin. Yakını gelsin abi.
0: Şimdi gelecek. Burada pozisyonu görüyor gibi bence bu sefer hoca.
1: Hakem kendisi görüyor bunu. Kendi veriyor zaten. Koltuk altına girdi. Hızlı süratle giden oyuncuyu bozdu. Hakemin yorumuna saygı duyuyorum.
0: Hakemin yorumuna saygı duymak lazım.
1: Şenol hocamın düşüncesi bu, devam. Böyle şeylere foul çalmıyor. Değil mi hocam?
3: O ne foul'u bu gol ya. İngiltere Premier Lig'de bunu sen foul versin. Bak sen ne yapıyorsun? Bir daha maç vermezler sana ya.
1: Celil de kendini atacak yer arıyor. Yani biri bana dokunsun da, o da oraya koltuk altına koyduğu için şarj bölgesinin dışında itmeye giriyor bu.
0: Hareketli olduğu için de kolay düşüyor.
1: Çok
0: tabii.
1: Kolay düşüyor. Yani süratle geliyor ya, o temas onun dağılmasına sebep oluyor.
0: Peki devam ettik burada.
1: Halbuki bu eli oraya kullanacağına, eli kullanacağına şöyle bir omuzla yüklense Celil'e, Celil isterse taça gitsin, o zaman gol.
2: Tabii omuz omuza hiçbir şey olmaz. Yani, doğru.
1: Sorun burada bu.
2: Tabii.
1: Koltuk altında elin olması.
2: Temas var değil mi?
1: Evet.
0: Burada hakemin Samsun lehine faul kararı verdiği bir pozisyon var. Genduizi çok çıldırdı burada, sonra da çok itiraz etti. Ama pozisyonu da bir görelim ne oluyor. Yakın planı var mı? Burada benim gördüğüm kadarıyla topu söküp alıyor Genduzi. Ama sonra da o karar verilince bakın bu şekilde itiraz ediyor. Şurada gördük. Burada faul var mı sizce?
1: Yok, burada ne faul ya?
0: Uzak yakın yok. Yok değil ya. Mi? Alakası yok.
2: Mesela bu pozisyonda sarı kart gösterdi mi?
1: Göstermedi.
2: Göstermedi. Şimdi
0: hayır, siz şey diyorsunuz ki şu da var, bu da var.
1: Hepsi
0: çünkü.
1: Var. Hepsi var.
0: Hani bir şey, bunlardan taşıma birisi... Var.
1: Topu oyunu bu başlamasını geciktirme var. Dördüncü hakeme doğru gidip eylem tepkisi var.
0: Ya yukarıdan var, aşağıdan
3: bu ya, foul ya hocam insan değil mi bu kendisi ya? Evet, foul insan. Olmayan pozisyonu hakem foul çalıyor. Bak bir dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya hep hakem sen kızdırıyor şimdi. Ya kendisi de bir insan ya. Yani tamam. Bu şurada ben de olsam çıldırırım ya. Şu topu ben rahat almışım, dönmüşüm, gideceğim. Tamam. Tak diye foul çalıyorsun.
1: Seninle %100 aynı fikirdeyim. Kendisi olsun gitsin Yasin'e. Yasin bu foul değil lan diye bir iki tane de tokat atsın.
3: Yok, o kadar da abartma.
1: Yani bu futbolda bu foul değil. Bu Yasin'in uydurma faulleri. Evet, Yasin yani. Maçta falan yok. Yasin son kale. Geçmiş dönemde yapılan kendi kafasına göre bir hakemlik var ya, uydurup fauller. Mesela top atılır kornerden gelir. Kornerde biri böyle ya omuz ya et parmak diye dı dı dı dı dı ilahi bir düdük bu evet. Tarafa. O dönemin hakemliğinin son kalesidir bu.
0: Yani bu iki akşam... yanlış bir doğru etmez diyor Mustafa
3: hocam. Anladım hocamın
0: hocam
3: söyleyeceğini yani. Merakla bekliyorum. Yani bu haklısın abi ya. Yani. Ama peki, bu futbolculuğun...
0: Peki hocam, burada 200. Faule çok güvenmediği için mi acaba bu tepkilere bir şey diyemedi Yasin Kol? Ya bu kadar da tepki gösterdiğine göre
3: arkası
0: acaba
3: dönüktü, falan. Görmedi.
1: Hocam,
0: Yemedi, arkası dönük müydü? Faul verirken mi?
3: Yok.
1: Bak. Hayır,
3: faulden sonra.
1: Nasıl?
2: Yok ya, arkası dönük net görüyor.

0: pozisyonlara çok uzak Yasin Hoca. Yani ya
1: başka yerde
0: bence,
1: ya. Başka yerde,
0: başka yerde mi, fizik kalitesi mi düştü bilemiyorum ama hani geçen sene çok ön plana çıkan, derbiler yöneten, biraz uzak kalıyor pozisyonum. Burada da bak, 20 metre falan var en az, belki daha fazla.
1: Bak, bir hakeme onu yöneten kurumun üzerinde güç olacağı budur. Hakemliği yöneten kurumun üstünde hareket eden bir adamdır.
0: Yani onu bilemem de buradaki, o zaman madem öyle, bu hareketlere neden sarı vermiyor?
1: Vermiyor. Kafası karışık. Kafası karışık.
0: Bu pozisyon faul mü?
1: Ne faulü? Faulle yakın alakası yok ama Gündüz'ün o hareketi yapma özgürlüğü yok. Madem faulü çaldın, inanıyorsun faul doğruluğuna, Yasin Kol, Gündüz'ün o yaptığı harekete sarıyı gösterirsin.
0: Anladım.
1: Faul de yanlış, göstermemesi de yanlış. Durumu idare ediyor. Ya, baba hakemlik
0: yapıyor. Peki o zaman özetle, ez cümle, burada iki çok majör yanlış var birer iki takımın lehine. Ama arada bayağı bir sarı kart.
1: Bu son pozisyon muydu?
0: Güme gitmiş, evet.
1: 85'te bir serbest vuruş orta alanda başlamak üzereyken oyunu bir daha durdu. Eğer arkadaşlar zamanınız varsa bulabilirlerse orada Yasin'in ne olduğunu gösterir.
2: Fenerbahçe'nin Gündüz'ü gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. İsyan eden, takımı ateşleyen. Şey, cin gibi de adam. Bir pozisyon oldu, hatırlıyor musun? Penaltı pozisyonu, Enler beraber seyrediyorduk. Şikrinyer'e git diyor, itiraz et diyor. Tabii, penaltı tabii. O diyor. Yani sağ içinde böyle reaksiyon veren, tepki veren, çünkü geçtiğimiz sezonlarda yoktu. Tadiş, Ceko, evet iyi oyuncular olabilir ama yani kendi hallerine bir yere kadar. Şimdi bu isyan eden, rakiple didişen, sağ içi atmosferini yukarı çıkartan Fenerbahçe'nin böyle sağ
0: Avrupa
2: içindeki...
0: Avrupa maçlarında da aynısını sağ yapıyorlar. Içinde, hemen topu dışarı atıyor, tabii, itiraz et diyor.
2: Sağ içinde böyle doğru bir şekilde agresif yapıp arkadaşlarını uyandıracak bir futbolcu profiline ihtiyacı vardı. Bu anlamda önemli.
0: Bak, doğru. Hocam, peki şurada şeye geçeceğim artık, Avrupa'ya.
1: Maçın birinde gözlemcisi yaptığı majör hatalardan dolayı raporda düşük puan veriyor Yasin Bey'e. Sonra Yasin Bey o gözlemciyi arıyor. Diyor ki sen bana nasıl bu düşük puanı verirsin? O olaydan sonra gözlemci bir tane iki tane aşağı ligden bir gözlemcilik yaptı. Bir daha gözlemcilik yok. Bak şimdi. Bak Yasin, seyre şimdi bak.
0: Fenerbahçe lehine bir faul var 85. dakikada.
1: Bak şimdi bak. Hop. Yasin oyunu durdurdu. Gördün mü? Maçta yok adam abi, yok. Bir daha başlat oyunu.
0: Burada bir faul veriliyor orta yuvarlağın yanında.
1: Faul doğru. Tamam.
0: Fenerbahçe tutuyor. Kullanacak.
1: Bak şimdi top durdu mu? Durdu.
0: Gidiyor.
1: Top sabit mi? Sabit. Oyunu başlattı mı? Başlattı. Samsun'un aldı mı gidiyor.
3: Hocam bir dakika bir şey söyleyeyim. İtiraz var burada. Şimdi bu Gündüz'ü bak şimdi. Şu Gündüz'ü
0: oyunu arkadan hocam, böyle başlatır mı hocam?
3: Gündüz'ü bir dakika bir dakika, o da değil. Gündüz'ü oyunu başlatıyor. Arkaya vuruyor. Ondan sonra şey piknikte deniz kenarında dolaşır gibi gider kim mi hocam? Gündüz'ü ya. Olur mu hocam, bakar mısın ya, rica ediyorum ya.
1: Bir dakika ya.
3: Hani oyunda değil. Oyunda bak değil. Şimdi. Oyunda değil.
1: Gündüz'ün oyunda olup olmaması beni ilgilendirmez. Bak oyunun kurallardan bahsediyorum. Top sabit mi, sabit?
3: Sabit hocam.
1: Geldi mi şimdi?
3: Bak şimdi vurduktan sonraki haline bak.
1: Arkadaki
3: bak.
1: Adamı görüyor mu? Attı ona. Ne yaptı abi?
3: Hiçbiri bakmıyor. Hocam abi, faul attı ya. O faul diğer tarafta oldu.
1: Bir daha getir faulün nerede olduğunu görelim.
3: Bakalım hocam. Orada olmadı ki.
0: Yok bu tarafta.
3: Tabii canım.
0: Rakip yer alacak.
3: Gündüz'ün vurduğu yerde değil.
0: Ya Gündüz'ü orada büyük ihtimalle vakit geçirmek için yapıyor bunu ama hocam da diyor ki top durdu, öyle bir şey yaparsan
2: oyuna girer.
0: Vuruşu kullanmış olursun.
1: Bitti abi, yani sen Fenerbahçe'sin, sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Önünde bir sürü maçlar var. Bunlar çok önemli. Çok dikkat edilmesi gereken konular. Hatırlayın. Geçen sene Kayseri Beşiktaş maçında
0: kalecinin... Avrupa'da buna şey yapmazlar, affetmezler. Burada hani
1: anlatmak
0: belki anlıyordur
1: hocam,
0: da
1: burada Fener,
0: oyunu, topu oyuna sokmadı değil falan düşüncesiyle. Ya diyor dur daha sokmadı falan diyor ama Avrupalı seni dinlemez.
1: Elinle at abi. Elinle at.
0: Dinlemez.
1: Ayakla atma, elinle at. Sen hissiyatlarını anlayabiliyorum senin. Ama bu olmaz. Bak İsvan Kovac hafta içine benzer bir pozisyonda penaltıyı bas. Kaleci ayağıyla verdi. Altı pasın içinde. Top oyunda. Avuttu. Başladı. Öbür daldı bir daha dikti. Hop penaltı. Geçen sene Kayseri Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın penaltı gitti. Kocaeli evet. Kayseri maçında Kayseri'nin bir penaltı gitti.
3: Evet hocam.
1: Sonra yine dediler ki mesaj attılar sağa sola. O pozisyonla bu pozisyon aynı değil. Ne aynı değil işte sana...

0: UEFA talimat gönderdi. Bu penaltıdır diye. Burada top oyuna girmiştir hocam. Sonra Yasin Efendi, Yasin dön o zaman, de ki dö yerinden oyna de. Çek buraya 2 metre. En azından onu yap.
1: Bir 2 metre daha bu tarafta
0: çek,
1: top
0: yerinde
1: da.
0: Yerinde değil de buradan başladı.
1: Onu anlayalım diyorsun.
0: Değil mi?
1: Peki.
0: Oyunda değil. Peki, onu tamam. Anlatmaya çalışıyorum.
2: Tamam anladım hocam.
0: Tamam.
1: Şeyi bir bakalım.
2: Ben bir şey demedim. Ya,
1: Şampiyonlar Ligi maçlarını Fenerbahçe'nin bir verelim. Buradaki sizin küçük küçük şeylerinizi alayım. Bugünlerde herkes çünkü Şampiyonlar Ligi Toto oynuyor. Galatasaray'a ben biraz rahatsızdım.
3: Dün
1: yaptınız
3: senin...
1: mı?
3: Hayır dün yapmadık.
1: Hmm.
3: Yapmadık.
1: Senin, son bölümü seyredemedim.
3: Senin ama
1: çünkü.
3: Instagram'da gördüm sen bir puan
1: ben
3: yapmışsın
1: biraz,
3: vermişsin bu, iki,
1: biraz şey
3: iki
1: gittim,
3: takıma
1: biraz
3: da.
1: Biraz bol Şampiyonlar. Gittim ama.
3: Evet.
1: Şimdi bir kadro değerlerine bakalım. Burada kadro değeri anlamında 3 rakibinden Shakhtar, Slavia ve LASK'tan, LASK Linz'den yüksek Fenerbahçe. Onun dışında Villarreal'e de yakın diyebiliriz. Ama işte yaklaşık 1 milyarlık kadro değeriyle Liverpool var. Atletico Madrid yine 600'ün üzerinde. 500 civarında Roma, Aston Villa var. Aston Villa da kötü başladı. Hocalar, takımların yıldızlarını görüyoruz. Yaş ortalamaları anlamında da Fenerbahçe grubundaki en yaşlı takım 28,3 yaş ortalamasıyla. En genci de 24 yaş ortalamalı Shakhtar. Geçen sezon kaçıncı bitirmiş bu takımlar? Son 3 takım yani alt kategorilerden gelen, alt kategori derken 3. 4. torbadan gelen takımlar Shakhtar, Slavia ve LASK. Ülkelerinin şampiyonu Fenerbahçe ikinci olarak elemelerden katılmıştı biliyorsunuz. Liverpool 5 yaptı, Atletico Madrid 4, Roma 3, Aston Villa 4, Villarreal 3. 3 şampiyon var, diğerleri 3. 4. 5. şeklinde sıralanıyor Fenerbahçe'nin grubu. Ne veriyorsunuz siz burada, nasıl düşünüyorsunuz maçları? Şey var mı, listede var mı Ercan verirsen? Bir de bu hafta ne yaptıklarına bakalım. Siz o arada listeyi hazırlayın. Takvimi yani maç takvimini.
2: Biz geçen akşam bu Avrupa program maçlarından sonra program yaptık. Ben Fenerbahçe'nin minimum 12 ve 13 puan alacağını burada hesapladım.
1: Öyle mi?
2: Gelmeden önce de hesapladım. İçerideki maçlarda bir şey maçı var. Sıkıntı.
1: Geleceğiz şimdi. Ha. Vereceğim. O üzerine konuşalım. Tamam. Bu rakipler ne yaptı şu ana kadar? Liverpool, Newcastle'la da Nottingham Forest'la da 2-2 berabere kaldı.
3: Evet.
1: Aston Villa Brighton'a 4-0 yenilmişti. Atletico Madrid 2 galibiyet bir beraberlik gidiyor. İşte fena değil. Villarreal'le 2-2 berabere kaldılar bu arada. Ki Villarreal de gruptaki takımlardan biri. Evet. Villarreal 2 beraberliği var Santander ve Atletico Madrid'le. Alaves'e yenildi bu arada, onu da belirtelim. Roma Fiorentina'yı farklı geçti. Shakhtar bu takımların içinde Slavia ile birlikte en fazla maç yapan takım. Bir yenilgileri var onların da, 3 galibiyetleri var. Slavia'da 3 galibiyet 2 beraberlikle gidiyor şu anda kendi liginde. LASK'ın da Polonya'da hani bayağı bir dolu dizgin gittiğini söyleyebiliriz bir yandan. Bir yandan da Avrupa'da da 3-0, 2-0 bakayım burada yok lig maçları. Bir dakika ya, LASK Linz.
2: Hearts'ı eledi bunlar şeyde. Hearts'ı ilk maçta yenildiler, ikinci maçta 5 tane mi ne attılar Hearts'a?
1: Ya bu arada...
2: Öyle geldi galiba.
1: Deniz Gül'ün bu geldi mi arkadaşlar? Bir Deniz Gül'le ilgili bir küçük haber olabilir mi acaba Galatasaray cephesinden? Hemen bir bakalım ona. Bir yandan da tabii transferin son haftası, yoğun bir hafta. Evet, bunlar lig maçları. Bir de şeyi verebilir miyiz, takvimi? Galatasaray çünkü anladığım kadarıyla ikinci santrafor tercihini Türk oyunculardan yana kullanacak. Ve orada da Deniz Gül kuvvetli bir ihtimal.
3: Porto'dan, evet.
1: Porto'dan. Çünkü çifhaneli rakamlarda bir teklif gitmişti en son.

0: bir ihtimal orada sonuç almak üzere olabilirler. Yani bir farklı haberler var. Fabrizio Romano da yazmış bir şeyler ama o sürekli yazıyor zaten. 11 milyon gibi bir paraya bitti diye yazmış. Bilemiyorum. Emre'de en doğru bilgiler vardır ama zaten bu Galatasaray Deniz Gül konusu birkaç gündür çok sıcaktı. Oradan bir sonuç kuvvetle muhtemel çıkabilir. Şimdi Roma maçıyla başlayacak. Takvim de belli oldu. Fenerbahçe iddiada. hemen böyle hızlı hızlı alayım. Güzel oluyor bu işler. Sonra bunları karşınıza çıkartacağım tabii.
1: Tabii ki bu Roma şimdi Fiorentina yendi diye şey abartmayalım. Çünkü Fiorentina dün kendisi aslında Fiorentina'ya yeni çıkan bir takım var. Ona yenildi. 3-0 fark etmiyor. Fenerbahçe Roma maçı kafa kafaya bir maç. Ama Fenerbahçe kendi sahası iyisinin olduğu için ben bu maça 3 puan yazdım bir kere burada.
0: Buna 3 yazdın.
1: Aston Villa maçına beraberlik yazdım. Aston Villa geldi sana transfer haberi.
0: 3-1. Bakayım. Hala tam teyit edememiş arkadaşlar. Evet.
1: Slavia Prag içeride biz onu kazanırız. 3-6-7 eder.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Liverpool buradaki maçta 0.
0: Evet.
1: Diyorum. Çünkü Liverpool bak iki maçta da berabere kaldım. İki maçını da izledim evde. Tek kale oynuyorlar ama çok kolay gol yiyorlar. Ben zaten şey o benim şey yaptım o kolay gol yemeleri. Aston Villa takımın yarısı gitmiş. Onlar da çok
0: Aston
1: gol yiyor.
0: Aston Villa'da bir sıkıntı var.
1: Çok gol yiyorlar Ender. Ha şu Liverpool her türlü sonuç olur ama benim iyi niyetli bakışım içeride Fenerbahçe yenilmez diye düşünüyorum.
0: Sıfır dedin.
1: Sıfır işte yani.
0: Puan mı sıfır? Hayır, beraberlik mi diyorsun?
1: Sıfır sıfır. Beraberlik diyorum ona.
0: O zaman bir puan diyeceksin. Ben puan
1: soruyorum. Bir puan derim ona ben yani.
0: Shakhtar.
1: Shakhtar oradaki maçı.
0: Londra'da.
1: Londra'da biz orada sanki seyirci avantajını alırız ama Shakhtar iyi takım iyi oynuyorlar. Ben ona da bir sıfır verdim Shakhtar maçına.
0: 1-0 derken Fenerbahçe
1: berabere yani verdi.
0: Ha 1 verdin. LASK.
1: LASK maçını orada oynadığımız için Avusturya'da LASK maçı da berabere.
0: Demin ben Polonya mı dedim LASK'a? Neyse geçelim devam.
1: LASK oradaki maçta Fener berabere kalır diye düşünüyorum. Villarreal'i burada yeneriz.
0: Bir dakika.
1: Ama ben hiç yenildim.
0: Berabere mi dedin LASK'a?
1: LASK'a berabere kalır zordu.
0: Villarreal'i yeneriz diyorsun.
1: Villarreal'i yeneriz.
0: Atletico Madrid son maç.
1: O maç zor maç.
0: O maç
1: onu bana sorma hiç.
0: 3, 4, 7, 8, 9.
2: Onu bana sorma.
1: Anla ne demek istediğimi.
0: Şenol Hoca 13 puan parçası çıkartır buradan diyor. Buyurun Mustafa Hoca.
1: Ben ama dedim öyle yapmıştım planı. Ben Atletico'yu niye sorma niye diyorum. Sorma? Yani onu o maçı sor. Kazanma ihtimalimiz zor.
2: Ferdi Tayfur'un parçasıydı yani.
1: Bana sor.
2: Şöyle. Bana sorma sen.
1: O bana sor. Bana
2: sen de sor.
1: Yani ben dedim oradan biraz zor puan çıkarsın.
0: 13 puan çıkarttın. Ben 10-11 11 çıkartır.
1: Ya ben 12 veya 13 demiştim. Burada onu çıkartıyorum.
0: Mustafa Hocam.
2: Mustafa Hocam sonra.
3: Her iki tarafta da Şampiyonlar Müziği çalması, ligi müziği çalması çok güzel bir şey. Dün akşam da buna değinmiştik.
2: Hem uzun bir Anadolu sonra, yakasında hem de Avrupa
3: iki
2: yakasında.
3: Yakamızda çok tabii, güzel çok, bir şey.
2: Çok güzel ya. Değil mi?
0: Bayağı bir zaman
2: ülke
0: oldu
2: futbolu açısından o. Çok önemli ya. Bunun keyfini çıkarmak gerek.
3: İlk maçı olduğu için o heyecanını alacağını düşünüyorum.
0: Evet.
3: Aston Villa dışarıda beraberlik.
0: Aston Villa İngiltere'de beraberlik mi ediyorsun?
3: Beraberlik.
1: Aston Villa çok kötü yanlar ya. Vallahi.
0: Yani İngiltere'de en sert. Evet.
3: Slavia Prag maçını alır.
0: Evet.
3: Liverpool maçı beraberlik diye düşünüyorum.
1: Lafını unutma evet. Hocam. En son santraforunu Arabistan'a gitti. Real Hoca söyledi ya işte haber santroforunu verdi Aston Villa.
0: Verdi tabii.
3: Bunlar tabii 4,5 aylık süre 60 içerisinde.
0: Milyon tabii o günün şartlarını da düşünmek lazım. Biz bugün üzerinden söylüyoruz. Şimdi o gün bir sakat olur, bir planda olmayan başka bir sıkıntı aralara, olur. Hem Fenerbahçe açısından hem rakipler açısından.
3: Aralara milli maçlar da girecek.
0: Tabii.
3: Oyuncular milli maçlarda da oynayacak. Kendi liginde daha sert
0: bugünün
3: bir oyun.
0: Gerçeği.

0: Ekleri üzerinden.
1: Yani bizimki tamamen bir tahmin tabii
0: Şaktar.
1: Ki. Şaktar'ı yener diye düşünüyorum.
0: Lask.
1: Lask'ı yener. Villarreal'ı yener. Madrid'e yenilir.
2: Hocam biraz daha sıkıştırsan x8'e kalacak Fenerbahçe.
0: X8'e girdi. 17'yi getirdi hocam ki bu
2: x8'i
0: de zorlar. Çünkü 16 falan oluyor orası. Ama 8-16 rahat olur.
1: 16 gibi
2: hocam,
1: falan fazla çıktı galiba.
2: X8'e kalırsa falan seni Fenerbahçe kulübü var ya.
1: Şimdi Fenerbahçe Villarreal kendi liginde iyi, dışarıda kötü. Yani Avrupa'daki maçlarında aman aman bir takım değil baktığı zaman.
3: Kim? Yok yok, grupta iyiyiz biz. Sen yani şans olarak
2: hocam,
3: iyiyiz.
2: Villarreal.
0: Gel hocam gel.
1: Lask'ı yenemiyorsun orada. Abi
2: Villarreal iyi takım hocam.
1: Ya.
2: Bak Villarreal, Roma falan bunlar antrenör takımı. Ya sonuçta İriola bak. İriola Liverpool'a geldi. Adam Bournemouth'ta geçen sene müthiş işler yaptı Liverpool'a. Gasperini'si. Yani iyi antrenörler var hocam. Unai Emery, Aston Villa.
1: Bak gitsinler 18 yıl sonra Fenerbahçe. Zaten geçen sene Galatasaray son 16'ya kadar kalmıştı. Gururumuz oldu. Her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde alacakları en iyi puanlar, kalmaları, ilk turu geçmeleri fevkalade güzel.
2: Hocam çok güzel. 17-18 puan alırsa Kadıköy'de zaten 8'e kalırsa, yani Kadıköy'de bir tur atılırsa senin de arabanın
0: hocam
2: önüne
0: buyurun,
2: var ya arabanın sizi, önüne çıkarmaları
0: hocam,
2: gerek.
0: Buyurun, sizi
2: hocam
0: sahnede görelim.
2: Aynen.
0: Buyurun hocam.
2: Ben Fenerbahçe Roma
0: kaydedeyim mi?
2: Fenerbahçe Roma zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Gasperi'nden dolayı 1 puan. 1
0: evet.
2: Puan. Aston Villa Fenerbahçe puan, Aston Villa kazanır diyorum.
0: 0.
2: Fenerbahçe Slavia Prag, Fenerbahçe kazanır.
0: Evet.
2: Fenerbahçe Liverpool Fenerbahçe Liverpool Liverpool kazanır diyorum.
0: Evet.
2: Shakhtar
0: İngiltere'de.
2: İngiltere'de biliyorum. Chelsea'nin standında Fenerbahçe kazanır.
0: Avusturya'da
2: LASK Fenerbahçe kazanır.
0: Kadıköy'de bir yere yer.
2: Berabere kalır.
0: 1.
2: Atletico Madrid'e mağlup olur.
0: 1, 4, 7, 10, 11.
2: Evet.
0: Tamam hocam, senin de çıkarın var. Yani 11 puan çıkartır.
2: Çıkar, evet çıkartır.
1: 11 ile 13 bir tur geçiyor değil mi?
0: 11 herhalde 20-24 aralığında ya da 19-24 aralığında bir yerde olur. 13 bir tık daha 16'yı belki zorlayabilir.
1: Yani.
0: Ama 17 ilk 8-16 arası belki de 8'de olabilir.
3: Hocam buraya baktığın zaman gerçekten şimdi takımların ismi kaldı. Aston Villa'nın gerçekten ismi kaldı. Takımının yarısı gitti. Şimdi oynadığı maçı da seyrettim. Seyrediyoruz zaten İngiltere Ligi'ni. O kadar iyi değil. Ya Fener'i yenebilir mi? Yener.
2: Oyuncu aldılar.
3: Oyuncular daha henüz
2: ya,
3: öyle
2: hocam,
3: şey değil.
2: Hocam ilk maç evet 4-0 yenildi.
3: Şimdi
2: ama
3: Roma maçı, buradaki ilk maç. Fenerbahçe bir heyecanla Roma'yı yenebilecek bir kadro var. Roma'nın şeylerini, özetlerini izledim. Tam maçlarını izleyemedim.
2: Fiorentina 4 attılar.
3: Ona 4 attı. Fiorentina kendisi aslında 3 yedi bu hafta.
2: Hayır 7. Hayır. Niye Gasperini hocam ilk sene geldi 3. bitirdi. Yani
3: hocam bizde de var Gasperini ya. Gasperini İsmail var.
2: Yani ben
3: İsmail,
2: ya, İsmail Hoca kötüdür iyi demiyorum ben. Roma'da Gasperini geldi ilk sene 50'deydi. Roma seneler şampiyonlarla gitti. 1 verdim. 1 verdim. 1 verdim. Ya ben de yani Fenerbahçe bak şimdi burada
3: yok
2: 11,
3: yok estağfurullah ben senin şey puan durumu istediğin
2: yok, herhalde
3: zaten.
2: Canım 11 veya daha yukarı alır almaz aşağı alır. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bunu halletmesi gerekir. Fenerbahçe top rakipteyken doğru bir kompakt savunma yapması gerekir. Yani lig için onu idare edebilirsin. Top ayağında Fenerbahçe kreatif oyuncular var. Çok rahat bugün de gördük ilk 30 dakika hatta 3-0 5-0 o götürürdü ilk devre maçı. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı yok. Bir de Lukaku'nun forma yani formda oluşunu düşün. Maç ritmi kazanmış. Yani onun için bir de gelecek oyuncular var bir iki tane de. Ama Şampiyonlar Ligi için çok yumuşak kalınıyor hücum hattında. Yani işte Asensio, yani Lukaku, buna Vedat da Mason Greenwood, yani bunlar top rakipteyken çok yumuşak kalıyor. Bunu bir şekilde çözüp bunu doğru yapması gerekir. Çünkü benim gözlemlediğim bazı pozisyonlar oldu Lyon maçında. Şu iki tane merkezde kim oynadı? Orta sahada bizi izleyenler baksın. Biri Kante, biri şey oynadı.
3: Gendüz'e
2: oynadı. Şimdi ikisinin bazı pozisyonları var. Öndeki oyuncular gelmediği için bir daha seyredenler tekrarına dikkat etsinler. Bunlar dörtlünün önünde, dörtlü savunmanın önünde şöyle dörtlünün önünde ikili oynadılar. Bazı pozisyonlarda o kadar açıldı ki Ender, bu

0: kötü bir şey. Şuralara geldiler. Niye? Öndeki oyuncular savunma yardımı yapmadığı için çok açıldılar. Yani mesafe ayarlarını iyi ayarlayıp iyi savunma yapması gerekir. Fenerbahçe'nin top rakipteyken Şampiyonlar Ligi'nde çok üstün bir gayret ve kompakt yapıyla oynaması gerekir. Fenerbahçe 11 alır, 17, mesela 15 de alır. Fenerbahçe 7 puan da alıp çıkamayabilir Ender.
1: 9 puanlı Benfica hatırlarsanız son anda Mourinho ile 24'te adımını atmıştı. Şuradan da sağlamasını
0: tabii,
1: yapıyoruz.
0: Tabii. Real Madrid yenmişti biliyorsun değil mi? Real Madrid yendiler
1: evet,
0: onlar.
1: Evet. 2-1 miydi neydi? Doğru kaleci attı golü.
0: Son uzatmalarda attı.
1: Galatasaray 10 puanlı 20. sırada. Yani 11 rahat rahat kalabilecek bir puan gibi.
0: 11 diyorum. Rahat kalır. Bak Fenerbahçe 11 yapar. Fenerbahçe'nin söyledim yapar. Yapamaması en büyük nedeni yani kompakt savunma. Öndeki oyuncular takım savunmasına gelip yardım edecek. Yani kopuk kopuk olmaz. Şampiyonlar Ligi ayrı seviye. Senin biz de ben de saydım işte. Diyorsun ki Prag'la yener. Tamam yener de yani hani evet yener tartışmaz ama o savunmayla bile yapmazsan adamlar sıkıntı yaşatabilir sana.
1: Yani Prag'da bayağı derli toplu oynuyor.
0: Tabii tabii. Yani ben şimdi yani tabii Fenerbahçe.
1: Ben tam maçını seyretmedim. Böyle bir iki özet seyrettim. Ama seyrettiğim özetlerin hepsinde derli toplu bir takım.
0: Fenerbahçe yani. savunma. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hikayesini bu götürecek. Ligdeki hikayesini bu götürecek. Ziraat Türkiye Kupası'na bu götürecek. Fenerbahçe'nin önündeki oyuncuları çok ofansif. Takım savunmasıyla ilgili mesela aidiyet duyguları çok fazla oyuncular değil. Bu Lyon maçında da görüldü özellikle ikinci yarı. Böyle bir alışkanlıkları, ezberleri de yok. Bunu bir şekilde doğru bir şekilde kompakt yapıya taktiksel olarak İsmail Kartal'ın oturtması gerekir. Bu da ilk zaten Roma maçında bazı şeyler biz doneler göreceğiz.
1: Peki bugün artık bir kez daha şu şeyi alabilir miyim? Haftanın programını artık bugün diyeceğiz tabii. Bir hayli geçtik yeni güne. Yarın da tabii iş günü. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Haftanın programını alırsak. Bugün Başakşehir-Kasımpaşa maçı 1-1 bitti bu arada. Gündüzde Eyüpspor Alanya Spor'u mağlup ederek ilk galibiyetini evet,
0: Alanya'da 1-0 öne geçmişti.
1: Alanya öndeydi. Evet. 2-1 mağlup olmuş. Korendor Alanya Spor'da hani biraz böyle inişli çıkışlı bir grafiği var. Geçen sene de böyleydi.
0: Aynen. Çok doğru tespit.
1: Çok ekstra galibiyetler aldılar. Tabii. Çok ekstra yenilgiler aldılar. Bilemiyorum. Bu onları nereye taşır? Yarın Beşiktaş Ağaca Çorum ve Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor maçları 21.30'da. İki maçta. 21.30 maçı bir küçük yorumlarla yarına pencere açıp ayrılmayın ekrandan. Real Madrid maçını ve Arda'nın golünü vereceğim çünkü 2-3 dakika sonra. Buyurun hocam.
2: Şimdi bu sene lig gerçekten değişik bir renk aldı. Şimdi geçen hafta Alanyaspor Beşiktaş'ı yendi. Eyüp'e bugün yenildi. Çok farklı bir şey. Rizespor kendisi aslında yenildi. Deplasmanda iki maç kazandı. Kasımpaşa yeni bir kadro kurdular. Genç dinamik bir kadro. Onunla beraber namalup gidiyorlar. Galatasaray iki tane içeride maç oynadı Ender. İkisinde de çok zorlandı. İlk hafta oynadığı maç 2-2 Çorum'la birlikte.
0: 4 gol yedi hocam. Seni destekleyeyim. O içeride oynadığı 2 maçta 4 gol yedi.
2: Şimdi dünkü maçta Göztepe maçında 2 tane gol yedi. Şimdi baktığın zaman evet bir yerde bazı takımlar yavaş yavaş lige damgasını vuracak ama bunları değerlendirmek için birkaç hafta daha geçmesi lazım. Çünkü transferler bir geldi gitti falan şunlar buna takımının içinin ahengi de bozuluyor.
1: Bak Anadolu takımları açısından özellikle milli maç arası çünkü daha az milli oyuncu gidiyor takımlara. O bölge, o bölüm toparlanmak için en ideal yer milli maçlardan sonra daha tehlikeli oluyor.
2: Bak Fener'deki mesela 2 haftadır derli toplu oluşunun nedeni belki de bu transfer şeyleri en aza indirgendi. En son artık Talisca konusu Avrupa'ya yazılmayacak dendi. Ona da söylendi. İşte şey oldu. Diğer oyuncular netleşmeye başladı. Nihayet takıma da yansıdı. Bak Galatasaray'da bir Leo transferi tribünü coşturdu. Şimdi bir başka transfer. Beşiktaş zaten büyük bir bölümünü halletti. Trabzonspor dersen öyle bir santrafor beklentisi var. Şimdi Anadolu

0: Anadolu kulüplerine tam detayını bilmiyoruz ama gerçekten bir Kocaeli Spor maçını izledim, Konya maçını. Kocaeli bayağı iyi bir takım olmuş. Takır takır oynuyor.
1: Gerçi Konya'da 10 kişi kaldı. Ondan sonra goller geldi.
0: Şey, bir de agresif, ısırgan bir takım yani. Öbür taraftan Rize'ye bakıyorsun, farklı. Samsun eksik olmasa, tam takım olsa o da farklı bir şey. Ama bu sene ligde önceki senelerde olduğu gibi öyle iki tane takım alıp başını gidecek gibi bir lig değil. Burada çok puanlar kaybedilir. O dört takımda bu işe ortak
2: puan
0: olur.
2: Puan kayıpları daha fazla.
1: Bu derenin altından bu sene çok su akar Ender. Bu dört büyük takım.
2: Peki
1: çok...
2: yarınki derelere bakalım. Beşiktaş Çorum ve Ahmet Trabzon maçları.
3: Oyuncu transferlerinin bitmesi lazım. Bittikten sonra takımla ideallerine ulaşıyorlar.
2: Evet,
3: bir oyuncu gidip bir oyuncu geldi de çok şey değişiyor. Bu akşam Samsun'a baktığı zaman yanlış saymadıysam ilk ideal 11'inin 6 oyuncu eksikti.
2: Tabii her şeyden önce ofansif anlamda tabii sıkıntısı vardı. Bir de Fatih de sakatlanınca hocam.
1: Valla çok küçük Beşiktaş Çorum yani Ahmet Trabzonspor maçları çok keyifli olacak. Yani çok keyifli bir, bu akşam iki tane maç aynı anda gerçi seyredeceğiz. Yani güzel maç olacak. İkisi de çok güzel maç olacak.
2: Skor adına ya da oyun senaryosu adına.
1: Ya Ahmet Spor tabii iç sahada bayağı agresif bir takım ondan sonra. Ama Trabzon mesela tur atlasaydı yani Ahmet daha önde derdim. Ama Trabzon'un içinde bulunduğu durumla ilgili ben Trabzon'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani hem Fatih Hocam orada farklı mağlup olması, bir bu reaksiyon için vermeleri gerek. O maç, bu maç mı? Evet, bu onu maç. Göreceğiz. Burada onu bakalım görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ama Trabzon bir adım önde diyebilirim. Beşiktaş Çorum maçında da aynı şekilde Beşiktaş da bir adım önde.
3: Duygu bütünlüğünün yükseleceği bir maç bu Trabzon adına.
1: Nasıl bir karakter hocam ortaya evet, koyacaklar? Ortaya bunun testi takımın bu karakter. Trabzonspor'u oyuncularının nasıl o 4-0'dan sonra
2: hem yani Fatih Hoca'nın o kararının sonra geri almasının nasıl etkilediğini takımda
3: göreceğiz biz. Dolayısıyla çok keyifli bir maç.
1: Oyunculara nasıl yansıdı?
2: Tabii
1: çok
2: oyunculara
1: önemli.
2: Nasıl yansıdı? Dediğin buradaki en önemli iş bu.
1: En önemli bunu göreceğiz maçta.
3: Çorum'da Galatasaray'la burada oynadı, İstanbul'da oynadı müsabakada. Çok cesur futbol oynamıştı hatırlarsanız.
2: Bakalım da yarın nasıl olacak. Yarın ama nasıl olacak, Beşiktaş'ın iç sahada muazzam bir seyirci desteği var.
0: Yarın
2: farklı oynuyor
0: Beşiktaş'ın
2: iç sahada.
0: Farkı taraftarı.
2: Evet.
0: Taraftar Beşiktaş'ı coşturuyor. Bu coşturmaya yakın bir takım zaten kuruldu. Bu takımın arkasında bu taraftar olduğu sürece içeride Beşiktaş'ın kolay kolay puan kaybedeceğini
1: bir de derbi öncesi. Bir de Vlahovic oynayacak mı? İlk 11 başlayacak mı yani? Mesela yani o maçında başladı.
0: Hoca bilir.
1: Mesela 60'ta oyuna çıktı. Yo girdi.
0: Ahmet
1: mesela
0: Spor,
1: Oğla mı başlayacak? Oğla mı Vlahovic'le mi başlayacak?
0: Gider.
1: Bence bu da önemli. Yani Vlahovic ilk 11.
2: Ama unutmayalım cumartesi de derbi var.
1: Tabii.
2: Yani tabii ki pazartesi cumartesi arasında
1: var,
2: var. Fark var ama dolayısıyla o derbi öncesi de
0: ben Trabzonspor'un da Ender
2: evet
0: çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Bu evet, bir ateşleme olacaktır Trabzonspor için. Fatih Tekke'nin tekrar dönüşüp takımlı olması. En son içeride oynadığı lig maçında ikinci yarısı muhteşem bir maçtı. Salah'ın müthiş şov yaptığı orada maç. Bir tek sıkıntı kaldı Trabzonspor'da. Onaçı'nın bir gol atmasına bakar iş. Eğer Onaçı da bir gol atarsa
2: acilen lazım.
0: Bir santrafor gol atarsa Onaçı, bir tek orası kaldı. Diğer yerlerde gayet iyi gidiyor. İyi transferler yapıldı. Bence Trabzonspor iyi bir yola devam edecek.
2: Hocam Çağdaş Altay ile Atilla Karaoğlan geçen hafta da maçları
3: çok
2: vardı değil mi?
3: Çağdaş Altay Galatasaray maçında bir sürü sarı kartı pas geçti. Evet. Buraya geldi. Atilla Karaoğlan'da Fenerbahçe maçında var, organizasyonu vardı, gitti geldi, penaltıyı verdi. Yani elindeki kadro bu. Bu kadroya şu yukarıdan aşağı baktığımda bu haftanın en iyi Ümit Öztürk'ü gördüm. Bir önceki haftada Kocaeli maçında çok iyi performans sergilemişti. Gençler Birliği Erzurum maçında da çok iyi.
2: Gülcan, bir kıpırdanma var yani.
3: Gülcan Asova, Ümit Öztürk daha bir olgun hakemlik yapıyor, daha bir istekli hakemlik yapıyor. Şöyle demek istiyorum ben de Ümit Öztürk'e. Ya kardeşim böyle hakemlik yapıyordun, şimdiye kadar neredeydin? Devam.
2: Tamam canım, zararın Gülcan'a neresinden dönse kârdır.
3: Yani Gülcan'a sonra baktığım zaman bir kıpırdanış var. Batuhan Kolak asla ve asla hakemlik disiplininden taviz vermemeli. Hakemliğin bir kültürü var. Uygulama kültürü. o kültürlerden sen o kadar oyuncu

0: Bunlarsa sarı kartla girip bir daha kaldıramazsın sarı kartı. Sarıyı göster, baktın etrafını sağladı, çekilirsin. Araya giriyorsun. Sen mahalledeki kavgayı ayıran bir abi değilsin. Sen
1: ki beğendiğimiz potansiyelli bir hakem. Gene, ama bazı noktalardaki eksiklerini evet, gidermesi.
0: Onları gidermesi lazım. Yoksa o da gümbür gümbür geliyor. Mehmet Türkmen'i zaten dün akşam gördük. Cihan Aydın sallantıda. Halil'i seyretmedim. Yasin'i de seyrettik. Yani.
2: Hayırlısı olsun.
1: Bu şekilde kapatıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi çok güzel bir maç. Real Madrid Malaga maçı. Bir de Arda'nın golü oldu mu bizim için daha güzelleşiyor tabii. Hadi onu seyredip toparlayalım.
3: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes. O da Malaga'nın hocası. Bernardo Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda, sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim 90+1'e hoş geldiniz. Her şeyden önce bugün artık 30 Ağustos'un son dakikaları. Dolayısıyla Büyük Zafer'in 104. yılını biz de kutlayalım. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle analım. Fenerbahçe'nin zorlu Samsun deplasmanında 3 puanı 2-0'lık galibiyetle elde ettiğini ilan etti diyelim. İki teknik adam birbirlerini kutluyor. Futbolcular da keza öyle. Her takım için zor bir deplasman Samsun. Ve bu deplasmanda erken bulduğu golle kontrolü eline alıp skor üstünlüğünü sağlayıp bunu da maç boyunca iyi götürdü Fenerbahçe. Şerol Hocam, aslında hafta içinde bir Lyon mesaisi var ki hani çok üst seviyede mücadele 90 dakika. Çarşamba akşamı, bugün pazar, yine bir deplasmandan geliyorsunuz işte ertesi gün. Cumartesi bir başka deplasmana geçiyorsunuz. Kolay değil bu maçları oynamak. Az önce de vurguladığım gibi Samsun ligimizin önemli takımlarından biri. Evet. Ama bugün çok net bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Taşlar yerine oturuyor mu?
1: Oturuyor. Çok güzel sorunu bağladın Ender. Fenerbahçe artık yoluna girdi gibi bir hava esiyor. Çünkü neden?

0: bundan önce oynanan iki lig maçında 4 gol yedi. Birçok da pozisyon verdi bir Konyaspor maçında. Yani 3-4 tane de ikinci yarı pozisyon vermişti. Ama bugün şimdi bakıyoruz istatistiklere. Rakibin Fenerbahçe kalesine attığı isabetli şut yok. Fenerbahçe yaklaşık 30'a yakın rakip ceza alanına girmiş. Gol pozisyonunu üretmiş. Sevindirici taraf Fenerbahçe için rakibe gol pozisyonunu vermeden, gol yemeden iyi savunma yaparak bu maçı bitirmesiydi. Attığı evet. iki gol yeterli miydi? Hayır. Oyunun karşılığı daha fazla.
1: İlk yarıda bayağı pozisyon kaçırdı Fenerbahçe.
0: Yani bayağı. Evet. Bayağı cömert davrandı. Evet. Burada işte bu neden kaynaklanıyor olabilir? Tabii ki artık biz haftada iki maç oynanmasını ideal karşılıyoruz. İdeal karşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani o yorgun, evet bugün bir tane yorgun oyuncu vardı. Yani şeyden kalma, Lyon maçından kalma. O da Mason Greenwood'tu. Çünkü son maçta oyundan çıkarkenki halini gördüğümüzde çocuk
1: dalağını tutuyordu.
0: Dalağını tutuyordu. Böyle belini falan tutuyordu. Yorgun olduğu belli. Tabii ki sezon başı kampını geçirmediği için tam detaylı bir şekilde bunları normal karşılamak lazım. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncusu. Ha, bugün yorgunluğundan dolayı bunlar olmuş olabilir. Ama işin diğer tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe sahada kazanacağını resmini böyle ortaya koydu. Yani bir kaybedeceğim, gol yiyeceğim öyle bir endişe taşımıyor Fenerbahçeli oyuncular bir kere. Kazanma duygusunu yerleştirdiler içine. Oyunu rahat oynayabiliyorlar. Zaman zaman İsmail Kartal'ın da daha önce verdiği demeçler doğrultusunda biz oyunu her zaman ön alan baskısını kaybettiğimiz topu geri kazanacağız diye bir kaydı yok. Zaman zaman ikinci alana geleceğiz. Dinleneceğiz, set oyununu oynayacağız ki bugün bunu zaman zaman
1: sonra özellikle yapmaya
0: başladı. Yaptı, ilk yarı iyi başladı, 15-20 dakikayı bir 15-20 dakika dinlendi, kendine geldi. Ama o arada çok goller kaçırdı. Burada Fenerbahçe'nin bugün en önemli yaptığı şey Oğuz'un Fenerbahçe'ye, Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye çok şey kattığını, ben Gündüz'ü kante edemiyorum, onlar artık klişe oldu. İkisi inanılmaz iyi işler yapmaya başladı. Artı Oğuz'un oynaması Archie Brown'un form grafiğini yukarı çıkarıyor.
1: Bu net bir şekilde,
0: net bir şekilde görülüyor. Neden? Şimdi Oğuz Aydın'a topu verdiğin zaman Oğuz Aydın'ın topu kaybetmeyeceğini çok iyi bilen bir Archie Brown çok rahat hücuma çıkıyor ve hücumda da eğer son pasları biraz daha dikkatli kullanabilseydi belki skor ilk yarıda çok daha fazla olabilirdi. Ama burada sadece Archie Brown'un o sıfıra inip çıkardığı toplardaki seçim hatasını ben Archie Brown'a bağlamıyorum. Oraya koşu yapmayan Vedat Muriç'in yanına koşu yapmayan bir Mason Greenwood, bir orta sahadan efendim İrfancan Kahveci, Gündüz'ü kant eden bir tanesi. Yani sayısal üstünlüğü rakip ceza alanı içerisinde Fenerbahçe futbol takımı bugün fazla gösteremiyor. Gösterseydi zaten skor daha farklı bir duruma gelirdi. Bu da herhalde daha dengeli bir oyunu İsmail Kartal'ın seçmesi, orta sahayı kolay kolay boşaltmamasından kaynaklanıyor. Ama Fenerbahçe'nin artıları çok fazla. Gün geçtikçe takım bütünlüğünü de artık ortaya koymaya başladılar. Demin saydığım şimdi Archie Brown, Oğuz ikilisi iyi bir ikili oluşturdu. Bunu ben bundan sonra İsmail Hoca'nın çok first major bir durum olmadığı sürece değiştireceğini pek zannetmiyorum. Kerem'in artık bundan sonra işi zor. Zaten sezon başından beri zordu. Biz Oğuz'a şans tanınmasından yanaydık. İsmail Hoca da geldi gerektiği zaman.
1: Bugün bu de şans, çok güzel bir gol attı.
0: Çok da güzel gol attı. Bak,
1: kaldı ki Lyon maçında da
0: rakip çok iyi oynadı. Bekini de çok iyi takip ediyor. Rakibin sağ beki çok iyi hücuma çıkıyor. Çok iyi oyuncu. Ben Kerem olsaydı belki de oradan daha çok zarar görecekti Fenerbahçe. Ama beki takip ediyor. Hücuma gidiyor. Topu taşıyor. Gol atıyor. Asist yapıyor. Oğuz Aydın daha ne yapsın ki? Bunları yapıyorsa çok başarılı. Bir de Fenerbahçe uzun zamandır santrofor hasretini Vedat Muriç'te gideriyor. Gerçekten sahada bir santrofor var ve o santrofor oyunun şekillenmesine çok yardımcı oluyor. Orta sahadaki oyuncular rahat oynamaya başlıyor. Bindirme yapan bekler çok rahat bindirme yapıyor. Gelen bütün toplara da kafayı vuruyor. İlk yarıda iki tane üç tane de yapabilirdi.
1: Direkten

0: Bir tane direkten dönündü. Bir tane arka direkte çok net vurdu. Ha, Vedat Muriç onu göğsüne alıp da vurabilirdi. Onun için Guendouzi Kante yine aynı performansını devam ettiriyor. İrfan Can bugün zaman zaman temposunu yükselttiği zaman bu takıma katkı sağlayacak. Şimdi birçok bizim de arkadaşımız var. Birçok Fenerbahçeli hala İrfan Can. Hala İrfan Can, evet. Yani biraz Oğuz için de aynı şeyi söylüyorlardı. Bunlar beklemesi lazım. Sabretmek lazım. Bu oyunculara biraz sabır göstereceksin. Yabancılara gösterdiğin sabrı Türklere de göster. İrfan Can bugün ikinci golde, ben hep onu diyorum İrfan Can. İrfan biraz daha temponu arttır. İkinci golde Kante'nin kaptığı topta İrfan Can bir tempoyu yükseltti. Koşu yapan Oğuz'a pas attı, gol attı Oğuz'da yani. Bir de asist yapmış oldu İrfan Can. Yani İrfan Can
1: ekranda 30 pasının 27'si başarılı, bu %90 demek ki hepsini yana geriye vermiyor İrfan.
0: Asist yaptı.
1: Ön tarafa da oynadı, bir asisti var. İkili mücadelelerde de 13'te 7 fena değil.
0: Ya yavaş yavaş daha da iyi olacak. Çünkü İrfan Can gibi yetenekli oyuncuları kaybetmek çok kolay. Bunları kazanmak bir maharettir. Bu hoca marifettir. Burada İsmail Kartal'ı da kutlamak lazım. Bak Oğuz Aydın da ısrar edecektir büyük bir ihtimalle. Zaman zaman İrfan Can'ı oynatacaktır.
1: Ama birazdan bahsedeceğiz, daha detaylandıracağız. Olası transfer ya da transferler de var daha. Bir ya da iki.
0: Yani zaten şey doldu Ender, yani 16-4'te hemen hemen doldu. Bir tane boşluk kaldı zannediyorum. Yani o da şeye giriyor. 23 yaş altına giriyor. Bir tane daha olacak ama yani bugünkü...
1: Türk olabilir.
0: Ha, Türklerde serbest.
1: Evet.
0: Türklerde, yani eğer Osterwald'e giderse bir Türk gelecek. Yani %100 gelir. Büyük bir ihtimalle bir aksilik çıkmazsa bir stoper gelir. Sol ayaklı bir stoper. Gelebilir. Gelme ihtimali
1: hocam
0: yüksek.
1: Hocam zaten Osterwold'e kalsa da Ekim'e kadar, yani Roma'da kalamamasının sebebi o zaten. İleri tetkikleri Ekim ayının ortalarına kadar olmayacağı yönünde. Oradaki tetkikler herhalde ZTK.
0: Onlar da biraz daha az para
1: Avrupa
0: ödemek
1: olur o iş.
0: 3 aylık maaşını istediler ya, onun kupayla. İçin istediler. 3 aylık maaşını istediler ya. Evet. Onun için yani bence Osterwold'un...
1: Gerçi hala görüşüyorlarmış yani.
0: Ben Osterwold'un gideceğini düşünüyorum Ender. Yani bir stoper, bir de orta saha. Yani bazı mevkiler için konuşulan, ben bugün izledikten sonra o mevkiler için kimse bir şey yapmasın. Ondan izini bulamayacaklar. Mevki ismini söylemek istemiyorum. Hı-hı. Herkes biliyordur gerçi, tahmin ediyorlar ama onu bilmiyordur belki. O mevki için bence hiç araştırma yapmasınlar. Ondan iyisini bulacaksa da alsınlar. 23 yaş altı. Zaten başka olmuyor. Ya da büyük de olabilir eğer o giderse. Osterwald'e o mevkide giderse.
1: Evet. O bugün de gayet iyi oynadı.
0: Çok iyi oynadı.
1: Şimdi
0: bütün maçlar
1: gibi konuşuyoruz biraz da.
0: Yani onun için Greenwood mesela bugün ben oyuncuya evet şey yapmıyorum, fazla bir şey diyemezsin. Zaten çok klas, yüksek kaliteli bir oyuncu. Bugün yorgundu. Yorgunluktan pek fazla başarılı olamadı.
1: Çıkarttı ki doğru çıkarttı.
2: İstediği pasları da alamadı be hocam.
0: Yok yani gücü yoktu.
2: Gelmedi, pas da gelmedi.
0: Pek sanki yorgundu yani, fiziksel olarak da bir şeyi var tabii yani, sezon başı geçirmediği için. Ama dinlenecek, bir hafta çıkarmasa da İsmail Hoca'nın iyi oldu.
1: Yok.
0: Önümüzdeki hafta bir derbi maçı var. Derbi maçına daha sağlıklı bir şekilde hazırlanacaktır. Ha, güzel olan neydi? Bir de onu söyleyeyim. Ederson. Top gelmedi. Fenerbahçe'nin en güzel tarafı oydu.
1: Konuşacağız da. Şimdi Real Hocam şeylere baktım az önce maçın rakamlarına bakarken. Yani Samsun deplasmanında 29 defa rakip ceza sahasına girmek. İkili mücadelelerde temaslı oynamayı seven Samsun takımına karşı 83 ikili mücadelede 50'sini kazanmak. Bunlar hep Fenerbahçe adına olumlu referanslar, olumlu görüntüler. İşte gol yemeden bir maçı kapatmış oldu. Ve bütün bunları da hafta içinde yoğun bir mesaisi varken, iki de önemli oyuncusu yokken. Yani Asensio, hani Talişka'yı saymıyorum gitme olasılığı var diye, Asensio ve Kerem yokken yaptı. Ha, bu arada Samsun'un da Muadil Maji gibi, Kolibali gibi oyuncuları yok. Ama Fenerbahçe penceresinden bakılınca, az önce de söylediğim gibi değişen bir şeyler var galiba.
3: Ya değişen en önemli şeyden başlamak gerekir. Fenerbahçe'de en önemli ne değişti? Yeni, şimdi bana göre bir transfer yıldızı var değil mi? Transfer yıldızı Fenerbahçe'nin kim? Bunu açıp bunun üzerine gitmek gerekir. Ya Vedat, bana göre Vedat Muriç, Lukaku,
4: Greenwood,
3: Ake, bunlar değil. Fenerbahçe'nin transfer yıldızı Aziz Yıldırım'dır. Hmm. Tartışmasız. Bugünkü maç bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Sen eski Fenerbahçe'yi düşün. Yani hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne böyle kalacak edecek. Bu maça böyle bu kadar motivasyonlu, böyle ciddiye alınmış, yüksek konsantrasyonla çıkar mıydı? Çıkamazdı. En büyük Fenerbahçe'nin geçmişte sıkıntısı buydu. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi kontrol eden, sağ içi ve sağ dışına bütün olaylara hakim olan çok iyi bir lideri var. Fenerbahçe'nin yıldızı, en büyük transferi bu sezon, Fenerbahçe taraftarının en büyük şansı da Aziz Yıldırım'dır. Tekrar kulübe dönmesi. Başkan mesela geldikten sonra en temel değişen
1: bir
3: bugün...
1: Bir şuraya bir bakalım mı? Bir Samsun Spor Başkanı biraz da heyecanlı, böyle el kol hareketleri var. Bir gidelim eğer hazırsa Ercan orası. Bir bakalım.
5: Yani 3 skorlu bir yani şey olabilirdi maç, ama tabii Fenerbahçe bizden çok çok üstün bir takım. Bizim rakibimiz de değil. Bu ara Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından dolayı kutluyorum. Aynı kadro bugün burada devam etti. Bir Tadiska yoktu galiba. O nedenle yani biz bu maça elimizdeki kadroyla çıktık. Bu ne demek? 7 tane sakatımız vardı. Bunun 6 tanesi ilk 11 oyuncusuydu. Bu kadro işte elinden geldiğini yapıyor, ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı gücümüz bu sene geçen seneye göre daha zayıf gibi gözüküyor. Çünkü biz 3 senede bir kadro yapılanmasına giriyoruz. Bu sene Türkiye'nin en geç kadrosunu kurduk. 23,5 yaş ortalaması takımın bu meyvelerini önceki sene verecek. Biz bu sene bu gençlerle kadro ve oyun yapısı birbirini tanımayla geçecek. Hedefimiz Samsun'a yakışır bir futbol oynamak, ama esas hedef, biz hep söyledik, bu takımla önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler kesinlikle üst sıraları kovacak. Biz Türkiye'deki böyle bir yapılanma yapan tek Türk takımıyız. Yani başka hiçbir başkan bizim gibi uzun dönem düşünemiyor. Biz burada bir sahiplik olduğu için yapılanmamızı öyle yapıyoruz. Hem yetiştiren hem yarışan bir Samsunspor olacak Türkiye liglerinde. Bugünkü maça gelirsek de Fenerbahçe mutlak galibiyet için geleceğini biliyorduk. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yaptık, ama maalesef Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek, burada da yine 3. dakikada maç başladı, gol yedik. İkinci yarı yine öyle oldu. Aynısı Göztepe maçında. Yani Samspor'un demek ki daha maçın başında bu gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması gerekiyor. Onun dışında bu kadar eksikle biz Fenerbahçe'ye karşı direndik. Gördüğünüz Marius sakattı. Fatih Kaya oynuyordu. Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe'ye karşı santraforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz yani 2-0'la bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Ama takım gerçekten direndi. Gabriel'i bugün çok beğendim defansta. İlk defa oynadı çocuk. Takımı daha tanımıyor. Diğer arkadaşlar da yeni şey yapıyor. Ben burada Fenerbahçe'yi kutluyorum. Hayırlısı olsun. Onların amacı bu sene Aziz Başkan başkanlığında şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim de hedefimiz dediğim gibi ilk beşinciliği kovalamak. Olmazsa 6. oluruz, 7. oluruz. Ama yani Samspor'un ölüsü bu ligde ilk 8'de olur. Bu kesin. Çünkü bizim sakatlarımız geldiğinde biz başka bir Samspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samspor'u izleyecek. O zamana kadar işte biz alabildiğimizce puan almaya çalışacağız. Çünkü ilk hafta, ya yani ilk 5 hafta hatta fikstürümüz çok zor.
1: Evet. başkan ucuz kurtulduk yine bu şartlar altında diyor.

0: arttırmak konusunda düşünceniz nedir?
1: Ama şimdi mesela Oğuz Aydın. Hadi madem ki açtın konuşalım.
0: Evet. Tamam.
1: Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
0: Kendisi gitmedi
1: ama. Onu geliştirmek lazım. Ona bir bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
0: İrfan Can Kavcı'da bir oturuyor. Örnek.
1: Yani hepsi için söylüyor. Bak bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alıp konuşursunuz, motive eder olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız.
2: Tam nokta atışı olmuş başkandan. Yani var oyuncu da diyor. Onu kazanmak önemli. Oyuncuyu motive etmek, mental olarak da fiziksel olarak da kazanmak lazım. Yoksa bizde iyi Türk oyuncular var diyor ki işte bunu da ufak ufak başarmaya başladı Fenerbahçe.
3: Ya Aziz Yıldırım tabii getirdiği birçok şey var. Bu oyunculara böyle işte birebir dokunuşları İsmail Hoca'nın olmuştur ama bununla ilgili mutlaka bir istişare ediyordur. Yani bütün gün gidip işte Samandıra'ya Aziz Bey gittiğinde ya oturup odasında falan ne yapıyorsunuz bugün falan çay kahve içmiyordur. Mutlaka İsmail Hoca ile de birebir konuşuyordur. Gayet de konuşması doğal. Her kulüp başkanı da teknik direktörle konuşabilir. İkisi ayrı birimler sanki ama kulüpte menfaat ortak. Yani biri idarenin başında, biri teknik yapının başında. Onun için Aziz Bey bir kere en önemli şey Fenerbahçe'de benim gözlemlediğim karakter mücadeleyle inşa edilir Ender. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm hem Olimpik Lyon maçı hem mesela bu maç, evet ne kadar Samsun eksik de olsa Fenerbahçe takımında Aziz Bey'in getirdiği bir disiplin var. Bir kulüpte oyuncular geldiği zaman Aziz Bey'i gördüğün zaman bir çeki düzen verirsin. Bak bunlar çok önemli. Bunlar böyle çok üst düzey işte iş adamı yapsan şu bu bilmem ne, oyuncuları samimi davransan çak yapsan şu bu bilmem ne, bunlar başka bir şey. Oyuncu hem sevecek hem de çekinecek. Eğer hem sevmezse de sıkıntı, bak sevmezse de sıkıntı, çok böyle çekinirse de sıkıntı.
2: Bir tarafı kadife,
3: ikisi de,
2: bir tarafı
3: ikisi de, ikisi de, ikisi de bir çizgi varsa orada ortada o ince çizgiyi aşmayacak. Aziz Bey bunu sağlıyor. Fenerbahçe'deki az önce söyledim ya en büyük transfer Aziz Bey diye. Aziz Yıldırım'dır evet. Fenerbahçe kulübünde bir gittiğinde Samandıra'ya veya Kadıköy maça gittiğinde bir oturduğunda işte protokolde maç seyrediyorsan Kadıköy'de Aziz Bey var, yanında insanlar var. Duruşu, tavrı, hareketleri o kulübü bir şekilde temsil et kabiliyeti en yüksek seviyede olan başkandan bahsediyoruz. Her olaya bir kere hakim.
2: Mental olarak giriyor. Toparladı değil mi?
3: Bak şimdi bak. İstediğin kadar büyük, tabii mental olarak daha ciddiyet geldi, daha motivasyon, daha odaklama. Şimdi oyuncular hepsi cin gibidir. Bütün yabancı oyuncular dahil hepsi öğrenmiştir Aziz Bey'in ne kadar böyle bu konularda hassas olduğunu, disiplinli olduğunu, ciddi olduğunu. Evet parayı verir ama oyuncudan da performans ister. Daha önceki gibi değil. Kulüpte yetkisi insanlar, baktığında sportif direktörler, antrenörler, futbolcular böyle keşmekeşlik vardı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı neydi? Sana söyleyeyim. Fenerbahçe takım sahaya 11 kişi çıkıyor. Evet 11 kişi çıkıyordu. Fenerbahçe takımının peki saha içinde bir bütünlük arz ettiğini, bir bütünlük içinde saha içi ve saha dışında geçtiğimiz sezonlarda hareket ettiğini biz gördük mü?
2: Şunu söyleyeyim sağlaması için sözlerinizin. Belki olay iyi bir olay değil ama geçen hafta Lyon maçında Genduzi'ye Lyonlu antrenör saldırdığında bütün takım, ya herkes koştu.
3: Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı yani, derler?
2: Kimi zaman geçmiş zamanlarda, geçmiş dönemlerde bunun tersi görüntüler yaşadık biz. Demek ki o mental etki takımdaşlığı da arttırmış.
3: İşte bu baştan yansır. Ya bunu İsmail Hoca yapıyordur, emeği vardır mutlaka, ben yoktur diyemiyorum. Ama Aziz Bey başka bir profil, bir ağırlık. Yani yürüyen Fenerbahçe gibi. Şimdi böyle bir yürüyen Fenerbahçe oyunculara, bütün taraftara, camiaya, teknik kadro hepsine hakim. Şimdi Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik maalesef iyi niyetli olabilir. Son yıllarda başkanlık yapmış işte profiller. Saadettin Bey, Ali Bey mutlaka ama başarılı olmak için gelmiştir. Ama Aziz Bey farklı profilde bir insan. Yani oyuncuların bir şekilde boşluğa düşmesi, motivasyonun düşmesi, ciddiyetsizlik, onda böyle mücadele etmeyen, vurdum duymazlık, gamsızlık.

0: olamaz. Direkt müdahale eder. Bu müdahale az önce söyledim bak, yabancı oyuncular Aziz Bey ile ilgili bir çek etmişlerdir, rapor almışlardır, Z raporu. Aziz Bey nasıl insan, ne tavrı, ne işte karakteri nasıl, bu hareketlere karşı, bizim tavrımıza karşı nasıl tepki verir? Bunlar hepsini yabancı oyuncular da öğrenmiştir. Aziz Bey kolay bir insan değil. Niye değil? Fenerbahçe söz konusuysa orada ciddileşiyor.
1: Peki.
0: Onun için Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu yol özellikle Aziz Bey'in mutlaka buna da devam edecektir. İsmail Kartal Bey, aynı şekilde futbolcular sağ içinde ve sağ dışında daha bütünlük arz eden bir Fenerbahçe var. Bana göre en büyük teknik taktikten daha önemli bu Fenerbahçe başarısından.
1: Daha konuşacağız, detaylandıracağımız şeyler var. Bazı transfer çalışmaları var, gidecekler var. Ekranda bilgi var. Ne bilgisi var? Samsun ha. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları. Archie Brown 6, Samsun Spor 5. Ya Archie Brown Samsun tarafının sağ tarafını bir ara baya yani kulvar yaptı. Caddede o kadar rahat buluşamazlar.
0: Yani E5 gibi kullandı orayı.
2: Yok.
0: E5.
2: Otoban. E5'i de geçti. Otoban yaptı.
1: Yani orada gerçekten iyi kullandılar o bölgeyi.
2: İşte o da tabii Oğuz Aydın'ın farkı.
0: Oğuz bir de final toplarını doğru çevirseydi yalnız ilk yarı 2-3 tane asisti vardı.
1: Zaten onu yaparsa Brown onu başarabilirse farklı o zaman başka bir noktaya çıkacak iş.
0: Yaşı da genç.
1: Yaşı
0: zaten.
1: Genç daha, yapma ihtimali de var. Mustafa Hocam'a döneceğim. Şimdi bazı oyuncular yavaş yavaş takıma oturmaya başladı. Bunların içinde Vedat Muriç'i mesela ön plana çıkartabiliriz. Şimdi ekstradan bir Oğuz Aydın çıktı. Greenwood'un zaten potansiyelinin ne olduğu şu anda daha %50-%60'ındayken belli. Enteresan paslar veriyor bir de adam ya, cross paslar. Lyon maçı bugün de bir tane verdi sol tarafa Oğuz'a. Lyon maçında da golden önce verdiği bir pas var. Hani fizik kurallarına aykırı, havaya çıkartıp şöyle tokatlayarak. Ya belli oyuncular yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Belli oyuncular da kaldıkları yerden devam ediyor. Kante, Gendouzi gibi. Size ne vaat ediyor şu andaki bu görüntü? Bir Gençler Birliği kazası yaşadığında göz ardı etmezsek.
3: Evet, şimdi son şeyden başlayalım mı? Oğuz Aydın, Archie Brown iyi vurabilseydi gol yapardı ya. Oğuz Aydın biraz bencil olsaydı golleri o yapardı mesela, o iki pasta.
2: Yani iki ya da dakika.
3: Değil mi? Yani orada Oğuz Aydın felsefesi çok hoşuma gitti. Bencillik yapmadı. Archie Brown'a saldı. Olmadı tamam ama fevkalade. O kanat bir kere Fenerbahçe'nin az önce ifade ettiğiniz kavramlarla örtüşüyor. Otoban gibi yaptılar orayı. İyi bir uyum, iyi bir uyumlu ikili yakalandı. Evet. Ana transferlerden bir tanesi budur. Neden? Kerem'in tribünle olan diyaloğunda Kerem'in performansı tribün tarafından eleştirildiği için gerginlik yaşıyordu. O gerginlik farklı ağır hesaplara sebep olabilirdi. Bu Oğuz Aydın tam zamanında geldi. Bu ikilinin anlaşması Archie Brown'un kalitesini de yükseltti.
1: Tabii.
3: Fenerbahçe için stres bitti. Nerede bitti? Lyon'da 18 yıldan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelince üzerinden Fenerbahçe'nin büyük bir yük kalktı.
1: Tabii.
3: Aziz Bey zaten çok değerli bir başkan. Kurumsal hafızası çok yüksek. Futbol ligine yıllarını vermiş. Yani kaba tabirlerine kül yutmaz bir başkan. O yabancı futbolcuları şöhretliymiş, şuymuş, buymuş onu ilgilendirmiyor. Tabii. Performansa bakar, verimliliğe bakar. Varsa arkasında durur, yoksa ezer geçer gider. Önemli olan için Fenerbahçe. Bunu her seferinde de her platformda dile getiriyor. Dolayısıyla böyle bir takımın başkanı olduktan sonra bu takımın mutlu olmaması için bu yolda sebep yok. Araya engel olacak engel yok. Şimdi baktığınız zaman Samsun eski geçen seneki Samsun değil.
1: Ki başkan ama, da onu vurguladı.
3: Ama
1: bir değişim, geçiş süreci yaşıyoruz diyor.
3: Bu sebeple de Fenerbahçe üstün değildi. Fenerbahçe'de taşlar yerine oturmuş. Tek sorun kim kaldı? Asansiyon'un oynadığı bölge kaldı. Asansiyon mu? Asansiyon kadar kaliteli bir ikinci alternatif mi? O bölgeyi tamamlarlarsa Fenerbahçe için bundan sonraki süreç çok daha güzel geçeceği mesajını alıyoruz. Geçen yıl en çok eleştirilen kısım neydi? Santrofor. Muriç bir santrofor o bölgede nasıl oynanır? Nasıl ikinci topları indirir? Nasıl aldığı topları devam ettirir, takipçi olur, gol yapar, vuruş tekniği becerisi, top takipçiliği, oyuna girişi, çıkışı, hatta

0: saatte bu akşam derine gelip top alma eğilimleri vardı. Birkaç sefer geldi. Onlar belki hazır olmayan gücünü de alıyor. İlerleyen zamanda derine gelmese gerek kalmaksa o bölgede, asansiyon dediğim o bölge verimli olursa Muriç çok daha etkili olacak kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin en büyük sorun o merkezdi. Onun düzelmesi. Diğer oyuncuların birlikte moral ve motivasyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın verdiği mutluluk ve keyifle daha kenetlenmiş olmalı ki Lyon'da gösterdiler bu kenetlenmeyi, birlik ve beraberliği. Bu takım için önümüzdeki süreç sadece lig şampiyonluğu değil, Şampiyonlar Ligi'nde de çok başarılı, umutların yeşerdiği bir süreç olacak.
1: Birazdan Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağım Fenerbahçe açısından. O maç programına, rakipler ne yaptı, nedir, ne değildir. Fenerbahçe'nin rakiplerinin performanslarına da şanı olacağım. Şimdi az önce biraz değindi Mustafa Hocam da. Hala bir iki tane gidecek, gelecek. Bir iki tane dokunuş olacak, gözüken o. Çünkü 4 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Ama daha önemlisi tabii bir yandan şey de var. 2 Eylül gecesi, 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece 12'de şeyler 23 gibi aslında bildirilmiş olacak.
2: 4 Eylül gecesi
1: Ligi, listesi. Dolayısıyla şu çarşamba akşamına kadar özellikle bazı değişiklikler olabilir. Şimdi Opong geldi. Neden önemli? Farklı tarzda, daha atletizmi olan, hızı olan bir genç bir oyuncu geldi. Birazdan daha değerlendiririz, konuşuruz. Bu bir alternatif gerekiyordu. Geldi. Belki bir, bilemiyorum, sol Türk stoper de olabilir. Öyle bir düşünce de olabilir. Bir de hani sürekli bir gündem var. Acaba 8 mi olur? Sol kanat ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu mu olur? Çünkü'ye geleceğim. Talişka'nın gitmesi kuvvetle muhtemel. Zaten kadrodaki 10-23 yaş üstü oyuncu da dolu şu anda.
2: Bir tane boşluk var. 23 yaş üstü.
1: Yok, 23 yaş üstü.
2: Zaten orası...
1: Orası dolu. Dolayısıyla hani Talişka kalsa bile, ki gideceği gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek gibi gözüküyor. O da gittikten sonra ama Asensio'ya bir şey olduğunda ne olacak? Hani Asensio sürekli oynayacak olsa tamam. Şimdi bu pencereden bakınca nerelere bir müdahale bekliyorsunuz? Nerelere bir dokunuş bekliyorsunuz şu kalan 5 günlük sürede?
2: Şimdi bak Ender, sen söylemeden ben bunları da yazdım. Yani kalacak 10 tane muhtemelen: Ederson, Semedo, Ake, Şikinyar, Kante, Gendüzü, Asensio, Vedat, Lukaku, Mason Greenwood. Bu 10 kişi. Şimdi bu aradan
1: gençlerde de, yani
2: gençlerden Nene var, Archie Brown var.
1: Archie Brown, Opong, Nene. 3
2: tane var. Şimdi burada bir tane kontenjan var. Hatta şöyle bir durum da var burada. Senegalli oyuncu var, Amadou Diouf.
1: Evet.
2: Sakat, geçen seneden Fenerbahçe ameliyatını yaptırdı, transferini imzaladı, 18 yaşını doldurmamıştı, doldurdu. Çok iyi bir orta saha oyuncusu.
1: Evet.
2: Şimdi bu çocuğun, bu oyuncunun hazırlanma süreci biraz uzun. O konuda bilgim olduğu için söylüyorum. Yani onun hazırlanması Ekim Kasım'ı bulur.
1: Evet.
2: Eğer onu aslında daha erken de oynayabilir de o riske girmek istemiyor Fenerbahçe. Eğer girerse çok önemli bir oyuncu. 8 numara başka aramazsın onu gelirse. Yani o Senegal milli takımının alt yaş gruplarında falan dünyada katıldığı turnuvalarda hep turnuvaların oyuncu seçildi. Ben de izledim oyuncuyu, çok izledim. Maçlarını çok izledim. Gerçekten bir oyuncu. Onu da düşünüyor Fenerbahçe ama bu şartlarda o yeterli olmaz. Neden olmaz? Oraya bir tane oyuncu alınacak. Şimdi burada kadronun içinde gidecek bir oyuncu olursa bir tane daha gelir. Buraya 23 yaş üstü oyuncu bir mevki için konuşuluyor. Yani bir, ama şöyle, bu maçtan önce başka şey konuşuluyordu. Bak şimdi bu maçtan sonra başka şey konuşulabilir Ender. Geçen haftaki maçtan önce başka şey konuşuluyordu. Maçtan sonra başka.
1: Kafalar biraz karışık.
2: Karışık. Oyuncular,
1: 10+4 matematiği zor, onu kabul edelim.
2: Oyuncuların performansı karıştı. 3 hafta öncesine kadar Ederson gitti gidiyordu. Osterwald'de denklemde hiç yoktu gitme gibi. Osterwald'de şu anda yok. Bu, bak, sayamadık. 10 kişinin içinde Osterwald'de yok. 2 hafta önce biz Osterwald'de buradaydık.

0: Kupa artı Avrupa olur ancak.
1: Talisca yok.
0: Evet.
1: Şimdi burada bir mevki var. O mevkiyi yollayıp ne alacaksın? Ona bakmak lazım.
0: O mevkiyi de yedekleyemez. Nasıl yedekleyemez?
1: Onu 23 yaş altı alıp bir tane büyük maç. Şimdi 2-3 tane çalışma var. Yani birkaç mevki için. Yani bunu herkes de biliyor zaten. Yani hem orta sahaya ne bileyim hem de bazı mevkilere. Yani kesinlikle ön tarafa şimdi, değil.
0: Hocam ama Asensio'nun her zaman bugünkü gibi olmaz ki. Şampiyonlar Ligi'ni de düşünüyorum. Yoğun maç trafiği. Asensio olmadığında Talisca gibi başka bir tamamlayıcı da yok. Ne Ender, olacak?
1: Biraz önce bak sen neyi verdin? Aziz Bey'in bize katıldığı programı verdi.
0: Evet.
1: Orada ne soruyorum ben ona? Yerli oyuncular ve Oğuz Aydın, İrfan Can falan filan.
0: Tamam Oğuz tamam o, ama ilk İrfan ne dedi? Can oraya evrilebilecek.
1: Aziz Bey ilk ne dedi? Cevap ne? Oğuz Aydın'la konuşacağız. Bu çocuk faydalı olacaksa biz bunları kazandırır. Bak direkt ondan girdi. Şimdi Oğuz Aydın Gençler Birliği maçında bir anda insanların gözünde böyle şey oldu. Ama ben öyle bakmıyorum. Ben geçen seneden beri diyorum ki Oğuz Aydın bu takıma her türlü katkı sağlar. Şimdi kızıyorlar. İrfan Can için aynı şeyi söylüyorum. Bak bugün koydun İsmail Hoca. Sırıttı mı? Demin istatistiklerini verdim. Top kaybı var mı? Yok. Fenerbahçe'deki topu kalmanın süresinin artmasındaki en büyük etken İrfan Can gibi, Oğuz Aydın gibi oyuncuların topu kolay kolay kaybetmemesi. Şimdi bak bundan önce kimden oynuyordu geçen sene Fenerbahçe bu kanatlarda? Bir tarafta Nene oynuyordu, bir tarafta Kerem'le oynuyordu. Evet. Top kalıyor muydu Fenerbahçe'de?
0: En büyük özelliği topu ayaklarında tutamamadı.
1: Hiçbirinde kalmıyordu. Niye Fenerbahçe'nin şimdi sahadaki duruşu iyi? Bakıyorsun ki duruşun da Fenerbahçe'nin...
0: Ama o da Greenwood oynuyor şimdi.
1: Ya, Greenwood farklı bir seviye. Ben onu zaten öyle o seviyeye hiç düşünmüyorum. Greenwood sana belki de 25-30 gol yapacak. Yani asistlerinle birlikte 30'u geçecektir büyük bir ihtimalle. Yani bir aksilik, bir sakatlık geçirmezse. Ha burada Fenerbahçe yapacağı bir tek şey kaldı. Senin dediğin gibi Asensio yedeklemek isterse ki kafalarda İrfan Can'ın olduğunu ben ta önceden beri biliyorum. İrfan Can'dan biz bir şey elde edebilir miyiz düşünüyorlar. İsmail Hoca da düşünüyordur büyük bir ihtimalle bu konuda. Oraya bir 8 numara araştırmalarını yaptılar çok. Bir ona bakıyorlar, bir ona bakıyorlar.
0: Bir U23 bakıyorlar.
1: U23. U23.
0: Yani
1: öyle bir oyuncu eğer bulunursa, tam şartlar da oluşursa U23'te orada olur, sağ bekte olur.
0: Türk sol stoper olabilir mi? O ya büyük, da Türk ön tarafı olabilir.
1: Osterwelde olmayacaksa Türk sol stoper olma olasılığı çok yüksek.
0: Peki bir Talisca'nın rakamları vardı. Yani Genduzi'yi okuyacağım. Siz de o arada Talisca'yı verin arkadaşlar Barco'ya. Çünkü hani elden gidenin de ne olduğunu bir göz ardı etmeyelim diye söylüyorum. Zor bir haftaydı demiş Genduzi. 3 günde bir maç yapıyoruz. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama güzel galibiyet, güzel hafta. Ortaya koyduğumuz performansı, hak ettiğimiz neticeyi aldık. Çok fazla pozisyon yarattık. Daha da çok gol atabilirdik diyor Genduzi. Devamı var mı? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemliydi. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarımız için önemini biliyorduk. Şu an ligi düşünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz diyor. Ve sezon sonuna kadar maksimum performans... Ağaççı Brown ne demiş? Ben daha sözümü şeyi bitirememiştim cümleyi. Neyse öyle bir şeydi. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum. Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır diyor. Ağaççı Brown'a bak.
2: Çıtayı yükseltmiş.
1: Çıtayı bayağı yükseltti.
2: Değil mi?
0: Ceza sahasına ilk yarıda 6 kere girince
2: level atlamış.
0: Şimdi Anderson Talisca geldiği yarım sezonda ilk yıl 12 gol 2 asist yapmıştı. Geçen yıl 27 gol 5 asist gibi 30'un üzerinde katkı. İlk yarıda 17 katkı. Bu yılda 7 maçta 5 golü var. Şimdi evet şey zorluyor. Neden zorluyor bu matematikte Talisca'nın varlığı? O bölgede oynayabilecek oyuncu var başka kimlikte. Artık forvet oynayamıyor. Santrafor'un var iki tane. O tarafa eviremiyorsun. Hal böyle olunca

0: oyun katkısı, skor katkısı olan ama oyun katkısı sınırlı olan Talisca elden çıkartılmaya çalışılıyor şu anda. Öyle olacak da gibi. Ama bu sezon oynadığı maçlara bakıyorum. Gornik-Jabce maçlarında, Sturm Graz maçlarında, Gençler Birliği maçında hep golü var.
1: Peki Ender, Talisca'nın yerine oynayan Vedat Muriç'in her maçta golü yok mu?
0: Ha o zaten.
1: Her maç
0: santrafor pozisyon.
1: Ama Talisca zaten santrafor oldu. Onun için zaten öyle bakmamak lazım. Ben Talisca'nın verdiklerini inkar etmiyorum ama onun yerinde oynayacak başka bir oyuncu.
0: Asansio
1: değil de
0: onun o taraf forvet arkası.
1: Ama zaten orta 10 numara gibi oynamıyor artık Ender. Yani 10 numara da olduğu bile ikinci forvet gibi oynuyor. Evet.
0: Şimdi az önce kaldığımız yerden bir, bu Talisca'nın gidişini nasıl doldurmak lazım? İki, şu matematikte 10+4 matematiğinde bu son haftayı nasıl değerlendirebilir? Nerelere müdahale etmek lazım Fenerbahçe açısından?
2: Ya ben İrfan Can'dan başlayayım. Benim düşüncem İrfan Can Fenerbahçe'de miladını doldurmuştur. Fenerbahçe top tutacak edecek. Ben de bu yaşta kalsam top tutarım. Geçen sene Kasımpaşa'da oynamış. Milli takıma gidecek diye bir gol atmış. Orada da seyretmek gerek tabii. Futbolcuları seyretmeden yorum yapmamak gerekir. 10 tane maçını seyrettim Kasımpaşa'da. Koşacak hali yok. Orada bile fark yaratmıyor. Fenerbahçe'de burada oynayacak, Fenerbahçe rehabilite edecek yer değil. 5 senedir buraya geldi. 10 milyon euro para al. Bonservis ödendi. Kendi aldığı hariç bir sezon futbol oynadı. 99 işte puanla Fenerbahçe'nin ikinci olduğu sezon. Yani bakıyorsun sağ içinde en zayıf halka o. Top rakipteyken yok. Pres yapmaz etmez. Top tekniği var. Patlayıcı yok. Atletizmi yok. Hiçbir şey yok. Ya ondan bir şey yaratmak etmek benim düşüncem. Öyle Fenerbahçe eğer bunlarla falan yürümek istiyorsa doğru yapmaz. Oğuz bir kere top tekniği falan olan bir oyuncu değil. Alanya'da çıplak gözle seyrettim bir oyuncu. Böyle Oğuz gelecek daralan becerisi falan farklı bir şey o. Yani Oğuz top kaybı yapan bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Atletizm olan, şansını iyi kullanan bugün. İrfan Can'la en temel arasındaki fark, Oğuz bugün şansını ve de Olimpik Lyon maçında da şansını en iyi şekilde kullandı. Futbolculuk budur. Öyle gelecek bir şans bilmem ne falan. Ya bu şansları geldiği zaman büyük takımda iyi kullanacaksın. Hele Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe değil. Daha kadro derinliği var. Benim düşüncem, şimdi Fenerbahçe'de iki tane Talisca'yla ilgili söyleyeceğim. İki tane 6 numara var. Şimdi 6 numaralar tabii futbol çok basit tabiriyle 6-8 onlara evrildi orta sahada. İki 6 numara Kantele ve Gündüz'ü, ikisi de şimdi baktığımızda yani biri oyunu kuruyor, biri kesici gibi. Mesela değil mi? Böyle bir
0: ama
2: tercih
0: ikisi
2: edersin.
0: De kesici gibi.
2: İkisi de kesici gibi aynen. Yani şimdi daha 8 numara orada kaliteli iyi bir 8 Şampiyonlar Ligi için şart. İki tane böyle kesiciyle olmaz. Yani topu savunmanın önünde hareketlendirecek oyuncu 6 numara profili sayayım ben sana, Rodri. O da bir 6 numara ama Rodri ne yapıyor? Topu hareketlendiriyor, oyun temposunu belirliyor. Şimdi Gündüz'ü ve iyi niyetli evet Kante. Kante'nin hareket hızı var. Gündüz'ün de aynı şekilde defansif aksiyonları iyi, yani agresif takım oyuncusu ama yani oradan bir bütün arz etmediğinden zaman zaman zaten tempo düşüp top kayıpları oluyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Kerem Oğuz Nene'nin yerine mesela Fenerbahçe'nin iki tane transferi ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi için sol öne hem skor üretecek, atletik hızlı, kaliteli bir sol öne ben bir oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar. Bir de 8 numara. O yani 6-8 oraya uygun olacak pozisyona. Yeri geldiğinde Asensio'yu az önce söylediniz, oynamadığında o pozisyonu da evreyebilecek bir oyuncuya kesin ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin Talisca ile ilgili çok enteresan bir istatistik var. Talisca 55 maç oynamış. Hadi gitsin falan deniliyor. Tamam. 44 gol 7 asisti var adamın ya. 55 maç 44 gol 7 asist. 51 gole direkt katkısı var. Talisca santrafor değil. Vedat'ın muadili profilinde muadili de bir oyuncu değil. Şimdi onun muadili daha çok Lukaku ile eşleştirsin. Talisca zaten santrafor değil. Talisca'nın en büyük özelliği santrafor arkasında oynaması. Şutörlüğü, iş bitirmesi, anları, o ara anları iyi oynaması. Talisca'nın Vedat'la veya Lukaku ile arkada oynadığı bir oyun farklıdır. Asensio'nun oynadığı farklıdır. Asensio ile daha pas organizasyonuna girersin, takım oynar. Talisca ile skor üretirsin. Talisca sırtı dönük falan hani oynayacak edecek. Yani Talisca ile daha çok saatte 9 gibi oynamak istersin. Talisca sana sırtı dönük gelecek işte top bağlantısı Vedat gibi değil. Talisca'nın en büyük Vedat'tan mesela ayıran özelliği hiçbir kere en büyük özelliği ne biliyor musun Vedat'ın? Ya yani birçok özelliği varsa santrofor adam, santrofor futbolcu genelde stopere karşı daha yani ondan daha sezgisiz hareket edip öncülük sağlar. Daha yani topu çabuktan daha önemli hocam. Zekasıyla yani önüne geçer. Ondan daha evvel ilk topta buluşur. Tabii öncelik sağlar. Yani öncelik demek istediğim bu. Evet. Öncelik sağladığın zaman bir stoperden bu büyük başarıdır santrofor için. Vedat'ın en büyük özelliği öncülük sağlaması.
3: Ben de stoper oynadığım için hocam.
2: Evet yani birçok parametresi varsa yani birçok santroforların parametresi özelliği varsa yani onu öncellemek, pozisyonu öncellemek, rakipten önce davranmak, stoperden önce hareket etmek hocam. Bunun sonucunda Vedat yani mutlaka zaten yani bir kere Talişka'dan ayrı profilde bir oyuncu. Ben Talişka'nın da gitmesi sonuçta ya çok enteresan bu istatistiklerle. Yani bir oyuncu gidebilir mi? Gidebilir. Yani işte diyorum ya takımdaki rekabet bu 10 en futbolcu hem Aziz Bey'in mesela gelmesi ciddiyeti Samedo'nun performansını attırdı. Aynı şekilde Ederson'un da. Şimdi bunlar da geçen seneki performanslar gibi değil. Samedo mesela geçen sene sakatlanıyordu. Mesela daha şimdi bu maç trafiğinde sakatlanmıyor gibi gibi. Ama dediğim gibi Talişka'yı gönderirken de böyle bir sayı üreten 55 maçta 51 gol katkısı var. Az önce bir daha söyleyeyim. 44 gol, 7 asist. Bu yani evet, mükemmel. Yani mükemmel bir istatistik santrofor arkası oynayan bir oyuncu için.
0: Evet. Dolayısıyla Rea Hoca da diyor ki bir sol kanat, bir 8 numara lazım. Mustafa Hocam.
2: Evet. Özellikle Şampiyonlar Ligi.
3: Mevki tabii Şampiyonlar Ligi
2: çok apayrı seviye bir kere. Orayı hiç bununla falan büyük. Böyle bizim Anadolu maçlarıyla falan bu oyuncuların tutup işte gol atması pardon hocam onlarla yok. Değerlendirmemek gerek. Orada ayrı bir seviye. Senelerden sonra Fenerbahçe orada başarılı olacaktır. İyi bir gruba da 8'li yani o gruptan da iyi bir de puan alabilir. Benim düşüncem böyle bir şey alabiliyorsa iki pozisyonla ilgili hem de level farklı seviyeye atlar. İki tane kaliteli oyuncuyla. 8 numara ve sol öne.
0: Çünkü şunu da göz ardı etmemek lazım. Galatasaray solda Leao, sağda Sané gibi oynayacak diye düşünelim.
3: Diğer kulüplere de
1: Sané 2 maçtır kulübede oturuyor. Evet.
2: Sıkışsa onlar bir de Barış Alper'i de sabit oynatabilir.
1: Tabii.
3: Diğer kulüplere de baktığımız zaman kadro yapısı, teknik adam yapıları, oyun anlayışları olarak da değişim geçiriyorlar. Bayağı ciddi yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla orada tutabilmek için de bu geniş ve kaliteli kadroları kurmak zorundasınız. Ben Talisca için oyunun bütününde belki istenileni alamayabilirsiniz ama Talisca oyunun bir bölümüne girip skoru değiştirebilen yeteneğe sahip bir oyuncu. Oyuna atıp bir an oyunu koparabilirsin. Tabii ki bu yabancı sayısı konusundaki matematik pek çok kulübü
1: hocam yabancı sayısından dolayı gidiyor zaten Talisca.
3: Çok zorluyor. Gerçekten zorluyor.
1: Olmasaydı Talisca'yı yollamazdı Fenerbahçe.
0: Tabii 12+4 kalsaydı, 12+2 kalsaydı.
2: Evet. Ya Talisca'nın da zafiyeti var tabii. Devam ediyorum hocam yine. Yani ne top rakipteyken böyle pres yapan, topsuz oyunu çok oynayan yok. Yani ama şimdi Asensio'da da yok. Çok aşırı Vedat'ta da yok. Lukaku'da da yok. Greenwood'da da yok.
0: Ama birisinin de oynatması lazım ya hocam. Ya haklısın. Yani Asensio oynatacak yani, olan adam.
2: Tabii.
0: Greenwood da mesela onu oynatabilir. Şeyden gelmiyor o Talisca'dan.
2: Hayır anladım. Ama top rakipteyken de bunlar da çok takım savunmasına saydığım isimler yardım eden oyuncu değil. Talisca da değil. Bir de onlar tabii Asensio'ya bakıyorsun. Greenwood yeni gelmiş. Orada daha yani zayıf halka gibi görünen Talisca çıkıyor ortaya. Ama o da az önce de söyledim yani bu istatistik Ender yani bak normal
0: böyle
2: değil.
0: Bir istatistik var.
2: 44 gol 7 tane asist yapıyor. 51 gole katkı ne demek ya 55 maçta?
3: Çok yüksek. Çok
2: biri yüksek. Avrupa'da desen çok ya kıymetli. Bu oyuncuyu böyle bak 10+4 var işte böyle sayıları versen buradan kimi yollarsın desen bu oyuncuyu ucum attığında birinci yazar değil mi?
0: Peki şunu konuşalım o zaman. Şimdi sezon başında Mert vardı kalede Mustafa Uçan.
3: Evet.
0: Mert Günok oynuyordu. Ya Semedo Ederson kalacak mı gider mi işte burada Aziz Bey bize demişti ben onunla konuşacağım ben Ederson gibi bir kaleci bulamayız Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri dolayısıyla hani bunca yıl City'de oynamış bir kalecinin Brezilya milli takımının kalecisinin bu kadar kolay göz ardı edilmesini kabul edemem dedi hakikaten iki kere de konuşmuş oyuncunun da hani şeyi de farklı vücut dili de farklı şu anda. Onu da görüyorsunuz. Hani saha içindeki performansının dışında. Bir Ederson performansımız var mı Ercan? Tamam. Ona da bir bakalım. Şimdi
1: Ederson'un Ender yüzü

0: Baktığın zaman ne kadar güvenli olduğunu anlayabiliyorsun. Güler yüzü oldu. Geçen sene yüzü gülmüyordu.
1: Şimdi bugün top gelmedi tabii fazla da kurtarışı yok o yüzden. Ama ortalama 5 kurtarışı var mesela Lyon-Konya maçlarında. 2 Lyon maçı ve Konya maçında 5'er kurtarış yapmış. Pas isabetleri de yüksek. Hani farklı bir şeyi de var. O en ciddiye alınan kaleden oyun kurabilme yeteneğini örneğin deplasmandaki Lyon maçında çok iyi kullandı Fenerbahçe.
2: Bacakları çok kuvvetli bir kaleci. Öyle düşünelim oyun kurma.
0: Solaya.
2: Oyun kurma. Solaya. Geçen sene bazı maçlarda talihsizlikler yaşadı. Şampiyonluğun kaybedilmesini sanki o Rize maçı mıydı?
0: Evet.
2: O pozisyona yüklendi.
1: Boşa çıktı.
2: Kalitesi tartışılmaz bir kaleci. Hakikaten yüksek seviye bir kaleci. Ama o demoralize etti. Bir bağ kopukluğu oldu. Yeni yönetim Aziz Bey geldi, yeniden nikah tazeledi. Morali yükseldi. Bugün baktığın zaman gülen yüzüyle, isteğiyle, coşkusuyla, sahiplenişiyle harika maçlar çıkarıyor. Yeniden yeni bir transfer oldu gibi düşünelim Ederson'u.
1: Değil mi?
2: Kaybederken tekrar küllerinden yeniden doğdu. Zaten temeli vardı. Küllere bile gerek yoktu. Demoralize olmuştu. Hepsi buydu. Bunu en iyi tedavi edecek olan kişi de kimdi? Başkan Aziz Yıldırım'dı. Aziz Yıldırım zaten bu geriye dayalı kurumsal hafızası, futbol bilgisiyle bunu fevkalade kolay başardı. Bugün de Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerdi.
1: Şenol
2: Mert
1: Hocam,
2: kötü mü? Hayır. Mert
1: bir kazanım olarak görmek %100 mümkün değil mi yeni bir transfer gibi?
0: Tabii ki ya. Aziz Bey işte demin sen Oğuz Aydın'la ilgili görüntüyü verdin. Aynı şeyi biliyorsun. Ederson için de söyledi. Şimdi Ederson'u kazanmak lazım. Ederson iyi bir kaleci zaten. Brezilya milli takımında oynayacak bir kaleci. Şimdi bu formuyla devam ederse orada tekrar da forma alabilir. Önemli olan bir güven vermek yani insanların sorunlarından ilgilenmek. Yani Aziz Bey'in farkı bu zaten. Aziz Bey geldiği zaman avrosuyla birlikte Türkiye Süper Ligi'nin marka değeri bile arttı ya. Aziz Bey yani şimdi eskiden çok konuşurdu Ender. Şimdi fazla konuşmuyor. Ön planında çıkmıyor. Yöneticileri de fazla çıkarmıyor. Hep Oğuz'u çıkarıyor. Oğuz Çetin'i çıkarıyor. Ön plana o konuşuyor. Aziz Bey ama onun rüzgarı Samandıra'ya yetti. Gerçekten yani onun geçtiği yerden öyle bakıyorsun bir antrenmana belki de fazla gitmiyor oraya. Bildiğim kadarıyla oraya fazla
1: geçen
0: gitmiyor.
1: Geçen şeyden önce gitmişti.
0: Bir kere gitti oraya gidişinin bir görüntüsü bile herkes orada bir hazır ola geçiyor.
1: Konya maçından önce gitmiş.
0: Yani bir hazır ola geçiyor herkes orada. Yani Aziz Bey şu anda daha ziyade kulübün acil ihtiyaçlarını gideriyor. Transfer yapıyor. Aynı anda birçok işi yapıyor. Ya tahmin ediyorum bu transfer dönemi işte 4 Eylül'de bittikten sonra artık daha rahat bir kafayla birlikte Aziz Bey de artık takımın şampiyonuna tam konsantre olacak. Ederson'u bence Ederson'u değil ya Fenerbahçe takımının Aziz Yıldırım'ın sayesinde kazanılmıştır bu özgüven. Şimdi hocasına da özgüveni veriyor. Rea Hoca da demin söyledi anlattı zaten Aziz Bey'in. Bütün şeylerini anlattı. Aziz Bey'i avrosu yetiyor yani. Avrosu geçtiği yerden harbiden avrosu yetiyor yani. Bütün oyuncular onu alabiliyor. Geçmişinde bile. Bir de Aziz Bey futboldan anlar. Bir de Aziz Bey iyi futbolcudur. Bu başkan olmadan önce biz halı sahada 200 sene
1: evet, evet.
0: beraber oynadık. Gelirdi hep şey derdi. Ben Oğuz gibi futbolcu. Bir baktım Ender harbiden iyi futbolcu Aziz Bey. Yani şu boş değil. Altı dolu topta oynamış. Bazı insanlar bilmediği için söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Futboldan gelen başkanlardan bir tane amatör kümelerde falan adam oynamış. Yani bir futbol geçmişi de var. Boşunu boşuna da bir şey söylemiyor.
1: Şimdi şurada balkonumuzda Fenerbahçe'nin gündemine gelen ya da medyaya da yansıyan, üzerinde konuşulan isimler var. Şimdi tabii Can Uzun uzun süre konuşuldu. Hem Galatasaray için ağırlıklı olarak şimdilerde Fenerbahçe için de söylentiler var. Hem on numara hem sol kanat pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu Can. Türk oyuncu tabii. Bunun bir avantajı var. Malik Fofana Lyon maçlarından sonra biraz daha özellikle ön plana çıktı. Ama 23 yaş altı olduğu için önemli bir potansiyel cazip o anlamda. Geliyor. Fakat Roma'nın da ciddi bir ilgisi olduğunu hatta birkaç kulübün de İngiltere

0: Nereden de ilgisi olduğunu biliyoruz bazı kulüplerin. Puerta yine 23 yaş altı kategorisinde orta saha için düşünülen 8 profili gibi bir oyuncu aşağı yukarı. Ümit de eğer az önce de konuştuk, Osterwolde'nin ayrılığı özellikle kesinleşirse, hatta belki o kesinleşmese bile o bölge için ismi geçen oyunculardan biri. Bir iki oyuncunun daha ismi geçiyor yine Türk oyunculardan o bölgede. Ama işte burada bir stoper, orta saha, sol kanat denkleminde son haftada bir gelişme beklemek mümkün Fenerbahçe'de. Ya,
1: bu oyuncuların yani dördünü de seyrettim, biliyorum. Mesela Can'la ilgili mesela enteresan ya. Fenerbahçe'ye en büyük zararı veren bunlar ya. Bir yönetimden birilerini tanıyorlar, ediyorlar falan. Adamlar futbolla ilgileri yok. Adam, dinliyorum ben mesela zaplarken falan, Can'ın pres yaptığını söylüyor. İsmail Hoca'nın tam istediği. Can pres falan yapmaz. Topsuz oyunda yok. Top rakipte yok. Nürnberg'den beri sorsan, Nürnberg'de kaç maç oynadı, kaç gol attı, bunu bilmeyecek adamlar. Yani düşün, Frankfurt da diyor ki niye oynamadı diye ilk sene, öbürsü de söylüyor. Şaka gibi ülkeye. Adam niye oynadı? Omar Marmuş vardı. 80-90 milyon euro City'ye gitti. Can Uzun solda da oynar, evet. 10 numara tamamlayıcı bir santrofordur, evet. Ama oyun kurulumunda olmaz. Pres yapmaz. Malik Fofana, Lyon 120, benim bildiğim 120 milyon euro borcu var Enders. Oyuncu satması gerek. Çok oyuncu satması gerekir. Atletik hızlı. Lyon maçlarında daha önceden dese hızlı, o direkt orayı kanadı işte bir şekilde doğru bir şekilde atletizmle kullanmaya çalışan ama çok böyle aşırı golcü bir oyuncu değil. Mesela Puarte teknik becerisi 8 numara, daralan becerisi olan, mesela oyunu iki yönlü oynamaya çalışan bir oyuncudur. Ondan sonra Ümit Akdağ ağır solaya tekniği, ama birebir de özellikle açık alan savunması aynı değildir. Birazdan Fenerbahçe'nin aldığı stoperle ilgili konuşacağız mesela. O farklı profille bir oyuncu. Ümit Akdağ daha size'lı, kalıplı Ender, anladın mı? Çok hızlı olmayan, atletik olmayan bu profille bir oyuncudur.
0: Evet, yani bakalım nasıl bir son hafta gelişmesi yaşayacağız transferde.
2: Can Uzun bizim genç milli takımlarda santrofor oynuyordu. Yani şu anda oynadığı mevkilerin hepsinin dışında bizim alt yaş gruplarında santrofordu. Çocuk santrofor da oynardı ama boyu falan şey olmadığı için Avrupa'da yani ikinci bir santrofor gibi. Reha Hoca'nın söylediği gibi sol tarafta tamamlayıcı olarak kullanılıyor ama genç milli takımlar seviyesinde hep santrofordu bu çocuk.
1: Nürnberg'de hocam sen de takip etmiştin, orada
2: bize
1: santrofor arkası
2: zaten
1: oynadı.
2: Bizde oynadı.
1: Mesela o oynadı. Frankfurt'a o hikayesi götürdü. Yani ikinci ligdeyken biliyorsun Nürnberg.
2: Santrofor 16 olarak oraya gitti zaten.
1: Santrofor ama tamamlayıcı, orada da ikinci santrofor arkası oynadı orada. Ondan sonra hatta Lahm falan çalıştırıyordu. Bayern Münih'ten Lahm eski galiba o çalıştırıyordu. 16 gol ligde attı. 3 tane kupada 19 gol attı. Yani oradaki o hikaye öyle başladı.
0: Zaten Frankfurt'a gidişi de o şekilde.
2: Şuradaki
0: o
2: dörtlüden
0: oldu.
2: Sen saydın ya şimdi Ender şu dörtlü. Bu dörtlüden Fenerbahçe'nin alacağı en yüksek ihtimalle oyuncu, alması gereken oyuncu Ümit Akdağ. Neden? Şimdi sol bek konusunda biraz sıkıntı da var Fenerbahçe'de. Şimdi orası da konuşuluyor zaman zaman ama ben ne kadar konuşulduğunu tam bilmiyorum. Geçmişte konuşuldu, örtüldü, konuşuldu. Şimdi Archie Brown performansı var. Levent'in performansını İsmail Hoca beğeniyor. Ümit Akdağ hem sol bek oynuyor hem sol stoper oynuyor. Ve her geçen günde kendini geliştiriyor. Daha 22 yaşında. Eğer bir yatırım yapılacaksa Fofana'yı alabilirsen, zaten Fofana hiç kimseye Fenerbahçe niye aldın diye sormaz. O zaman level atlar. Yani Fofana'yı alabilirsen hemen kapı. Ama Fofana başka bir şey. Başka. Yani o, burada Can Uzun'u ben bu kadar para verip de ben Fenerbahçe'nin olacağını düşünmüyorum şu anda. Şu anda alması bile hem Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratır hem Can Uzun'a sıkıntı yaratır.
1: Ya bir de giden oyuncu hocam. Bravo. 51 gole Talisca, o pozisyonda tamamlayıcı. Talisca da tamamlayıcı biliyorsun. Asensio önce oynatan sonra oynayan. Yani, şimdi Can Uzun tabii ki genç. Daha geleceğine yatırım yapıyorsun. Türk oyuncu, evet, o yaş sınırına uyuyor ama yani çok enteresan. Talisca gidip
2: yani
1: işte bu yabancı denklemi.
2: Yani gitmesi tamamen yabancı kuralından kaynaklanan.
0: Ama orayı nasıl
2: şey
0: dolduracaksın o zaman?
2: Ya Asensio ile doldurursun şimdi. Bak,
1: tamam, Asensio, ama ayrı profilde bir oyuncu
0: Asensio
1: yani.
0: Asensio sakatlanıyor.
2: Şimdi şöyle, ileride eğer Lukaku form tutarsa farklı bir şey olabilir. Burada mesela Mason Greenwood'u da kullanabilirsin. Kanatta Nene'yi de kullanabilirsin. Nene mesela İleride bak şimdi şu performansına bakıp da değerlendirmemek lazım.

0: iki hafta önce, üç hafta önceki bizim Oğuz Aydın performansına bakıp da değerlendirmememiz lazım gerektiğini, ne
1: ama
0: kadar
1: işte
0: doğru
1: olduysa. Oğuz Aydın'ın da şimdi iki etti hocam. Performans istikrarı olacak mı, ona bakmam.
0: Hocam adamın
2: 8-10 maç, 12 maça değil mi? Yayacak mı?
0: Vardı ama burada oynamadı ki. Oynadığı zaman burada da oldu. Kötü oynamadı ki. Diğerleri kadar onun da arasında kötü oynama şansı var. Şimdi bak, bu oyun sisteminde bu oyuncular oynar. Ben hep iddia ediyorum. Gene de ediyorum. Burada Fenerbahçe'nin şu anda eğer dediğim, yani bir sol tarafın hem stoperini hem sol bekini garantiye almak istiyorsa Ümit Aktağ'ı, benim naçizane fikrim, alacaksan buradan onu alacaksın. Çünkü orada bir sıkıntı. Osterwald'a gitti.
1: Sol stoper bir Türk aldın diyelim.
0: Ama sağ tarafında bir sıkıntı yok bana göre. Ben bundan sonra 23 yaş altında bulursa ben de katılırım. Orta saha. Ya hücum hattında şu an için, yani Greenwood daha
1: peki,
0: şey olacak.
1: Kerem, şampiyonluk
0: bak şimdi Kerem var, büyük bir
1: Greenwood.
0: Hocam Kerem
1: adam
0: var,
1: geçemeyen Oğuz Nene, Oğuz ve bir türlü o level'a atlayamayan Kerem. Bir de İrfan Can.
0: Hocam zaman içerisinde Şampiyonlar bak, bu oyun, bu oyun.
1: Hocam Şampiyonlar Ligi'ni geçtim ben. Lig yani Şampiyonlar diyorsun. Ligi asıl hedefi değil Fenerbahçe.
0: Bravo,
1: Şampiyonlar ederim. Ligi'nde tabii ki başarılı olmak ister de ama ne diyor Aziz Bey? Ben bir yıl benim şeyim, ömrüm bir yıl diyor.
0: Aziz yani Bey'in yani, bravo
1: tebrik ediyorum. Ondan sonra şampiyon olamazsak zaten gideceğim diyor.
0: Birinci hedefi neydi? Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi.
2: De bir fark
0: sen çok
2: ister.
0: Doğru diyorsun. Birinci hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek dedi. Ha, orada ne kadar başarılı olursa o onun menfaatine. Ama asıl bundan sonraki hedef Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak, bu hedefi koymuş. Burada dediğim gibi savunmayı ne kadar kuvvetli tutarsan Fenerbahçe gol atıyor ya. Talisca bıraktın, şartlar gereği bırakmak zorunda kaldın. Kimse bırakmak istemez de. Ya bu Fenerbahçe gol atıyor, atmaz mı? Bu Greenwood atar, Vedat atar, Lukaku atar, Asensio atar, Kerem atar, Oğuz atar. Burada bir sürü gol atan adam var. Duran toplardan acayip iyi gol atmaydı Fenerbahçe. Önemli olan Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı neydi diyoruz? Savunma. Yemeyeceksin gol kardeşim. Sen zaten gol atıyorsun. 2-1. Gençlerinden iki tane gol. Konya'dan iki tane gol. Yemeyeceksin Ender. Yediğin zaman olur mu? Fenerbahçe'nin gol atma sorunu yok ki. Herkes de gol atar. Fenerbahçe herkeste her takıma gol atar. Ama her takımdan da goller böyle kötü bir savunma olursa. Onun için savunma güvenceni, savunmanı garantiye alacaksın. Burada da alabileceğin en iyi adam bana göre alabiliyorsa Alanya ile takasa gidecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. Hem sol bek oynayacak, hem stoper. Geleceğe de bir yatırım yapacak bir oyuncu.
2: Ya peki, bu bir, çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu savunma tabii Ümit Akta, bu bir tek başına yapılacak bir şey değil. Ben de burada söyledim ya, en büyük sıkıntı işte Fenerbahçe'nin son 4 yılda Galatasaray şampiyon olduğunda hep gol yemesi. Evet. Gol atması
1: geçen yakın diye
2: analizi de verdim
1: benzer
2: hatta.
1: Benzer bir şey.
2: Yani onun için yalnız bu değil. Öndeki oyuncuları da İsmail Hoca ikna etmeli. Top rakipteyken takım savunmasına yardım etmesi için.
1: Evet.
2: Kompakt takım
1: bir
2: halinde.
1: Oponga da bir parantez
2: konuşalım
1: açalım birazdan.
2: Evet.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın basın toplantısı geldi. Bir basın toplantısına bakalım, ardından devam edeceğiz.
3: İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık da oyunu rölantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye, atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsunspor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş

0: altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim. Yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek. İyi bir takım. Her zaman Samsun lige çıktıktan beri dirençli ve iyi bir takım yaratabiliyorlar. Bu sene de iyi bir takım. Ama dediğim gibi biz Lyon'dan geldikten sonra Samsun'a iyi çalıştık. Bugün de kazandığımız için mutluyum. Samsun Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.
1: İsmail Hoca da Lyon'dan sonra öyle zor bir mesainin ardından Samsun galibiyetinin önemine vurgu yaptı ve 23 yaş altında bir açık kontenjanımız var. Orası için bir arayışımız da var. Bakacağız bu hafta dedi. Yöneticilerimiz de yoğun bir şekilde çalışıyor dedi.
2: Hangi mevkiyle o genelde İsmail Hoca'nın düşündüğü?
1: Onu şey yapamadım. Söyle. Açıkladım o kısmı. Ama yani, İsmail Hoca'nın şu anda biraz daha orta saha ağırlıklı düşündüğünü öyle
2: Fenerbahçe'nin birinci ligde rakibi ne? Tabii ki Beşiktaş, Trabzon'da var hepsi. Galatasaray mesela bakıyordur. Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Beşiktaş. Şimdi şöyle düşün. Leao'yu aldı. Sane var, Barış var, Yunus var. Osimhen. Şimdi kanatlarda düşün. Sıkıştın, Şalay'ı oynatırsın. Yani düşün, şöyle başlayabilir. Sane, Leao, Osimhen. Şimdi kanatları az önce söyledim ya Ender. Fenerbahçe'de Oğuz, İrfan, Nene, Kerem'le o kanadı dolduruyormuş gibi olursun. Bir de ne önemli biliyor musun? Şimdi Greenwood'da bir şey olsa Fenerbahçe tekrar işte İrfan'la, Oğuz'u, Nene'li falan Kerem'li ilk 11'le görürüz. Ben onun için diyorum Ender. Yani Greenwood'a tabii ki bir şey olmasın. Bir şey olursa Fenerbahçe çizgilerde üretemez. Senin Galatasaray rakibin orayı hem ilk 11 hem de onun staffları, yardımcılarını da çok iyi doldurmuş. Yani düşün, Yunus'la Barış Alper yedek farz edelim. İlk 11'de çizgilerde Sané ile ve Leao'la başlıyorsun. Biri Alman milli takımın oyuncusu, biri Portekiz milli takım oyuncusu. Sen Greenwood'a bir şey olursa ne yapacaksın orada?
3: Nene ile,
2: İrfan'la, Oğuz'la, Kerem'le. Tekrar geriye dön, yani tekrar gerileceksin. Yani kendini inkar edeceksin bütün sezon için. Onun için sol öne diyorum ya, bir tane sayı anlamında gol yapan kaliteli. Yani Greenwood'la beraber direkt ilk 11 başlayacak. O rotasyon deri geldiğinde öbürlerini de kullan. Ama kesin oraya da bir oyuncu alması gerekir.
1: Don için sadece bir U23 pozisyonu var.
4: Işte bir tane Fofana alırlar onu.
1: Malik Fofana'yı alabiliyorsa.
4: Fofana'yı alırlar işte. Ne olacak?
1: Çünkü potansiyeli çok yüksek.
2: Çok yüksek. Tabii atletik bir ev. Yani oraya oyuncu alması gerekir. Nene'yi satar. Bak satıyorlar. İstiyorlarsa satsınlar, çıksınlar. Al Fofana'yı, Nene'yi sat. 20 veriyor 25. Ver üzerine al. Çünkü senin rakibin birebir. Şöyle bir düşün, çizgilerde az önce söyledim, 4 tane oyuncusu var. Sende tekrar böyle diyorum ya, kendini böyle tekzip eder gibi. Tekrar bir maça falan, yani bizler görmeyelim mesela, işte Fenerbahçe bu kadar şey yaptı. İşte oynadın Kerem'le, İrfan'la falan ilk 11 başlarsa Nene ile senin rekabet ettiğin en yakın rakibinin düşün çizgilerde kimler oynuyor. Beşiktaş, Trabzon'a da ayrı. Trabzon öyle böyle salığı almış. Şimdi
1: Beşiktaş'ta
2: Trossard, bir de sağ öne aynı şekilde yeni bir oyuncu gelmiş. Yani sen en önemli buraları artık o eskimiş yüzlerle, heyecanı yitirmiş zorla, Aziz Yıldırım'ın şeyle, motivasyonla değil de oraya net bir şekilde gelip fark yaratacak Şampiyonlar Ligi ve en önemlisi de dediğin de doğru, ligde de fark yaratacak oyuncular. Çünkü bunlar sonuçta Galatasaray'ın aldığı çizgi oyuncuları ligde de oynayacak değil mi Ender?
1: Malik Fofana'nın geçen yıl bir bilek ameliyatı olduğunu söylüyor şimdi Ercan da. Bayağı 20-25 maç kaçırmış diyor. Öyle bir, bilmiyorum, sakatlık geçmişinin olması ne derece sorun yaratır. Zaten o ciddiyse ciddi alıcısı olmaz bu sefer. Oradan anlarız biz bunu yani.
2: Osterwold'e örneğin işte Roma'dan gibi. Nasıl döndü anında Avrupa'da ıncını cincini her şeyi hiç.
1: Hani. Bu Ofong için küçük yorumlar alayım. Sen seyretmiştin, sen de hocam.
4: İyi bir stoper. Hem yani sağ stoper, sol stoper ikisinde de oynayabiliyor. Yani sürati, atletizmi iyi bir stoper. Yani
1: 45 maç oynamış, 43'ü ilk 11'de.
4: Tabii. Liste. Geçen sene bütün maçlarda oynadı. İyi bir stoper Ender. Yani kafa hakimiyeti, yani biraz şeyi seyrettiğim kadarıyla biraz çok yere yatıyor. Onu da burada tahmin ediyorum, onu düzeltebilir yani.

0: her topa kayarak her topa kayarak o biraz riskli bir durumu var. Ama atletizme şunu, 22 yaşında 23 yaşında bir oyuncu bunları yapabilir. Gençler, stoperler böyle şeyler yapabiliyor. Ama gelecek açısından iyi eğitilirse, ki eğitildi. Adam Fransa Ligi'nde oynadı. Bütün maçlarda oynadı. Başarılı da bir sezon geçirmiş orada. Onun için bence Fenerbahçe için iyi oldu. İhtiyacı vardı yani.
1: İhtiyacı vardı.
0: Çok ihtiyacı vardı.
1: Veya hocam var mı?
2: Ben seyrettim tabii. Şimdi hava hakimiyetinde...
3: Hatta Fenerbahçe maçında mı oynadı ya? Tabii ben...
4: Fenerbahçe bir maç oynadı diye
1: hatırlıyorum. Bu maçta oynadı da.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani oyuncunun bir kere Skriniar ve Ake eldeki stoperi için söylüyorum. Çağlar'ı söylemiyorum zaten ondan sonra.
3: Onu söyleme hocam.
2: Yani adam antrenmanda sakatlanıyor. O kadar artık bitmiş durumda ki yani onun da bir yani tedbirli mekanda ferahlık var denir yani. Ya başka yere gidip başka kulüpte oynaması gerekir. Şimdi alınan oyuncu Skriniar ve Ake'ye göre ne biliyor musun? Yani çok dinamik atletik, kendinden kademeli. Yani stoperin var ya, adam yiyen cinsi var ya, böyle bir adam. Çok böyle sıkı, sert, darbeli, birebir de. Yani tam stoper gibi stoper. Teknik mesela becerisi çok üst seviyede değil, kötü de değil. Hava hakimiyeti %100 iyi değil. Ama çok kötü de değil. Bir kere böyle bir oyuncu alıyorsan en önemli şey oyuncuya sabredeceksin. Oyuncunun gelişimi var. Oyuncu gelişirse mükemmel bir oyuncu olur. Yani aldık 4-4'lük bir stoper değil. Ama seni çoğu maçta idare edebilecek, açık alana özellikle orta sahaya kadar çıktığında açık alana hücum ettiğinde rakipler birebir karşılık verebilecek en atletizm olan stoper, birinci stoperin bu olur. Bir de en önemli özelliklerinden biri ne biliyor musun? Çok enteresan, antrenmanlar ve maçtan sonra direkt teknik heyete gidip benim eksikliğim ne diye o analizleri çıkartmasını isteyen teknik heyetten direkt söyleyen hocam, Mustafa hocam direkt ya benim eksiklerimle ne yapmam gerekir, nasıl çalışmam gerekir, ben nelerde hata yaptım, gelişmeye açık bir oyuncu. Bak bu çok önemli bir özellik.
0: Tabii tabii.
2: Yani onun için Fenerbahçe burada alabileceği farklı bir profilde bir oyuncu aldı. Sabır edecek. Tabii ki Fenerbahçe kısa dönem yani sonuçta bir şampiyonluk istiyor en başta. Evet, Şampiyonlar Ligi de var, kupa da var ama yani bu oyuncu sabır derken ben ara sıra hata yapabilir ama genelde kumaşı iyi olan değişik profilde yani çünkü zaten hem atletik hem tekniği hem böyle hamle zamanlamaları bu yaşta çok iyi olsa zaten City'ye 100 milyon euroya giderdi. Liverpool'a giderdi.
0: 40-50 milyonlardan
2: %100 giderdi stoper. Düşün yani bütün dünya özellikle Premier Lig'de hiç hemen alırdı. Ama alınan oyuncu şu eldeki 22 yaş grubu için kesinlikle değişik bir oyuncu, bir kere atletizm var. Bu anlamda iyi bir stoper aldı. En önemli gelişme açık. Bunun altını çiziyorum.
4: En değerli olan da o zaten. Genç oluşu, gelişme açık oluşu ve de bu anlattığınız teknik kapasitelerin de zaman içerisinde iyileştirilirse çok faydalı bir transfer olacak. İhtiyaç.
2: Çok darbeli stoper bir kere Ender. Yani var ya forvet oyuncuları falan yani havadan yerden çok böyle atletik ya. Yani hep böyle santroforların hücum oyuncuları öyle oyuncularla oynamak istemez. Daha yumuşak oyuncuyla oynamak ister. Böyle darbeli sert stoperle oynamak istemez. Böyle bir stoper.
4: Bir ikaz yani... gönderelim mi hocam?
2: Efendim?
4: Bir ikaz gönderelim mi?
2: Ne diye?
4: Anlatsınlar. Kayarak müdahaleler Türkiye'ye de dikkat etsin. Pat diye katla dışarıda kalır.
3: Türkiye'ye şimdi gelelim o zaman onun o noktaya.
0: Onun en büyük şansından bir tanesi çok tecrübeli iki tane stoper oynuyor.
2: Doğru.
0: Önünde. Şimdi Aki oynuyor, Skriniar oynuyor. Daha yaşı da genç, 22 yaşında. Onlardan kazanacağı ve öğreneceği tabii, çok şey
1: çok
0: olabilir.
1: Çok fayda sağlar o anlamda.
0: Eğer antrenörüne gidip benim eksiğim ne diyorsa zaten o zaman önünde oynayan
2: diyor
0: iki
2: hocam,
0: tane.
2: Diyormuş. Yok, yok. En büyük özelliklerinden i̇şte, biri. Gidip abi, benim eksiğim ne? Ben
0: tamam,
2: nasıl gelişeceğim? Analizi
0: harika.
2: Çıkartın.
0: Onu diyorsa
2: bu çok
0: zaten,
2: önemli bir şey.
0: Hoca da diyecek ona ki İsmail Hoca sen bak Ake Skriniar ne yapıyor? Onun iyi tarafları, onların iyi taraflarını gör. Ona göre hareket yap. Bir de en önemlisi o yere kaymaları falan o bırakacak. O ayakta kalmayı öğrenecek. O
3: peki,
0: sıkıntılı.
3: Yavaş yavaş Avrupa'ya bakacağım. Ha bu arada Real Madrid maçı geldi. Arda'nın golü var. Son bölümde
0: 87'de giriyor sonradan
3: gol atıyor. Güzel bir özet var. Onu size arkadaşlarımız hazırlıyor. Vereceğim birazdan. Maçın pozisyonlarına bakacağız. Sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe'nin rakipleri, Fenerbahçe ne yapar? Gelecek hafta biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi mücadelesi de başlıyor. Yani gelecek hafta derken bu hafta değil, ondan sonraki hafta.

0: tanıtım haftaları, tanıtım haftaları mı demek lazım ona? İlk haftalar biliyorsunuz sadece bir hafta Şampiyonlar Ligi, işte ertesi hafta Avrupa Ligi gibi gidiyor. Şimdi gelelim maçın pozisyonlarına. Gün geçmiyor ki enteresan işler olmasın.
1: Yani biz anlatmaktan yoruluyoruz. 3 haftada gelinen noktaya baktığımız zaman sıkıntı.
0: Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bunu hani bizzat da söylediğim için Sayın MHK Başkanı'na, en büyük mesele kararlarında istikrar olması. Hem maç içindeki kararlarında hakemlerin, hem de maçtan maça kararlarında. Doğru. Hem de hakemler arasındaki benzer pozisyon kararlarında. Türkiye'de bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı karar istikrarının olmaması.
2: Standart yok diyorsun.
0: Standart yok. Yani aynı pozisyona, benzer pozisyona, kimi zaman aynı hakem bile bambaşka kararlar, yorumlar getirebiliyor. Bir de şimdi başımıza yabancı varlar çıktı. Neyse konuşalım bakalım. O
1: bir ilave yapayım. Hakemlerin standardı yok. MHK'nin de standardı yok. Garip olan da o. Çelişki buradan geliyor bence. O standardı kendileri oturtturmaları lazım. Fenerbahçe'nin gençler birliği maçına var müdahale etmez dediler. Sonraki maça müdahale etti.
0: Tabii.
1: Dün basit temas istemiyoruz dediler. Basit bir temasa var devreye girdi.
0: Bir de şimdi var mesela Mert Müldür'ün pozisyonuna var müdahale etmez dediler.
1: Dediler.
0: Yani doğru buradaki yorum falan. Dünkü pozisyona ne diyecekler girdi. Bakalım.
1: Şimdi ben şöyle bakıyorum bir de. Hakem Mehmet
0: ya Türkmen. Da bugünkü pozisyonlara. Bir
1: bakalım. Mehmet Türkmen. Gittin VAR'da izledin mi? İzledin. Mert Müldür'e girmez dediler. O eğitimi sen de aldın. Onu da duydun. Söyledi MHK başkanları ve eğitimciler değil mi? İzledikten sonra ben buna penaltı vermem. Ne çık ayrıl oradan. Veriyorsun penaltıyı. Nasıl bir eğitim? Nasıl bir anlayış? Nasıl
0: onda
1: bir uygulama?
0: O cesaret var mı?
1: Nasıl?
0: Onda o cesaret var mı?
1: Ama bu cesareti alırsan bu hakemlik nasıl olacak? Hakemlik yürek işidir ya. Zor dakikalarda, zor anlarda en zor kararları verebilen büyük hakem olur. Öbür türlü herkes düdük çalar o zaman. Her önüne göre verdi düdüğü çalar. Düt taçı ver, korneri ver, avut ver. Zaten onu da düzeltiyorlar. Vardan geliyor, onu da düzeltiyorlar. O da herkes yapar o zaman. Büyük hakem olmak, marka hakem olmak. Çok önemli değerlerdir bunda.
0: Bakalım.
1: Yaslanırsan kolayı seçersin. Haylaz hakem oluyorsun. Çalışmayan hakem oluyorsun. Dün akşam da bakıyorum yardımcı hakem. Aman Allah'ım ya. Top çizgiye inmiş yardımcı hakem 10 metre içeride kalmış. Gelmiyor ya.
0: Ya onun ne çok kadar çok görüyoruz. O Salah'ın golünde de çizgide hakem bir baktık 2,5-3 metre geride.
1: Gelmiyorlar abi.
0: Görmüyor o zaman da tabii.
1: Ya bunları da görecek eğitimciler, uygulayıcılar, eğitecekler, uyaracaklar bunu da. Gözlemciler yazacak, bu raporlar doğrusu.
0: Ya bu arkadaşlarımız da biraz kendilerini geliştirecek ama ya biraz da insanda olacak. Tamam eğitimi falan anlıyorum da her ne kadar yani eğitimi almak da önemli. Veriyordur. Ya da vermiyorsa da ya arkadaş benim eksiğim var diyecek. Ya da oraya çıkıyorsa o işi yapmaya bir de potansiyeli olacak ya da performans gösterecek. Bu kadar da performansal uzak hakemlik olmaz ki.
1: En önemli.
0: Yani bir de çıkanın da asıl bence meselesi orada.
1: Yukarıda şimdi tepe koordinatörümüz olarak görev yapıyorsun değil mi? Bir sürü personel var elinde çalışan. Bir tanesi yanlış yaptığı zaman hemen devam ediyor mu görevine? Ne yapıyorsun? Gel bakayım diyorsun odaya. Oturup bir konuşuyorsun.
0: Evet.
1: Devam ediyorsa aynı gevşekliğe 3. 4. yol verirsin gider. Bu böyledir. Burada bunu görmüyoruz ki. Ertesi gün VAR'a oturuyor. Olmadı öbür hafta düdük çalıyor.
0: Anladım.
1: Şimdi anladığım kadarıyla kadro darlığımız
0: ceza
1: var diyecekler.
0: Ceza ödül sistemi
1: kadro darlığında şu
0: diyorsun.
1: Prensip gözlemim o. Prensipleri şu. Kötü bir performans sergiledi. Bir hafta pas geçiyor. Öbür hafta alt ligden başlıyor. Pas geçtiği haftada fırsat bulursa VAR'a oturtuyorlar veya AVAR'a oturtuyorlar bir şekilde. Bir sonraki hafta alt ligden başlıyor sonra tekrar Süper Lig'de maç yönetiyor. Bu ceza değil ki. Bu canını yakacaksın ki unutmayacak. Unutmayacak şekilde onu canın yanacak, acıtacak.
0: Kadro yeterli değil diye mi acaba yapamıyorlar?
1: Ama bu kadroyu
0: 5, anlamında diyor.
1: 6 tane talimat değiştirdiler. 5 tane klasman yaptılar 2 yılda. Şimdi 3. FIFA listesini yapacaklar bir de. Komple her şeyi değiştirdiler. Anladım. Bu kadro mühendisleri yapamıyorsanız yine suç merkezde yani baktığın zaman.
0: Peki bakalım şu pozisyonlara. Çünkü bugünkü maçında ilginç kararları var. Tartışılan kararları var. Üzerine çok konuşulan kararları.